0: edecek. Havadan da evet şu anda geliyorlar. Fatih'ten hemen sağ tarafa dönmesini rica edeceğim. F-16'lar geliyor oradan da. Ekranlarınıza hemen Fatih Coşkun getiriyor. Şu anda bir sürü halinde geliyorlar. Sayıyorum şu an 5 tane. Bunlar drone. Evet şu an bunlar kamikaze. Tekrar düzeltiyorum. Kamikaze yetenekli sürü drone'lar. Hedefe şu anda yönlenecekler dakikalar sonra ve saldırı işlemlerini gerçekleştirecekler. Şu an yukarıda 5 tane drone, kamikaze drone bulunuyor. Bunlar yerli ve milli üretim. Skydagger, Alman sivrisinek. Sivrisinek drone'ları kullanılmış. Bir yandan da açıklamalar gerçekleşiyor. 70 kilometre menzilli drone'lar. 500 kilometre menzilli. Bunlar drone'ların şu anda burada açıklamalar da yapılıyor. Her bir drone'un açıklaması yapılıyor. Şu an ekranlarınızda %100 yerli ve milli kamikaze drone'lar canlı bir şekilde geliyor. 5 tane drone şu an sürüden ayrıldılar. Her biri ayrı ayrı hedeflere doğru yönlendi. Evet şu an her birinin ayrı hedefleri var. Çok yakın geçişler de sağlıyorlar bu arada ama hiçbir hata payı yok. Hepsi nizami bir geçiş sağlıyor. Aynı zamanda şu anda 5 drone'u, kamikaze drone'u görüyoruz. Birazdan saldırı işlemleri gerçekleştirilecek. Tatbikat başlıyor. İnsansız hava araçları da İHA'lar da şu an uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Eş zamanlı olarak denizden de gelecek SAS ve SAT tim komandoları gelecek. Onların da saldırılarını göreceğiz. Efes 2026 mükemmel anlara tanıklık ediyor. Şu an ilk olarak hava savunma sistemimizin Türk milletinin yerli ve milli mühendisleri tarafından geliştirilmiş.
1: Neslişah bunlar saha Expo'da tanıtılan dronlar değil mi bunlar? Hı. Yani Sivrisinek K2 ve Skydagger dediklerin onlar değil mi? Yanlış bilmiyorum.
0: Evet Murat Çiçek, Baykar tarafından saha 2026'da tanıtılmış olan daha çiçeği burnunda insansız hava araçları Efes 2026'da sahada görülen bütün bu insansız hava araçları işte Efes 2026'da ekranlarınıza geliyor. Burada büyük bir coşku var. Bunun neden altını çiziyoruz? Sen de daha demin açıkladın. Saha 2026'da tüm dünyaya gösterildi. Fuaye alanında anlatılmıştı ama işte burada görüyorsunuz herhangi bir teyakkuz durumunda neler olabileceği birazdan. Evet patlamalar da bu arada gelmeye başladı. Denizden evet tanker şu an patlatıldı. Ne oldu onu da hemen söyleyelim. Özel kuvvet timlerinin denizden ve havadan sızması ve planlanan hedeflerin etkisiz hale getirilmesi işlemi de şu anda deniz üzerinden yapılıyor. Anlık olarak. Sahada evet daha demin de altını çizdiğiniz gibi sahada gösterilmiş olan %100 yerli ve milli envanterimize giren ürünler işte Efes 2026'da kullanım alanlarında nasıl bir etki alanına sahip olduğunu şu an burada daha net bir şekilde görüyoruz. Evet. Tabii daha yeni başladı. Birazdan çıkartmalar yapılacak SAS ve SAT komandaları tarafından.
1: Neslişah 20 Nisan 21 Mayıs dedim ama beni düzelttin 11 Nisan'da başlamış benim yanlış bilgim 11 Nisan 21 Mayıs arasında Efes 2026 tatbikatı teşekkür ederiz. Tabi burada şunu da bir cümle bana söyler misin lütfen yani yaklaşık 39-40 gün sürecek bir tatbikattan bahsediyoruz. CENTCOM komutanı da geçtiğimiz gün açıklamasında şeyi söylemişti. Artık öyle büyük büyük silahlarla, mermilerle hedef vurma dönemi geçti. 30-35 bin dolarlık dronlarla rakiplerimize, düşmanlarımıza saldırıyoruz ki onlar da bizim bu 30-35 bin dolarlık dronlara kendi daha yüksek maliyetli füzeleriyle cevap versinler. Dolayısıyla onların savaşın sadece bu meselesi değil, ekonomik olarak da çökertmeyi planlıyoruz diyordu. Şimdi bu Efes tatbikatı çerçevesinde şu anda senin bize canlı olarak gösterdin. Bu ara Fatih Coşkun'u da tebrik ederim. İyi yakaladı dronları. Ana şey bu mu? Yani bu mu? Bu drone gösterisi, sürü drone dedin. 5 tane vardı. Aynı anda senkronize hareket ediyorlar bunlar değil mi?
0: Evet Murat Çiçek, yani şimdi şöyle aslında eskiden baktığımızda harp alanlarını gördüğümüzde

0: büyük savunma mekanizmalarını görüyorduk. Fakat sahayla beraber, hatta İDEF'e kadar gittiğimizde artık insansız hava araçlarının daha küçük ve maliyetlerinin daha küçük olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen Fatih Coşkun'dan da tekrardan bir yandan devam ettirmesini rica edeceğim. Ben de hemen senin açmış olduğun başlıklara değinmek isterim. Küçük maliyetlerle büyük hedefleri vurabilmek artık mümkün. Yani insansız hava araçları artık bir savunma mekanizması haline geldi. Bunlar savunma unsurları olarak değerlendiriyoruz ama bunların asıl amacı ve hedefi daha düşük meblağlarla daha büyük önleyici unsurlar geliştirebilmek. İşte bunu da bizim yerli ve milli mühendislerimiz başarıyorlar. Şu an kullandıklarımızın her bir unsur, buradaki kullanılan 50 yeni unsurumuz var. Onlar da ilk defa Efes 2026'da sahaya çıktılar. Burada test edildiler. Burada şu anda sahada kullanılıyorlar. İşte bu unsurlar da aslında Türk'ün savunma gücünün geldiği noktayı da bizlere getiriyor. Teknolojiye ayak uydurmak, dünya gündemine, dünya perspektifine ayak uydurmak. Evet. İşte tam olarak böyle alanlarda, böyle sahalarda görülüyor. Gün boyu da bunları takip ettik diyelim. Buradan sözü size bırakalım Murat Çiçek.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Neslişah Yumak ve kameraman arkadaşımız Fatih Coşkun'a. Tabii bu özellikle Türkiye'nin son 10 yılda hali hakkı teslim edelim. Baykar'ın hakikaten bu anlamda üretmiş olduğu İHA'lar, SİHA'larla aynı zamanda elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer ürettiği unsurlarla beraber ama dünyada popüler olan Baykar'ın İHA, SİHA'larıyla birlikte Türkiye yabancıların tabiriyle game changer diyorlar ya, oyun değiştirici bir hüviyete büründü ve mesela bunu en son Dağlık Karabağ zaferinde Ermenistan ordusuna yaşattıklarıyla hafızalara kazınmış vaziyette. Önemli artık çok ağır makineler, çok ağır mühimmatlar, çok ağır, çok büyük, devasa savunma sanayi ürünleri. Elbette onların hepsinin savaşta farklı farklı yerleri var ama düşünebiliyor musunuz? Yani bir önceki savaşta, yani 2. Dünya Savaşı'nda tank birlikleri savaşın kaderini belirlerken, Amerika açısından da hava kuvvetleri belirlerken, şimdi geldiğimiz noktada çok çok çok geriden başlayarak dünyanın en büyük insansız hava aracı teknolojisine sahip bir ülke konumuna geldi ki bunun SİHA dediğimiz silahlı insansız hava aracı kategorisinde buna sahip olan dünyadaki bildiğim kadarıyla 4 ya da 5 ülkeden birisiyiz. Ve hakikaten bu hususlarda birçok ülkeye de mentorluk ediyoruz, birçok ülkeyi de destekliyoruz. Efes tatbikatları da bu bağlamda önemli. Sadece Türkiye'nin savunma gücü değil, yani şu değil sadece. Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz, Hava, Jandarma Komutanlıkları, Özel Kuvvetler Komutanlıkları, Sahil Güvenlik değil. Bunlarla beraber Amerika, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Bosna, harf sırasına göre yazmışlar. Aşağı yukarı 30-40'a yakın, belki daha fazla Uganda, Ürdün, Zambiya ve Zimbabwe ülkelerinden görevlendiren birlik ve unsurların da katılımı söz konusu bu tatbikata. Çok önemli, çok kıymetli ve Türkiye'nin Saha Expo'da gösterdiği ya da İDEF'te gösterdiği ürünlerin sahada nasıl bir karşılığı olduğunun hem test edilmesi hem de dost ve müttefik ülkelere Türkiye'nin gücünün gösterilmesi açısından kıymetli ve önemli. Şimdi biz böyle bir çerçeveleyelim meseleyi, fakat bu konuda herhalde konuşabilecek en son kişi benimdir herhalde. Mesela. Niye? Çünkü Yusuf Alabar da var. Evet. Yani kendisi.
2: Bir asker var.
1: Evet. Yani asker ve bu konuda hakikaten ihtisas yapmış ve konuyu özellikle yayın yönetmenliği yaptığı Sartek dergisinde uzun uzun işlemişti. Herhalde bize çok daha detaylı, çok daha bu Efes tatbikatının ne anlama geldiğini söyleyecektir. Yusuf Alabar da seni dinleyelim.
3: Evet, Efes 2026 yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan çok önemli bir tatbikat. En önemli özelliği ne? Joint Operation, yani müşterek operasyon kapasitesini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirmek. Nedir müşterek harekat? Şimdi Kara Kuvvetleri Komutanlığı var, kendi eğitimlerini yapıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı var, kendi eğitimlerini yapıyor. Deniz Kuvvetleri keza öyle. İşte Efes 2026 gibi tatbikatlarda kara, hava, deniz ve özel kuvvetler komutanlığının müşterek olarak harekat yapabilmesiyle alakalı yıl boyunca çalışılan çok önemli bir tatbikat. Tatbikata biraz önce söylediğiniz 50'nin üzerinde ülke katılıyor. Ve 11 bin asker şu an için tatbikat kapsamında Efes 2026'nın faaliyetleri içerisinde bulunuyor. Fakat enteresan bir şey var. Söylemiş olduğunuz hususları hemen birleştireceğim. Bu harekata aynı zamanda günümüzün muharebe sahasındaki değişikliklere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapacak sorusunun cevabı da yansıtılmış durumda. Biz uzun bir zamandan bu yana şunu söylüyoruz. Evet, Ukrayna sahasında artık fiber optik kablolarla işte efendime söyleyeyim düşman hatlarını vuran dronları görüyoruz. En son iki gün önce Moskova'da bir binayı vurdu dronlar. Ne oldu yani, Rusya'nın hava savunma sistemi mi yok? Yani dronlar artık o kadar tehlikeli hale geldi ki Moskova'da bir binaya saldırdı. Stratejik bombardıman uçaklarını gittiler Moğolistan sınırında vurdular. Şimdi olay bu kadar karmaşık hale gelince bu tatbikatın senaryosunun içerisine hibrit tehditlere karşı alınacak önlemler, yani dronlar gibi hibrit tehditleri düşmanın üzerine nasıl kullanabilirizin aynı zamanda da cevabı diye nitelendireceğimiz iki farklı bacak açılmış durumda. Ben Saha Expo fuarında güvenlik bürokrasisinin en tepe noktalarındaki bir isme bu konuyu sorduğumda, Türk Silahlı Kuvvetleri bu değişen muharebe sahasına yönelik olarak çok seri bir şekilde hareket edebiliyor mu dediğimde, bana iki önemli şey söyledi ve bunu kullanabilirsin dedi. Kendisinin müsaadesiyle bunu kullanıyorum. Bir, nasıl her er, işte sizler de askere gittiğinizde bir piyade tüfeği kullanmasını öğrendiyseniz, bu vakitten sonra askere gelen her bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına drone kullanmayı artık öğreteceğiz dedi. Buna bedelli askerlik dediğimiz süreçteki kişiler de dahil olmak üzere. Yani yarın bir seferberlik ilan edildiğinde drone kullanmayı bilmeyen hiçbir asker kalmayacak.
1: Bu ara şunu söyleyeyim, 3-5 sene öncesinden bir kampanya vardı. Sivil Havacılık bu kampanyayı düzenlemişti. Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeydi zannedersem. Herkese online şey dönemiydi hatırladığım kadarıyla, pandemi döneminde online olarak yapıyorlardı. Drone, biliyorsun drone ehliyetle kullanılıyor artık, eskisi gibi değil. Drone ehliyeti doğru kampanyası başlatmışlar, tırnak içine söylüyorum. Ben dahil oldum, şu anda benim drone ehliyetim var.
2: Ya.
1: Tabii yani askere gitmemi.
3: Bu hala cari.
1: Hala cari değil mi yani? İnternet sitesine girerek drone cari ehliyetine başvuru yapıyorsun. Online sınavlara girip drone ehliyeti alabiliyorsun diye biliyorum.
3: Buradan da gençlere o anlamda duyuralım. Biz bunu Savtek'te işlemiştik. Hala bu cari bir konudur. Sevgili Murat Çiçek, dolayısıyla drone kullanmayı öğrenmek için o kursları geçip sınavına girip drone operatörü olma ehliyetini alabilir. Ulaştırma Bakanlığı'nın sayfasında var.
1: Ulaştırma Bakanlığı'nın sayfasında. Bizim 24 televizyonumuzun kameramanlarının da bildiğim kadarıyla sevgili Ömer Özkök daha iyisini bilir, yayın yönetmenimiz. Hemen hemen bütün kameramanlarımızda da drone ehliyeti var diye biliyorum. Sadece askeri anlamda değil.
3: Çünkü
1: yani
3: onu o olmadan kullanma şansınız olmadığı için doğru. Tabii doğru olanını yapmış. Ve hala gençlerimiz bu konuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunabilirler. Şimdi işte bu hibrit harp ile alakalı hem tedbirlerin nasıl alınacağını gösteriyor. Ne yapıyor mesela? İşte makine kimya endüstrisinin geliştirmiş olduğu Tolga hava savunma sisteminden Aselsan'ın kullandığı Korkut hava savunma sistemine kadar birçok alçak irtifadan gelebilecek drone tehditlerine karşı nasıl önlem alabilirizin cevabı Efes 2026'da var. Bu anlamda böyle. İkinci, bu güvenlik bürokrasisindeki yapmış olduğum görüşmede.
1: Oraya geçmeden şunu sorabilir miyim?
3: Tabii.
1: Şimdi CENTCOM komutanının bir ifadesi vardı. Birazdan detaylandırırız, konuşuruz. Girişte de bahsettim. Diyor ki yani 30-35 bin dolarlık dronlarla, kamikaze dronlarıyla artık saldırıları gerçekleştiriyoruz. Rakibimiz ya da düşman kuvvetler, ki İran'ı kastederek söylüyor, bunları elimine etmek için çok daha pahalı füzeler vesaire kullanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla biz 30 bin dolar kaybederken bunlar karşılığında 250-300 bin dolar, milyon dolarlar falan kaybediyor. Ekonomik olarak da çökertiyoruz diyordu. Şimdi onu söylediğin için oradan aklıma geldi. Bizim bu dronelara karşı kullanmış olduğumuz mühimmat ya da füzeler, Bu anlamda sıkıntıya yol açabilecek füzeler mi yoksa başka şeyler mi test ediliyor bu tatbikatta?
3: Şöyle mesela şimdi bu drone konusu gündeme geldiğinden bu yana şunlar söyleniyor. İşte 35 bin dolar değil 500 dolarlık quadcopterler F-16'dan atılan milyon dolarlık füzeyle düşürülüyor. Evet. Buna ne yapacaksınız yani. Falan. Türkiye burada çok hazırlıklı. Türkiye buna namlulu sistemleri devreye soktu. Ve namlulu sistemlerin üretimi konusunda Türkiye'de dünya çapında üretim yapan firmalar var. Yani bu market alışverişine girmediği için isimlerini de vereyim. Makina Kimya başta olmak üzere Canik gibi, Sarsılmaz gibi firmalar dünyaya ihracat yapan çok önemli firmalarımız. İşte bunlar
1: geliştirdikleri uçak savar gibi bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani drone.
3: Evet, evet, yani, aynen. 35 milimetrelik çip namlulu döner başlıklı sistemlerle dakikada 2000 atım yapabilecek noktaya geliştirdiler. Hatta 24'ün rejisinde var. Aselsan Korkut ile birlikte bir ateş duvarı oluşturdu diye biz pazartesi günü bunun gösterimini de yapmıştık. O ateş duvarından bir drone'un geçmesi mümkün değil. Neden? Çünkü dakikada 2000 atıma yakın atım yapıyor ve bundan 3-4 sistem koyduğunuzda havada adeta bu drone'lar için duvar oluşturuyor. İşte Türkiye bunlarla alakalı Saha Expo fuarında bu saymış olduğum 3 firmanın da yurt dışına yönelik kapsamlı satışları vardı. Bunun dışında mikrodalga dediğimiz, lazer dediğimiz çok düşük maliyetlerle bakın şu an gördüğümüz mermi duvarı tam şu an izlediğimizdir. İşte burada dakikada 2000 adım yaparak adeta dronlar için bir tehdit bariyer oluşturuyor. Enteresan tarafı bu namlu oraya atış yaparken aynı zamanda dronların nerede olduğunu tespit eden bir radarla da iletişim halinde. Yani bir tane erin gecenin karanlığında boşluğa atış yaptığını falan düşünmeyelim. Radarın gecenin karanlığında dahi tespit ettiği dronlara yönelik ateş bariyeri oluşturuyor. Şimdi Efes 2026'da bu akşam bu türden görüntüleri bolca göreceğiz. Bakın bu mesela şu an görmüş olduğumuz müthiş. Falan muazzam görüntüler. Şimdi dolayısıyla CENTCOM komutanının söylediği doğru ama aynı zamanda Türkiye çok enteresan bir şekilde buna da hazırlıklı yakalandı. Enteresan bir şey söyleyeceğim. 35 milimetrelik namluyla yapılan bu atışlarda Aselsan tarafından üretilen atom parçacıklı mühimmatı dediğimiz bir mühimmat cinsi kullanılıyor üstad. Bu mühimmat dronların önüne gelinceye kadar belli bir mesafeyi mermi olarak kat ediyor. Dronlara yaklaştığı anda tıpkı bir avcının pompalı tüfeğinden attığı saçma atan mermi gibi o merminin içerisindeki binlerce sistem patlayarak o dronları etkisiz hale getiriyor. Yani tek bir mermi gibi düşünmeyin. Bir mühimmatın içerisine saklanmış binlerce bilya tam drone'un önüne geldiğinde infilak ederek drone'u etkisiz hale getiriyor.
1: Çok ilginç.
3: Şimdi bunlar çok gerçekten kıymetli ama burada şu mesaj da veriliyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle Mavi Vatan coğrafyasında İsrail gibi bir devletle işbirliği içinde olan bir komşumuz var. Bunlar dediler ki biz adalara hava savunma sistemi yerleştiririz. Şunu yaparız, bunu
1: oraları,
3: yaparız.
1: Oraları konuşacağım. Bakın, istersen oraya çok detaylı
3: öyle
1: girme.
3: Öyle mi? Tamam. O zaman son cümlemi söyleyeyim.
1: Son cümlemi söyleyeyim. Konuşacağız
3: burada burada müşterek harekatın yapılmasının dışında hibrit tehditlere karşı alınacak önlemler konuşuluyor. O yüzden NATO'nun da gözü burada, 50'den fazla ülkenin de gözü burada. Savunma sanayi firmalarının orada standları yine var. Ve Türkiye gerçekten bu noktada dünyada gerçekleşen muharebe sahasındaki değişikliklere ben hazırım diyor.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili Alabar'da. Yeliz Hocam, yani şimdi Savtek dergisinde tabii Yusuf bunların detaylarını ayın konusu diye yazıyor ediyor, detayları falan veriyor. Ben de hakikaten hem meraklıyım hem de okuyorum yani o dergiyi, Savtek'i. Bu arada gizli reklam falan, açık reklam falan da yapayım diye söylüyorum. Şimdi tabii şey değişti. Yani konvansiyonel silahlara karşı konvansiyonel savunma sistemleri değişti. Çünkü artık o silahlar öyle bir hale geldi ki bir yer Amerikan filmlerinde falan vardı. Malum Utah çölünde herhalde bunların şeyleri var. Joystickleri var. Joysticklerle Afganistan'daki şeylere falan hani saldırılar falan düzenliyorlardı, ediyorlardı falan. Nereden çıkıyor? Bir tane barakanın içinden çıkıyor da bir konteynerin içinden çıkıyor falan. Ara şeyi tabii. vereceği zaman. Tabii. Şimdi bu hale geldi. Yani harbin bu kadar sofistike olduğu bir yerde herhalde konvansiyonel şeyler

0: karşılık vermek pek mümkün değil. Onun için dakikada 2000 mermi atan ve mühimmat duvarı ya da işte mermi duvarı oluşturabilecek ya da Yusuf da bahsetti, nihayetinde bunları kör edebilecek lazer teknolojileri, bunları etkisiz kılabilecek siber silahlar vesaire. Ben şeyi ilk hatırlıyorum. Cumhurbaşkanlığı ekibinde ya da MIT'in kalesinde bu tarz drone saldırılarını şey yapmak üzere mesela koruma ekibinde enteresan bir silah gibi bir şey vardı. Ali abi. Yani drone'u yukarıdan gördüğü zaman oraya doğru nişan alıyor ve onun dalga boyunu yakalıyor. Slave hale getiriyor. Yani köle hale getiriyor. O tabancayla beraber istediği yere indiriyor ve imha ediyor. Yani yaklaşmasına müsaade etmiyor. Kumandayı alıyor.
1: Drone'u hackliyor. Otomatik yani.
0: Tabii, drone'u hackliyor. Baya böyle bir tüfek gibi bir şeydi yani ellerinde. Şimdi onlar çok daha gelişti tabii yani. Lazerle kör etme gibi. Burayı biraz hani hem Türk savunma sanayine hem de bu Efes sertifikatını biraz yorumlayalım istersen.
1: Şimdi Yusuf Hocam konuşurken hani hazırlıksız yakalanmadığımızı özellikle söyledi. Bence oralar çok önemli. Değil bakın mi? İfadeler. Şimdi hazırlıksız yakalanmadı çünkü hani biz... Bugün itibariyle belki bir şeylerin farkına varıyoruz ama bu sürekli söylediğimiz gibi kaç yıllık bir öngörünün, kaç yıllık bir şu anda içinde bulunduğumuz, mevcut yaşadığımız senaryonun olma ihtimali üzerine bakın kurulmuş, hesaplanmış, yatırım yapılmış, kaç tane şirket bunun için mühendis yetiştirmiş, istihdam etmiş, üretimini yapmış. Drone üretiyorsun, bir de onun kontrasını bakın üretiyorsun.
0: Tabii, değil mi?
1: Bir taraf tabii şimdi evet. Ürettin, elinde bütün dünyada neredeyse sanırım üçüncü şu anda drone satış üretimi noktasında birinci de olabilir, yanılıyor da olabilir, Yusuf Hocam daha iyi bilir. Bir drone üreticisi dev bir firma var, Bayraktar tabii ki, ve arkasında bunu destekleyen dev bir savunma sanayi var ve bu işe yıllardır yatırım yapılıyor. Bugün geldiğimiz noktada da bakın herkes drone kullanmayı rahatlıkla artık öğrenebilir. Bununla alakalı atölyeler kurulacak biliyorsunuz bütün şehirlerde
0: evet,
1: geçen hafta.
0: 81 ilde kurulacak evet, drone atölyelerinden
1: bahsediyoruz. Çok çok önemli şeyler ama hani bunları bizim hazırlıksız yakalanmadığımız kısmı bence en önemli, en stratejik kısmı. Çünkü drone'u ürettin, bir de bir taraftan bu drone'a karşı üretilecek silahlara karşı da bakın bir şeyler üretiliyor. Ya da size karşı üretilecek dronları da tekrar alaşağı etmek için bir şeyler daha üretiliyor. Çünkü biliyorsunuz hani söylediğiniz gibi artık maliyet hesabı yapılıyor. Üretiminin devamlılığıyla alakalı bir şeyler düşünmek zorundasınız. Biz
0: tabii ya, maliyet,
1: ABD'yi konuşuyoruz.
0: Maliyetle
1: bakın.
0: İlgili sorunun olmasa bile
1: evet.
0: O mühimmatın üretilmesiyle ilgili bir üretim süresi söz konusu değil mi?
1: O süreyi hesaplamak lazım. Biz düşünüyoruz bakın Patriotlar bitti mi ABD'de
0: tabii,
1: kaldı mı?
0: Mi?
1: Niye işte Pasifik'tekileri çekiyor bilmem nereden işte Polonya'dan istiyor Kore'den istemiş vermemişler falan gibi bakın bunları konuşuyoruz. Ama bu konuştuğumuz şeyler savunma sanayinin bel kemiği olan şeylerden bahsediyoruz. Yani elimdeki bitiyor. Oradan mı ödünç alayım? Öbür komşuya verdiğimin 3 tanesini bana geri yollasınlar. Hani bunlar üzerinde bir politika üretmeniz çok zor. Bunun üzerinde siz çünkü caydırıcılık ve bir de hadi ABD'ye bakın şu anda geldiğimiz noktaya. Bir saldırıya bir şeye giriştin. Önünü göremiyorsun. Çağırıp firmalarla görüşülüyor. Siz ne kadar sürede bunu üretebilirsiniz? Bunun devamında elimde ne kadar mühimmat kalır? Her gün ne kadar para kaybediyorum ben işte hani o baştaki iddiamı ispatlamak için, yerine getirmek için, işte hegemonyamı devam ettirmek için ne kadar para kaybedeceğim? Şimdi bugün geldiğimiz noktada dediğiniz gibi savaş işi değişti. Savunma meselesi değişti. Güvenlik meselesi değişti. Bunların caydırıcılığın siyaset içindeki önemi kesinlikle değişti. Güç konumlanması içindeki belirleyiciliği çok çok değişti.
0: Peki.
1: Yani onun için hiçbir şekilde tesadüf değil. Çok büyük bir arkasında bir fikir var. Eş zamanlı çalışan birçok farklı bakın yapı var. Ve hani buradaki öngörüyü inşa etmek bile bence çok büyük bir başarı. Bugün geldiğimiz noktaya hakikaten hiç kolay gelinmedi. Ve bundan sonrası için de ben çok umutluyum. Çünkü birçok bakın mühendis de yetişiyor. Yeni sistemler gelişiyor. Ve bunların sayesinde biz çok daha rahat hareket ediyoruz. Rutte'nin bakın bir açıklaması vardı NATO ile alakalı. Biz Rusya'ya karşı hani Rus tehdidi üzerine kurulu ya. İngiltere ve Türkiye ile birlikte çok güçlüyüz. İngiltere artı Türkiye bakın hani çok eski bir hani ne olursa olsun bir imparatorluktu İngiltere. Şimdi hala dünya siyasetinde hep diyoruz arkada bir İngiltere etkisi var. ABD'yi görüyorsunuz ama hani güvenlik için hala kendi kendisinin ne yapacağı belli olmayan bir Avrupa var. Ve bu Avrupa'nın içerisinde Türkiye'ye güvendiğini sürekli belirtiyor.

0: Ya neden? Bir bakın, NATO'nun başında birisi var.
1: Doğru.
0: Şimdi buradaki gerçekleri de hakikaten görmek lazım
1: Peki.
0: yani.
1: Şimdi Ali Hocam, muhtemelen denk gelmiş olabilirsiniz. Daha sonra çünkü tekrar gösterildi. 2000'li yıllarda bir video izlemiştim. Zannedersem MIT'nin de, Amerikan Massachusetts Institute of Technology denilen evet. o büyük üniversitenin hocalarından bir tanesinin bir sunumundan kesit diye paylaşılıyordu 2000'li yıllarda. 20-25 seneden öncesinden bahsediyorum. Oradaki görüntüde şunu anlatıyordu hoca. Bildiğin şu andaki bizim küçük amatör dronlardan bahsediyorum. O vebatta falan. Ucuna 1 gram, 2 gram neyse C4 patlayıcı yerleştiriyor. Bu yüz tanıma sistemleri vesaire mevzularını bununla ilintileyerek anlatıyordu. Diyor ki yani bir yerlerde konumlandırdığınız bu dronlara üzerinde 1 gram 2 gram ya da işte neyse o şey C4 yükleyici olan bu drone yüz tanıma sisteminden sizi takip edecek. Kapalı bir mekanda olsanız, açık bir mekanda olsanız internet vasıtasıyla sizin konumunuzu bulacak. Dolayısıyla bir kamikaze dalışıyla direkt sizin alnınıza çarparak C4'ün patlatılmasını
2: suikast ve silahı.
1: Suikast. Bir daha söyle hocam, suikast silahı olarak değil mi?
2: Tabii.
1: Kullanılacağını anlatıyordu. 2000'li yıllardan bahsediyorum. Şimdi hani buna ne yapabilirsiniz gibi de finalde de şeyi veriyor falan. Fakat benim sevindiğim taraf şu. Ya bizim ülkemiz hani bu süreç içerisinde boş durmamış. Yani Yeliz Hocam söyledi, bu hemen ya gece yattık ya bizim drone'la ilgili bir şey yapmamız lazım arkadaş falan diyerek yapılan bir şey değil. 2005 yılındaki Selçuk Bayraktar'ın o videosunu hatırla. Şu anteni burada üretebilsek biz bunlarla neler yapacağız, neler edeceğiz falan diye Selçuk Bayraktar'ın 2005 yılında işte küçücük bir drone'u uçurduğu, tatbikatını yaptığı, ilk denemelerini yaptığı ve bunları biz üretirsek oyun değiştirici olacağız, dünyaya hakim olacağız sözünü hatırlıyor. Demek ki o vizyon verilmiş Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde ve bu noktalara gelinmiş. Geri kalmamak, hatta önce olmanın gururunu yaşıyoruz diyebiliyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz, genel bu çerçevede değerlendirirsiniz.
3: Ya çok heyecan verici tabii bu söylediğin hikaye. Bayağı bir metafor. Ya
1: biz Japon pazarıyla falan büyüdük. Hala abi.
3: Eyvallah.
1: Çin bilmem pazarı, çok... Japon pazarı. Japonlar yapmış abiyle büyüdük abi, biz yani.
3: Heyecan verici. Şimdi deminden beri izlerken bir de Yusuf Hoca'nın anlattıklarını dinlerken şunu düşündüm. En önemlisi caydırıcı niteliği bu Türkiye'nin geldiği bu nokta. Yani armut düş ağzıma düş bir ülke değil Türkiye. Yani öyle tehdit edeyim, şantaj yapayım, oradan gelirim ha falan yapayım. Yani şu anda hani Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yapmaya çalıştığı ki onlar da neticede geliyorlar, o İranlı halkının iman gücüne çarpıyorlar. Onun çok ötesinde bir caydırıcılığı oluşması çok önemli Türkiye'nin.
1: Çok özür bir şey ekleyebilir miyim?
3: Estağfurullah.
1: Çok çarpıcı bir bilgi, benim çok hoşuma gittiği için söylüyorum. Bundan bir ay önce, iki ay önce, üç ay öncesine kadar şöyle bir cümle kullanılıyor değil mi, hatırlıyoruz. Ya İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye, İsrail Türkiye'ye saldıracak diye. Dün zannedersem okudum, bu saha expolar, Efes tatbikatları sonrasında İsrail Savunma Bakanı'ydı zannedersem, inşallah yanlış hatırlamıyorum. Türkiye bize saldırmayı düşünmesin, bize saldırırsa biz gerekli cevabı veririz.
3: Ne döndü?
1: Açıklaması yaptı.
3: Tabii tabii.
1: Tamam mı yani? Üç ay öncesinde başka şeyler konuşuyorlar.
3: Arz etmeye çalıştığım bu yani. Türkiye'nin bütün bu iletişimini de yaptı. Çok başarılı yapıyorlar iletişimini. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın daha sakin buluyorum iletişim stratejilerini ama.
1: İletişim Başkanlığı'na valla Burhanettin Duran Hoca'nın hak gelmez, hakikaten İletişim Başkanlığı bünyesinde bütün bakanlıkları, bu kritik şeyleri falan da yapılan hakikaten çok harika bir bilgilendirme oluyor.
3: Bu Türkiye şunun şeyini yapmıyor. Geliriz ha, döveriz ha.
1: Hayır,
3: oraya saldırırız, buraya bilmem demiyor hiç. Bu çok, ben çok doğru buluyorum bu strateji, iletişim stratejisini. Tam tersine, gelirseniz fena yaparız yani.
1: Boş değiliz.
3: Boş değiliz, hiç bize göz koymayız, gözünüzü çıkarırız. Yani Hayır, geçenlerde vallahi Yusuf Hocam daha iyi hatırlayacaktır, ben tam kim söylediğini hatırlamıyorum. Televizyonda duydum yani. Keşke saldırsa şu İsrail de bitirsek şu İsrail işini gibi kelam etme durumuna gelmiş vaziyette Türkiye. Yani tekrar arz etmeye çalışayım. Caydırıcı şu görüntülerin, şu saha ekspozisyonunun falan ortaya koyduğu inanılmaz bir caydırıcılık var. Bu bir. İkincisi, hanımefendi biraz önce çok net ifade etti. Bu da çok heyecan verici. Bu dün başlamış bir hikaye değil. Yani 20 yılın, 30 yılın şeyi belki, bilmiyorum yani, en az 20 yılın milli savunma sanayinin ayaklandırılması, kalkındırılması, orada özel sektörü
1: Yusuf
3: desteği.
1: Abi anlatıyor. Hatırlatmak babından söylüyorum. Bence çok o kadar gerilere gitmeye gerek yok. Çünkü 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönem başbakan olduğu dönemde bir toplantı var. Yaş toplantısı değil, ne toplantısıydı? Yine bu tarz böyle kararların alındığı askeri bir toplantı. O toplantıda biliyorsunuz tanklar alınacak, şu alınacak, bu alınacak. Cumhurbaşkanı bütün anlaşmaları, sözleşmeleri iptal ediyor. Hiçbirini imzalamıyorum diyor. Ama işte biz bunlara karar vermişti bilmem ne. Ben anlamam diyor. Siz üreteceksiniz. Biz üreteceğiz. Dışarıdan mal almak falan hikayesi yok bu saatten sonra. O toplantıda bütün anlaşmalar iptal edildi ve esas katalizör görüş, işte vizyondan bahsettiğim mesele biraz da bu.
3: Eyvallah.
1: Buradan yönlendirerek hani alamıyorsak yapalım. Ve bunlarla ilgili bütün engebeli arazilerdeki o çer çöpü dikeni falan temizleyerek, çünkü çok zordu yani.
0: Şu dediğiniz birçok bakın analizde şu anda var. Türkiye'nin savunma sanayisinin yüzde kaçının işte kendisine ait olduğunu ve bunu kaç sene içerisinde inşa etmiş olduğunu birçok analizde bakın çok rahat okuyabilirsiniz. Yani Belçika kraliçesi miydi geçen hafta gelen?
1: Buraya gelmişti, evet.
0: Yani kraliçe bile gelip burada dronları ya da savunma sanayisini bakın gözlemlemek istiyor. Sürekli överek bahsediyor. Yani bu Avrupalı ülkelerin işte patır patır buraya dökülüyor olmaları, Türkiye'yi sürekli şöyle güçlü böyle caydırıcı diye söylemin bakın değişiyor olması.
1: Doğru.
0: Burada bir şey söylemeyi de hakikaten Ali Bey'in söylediği gibi gerek yok. Bu fuarlar zaten kapasitenin gösteriliyor olması ve bunun devam edeceğinin de bakın gerçekliğinin artık kabul edilmesi de hakikaten işte sizin de görüntülerde verdiğiniz gibi yeterli zaten. Zaten böyle olmazsa hiçbir şekilde artık masanın hani o anlaşma masalarının asla bir parçası olamıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Mümkün değil yani.
1: Doğru. Fatma Hocam geleceğim birazdan. Ali Hoca sürekli şeyini kaybediyor. Önceden kimseye söz vermezdi. Şimdi artık sözleri falan veriyor.
3: Evet, vermezdim eskiden. Evet.
1: Eskiden öyle.
3: Ehlileşiyoruz işte zaman içinde.
0: Estağfurullah.
3: Efendim, arkadaşlar not geçmişler. Diyorlar ki 5,5 milyar dolardı 2002 yılında. Savunma sanayi bütçesi Türkiye'nin. Sonra şey kuruluyor hocam. Değil mi? Yatırım ofisi, Cumhurbaşkanlığı.
1: Tabii.
3: Yatırım ve efendim ofisi ve savunma sanayi başkanlığı, değil mi?
1: Evet.
3: Bu enteresan. Bir kere onu kurma başka bir vizyon. 5,5 milyar. Şu anda Yusuf Hocam lütfen düzeltsin beni. 100 milyar dolarlardan bahsediliyor.
1: Oralara geldi neredeyse.
3: Yani ne vizyondur, ne güvendir, ne inançtır yani. Hakikaten.
4: Yani zaten 10 milyar dolar ihracat gerçekleşti.
1: Son sahada değil mi? Evet.
3: Yani o yüzdendir
4: sahada
3: ki bu...
4: Sahada 8 milyar dolar, 2025 yılında ihracatta 10 milyar doları geçti ve 120 binin üzerinde de genç evladımız çalışıyor. Yaş ortalaması 28.
3: Yani o meşhur söz var ya, onun şimdi de anlamını daha iyi kavruyorum ben şahsen. Hani eğer sulhü selah istiyorsan hazır ol cenge diyor, değil
4: cenge
3: mi? Doğru. Bu işte Türkiye hazırız diyor. Kilit mesaj bu.
1: Doğru.
3: Hazırım diyor Türkiye.
1: Doğru.
3: İstiyorsan kafa tut yani.
1: Buyur. Peki devam edeceğiz Ali Hocam. Fatma Hocam Adana'ya bir dönelim.
3: Evet, Adana temsilcimizi merak ediyoruz ne düşünüyor.
1: Bugün yayınımızı Adana'dan bağlanan Fatma Hocamıza dönelim. Siz nasıl yorumluyorsunuz Fatma Hocam geldiğimiz noktayı?
5: Tabii
1: bu bölümü
5: Bey.
1: Biraz bu savunma sanayi ve Türkiye'nin hakikaten haklı gururunu konuşalım. Çünkü bu az önce ifade ettiğim gibi yani Yeliz Hocam'ın özellikle altını çizdiği gibi dünden bugüne olacak işler değil. Bir vizyon ortaya koymak lazım. Vizyon ortaya koymak da yetmez. Arkasında durmak lazım. Arkasında durmak yetmez. çalışanları cesaretlendirmek, biraz böyle itmek, itici.

0: güç kullanmak, katalizör olmak gerekir ve şey gibi herhalde değil mi? Yani toprağa bir tohum atıyorsun. O tohum belirli bir süre toprağın altında kalıyor. Bir anda fidesi çıkıyor ve işte attığınız tohumun türüne göre ağaç oluyor, fide oluyor vesaire vesaire. Bu da öyle bir şey herhalde.
1: Kesinlikle inançla alakalı Murat Bey. Eğer inancınız varsa bu konuda öngörünüz ve inancınız bir araya geldiğinde tabii ki başarı üstüne başarı elde ediyorsunuz. Siz az önce CENTCOM'dan bir açıklamadan bahsettiniz. Dronlara İran'ın çok daha büyük füzelerle yanıt verdiğini ve ekonomik olarak da daha çok yıprandığını ifade ettiniz. Ama aslında bu savaşın başında bu gerçekle yüzleşen başta ABD'ydi. Aynen öyle. Evet. Başta ABD'ydi. Ve hatırlarsanız Zelenski Oval Ofis'te aşağılayan Trump bir yerden sonra Ukrayna'nın kapısını dronlar için çaldı. Almıştı ve üretim konusunda destek talep etmişti. Şimdi bir hafta önce tekrardan basına yansıdı. Bu drone üretim konusunda Ukrayna ile beraber bir antlaşma maddeleri imzalanacağı yönünde veya taslak maddelerin oluşturulduğu yönünde iddialar mevcut. Dolayısıyla hemen hızlı yanıt verebilirlik açısından Trump'ın bile Soğuk Savaş'tan sonra süper güç olarak ortaya çıkan ABD gibi bir devletin dahi savaşla karşılaştığı, savaş esnasında gerçekleşti, o bu gerçekle yüzleştiği bir zaman diliminde Türkiye bunu çok çok öncesinde görmüştü. Türkiye bunun için vizyonun ve öngörüsünü çok uzun süre aslında bünyesinde barındırmıştı. Hep bağımsızlıktan bahsediyoruz. Bağımsızlık hem ekonomide, hem üretimde, hem dijitalde, hem savunmada, her alanda bağımsız olmayı kılacak bir zaman dilimine doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü tehdidin nereden geldiği belli değil cümlesini kullanamıyorum artık. Tehdidin nereden geldiği de artık alenen aşikar ve ortada. Baktığınızda sadece Batı açısından Sayın Albayrak az önce örnek verdi. Sadece Batı da değil, Körfez ülkeleri de keza aynı şekilde Saha Expo ile beraber Türkiye'deki Hisar ve Korkut ve anti dronları da aynı şekilde radarını almış durumda ve onlarla Türkiye'nin bu drone üretim sistemiyle aynı yolda ilerlemek için çok fazla işbirliği yapmak adına görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Bakın sistemde, küresel sistemde hangi bölge, hangi taraf olursa olsun biz burada Asya'yı da ekleyebiliriz, buraya Körfez'i de ekleyebiliriz, buraya Batı'yı da, Avrupa'yı da ekleyebiliriz. Baktığınızda tek bir gerçek ortaya çıkıyor. Artık dünya çok değişti. O eskiden sahada sizin de az önce bahsettiğiniz gibi tanklarla, tüfeklerle savaşmanın ötesinde dijitalin de içerisinde olduğu farklı bir konseptle karşı karşıyayız. Tamamen dijital ve teknolojiyle beraber yürütülen farklı bir konseptle artık muharebeler gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu gerçekle savaş esnasında karşılaşmak bambaşka. Bir de bunu öngörüp buna hazırlanmak, bunu planlamak, bunu tatbikatlarla gerçekleştirmek, hem güç gösterisini gösterip hem de aynı zamanda bakın Türkiye'ye yaklaşırsanız olacaklar işte bu diyebilmek, aynı şekilde bunu varsa bir sistemde hata revize edebilmek, işte az önce söylediğimiz sürdürülebilirliğini sağlamak, devamlılığını kılmak çok anlamlı çünkü bu başarıya gidecektir. Hiç mi başarısız olunmayan taraflar oldu? Deneyerek, yanılarak geliştirildi bu ürünler. Ve şimdi o kadar başarılı bir noktaya gelindi ki nitelikli insan gücüyle, nitelikli elemanlarla beraber, mühendislerimizle, insan kaynaklarımızla beraber bir anlayışla, bir inançla yola çıkıldı. Bu sadece başlangıç diye görüyorum ben. Çok daha ileri kat edeceğimiz bir yol var önümüzde. Ve bu bilince, bu inanca sahip olan bir nesille beraber ilerliyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da o dijital bağımsızlığı da içine entegre ettiği, savunma bağımsızlığını da içine entegre ettiği bu anlayışla ilerlemek tabii ki çok kıymetli, çok anlamlı. Evet. Her zaman söylüyoruz, eğer bugün gerçekten çok rahat bir şekilde başımızı yastığa koyup rahat bir şekilde uyuyabiliyorsak gerçekten bu yapmış olduğumuz ya da mühendislerimizin sağlamış olduğu, polislerimizin, askerlerimizin koruduğu bu vatan sınırlarımızın içerisinde rahat bir şekilde uyuyorsak hepsine bence teşekkür de bir borç bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle haklısınız. Şimdi birazdan ara vereceğim. Aradan sonra bu savunma sanayiyi konuştuk. Amerika-İran savaşını konuşalım. Orada ilk sözü size vereceğim Fatma Hocam. Tabii şunu insan dile getirmeden edemiyor. Bu Kaan uçağımız daha prototip aşamasındayken şeye girmeyeceğim. Ya kalorifer peteği meselelerine girmeyeceğim. Onlar artık vakaya adiyeden oldu.
2: Satılmasına
0: sevgili Ömer Özçök'ün bugün ikidir ismini anıyorum ondan sonracıma. Bir projesi vardı. Bu Türkiye'nin gurur işlerini o işleri üreten kişilerle yapalım. Röportaj yapalım. Onlar anlatsınlar bize diye 24 televizyonunda. Ve hakikaten yani hani o kurumun genel müdürüyle ya da yönetim kurulu başkanıyla değil de o işi yapan

0: mesela Çanakkale Köprüsü'nde mühendislerle konuşarak bir belgesel hazırladı. Kaan'ın ilk defa hangarına girdik biz. İzin aldık. Ondan sonra tabii her yere sokmuyorlar yani belli başlı şeylere. Oraya girdik. Mesela Kaan'da çalışan mühendis kadınlarla konuştuk. İki kadın, iki erkek. Öyle planlamıştı. Ve diğer büyük projelerde. O Kaan meselesini hatırlıyorum. Mühendis, hani kadınlar biraz daha bu hususlarda anladığım kadarıyla duygusal. Ya gözünden yaş geliyordu kadını. Ya o kadar gururluyum ki diyor. Ve şöyle bir şey yok. Yani burada bir ideoloji yok. Yani bizden olanlar bu Kaan'da çalışsın da, hükümet perspektifinden söylüyorum. Bizim gibi düşünmeyenler, bizden olmayanlara hiçbir şey vermeyelim değil. Hayır. Yani politik olarak iktidarla taban tabana zıt olduğunu anladığınız, bildiğiniz kişilerin de ülkenin kalkınmasına katkı verebilecek işlerde, bugün hani şeytanlaştırıyorlar ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümeti muhalefet adı altında, öyle bir şey yok. Yani ülkeye katkı vermek isteyen herkes çok rahatlıkla kucak açılıyor, buyursunlar deniyor. Yani Türkiye'nin o hani Türkiye bir doktor kaybetti, bilmem ne kazandı falan mevzusundan değil. Burada çalışmak insanlara alan açılıyor.
1: Cumhurbaşkanı'nın gençlerle dün akşam mı, evvelsi akşam mı yaptığı programda sadece İmam Hatip öğrencileri yoktu. Baksınlar o görüntülere. İşte senin mesela, tam bu söylediğin orada var yani. Tabii,
0: kutuplaştırma yani, hikayesi üzerinden değersizleştirmeye çalışıyorlar.
2: Sayın Çiçek. Nasıl hocam? Bu vatan hepimizin, bu gençlik hepimizin. Öyle. Hep beraber kalkınacağız.
0: Aynen öyle. Zaten şeyi söylerken de onu söylemiyor muyuz, ifade etmiyor muyuz? Yani öyle mevzular vardır ki partiler üstüdür.
3: Partiler üstü kesinlikle.
1: Ya bu Kaan daha hatta. Bizim silahlı kuvvetler envanterine girmeden Yusuf Hoca satılma konusunda bayağı ciddi talep alıyor bildiğim kadarıyla, doğru mu?
4: Çünkü dünyaya bu konuyla alakalı acayip bir savunma sanayi ekipmanı ihracında kısıt getirince Türkiye'nin ürettiği ürünler Türkiye ile dost ve müzahir bir ilişki geliştirmek isteyen ülkeler açısından adeta bir müjde gibi geliyor onlara. Yani dolayısıyla Endonezya diyor ki yani siz bunu eğer üretiyorsanız ben bunu alayım. Neden bunu söylüyor? İşte gitti Hindistan Rafael uçaklarını aldı. Pakistan'la karşı karşıya kaldığında şunu söylüyorlar. Biz bu uçaklara Hindistan'ın ürettiği füzeleri yükleyemedikten sonra ne yapalım falan moduna geldiler.
0: Aynen öyle.
4: Türkiye tabii ki bu üret... Tabii ki Türkiye dolayısıyla Kaan'ı üretirse, Kızıl Elma'yı üretirse ve bu konuyla ilgili Endonezya'ya sen benimle hem dostsun hem kardeşsin derse, Azerbaycan'a sen benimle hem dost hem kardeşsin derse, ona göre bir anlaşma imzalarsa işin rengi değişecek. Doğru.
0: Peki kısa bir ara verelim. Aranın ardından bu savunma sanayi meselesine ya da en azından Ali Hoca'nın dediği gibi istiyorsan Sulusal'a hazır ol cenge başlığıyla biz çok şükür öyle bir vizyon çizilmiş ve bu ülkenin insanları, mühendisleri, bu ülkenin beyinleri hakikaten bu ülkenin belirli bir noktaya gelmesinde büyük emekler harcamış, bunu görüyoruz. Bir sonraki bölümde Amerika'nın içinde bulunduğu durumu, bölgedeki hareketliliği, çünkü hesapta dün saldıracaktı yine, ya beni aradılar yine telefonla, bir üç gün daha süre verdim falan diye garip garip açıklamaları var. Ama bu sefer Amerika'nın şiddetli bir şekilde saldırıya hazırlandığı yönünde birçok yerlerden sinyal geliyor. Onun detaylarını konuşacağız kısa bir aranın ardından.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün

0: Açık Görüş kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor kıymetli 24 televizyon izleyicileri ve 24 radyo dinleyicileri. İlk bölümde Efes tatbikatı özelinde Türk savunma sanayini konuştuk. Bu bölümde Amerika'nın kendine göre dengeli herhalde ama dünyaya göre dengesiz politikaları, İran'ın çıkışları, İran'ın anlaşma maddeleri, şimdi yeni bir maddeler daha ortaya saçıldı, İran'ın talepleri. Amerika diyor ki ya bize sözlü olarak bunu söylüyorlar ama bir kağıt gönderiyorlar. Konuştuklarımızla alakası yok. Bunlar çıldıracağım noktasına gelmiş vaziyette. Dün yine saldıracaktı ama araya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri girince ya bir 3 gün daha müsaade ettim diyor. Amerikalı kaynaklar Amerikan basını bu seferki saldırının şiddetli olacağını ifade ediyorlar. Bizim Washington temsilcimiz Yavuz Atalay da 24 yayınlarına katıldığında benzer şeyler söylüyordu. Bu sefer ağır bir bombardıman yine söz konusu olacak herhalde. Bir bölümde anlattık ki hani muhtemelen cephaneliğini yeniledi ya da bu süre içerisinde biraz daha aldı. Tekrar bir şey söz konusu. Çünkü eğer burada kendisinin iddia ettiği gibi kesin bir zafer kazanmış olsaydı bunların hiçbir tanesine ihtiyacı olmayacaktı Trump'ın. Kesin bir zafer ve Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde bir başarı grafiğini yükseltmeyi hedefliyor anladığım kadarıyla. Çerçevesini tekrar bir çizelim. Ne durumdayız? Hemen arkasından dünyada bunlar olurken Trump'ın Çin ziyareti var. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan'da hem Kazakistan'la hem Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi liderler toplantısında çıkışı var, anlatımları var. Putin'in de Trump'tan sonra Çin Devlet Başkanı'nın ziyareti var. Bu bölümde bunları konuşacağız. Fatma Hocam'ı da kalmıştık. Önce Fatma Hocam'la başlayalım. Bize bunu değerlendirsin. Ardından Yusuf Alabarda ile devam edip daha sonra stüdyoda Ali Hoca ile ve Eliz Hoca ile konuşacağız. Fatma Hocam seni dinleyelim.
1: Evet Sayın Çiçek, şimdi geçtiğimiz haftalarda bu ziyaretle beraber yine Trump'ın ağzından çok farklı söylemler ve açıklamalar duyduk. Bir önceki başkanlık döneminde koronavirüse bile Çin virüsü diyen, Çin'i sürekli söylemleriyle farklı bir şekilde farklı bir pozisyona dahil etmeye çalışan, ticaret savaşlarını aksine hem Çin'i çerçevelemek hem de Çin'i baskılamak amacıyla planlayan Trump şimdi dedi ki Xi Jinping için benim dostum, biz çok güzel kararlar aldık. Özellikle evet. İran özelinde çok büyük kararlar verdik dedi ve Çin hiçbir şekilde artık destek vermeyecek ve Hürmüz'ün aynı şekilde açılması için Çin de aynı şekilde düşünüyor ve bir daha silah yardımında da bulunmayacak gibi söylemler yazdı, açıkladı. Ama Çin kanadına baktığınızda Çin tarafında böyle bir açıklama gelmedi. Aksine daha çok genel geçer barışın desteklendiği, bu kadar Trump kadar keskin Trump'a destek verecek söylemler olmadığı bir açıklama metni yayınladılar. Ama bu işin bir de algı savaşları olduğunu düşündüğümüzde baktığınızda İran'ın en yakın müttefikini elinden aldım çabası yine Trump'ın elinde var. Ama şimdi bu Washington'daki bu huzursuzluk aynı zamanda tabii Putin'in de ziyaretiyle alakalı. Belki birazdan onu ayrı konuşuruz. Fakat şimdi Trump'ın söylemlerine baktığınızda Trump dedi ki pazartesi günü ben planlanan bir saldırıyı durdurdum. Özellikle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine bu kararı aldım. Ciddi görüşmeler yürütüyoruz. Hatta bugün yine yapmış olduğu bir açıklamada dedi ki bir saat kala, yani tam saldırılıyorlardı, bir saat kala ben bunu durdurdum, müdahale ettim dedi. Sonra pazartesi günü de yine 14 maddelik sizin de söylediğiniz gibi bir barış planından bahsedildi. Fakat bu barış planın maddeleri de yine bugün içerisinde yayınlandı diye gördüm ben de. Şimdi aslında maddelere baktığımızda İran'ın taleplerinin başından beri aynı talepler olduğunu görebiliyorsunuz Murat Bey. Özellikle ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerinden geri çekilmesi, bir daha saldırmama garantisini vermesi, aynı şekilde artık savaş tazminatını ödemesi ve Hürmüz'ün de karşılıklı olarak açılması yönünde benzer talepler ve aynı şekilde.
0: Bu şu olabilir mi? Çok özür dilerim Fatma Hocam, şu soruyu sorayım. Şimdi hani Trump Çin'e niye gitti sorusunu sorduğumuzda Çin'e gitmesinin nedeni senin adamın ya da müttefikin İran'a söyle de bir geri planda dursun. Şu Hürmüz'ü falan işgal etmekten vazgeçsin. Senin sözünü dinler. Sen şuna bir baskı uygula da bir geri çekilsin ziyareti olduğu söyleniyordu. Şimdi o ziyaretten sonra büyük bir saldırıya hazırlanıyor olması Çin'den istediğini alamadığının da bir göstergesi mi acaba?
1: Muhakkak, çünkü Çin eğer bu kadar keskin bir yanıt verecek olsaydı Trump'a desteğini onlar da açıklama metinlerinde ifade ederlerdi Sayın Çiçek. Ama Çin öyle bir genel geçer taraf tutacak veya keskin bir üslup kullanacak.

0: etme gibi bir pazarlık masası olur mu diye tartışıyorduk. Bu pazarlık bence bana kalırsa ABD kanadından Pekin'e ifade edildi ama Pekin tarafından çok da İran'ın özellikle İran'ı ABD'ye teslim etme yönünde bir karar çıkmadı. Gayet aşikar. Şimdi söylemlere baktığınızda Trump çok uzun süredir eğer bu ateşkesi bir türlü anlaşamazsak, bu maddeleri bir şekilde ortak bir fikirle ilerletemezsek bir günde medeniyetlerini çökerteceğim, çok büyük saldırılar gerçekleştireceğim diyordu. Fakat bu saldırılardan sonra biz Hürmüz'ün abluk altına alındığını gördük. Şimdi Hürmüz kozunu ABD İran'ın elinden aldıktan sonra baktığınızda evet büyük bir saldırı tekrardan olabilir mi? Olabilir. Ama işin bir de İran tarafından baktığımızda İran da yeni kozlar elde ediyor. Yine aslında sizlerin de olduğu programda ben bu fiber optik kablolara değinmiştim hatırlarsanız.
1: Doğru.
0: Şimdi İran devrim muhafızları Tahran'ın su yolu üzerindeki bu kontrolünü sıkılaştırması ile birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçen bu fiber optik kabloların izin sistemine tabi tutulacağını ifade ediyor. Yani bu izin dediğimiz ne demek? Aslında Hürmüz Boğazı'ndan geçen o denizaltı fiber optik kabloların döşenmesi, işletilmesi veya güzergahının kullanımı için önceden onay alınması, bunun İran'ın belirleyeceği bir izin ve denetim sürecine tabi olacağı yönünde bir anlayışa sahip. Bir de bunları keserim, bunları yok ederim, internet ağınızı çökertirim tehditleri var ortada. Dolayısıyla baktığınızda İran'a kabloların sahibi ve işletmecisi olan o uluslararası konsorsiyumlardan geçiş ücreti alması, bakım hizmetleri sunması ve şirketlerin İran düzenlemeleri kapsamında faaliyet göstermesi şart koşulu olursa eğer baktığınızda potansiyel gelir yani bu geçiş ücretlerinden potansiyel gelir olarak 15 milyar dolar gibi bir gelir elde edebilme ihtimali var. Savaş tazminatı alamıyorsam bu şekilde ben de bir koz oynarım mantığında.
1: Niye canım,
0: Eğer
1: yani
0: bu türlü
1: oradaki mevzu savaş tazminatını istiyorsa Amerika'dan alsın. Orada
0: tabii.
1: ticaret yapacak üçüncü ülkelerden falan bunu tazmin etmesi de saçmalık olsa gerek. Yani mesela
0: İşte
1: bizim
0: mesela
1: Türk bandıralı
0: gemilerden
1: gemiler niye versin bu parayı?
2: gemilerde
0: evet işte
2: eksik.
0: gemilerden petrol başına alacağı fiyatlandırma gibi aslında bunun bedelini tüm dünyaya ödetmeye çalıştığı bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama eğer ABD yoğun bir saldırı gerçekleştirirse önümüzdeki günlerde tekrardan İran'ı masaya oturtmak için bu kadar yoğun bir şekilde saldırı gerçekleştirirse benim kanaatimce bu saldırıların son saldırılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkındaysanız her bir söylemde biz zaten İran'ı yok ettik, biz zaten İran'ın altyapılarını yok ettik. Uranyum konusuna geldiğinizde kırmızı çizgi diyen bir karşıt görüş var. Hiçbir şekilde buna ABD nezdinde hiçbir şekilde İran farkındaysanız taviz vermiyor. Dolayısıyla burada artık o yoğun saldırılarla beraber biz İran'ı mahvettik ve artık bitirdik. Şimdi Gerald Ford geri döndü hatırlarsanız. İşte 4500 piyade aileleri karşıladı. PTXZ dedi ki biz artık İran'da yapacağımız her türlü faaliyeti yaptık. Baktığınızda
1: Evet.
0: geri geri çekilmeler de yavaş yavaş görebiliyorsunuz. Ama eğer bu saldırı yoğun bir şekilde gerçekleşecekse ve buna Körfez ülkeleri de bir şekilde yardımcı olacaksa ben bu saldırıların artık savaşı bitirecek saldırılar olduğu kanaatindeyim. Çünkü artık kalacak bir noktası kalmadı ABD'nin İran'da. Hürmüz'e baktığınızda petrol açısından şimdi ABD'nin farklı planlamaları var. Hatırlarsanız Rus petrolünü Mart ayında uzatmıştı. Şimdi tekrardan Rus petrolünü biraz daha süresini uzattı. Zannedersem Mayıs sonu mu Haziran sonuna kadar uzattı diye hatırlıyorum. Küresel petrol fiyatlarında varil başına o 100 doların çıkmasıyla beraber işte Rus petrolü ve petrol ürünleri için 30 günlük yaptırım muafiyeti artık kalkmış oldu. Bir yandan petrolü dengelemeye çalışan bir ABD anlayışı var. Hürmüz'deki bu abluka ve İran'ın aynı şekilde orayı kapatmasıyla ortaya çıkan bu negatif koşulları dengelemek maksadıyla. Kasım ayına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çok az bir süre kaldı. Hala kongreden çok büyük sesler var. Çünkü Hegseth'in açıklamasıyla beraber bir açık bulduklarını biz ateşkes yaptık artık savaş bitti, operasyon bitti deyip yeni bir operasyonun yolunu açmak için farklı fikirlerle kongreyi ayakta uyutmaya çalıştıkları bir anlayış var ve kongre bunun farkında. O yüzden bu kadar hem içeride hem dışarıda
1: Evet.
0: sıkışmış bir anlayışla evet saldırı gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilir. Biz bu yoğun saldırılara şahit olduk. Fakat artık eğer bir daha bir saldırı göreceksek ben nedense bunun son saldırılar olacağı kanaatindeyim
1: Peki.
0: ve yavaş yavaş geri çekilmelerin artacağı kanaatindeyim.
1: Peki, devam edeceğiz. Yusuf Hocam, şimdi Amerika tarafına eklemek istedikleriniz varsa duymak isterim ama İran tarafını da değerlendirmenizi istiyorum. Mesela Müçtebah Hamaney'in resmi sosyal medya hesabından, Telegram hesabından bir mesajı var. şunu söylüyor.

0: zaten Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın ya ateşkesi uzat cümlesinin altında İran'ın bu asimetrik savaşta Amerika'nın tırnak içinde müttefiklerini vurarak savaşı, cepheyi genişletme stratejisi var. Mustafa Hamaney de şunu söylüyor mesajında. Düşmanın diyor, yani Amerika'nın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirildi. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır deniyor. Aslına bakarsan Körfez ülkelerinin korkusu da bu. Bundan dolayı Trump'a bunu söylüyorlar. İran'ın bu cümlesi gerçekçi mi? Başka cepheler dediğine göre herhalde bahsedilen üç ülkenin haricinde başka alanları da mı açacaklar? Nasıl bir şey planlanıyor? Sizin yorumunuz nedir bunda?
1: Evet, evet. Biraz önce sizin söylediğiniz güzel bir giriş vardı. Amerika Birleşik Devletleri demek ki işte ikmalini yaptı, silahlarını tekrar güncelledi. İran için de geçerli. Her iki tarafta bir nefeslendi, işte üretimlerini tamamladı, depolarına göndereceklerini gönderdiler falan ama en nihayetinde kritik konu İran'ın elinde 400 kilogram olarak duran nükleer zenginleştirilmiş uranyum. İran bu konuyla ilgili elini yüksek tuttuğu sürece buradaki gerilim devam edecek. Çünkü İsrail'i rahatsız eden bu. Bunu her programda söylüyorum. Bir kez daha söylemeye de devam edeceğim. Şimdi şunu söylüyor olabilir İran ki bu konuyla ilgili açık istihbarat kaynakları tarafından yapılan değerlendirmelerde de bunu görüyoruz. Evet, ben 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir ülkeye veririm ama bunun karşılığında İran'a ve Lübnan'a yönelik bundan sonra hiçbir saldırının gerçekleştirilmeyeceği ile alakalı bana net garantiler vermelisiniz. Bir. İkincisi, Hürmüz'ün geçiş rejimini artık tamamen bana bırakacaksınız. Fatma Hoca değindi. Ben burada uluslararası su falan tanımam. Buradan geçen her gemiden 2 milyon dolar alacağım ve bunu cebime koyacağım savaş tazminatı diye. Bu tabii ki kabul edilmesi mümkün değil. O zaman Malaka Boğazı'ndan Türk Boğazları'na varıncaya kadar dünyada birçok yerde ülkeler bu şekilde uygulamalara giderek gelirlerini arttırmak isteyebilirler. Şimdi buraya kadar olanlar tespit. Peki bundan sonra savaş tekrardan başlarsa Müşteba Hamaney'in ortaya koyduğu gibi mi başlayacak? Mesela bugün bir son dakika yine haberi düştü sevgili Murat Çiçek. Ahmedi Nejad'ı Hamaney'in yerine getirmeyi düşünmüşler.
2: Evet.
1: Yani bu nasıl bir akıl ise artık Ahmedi Nejad'la yol yürümeyi dahi düşünmüşler. Şimdi o zaman
0: lider kalmadığı için mi acaba?
2: En başta da hatta bunu da düşünmüşler diyorlardı.
1: Yani artık bunu bilemiyoruz. Burada tabii ters bir manyal yapıp Ahmedi Nejad gibi bir ismi de İran'ın içerisinde düşmanlaştırmak istiyor olabilirler. Onu vurmaya çalıştılar, vuramadılar falan. Bana böyle çok inandırıcı gelmedi bu anlamda ama şu var, manşet niteliğinde söyleyebiliriz. Savaşın tekrardan başlama ihtimali var, ihtimal olarak. Ama en önemlisi savaş kaldığı yerden başlamayacak. Savaşın içerisine farklı ülkeler de girecekler.
0: Ya burada şu soruyu, şu kritik soruyu sorayım o zaman. Şimdi Almanya biliyorsun 250 personelle beraber patriotlarını gönderdi bize. Evet. NATO çerçevesinde oluyor herhalde bildiğim kadarıyla bu.
1: Evet, evet,
0: bu,
1: evet.
0: Buradaki cümle, Mustafa Hamaney'in cümlesi, söz konusu başka cepheler de açılacaktır cümlesi. Daha önce 4 kere tırnak içinde yanlışlıkla göndermiş oldukları füzelerin sayısını artırıp Türkiye'yi de bu cephelerden biri yapma iması olabilir mi? Bunu sorayım.
1: Olabilir ama ben bu konuyu şöyle açmak istiyorum. Biri New York Times'ta, biri de Wall Street Journal'da çıktı. Irak'ın Necef çöllerinde, Suudi Arabistan'a yakın sınırın dibinde 2 tane gizli İsrail üssü tespit edildi. Birincisini tespit eden Bedevi ve Arap yetkililer İsrail hava bombardımanı sonrasında öldürüldü. Irak parlamentosu karıştı. Herkes birbirini ihanetle suçladı. Bu konuyu hala kabul etmiyorlar, ikrar etmiyorlar. Fakat Irak'ın içerisinde bu konuyla ilgili acayip işler oluyor. Ve bu üs ne maksatla kullanıldı diye kendi kendimize kafa yorarken dün bir haber daha düştü. Bu sefer New York Times'tan.
0: İkinci
1: üs de varmış. O zaman şöyle de sorabiliriz. Üçüncü üs neden olmasın? Dördüncü üs neden olmasın? Peki bu üsler niçin kullanılıyormuş? Hemen bu konuyu da güncellediler. Lojistik destek için, arama kurtarma için. Allah aşkına vurulan uçakların Katar'da

0: Birleşik Arap Emirlikleri de Arabistan'da acil iniş yapabilecekleri gelişmiş hava üsleri varken, İran Necef çöllerinde sadece belli tipte uçakların inebileceği çöle açılmış, iki gün içerisinde açılmış üslere neden insinler? Çok açık söylüyorum. İsrail, bunu söylerim ispat edemem. İsrail, Necef çöllerine açmış olduğu iki gizli üs, muhtemeldir ki üçü ve dördü de var, kuş uçmaz, kervan geçmez bölgelerde mobil bir takım unsurları da kullanarak, fırlatma cihazlarını da kullanarak, biliyorsunuz kamyonun kasasından bile fırlatılıyor, hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye yönelik füze tehdidinin ana merkezi İsrail'dir. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen atışlar bu gizli üsler üzerinden gerçekleştirilmiştir.
1: Ama orada şeyler takip edilmiyor mu Yusuf Hocam? Sen daha iyi bilirsin. Yani füzenin footprint diyorlar ya.
2: Isı izleri.
1: Bu ısı izlerinden vesaire.
0: Tamam, takip ediliyor. Tam füzenin Türkiye'ye geldiği yol güzergahının dibinde bu üsler. Dolayısıyla ben bu füzelerin buradan atılmış olma ihtimalinin asla küçümsenmemesi gerektiğini, bir sahte bayrak operasyonuyla bölgeyi komple birbirine düşürebilecek bir takım oldu bittilere alan açabilecek kadar tehlikeli bir İsrail var. Diyor ki Genelkurmay Başkanı, öyle yerlerde öyle konuşlandık ki sürprizlere hazır olun. Daha savaşın başladığı günlerde. Evet, gördük. Dolayısıyla bu coğrafyayı istediği gibi kullanma gayreti içinde olan bir Netanyahu var. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde yapmış olduğu açıklamada Tel Aviv'in elinin Orta Doğu'da her yere uzanabileceğine dair bir takım söylemleri devam ediyor. Irak gibi parçalanmış coğrafyalarda, teknik anlamda kontrol imkanınızın olmadığı coğrafyalarda bunları yapması son derece tabidir. Hatırlayalım, Türkiye'de tayyareleri geldi, Suriye'yi vurdu, Urfa'ya yakıt tankını bıraktı, geri gitti. İsrail hep bu eski güzel günlerin özlemi içinde yanıp tutuşuyor. Şimdi Türkiye'ye böyle bir şey yaptığı takdirde o uçağın motorunu pilotun kolunun altına koyarlar, oraya indirirler. Şimdi ama İran böyle bir kapasitesi yok. Ben şuna inanıyorum. Çünkü bir takım indikatörler artık gözümüzün önünde cereyan ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Netanyahu ziyaret ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, ben diyor, asla ziyaret olmadı. İsrail'in resmi hesapları, Başbakanlık Ofisi, ziyaret gerçekleşti diyor. İsrailli yetkililer bıçağı sokmuşlar, bir de iki tur döndürüyorlar. Diyorlar ki sadece Netanyahu da ziyaret etmedi, Mossad şefi de ziyaret etti, Genelkurmay Başkanı da ziyaret etti. Arkasından biz bir baktık, Sisi oraya gitti. Sisi'nin oraya gittiğini duyunca ne demiş diye baktım. Sisi diyor ki, her kim ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırırsa Mısır'a saldırmış olur. Bir pilota uçak gönderdi, Rafael uçağı. Bak, buradan bir şey daha söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist lobi Sisi'yi birkaç milyar dolar daha ateşlesinler, Sisi oraya 3 filo daha gönderir. Dolayısıyla savaş burada başlarsa sevgili Murat Çiçek, Birleşik Arap Emirlikleri bu konuyla ilgili hazırlanıyor. İsrail diyemedikleri için bayaya saldıran bize saldırmış olur diyor. Şimdi İsrail'e yönelik olarak şunu söyleyelim, İran BAE'ye saldırdığında Sisi bu uçakları kullanacak mı? Kullanırsa o zaman füzelerin hedefinde Kahire'de olacak mı? İşte o zaman sizin sorduğunuz müştebe amene ile ilgili sorunun cevabı birinci ayağı bu. İkinci ayağı, Amerika diyor ki ben diyor stratejik tesislere saldıracağım. İşte iletişim unsurlarına, sivil halkın kullandığı santrallere falan. İran da diyor ki ben bugüne kadar su arıtma tesisleri dahil saldırmadım. Ama eğer saldırırsan o zaman ben de Kuveyt'in, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sivil stratejik tesislerini vurmak, Suudi Arabistan'ın vurmaktan imtina etmeyeceğim. E şimdi o zaman bu ülkeler de bir şekilde bu savaşın içine girerse o zaman bölgesel bir çatışma. İşte Türkiye'nin kendi çelik kubbesine rağmen NATO'dan bunu daha da tahkim edecek şekilde Patriot bataryalarını değişim kapsamında da olsa Almanya'dan talep etmesi bu anlamda son derece önemli bir gelişmedir diyerek değerlendirmemizi tamamlamış olayım.
1: İyi toparladın. Hakikaten ben anladım. Yani hani konunun uzmanı işi bilince çok rahat anlaşılıyor.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi Yeliz Hocam.
3: Ya Mısır'ı unutmuşuz.
1: Ya hakikaten şimdi söyleyince evet, hakikaten falan.
3: İyi hatırlattı Mısır'ı.
1: Ben şeyi güzeldi ama.
3: Şeyi dışarı çıkarmışım.
1: Yusuf Hocam bağlaması. Şey diyor ya, ya İsrail'e saldırırsan ben ortaya atlarım diyemediği için Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırırsan uçağı gönderirim diyor. Evet, kritikti. Şimdi Yeliz Hocam.

0: biraz da şeye bakmak lazım. Şimdi politik kısmına bakalım.
1: Hı.
0: Yani siyasi dengeleri okuyalım. Trump Çin'e gitti. Dostum cümlesiyle başlayan ve aşırı iltifatların olduğu bir görüşme neticesinde o ziyareti tamamladı. Tabii yani gerek İngiltere Kralı'nın Amerika'nın kuruluşun 250. yıl dönümünde yaptığı o konuşma 250 yıl olmuş yani bizim tabirimizde evvelsi gün gibi cümlesiyle birlikte Çin'de de Trump'a 400 yaşında bir ağaç gösterilmiş. Tamam yani bunlar herhalde diplomatik dille çok
1: Bayağı
0: güzel bir aşağılama şeyleri. 400 yıllık ağacı gösteriyorlar Trump'a. Şimdi bu ziyaret birincisi eş zamanlı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi. Çünkü Türk Devletler Teşkilatı'nın zirvesi burada olacak. Türkiye'de yapılacak. Bu gayri resmi liderler zirvesi. Öncesinde Kazakistan yönetimiyle hakikaten işte birazdan ben de eklerim çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraberdik o seyahatte. Kazakistan Devlet Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik inanılmaz cümleleri kıymetliydi. Hemen akabinde o Trump Xi görüşmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı gitti. Yani bayağı güzel
1: Yeni yeni
0: görüntüler
1: bitiyor,
0: verdiler.
1: evet. Yeni yeni bitmiş ziyareti sanırım.
0: Evet. Hemen arkasından yapılıyor olması mesela çeşitli yorumlar var. Yani Rusya Amerika ile anlaşıp beni açıkta bırakma ziyareti de olabilir deniyor. Ya da işte Çin'in bu anlamda Rusya ile ilişkilerini kuvvetlendirmek üzere bir hamlesi olarak da bu ziyaretin gerçekleştireceği söyleniyor. Nasıl okumak lazım? Meseleyi orta koridoru da dahil edebilirsin.
1: Şimdi sondan başlayıp toplayarak belki Orta Doğu'ya
0: Evet.
1: geri gitmek lazım. Çünkü hepsi tabii ki bir denklemin böyle birkaç bilinmeyeni belirleyicisi gibi bir aslında tablonun ortaya çıkması için. Şimdi en son Rusya-Çin ziyaretinden toplayıp geri geri isterseniz gidelim konuşma sırasına göre. Çin ve Rusya biliyorsunuz zaten bizim hani birbirlerini...
0: Doğru, çok özür dilerim. Bir son dakika var.
1: Buyurun.
0: Şimdi sevgili yönetmenim Kubilay uyardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'ın ateşkesi 3 gün uzatmasıyla ilgili yorumu var. Trump'la da zaten görüşmüş. Ve şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. İran'da ateşkesin uzatılması müsbet, olumlu bir şey. Makul bir çözüm mümkün diye de Trump'a ifade etmiş Sayın Cumhurbaşkanı telefon görüşmesinde.
1: Yani oraya da en son
0: Tamam.
1: bekleyelim orayı da. Şimdi Çin ve Rusya tabii biz biliyoruz birçok meselede ABD'nin karşısındaki kutupta yer alıyor. Kendi aralarında bazı noktalarda uzlaşmış oldukları gibi bir gerçek olsa da bu işte kaynak paylaşımı ya da güç paylaşımı noktasında daha çok ABD ve Rusya'nın biraz daha yakın bir yerde durduğunu biliyoruz Alaska görüşmesinden çıkan şeylerle. Ama Çin'in ABD'nin şu anda stratejik olarak en büyük rakibi olduğu bir kere kesin. Rusya ile biraz daha doz düşük tutuluyor. Tarihi olarak düşmanlığı Rusya ile olmasına rağmen şu anda hem güvenlik hem de siyasi hem de ticari olarak ve ekonomik olarak da Çin dengeleri kendi hayrına doğru bozmuş durumda ve ABD'nin de birçok hani yola çıkış hikayesinde bu İran meselesindeki en büyük baskı noktalarından biri de zaten biliyorsunuz hep konuştuk Çin'le olan mesele. Şimdi Rusya ve Çin bugün tekrar bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladılar. Bu ne demek? Biz birçok küresel meselede koordineli olarak hareket edeceğiz demek. Vizesiz seyahat meseleleri yine uzatıldı. Çok önemli bir nokta vardı. Zor zamanlarda birbirinin yanında olmak. Böyle bir mesaj verildi. Bakın, yani bu çetrefilli zamanlarda birbirinin çıkarlarını koruyacak şekilde hareket etmekle alakalı bir cümle çıktı. Bakın,
0: Rusya ve Çin.
1: Rusya ve Çin görüşmesinden bugün. Sizin de dediğiniz gibi ABD ziyaretinden sonra Rusya'nın aslında hani şu anda ne haldeyiz? Bir şeyler oldu mu bizim haberimiz olmadan bir yoklayalım bakalım bir görüşelim bir durum toparlaması yapalım. Hala aynı yerde miyiz gibi bir kontrol mekanizması çalışmış olabilir mi? Olabilir. Ama şunu da ekleyelim. Trump kendisini Çin'e davet ettirdi zorla biliyorsunuz yani. Bu hani Çin'in çok büyük resmi bir davetle Trump gelsin görüşelim gibi bir şekilde gitmedi. Ama
0: Madem gelmek istiyorsun, buyur gel falan
1: aynen öyle
0: tarzında.
1: oldu. Trump'ın zaten biliyorsunuz kendi yorumları da çok ilginç oluyor. Beni daha şaşalı karşılamışlardı gibi şeyler söylüyor. Yani olayı buradan anlatıyor. Hani kazanım soruluyor. Trump diyor ki beni

0: daha şaşalı karşılamışlardı. Putin'inki biraz daha sönük kalmış demek. Yani ben bizimki daha başarılıydı, daha değerliydi gibi. Hani oradan anlatmaya çalışıyor. Ama belli ki hani bir adım geri geldiğimizde Çin'le olan görüşmede ABD ve Çin arasında sadece İran'a destek verilmeyeceği, silah desteği verilmeyeceği ile alakalı bir taahhüt oldu, söylendi. Bakın söylendi diyorum.
1: Resmi bir açıklama yok.
0: İmza edilmiş, akdedilmiş bir şey var mı? Yok. Trump gitti, çok büyük bir gövde gösterisiyle. Arada işte Xi'nin defterlerini falan karıştırdı. Çince biliyormuş gibi. Biliyorsunuz o görüntülerde yansıdı. Çıktığında çok bir aslında Çin'in önemli olduğunu söyledi. Çok büyük bir başkan olduğunu söyledi. Anlaşma noktasına geldiklerinde ellerinde hiçbir şey yok. Elimizde sadece boş bir söylem var. Kesin olup olmadığı hiçbir şekilde teyit edilmedi. Burada Çin'in İran'ı dezavantajlı bir konuma düşürecek şekilde yeni politikalar üreteceğiyle alakalı bir kelimemiz hiçbir şey yok. Bu tamamen Trump'ın Çin çok güçlü, çok iyi sonuçlar çıkardık, işte anlaşmalar imzaladık gibi hani durumu sürekli pozitif bir yerden anlatma isteğinin aslında sonucu. Ama İran meselesine baktığınızda Çin'in burada geri adım attığını bir kere kesinlikle söyleyemiyoruz. Aksine ABD'nin Çin'den istediğini almak yerine bir de Tayvan'la ilgili tokat deyip hatta geldiğini bile söyleyebilirsiniz. Çünkü çok net bir şekilde Çin dedi ki Tayvan bizim kesinlikle kırmızı çizgimiz. Sizin yeni bir hatta silah satış meseleniz var. Onu da onaylamak istiyorsunuz ama orası da bizim için işte kesinlikle kabul edemeyeceğimiz bir şey. Eğer İran'la alakalı bir şeyler istiyorsanız siz bir kere şu Japonya'ya ya da işte Tayvan'a verdiğiniz o destekleri biraz bir gevşetin. Bizi sıkıştırmaya çalışıyorsunuz o bulunduğumuz işte Asya Pasifik'te oraya sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Burnumuzun dibine kadar gelmeye çalışıyorsunuz ama biz bunları istemiyoruz. Kesinlikle kırmızı çizgimiz. Aramızda bununla alakalı da bir anlaşma yok diye çok net bir şekilde bakın söylediler.
1: Şimdi hatta buna karşılık Tayvan meselesinde geride dururuz. Sen yeter ki şu işi
0: hallet. Hiçbir şekilde bakın açıklama yapmadı. Soru soruldu Trump'a ve Trump dedi ki bu hani beni aşan bir konu. Hani geri dönecek. Bu konuşulacak. Orada bir krize sebep vermemek için. Çünkü karşısındaki Zelenski değil. Karşısındaki iktidara gelmesine de sebep olan bakın vaatlerinin arasında Çin'le olan stratejik rekabetinde her yeri bütün köşe başlarını Çin tutmuş. Ben onları geri almaya çalışacağım vaadiyle geldi aslında Trump. Bakın bu çok önemli bir şey. İşte o rakip gördüğü adamla konuşmaya gidiyor. Devletin başkanıyla konuşmaya gidiyor. Ne alıyor karşısında? 400 yıllık ağaç. Kesinlikle işte Tayvan meselesinden biz vazgeçmeyiz. Karşılığında işte çok iyi bir lider. Bunun haricinde hiçbir şey yok bakın elimizde. Şimdi geri gelelim Orta Doğu'ya. Trump şu
2: savaş
0: anda...
2: Savaş bir an önce bitsin. Hürmüz Boğazı açılsın. Zaten bunu söylemeye
0: bunu
2: kimse...
0: Bunu biliyorduk zaten. bunu söylemek
1: için
0: söylüyor.
1: Çin'e gitmeye yani, gerek yoktu. Değil
0: evet.
1: Mi?
0: Aynen öyle. Bunun haricinde o en başındaki vaat etti hep diyoruz ya bir zafer lazım Trump'a. Bence artık zafer kazanma söylemi o içinin doldurulması kısmı bile değişmiş olabilir. Çünkü Çin'den istediğini almadı. Hürmüz Boğazı, işte kara saldırısı bunlarla elde edebileceği bir zafer olmadığını, olamayacağını Trump şu anda öngörüyor olabilir. Bunun haricinde az önce Yusuf Bey'in anlattığı karmaşık bir ortam var ya yeni cepheler az önce Müşteba'nın söylediği. Birincisi bakın Lübnan, Hizbullah üzerinden, Husiler ve Yemen üzerinden. Aynı şekilde Fatma Hocam'ın söylediği gibi fiber optik kablolar üzerinden. Aynı şekilde Irak üzerinden.
1: Bunları cephe olarak mı görmek
0: evet,
1: lazım?
0: Evet cephe üzerinden.
1: Yani aynı şekilde fiziki olarak bir ülkeye saldırmak olmayabilir. Yani tabii, onun yanında bunlar da olabilir.
0: Teknolojik
1: diyorsunuz.
0: Cepheler olabilir, siber cepheler olabilir, vekil aktörler olabilir. Ama Trump'ın burada bence pozisyonu kazanım hani inşa etmek, elde etmekteki pozisyonu bence değişti. Daha büyük bir kaosa yatırım yapıp az önce konuştuğumuz gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin hani başını çektiği çünkü yeni silah sevkiyatları devam ediyor. Şu anda bile gökyüzü çok hareketli bakın sevkiyat devam ediyor. Yeni silahlar gönderdikleriyle alakalı bilgiler var. Irak üzerinden işte o bölgesel Kürt yönetimi üzerinden bir şeylerin gittiğiyle ilgili şeyler var. Hatta daha önceki o karmaşık zamanda hani kim kime saldırdı tam anlayamadığımız bir zaman vardı ama hani biraz daha şimdi durulduğunda işte kuvvetli askerlerin ödülüyle alakalı şeyler geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle çok daha çetin çarpışmalar olduğuyla alakalı Körfez ülkeleriyle aslında daha yüksek dozlu çarpışmalar olduğuyla alakalı da bakın haberler yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet. Yani burada Hürmüz'ü açamadığı için çok daha karmaşık bir çatışma alanı oluşturup ABD'nin ve İsrail'in bakın başını çektiği. İsrail'in de işte selden kütük kapmak için daha çok ortalığı birbirine karıştıracağı sahte bayrak operasyonları için işte Necef Çölü'nden bahsettik. Sağa sola çok rahat saldırabileceği karmaşık bir ortam oluşturulabilir mi? Oluşturulabilir.
1: Peki burada bir cümle de onu alayım ya da yorumunuzu.

0: Eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk Devletler Teşkilatı için Kazakistan'a gitmesi meselesini nasıl okumak lazım?
1: Kazakistan çok önemli bir ülke. Kazakistan'da ABD'nin bakın işbirliği anlaşmaları var. Kazakistan Çin'e, Rusya'ya, işte İran tarafına, bu tarafa, Türkiye'ye hepsi için çok önemli bir ülke. Çünkü yüz ölçümü olarak evet çok büyük. Türk Devletler Teşkilatı'nda
0: 3 milyon Ali hocam 3 milyon kilometre kare. Bizim aşağı yukarı 4,5 katımız.
1: Neredeyse bütün Avrupa haritasını üzerine oturtun o kadar
2: nüfus
1: büyük bir noktada.
0: Nüfus 20 milyon civarında olması lazım. Başkent Almatı'nın nüfusu ne? 1 milyon.
2: Ya.
0: Ve Almatı'da ya daha doğrusu Kazakistan genelinde 4000'in üzerinde Türk firması çalışıyor şu anda.
2: Eyvallah. Doğal kaynaklar acayip ama bu arada.
1: Uranyum.
2: Doğal kaynaklar.
1: Doğal gaz.
2: Orada Eriz Hocam'a tabii bir küçük katma değer getirelim. Bu Fox News'a bir açıklama yapmış Trump.
1: Kim?
2: Diyor ki Trump bu şey Çin şey dedi ya Jinping kırmızı çizgimizdir Tayvan.
0: Evet.
2: Ne demiş Trump Fox News'a? Tayvan demiş bizim üzerimizden milli bağımsızlık falan filan böyle şeylerden bahsetmesin demiş yani.
1: Ha, bize güvenmesin demiş.
2: Bize güvenmesin.
0: Satış.
1: Yani şimdilik hiç değilse satıştır.
0: Nasıl
1: Fatma
0: Hocam?
3: Bir de silah satışı için şimdi ABD'li milletvekilleri kongrede onay verdi. Fakat Trump daha henüz o satış onayını vermedi. Dedi ki bir karar vereceğim, bekliyorum aslında. Çin'i de biraz daha gözlemlemek ve İran konusundaki o tavrını ölçmek maksadıyla. Şimdi o Taipei silah satışını da henüz onayını vermedi.
0: Ya düşman hanesine mi yazacak, dost hanesine, müttefik hanesine mi yazacak daha belli değil.
1: Bekliyor.
0: Çin'in tavrıyla ilgili herhalde.
1: Bekliyor, el cepte.
3: Aynen,
1: bekliyor
3: öyle
1: şu anda kesinlikle. Evet. Evet, Kazakistan
2: fotoğraf,
1: çok önemli.
2: Süper.
0: Hangisi hocam?
1: Hangisi?
0: Ha, şu görüntü değil
1: tabii
0: mi? Evet.
1: Bu çok büyük bir mesaj zaten bakın.
0: Şimdi
1: yani.
0: En sağda
1: çok büyük bir mesaj.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Erhürman var. Biliyorsun gözlemci statüsünde.
1: Evet.
0: Mesela bu ziyareti şimdi şöyle de okuyorlar. Efendim işte Kazakistan böyle diyorsunuz ediyorsunuz ama Kazakistan Güney Rum kesiminde falan temsilcilik açtı falan. Bu nasıl dost? Arkadaş, akrabalık ya da işte müttefiklik falan filan hikayesi. Ya şimdi hani her ülke öyle veya böyle diplomatik olarak ya da uluslararası arenada kendi çıkarını düşünmek zorunda.
2: ABD ile bizim ilişkimiz yok mu?
0: Mesela değil mi?
1: Ya güç efendim dengesi içinde kendi çıkarlarına doğrultusunda
2: Yunanistan'a savaş mı ilan
0: etti? Cumhuriyetine temsilcilik açmayacağını kim garanti ediyor mesela? Kim söylüyor
1: kesinlikle
0: mesela?
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir oradan de biraz şey yapmaya çalışıyorum ama o fotoğraf hakikaten çok kıymetli bir fotoğraf.
2: Çok.
0: Ve o görüşmelerde, diğer meselelerde mesela Kazakistan Devlet Başkanı'nın cümlesi Tokayev'in Erdoğan'la ilgili şunu söyledi. Ben akşam gazetesinde köşe yazımda da onu belirttim. Ya diyor siz olmasaydınız diyor, kabaca söylüyorum konuşmasında, bizim bu Türk devletleri diyor bir araya gelme ihtimali neredeyse yok demeye getiriyor. Sizin diyor birleştirici gücünüz bizi birlikte tutma ve bize bir vizyon kazandırma, yani hep birlikte vizyon kazandırma meselesiyle şu anda uluslararası arenada önemli bir konuma geldik. Bunun sebebi sizsiniz diyor.
2: Ya.
0: Tamam mı? Yani Özal'ı hatırlayın Ali hocam, sen bilirsin yani son ziyareti, vefat etmeden önceki son ziyareti Türkiye Cumhuriyetler'de, şimdi Türkiye Cumhuriyet diyorduk o zaman. Şimdi Milli Eğitim Bakanı da şey yaptı artık, bu bölgeye biz
1: Türkistan
0: diyoruz.
1: Türkistan coğrafyası.
0: Türkistan coğrafyası. Bundan sonraki adı bu. Türkistan diye bir eyalet de var zaten Türk Devletler Teşkilatı, o Türkistan'daki vilayette oldu Kazakistan'da. Yani bu cümleler kolay cümleler değil, düşünebiliyor musunuz? Şangay Beşlisi var. BRICS denen bir mevzu var. AB denen bir hikaye var. Avrupa Birliği. Amerika'yı Latin Amerika tarafından paklarını falan filan düşün. NATO gibi bir şeyler var. Ve siz dünya arenasına bir güç odağı olarak TDT, Türk Devletler Teşkilatı diye bir şey kazandırıyorsunuz. İşte bu ülkelerin sermayesi, bu ülkelerin ürettiği ekonomi, bu ülkelerin altyapı zenginlikleri. Yani mesela dünyanın en önemli ham petrol üreticilerinden bir tanesi Kazakistan. Şimdi bunu Türkiye üzerinden dünya pazarına aktarılması konuşuluyor mesela.
1: şu orta koridor boşuna söylenmedi. Şimdi Hürmüz Boğazı ya da işte boğazların geçişi, kontrolü, bunlar bakın çok riskli bir hale girişti, hale dönüştü. Ama lojistik olarak da baktığınızda rotanın kısa olması bakımından da orta koridor çok avantajlı. Bir de bunun kontrasını üreten bir İsrail de var. Bunu da unutmamak lazım. İşte o EastMed projeleri, IMED projeleri Hindistan üzerinden işte Güney Kıbrıs'tır. Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a bağlayıp Türkiye'yi bu hattın dışına itmeye çalışan yıllardır bununla alakalı da bakın bir şey var. Ama Türkiye buradaki riski de görüp işte Türk Devletler Teşkilatı'nı oradaki enerji, lojistik ve Çin'in işte kuşak yol projesine de yatırım yapacak şekilde. Hem de birçok tabii ki işte Orta Koridor'un stratejik hattı haritadan da tabii ki görebiliriz diye. Ne kadar hattı kısalttığını, ne kadar potansiyeli olduğunu ve güvenli olduğunu ayrıca ve bunun da en önemli ayaklarından birinin Kazakistan olduğunu bir kere kesinlikle söylemek lazım ki sizin de söylediğiniz gibi çok kıymetli ve hatta geç bile kalınmış işbirlikleri bir araya gelişler bunlar. Türk devletlerinin bir araya getirdiğinize bakın çok büyük bir hat, lojistik hat ortaya çıkıyor.
0: Tabii.
1: Çin'den gelen bakın çok büyük enerji arzından tutun, ticari anlaşmalardan tutun, bütün o navlunların, masrafların düşmesiyle alakalı çok büyük bir avantaj.
0: 600 ki, milyar dolarlık bir projeden, bir ticaret hacminden bahsediyoruz.
1: Yani ve bu olunca bakın boğazlar meselesinden falan da işte hani savaş durumlarından etkilenmeyecek çok daha stabil, çok daha güvenilir bir rota. Bir kere o tedarik zinciri kesilmiyor. Şu anda bütün o enerji hatları çünkü çok sıcak noktalar.
0: Aynen öyle. Ali Hocam, yani bu Kazakistan ziyaretiyle biraz konuşalım. Türkiye'nin hamleleri
2: konuşalım değil, siz konuşun. Siz gittiniz oraya, biz gitmedik ki.
0: Ben kabaca anlatıyorum. Nihayetinde biz gittik ama gördüklerimiz, yediğimiz işlemimiz bizim oldu ama gördüklerimize gerek canlı yayınlarla gerek köşe yazılarla
2: biz burada anlattık. Çok heyecanlandık. Siz ne, kim bilir nasıl heyecanlandınız oralarda.
0: Ya şöyle, yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz çarşamba günü gitti ve maalesef sizlere katılamadım yayına. Siz buradaydınız. O gün akşam yayındaydınız. İlk iki gün, yani çarşamba ve perşembe günü Kazakistan ziyaretiyle, şimdi orada 13-14 tane stratejik anlaşmalar imzalandı. Hı. Yani mesela Savunma Bakanı oradaydı. Dışişleri Bakanı zaten hani orada. Milli Eğitim Bakanı oradaydı. Başkanlıklar düzeyinde Savunma Sanayi Başkanı Ali Koca oradaydı. Binali Bey biliyorsunuz. Ondan sonra Türk Devletler Teşkilatı'nın Aksaray'a kaldılar. Heyeti başkanı oradaydı. Bayağı geniş bir katılımla gitmişti ve ikili görüşmelerde ağırlanış şekliyle Tokayev'in hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik söylemleriyle, sözleriyle Türkiye'nin şimdi bu tabii devletler arası ilişkilerde bu tarz cümleleri kullanmak belki kendi aralarında yanlış olabilir ama biz ifade edebiliriz. Türkiye'nin bir ağabeyliği, Türkiye'nin bir bu bölgeyi çevreleyen, bir arada tutan hamlelerinden istayişle bahsetti Tokayev. Bu tabii o tarafı biz ayrıyeten oradaki yetkililerle birebir görüşmelerimizde de benzer duygular, benzer ifadeler söz konusuydu. Yani Aliyev'in mesela ziyareti orada önemliydi, o fotoğrafta vermiş olduğu görüntülerde. Ve hemen Cuma günü yapılan Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi toplantısında da hem bu mesele, İran meselesi konuşuldu.
2: Süper.
0: Hem dünyanın gidişatı değerlendirildi. Diğer bu orta koridor meselesi önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı mesela vurgularından bir tanesi Kazakistan'ın dünyanın en büyük ham petrol üreticilerinden olması ve bunun dünya piyasalarına aktarılabilmesi için Türkiye ile yapılacak çalışmalardan bahsetti mesela.
2: Süper.
0: Ha, yani bunlar öyle bir hale geldi ki biz bunlar 3-5 sene öncesine kadar, değil mi? Yani Amerika ve Rusya kutup başlarını konuşuyorduk. Şimdi Trump gitti, Çin burnunu falan kaldırıp hiç yüz vermeden, pas vermeden geri gönderdiği konuşuyoruz. Yani 3 kutup baş oldu. Şimdi biz Türk Devletler Teşkilatı ile girersen şu 4. kutup başı. Türkiye zaten senin ifadenle artık über regional, regional geçti.
2: Evet, evet. Benim ifadem değil bu. Almanların ifadesi. Doğru. Ya
0: bu noktaya gel.
2: Çok heyecanlı.
0: O şeyi de bize söyle istersen. Sana bırakacağım şimdi, çok uzattım ben. Sorduğun için cevap veriyorum. Almanya'nın tavrında da çok enteresan değişiklik var. Geçen Alman Dışişleri Bakanı buradaydı, Sayın Fidan'la falan yapmış olduğu görüşmede. Gerek yok, gerek başbakan. Çok ilginç yani, değil mi?
2: Eyvallah. Burada önemli, heyecanını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de çok heyecanlanmıştım. 2-3 sene önce Almatya'ya gittim. Bir oranın çok büyük şirketlerinden biri, bir

0: Türk şirketi. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da da çeşitli ülkelerde yatırımları var. O şirketi merkezini ziyaretli. Ondan sonra Türkiye'de zaten yatırımlarını geliştirdiler. Almata, siz Astana'ya gittiniz yanılmıyorsam değil
1: Astana mi? Astana ve ardından Türkistan'a geçtik.
0: Türkistan'a geçtik.
1: Toplantı Türkistan'daydı. Yani TDT toplantısı Türkistan'daydı.
0: Şimdi kendimi Türkiye'de gibi hissettim ya, öyle söyleyeyim yani.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çok iyi hissettim kendimi orada. Hasbelkader biliyorsunuz.
1: Kaldığımız otelin genel müdürü Türk'tü mesela. Aslında
0: evet,
1: birçok yerlerde, yani bu diğer şeylerde.
0: Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunmuş olan bir kardeşin olarak orada çok farklı duygular yaşıyor insan. Aynısını yaşamışsınızdır herhalde. Bunun kaynaklandığı yer Türkiye'nin, tabii ki lideri son derece önemli. Yapıştırıcı ve geliştirici ve vizyon sahibi olması bakımından. Ama bu topyekün ülkenin itibarı ve marka değerinin meselesi. Ve de bana sorarsan yani üniversitelerde bir vaka olarak okutulması gereken bir, önce İngilizcesini söyleyeyim çünkü yaygın bilinen kavramı, public diplomasi. Kamu diplomasisi tam Türkçe'de karşılamıyor. Kamu diplomasi demek bir ülkenin diğer ülke halkları nezdindeki algısı, itibarı demek. Türkiye'nin işte überregional diyen Almanya nezdindeki ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki algısının son 15-20 senedeki aldığı yol,
1: tabii
0: Türk Devletleri Teşkilatı nezdindeki algısıyla düz orantılıdır. Onu ifade etmek istedim. Yani Türkiye'nin kamu diplomasisi konusunda olağanüstü başarı göstermesi. Orada da enteresan bir gelişme var. 2010 yılında kuruldu Türkiye'de. Gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın ihdas ettiği bir şeydir ya. Daha öncesinde yok Türkiye'de yani. Kamu diplomasisi koordinatörlüğü. İlk koordinatör de İbrahim Kalın hocadır.
1: Sonrasında
0: yani
1: Cemalettin geldi, bizim dostumuz, arkadaşımız Cemalettin geldi.
0: Odur. İlk 2010. Yeni aslında. Tabii. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'na tabii ki doğru olarak bağlanmış bir genel müdürlük olarak. Çok başarılı işler yapıyorlar. Bu biraz da onlara borçlu olduğumuzu burada altını çizmekte yarar var. Yani hem Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki algılanması Türkiye'nin, hem de Avrupa'da yani çok büyük fark atmıştır. Bu Türkiye'nin gücüyle ilgili bir meseledir. Şöyle bir şeyle bitiriyorum.
1: Yok, devam edin. Yani süresini bitireceğim.
0: Soft Power Endeks dedikleri yumuşak güç endeksi diye bir endeks var dünyada. Hı. Sizin marka değerinizi ortaya koyuyor ve toplam dünyadaki sıralamaya yerleştiriyor. Türkiye bazen girebiliyordu ilk 30'a falan. Şu anda 25'te. Çok iyi bir tekamül göstermiş vaziyette.
1: Şimdi tabii şeye falan da bakmış. Mesela bazı şeyleri konuşuyoruz. Aslına bakarsan hani mesela şey derler ya, İstihbarat teşkilatları, yani Türkiye için MIT, Amerika için CIA, işte öbürü için bilmem ne falan filan. Bunlar çok iş yaparlar. Fakat bunların yaptıkları iş haber olmaz. İşlerinin doğası gereği. Ya cenazeleri bile haber olmuyor. Düşünebiliyor musun yani? Hani olamıyor işleri gereği. Şimdi Türkiye'nin de, biz mesela savunma sanayinden konuşuyoruz, bahsediyoruz. Türkiye'nin işte gücünün artmasının, ondan sonra dünyadaki yansımalarını falan konuşuyoruz ama ya bu tarz işler, mesela Türk Devletler Teşkilatı'ndaki yapıcı rolü ya da işte buranın ekonomik birlikteliği, enerji hatlarına yapmış olduğu yatırımlar, eyvallah, öbür taraftan bilmem şunu alması etmesi falan, herhalde bunlar sadece Türkiye'nin ya böyle silahları varmış, biz bunları küresel güç diyelim falan, evet, olacak bir mevzu değil herhalde, değil mi yani?
0: Bravo,
1: hani bu ilişkilerin kendisi aslında çok görünmeyen doğru ama katalizör etkisi yapan, muhataplarınızda bir algı oluşmasını sağlayan hamleler, değil mi?
0: %100. Yani bu çok doğru teşhis. Bir şeyin daha altını çizelim isterseniz. Siz de tanık olduğunuz bir sürü seyahatlerde. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın başkanını hep yanında bulunduruyor. Muhakkak. Türkiye'ye heyetler geldiği zaman da aynı şekilde. Tam da bu sizin çerçevelediğiniz Türkiye'nin stratejik iletişim uygulamalarının göstergesi gibi geliyor bana da.
1: Almanya'nın bu değişimini nasıl okumak lazım? Yani şimdi mesela Fransa çıldırmış vaziyette, Macron yine bundan Merkel döneminde rol kapma çabalarıyla biz de lideriz diye yapmış olduğu Dışişleri Bakanı Sayın Filan'ın tabiriyle küçük ülke falan diyordu ya, yine o moda bulmuş vaziyette ama
0: Yunanistan'a verdiği sözler
2: aynen dinlenmiyor. Öyle. Geçen hafta Yunanistan'ı kurtarıyordu.
1: Almanya'nın,
0: Yunanistan'ı kurtarıyordu. Evet, komedi yani.
1: Almanya'nın tutumu ilginç değil mi? Yani çok. Şeyden sonra Merkel'den sonra, daha doğrusu Merkel zamanında da öyleydi. Almanya'nın bir şey söz konusuydu Türkiye'ye karşı. Hani direkt karşı çıkmıyor da ama istediğinde yapmıyor pozisyonda. Mesela Alman Başbakanı Türkiye'ye yönelik çok güzel ifadeler kullanıyor bir taraftan. Alman Dışişleri Bakanı buraya gelmiş, AB üyeliği ile ilgili bir şeyler söylüyor, ediyor. Türkiye'ye ne kadar kıymet verdiklerini ifade ediyorlar vesaire vesaire ama bu çıkış herhalde Mersin Amerika'ya, yani biz geçmiş dönemlerden ondan sonracıma hani ders aldık ettik falan filan şeyiyle başlayan biraz böyle hani hafif karşı durmasıyla ilintili olabilir mi? Ya da Türkiye'nin ola ki Avrupa Birliği'nin en büyük müttefiki, ordusu en büyük devleti olması ya da savunma sanayinde bu kadar güçlü olması Almanya'nın Avrupa ordusu kurmasında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun bir göstergesi midir? Bu nasıl okumak lazım?
0: Bravo. Bununla ilgili zaten çok net açıklamalar var. Enteresan, 2 Haziran'da Joschka Fischer geliyor, eski Dışişleri Öyle Bakanı Almanya Türkiye'ye bir konferans için. Tam da sizin bu söylediğiniz çerçevede konferansın konusu. Buyurduğunuz gibi hem milli savunma sanayi ama bir de bakın ihracatı Türkiye'nin Avrupa'ya
1: 60 milyar dolar sadece yani, Almanya'ya.
0: Ya bravo.
1: Sadece Almanya. Türkiye, bir numara Almanya'da.
0: Ya yani şöyle ifade edelim, Avrupa'ya toplam ihracatının yarısından fazlası neredeyse
1: aynen öyle.
0: Sadece Almanya yapıyor. Bunu da ihmal etmeyelim. 6 milyon da Türk yaşıyor.
1: Tabii.
0: Fakat çok dramatik bir haber vereyim zat halinize ve seyircilerimize.
1: Buyurun canım, sonra da
0: önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Ben de cumartesi gününe yazacağım şeyi.
1: Fişeri duymamıştım, senden duyuyorum.
0: Yazacağım. Atatürk Operası duymadınız herhalde.
1: Yok.
0: Duymadınız değil mi? Baden-Württemberg'de kim başbakan oldu Almanya'da?
1: Bir Türk.
0: Cem Özdemir.
1: Ha, Cem oldu, doğru.
0: Evet. Türkiye aleyhine çok büyük faaliyetleri olmuş bir siyasetçidir Almanya'da. Baden-Württemberg'de Stuttgart Operası 2027 Nisan ve Mayıs ayında sergilenmek üzere bir Atatürk Operası hazırlıyor. Libretto ortaya çıkmış. Bir iki de Türk var kadrolarda. Atatürk'ü kimin oynayacağı da belli olmuş. Ve operanın özü Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Atatürk'ün Türkiye'deki ekalliyetlere nasıl zulmettiği, Rumlara, Ermenilere vesaire. Yani bunu kime yapıyorlar? Atatürk'e. Atatürk'ün şu lafını bilseler yeter ya. Ne mutlu Türk olana dememiş Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Arada müthiş bir ideolojik fark vardır.
1: Doğru.
0: Ne mutlu yani, Türklere Özdemir, falan
1: Cem
0: dememiş.
1: Cem Özdemir deyince zaten oradan iyi bir şey çıkması yani, çok fazla beklenemez herhalde.
0: İşte Almanya'nın resmi ideolojik yaklaşımı değil. Ve bu yüzden çok büyük bir hır çıkacak belli yani. Buna
1: bize iş çıkar.
0: He?
1: Bize haber çıkar, bize iş çıkar.
0: Hem ne iş çıkar yani.
1: Aynen. Ama Avrupa Birliği dış politika şefi.
0: Cumartesi günü sana Yeni Şafak'ta köşe yazımı okutacağım.
1: Peki. Yani. Kaya Kallas'ın açıklamaları var. Şeyi söylüyor, yani günaydın demek lazım. Amerika, Çin ve Rusya Avrupa Birliği'ni dağıtmak istiyor demiş. Ve Avrupa Birliği'ni üye bazı ülkelerle Trump'ın direkt görüşerek, yani birebir o ülkenin temsilcileriyle görüşerek aslında birliği dağıtmak istediğini ifade etmiş. Günaydın demek lazım Avrupa Birliği'ne ama bunlar böyle devam etsinler. Çünkü birlik bunlar böyle yaptığı için dağılacak gibi gözüküyor diyelim. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından biraz iç siyaset konuşacağız.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Efendim, Açık Görüş kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlar için Ali Saydam, Yusuf Alabar'da, Fatma Yeşilkuş ve Yeliz Albayrak'la birlikte yapıyoruz programı. İlk iki bölüm biraz dış politikaya ayırdık. Bu bölümde biraz iç siyaseti konuşalım. Çünkü CHP ilginç bir parti olmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün grup toplantısı vardı. Grup toplantısında CHP ile ilgili şöyle bir cümle kurdu. O da şu, hemen söyleyeyim buradan, şey yapmayayım. Yani söyleyeyim, CHP seçmenini utandırdı diyor Cumhurbaşkanı. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri aşağılayan hezeyanları bizim nazarımızda kıymeti yoktur diyor. Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umudunu kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Bunların sokağa çıkmaya, vatandaşın yüzüne bakmaya halleri yok diyor. Cumhuriyeti kurmakla övünen parti 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü cümlesini kullanıyor.
1: Daha ağırını Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Onu da vereceğiz, onu da konuşacağız ama kısa bir şeye girelim. Yusuf evet. Hocam, Sumut filosu, yani dış politikadan tam çıkmadan onu da konuşalım. Şimdi 250 mil açıkta müdahale etti ve gözaltında tutulan yerlere, o bir tane ırkçı bakanları var, ben Bengivir zannedersem, aşağılık hareketlerle evet şey yapmaya çalıştı. Türkiye'nin bu hususta Dışişleri Bakanlığı nezdinde olsun, Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde bayağı sert açıklamaları var. Muhtemelen bırakacaklar herhalde, tahmin ediyorum ama işte orada zaten şeyi yapıyor. İsrail medyası da Türkiye'yi biraz kaşıyacak açıklamalarda bulunuyor. Bir iki değinelim. Çünkü şey tarafında da Libya üzerinden gelen de bir kara filosu var, tırnak içinde söyleyeyim. Onlar da mesela ambulans getiriyorlar, konteyner getiriyorlar, sağlık ekipmanları getiriyorlar. Hesapta buralara sağlık malzemelerinin girmesine müsaade edecek. Yani Amerika'nın anlaşması neticesinde. O gündür bugündür soykırımına ablukayı kaldırmayarak devam ediyor İsrail.
2: Tabii bunu ilk müdahale yapıldığında Girit açıklarında dile getirmiştik. Şimdi farklı bir noktada ama yine dile getirelim. Şimdi bir tanesi Girit açıklarına hemen yaklaşık 50 deniz mili yakında gerçekleşti. Bu da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi denilen yapının hemen yakınlarında bir yerde gerçekleşti. Benim burada dikkatimi çeken en önemli hususlardan bir tanesi sevgili Murat Çiçek, Sumut filosuna yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda kullandıkları botlar İsrail'in toprak parçasından çıkarak oraya kadar gelme şansı yok. Nasıl Girit konusunda Yunanistan'ı İsrail adeta bir asalak yapı olarak kullanıp bu Sumut filosuna Girit'e 50 mil ötesinde müdahil olduysa, tahminim odur ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi yine İsrail tarafından kullanılmış ve uluslararası sularda İsrail'in deniz eşkıyalığı, haydutluğu yapmasına Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden mümkün olabilmiştir. Dolayısıyla o zaman söylediğimiz şeyi bir kez daha söyleyelim. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma nasıl Yunan devleti aleni bir şekilde teşne olmuş ve bu soykırımın suçlusu haline gelmişse, Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden geldiğini tahmin ettiğim bu botlar üzerinden insanlara bu türden açık denizlerde uluslararası hukuk ayaklar altına alınaraktan el koyulması yine Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hanesine yazılmış ve günü geldiğinde hesap sorma mekanizması işletildiğinde bu sorulacaktır. Bakın geliyorlar, o botlarla İsrail'den gelme şansları yok. Büyük ihtimal Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait limanlar kullanılıyor. Bunun dışında insanlar alıkoyulduktan sonra İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir geminin içerisinde bu deniz haydutluğu yoluyla alıkonulan insanlara yönelik olarak uygulanan gayri insani tutum ve davranış, Netanyahu gibi soykırım suçlusu bir ismi dahi çileden çıkartmışsa artık gerisini siz düşünün. Dolayısıyla İsrail kendisi gibi olmayan herkesi goyim, yani hizmet hayvanı olarak görür. Onların alıkonulması, dünyada kendilerine hesap sorulmayışı her geçen gün azgınlıklarının ateşine yakıt olarak geri dönüşüyor. Söz konusu olan Bengivir değildir. Netanyahu en az Bengivir kadar hayduttur. Ariel Sharon da öyleydi, Moshe Dayan da öyleydi. Dolayısıyla silsileyi takip ettiğimizde yaklaşık 75 yıldan bu yana uygulanan hususta hiçbir değişiklik yoktur. Ama tabii bu hususta kelle koltukta bu işe karar verenlerin Ortaya koymak istedikleri de İsrail'in ne menen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermek. Görüyor bütün dünya. İsrail'in nasıl bir eşkıya olduğunu, uluslararası sularda neler yaptığını ve İsrail'in ne kadar radikal bir devlet olduğunu bir kez daha dünya gözleriyle görmüş oluyor.
0: Peki, buna eklemek istediğiniz bir şeyler
1: bir şey var.
0: Buyurun.
1: Bu İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar televizyon programında demiş ki Türkiye bu smut üzerinden provokasyon yapıyor. Bundan sonra İsrail'in düşmanı Türkiye'dir demiş. Ya inanılır gibi değil yani. Eğer saldırırlarsa Türkiye saldırırsa İsrail'e
0: girişte
1: onları İran'dan beter ederiz.
0: O bakandı girişte evet. Bahsettiğim bakan öyle.
1: Yani bunlar hakikaten
2: mezarlıkta türkü çığırıyorlar.
1: Evet, yani akıl alır gibi değil ya. Bunlar aklını yitirmiş herhalde ya. Yani böyle, Türkiye'yi İran'dan beter ederiz bilmem ne. Ama hiç olmazsa şöyle, daha önceki beyanatlar şöyleydi. Bundan sonra bizim dedi diyorlardı.
0: Hedef Türkiye.
1: Hedefimiz Türkiye diyorlar. Şimdi eğer Türkiye saldırırsa
0: evet,
1: diyor yani.
0: Evet, aynen öyle. Valla Allah yardımcıları olsun.
1: Eyvallah.
0: Sumut filosundakilerin hakikaten kolay değil. Ama Türkiye'nin resmi olarak ya da gayri resmi olarak yani bu işte bir dahli söz konusu değil. Bir önceki Yusuf Hoca senin bahsetmiş olduğun Girit'teki müdahale edilen ekipte biliyorsun Avrupa'dan yola çıkan filoydu. Ona müdahale etmişlerdi. Burada da yine Türkler var ama Türkiye'den çıktı cümlesini Marmaris'ten hareket ettiler. Avrupa'dan gelenlerle birleşerek Marmaris'ten hareket ettiler. Bizim 24 ekibi de başından sonuna Marmaris'te canlı yayınlar yapmıştı. Filo'da 250 civarında aktivist var. Bunların 60 civarı Türk olsa Türk. Gerek. Yani bu Türkiye'nin hazırladığı bir filo değil ya da Türkiye'nin organize ettiği
1: İsrail
0: bir şey değil. Resmi gayri resmi.
1: Işte.
0: Ama Türkiye'ye şey yapmaya çalışıyor İsrail.
1: Tabii.
0: Bunu yamamaya çalışıyor. Peki şimdi siyaseti konuşacağız. Yusuf Hoca senle yine devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten ilginç bir hal almaya başladı. Yani hem bu asrın soygun davası hem Özgür Özel'in özellikle Uşak Belediye Başkanı'nı bir garip hamleyle itiraz edebilecek şekilde bir yanlış hamleyle partiden disiplin kuruluna sevk etmesi ve karşı dava açması Özkan Yalım'ın artı Özkan Yalım'ın üçüncü kez ne diyoruz ona ifade vermesi etkin pişmanlık kapsamında üçüncü ifadesini verdi. Verdiği paraları tırnak içinde genel merkeze gönderdiği paraları Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı üzerinden yapmış olduğu ödemeleri ben sonuna kadar arkasındayım. Bunlarla ilgili çapraz sorgularda ya da dekontlarda ya da işte HTS kayıtlarında bunlar net şekilde görülecektir ifadesi kullanması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zamana kadar potaya girmemesi ama Özgür Özel'in toprak gibi ol cümlesiyle hani sen de bizi destekleyen açıklama yap gibi meydanlara mindere çağırması neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimine zehir zemberek açıklamalarda bulunması ve son olarak Özgür Özel'in İmamoğlu çıkamayacak herhalde biz onun yerine başka birisini aday yaparız cümlesiyle kendisini acaba başkanlığa mı taşıyor cümleleri kabaca özetleyebileceğimiz CHP'nin hali pürmelali.
1: Bir de 300 bin lira mahkumiyeti var Özgür Özel'in
0: hakaretten
1: Cumhurbaşkanı'na.
0: O milletvekillerinden toparlarlar beşer on. Kemal Kılıçdaroğlu öyle yapıyor.
1: 300 bin lira ne ki ya onca şeyin içinde. Tabii.
0: Ankara'da nasıl gözüküyor CHP'nin durumu?
2: Evet, şimdi 3 tane sütun üzerinde bunu değerlendirmek lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek derdi yolsuzluk değil. Başkanlıkla ilgili konu hala ısrarla Ekrem İmamoğlu'na yakın hesaplar Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylüyorlar. Bu esnada Ekrem İmamoğlu'nun başvurmuş olduğu istinaf kararını verdi ve Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının evet usulsüz olduğuna bir kez daha teyit etti. Şimdi Danıştay'a bir başvuruda bulunması bekleniyor. Danıştay'da bittikten sonra herhalde bu konuyla alakalı Ekrem İmamoğlu iç hukuk yollarını kapatmış olacak. Şimdi
0: ama milletvekili olabiliyor değil mi? Bir cezaevindeyken.
2: Tabii oluyor. Oluyor. Onunla alakalı da hakaret etmekten yargı üyelerine kesinleşmiş bir husus var. O süreç de tamamlanırsa milletvekili de olamıyor. Hmm. O da şu an
0: çünkü o yüz kızartıcı mahkeme suç kapsamına mı giriyor?
2: Yok. Belli bir sürenin kamu görevlisine ceza hakaret almış. Evet, evet. Hakaretten dolayı oraya giriyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olmayla ilgili husus zaten çok açık. Yani Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla alakalı tartışma götürür bir şey yok. Yani o defteri kebir dediğimiz eski kütük defterlerine bile geldiği yere Doğu Akdeniz Üniversitesi yazdırmak zorunda kalmışlar. Hesabı yok. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kapısından girmemiş. Neyi neyle ispat edeceksiniz? Bunu geçelim. Onu şunu söylüyorlar. 30 yıl geçmiş, adam öldürseydik affedilirdik. Ne demek bu? Evet, biz bir şeyler yaptık ama zaman aşımı oluversin demek. O geri gelir bir şey değil. Ama dün açık bir şekilde Mansur Yavaş'la Özgür Özel arasında bir başkanlık yarışına sahne etti Ankara. Orada 19 Mayıs çerçevesi içerisinde yapılan konuşmalarda Özgür Özel, ben bile 50 küsur yaşında olmama rağmen yaşlıyım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok daha genç bir cumhurbaşkanı adayı bulacağız gibi bir şeyler söyleyerek Mansur Yavaş'a sen 71 yaşında bu işe hiç olmazsın mesajı verdi. Bunu Mansur Yavaş tabii ki üzerine aldı. Tabii.
1: İyi yakalamış.
2: Tabii bu başkanlık konusunda devam eden yarışın ileride daha da artacağını düşünüyorum ama içeride de Özgür Özel'e ekibini de al mutlak butlan çıkmadan git diyen önemli bir kitle oluşuyor. Şimdi mutlak butlan konusu ise ikinci ayağı. Başkanlık birinci ayağı, mutlak butlan konusu ikinci ayağı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında devam ede gelen sürece dair neler söylediklerini siz güzel bir şekilde özetlediniz. Daha enteresan bir şey, Kemal Kılıçdaroğlu bugün aklanın deyince 12 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili sosyal medyasına taşıdı bunu. Aklanın konuşmasını. Ha, o zaman anlıyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde grup kuracak kadar bir milletvekili kitlesi var. 12 tane milletvekili çünkü sadece gözle görülür şekilde bunu yaptı. Şimdi böyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden Özgür Özel'e destek verenler de çıktı. Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu diyor ki siz güç ve koltuk bağımlısı olmuş bir müptelasınız. Bak, bu eski genel başkanına söylüyor. Acilen tedavi olmanız hem kendimiz hem ülkenizin geleceği için şarttır. Size en ufak bir sempatim olmadığı gibi CHP içinde sizden medet uman o 12 milletvekiliyle ilgili kifayetsiz muhterislerle beraber kendinize bir parti kurup boyunuzun kaç milimetre olduğunu görmek isterim.
0: Sencer söylüyor bunu değil mi?
2: Evet, evet, Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Hatta teklifim şu, gelin ikimiz yarışalım, 5 aylık bir siyasetçi ben ile 50 yıllık tecrübeli siyasetçi siz, söylemeye utanıyorum ama söyleyeyim, yer mi diyor.
0: Bir şey söyleyeyim şimdi mi Yusuf Alabar'da, bir örnek olsun diye söylüyorum. Sencer Solakoğlu'nu tanıyorum, tabii. Yani medyadan tanıyorum, biliyorsun gölge tarım bakanlarından bir tanesi bu.
2: Tabii.
0: Ben kendi hayat hikayesini kendi sözleriyle okuduğum için biliyorum. Babası zengin, uzunca bir süre Amerika'da okuduktan sonra bir iş denemelerinde bulunuyor. Sonra Türkiye'ye geliyor, babasının tır filosu varmış herhalde. Orada bir iş yapmaya çalışıyor, başarılı olamıyor, tarıma girmeye çalışıyor. Orada İzmir'de kendi çiftliğini falan kuruyor. Tarımla ilgili de bayağı çalıştı, etti falan filan. En son işte Özgür Özel bunu CHP'ye alınca gölge tarım bakanı gibi bir şeyler falan söylüyorlar. Şimdi gel yarışalım hikayesi benim aklıma şöyle bir...
1: Kayıkçı kavgası. Kayıkçı

çıkar ama şunu getirdi aklıma. Adamın bir tanesi irice bir elması getirmiş. Demiş ki ya bunu demiş ikiye üçe böler misin? Ondan sonra elması parçalar mısın falan. Benim demiş çırağa söyle o yapar demiş. Tamam mı? Bu nasıl işlemiş ya?

0: Bilmez
1: Çok
0: şeyin
1: güzel.
0: çırağın şeyini hatırlatıyor bana da. Buyur sözünü kestim. Lütfen devam et Yusuf.
2: Evet, şimdi estağfurullah. Başkanlık konusu bu şekilde mutlak butlanla ilgili konuda partide Kılıçdaroğlu'cularla Özgür Özelciler ve bir de tamamen bu olayların dışında Özgür Özel'in gitmesini isteyen tarafsızlar konusu parti içerisinde üçe bölünmüş durumdalar. Şimdi bir de üçüncü ayağı var bunun, yolsuzluk. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na tutamak noktası olan da bu yolsuzluk konusu. Özkan Yalım fırsat buldukça itirafçı oluyor. Cep telefonundaki kayıtları savcılığa teslim ediyor. Cep telefonu üzerindeki olaylara sahte deme imkanları yok. Çünkü ekran görüntüsü değil, bizzat yapılmış yazışmaların burada kaydedilmesi şeklinde duruyor. Dolayısıyla CHP'ye yakın olan bir takım yandaş gazeteciler diyor ki, sen nasıl bir adamsın ki bu mesajları silmemişsin, burada saklamışsın diyerek açıklamalar yapılıyor. Yani onlar da
1: Taktik
2: artık şeyi kabul
1: hata.
2: ediyorlar ama kızdıkları nokta, ya insan bunu siler falan noktasında. Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek ile alakalı 1 milyon doların CHP'nin 6. katında kime teslim edildiğini Gökhan Böcek kendisine gösterilen fotoğraflardan tespit etti. Söz konusu şahsın Veli Ağbaba'nın zamanında danışmanlığını yapan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Bu kişi şu an gözaltına alındı. Bu kişi üzerinden gelecek açıklamalar Özkan Yalım'ın açıklama, Gökhan Böceğin açıklamalarıyla örtüştüğü andan itibaren artık oklar her taşın altından çıkan Veli Ağbaba'yı gösterecek. Veli Ağbaba bu konular ile alakalı Ankara'da konuşulan çok açık şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki para trafiği söz konusu olduğunda hem veli, hem ağa, hem de baba olmuş vaziyette. Cumhuriyet Halk
0: Ya milli
2: Partisi'nin
0: şeyde parlamentodaki odasında Çağrı Market poşeti içerisinde 500 bin dolar unutan adam bu adam değil miydi? Veli Ağbaba değil miydi?
2: 250 bin dolar,
0: 250 bin
2: 250 bin
0: dolardı.
2: dolar tabii. Ki
0: 500 bini
2: o bunları
0: yakıştırdım
2: kabul
0: ama çok
2: etmiyor
0: da
2: falan
0: aykırı
2: ama
0: kaçmadı.
2: yani bugün yine Ankara kulislerinde savcılığın dosyasına girmiş olan bir şey var. Çankaya Belediye Başkanlığı görevindeki bulunan Hüseyin ile Veli Ağbaba adına irtibata giren kişilerin 125 milyon TL'lik bir
0: Aa,
2: ödemenin
0: evet
2: kapanıp
0: okudum.
2: kapanmadığı ile ilgili şeyleri var. Evet.
0: Okudum.
2: Şimdi
0: Hakedişler
2: dolayısıyla
0: makedişler
2: yine
0: son
2: Veli,
0: parayla
2: ha
0: kapattık falan
2: evet,
0: hikayesi.
2: yine Veli Ağbaba çıkıyor burada. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konuyu örtmekle memur kılınmış milletvekilleri ise Veli Ağbaba'nın zaten çok zengin bir iş insanı olduğunu, dolayısıyla bu paraların onlar açısından bir şey ifade etmediğini
0: Vallahi aynı
2: söyleseler de
0: cümleyi Özkan Yalın da
2: 2016
0: söylüyordu.
2: 2016 yılına gelinceye kadar Veli Ağbaba'nın Malatya'da sadece bir nalbur dükkanı işletti. Dolayısıyla o zamanki mal varlığı ile bugün gelinen hacim arasında hiçbir ilinti olmadığını, son derece büyük bir zenginleşme yaşadığını falan söylüyor. Şimdi artık buradan baktığımızda yolsuzluk konusunda mızrağın çuvala sığmadığı bir durum ile karşı karşıyayız.
0: Evet.
2: Bu üç husus bir araya geldiğinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananların nasıl sonuçlanacağı adeta bir film sahnesi gibi herkes için büyük bir merak konusu haline dönüşmüş durumda.
0: Peki.
2: Çünkü konu sadece yolsuzluk değil, dediğim gibi mutlak butlan, yolsuzluk, başkanlık, aradaki vekillerin açıklamaları, çok sıcak haberler aktaracağız yaz boyunca sevgili Murat Çiçek.
0: Öyle gözüküyor. Fatma Hocam, yani sizinle genelde dış politika konuşuyoruz ama 24 yayınlarında iç politikayı da çatır çatır konuştuğunuzu izliyorum, takip ediyorum. Bu mutlak butlan bildiğim kadarıyla Haziran sonuna ertelenmiş ya da Temmuz
2: Evet.
0: başıydı. Buradan bir şey çıkar çıkmaz ayrı bir dava ama hep Kemal Kılıçdaroğlu için şöyle söylüyordu, CHP'liler söylüyordu bunu. Hani saraya yanaşıyor ki mutlak butlan çıksın da parti genel başkanlığı altın tepsi içerisinde Kılıçdaroğlu'na
2: Yeri bilirsin, evet.
0: sunulsun diye. Bunları söylüyorlardı falan. Fakat yani durumun öyle olmadığı görüldü. Yani Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle çalan bunlar, şahit olan bunlar, itirafçılar bunlar, şikayet edenler bunlar. AK Parti bu işin hiçbir kıyısında, köşesinde yok. Şimdi kozlarını paylaşmaya karar verdi herhalde Kemal Kılıçdaroğlu. Madem beni meydana davet ediyorsunuz, hodri meydan o zaman. Temizlenin gelin cümlesini ifade etti. Yani mutlak butlandan bir şey çıkar mı, çıkmaz mı? Çünkü mesele sadece mutlak butlan kararının kendi içerisinde farklı versiyonları var. Yani

0: Kayyum atama meselesi var, seçimin yenilenmesi, seçime götürme meseleleri var. Başka türlü tecelli edecek mahkeme kararları da söz konusu. İlla Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkemenin vermesi gibi durum söz konusu olmayabilir. Siz nasıl okuyorsunuz Ankara'daki bu havayı ve CHP'nin içinde bulunduğu durumu?
1: Şimdi hatırlarsanız o Kurultay davasına ilişkin iki farklı dava vardı. Bir Ankara'da görülen, bir de İstanbul'da görülen. Birinde red çıkmışken diğerinde devam ediyordu. Özellikle mutlak mutlak kararının çıkıp çıkmaması çok kritik bir aşama olacaktır ki. Çünkü en başından bütün kararların, belediye başkan adaylarının seçiminden tutun, bütün delegelerin oluşturulmasına kadar en başından itibaren büyük bir değişikliği de beraberinde getirecek bir karar olur. Bir de İstanbul İl Başkanlığı var farkındaysanız. Şu an Gürsel Tekin'le diğer aday arasında hala karşılıklı olarak
0: Özgür Çelik.
1: Adayın kim oldu? Evet, Özgür Çelik arasında özellikle mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in şu anda geri döndüğü bir sistemde Özgür Çelik ve Özgür Özel yönetimi bunu kabul etmiyor. Kutlamalarda bile farkındaysanız iki farklı kutlamayı biz görebiliyoruz. Ama ben az önce şunu da merak ettim açıkçası Sayın Alabar'da konuşurken. Dedi ya 12 milletvekili tekrardan Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajına destek verdi diye. Bu 12 milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'nun önceki arınma mesajlarını da destek veren aynı kişiler mi yoksa aralarında farklı isimler de var mı? Aslında bunu merak ediyorum. Çünkü bu farklı
2: Çoğunluğu
1: isimlerin
2: daha önce
1: var
2: de Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmiş isimler.
1: Eğer farklı kişilerin de dahil olmaya başlaması demek içeriden o çatırdamaların özel yönetimle, Sayın Özel yönetimle çok daha büyük bir tepkiye yönetebilecek kısımda etkisi olabilir diye düşünüyorum. Ama baktığınızda şimdi gelen Özkan Yalım'ın ifadeleri inanın çok vahim ifadeler. Özellikle öyle bir para trafiği var ki baktığınızda arkasında durduğu, telefonum incelensin anlattıklarım doğru dediği bir ifadelerden, etki pişmanlık kapsamında faydalandığı ifadelerden bahsediyoruz. Şimdi üçüncü kez ifadesinde dedi ki iki sayfalık bir ifade verdi. Ben Özgür Özel'le tanışıklığım 10 yıla dayanıyor ama kara kutusu ben değilim. Özellikle onun kara kutusu merhum Ferdi Zeyrek'in danışmanı olan, onun çocukluk arkadaşı olan Sayın Özel'in Demirhan Gözaçan'dır. Ve
0: evet.
1: Genellikle Veliah Baba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan isimli kişilerle sürekli birlikte kaldı. Ankara'da Çiçekçi'nin üzerinde 2+1 misafirhanesi var dedi. Ve onlarla çok yakın.
0: Bu ara
1: Kılıçdaroğlu'na
0: destek veren milletvekili sayısı 21 olmuş. Onu da düzeltmiş olalım.
1: Evet, şimdi
2: tabii bir grup
1: işte
2: kurulur diye söylemiştim ya.
0: Evet.
1: Bunun artması, bunun yayılıyor olması artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu yolsuzluk davası, kurultay davası, bir yandan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve yönetim içerisinde bir türlü bu yolsuzluk veya şaibeli iddiaları yanıt veremeyişin gidişatında artık rahatsız olan bir taraf var. Bu sadece var olan şu an mevcut milletvekilleri değil, önceki milletvekillerinin de karşı olduğu bir durum. Şimdi bakarsanız kurultay davasında da olası bir şekilde ilerleme kat edildiğinde veya mutlak davasıyla beraber bir kararın geriye dönük olarak mutlak kararın çıkması demek inanın bütün dengeleri baştan aşağı değiştirebilecek bir husus. Ama hala bana kalırsa Haziran ayında da biz
2: tam
1: kesin
2: burada bir girdi yapabilir miyim?
0: Buyur hocam.
2: Biraz önce gelen bir bilgiyle Kılıçdaroğlu'na destek veren vekil sayısının yarın itibariyle 40'ı geçeceği söyleniyor.
0: Oo. Çok ilginç.
1: Evet, giderek artıyor işte. O sayının giderek artması
0: darbe.
1: Artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de çok büyük dengelerin değiştiğini de bize gösterecek muhtemelen. Çünkü baktığınızda Sayın Çiçek çok büyük vahim iddialardan bahsediyoruz. Sürekli olarak kendi içerisindeki belediye başkanlarının bütün bu kirli para trafiğini kanıtlayıcı belgelerle sunuyor olması artık özel yönetimin hiçbir şekilde açıklama getirememesine sebebiyet veriyor. Sadece asılsızdır diyerek bir sonuca varamazsınız. Doğal olarak başta kendi seçmenleri olmak üzere hem yargıya hem de aynı şekilde topluma bu iddiaların doğruluğunu veya asılsızlığını kanıtlamakla mükellef olan bir parti başkanı beklerken biz maalesef görüntülerde işte en basitinden o Antalya'da bile hatırlarsanız teleferik kazasının olduğu zamanda ya da o olayda bile maalesef teknede
0: tekne
1: görüntüleri bir zaman sonra. Evet, para trafiğini konuşuyoruz, HTS kayıtlarını konuşuyoruz. Bu kadar elde işte MASAK raporlarını konuşuyoruz. Bu kadar elde veri varken işte tanık beyanına dayalı. Bunlar iftira, bunlar asılsız söylemler. İnanın artık vücut bulmamaya başladı ve eski seçmen olarak nitelendireceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin de bundan çok rahatsız olduğu aşikar. Baktılar artık sadece şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Kocaeli'deki o gençlerle buluşmasına eleştiriler gelmeye başladı. Görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri yalnızca Saraçhane'yi çağırıp kendi yolsuzluklarını veya kendi şaibelerin üstünü kapatmak üzerine kullandıkları bir zaman diliminde şimdi gençlerle bir araya gelip farklı politikalar üretmeye çalışan veya yol yürümeye çalışan birçok etkinlik gerçekleştirmeye çalışan anlayışa nasıl bir eleştiri getirebilirsiniz? Bunu da sorgulamak gerek. Eğer gerçekten eleştireceğiniz bir nokta varsa daha iyisini siz yapacaksınız ki alkış tutacağız ama biz bunu göremiyoruz. Göremediğimiz aslında kızdığımız içten içe içerlediğimiz nokta bu. Eğer muhalefet kanadını muhalefet olarak nitelendirmek istiyorsak muhalefetin de gerçekten muhalefet yapması gerekir. Ama o kadar farklı bir sistem içerisinde kendi dertleriyle boğuşan ve yalnızca halkı ve kamuyu kendi şaibeleri üzerinde konsolide etmeye çalışan bir anlayışla ilerledikleri için artık halkla Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o entegrasyon da parçalanmış durumda. Dolayısıyla ben bu seçmen kitlesiyle çoğu zaman halkla konuştuğumda da şunu görüyorum ki çok öfkeliler. Yani bugün Cumhuriyet'in kurulduğu o topraklarda Uşak'tan çıkan o milli birlik ve beraberlik adı altında o inançla yola çıkılmışken biz Uşak'a çok daha farklı bir şekilde duyar olduk. Çok daha vahim iddialarla duyuyoruz. Doğal olarak halk buna çok tepkili. Zaten bunlar hep Sayın Saydam her defasında verilerle de konuşuyor. Anket verileriyle de ortaya koyuyor bunu. Zaten bunlar işte verilere de yansımış durumda. O yüzden Arın'ın söylemi çok doğru bir söylem. Fakat Arın'ın söyleminde artık karşı tarafa yani Sayın Özel yönetiminin yapabileceği veya açıklayabileceği, elinde kendisini destekleyebileceği ya da bu şaibelerin asılsız olabileceği yönündeki o kanıtları yok. Ve bunu duyamadıkça maalesef her geçen gün daha fazla biz bu iddialarla karşı karşıya kalıyoruz. Bence bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan hareketlerin eğer bu vekilleri sayısı artacaksa veya bir şekilde bu parti içerisindeki gruplaşma daha da artacaksa tabii ki Sayın Özel'e de artık bir yönetim körlüğü içerisindeyse veya bir güç zehirlenmesi içerisindeyse gerekli ikazların yapılması kanaatindeyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan bu kadar iddiaları maalesef toplum bir de biz bunları izlemek zorunda kalıyoruz, görmek zorunda kalıyoruz. Bunlar işin bir de daha kötü tarafı.
0: Yani yaklaşık 28-29 dakikadır CHP'yi konuşuyoruz. Ama bir kere İmamoğlu'nun ismi geçmedi mesela. Yani Yusuf abi girişte
1: Artık o da
0: bahsetti.
1: unutuldu Sayın
0: Değil
1: Çiçek.
0: mi
1: O
0: yani
1: da
0: hani?
1: unutuldu. Hep Saraçhane için çağrılıyordu. O da olmadı.
0: Bitti artık doğru. Bir
2: Partiyi
0: de
2: Silivri'den yönetmeyin diye içeride CHP içinde ciddi bir
0: Var
2: muhabbet oluyor.
0: çünkü bir taraftan da hani trolleri vasıtası sosyal medyada bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Yusuf Hoca'nın dediği gibi yani iş diploma meselesiyle zaten hani bitmişti. Danıştay'la beraber tamamen şey olacak ama ben hep Sezgin Tanrıkulu'yu hatırlıyorum. Yani hatırlar mısın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek o dönem için? Hani operasyonu haber alınca mecburen yapmak durumunda kaldık. Hemen yapmak durumunda kaldık. Çünkü içeriden bir sızma olmuş, haberleri olmuştu falan cümlesini ifade etmişti. Yani operasyon nasıl başladığıyla, soruşturma nasıl başladığıyla ilgili. Sezgin Tanrıkulu da yapmış olduğu açıklamada ya işte bu iş olunca parti genel başkanı mı olsun, cumhurbaşkanı adayı mı olsun? Cumhurbaşkanı adayı olursa zaten buna soruşturma açılamaz, alamazlar edemezler. Bu adaylığını açıklayıp Saraçhane'nin önüne sandık kurarak yapılacak iş planlı bir işti. Böyle bir şey biliyorduk zaten. Bundan dolayı müdahale edilmesin, alınmasın diye daha seçime 4 yıl kala adaylığını açıklattık falan cümlesiyle bir itirafta bulunmuştu Sezgin Tanrıkulu. Dolayısıyla bütün bu numaralar, oyunların falan bir işe yaramadığının açık göstergesi. Şimdi Murat Kapki üzerinden ben şey okuyorum. Kendilerine muhalif diyen İmamoğlu medyasının kurşun askerlerini okuyorum. Murat Kapki diyor açıklamasıyla beraber İmamoğlu davası çökmüştür diyor mesela. Ya kardeşim Murat Kapki denilen ismin 3 kere yanında avukat için şey diyor Murat Kapki. En son bu davada Sivri'deki davada şey yapıyordu. Ona haykırıyordu. Savcı beni diyor eşimle tehdit etti ima yoluyla. Onun için ben bu ifadeleri aleyhte verdim. Hiçbirini kabul etmiyorum falan cümlesini kullanıyor. Ya bu ifade şimdi kronolojiye bakmak lazım. Bu ifade verildiği zaman öyle apar topar getirip hemen gel şurayı imzala etkin pişmanlıktan faydalanacaksın. Yoksa bak şöyle yaparız falan demedi savcılar demez de böyle bir şey. Yanında kendi avukatı vardı. Murat Kapkin'in. Kendi avukatının yanında ifadesi alındı ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği söylendi, söyledi, ifade etti. Avukatıyla falan görüşerek, avukat imzalarıyla beraber olan mevzu bu. İfade verdi. Fakat etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için pişmanlığın etkin olması gerekiyor. Zaten savcının vermiş olduğu bilgileri savcıya tekrar edince, savcı dedi ki ben bunları biliyorum zaten. Bu olmaz. Baktı ki papuç pahalı. Ya veremiyor bilgiyi de ya da vermek istemiyor. Bu sefer de ben ifademi geri çekiyorum diyor ve bu cümle üzerinden asıl soygun davası çöktü diye propaganda yapıyorlar. Tamam mı? Yani onun için burası bambaşka bir dünya olmaya başladı. Onlar için artık şey söz konusu değil. Buradan yürüyelim İliz Hocam. CHP'nin Halep Ürmeli halinden.
3: Yani hakikaten dediğiniz gibi bambaşka bir hale dönüştü. Takip etmekte çok zorlanıyoruz, anlamakta zorlanıyoruz. Kim ne yapıyor? Kim hangi parayı kime vermiş? Kim ne olmuş? Kim kimi dolandırmış? Kim kimi şikayet etmiş? Kaç tane davadan bahsediyoruz? Sürekli yenileri ekleniyor. Ve tüm bunların etkisiyle birlikte bir de hani bir siyasi partinin siyaset üretmesi de gerek. Bu kısım
0: siyasi partinin evet. Siyaset üretmesi gerekiyor. Ne kadar hangi, ne kadar kıymetli bir cümle değil mi?
3: Yani hangi şimdi
4: siyaseti
3: evet
4: üretiyor onu da bilmiyoruz. Şu
3: temsil ettiğiniz Türk halkı yani değil mi? Bir tarafta
0: öyle
3: bir
0: şey var ki yani. Seçmen kitlesi var.
3: Evet, evet yani buna karşı sorumluluk var. Hani ne oluyor? Hakikaten Fatma Hoca'nın dediği gibi ispatsa ispat, değilse aksinin ispatı yani. Bu sorumluluğun hakikaten alınması gerekiyor. Bu cevapların hakikaten verilmesi gerekiyor. Ve hani bu kadar sürekli içerisinde çalkantı olan, herkesin birbirini şikayet ettiği, çıkarlar örtüşmediğinde senaryoların patladığı, sonra yargıya taşındığı bir ortamda hakikaten nasıl politika üretilecek? Hani yön neresi? Az önce sizin KJ'de yazdığınız gibi hani yönsüzlük kısmı nereye gidecek? Bu kadar mesela karmaşık bir siyasi ortamda, hani küresel ortamda Türk siyaseti için de hakikaten bakın çok zor bir durum bu. Çünkü karşıda çözüm sunacak, proje sunacak, destek olacak ya da eleştirecek, yapıcı eleştiriye de tabii üretecek bir şey lazım, bir mekanizma lazım. Ki seçmen kitlesi tabii ki çok büyük bir yük siyasi partiler içinde. Hesap verilebilirlik ve politika üretmek ve temsil bakımından çok büyük kesinlikle yükümlülükleri var. Bunları yerine getirmeleri gerekiyor. Ama sürekli biz davalardan bahsediyoruz, sürekli yeni iddialardan, etkin pişmanlıklardan, çok büyük paralardan bahsediyoruz. Çok çirkin iddialardan bahsediyoruz. Hala yargılama süreçleri tabii devam ediyor ama bence asıl sormamız gereken hakikaten tüm bunlar devam ederken nasıl politika üretilecek? Nasıl bir şeylere mesela çözüm üretilecek? İlerisi için ne vaat edilecek?
0: Yani şöyle bir şey de söz konusu değil mi? Yani CHP'nin politika üretmek tarihi boyunca
3: siyasi partinin işleri ne? Yani
0: tek parti döneminde 1950'ye kadar zaten tek parti. Yani ne veriyorsa millete onu dayatmış. 50'den sonraki ilk seçimlerde zaten sandığın dibini görmüş. Yani millet şutlamış, göndermiş. Ondan sonra da bir daha iktidar yüzü görememiş. Ancak vesayet odaklarıyla biz değil ama fikrimiz iktidarda diyerek şeyler yapmış bir parti. Yani CHP'nin vatandaşa bir politika üretmek, siyaset üretmek gibi bir gayesi olmamış.
3: Ama işte şimdi şu andaki mevcut konjonktür onu taşımıyor Murat Bey. Üretmek lazım hakikaten. Bakın
0: ama ben
3: sürekli
0: size aksi cümleyi söyleyeyim o zaman. Yani karşı argüman üreteyim. Oyu da %30'un altına düşmüyor. Anketlerde onu gösteriyor.
3: Bu da işte seçmenin artık hakikaten dediğiniz gibi takdiri ama hani bir şey katması lazım, bir şey söylemesi lazım. Belli ki bir şeyler doğru gitmiyor. Memnun olmayan çok büyük bir kitle var.
0: O da var doğru. Değil mi? Çünkü bu kadar olmasının gerekçelerinden bir tanesi siz, tabii sizler daha iyi bilirsiniz, hocama da söz vereceğim. Siyaset üretmek yerine rakibini düşmanlaştırarak oyları konsolide etme, ülkeye zarar verse bile bu yolu tercih ettiği için buradan yürüyor. Yani
3: evet, ulusal çıkarları da düşünmek lazım ama şimdi nereye, kime zarar verdiğini evet. De hesaplamak, neye hesap ver, hani zarar verdiğini de hesaplamak lazım. Mesele nereye gidiyor? Milli çıkarlar, işte değerler, bunların da hepsini hesaba katmak lazım ama hakikaten ben işin ucunu hiç tahmin edemiyorum. Göremiyorum, çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Bunun altında nasıl bir işte seçime gidilecek mesela? Ne vaat edilecek? Seçmene nasıl acaba bunlar izah edilecek? Yoksa bu iş böyle sürecek gidecek mi? Biz sürekli yeni şikayetler, kendi aralarında yeni çarpışmalar, bir şeyler paylaşılamadığında ortaya çıkan iddialarla hani bu şekilde mi gidilecek hiçbir şey üretilmeden? Ben de çözemiyorum hakikaten. Yani şimdi bir çözüm olsa ve bir hani gerçekten bir şey çıksa, birisi çıkıp dese ki böyle ve biz bunu böyle ispatladık ya da böyle değil biz bunu böyle ispatladık, hani iddialar oldukça uzun ve vahim ve çok fazla, tünelin ucunda bir ışık da açıkçası görünmüyor. Hani soruyorsunuz ne olacak diye de hakikaten ucunda da bir ışık görünmüyor. Bir çözüm, bir yol haritası şöyle yapalım işte, ya da şimdi bakın dengeler de değişiyor, gelen bilgilere göre rakamlar artıyor, belki çok başka bir tablo ortaya çıkacak.
0: Ya şöyle, bir dönem DSP CHP'den ayrılmıştı, parti kurmuşlardı mesela, muhtemel senaryolardan bir tanesi de bu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına yeniden gelemezse milletvekillerini alıp ayrı bir parti kurma muhtemel senaryolardan bir tanesi. Yani ya ben de şeyi merak ediyorum, yani Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak hani piro diye diye pazarlayan adamların, CHP'lilerin bugün, ya mesela bunlardan bir tanesi işte Şanlıurfa milletvekili, o kendini otobüsün önüne atan bir tane milletvekilleri var ya, ismini de unuttum şimdi.
1: Mahmut Tanal,
0: bravo. Mahmut Tanal'ın falan mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, ondan sonra yani haddini bil anlamına gelecek, niye karıştırıyorsun, bu anca sarayın işine yarar, onun adamı mısın demeye getiren sözleri mesela. Yani bunlar ya 3 gün öncesine kadar şeyle söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısının önünde yatan adamlardı,
3: evet,
0: bunlar.
3: O da yani var. Birlikte yol yürünüyordu bir zamanlar. Yani
0: siyaset
3: doğru
0: böyle bir şey herhalde. Ali Hocam, CHP deyince tabii siz bilirsiniz CHP'yi. Bunların durumlarını konuşmak hakikaten yani sen şey güzel ya,
4: çok
0: bir
4: önemli
0: var.
4: Şey söyledin üstad demin. Çok önemli bence.
0: Öyle mi?
4: Evet, çok önemli. Yani pespaye bir durum söz konusu. Pespaye sadece politika üretememek değil, Türkiye'nin milli ve manevi değerleriyle bağdaşmayan, uluslararası marka değerini hasarlayan, yani pespaye bir durum. Fakat %30 diyorsun hala.
0: Evet.
4: Yani Arada'nın en son araştırmasında da arada hala bir 4-5 puan fark öyle var. AK Parti ile.
0: Genar'a baktım. Genar da aşağı yukarı
4: Böyle. Burada bir tek
0: AK Parti'nin oyu yükseliyor yani. 2023 seviyesine geldi AK Parti. Oyları yükselerek devam ediyor AK Parti'nin ama işte burada korkunç olan CHP'nin oylarının 30'un altına inmemesi.
4: Sen bunu müsaade da ediyorsun. Ben bu yayında arada bir söylüyorum. Burada sorgulanması gereken olay o. Cumhurbaşkanı'nın bütün araştırmalarda puanı AK Parti'nin ve CHP'nin 20 puan falan, 15-20 puan arası önünde çıkıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın siyasi iletişimle ilgili hiçbir sorunu yok demektir bu. Fakat öbür taraftan AK Parti'nin oyları niçin 10 ya, puan, 15 puan fark
0: doğru
4: atamıyor?
0: Doğru, ama yani yine ben itiraz etmek zorundayım.
4: Sen edeceksin biliyorum da
0: AK Parti'nin
4: her zaman
0: yukarı yani yönlü oylarının yönlü bir trend çizdiği bir grafikte, bence yani soru yine hakikaten aynı noktaya geliyorum.
4: CHP'nin %10'u geçememesi lazım ya.
0: Bence de.
4: Yani bu durumda. Yani niye geçiyor hala? Demek ki bir yıpranma söz konusu. Bu yıpranmayı engellemek için başka
0: bir... Öyle mi, ama yine senin bizim özel sohbetlerimize ifade ettiğin cümlelerden bir tanesi şuydu, yani reklam arada konuştuğumuz mevzularda. Ortada siyaset olmayınca düşmanlaştıracak bir şey bulman lazım.
4: Doğru.
0: Tamam mı? Yani
4: tabii.
0: Bu mevzu...
4: Hayır, düşmanlaştırsın. Bunun panzehiri yok mu ya? Bunun karşı siyasi iletişim boyutunda, yani biz burada sırf mantıkla bu pespayeliğin karşılığı bu olmamalı diyorsak,
0: şey söyledin ya, gençlik festivalinden bahsettin ya, oradan da buradan da ondan sonracıma sadece sen söyledin herhalde, o şeyde Cumhurbaşkanı'nın kapsayıcı ve kavrayıcı hamlelerinde bu şeylere katılan insanların, hani İmam Hatipler'de değil, bütün Türkiye'den gelen insanların,
4: evet,
0: olduğu şey
4: işte, baksınlar video kayıtlarına Cumhurbaşkanı'nın gençlerle bir araya geldiği, evet, toplantıda. Yani evet, buyurun
0: bu
4: işte, teşekkür ediyoruz.
0: Hangisinin bu? Hangi anket? Söyleyin, bunları işte, şey yapmadan veremiyoruz.
4: 4.8 aradaki fark.
0: Evet. Bu şey mi? Aredan'ın mı, Genar'ın mı? Yoksa hepsinin ortalaması mı? Aredan'ın mı bu?
4: Evet, gayet tamam. Güzel işte o.
0: Nisan anketi mi? Mayıs anketi mi?
4: Yok, her ay çıkartıyor arada.
0: Bu o zaman Nisan'ınkidir.
4: Nisan'dır
0: bu.
4: Evet.
0: Nisan'ındır bu. Evet. Yani, geçen hafta yayınlamış.
4: Eyvallah. Yani bu
2: bugün Halk TV'de bir anket yayınladılar. Toplamı %105 yapıyordu.
0: Şaka yapıyorsun. Görmedim
3: evet,
0: ben
3: evet,
0: onu.
3: Evet.
2: Yok, doğru.
3: Öyle.
0: Allah.
2: Doğru. Videosunu da yayınladım.
0: Bir bakayım ona bir.
4: Ya Rabbi.
0: İyi yani %120 yapmamışlar. Yusuf Alabar'da %105'te
2: evet,
0: yani.
2: Yapabilirler.
0: Hani artı eksi artı artı 5 hata payı ya, da kabul ettirebiliriz.
4: Yanlış olsun 30.5 olmasın da 32.5 olsun yine yani fark eder yani bu bunun onu geçememesi lazım bu haliyle bu CHP'nin ya.
0: Ya
4: yani,
0: Trump'ın ondan sonra zafer kazandım diye ya attığı iki tane bombayı göstermesi gibi çok farklı nedenlerle %30'a çıkıyor.

0: olması da Özgür Özel kendi başarısı olarak yazıyor bunu. Yanarım da ben buna yanarım yani. Ya. Bu yapmış olduğu politikaların ya da siyasetin karşılığı bir oran değil ki.
1: Yani şu senin programında bütün arkadaşların katılımıyla ortaya konmuş olan analizler, tahlilleri bunun iletişiminin yani çok ciddi bir şekilde yapılmış. Cumhurbaşkanının bugünkü konuşmasına bak ya. Grup muhteşem konuşması. Yani ya. Muhteşem yani. Şunu siyasi parti olarak AK Parti'nin bütün kadrolarıyla kendisine düstur edinmesi gerekmez mi ya? Benim böyle dönüp biraz daha AK Parti'nin kendi parti olarak siyasi iletişimine bakması gerekmiyor mu?
0: Bakıyor işte, yükseltiyor da şeylerini yani. Baktığı için de oyları yükseliyor.
1: Kimin?
0: AK Parti'nin. Şu anda 2023 seviyesi.
1: Ben bu farkın AK Parti'nin hak etmediği düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Bu aynı farkı fikirdeyim. AK Parti hak etmiyor yani. AK daha
0: Parti,
1: fazlası.
0: AK Parti bu oyları %48'ler, 49'lar, 50'ler civarında 2009'larda
1: fark ettik. Haklısın.
0: Ya buradaki temel sorunlardan bir tanesi şu. CHP'nin burada olmasının gerekçeleri dediğim gibi AK Parti ve Erdoğan düşmanlığını parti propagandası ve ana damar olarak yapması. Bu bir. İkincisi
1: İslamofobi, söyleyeyim ben sana.
0: Tabii. Yani ikincisi de sen o şeyleri mesela güzel söylüyordun. Yani Erdoğan'ı İslamofobinin figürü haline getirdiler ki ya, Erdoğan'ın bravo. Bu konuyla ilgili olarak neler söylüyor. Ya Mısır'a gidip Mısır parlamentosunda laikliği anlatan bir adamdır Erdoğan. Laikliğin önemini anlatan bir adamdır. Hani Türkiye'deki bazı laikçilerin anladığı anlamda söylemiyorum. Orada bambaşka bir şey söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu Mısır'da söylüyor. Yani böyle İslamofobinin merkezine konulacak bir adam değil.
1: Bunun karşılığını görüyor. Üstad, bu demin verdiğin %49-48 rakamlarının altına düşmüyor ki Cumhurbaşkanı'nın.
0: Burada tabii temel sorunlardan bir tanesi şey hikayesi. Yani ekonominin hala istenilen seviyeye gelememesi sorunu AK Parti açısından. Bunu da Cumhurbaşkanı zaten her toplantısında, her şeyde söylüyor.
1: TOBB'daki konuşmasında son 2-3 gün önce söyledi. Tabii. Yani güllük gülistanlık olmadığını biliyoruz ama aynen, gerekli evet. Önlemleri almaya çalışıyoruz dedi.
0: Aynen.
1: Evet, yani burada Cumhuriyet Halk Partisi hak ettiğinin çok üstünde bir...
0: Bak burada hemfikiriz.
1: Benim söylemek istediğim bu.
0: Hemfikiriz. Hemfikiriz.
1: Hayret, peki. Sen de bu konuda hemfikir olmamış çok önemli. İşime son vereceksin diye korkuyordum yani.
0: %100 CHP aleyhine olunca hemfikir olur mu sen her zaman? Peki, son cümleleri toparlayayım. Yusuf Hocam Ankara'dan alayım. Ardından Yeliz Hocam'dan alacağım. Ardından kapatacağım İstanbul'da. Pardon, Fatma Hocam'dan, Yeliz Hocam'dan alttan sonra kapatacağım. Yusuf abi seni dinleyelim Yusuf Bey.
2: Yani şöyle, dünyadaki gelişmeler Hürmüz Boğazı'ndan Çin-Amerika Birleşik Devletleri, Putin-Çin ilişkileri, enerji krizleri, yeni bir dünyanın kurulduğundan hiç şüphe yok. Türkiye yeni bir dünya kurulurken savunmadan güvenliğe, enerjiden işte ulaştırma altyapı yatırımlarına varıncaya kadar nefessiz işler yapıyor. Ama bir diğer tarafta da sevgili Ali Hocam'ın sıklıkla söylediği gibi demokrasi olmamızın en önemli nişanesi olan muhalefet partisinde de bu olaylar yaşanıyor. Son derece üzücü. İnşallah bu işten de bir an önce sıyrılarak daha etkin alternatifler sunan bir muhalefet anlayışı Türkiye'yi, bu anlayışı çok hak ediyor.
0: %100 haklısın. Fatma Hocam son cümleni alayım.
1: Allah korusun
3: tabii
1: ya.
3: Tabii Sayın Çiçek, çözüm.
0: Bir dakika.
3: Çözüm önerileri bekliyoruz.
1: Son cümlesi dedin. Allah korusun dedim ben de ya.
0: Ya kapatıyoruz ya. Yani cevap vermek için değil. Efendim, programı bitireceğim. Bir bağlayıcı cümleyi aktarır mısınız? böyle dememiz lazım.
1: Şimdi peki. Oldu.
0: Tamam, buyurun Fatma Hocam.
3: Çözüm önerileri bekliyoruz Sayın Çiçek. Sonuç olarak belediyeler birçok belediyeler şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yönettiği belediyeler eğer bu şekilde tevdi edilmişse halk tarafından onlara tabii ki halka faydalı olabilecek çözüm önerileriyle siyasetten öte halka ne kadar yararlı olabilecekleri, kamu yararını gözettikleri bir anlayış bekliyoruz ama
0: Fatma Hocam yaşınız genç muhtemelen ben göremem bu bahsetmiş olduğunuz temelli. İnşallah siz görebilirsiniz.
3: Uzaktan bağlandım. Bugün yine yaşımın küçüklüğüne geldi konusayım.
0: Yok yani hayır. Genç olduğunuz için sizin görme ihtimaliniz az bile olsa hani milyonda bir bile olsa var. Bizde öyle bir şey söz konusu değil. Yani biz göremeyiz. CHP'nin halkın yararını, halkı düşünerek bir siyaset üretme kapasitesini açıkçası
1: artık diyelim.
0: Zor yani.
3: İşte diyorum umarım ya, siz maalesef beklentilerimiz bu yönde ama beklenti içerisindeyiz. Onlar da bir türlü gerçeğe dönemiyor ve daha vahim iddialarla karşı karşıyayız. İnşallah artık bir an önce toparlanabileceğimiz veya bu tarz vahim iddialarla karşılaşmayacağımız bir muhalefet gelir en azından.
0: Tabii kesinlikle. Yani AK Parti'nin
4: iktidar

0: görevinin yanı sıra muhalefet görevini bırakıp muhalefet görevindeki enerjisini iktidar olduğu alana çekip orada daha fazla enerji sarf etmesi lazım. Muhalefet eğer işini yapabilirse. Yapamadığı için bu ülkede iktidar da AK Parti, muhalefet de AK Parti maalesef. Yıldız Hocam, son cümlenizi.
1: Yani umarım
0: programı
1: işte
0: kapatıyorum. Son evet. Toparlayıcı cümleniz var, sonra alayım.
1: Toparlayıcı cümle. yani umarız artık bunların konuşulmadığı bir siyasi atmosfere geçeriz diyeceğim ama dediğiniz gibi hani bu konuda öne görmek.
0: Efendim, inşallah siz de görebilirsiniz.
1: Umarım yetişir ama hakikaten şu anda ihtiyacımız olan gerçekten bu. Hani yani bu iddiaların, bunların önümüzü göremediğimiz bu durum artık bir şekilde çözülmesi ve hani hizmette yarışılan, hani vatandaşa edilecek hizmette yarışılan bir başka bir belki şeye geçmek, seviyeye geçmek.
0: Ne güzel. Yani.
1: Değil mi? Çok güzel.
0: Ali Hocam, siz.
2: Efendim, sen, çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir yayındı.
0: Efendim, o kıymet sizin şahsınızda, dostların şahsında. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Osmaniye Korkut Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş Hocam, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum şimdiden.
1: Evet.
0: Yine rol çaldın hocam. Ben tam teşekkür ettikten sonra bu cümleyi kullanacaktım ama peki tamam.
4: Özür diliyorum.
2: Anadolu irfanı. Bak,
0: Anadolu irfanı değil mi?
2: Tabii.
0: Adana'dan katılınca böyle oluyor. İstanbul'da hiç bunları söylemiyordunuz hocam.
4: Küçük büyüğün önce kutlar diye ben ondan girizgah
0: Tamam edeyim. Peki hocam. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeziha Bayrak hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ve Yeni Şafak gazetesi yazarı iletişimci Ali Saydam hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, haftaya bayram, Fatma hocanın dediği gibi haftaya çarşamba, bayramın birinci günü, Kurban Bayramı'nın, mübarek Kurban Bayramı'nın birinci günü. Allah hakikaten İslam alemine, bayramın yüzüsü hürmetine çekilen sıkıntıların Müslüman coğrafyada özellikle başta İsrail soykırımcılığı olmak üzere onların kadrine uğrayanlara fena kavuştursun diyelim. Haftaya bayram dolayısıyla açık görüşü yapamayacağız. Yani ben yapmayı çok isterim ama Ali Hocam illa ben tatile çıkacağım diyor. Ali Hoca olmayınca da program yapamıyoruz. Bu vesileyle yine sana attım. Çok teşekkür ediyoruz. Hafta değil ama bir sonraki hafta çarşamba günü saat 20'de 24 ekranlarında ve 24 radyoda açık görüşte karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi geceler, iyi bayramlar diliyoruz efendim.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, An ve Zaman'dasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam An ve Zaman'da tarih boyunca medeniyetlerin kesişim noktası olan Türkistan coğrafyasının perde arkasını konuşacağız. Sadece bir ticaret yolunu değil, imparatorlukların gölgesinde şekillenen büyük bir güç mücadelesini, yani büyük oyunu masaya yatıracağız. İpek yolunun kervanlarından Hanlıklarına, Semerkant'tan Buhara'ya, Timur'dan Çarlık Rusya'sına uzanan bu hikayede aslında yalnızca ticaretin değil, istihbaratın, kültürel dönüşümün, casusların, küresel rekabetin izlerini süreceğiz bu akşam. Türkistan'ın bilinmeyenlerini konuşacağız sizlerle beraber. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman'a başlayalım.

0: Başladık değerli tarih severler. Türkistan'ın bilinmeyenlerini konuşacağız bu hafta. Türkistan neden yüzyıllar boyunca bir coğrafya olarak, bir toprak üzerinde herkesin hakimiyet kurmak istediği bir coğrafya oldu? Geçmişin bugünkü hesaplaşmalarının izleri hala Türkistan üzerinden mi yapılıyor? Büyük oyun ne demek? Çok önemli bir konum var. Bunların hepsini konuşacağız sizlerle. Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Özgen Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz her zamanki gibi.
1: Duydum.
0: Uzun zamandır sizi davet etmeyi bekliyorduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. O şeref bize ait. Çok sağ olun.
0: Etiketimizi hatırlatalım hocam. Etiketimiz X platformu üzerinden Büyük Oyun. Büyük Oyun etiketine yazarsanız Murat Özkan hocama sorularını sormuş olacağım. Evet hocam, aslında Türkistan dediğimizde sadece bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Yüzyıllar boyunca orduların geçtiği, medeniyetlerin birbirine karıştığı, ticaretin, bilginin, hakimiyet mücadelelerinin aslında merkezinde yer alan çok büyük bir tarih sahnesinden bahsediyoruz. Ve bu tarih sahnesi aslında bize çok önemli mesajlar veriyor. İlk sorumdan başlamak istiyorum size. Bir cazibe merkezi aynı zamanda. Şimdi hocam, Türkistan'ın coğrafi konumuna baktığımızda onu tarih boyunca bir cazibe merkezi mi yaptı onun coğrafi konumu? Yoksa büyük güçlerin o coğrafya rekabet alanına mı dönüştü? Neden Türkistan bu kadar değerli? Neden herkes üzerinde küresel bir rekabet içine düşmüş? Önemi nedir? Buradan başlayalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle cevap vermeden önce ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Şimdi şöyle cevap vermek istiyorum ben bu soruya. Şöyle başlasak bence isabetli olur. Biz Türkistan'ın Keşif Çağı kitabında da böyle başlamıştık. Talihiyle kederli ancak tarihiyle efsanevi bir coğrafyadan bahsediyoruz.
0: Hemen bir virgül koyalım. Çok da önemli bir noktada, tam da kitabınız elimde. Tabii ki referans kitaplarımızdan bir tanesi. Murat Hocam'ın çok fazla kitabı var. Türkistan üzerine, coğrafyası üzerine projeleri, işte o coğrafyaya gidip geldiği araştırmaları vesaire, hepsi çok kıymetli. Bir tane kitabınızı burada göstermek isterim. Ruseyyah Burnaşev'in gözünden Buhara'yı anlattınız. Türkistan'ın Keşif Çağı. Biz Türkistan'ı bu akşam çok daha geniş bir kapsamda ele alacağız elbette. Birçok kitabınız var. Bir tanesi de üstüne basmak için burada tam da yeri gelmişken söylemek
1: çok
0: istedim.
1: Teşekkür ederim. Ben de şöyle, aslında Burnaşev üzerinden gittik biz o kitapta ama orada yaklaşık 6-7 tane seyyah var. Burnaşev'in çağdaşı sayılan Olufsen var, Hanikov var. Onların da seyyahlarından verdikleri notlardan zaten bugün konuşacağız. Çünkü seyyah diyoruz ama hepsi aslında bir nevi kendi devletleri açısından istihbarat faaliyetleri yapan, istihbari bilgiler toplayan kişiler. Ve bu bilgiler de zaten özellikle 19. yüzyılda hem İngiltere'nin hem de Rusya'nın hem de bu coğrafyada hüküm sürmek isteyen devletlerin çok ciddi işlerine gelen bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bilgi güç. Doğal olarak bu bilgiyi elinde tutan devlet de aslında bakarsanız hem o dönemde hem de günümüzdeki dönemde o coğrafyaya hakim olmak amacıyla bunları çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ne dedik konuşmamızın başında? Talihiyle kederli ancak tarihiyle efsanevi bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çünkü talihiyle kederli, çünkü bu coğrafya hem yeraltı hem yerüstü kaynakları bakımından hangi dönemden bakarsak, hangi dönemden değerlendirirsek değerlendirelim, aslına bakılırsa sürekli dış devletlerin, dış işte sömürgeci güçlerin sürekli göz hapsinde olan bir topraktan bahsediyoruz. Şimdi şöyle toparlayalım. Hangi açıdan bakacağız? Hangi dönemden bakacağız? Yani bunu cazibe merkezi olarak değerlendirip devletlerin buraya ilgi odağında konuşacaksak dönemsel bazda ayırmamız lazım. Yani yakın çağda, işte 19. yüzyıldan sonraki süreçte devletlerin buraya yönelme arzusu farklı sebepler barındırıyor. Örnek veriyorum, orta çağda devletlerin buraya yönelme arzusu daha farklı sebepler barındırıyor. Veya eski çağda daha farklı sebepler barındırıyor. Ancak bildiğimiz tek bir gerçek var. Günümüzde de

0: çağda da, orta çağda da, yakın çağda da Türkistan hem yeraltı, hem yerüstü kaynakları, hem bulunduğu konumdaki o menzil olan, İpek yolunun menzili olan şehirleri bakımından gerçekten bütün devletlerin göz hapsine aldığı bir coğrafya. Doğal olarak bu coğrafyadan niye kederli diyoruz? Hiçbir zaman güç mücadelesi eksik olmamış. Bu coğrafyanın hemen hemen tarihin hangi kısmından bakarsak bakalım, bütün devletlerin, günümüzde küresel güçlerin, o dönemde bölgesel güçlerin sürekli mücadele halinde olduğu bir coğrafyayı görüyoruz. Yani bunu eğer ilk dönemlerden bahsedersek en önemli sebeplerinden bir tanesi İpek Yolu. İpek Yolu'nun en önemli menzillerinin, yani işte Çin'den başlayıp Avrupa içlerine giden o İpek yolunun, Büyük İpek yolunun en önemli menzillerinin biz Türkistan coğrafyasında olduğunu görüyoruz. Doğal olarak buradaki devletlerin o dönemki siyasi konjonktürüne göre hallettikleri, düşündükleri o mekanizmalar, siyasi mekanizmaları bu toprakları İpek yoluna hakim olmak amacıyla ele geçirmek istiyordu. Ancak bu zamanla tarihler ilerledikten sonra, İpek yolu önemini kaybettikten sonra daha farklı bir sebeple devletlerin buradan gözünü alamamalarına sebebiyet veriyor. Bunu belki programın akışında bununla alakalı sorular gelebilir, devam edebiliriz ama burada vermek istiyorum. Petro döneminde örnek veriyorum. Çarlık Rusya'nın buraya yönelme sebebi evet yine iktisadi ama bu sefer İpek yolu kaynaklı değil. Bu sefer işte Sır Derya boylarından çıkan altın tozlarından etkileniyorlar. Yani Rusya'nın ekonomisini daha iyi aşamaya götürebilmek amacıyla bu sefer Sır Derya'daki altın tozlarına ulaşmak gayesi. Yine Hindistan sömürge, yani Hindistan topraklarına gidecek olan en kestirme yolun bu güzergahta olması yine bunun bir sebebi. Ama işte 19. yüzyıldaki savaşlar yüzyılı diyoruz biz bu yüzyıla. 19. yüzyıl açısından baktığımız zaman Türkistan coğrafyasının cazibe merkezi haline gelmesi veya bu coğrafyayı yabancı devletlerin ele geçirme arzusunun tek sebebi bir insan gücü. Yani sömürgeleşmiş bir devletlerden bahsediyoruz artık. Sömürge ekonomisine karşı ayakta durmaya çalışan bir Rusya'dan veya farklı devletlerden bahsediyoruz. Doğal olarak bunların Türkistan'da olma sebepleri artık bir insan gücü. İki, yeraltı ve yerüstü kaynakları. Üç, çok önemli. Amerika'dan sonra belki de dünyadaki en büyük pamuk üretiminin yapıldığı bölgeden bahsediyoruz. Fergana Vadisi gibi bir coğrafya, tarımsal faaliyetlerin, tarımsal ürünlerin çok güzel çıktığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Doğal olarak 19. yüzyılda aslına bakarsanız devletlerin burayı ele geçirme arzusu yine ekonomik ama sebepler değişmiş. Yani ulaşmadaki amaç aynı, ekonomilerini rahatlatmak ama bir nebze de olsun artık buradaki insanları kullanmak, insanları kendi sömürge yapısındaki imparatorluklarına entegre etmek, onları bir şekilde iş gücünde de kullanmak, yine pazar arayışı, buradaki pazar arayışı da buraya yönelmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Günümüzde de yine kuşak yol projesinin yapılması, yine buradaki elektrik üretiminin fazla olması, petrol üretiminin fazla olması, yani hangi açıdan bakarsak bakalım aslında bu bölge bir cazibe merkezi. Yani şu anda küçük bir kronolojisini çizdik. İpek yolundan aldık. Günümüzdeki işte kuşak yol projesine kadar getirdik. Buranın cazibe merkezi olmasının sebebi buranın yeraltı ve yerüstü kaynakları. Doğal olarak devletler de buraya ele geçirmek, burayı daha kendilerine sahip veya arka bahçeleri veya doğrudan kendilerine bağlı hale getirebilmek amacıyla buraya dair operasyonlarda, faaliyetlerde bulunuyorlar. Cazibe merkezi olmasını, hani burada belki bu kısmı vermezsek biraz haksızlık ederiz. İslam tarihçileri açısından, İslam dünyası açısından baktığımızda belirli bir dönemde eğitim anlamında da burası cazibe merkezi olarak öne çıkıyor ama bununla alakalı bir istila politikası güden bir devlet yok. Buradaki tamamen amaç eğer bir yabancı devletin bu bölgeyi ele alma arzusuna dair, soru buna dairse tamamen ekonomik sebeplerden diyebiliriz.
1: Sayın Hocam, İpek Yolu bir dönem için, İpek Yolu önemini kaybetmeden önce dediniz, İpek Yolu'na hakim olmak arzusu vardı dediniz. İpek yoluna hakim olmak ne demek? Sonuçta yine bir ifadeniz geçti. Bilgi güçtür diye. Bugün de aynı şekilde bilgiyi elinde tutan gücü elinde tutuyor. Yani dijital medya, sosyal medya, küresel bütün güç bilgi demek. Aslında baktığınız zaman İpek yolundan sadece kervanlar geçmiyor galiba. O bilgi akışı, farklı inançlar, farklı kültürler. Bunu elinde tutabilmek mi güç demek? Yani İpek yoluna hakim olmak nasıl bir gücü elinde tutmak demekti o dönem?
0: Evet, şöyle diyebiliriz buna. Çünkü İpek yolu büyük bir yol. Yani sadece aslında bakılırsa tek bir

0: yoldan da oluşan bir yoldan bahsetmiyoruz. Yani İpek Yolu işte Çin'den başlayıp Avrupa içlerine kadar giden yollar. Ancak burada işte Baharat yolu var, Kral yolu var, Şah yolu var. Yani birçok bağlantı yolu olan ve taşıdıkları mallara göre de isminden de belli İpek Yolu isimlendirilmiş olan bir yol. Ve isimlendirmesi çok yüzyıllar sonra yapılan bir yoldan bahsediyoruz. Fakat tarihte değişmeyen tek bir gerçek şu İpek Yolu'na dair önemi. Ya o dönemde evet isminden de belli olduğu gibi Çin'in ipekli kumaşlarını batıdaki zenginlere, oligarklara götürmek için kullanılan bir yol. Çin'den alınan ipekler Türkistan aracılığıyla, Türkistan işte menzillerinden geçme hareketiyle biz bu ipeğin batıya taşındığını görüyoruz. Ancak çok güzel söylediniz. Sadece ipek taşınmıyor. Yani aslında bakılırsa sadece bence emtia taşınmıyor burada. Sadece bir emtianın taşındığı bir yol olarak düşünürsek büyük bir yanılgı içerisine gireriz. Çünkü şöyle değerlendirmemiz lazım burayı. İpek yolunda evet emtialar birinci öncelik. Malların taşınması, batıya bu malların taşınması veya batıdan doğuya gelecek malların taşınması İpek yolu üzerinden yapılıyor. Ancak bu yol büyük bir yol dedik ve bu yollarda kervansaraylar yapılıyor. Kervansaraylar inşa ediliyor. Bu yollarda aslına bakılırsa bir kültür taşınıyor. Bu yollarda aslında bakılırsa dinler taşınıyor, diller taşınıyor, hastalıklar taşınıyor. Biraz daha açabiliriz. Yani vebanın bu yolla yayıldığını biliyoruz. Dillerin, dinlerin, maneizm ve Budizmin bu yollar vasıtasıyla yayıldığını biliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Bu yol sadece emtiaların taşındığı bir yol değildi. Bu yola daha detaylı baktığımızda, tarihi arka planında belki hacıların yakarışlarını, belki esirlerin yakarışlarını, belki bir komutanın askerlerin ayak izlerini, belki hastalığı yayan kişilerin izlerini göreceğiz. Doğal olarak bu yola sadece emtiaların taşındığı bağlamında bakarsak ciddi bir yanılgı içerisine girdiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Şunu söylemekte fayda var. O dönemlerde bütün devlet adamları da, o dönemde işte bir siyaset güden devlet adamları da belki ileride Cengiz Han'dan, Timur'dan bahsettiğimiz dönemde örneklerini veririz ama İpek Yolu güzergahı üzerinden seferlerini yapıyorlar. Çünkü amaç İpek Yolu'na ulaşmak, İpek Yolu'nun menzillerini ele geçirmek. Neden? Çünkü İpek Yolu devletin hazinesinin daima doluluğu anlamına gelecek bir oran veriyor. Devletin gücü de hazinesinin yoğunluğundan, çokluğundan geçiyor. Doğal olarak bu yolda hem emtialar ama bundan da daha farklı olarak kültür anlamında diller, dinler ve kültürler taşınıyor. Mesela Soğutlar, burada Başak Hoca'ya da selam söyleyelim. Yani Soğutların herhangi bir devletleşemediğini biliyoruz. Ancak Soğutların bu coğrafyada, özellikle İpek Yolu coğrafyasında çok ciddi işler yaptığını, dilleri ve dinleri taşıma unsuru, malları taşırken yaptıklarını çok net bir şekilde biliyoruz. O yüzden Batı'ya veya işte Türkistan coğrafyasına Maneizmin ve Budizmin de bu yolla yayıldığını veya vebanın da bu yolla gittiğini düşünürsek İpek Yolu'nun tam da sizin söylediğiniz gibi en başta sadece emtiaların taşındığı bir yol olmadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Hocam o dönem yine İpek yolundan devam etmek istiyorum. Siyasal istikrar ya da istikrarsızlık ikisi de olabilir fark etmez. İpek yolunun sürekliliğini nasıl etkiledi? Yani bu hat üzerinde hangi güç merkezleri belirleyici olmuş dönemsel olarak?
0: Şimdi şöyle bizim aslında çalışma sahamızda bu yol ikiye ayrılıyor. Bir tarafı işte Batı ulusunun da işte Cüce ulusuna giden Altın Ordu'ya giden kısım. Diğer tarafı da Çağatay ulusunun olduğu Türkistan sahası. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Türkistan sahasında veya İpek Yolu sahasında diyelim, İpek Yolu'nun bulunduğu coğrafyada siyasi istikrar gerçekten belirleyici bir güç. Eğer bir devlet bu sahada, bu coğrafyada çok net bir şekilde gücü kendi elinde tutarak bütün menzillere hakim olabiliyorsa, bu güzergahta yapılan ticari faaliyetlerin oranı ve kar marjı daha fazla oluyor. Neden? Çünkü o coğrafyayı şöyle aklımıza getirelim. İşte yağma faaliyetleri yapan boylardan bahsediyoruz. Yani bir kervanın başladığı menzilden diğer bir menzile hareket süresi, yolculuk aşaması ciddi derecede sıkıntıları beraberinde barındırıyor. Hem yollar gerçekten çok zor, hem de ulaşım açısından değerlendirildiğinde zor, hem de dediğimiz gibi yağmacılık faaliyeti yapan hem Türk boyları, hem Moğol boyları, hem farklı boylar yağma faaliyeti yapan ve geç

0: geçimlerini bunlarla sağlayan konar göçer toplumlarda toplumların bulunduğu yerden bahsediyoruz. Yani aslında merkezi otorite bir devlet, bir hanlık veya burada merkezi otoritesini sağlamlandırdığı, sağlamlaştırdığı takdirde İpek Yolu en altın dönemlerini yaşıyor. Mesela örnek verelim, Timur'un hakimiyet kurduğu dönemde İpek Yolu en büyük dönemini, en şaşalı dönemini yaşıyor. Evet, bu Samaniler devrinde de İpek Yolu'nun, Akunlar devrinde de İpek Yolu'nun etkin bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Ancak Timurlar dönemindeki o etkinlik biraz daha fazla. Ama bunların hepsinin temelinde siyasi erkin bu coğrafyadaki hegemonyasına bağlı. Yani devlet bu coğrafyada ne kadar etkinse, ne kadar güçlüyse bu coğrafyadaki tüccarlar kendini o kadar rahat hissediyor. O kadar rahat hissediyor ve o coğrafyada o güzergahı daha sıklıkla kullanıyor. Şöyle basit düşünelim. Bir güzergahta seyahat ediyoruz. O güzergahta mallarımıza ve canımıza kastedildiğini hissettiğimiz anda o coğrafyayı tercih eder miyiz? Etmeyiz.
1: Yatırım da yapmayız.
0: Yatırım da yapmayız o coğrafyaya. Ancak eğer biz bu coğrafyayı tercih ediyorsak demek ki canımıza ve malımıza zarar gelmeyeceğini düşünüyoruz. Doğal olarak bunu sağlayan yönetim hangi milletten olursa olsun o dönemde İpek Yolu'nun istikrarı, İpek Yolu'nun ekonomik marjı çok ciddi derecede artmaya başlıyor. Kimler etkindi? Çin bir dönem etkin burada ciddi manada. Türkler bir dönem etkin. İşte Akunlarla başlayan hakimiyet süresi Göktürklerle uzanan, devam eden ardından Timur'la en yüksek dönemine ulaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Yine Moğolların bir dönem etkin olduğunu görüyoruz biz bu yola. Yine Arap istilalarıyla Arapların bu bölgeleri fethetmelerinden sonra da Arapların da İpek Yolu'nu kısmen ele geçirdiğini biliyoruz. Yani doğal olarak İpek Yolu istikrarında dört tane büyük gücün bir mücadele sahası dönüyor. Aslında ilk sorunuza da mesela burada bir cevap vermiş olduk. Mesela bu dönemde İpek Yolu'na hakimiyeti görüyoruz burada. Evet. Yine olan kim oluyor? Türkistan halkına, Türkistan topraklarına oluyor. Savaş, gözyaşı, İpek Yolu'nda diniyorsa ticaret de o kadar aktif. Ancak yağma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyorsa İpek Yolu sönükleşiyor.
1: Timur döneminde en yüksek şeyini yaşadı evet. Diyorsunuz. Cengiz Han döneminde yaşayamadı mı?
0: Ya şöyle aslına bakarsa bizim işte şu anda ele aldığımız o coğrafyada Çağatay Hanlığı'nın da hakim olduğu bölge Güney Kolu. Yani 1220-21 yılında Cengiz Han'ın Harzemşahlarla girdiği bir savaşta ki Otrar bölgesinde yapılan savaşta artık Moğolların Avrupa içlerine kadar devam edecek olan, o tsunami etkisi verecek olan Moğol istilası da aslında başlangıcını alevlemiş oluyordu o bölgede. Otrar'da yapılan savaşla sadece Otrar düşmedi. Ardından Semerkant düştü. Ardından Buhara düştü. Yani kadim Türk toprakları uzun yıllar sonra Türk hakimiyetinden çıktı ve Moğolların hakimiyetine girdi. Burada aslında en büyük gözyaşının, en büyük kanın aktığı bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü Cengiz Han'ın savaş stratejisinde şöyle bir gerçek var. Cengiz Han eğer kendisine tabi olup da savaşmadan kendisine bağlı olan milletlere herhangi bir şey yapmıyor. Ama Cengiz Han kendisine tabi olmayıp kendisini uğraştıran ve akabinde bir sefer üzerine bir bölgeyi ele alıyorsa taş üstünde baş bırakmıyor. Burada büyük bir katliam yapıyor. Hem Semerkant'ta hem Buhara'da. Şimdi Cengiz'in aslına bakarsanız burada yaptığı insan tahribatının yanı sıra bir de İpek Yolu'na vurduğu büyük bir darbe var. Cengiz'in bu bölgeleri yapmış olduğu seferle biz yıllardır burada Avrupa içlerine giden kervanların ulaştığı Semerkant'ın Ürgenç diye bir şehir var. Ürgenç'e Cengiz girdikten sonra köhne Ürgenç olarak adlandırılıyor. Yani bu coğrafyada Cengiz'in yaptığı tahribatla aslında bakarsanız sadece insanlar etkilenmedi. İpek Yolu da ciddi manada etkilendi ve burada İpek Yolu'nun bu kolu tamamen işlevsiz hale getirildi. Çünkü Semerkant gibi, Hive gibi, Buhara gibi büyük kadim Türk şehirleri Cengiz'in tahribatına uğradı. Buradan kuş uçmaz, kervan geçmez bir konuma evrildi buralar. Doğal olarak buralar tercih edilmedi. Nereler tercih edildi? Cuci ulusunun yani Altın Ordu hakimiyetinin yeşerdiği o Altın Ordu toprakları Ürgenç'ten sonra üst kısma doğru giden o kol artık ekonominin canlandığı ve Semerkant ve Buhara gibi şehirlerin öneminin azaldıktan sonra bu coğrafyadaki şehirlerin öneminin arttığı bir döneme gidiyoruz. Ne zamana kadar? Timur'un hakimiyeti ele aldığı kadar. İsterseniz müsaade

0: Dersen Cengiz ile Timur'u burada karşılaştırabiliriz.
1: Lütfen hocam, evet.
0: Şimdi Cengiz bu tahribatı yaptı. Evet, bu tahribat yapıldı ve buradaki Türkistan'daki kol, İpek yolu bayağı bir zarar gördü. Devletler zarar gördü. Harzemşah'ın boşalttığı saha Cengiz'in de imparatorluğunun, Moğol imparatorluğunun kapladığı bir sahaya dönüştü. Ancak burada dediğimiz gibi Moğolların istila hareketleri bitmedi. Anadolu işlerine kadar, Avrupa işlerine kadar devam eden bir istila hareketinden bahsediyoruz. Akabinde bu bölge özellikle Cengiz Han'ın ölümünden sonra evlatlar arasında üleştirildi, bölüşüldü. Ve coğrafya, yani Türkistan sahası, bizim de şu anda işlediğimiz bu Türkistan sahası Çağatay adlı oğluna bırakıldı. Ancak Çağatay Hanlığı, orada biliyorsunuz Türklerde ve Moğollarda ikili teşkilat söz konusu. Doğu ve Batı sistemi söz konusu. Doğudaki Kaan daima Batı'daki Kaan'a göre büyük. Karakorum'da oturan büyük bir Kaan var. Ancak işte Altınordu'da, Saray şehrinde oturan Kaan ona bağlı. Çağatay Hanlığı'nda, işte Çağatay Hanlığı'nın topraklarında oturan Kaan yine Büyük Kaan'a bağlı. İşte Çağatay Hanlığı'nın en büyük sıkıntısı şu: Büyük Kaan'lığa bağlı en yakın hanlık. Doğal olarak Çağatay Hanlığı'nın kendi iç işlerinde bir bağımsızlık gütme, kendisiyle birebir yönetme erki elinden alındı diyebiliriz. İşte yalavaçlar atandı buraya, valiler atadılar buraya, valiler aracılığıyla yönettiler. Burada bir kaos söz konusu oldu. Şimdi istikrar dedik ya, işte Cengiz'in ölümünden sonra Çağatay Hanlığı'nın son dönemlerinde burada bir kaos söz konusu. Bütün boylar birbirlerine karşı ayaklanmış. Şimdi Çağatay Hanlığı diyoruz ama bölge Türk bir bölge. Çağatay Hanlığı anlatılan tarihi kaynaklara göre 4000 askerle coğrafyaya geldiği, Türk topraklarını, Semerkant'a, işte Buhara'ya gelip burada bir hakimiyet kurmaya çalıştığı söyleniyor. Kadim Türk yurdundan bahsediyoruz. Doğal olarak 4000 askerin belki içerisinde Türk menşeli askerler de mevcut. Çünkü bu Moğollar ve Türkler aynı coğrafyada zuhur etmişler. Aynı devletlerin, işte Göktürklerin, Hunların kurucu unsuru Türklerken Moğollar da bu devletin bir parçası. Şimdi bu kısımda da iyi yaşayın. Bu kısımda bu tarafa geldikten sonra biz neyi görüyoruz? Çağatay Hanlığı'nın zamanla Türkleştiğini görüyoruz. İslamiyet de kabul ettikten sonra Altınordu'da da biz aynısını görüyoruz. Türkleşip İslamlaştıklarını görüyoruz. Ve akabinde şurada şunu anlatmak istiyorum. Yani Altınordu'nun, Çağatay Hanlığı'nın, çok özür dilerim, buradaki bu kaotik döneminde artık istikrar tamamen batı tarafındaki, kuzey tarafındaki o topraklara gidiyor. Ve burada ne oluyor? Artık tarih kendi bağrından bir cengaver daha, bir bahadır daha çıkartıyor. Bu da Emir Timur. İşte Emir Timur bu oluşan durumu, bu siyasi durumu çok iyi analiz ediyor. Ve burada girdiği bütün mücadeleleri kazanarak en nihayetinde Herat merkezi, daha sonradan Semerkant'ı başkent yapacaktır. Semerkant merkezli Büyük Timur Devleti'ni kuruyor. İşte Büyük Timur Devleti'ni kurduğu zaman Timur bütün yapmış olduğu seferleri, 3, 5 ve 7 yıllık seferleri, Çin işlerine yaptığı seferlerin hepsini Özge Nur Hanım İpek Yolu güzergahına göre yapıyor. Şimdi biz bazen şöyle bir yanılgı içerisine giriyoruz. Konar göçer Türk toplumu ne ticaretten anlar? Hayır efendim. Konar göçer Türk toplumu dediğimiz devletlerin yöneticileri, Muhammed Şibani'de de bunu örnek verebiliriz. Muhammed Şibani Han Buhara'daki, Hive'deki veya işte alt tarafta Semerkant'taki bölgeleri almaktaki gayelerinden bir tanesi de, yani sadece şuna indirgeyemeyiz. Büyük otlaklar dolayısıyla Türkler bu coğrafyaya gelerek bu coğrafyaları ele almak istediler. İşte büyük baş hayvanlarını otlatmak için diye bir genel geçer bir yargı var ama bu çok yanlış bir yargı. Çünkü o dönemdeki Türk hakanları, Türk yöneticileri aslında bakılırsa buradaki İpek Yolu'ndan haberdarlar. Buradaki İpek Yolu'nun kendi devletlerine ne büyük bir ekonomik güç vereceklerinin farkındalar. İşte Timur yaptığı bütün seferleri İpek Yolu güzergahına dair yapıyor. Ve o kadar başarılı oluyor ki, biliyorsunuz Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'la girdiği bir mücadele söz konusu. Alt tarafta Orta Doğu'da girdiği mücadeleler söz konusu. Hele hele üst tarafta Altınordu Devleti ile yaptığı ve burada ciddi derecede yaptığı seferlerle sarayı, yani Altınordu'nun başkenti sarayı yerle bir ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Cengiz Han'ın yaklaşık 100 yıl önce, 150 yıl önce yaptığını, Semerkant ve Buhara'yı işgal ederek alarak yaptığını, Timur Altınordu hükümdarı Toktamış'ı yenerek, ki bakın burada Toktamış'ı da destekleyerek, Toktamış'ı tahta çıkartan da Timur'dur zaten. Ancak Timur geri döndükten sonra Toktamış'ın Timur'un topraklarına saldırması sonra

Burasında Timur bu bölgeye sefer yapar ve Toktamış'ın kaçmasına sebebiyet verir. İşte bu seferler sonucunda biz Altın Ordu'nun zayıfladığını görüyoruz. Zayıflayınca Altın Ordu İpek Yolu üzerinde hakimiyetini kaybediyor. Bu sefer ne oluyor? Cengiz'in 150 yıl önce yaptığı

0: aydınlatabilir izleyicilerimiz de. Eğer diyor benim topraklarımın en ücra köşesinde bile bir tane tüccar herhangi bir sefer esnasında bir yerden bir yere giderken, ticaret yaparken bir zarara uğrarsa, hangi toprakta, hangi bölgede zarara uğrarsa benim valim 3 katını tanzim edecek, geri verecek diyor. Bununla da kalmıyor.
1: Güvenlik olarak sözleşme yapıyor yani.
0: Tabii
1: güvenliğin
0: ki,
1: garanti ediyor.
0: Tabii ki. Bununla da kalmıyor. Diyor ki eğer diyor bu yapılır da bütün malları alınır ve bir zarara uğrarsa valim 3 katını verecek, ben 5 katını vereceğim diyor. Şimdi bu kendine güvenle alakalı. Bu Emir Timur'un kendine ne kadar güvendiğine, devletine ne kadar güvendiğiyle alakalı ve siyasi erkini o coğrafyada en ücra köşesinden başkenti Semerkant'ına kadar ne kadar hissettirdiğiyle alakalı bir şey. Kendine güvenen devlet adamı kendi topraklarında yani kuş uçsa haberi olur. Öyle bir düşüncede. Ve gerçekten de Timur'un hakimiyet sahası kurduğu dönemde, Timur'un hayatta olduğu döneme kadar bu coğrafya İpek yolunun en parlak dönemini yaşıyor. Çünkü hiç kimseye zarar gelmiyor. Yağma faaliyetleri yapılmıyor. Hiçbir şekilde Timur'un ona vereceği, şimdi biz sadece şeyden bahsediyoruz. Yani Timur'un zarara uğrayanı yapacağından bahsediyoruz. Bir de yani bozkır hükümdarlarının insanları korkutan bir tarafı da var. Timur gibi bir hükümdarın da zarar veren kişi yakalandıktan sonra ona neler yapacağını düşünün.
1: Cengiz gibi korku salıyor muydu
0: Timur'da? Tabii ki salıyor.
1: Öyle mi?
0: Yani genelde o tarz mesela söylemler Timur'da da, Şibani'de de, Cengiz'de de var. Bazı kaynaklarda, Arap kaynaklarda özellikle işte kafa taslarıyla kuleler yaptıklarına dair söylemler var. Bu biraz daha halkı yıldırmayla, halkı korkutmayla alakalı belki kulaktan kulağa dolma bilgilerle günümüze ulaşmış olabilir ama gerçekten savaşçılıkları son derece mahir. Yani çok yönlü bir devlet adamı olarak düşünmek lazım. Hem ilme, hem bilme, hem de şu anda örnek verdiğimiz gibi İpek yolundaki ticarete önem veren bir devlet aklından bahsediyoruz. Ama dediğimiz gibi
1: Timur daha stratejik sanki hocam Cengiz'e göre,
0: evet,
1: değil mi? Cengiz bir şey olduğunda yakıp yıkıyor, dediğiniz gibi taş üstüne taş bırakmıyor. Bakın İpek yolu güzergahlarını ne hale getirmiş falan. Biraz Timur daha korku salarak ama stratejiyi de koruyarak. Yani devlet ilkesi çok fazla Timur'da anladığım
0: kadarıyla. Daha fazla, daha devletleşmiş, daha devletleşmiş bir yapıda olarak karşımıza çıkıyor. Timur belki Cengiz hayattayken Cengiz'in ulaşamadığı topraklara ulaşan bir hükümdar. Doğuda ve batıda gerçekten yıllarca korkusu da mesela Türklerin o Moğol istilasından dolayı korku muhabbeti ve akabinde Ankara Savaşı gibi bir travmadan dolayı 2. Murat devrinde bile biz Şahruh'la alakalı Timurların bölgeyi hareketinden dolayı ki Osmanlı yaklaşık 25-30 yıl sonra İstanbul'u fethedecek öyle bir devlet bile o dönemde hala acaba Timur devleti bir hareket düzenler mi diye korktuğu bir dönem söz konusu. Yani doğudan gelen tehlike daima batıdaki devletler için tehdit unsuru olmuş. Çünkü konar göçer yapıda. Yani Osmanlı Devleti artık yerleşik topluma geçmiş, yerleşik hayata geçmiş. Belki kendi içindeki boy yapılarıyla da tartışmalarının işte o vergi muhabbetlerinden dolayı ayrışmalarının sebebi de bu. Gerçi Türk toplumuna, Türk devlet yapısına baktığımız zaman Kur'an ve yukan unsurunun da nereden bakarsanız aynı unsur olduğu da karşımıza çıkıyor. Kur'an unsur, konar göçer unsur. Konar göçer unsur belirli bir müddet sonra yerleşik hayata geçiyor, devletleşiyor. Ve yerleşik hayata geçen unsur yine kendi unsurundan, konar göçer unsurundan vergi almaya başlıyor. Vergi almaya başlayınca bu sefer konar göçer unsur yerleşik unsura göre ayaklanmaya başlıyor. İşte aslında devletlerimizi, Türk devlet teşkilatını, Türk devletlerini bir de bu açıdan ele almak gerekiyor. O devletlerimizin boyları arasındaki münakaşalarının sebepleri de daha konar göçer toplumun yönetici elitlerin, yerleşik hayata geçmiş yönetici elitleri hazmedememeleri diyelim. Vergi almaları, işte otlak yaptıkları, hayvanlarını otlak için yaptıkları yerlerden vergiler talep etmeleri ki şöyle diyorlar. Yani 100 yıl önce sen de aynıydın. Sen de burada bir otlak için bir hükümdardan toprak istiyordun. Toprağı aldın, akabinde bir devlet kurdun. Devlet aklıyla devletin büyük bir cihan imparatorluğunu, cihan devletine evrildi. Ancak sonrasında sen konar göçer unsurlara senin önceki halinden vergi almaya başladın. Aslında bu devletlerimizin birbirleriyle, boyların birbirleriyle mücadelesinde en önemli sebeplerinden biri. Timur'un da devleti zaten Timur'dan sonra artık o şeyi de evlatlar arasındaki çekişmelerden dolayı zayıflıyor.

0: Hocam Timur'un kurduğu o model sürdürülebilir miydi diyeceğim ama zaten dediniz ki zayıflıyor. Yani kişisel karizmaya bağlı bir model de yürütmüş ama
1: kesinlikle
0: sürdürülebilir olmamış galiba.
1: Ya şöyle diyelim, Şahruh dönemi, kendi oğlu Şahruh başa geçerken uzun yıllar Şahruh'un başa geçme süreci ve iç karışıklık dönemi. Şahruh bir nebze babasından sonra bu etkiyi sağlayabiliyor. Ondan sonrasındaki süreçte işte Ulu Bey'in geldi, hepimizin yakından bildiği astronomiyle, matematikle ilgilenen bilim adamı ve hükümdar Ulu Bey'in hükümdarlığı döneminde de Semerkant çok önemli mevki. Ancak Ulu Bey'den sonrasındaki süreçte mirzalar arası, yani evlatlar arası çekişmeler bu devleti sürdürülebilir bir durumdan çıkartıyor. Çünkü Hüseyin Baykara döneminde biz mirzaların kardeşleriyle girdiği çekişmeleri görüyoruz. Bunun da en önemli sebebi yine nedir? Kut. Kut anlayışı, yani Moğollarda ve Türk devlet geleneğinin tam da ortasında olan bir anlayış. Neydi? Hepimiz biliyoruz, izleyicilerimiz de biliyor ama bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Yeryüzünü inanılan yaratıcı, her kimse, inanılan yaratıcının inayetiyle yeryüzünü tek bir hanedan yönetir. Bu hanedan kutsaldır, kanı kutsaldır, kanı dökülmez. Bu hanedan yeryüzünü Tanrı adına yönetir. Yani bu İslamiyet benimsendikten sonra da kayı boyu vesilesiyle yönetildiği söylendi. Ki biliyorsunuz Osmanlı Hanedanı'ndan hiçbir devlet adamının, padişahın çocuklarının hep yaylarının kirişiyle boğulur. Kan kutsaldır, kan dökülmez. Bu yine Moğollarda da aynıydı. Cengiz'in Camoka'yı öldürme şekli de işte kemiklerini kırarak öldürdüğü söylenir. Kan akıtmadığı söylenir mesela. Buradaki olay şuydu. Devletlerimiz açısından en isabetsiz ve olumsuz sonuçlar doğurmasının sebebi şuydu. Devlet tek bir yöneticisi altındayken bu yönetim çok tuttu. Ancak Timur gibi karizmatik liderlerin ölümlerinden sonra bir veraset yok. Veraset sistemi yok. Yani Timur'dan sonra başa geçecek kişi belli değil. Timur'un kanını taşıyan, Timur'un çocukları var. Timur'un eğer abisi, kardeşi varsa onların çocukları var. Daha anlaşılabilir olması açısından böyle anlatıyorum. Doğal olarak Timur'un evlatları savaşıyor. Timur'un çocuklarının amcazadeleri birbirleriyle mücadeleye giriyor. Timur'da hükümdarlık kanı varsa bizde de var diyerek o yönetim erkini tahta geçmek amacıyla kendileri arasında iç çatışmaya gidiyorlar. Ve bu erk birbirleriyle mücadele ederek devleti zayıflıyor. Bir de bu kısımda şunu belirtmek isterim. Yani Timur da aslında meşruiyetini nereden sağlıyor? Yani Timur meşruiyetini Cengiz'e dayandırıyor. Yani biz neden Emir Timur diyoruz? Koskoca, az önce bir kelime ettim. Dedim ki Cengiz'in belki de hayattayken ulaşamadığı sınırlara ulaşmış bir hükümdardan bahsediyoruz. Ama han olarak adlandırmıyoruz Timur'u. Kendisi de han olarak adlandırmıyor. Emir Timur olarak adlandırılıyor. Emirül, işte Müslümanların emiri, Emirül Müminin. Kendini bir şekilde emir unvanını verip İslamiyet'e dayandırıyor. Meşruiyetini oradan almaya çalışıyor. Neden? Çünkü Cengiz yasalarında birinci madde, Cengiz soyundan gelmeyenler tahta hak iddia edemezler. Emir Timur da Cengiz soyundan değil. Bu sebeple Cengiz soyundan olmadığı için farklı bir yönetim anlayışı ortaya getiriyor. Bunlardan birincisi küregen unvanını alıyor. Küregen demek damat demek. Saray mülkle evleniyor. Moğol hükümdarının kızıyla evleniyor. Ve Moğollara damat oluyor. Küregen unvanını alıyor. Bununla da kalmıyor. Kukla Han dediğimiz bir han tahta çıkartıyor. Suyurgutmuş adında bir hanı, Moğol asilzadesidir bu, tahta çıkartıyor. Sikkeler onun adına basılıyor. Örnek veriyorum. Tahta o oturuyor. Ama devleti yöneten asıl güç, asil güç kim? Timur. Ama burada işte
0: gizli güç.
1: Tabii ki korku şu, Cengiz soyundan değilim.
0: Ama hocam bu unvanı alabilmek için, yani unvanı almamış ama buraya gelebilmek için bütün tuşlara basmış.
1: Evet.
0: Her şeyi denemiş yani baktığınız zaman. En sonunda emir unvanını mı kendine?
1: Emir olarak kullanılıyor. Ama şunu söyleyeyim, mesela bu Cengiz Emir'in başlattığı, Emir Timur'un başlattığı bu siyaset mekanizması 1756 yılına kadar Buhara Hanlığı'nda da devam ediyor. Yani Buhara Hanlığı'nda da o döneme kadar Cengiz soyuna dayandırmayanlar tahta çıkmıyorlar. Şibaneler Cengiz soyundan, Şiban Han'ın soyundan geldiği için tahta çıkıyorlar. Ama Muhammed Rahim Atalık gibi birisi çıkıyor ve ben de han olabilirim Cengiz soyundan gelmememe rağmen diye. Yine İltüzer 1804'te Hive Hanlığı'nda tahta kendisi çıkıyor. Ve o yıla kadar bakın, Cengiz'in tahribatından bahsediyoruz ya.

0: Cengiz'in tahribatını şöyle anlayalım. 1800'lü yıllara kadar hala Türkistan'da Cengiz soyundan gelmeyenler tahta hak iddia edemiyorlar. Mesela o elinizdeki kitapta şöyle bir anekdot var. Burnaşev tahta çıkıyor, şeye geliyor, Buhara'ya geliyor. Burnaşev diyor ki, Buhara Hanlığı'nda diyor hiç anlayamadığım bir siyasi mekanizma var diyor. Tahtı yöneten kişi Muhammed Danyal Atalık ama diyor devletin başında diyor Ebu'l-Gazi diye biri var. Ebu'l-Gazi diyor saraya yakın bir köyde tutuluyor. Devleti Muhammed Danyal yönetiyor. Cuma günleri Cuma selamlığına diyor Muhammed Danyal şey getiriliyor. Ebu'l-Gazi'yi getiriyorlar. Fermanlara şeyleri basıyorlar, tuğraları. Ondan sonra tekrar geri gönderiyorlar. Şimdi Ebu'l-Gazi şey bunu anlamıyor. Burnaşev bunu anlamıyor ama biz anlıyoruz. Niye? Çünkü o dönemde Şah Murat da şey Danyal Atalık da aynısını yapıyor. Kukla Han çıkartıyorlar tahta.
1: Hocam çok önemli bir yerde bıraktınız. Bir virgül koymak istiyorum. İkinci yarıda devam edelim. Müsaade tamam. ederseniz değerli tarih severler. Çok kısa bir ara. Ardından yine Murat Özkan hocamla beraber konuyu konuşuyor olacağız.

0: Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraber tarih boyunca Türkistan'daki büyük oyunu konuşuyoruz. Hocam devam edelim. Tabii konuşacağımız çok şey var. Hanlıklar çağına geliyoruz bu dönemden sonra. Hanlıklar çağında özellikle İpek yolunu konuşurken bir merkezi sistem olmaktan çıkıyor bir dönem sonra. Siz o akışı çok güzel bir şekilde bize kronolojik olarak anlattınız. O hanlıkların kontrolünden çıkıp parçalı bir yapıya dönüşüyor değil mi? Nasıl yönetiliyor bir süre sonra İpek yolu? Neler oluyor?
4: Şöyle özellikle az önce en son Emir Timur'un o devletinin çalkalanmaya başladığı ve Hüseyin Baykara ile başlayan bir mücadele döneminden bahsetmiştik. İşte burada kuzeyde yine bir güç beliriyor ve Özbekler Deşti Kıpçak coğrafyasından Muhammed Şiban Han önderliğinde 1500 yılında Buhara Hanlığı'nı gelip alarak Buhara merkezli bir hanlık kuruyorlar. Çok fazla geçmeden 1511 yılında yine aynı soydan Şiban oğullarından yani Cengiz'in oğlu Cuci'nin oğlunun soyundan gelir bunlar. Yadigar Şibanilerinin kurduğu Hive Hanlığı var. Hive merkezde Harezm bölgesinde. Yine biraz daha geç de olsa 1711 yılında Fergana Vadisi'nde kurulan Hokant merkezli bu Hokant Hanlığı. Şimdi zaten aslında tam o dönemki siyasi konjonktürü çizmiş olduk. Hepsi Özbek. Ancak 3 tane hanlık. Yani aslında bu ilerleyen dönemde işgali de kolaylaştıracak sebeplerden bir tanesi. Şimdi ne dedik? Siyasi istikrar dedik. Siyasi istikrar böyle parçalanmış bir yapıda çok net bir şekilde hissedilmemeye başlanıyor. Doğal olarak Buhara Hanlığı'nın Hive Hanlığı'yla mücadelesi, Hive Hanlığı'nın Hokant Hanlığı'yla mücadelesi, hanlıkların birbiriyle mücadelesi ve yakın zamanda Rusların bölgeye gelişi, Rusların bu bölgede hissedilebilir oluşu, biz bu dönemde artık buranın İpek yolunun önemini kaybettiğini görüyoruz. Ama bunun

0: Bunlara ek olarak bir şey daha var. Aslında batıda coğrafi keşiflerin başlaması. Pusulanın keşfedilmesiyle artık denizciliğin gelişmesi. Değil mi? Denizcilikle beraber aslında karayollarında yapılan ticaret yerini bir nebze de olsa deniz yoluna bırakıyor. Doğal olarak İpek Yolu aslında sömürgeciliğin vurduğu darbe, pardon, coğrafi keşiflerin vurduğu darbeyle İpek Yolu zaten önemini kaybetmeye başladığı bir dönemde, hanlıkların tek ve daha ofansif oldukları dönemlerde etkin ama zamanla yeni bir aktörün olaya dahil olmasıyla, Çarlık Rusya'nın bu bölgeye gelmesiyle, hanlıklar arasındaki mücadeleyle tabii ki bu İpek yolundaki ticaret ne yapıyor? Azalıyor. Doğal olarak İpek yolu hanlıklar döneminde gittikçe önemini kaybeden bir durum ortaya geliyor.
1: Hocam geldik sizin de işaret ettiğiniz gibi keşifler çağına. Şimdi baktığınız zaman bir taraftan da büyük güç, büyük oyun diyoruz ya, herkesin gözü burada, büyük güç olma hedefi var. Bir süre sonra da Rusya Türkistan'a doğru yöneliyor. Neden yöneliyor? Hangi emellerle Rusya Türkistan'a geliyor? Hangi kaygılarla ya da emellerle geliyor?
0: Tabii bu da Çarlık Rusya'nın kurulduğu sahayı analiz etmemiz gerekiyor. Çarlık Rusya o dönemde denize sınırı olmayan bir devlet, kara devlet. Çarlık Rusya'nın belki de yılın 12 ayının 11 ayı ırmaklarının, akarsularının donduğu bir yerden bahsediyoruz. Su medeniyettir. Burada özellikle Petro döneminden itibaren Petro'nun koymuş olduğu siyaset aslında bugün işte Putin'in açıklamalarında da çok net bir şekilde, bazı açıklamalarında alabiliyorsunuz o alt mesajlarda o Rus aklını, Çarlık Rusya'nın koyduğu o metodu Sovyetler döneminde de alıyorsunuz, günümüz Rusya Federasyonu'nda da alıyorsunuz. Şimdi Petro döneminde buraya yaklaşma, buraya yönelme iktisadi sebeplerle, Çarlık Rusya'nın aslında o dönemde burayı ele geçirme arzusu olmasa bile 1700'lü yıllar çok önemli yıllar. Önce Petro'dan başlamak lazım. Petro çünkü devleti Knezlik'ten devleti imparatorluğa evrilten kişi. Yaptığı reformlar, kendi devletini geliştirmek için işte Avrupa'ya gidip Avrupa'da denizcilik alanında Danimarka'da, Hollanda'da bulunduğu söyleniyor. Döndükten sonra Hazar kıyısında yaptığı filoları biliyoruz. Doğal olarak denizciliğe merak salması, devletini deniz kıyısına ulaştırmak gayesine girdiğini görüyoruz. Şimdi o dönemde özellikle 1700'lü yılların başlarında başlayıp 1721'e kadar devam eden bir savaş var. Büyük Kuzey Savaşı olarak adlandırılan ve İsveç'le yaptığı bir savaş. Buradaki ana gaye Baltık'a ulaşmak. Yani Rusya'nın ana gayesi Baltık'a ulaşıp artık denize ulaşmak. Bir diğer ana gayesi de zaten Karadeniz'i ele geçirip Karadeniz üzerinden sıcak denizlere, Akdeniz'e ulaşmak gayesi. Ama o dönemde biz biliyoruz ki o Rusların kurulduğu ilk dönemlerden itibaren Osmanlı Devleti çok güçlü bir yapı. Hatta 1. Ahmet'in şöyle bir lafı var, yanlış olmazsa, Karadeniz benim haremimdir diyor. Karadeniz'e yabancı devletlerin girme olayını düşünemiyor bile hükümdar. Çünkü Karadeniz gerçekten de Kırım'da Osmanlı Devleti'ne bağlı bir iç deniz hüviyetinde. İşte Karlofça ile başlayan süreç, 1700'deki Osmanlı Devleti, 1699'daki Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin pek çok toprak kaybına sebebiyet veriyor. O dönemde de Rusların İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti ile yaptığı bir anlaşma var. Sonrasında Baltık Savaşı ile biz Rusların 21 yıl sürecek olan o savaşta kuzeye ulaşma arzusunu görüyoruz. Tam da o yıllar arasında 1711'de Prut Savaşı ile Osmanlılar ve Ruslar karşı karşıya kalıyor. O meşhur Katerina mevzusunun olduğu, Baltacı Mehmet Paşa ile anlatılan o hikayelerin olduğu süreç. Bizi o kısım alakadar etmiyor ama bildiğimiz tek bir gerçek var. Osmanlı Devleti o savaşta kıskaca alınmış Rus ordusunu imha etmektense bir anlaşma yoluna gider ve Rusların geriye dönmesine sebebiyet verir ve Azak alınır geri. Ruslar geriye döndüğü anda Baltağa verir tüm gücünü. Ancak savaş acı demek. Savaş bütün milletler açısından kayıp demek. Savaş bir devletin en çok ekonomisine zarar veren, kazanan ve kaybeden için. Mağlup olan ve kazanan insan, devlet içinde aynı şekilde değerlendirildi. Ekonomilerine ciddi zarar veriyor. Rusya'nın hazinesi boşalmış. Petro devlet aklı olarak bir yol çiziyor. O dönemde de işte Kazan vasıtasıyla alındıktan sonra sürekli buraya gelen hacılar vasıtasıyla bölgeyi keşfediyor, bölgeyi tanıyor. Bölgeden gelen hacıların az önce en başta söylediğimiz o Sır Derya'dan altın tozu çıkartma arzusundan dolayı Petro zamanında bu coğrafyaya keşif seferleri yapılıyor. Hmm. Bekovic Çerkaski, Aleksandr Bekovic Çerkaski'nin buraya yaptığı, Hive bölgesinde yaptığı sefer son derece önemli.

0: Ondan sonra Buchholz'u Yarkent'e gönderiyor. Ondan sonra Volunsky'yi İran bölgesine gönderiyor. Petro zamanında bir de Beneveni adında bir elçi Hive ve Buhara'ya elçi olarak gidiyor. Yani dört kere bu bölgeye var olmak amacıyla, iktisadi anlamda bilgi almak amacıyla ne yapıyor? Bu bölgeye gitmek istiyor. Amaç boşalan hazineyi doldurmak. Petro döneminde gelişen bu siyaset Katerina döneminde biraz daha evriliyor. Neye evriliyor? Mesela Katerina diyor ki, çok önemli bir söz var. Fransa'nın Afrika'sı, İngiltere'nin Hindistan'ı neyse bizim de Afrika'mız ve Hindistan'ımız Türkistan olmalı diyor. Bunu neden diyor? Türkistan'ın uçsuz bucaksız bozkırından değil, Türkistan'ın yeraltı kaynaklarından, Türkistan'ın su kaynaklarından, Türkistan'ın Hindistan'a giden güzergahından, jeopolitik ve jeostratejik öneminden dolayı söylüyor. Bu bölgeye ulaşma arzusu Petro döneminde inşa ediliyor. Ancak 2. Katerina devrinde muazzam bir hal alıyor. Tırnak içerisinde muazzam bir hal alıyor. Çünkü Katerina'yı değerlendirecek olursak, Katerina hem Batı Türklüğünün hem de Doğu Türklüğünün, yani hem Özbek tarihi açısından hem de Osmanlı, Batı Türklüğünün hamisi Osmanlı açısından, daha doğrusu ortak Türk tarihi açısından değerlendirdiğimiz zaman, Küçük Kaynarca Antlaşması kimin zamanında yapıldı? Katerina zamanında yapıldı. Osmanlı Devleti'ni parçalanmışlığa götürecek bir savaşın sonunda Kırım'ın kopmasını da sağlayacak olan olayların geliştiği bir savaştan bahsediyoruz. Bir yandan Çeşme, İzmir önlerine gelmişler. Diğer taraftan Sivastopol, Kırım tarafındalar. Diğer taraftan Erzurum tarafından sıkıştırıyorlar. Yani çembere alınmış bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Katerina devrinde. Katerina bir yandan bununla ilgilenirken diğer taraftan da Türkistan'ı da ihmal etmiyor. Katerina devrinde ciddi manada bu bölgeye istihbarat toplamak amacıyla devlet adamları gönderiliyor. Bakın, bu devlet adamları alelade kişiler değil. Devlet adamları buradan sıradan alınmış da bölgeye git seyahat et, bölgede ne var ne yok bir topla da gel diye gönderilen insanlar değil. Hepimizin bildiği üzere.
1: Araştırma faaliyeti de keşif için değil, aslında bilgi sızdırmak tabii için oradalar.
0: Tabii ki. Yani Katerina devrindeki asıl gaye de buraları keşfedip işgale yöneltmek. Ancak diğer bir kırılma 2. Aleksandr evresiyle yaşanır. Yani eğer bir politika olarak Ruslar neden buradayı konuşuyorsak, müsaade ederseniz 2. Aleksandr'dan da bahsedelim.
1: Lütfen hocam.
0: 2. Aleksandr devrinde büyük bir Rusya açısından bir facia yaşanır. Nedir bu facia? 1853-56 Kırım Harbi. Kırım Harbi'nde artık Ruslar 3. Roma Nazariyesini, yani İstanbul'u alıp Kutsal Roma İmparatorluğu'nu yeniden canlı, o dönemde imparatorların adı, çarların adını Konstantin falan koyuyorlar. Yani düşünün, bu kadar o davaya, çünkü Ortodoksları, Ortodoksluğu, Hristiyanlığı, Bizans, Slavlar kimden aldı? Bizans'tan, pardon, Ruslar kimden aldı? Bizans'tan aldı. Doğal olarak kendilerini hem Ortodoksların hamisi olarak görüyorlar, hem de Roma Nazariyesi, 3. Roma Nazariyesi'ni tekrardan Roma İmparatorluğu'nu canlandıracak olan kişiler olarak görüyorlar. Tek gayeleri var. Ayasofya'nın üzerindeki hilali indirmek ve haçı tekrar oraya asabilmek. Bu gayeyle 1853 yılında Kırım Harbi başlıyor. Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti kıskaca alınmış bir şekilde yine 3 koldan Osmanlı Devleti'ne saldırı düzenliyorlar. Osmanlı Devleti savaş kaybedecek aşamada, ama Osmanlı Devleti'nin yardımına İngiltere, Fransa, Piemonte Krallığı ve Sardunya Krallığı, henüz işte İtalya Birliği'ni kurmamış ama o devletler de yardımına geliyor ve Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nda Rusları durduruyor. Şimdi biz biliyoruz ki bu devletler Osmanlı Devleti'ni sevdiklerinden, kara kaşına kara gözüne kurban olduklarından Osmanlı Devleti'ne yardım etmediler. Çünkü onlar tehlikenin farkındalar. Onlar hasta bir Osmanlı'yı güçlü bir Rusya'ya tercih ettiler. Yani kontrol edilebilir bir Osmanlı Devleti, Hindistan sömürge yolu, Afrika'ya ulaşım için önemli bir konumda, bu konumda bizim denetimimizde olan Osmanlı Devleti'nin varlığı güçlü bir Rusya'dan daha önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'ne yardım ettiler. Ki şunu söyleyelim, 1815 yılında, 1830 yılında Avrupa'da ciddi karışıklıklar çıkar, işçi isyanları çıkar. O dönemde Avrupa'nın jandarması diyorlar Ruslara. Avrupa ile çok iyi arası Rusya'nın. Ama ne oluyor? 1853'te bütün Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin yanında Rusya'yı bertaraf ediyorlar. İşte Aleksandr tam da bu dönemlerde tahta geçtikten sonra bakıyor ki devletin içerisinde Batılılara, sömürge devletlerine yetişebilmek gayesinde yeni reformlar yapmak zorunda. Bu yüzden Alexander döneminde

0: ivme artık işgale yönelen ivme. Yani bunların üç hükümdar çar ve çariçe özelinde değerlendirirsek politikaları bu şekilde işlevsel
1: farklı
0: hale geliyor.
1: Farklı stratejilerle aslında aynı,
0: aynı
1: hedefe
0: amaca hizmet ediyorlar. Evet.
1: Birinci Nikolay hocam. Birinci Nikolay'ın da döneminde bir
0: farklı... Onun döneminde de özellikle şöyle söyleyeyim ben size. Askeri akademilerin kurulduğu bir dönem. Mesela Nikolayev Askeri Akademisi onun zamanında kuruluyor. Nikolay zamanında kuruluyor. Fransa ve Almanya özelinde örnek gösterilen bir devlet akademisi kuruluyor. Hı hı. Böyle bir akademisi yok. Şimdi ben bir doktor öğrencime bu konuyu verdim. Şadıman'a, ona da selam söyleyelim. Moskova'da eğitimine şu an orada devam ediyor. O akademiyi çalışacak. Akademide şöyle bir şey var. Yani hem şiar edindiği, devletin şiar edindiği politikaya göre adam yetiştiriyorlar. Yani Türkistan işgal edilecek ya. Türkistan'ı işgal edecekleri adamlar bırakın Türkçeyi, Türk lehçelerine hakim. Bırakın İslamiyet'i, Kur'an-ı Kerim okuyabilen komutanlar yetişiyor. Bu işte Nikolay zamanında temelleri atılan bir askeri okul. Adı da o yüzden Nikolay Akademisi, Nikolayevskaya Akademi olarak geçer. Onun zamanında da artık reformlar başlıyor ama dediğim gibi asıl ivme, asıl ivmenin alındığı yer 2. Alexander'la beraber. Nikolay'ın en büyük talihsizliği belki şu. Ruslar açısından tırnak içerisinde değerlendirdiğimiz zaman. Alexander'ın yanında bulunduğu devlet adamları Alexander'ı iyi entegre ediyor Türkistan politikasına. Yönlendirmelerini çok iyi yapıyor. Akıl hocaları çok iyi. Ama Nikolay'ın yanındaki askerler, zaten Kırım Savaşı'nın başında Nikolay var. Sonrasında Alexander başa geçiyor. Alexander'ın yanındaki devlet adamları Ruslar açısından muazzam bir ivme yakalayıp asıl kurtuluşun, asıl çarenin ne keşif ne bilgi toplama olduğunu değil, asıl amacın işgal olduğunu, Türkistan'ın artık Rusların eline geçmesi gerektiğini Alexander'a empoze ediyorlar ve en nihayetinde Alexander döneminde zaten işgal faaliyetleri başlıyor. O yüzden adamları, kurmayları son derece önemli.
1: Hocam tabii bir taraftan o Türkistan coğrafyasında az önce ifade ettiniz ya, hanlıklar arasında bir parçalanmışlık siyasi olarak, yönetim olarak da Rusların ilerleyişini de kolaylaştırıyor değil mi?
0: Benim bu programlarda en çok hicap duyduğum, anlatırken üzüldüğüm noktalardan bir tanesi bu. Türkistan hanlıkları arasındaki parçalanmışlık. Biz aslında bunun devlet geleneğindeki o veraset sisteminin olmayışında bir devlette ne kadar sıkıntı çıkardığını söyledik. Şimdi bir devlet değil, üç devlet var. Üç devlette de aynı şeyler kendi içlerinde yaşanıyor. Bir de o devletlerin kendilerine üstünlük sağlamaya çalıştıklarını düşünelim. Tek bir örnek verelim. Bence bunun üzerinde çok durup moralimizi de bozmaya gerek yok. Mesela şöyle düşünün. Taşkent'i işgal için hareket eden Rus ordusu Çernayev önderliğinde Taşkent'e harekat düzenler. Hokant Han'ı ve Hokant'ı savunan alim kul Muzafferüddin'e, yani Buhar Han'ına mektup yazar. Der ki gelin Ruslara karşı bir olalım. Ruslar Taşkent'e kadar geldi. Taşkent düşecek, artık Rusların sıradaki hedefi siz olacaksınız der. Ancak Muzafferüddin ne yapar biliyor musunuz? Muzafferüddin yardım etmekten ziyade Hokant toprağı olan Hocent'i işgal eder. Yani Türkler Ruslarla savaşırken diğer Türk hükümdarı emiri yardıma cevap vermez ve Türk devletinin toprağını diğer Türk devletinden almak için o bölgeye ne yapar? Sefer düzenler ve iki ateş arasında kalır Hokant. Buhara'yla mı mücadele edecek? Buhara Hanlığı ki en önemli hanlıklardan birisi. Onunla mı mücadele edecek, Ruslarla mı? Bu yüzden tamamen bir parçalanmışlık söz konusu. Semerkant'ta Türkistan topraklarında Emir Timur devrindeki o Rönesans hareketlerinin ilim yönünde Rönesans'ın zirvesi yaşanır. Ali Kuşçuların işte aklınıza gelmeyecek o bilim adamlarının yaşadığı dönemden o Semerkant'taki medreseler, Buhara'daki medreseler affedersiniz artık ahır olarak kullanılır. Yani ilmi yönü de terk etmiş bir medeniyetten, ilmi yönü de bırakmış, ötelemiş bir devlet anlayışından bahsediyoruz. Akli yönü de terk etmişler. Yani herhangi bir kimya, matematik, geometri yok. Bunlar olmayınca askeri teçhizat üretme açısından
1: teknoloji gelişmiyor.
0: Teknoloji gelişmiyor. Şimdi McGahan diyor ki, İngiliz gazeteci Hive'de, direkt Skobelev'in yanında. Diyor ki Hive'ye gedik açıldı. Skobelev ve emrindeki askerler diyor bir anda Hive Arkı'nın kalesinden içeri girdiler diyor. O karşılaştığım sahne diyor aklımdan çıkmıyor diyor. Hive'deki halk, Türkmenler ve Hive Özbekleri diyor, işte küreklerle, kazmalarla veya tek atımlık tüfeklerle karşılık verirken diyor, mitralyözlerle diyor ortaya çıkmıştı diyor Ruslar.

0: Bir medeniyet nasıl 100 yıl geriye gider?
1: Tabii nasıl savaşabilirsin bu durumda? Akli ilimleri de terk ederek bu duruma düşersin. Mesela diyor ki Afgan Hanı şey için, Türkmenler için Skobelev'e, Ahal Teke seferinde çok enteresan bir ayrıntı. Türkmenlerle Allah'ını seven diyor göğüs göğüse mücadele etmesin diyor. Türkmenler birebir de diyor muazzam savaşçılar. At üstünde veya at sırtında, piyade veya süvari olarak hiç fark etmez. Hele diyor bunlar şu anda Göktepe Kalesi'ne sıkıştılar ve yanlarında vatanlarını savunmanın yanı sıra bir de aileleri var diyor. Sakın ha diyor göğüs göğüse savaşmayın. Ama zaten Ruslar da göğüs göğüse savaşmıyor. Yani mayınlar patlatarak, işte uzaktan silahlarla ne yapıyorlar? Tarayarak giriyorlar ve bir katliam yapıyorlar. Doğal olarak orada ilmi yönün terk edilmesine de ayrı parantez açmamız iyi oldu. Yani akli bilimler de terk edildi. Medreselerde hiçbir eğitim verilmedi. Verilmeyince ahıra dönüştürüldü bir dönem. Seyyahlar diyor bunları. O dönem 19. yüzyılın kayıtlarından veriyoruz. Buhara'nın en büyük medresesi diyor, Mir Arap medresesi diyor, örnek veriyorum. Ahır olarak kullanılıyordu diyor. Bunu batılı bir seyyah veriyor. Ne kadar acı bir durum değil mi?
0: Evet.
1: Bu durumda da biz parçalanmışlığı, bir bütünlüğü, yek vücut olarak Ruslara karşı bir mücadelede göremiyoruz. Ha şunu diyebilirsiniz, birleşseler ne yapabilirlerdi? Ne acı ki bu askeri teçhizat bakımından yetersizlikle yine hiçbir şey yapamazdık. Osmanlı-Türk şeyine girer miyiz bilmiyorum ama Osmanlı'dan yardım istiyorlar, silah istiyorlar. Askerlerini yetiştirmek için komutanlar istiyorlar. Ya böyle çaresizlikle kalmış bir medeniyetten, Türk toplumundan bahsediyoruz. Zor dönemlerdi. Ama şükürler olsun ki şu anki dönemde bir yıldız gibi parlıyor oradaki Türk cumhuriyetlerimiz.
0: Hocam satır arasında bahsettiniz ama biraz daha açalım. Türkistan Genel Valiliği ne zaman kuruluyor?
1: Şimdi bunu şöyle hızlıca...
0: Bunlardan sonra mı?
1: Tabii...
0: Toparlamak için mi?
1: Tam da işgal döneminin arasında kuruluyor aslında. Hı. Daha da sistematik bir hale geliyor. Ondan önce Ruslar Orenburg denilen mevkide Orenburg'dan hareket ediyorlardı ve çok uzak bir mevki. Bir sıçrama tahtası olarak düşünün. Orada askerler birikiyor, oradan bu tarafa hareket ediyorlar. Fakat Ruslar 1853'ten sonra Sır Derya boylarını işgale başladılar. Önce tabii Kazak stepleri 18. yüzyılda işgal edildi. Ancak Türkistan sahasına inişleri 1853'ten sonra başlar. İşte o bölgedeki şehirler alındıktan sonra bir Türkistan oblastı kurdular. Bakın ne kadar manidar. Türkistan şehrini bugün günümüzdeki Yesi olarak adlandırılan Türkistan şehrini Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi orada bulunur. Bu yüzden de Yesi adı verilir oraya. O Türkistan şehrini bir oblast haline getirdiler ve işgal ettikleri güneye doğru indiler. İşte Çimkent'i aldılar, Türkistan oblastına bağladılar. Zamanla bu yapı gelişmeye başladı ve yapıyı geliştirmeye ve büyütmeye başladılar. 1865 yılında o kadar Ruslar açısından farklı bir işleş meydana geldi ki Taşkent'i işgal edecek aşamaya geldiler. Az önce bahsettik, Çernayev komutasındaki birlikler Taşkent'e girdi. Taşkent'te büyük katliam yaparak Taşkent'i ele geçirdiler. Taşkent eğer adlandıracaksak Türkistan'ın kalbi. Tam da ortasında bulunan hem coğrafi konum bakımından hem de bulunduğu bölge bakımından son derece önemli. Taşkent'i işgal eden Ruslar artık Türkistan oblastını geliştirdiler ve 1867 yılında General von Kaufmann ilk genel valisi Türkistan Genel Valiliğini kurdular. Bakın ad yine Türkistan. Rus kaynaklarında 1924'e kadar hala biz o izi sürüyoruz. Türkistan adını görüyoruz. Tabii o da belki başka bir program serisi ama Türkistan adında Orta Asya evrilmesinin sebebi de 24'te artık Türk adını bağımsızlık için Türkleri bir arada tutmasın diye Orta Asya'ya çevirirler. Ama o yıllara kadar biz Türkistan adını Rusların da kullandığını görürüz. Türkistan adı nedir? Türk ve İstan kelimesinin birleşmesidir.
0: Evet.
1: Türk, İstan. Türklerin yaşadığı yer Farsça İstan kelimesi eklenir ve Türklerin yaşadığı yer adı Turan manasından gelir. Türklerin yaşadığı yer manasından gelir. Şimdi Türkistan Valiliğini kurdular ya bunlar. Artık işgal faaliyetleri Taşkent'ten. Yani adamların zaten ordusu Taşkent'te. Taşkent'ten hareket ettiler. O yüzden 68'deki Semerkant'ın işgali çok daha kolay oldu. 73'teki Hive Hanlığı'nın işgali, Hive'nin düşüşü çok daha kolay oldu. 76'daki Hokant'ın işgali, şimdi biz 3-4 gün sonra Hokant'a gideceğiz. Hokant benim içimde bu ukde. Niye ukde? Hokant o coğrafyada ilk işgal edilip de devletin doğrudan kendisine bağladığı hanlık, Hokant Hanlığı. Hokant 200-300 yıl kadar devletin başkentliğini yapmış bir şehir. seyyah

0: Onlar anlatıyor, diyor ki 300 tane medrese vardı, cami vardı. Bugün gidin, Hudayar Han'ın inşa ettirdiği saray var. Bir de cuma mescidi kalmış. Yani 76'da işgalden sonra büyük bir tahribat yapmış. Hem İslamiyet'i bitirmek amacıyla hem de bölgedeki mimari yapıyı öldürmek ve o bölgenin Türk nüfusu olmadığını tüm cihana duyurmak amacıyla bazı faaliyetlerde bulunmuştu.
1: Kimliği, aidiyeti yok etmişsiniz.
0: Tabii. Mesela Bartolt, hepimiz yakından tanırız. Bartolt önemli bir şarkiyatçıdır ama Bartolt'un o dönemde 1920'lerde Sovyetler Birliği'nin direktifleriyle yaptığı açıklamalar var. Diyor ki bu bölge Tacik nüfusludur diyor. Bu bölgede Türkler yoktu. Ruslar burayı işgal ettikten sonra biz Türkleri bu coğrafyaya getirdik diyor. Safsata. Tamamen işte devlet aklının uydurduğu o dönemdeki Türkistan adını ortadan kaldırmak amacıyla, buranın Türk nüfusu olmadığını belirtmek amacıyla yapılan bir şey. Arap Yarımadası yıllardır söyleniliyor. Kalktı mı ortadan? Türkistan'ı neden biz tercih etmiyoruz? Çünkü 24'te böl parçala yönet taktiğiyle bunlar bu coğrafyada Türkistan adını kaldırdılar. Orta Asya daha bir suni bir ad, herhangi bir etnisiteyi vurgulamayan bir adla Orta Asya koydular.
1: O yüzden ısrarla Türkistan'ın altını çiziyoruz.
0: Tabii o yüzden Türkistan'ı yani kesinlikle kullanmalıyız. Yani evet. Ders kitaplarımıza da artık Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, akademisyenlerimizin yönlendirmeleriyle artık ders kitaplarında da Türkistan adı kullanılıyor. Biz de bütün anlatımlarımızda bu sahayı, ya bu aslında terimi ya bir iki program konuşmak lazım. Türkistan, Rus Türkistan'ı neresidir mesela? Ruslar Türkistan adlandırıyor ama Kazakistan topraklarını Bozkır vilayetini dahil etmiyor. Örnek veriyorum. Bu belki sonraki program, çok geniş bir alan, geniş bir şey adlandırma, iyi analiz edip değerlendirmek gerekiyor.
1: Hocam Rusların işgali, işte keşifler, ajanlar ve Rusların işgali bu şekilde ilerliyor. Bir de İngilizler var. İngilizler de bölgeye geliyor. Siz de satır arasında söylediniz. İşte ajanlarla, devlet adamlarıyla bu bölgede bir Ruslarla İngiliz arasında bir rekabet alanına dönüştü bir dönem de var değil mi?
0: Tabii. Şimdi ona şuradan giriş yapalım. 1867'de bu Taşkent Valiliği, Taşkent Genel Valiliği kurulduktan hemen önce veya sonra, tam tarihi şu an aklımda değil ama Gorçakov bir açıklama yapıyor. Şimdi Ruslar Taşkent'i alıyor, ele geçiriyorlar. İngiltere rahatsız olmaya başlıyor. Çünkü İngiltere'nin kuyruğuna bastı. Artık Taşkent'in alınması demek, Türkistan'da Rusların daha net bir şekilde görülmesi demek. Türkistan'da Hindistan'a giden en yakın yol. İngilizler ne yaptı? Ya dedi, benim sömürgelerime doğru bir kayma var. Rusların buraya göz dikmesi söz konusu. Bu sebeple Ruslar, İngilizler, Fransızlar Ruslara karşı bir açıklama yaptılar. Dediler ki Rusların orada yaptığı harekatları desteklemiyoruz biz. Burada halklara karşı yapılan bir mücadele söz konusu ve haksız işgaller söz konusu dediler. Ama Ruslar ne yaptı biliyor musunuz? 1866'da genel valilik kurulmadan önce Gorçakov şöyle bir bildirge yayınladı. Çok önemli bir bildirge. Dedi ki bizim 1858'den sonra yaptığımız faaliyetler güneyimizde bulunan, tırnak içerisinde söylüyorum, barbar kavimlere, ki bu barbarları Türkler olarak adlandırıyorlar, barbar kavimlere medeniyet götürmekti dedi. Biz bunlara medeniyeti götürürken geri dönemedik daha. Çünkü bizim geri dönüşümüz başarısızlık olarak addedilecekti. Bu sebeple biz geri dönmedik ve bu bölgelere sarsılmaz Rus iradesine dair boyun eğdirdik dedi. Ancak dedi, batılı devletler, batılı dostlarımız dedi, müsterih olsunlar. Çünkü bizim burada yaptığımız İngilizlerin Hindistan'da yaptığından, Fransızların Afrika'da yaptığından, Hollandalıların işte Afrika'da yaptığından farksız değil. Siz orada ne yaptıysanız biz de burada aynısını yaptık dedi ve bunun üzerine İngilizler ve Fransızlardan ses kesildi. İşte burada sistematik dönüşümler bu dönemde başladı. Şimdi günümüzde de aynı değil mi? O dönemde biz o dönemde şu argümanı görüyorduk. Medeniyet götürüyorlardı bunlar. Halbuki Türklerin dünya kültür tarihine bıraktıklarını
1: medeniyet bahanesiyle işgal ediyor.
0: Tabii ki. Yani normal şartlarda Türk kültürünü 5-6 saat, 10 saat konuşsak Türklerin kültür hayatına, medeniyete getirdiklerini tartışamayız. Ama günümüzde de ne yapıyorlar? Demokrasi götürüyorlar. Günümüzde de işte medeni olmayan, demokratik olmayan toplumlara demokrasi götürme aracılığıyla bunu yapıyorlar. Doğal olarak değişmiyor. Batılılardaki argümanlar, alt metinleri hiçbir şekilde değişmiyor. Şimdi burada Bunlar bunu yaptıkları sürede İngilizler de rahatsız olmaya başladılar. Daha fazla, en fazla rahatsızlıklarını hissettikleri nokta aslında bakarsanız 1879 yılında Ahal Teke Seferi ile Mihail Dimitrievich Skobelev'in Türkmen bölgesine yaptığı sefer. Çünkü Türkmen bölgesinin ele geçirilmesi demek aslında Mervin ele geçirilmesi, Aşkabat'ın ele geçirilmesi demek Hindistan'a giden yolda bir yol. İngilizler daha aktif bir şekilde burada aslında 18. yüzyılın ortalarından itibaren buraya gönderdikleri seyyahlar var. Bakın bu seyyahlar az önce de bahsettik. Sıradan insanlar değil, devletleri amacıyla buralara bilgi toplamaya getiren insanlar. Aslında bir nevi şunu örnek verebiliriz. Ruslar aslında bu istihbari faaliyetleri de belki ilk kez söylüyorum burada. Belki de İngilizlerden öğrendi. Neden diyeceksiniz? 1500'lü yıllarda 4. Ivan'a gelen Moskov Kampani vesilesiyle Moskov Kampani'nin bir elemanı var. Anthony Jenkinson. Anthony Jenkinson, Moskov Kampani kimdir? Londra'da kurulmuş bir Moskova şirketidir. Moskova'ya gelen, işte Moskova kültürünü araştırmaya ve oradan bilgi almaya gelen, hem de ticaret yapan bir şirket. Aslında bu İngilizler açısından ajanlık faaliyetleri de yürütüyor. Anthony Jenkinson buraya geliyor, İngilizler gönderiyor. Ama Ivan diyor ki Anthony Jenkinson'a, bizim için diyor Buhara ve Hive'yi ziyaret eder misin? Rusların bölgeye gönderdiği ilk kişi İngiliz. Hmm. Ne kadar enteresan. Bu milletler 300 yıl sonra aynı coğrafyada büyük oyun denilen, The Great Game denilen büyük oyunu sahneleyecekler. Ve burada ezilen kim olacak? Yine Türk medeni, Türk milleti olacak. Burada önce ne yaptılar? 18. yüzyılda bu bölgelere seyyahlar gönderdiler ve bilgiler almaya başladılar. Şimdi çok enteresan iki tane ayrıntı var burada. Bunlardan bir tanesi Albay Stoddart ve Connolly. Yüzbaşı Connolly. Bunlar İngilizlerin adamları. İstihbarat faaliyetleri açısından kendi devlet görevlilerini buraya yolluyorlar. Amaç Buhara ve Hive hanlıklarıyla bir ticari bağlantı kurmak ve bunlarla ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla geliyor. Ama bu bilinen bir, bütün devletlere duyurdukları bir gerekçe. Fakat Ruslarda da işte o ukazlar veriliyor. O ukazlarda elçilerden şunlar isteniyor. Deniliyor ki sen oraya gidiyorsun ama sular nerede var, kuyular nerede var, işte altın yatakları nerede, maden nerede işletiliyor, hangi boy hana karşı ayaklanabilir, hangi hükümdarın kardeşi daha fazla ayaklanmaya meyilli, halkı nasıl kaşıyabiliriz devletine karşı ayaklanması için, rüşvet verip kimi yanımıza çekebiliriz, haritalandırmalar yapın, haritaları çizin diyor. Bu gibi bilgiler istiyorlar. Şimdi bu dönemde Terry Zarko'nun çok güzel bir kitabı var. Yasak Kent Buhara. Yasak Kent bu arada izleyicilerimiz de çoğu okumuştur ama okumayanlar için önerebilirim. Ama tabii bir şarkiyatçının kaleme aldığını bilerek okumalarında fayda var. Buhara'yı şöyle tanımlıyor. Diyor ki Orta Çağ yaşanan bir yakın çağ şehri. Büyük bir medeniyetin bulunduğu bir şehir ama 12 kapısı her akşam kapanır. Şehre giriş ve çıkış çok zor. O dönemde çok casuslar bu bölgeye geldiği için Emir Muzaffer Nasrullah, çok özür dilerim, bu dönemde bir despotik bir yapıda devletini yönetiyor. Ve bölgeye gelecek olan seyyahları yargılıyor, bazılarını infaz ettiriyor. O dönemde de Stoddart bölgeye geliyor İngilizler adına. Stoddart'ı hapishaneye attırıyor. Bayağı bir süre bir göz bir odada tutturuyor bunu. Sonrasında Albay Connolly'yi bu bölgeye yolluyorlar ki kurtarması açısından. Bu da bu bölgeye gidiyor Hive'ye. Hive'den sonra Buhara'ya dönüyor ve Emir'le görüşüyor. Emir Stoddart'ı kurtarmak için gelen diğer İngiliz albayını da esir alıyor. Ve bunları ne yapıyor? Bir zindana attırıyor. Bu dönemde İngilizler Rusya'yı araya sokmaya çalışıyorlar. Rusya herhangi bir şey yapamıyor. Osmanlı Devleti'nden halifeliğin gücünü kullanmasını istiyorlar. Halife ulaşmaya çalışıyor bu coğrafyada hükümdara, Nasrullah'a. Ama Nasrullah halifeyi de dinlemiyor. Ve 1841 yılında iki tane İngiliz devlet görevlisini Buhara Arkı'nın, o kaleye ben gittim. Şu anda hala o kale güncel bir şekilde duruyor yerinde. Orada görgü tanıklarının önünde iki tane İngiliz'i, Büyük Britanya'nın görevlisini İdam ettiriyor. Peş peşe. Önce Stoddart'ın kellesini uçurtuyor. Ardından Connolly'nin kellesini uçurtuyor. Ama İngiltere çok enteresan, hiçbir tepki vermiyor. Birinci enteresan anekdot bu. İkincisi ise hepimizin yakından bildiği, tanıdığı Arminius Vanberi. Vanberi'nin asıl adı Arminius Vanberi. Macar bir Türkolog. Bilinen hikayesi şu. Macarların Türk olduğundan hareketle bu Türkolog kendi soyunu araştırmak amacıyla Türkistan coğrafyasına gitmek istiyor. Bu sebeple önce Macaristan'da Türkleri, Türk lehçelerini öğrenmeye başlıyor ve ardından Osmanlı Devleti'ne geliyor ve Reşit Efendi ismiyle uzun yıllar

0: İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da Özbek tekkelerinden Özbekçe öğreniyor. Ve Buhara ve işte Hive'ye, işte Semerkant'a gitme arzusuyla halifeden, padişahtan bir onay da alıp, Reşit Efendi adına tanımlanmış bir onay da alıp, bir ecnebi Reşit Efendi adıyla Herat üzerinden, İran üzerinden, çok özür dilerim, ne yapıyor? Bölgeye giriyor. Ama yanında padişahın da bir imzası olduğu için kolay giriyor. Fakat çok enteresan şeyler var. Mesela Reşit Efendi adıyla, sadece iki tane örneğini vereyim, bu bölgede seyahatler yapıyor. Kendi yazdıklarından hareketle, çünkü sonrasından dönüyor İngilizlere, bu ülkesine gidiyor, Macaristan'a. Macaristan'da bir karşılık bulamayınca İngiltere'ye gidiyor ve eserini İngilizce yayınlıyor. Bu da Türkçe'ye kazandırıldı 2-3 kez çevrilerek. En son Resul Şahsi Hoca çevirdi. Burada mesela şöyle anekdotları var. Diyor ki, biz diyor Nasrullah'ın Muzafferüddin'in, ki az önce bahsettiğimiz Nasrullah'ın oğlu Muzafferüddin, Emir Muzafferüddin'in karşısına çıktım diyor. Muzafferüddin'le görüştüm diyor. Muzafferüddin ayağımdaki, o topal birisi, ayağımdaki esneklik şeyden dolayı, aksaklıktan dolayı bana dedi ki, ey Sofi, bu topal ayağınla mı Buhara'yı, Hive'yi gezmeye geldin dedi. Adamdaki tarih bilgisine bakın. Diyor ki, sizin diyor atanız Aksak Timur tüm cihana hükmetti diyor. Benim gibi aksak sadece Buhara'yı ve Hive'yi ziyaret etmiş diyor. Ve onun gönlünü alıyor. Bunun gönlünü almasıyla bakıyor ki bu adam hem belagat bakımından çok iyi, hem de dini bakımından da çok iyi. Diğer bir anekdotu şu. Hive Han'ı bundan şüpheleniyor. Ve Hive Han'ı bunu halka açık bir yerde Müslüman bir alimle bir bilgi yarışmasına, İslami bilim yarışmasına sokuyor. Ve inanır mısınız, kendi yazdığı kitabında, ki kaynaklarla da test edilebilir, oradaki ilim adamını yeniyor. Yani kendi bir ecnebinin İstanbul'da aldığı bilgilerle, sahte bir Sofi kıyafetiyle gittiği bölgede İslam bilginini yendiğini söylüyor. Bunun üzerine kendisine bir işte eşek hediye edildiğinden ve bir para hediye edildiğinden bahsediyor. Parayı da diyor ki, biz İslam alimleri diyor bu tarz bilgiyi bir zekat olarak görürüz, halka vermek için diyor. Parayı da kabul edemem diyor. Orada da mesela bir alıyor, takdir alıyor. Tabii bayağı bir sıkıntılar atlatıyor ama en sonunda biz burada Van Beri'nin o coğrafyada, Türk coğrafyasında yaşayıp belirli bir süre bilgiler toplayıp geri gittiğini görüyoruz. Mesela yine İsrail'in kurucularından bilinen o işte Theodor Herz diyor ki, tanışıyorlar onunla. 70'lerinde tanıdığım bu aksak adam, dünyadaki tanıdığım en enteresan adamlardan birisi. 12'ye yakın dil biliyor diyor. Lehçeleri saymıyor. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam Macaristan'dan her ne kadar çıkıp Türkiye'de eğitimini alıp, işte önemli saray adamlarının, devlet adamlarının yanında çalışmasına rağmen, farklı şekilde Özbekçeyi ve dine dair bilgileri de edinip ne yapıyor? Bir molla kıyafetiyle Türkistan'ı geziyor. İşte burası şeylerin, casusların cambaz gibi dolandıkları bir coğrafya.
1: Hocam, bu kadar emeğe gerek var mıydı? Yani istihbarat, diplomasi vesaire. Neden böyle bir şey tercih ettiler? İstese İngiltere Türkistan'ı doğrudan askeri işgal yapamaz.
0: Rusya var.
1: Rusya ile, şimdi Rusya mı daha çok hükmetti, bir de İngiltere mi?
0: Şimdi konum olarak şöyle, Rusya'nın hüküm sürdüğü dönemler ve etkin olduğu dönemler İngiltere'ye göre Türkistan'da çok daha fazla. Yani Ruslar, İngilizlerin bu bölgeye gelme şeyleri, şimdi iki devlet arasında bazı anlaşmalar oluyor. Mesela orayı açmak açısından 2-3 dakika istiyorsanız toparlayın. Lütfen hocam. Mesela Osmanlı Devleti ile bazı yazışmalarında bazı hanlar diyor ki, bize Turan'a diyor, memleketimize şehzadenizi yollayın, bize hükmetsin diyor. Osmanlı bunlara karşılık veremiyor. Ancak bir tane istisnası var bunun. Yakup Bey Devleti. Kaşgar Hanlığı olarak da geçen bir devlet. O dönemde Kaşgar, İngiltere ve Rusya arasında yapılan anlaşmayla tampon bölge olarak kabul ediliyor. Ve burada Yakup Bey Devleti'ne bir şey yapmıyorlar. Yakup Bey Devleti'ne bir şey yapmıyorlar ya, Osmanlı Devleti'ne elçilik gönderiyor. Yakup Han Töre adında bir elçisini. Yakup Han Töre buraya geldiğinde tahtta Abdülaziz var. Abdülaziz bunun karşılığına, yani isteklerine karşılık veriyor ve buraya hilat gönderiyor. Çok enteresan. Doğu Türkistan'da Osmanlı Devleti'ne bağlı sembolik de olsa bir hanlıktan bahsediyoruz. Cuma günü bir top atışları yapılıyor. 100 pare, 200 pare topun atıldığından bahsediliyor. Abdülaziz adına sikke bastırılıyor. Abdülaziz adına hutbe okutuluyor ve halife Osmanlı padişahına bağlanılıyor oradan. Abdülhamit döneminde de bu bağlılık söz konusu ama neden? Osmanlı dönemi de o dönem düşünün, yani Rusya'ya baş edemeyen bir devlet konumundayız. Osmanlı Devleti oradan gelen çağrılara fazla karşılık veremiyor ama kendi içinde durduğu konumda rahatsız edici olduğu için bir şey yapamıyor. Ama o dönemde niye karşı şey yapmıyorlar? Çünkü Osmanlı Devleti'nin iletişimde olduğu Kaşgar Hanlığı'nı, Kaşgar'ı tampon bölge addetmişler. İngilizlerle Ruslar arasında bazı tampon bölgeleri, Mer de bu tampon bölgelerinden bir tanesi. Şimdi orada ne oluyor biliyor musunuz? İngilizlerden korkan Ruslar Kaşgar'ı işgal edemiyor. Ruslardan çekinen İngilizler Kaşgar'ı işgal edemiyor. Çünkü kendi alanlarına sıçrayacaklar. Rusların Hindistan'a sefer düzenleme söz konusu. İngilizlerin de Türkistan topraklarına sefer düzenleme söz konusu. Göz yumuyorlar. Ama Ruslar yine de geri adım atmıyor. Unutmuyor Ruslar. Niye unutmuyor? Mesela General Tso adındaki bir komutana Çin'e yıllık zahire ihtiyacını veriyorlar. Yemek ihtiyacını karşılıyorlar. Diyorlar ki sen gir Kaşgar'ı işgal et. Ve Kaşgar'ı işgal ettiriyorlar Çin'e. Ve açık hava müzesi gibi, hapishanesi gibi bir aşamada şu anda Kaşgar. Bunun müsebbiplerinden birisi de Çin'e yaptığı yardımla Ruslardır. Şu anda da günümüzde Çin zulmü altında yaşayan soydaşlarımız var orada Kaşgar'da, Doğu Türkistan'da. O yüzden ikisi birbirinin ayağına basmıyor diyelim. Yani doğal tampon bölgeleri var, ikisi birbirinin ayağına basmıyor.
1: Hocam bu büyük oyun olarak adlandırdığınız durumda Rusya ve İngiltere arasındakini söylüyorum. Bu rekabet yalnızca Doğu Türkiye, Batı Türkistan'la mı ilgili daha çok, yoksa Doğu Türkistan'da da bu o büyük güç mücadelesi kritik bir cephe mi?
0: Şöyle oraya dair biz bir çalışma yaptık. İslam Akun, ben mesela McCartney ile de alakalı birkaç çalışma yaptım. Tabii ki sadece Batı Türkistan sahasında görünmüyor. Bunun bir diğer ayağını da konsolosluklar aracılığıyla Doğu Türkistan'da gerçekleştiriyorlar. Şimdi o 20. yüzyılın başları Doğu Türkistan'da Çin'in egemenliğinde olan ve Türklerin esaret altında yaşadığı bir döneme giriliyor. O dönemde İngilizler buraya bir Ruslar buraya bir konsolos atıyor. Petrovski adında bir konsolos. Ruslar adına çalışıyor. O dönemde de George McCartney adında bir İngilizler buraya büyükelçi olarak gönderiyorlar. Ardından işte konsolos burada şey olarak göreve başlıyor. Şimdi büyük oyunun bu taraftaki şeyi biraz daha devletler nezdinde gelişirken o tarafta konsoloslar ve büyükelçiler özelinde gerçekleşiyor ve tam bir sahneye dönüşüyor burası. Büyük oyunun sahnesine. Orada çok enteresan bir karakter var. Ona biraz sonra değineceğim. Perovski ve McCartney birbirinden hiç haz etmeyen iki devlet adamı. Çünkü birisi Rusya'yı temsil ediyor, diğeri İngiltere'yi temsil ediyor. Buradaki ana gaye şu. İşte o bölgelerde Doğu Türkistan'daki yapılan kazılarda Budist, işte Maneist el yazmalarını, Soğutça yazılmış belgeleri yapılan kazılarda alarak Avrupa'ya ulaştırmak. İngilizlerin amacı, gayesi bu. Rusların gayesi ise Rusya'ya ulaştırmak. Orada el yazmaları üzerinden devletlerin bir büyük oyunu sahnelediğini görüyoruz. Şimdi burada çok enteresan bir adam karşımıza çıkıyor. İslam Akun. İslam Akun Doğu Türkistanlı bir Türk. İslam Akun önce işte Sven Hedin'in buradaki bazı İngiltere'deki görevlilerin önderliğinde buralarda çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Bunlar gidiyorlar bölgede. Aurel Stein'in, az önce aklıma gelmedi, yine Sven Hedin ve Aurel Stein önderliğinde burada bazı kazılara gidiyorlar. Ve burada bazı yerlerde eski el yazmalarını bulduruyorlar. Bu bakıyor ki bu iş böyle çok meşakkatli. Yani sürekli bir yer bulacaksın, bu yerin doğru olma olasılığı, halktan dinleyeceksin hikayeleri, buraların doğru çıkma olasılığı, para da kazanıyor bu işten. Diyor ki ben diyor bunları diyor kendim yazmaya başlayayım. Oturuyor bu adam, el yazmalarıyla kendisi tekniğini öğrenip önce o el yazmalarını yazmaya başlıyor. Yazdıktan sonra bu el yazmalarını alıyor, toprağa gömüyor. Aldıktan sonra ateşle tüsülüyor bunları. Bir tarafını yakıyor, bir tarafını eskitiyor bildiğiniz taktikle. Bunu tekrardan yağmurlu bir günde tekrardan gömüyor ve ıslatıyor. Sonra çıkarıyor ve gidiyor bir yere gömüyor. Gömdükten sonra diyor ki bir yer buldum, gidelim. Gidiyorlar. Ya böyle hem İngiltere'yi hem Rusya'yı dolandırmış bir adamdan bahsediyoruz. Emperyal aktörleri dolandıran birinden bahsediyoruz. Yani uzunca yıllar bu adam kendi yazdığı el yazmalarını hem İngiltere'yi hem Rusya'ya satıyor. Böyle de bir enteresan bir şey var. Ama buradaki ana gaye zaten İngiltere'nin ve Çarlık Rusya'nın konsoloslar nezdinde büyük oyunu sahneleyip buradaki hakimiyetlerin hegemonyalarını güçlendirmek. Devletin gücünü burada hissettirmek. Ama burada ne kadar güçlü olurlarsa Türkistan'da Rusya o kadar güçlü olacak. Evet. Bu kadar burada ne kadar güçlü olurlarsa İngiltere, Hindistan da bu kadar güçlü olacak. Aslına bakılırsa 20. yüzyıla gelindiğinde artık bunlar birbiri ayaklarına basmamak için sözleştikleri için doğal sınırlarına da ulaşmış durumdalar. Yani bir daha harekat düzenleme olaylarına açıkçası girmiyorlar.
1: Hocam peki Osmanlı tabii İstanbul'da kaybı atıyor ama gözü ruh ne kadar Türkistan'da? Yani el uzatmak istiyor, uzatamıyor mu? Önünde ne engeller var? Biraz bahsettiniz ama yani Osmanlı dediğimiz yapı, hükümdarlık bu kadar karışıklığa mutlaka bir hakimiyet kurmak ister. Neden yapmamış Osmanlı, el atamamış? Nedir aşılmaz duvar Osmanlı için?
0: Şimdi biz Osmanlı Devleti biliyorsunuz Batı Türklüğünün başı. Bir de bunun yanı sıra Osmanlı Devleti'nin İslamiyetle yani halifeliği almasıyla beraber İslami bir yönü de var halifenin yani hükümdarın. Şimdi burada Özbeklerle olan ilk ilişkiler aslında bakılırsa 1500'lü yıllarda Kazan ve Astrahan Hanlığı'nın işgaliyle başlıyor. Ruslar bu coğrafyayı işgal ettikten sonra Kazan ve Astrahan yıllarca Türk toprağı olan bu şehirler ne yapılıyor? Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın himayesine giriyor, işgal ediliyor. Şimdi biz diğer programlarımızda bahsettik. Güneyde bir de Safeviler vardı hatırlıyorsanız. Safeviler de Şia kolundan doğal olarak bunlarla Özbekler arasında ciddi bir çekişme var. Ve Kabe'ye, Hicaz'a giderken bunlar hac güzergahını daha yakın olan İran üzerinden değil de Astrahan üzerinden Karadeniz'e, Karadeniz üzerinden İstanbul'a uğruyorlar. Halife Hazretleri'nin bulunduğu baş şehrimiz olan İstanbul'da bulunarak akabinde Konya üzerinden hac güzergahına gidiyorlar. Türkistan'ın hacıların güzergahları bu. Ancak Ruslar Astrahan'ı ve Kazan'ı işgal edince buradaki Türk nüfusu ve Müslüman nüfusla tanıştılar. Ve bu Müslüman nüfusa bu güzergahlarda, geçişlerde ciddi sıkıntılar çıkartmaya başladılar. Ve biz burada artık Müslümanların Osmanlı Devleti'ne yakarışlarını görüyoruz. Yani bizi buradan kurtarın. Ruslar buradaki hac güzergahımızda ciddi derecede sıkıntılar çıkartmaya başlıyorlar diye. Ama mesela Osmanlılarla Özbekler arasındaki ilk ilişkiler dedik ya, Feridun Bey münşaatında bu 1500'lere dayanır. Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'in işte Şah İsmail'i yendikten sonra o tarafa gönderdiği mektupları, Şah İsmail'i nasıl yendiğini anlattığı mektuplarından bahsedilir. Yine o tarafın Abdullah Han zamanında yaptığı seferlerle Osmanlı Devleti'ne yaptıkları işleri anlattığı mektuplar vardır. Ama sürekli o dönemde Abdullah Han devri hariç, çünkü Abdullah Han Herat'ı da ele alıp Osmanlı Devleti ile artık başa çıkacak aşamaya gelme aşamasında olduğunu bazı şeylerinde göstermeye başladığı bir dönem. Çünkü Safevileri bazı savaşlarda yenmiş ve Osmanlı Devleti de başa çıkabilirim imajı verdiği dönemlerde biraz ikili ilişkiler gerilse de ama o dönemde başlayan ilişkilerin nereden bakarsanız bakın tamamı Osmanlı Devleti'nden yardım ve destek arayışı. Şimdi hacılar Osmanlı Devleti yardım etmek istemiş. İşte Sokullu Mehmet zamanında yapılan o proje var ya, kanal projesi. Astrahan Seferi düzenleniyor. Ancak kış şartlarından dolayı ve devlet adamlarının Sokullu'nun yapmak istediğini anlayamamasından dolayı bir de şöyle bir etken de var. Kırım Hanı'nın da bu sefere çok fazla gönüllü olmayışıyla da alakalı bu seferin sonlandırıldığı ve başarısız olduğu da söylenir. Ve Osmanlı Devleti buradaki hacılara yardım edemez. En şaşalı olduğu dönemden bahsediyoruz. Yardım edemez. Sadece çarlara uyarılar geçirilerek hani kolaylık sağlayın diye bazı Osmanlı arşiv belgelerinde yazılar var. Ancak 1700'lü yıllara gelindiğinde hanlıklardan hem Buhara'dan hem Hive Hanı'ndan hem Hokan Tanlığı'ndan ciddi mektuplar geldiğini görüyoruz. Ve o dönemde de artık Osmanlı Devleti Çarlık Rusya ile ciddi manada başı belada. Bakın

0: Mesela yine Hakan Tanlığı'na bir tane gömlek gönderiliyor. Bir gömlek. Padişaha geliyor, padişahtan destek isteniyor. Padişah buna destek veremiyor ama padişah buna sadece bir gömleğini veriyor. Bu gömleği alıp geri dönen elçiler Buhara Han'ın gazabından korkuyorlar. Buhara Han'ın gömleği istiyor. Yani bir halifenin, bir padişahın gömleği için birbirlerine giriyorlar. Sonrasında Hakan Tanlığı'na götürüyorlar. Hakan Tanlığı devlet töreni yaparak bu gömleği şey yapıyor. Halife olmasından dolayı gerçekten bir saygı besliyorlar ve Osmanlı Devleti ile de ilişkileri her daim yardım amaçlı olarak yazışmaları söz konusu. Ama Osmanlı Devleti genel itibariyle yardım yapamıyor çünkü Rusya ile de başı ciddi manada sıkışık.
1: Hocam bugün Batı'nın Türkistan politikalarına baktığımızda o büyük oyun kapsamında hani Ruslar ve İngilizlerin o stratejilerinin hala görmek mümkün mü? Şu an yani Türkistan'da geçmişte yaşanan bu büyük rekabetin izleri hala var mı? Bir iki dakikada toparlarsanız. Tabii Rus
0: Kesinlikle var.
1: demişken Putin sizi çıkışta vurmasın dikkat edin.
0: Kesinlikle var. Ama Allah'a şükür şunu da söyleyebiliyoruz. Türkiye'de var. O coğrafyada Türkiye'miz de var. O coğrafyada bağımsız Türk devletlerimiz de var. Daha etkin karar alıcı mekanizmalarıyla hem Türk devletlerimiz etkin, hem de Türkiye Cumhuriyeti, hem devlet başkanları nezdinde, hem bütün kurumları nezdinde orada etkin. Evet, soruya şöyle başlayıp devamını getirelim. Bugün sadece İngiltere ve Rusya da yok. Çin de Kuşak Yol projesiyle bu coğrafyanın kendilerine ne büyük güçler katacağının net bir derecede farkında. Bu yüzden bu Kuşak Yol projesinin yapımı ile alakalı ciddi derecede hazırlıklar ve yeni varyasyonları var. Bu yüzden sadece İngiltere, Rusya ve Çin yok. Ancak Rusya tabii ki etkin. Yani ne yazık ki 1860'larda başlayan, bu coğrafya açısından söylüyorum, işgal uzunca yıllar devam etmiş. 1917'de bir de kültür asimilasyonuna yol açan Bolşevikler burada hem din hem dil asimilasyonuna yol açmışlar. O yüzden bu devletlerde hala etkin olabilirler. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Dediğimiz gibi bağımsız Türk devletlerimiz bugün ilelebet payidar olsunlar. Orada çok etkinler. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde de bütün kurumlarıyla Türk coğrafyasında çok sık gidip gelen birisi olarak söylüyorum bunu. Çok her aşamada net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı da orada da hissettiriliyor.
1: Hocam desteklenen projelerle yönetmenim bitir diyor. Son 20 saniye desteklenen projelerle oraya gitmeleriniz, gelmeleriniz, akademik altyapılar Türkiye gerçekten bu işin peşini bırakacak gibi durmuyor. Ve
0: Evet.
1: gerçekten çok ciddi göz altında Türkistan coğrafyası sahipleniliyor. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Hocam inanılmaz akıcı, çok keyifli bir program oldu. Tekrar tekrar izlenecek nitelikte. Elinize ayağınıza sağlık, limanınıza sağlık bizimle olduğunuz. Çok teşekkür ederiz bu
0: Ben
1: programda.
0: teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun hocam. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraberdik. Türkistan coğrafyasını, İpek yolunu ve büyük oyunu konuştuk. Elbette ki oradaki hakimiyet süreçlerini, mücadeleleri, jeopolitik kırılmaları ele aldık. Teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri izlediniz ve eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir.

Gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör, sabahla karşınızdayız. Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu. Sabaha karşı Antakya'da meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Meteorolojinin Hatay için uyarısını yaptığı sağanak akşam saatlerinde başladı. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağış gece yarısı etkisini artırdı. Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesinde dağ yamacına inşa edilen bir ev yıkıldı. Enkaz altında 4 kişi kaldı. Ekipler alarma geçti. Olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler zamanla yarıştı. Biri çocuk, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ancak bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Hatay genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı. Antakya'da çevre yolu göle döndü. Sel nedeniyle çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Antakya Samandağ Karayolu'ndaki köprüde de çökme meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallesinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarla çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı. Çalışmalar sürüyor. Hatay'dan canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım efendim. Hatay'dan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Hatay'da çalışmalar sürüyor. Olay yerindeki çalışmalar şu dakikalarda da devam ediyor. Enkaz altında kalan kişilerin olup olmadığı şu anda bilinmiyor ama daha önce enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgedeki çalışmalar şu anda devam ediyor efendim. O çalışmaları ekranlarınıza taşıyoruz. Meteoroloji Hatay için uyarı yapmıştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde başladı ve kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Bu su baskınları ve şiddetli yağış nedeniyle bölgede çökmeler de yaşandı, su baskınları yaşandı. Enkaz altında kalanlar oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Şu anda bölgede çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin ummalı çalışmaları bölgede devam ediyor. O çalışmaları ekranlarınıza taşıyoruz efendim. Polis ekipleri o noktada çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda itfaiye ekipleri de yine o noktada çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'dan canlı olarak çalışmalara dair görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Ekranlara gelen görüntülerde büyük bir toprak kütlesinin kaydığı bir heyelan meydana geldiği görülüyor. Bölgedeki araçlarda

0: bu olumsuzluktan etkilendi. O bölgede ummalı çalışmalar devam ediyor. İş makineleri de yine o noktadaki çalışmalarını sürdürüyor efendim. Yollar göle döndü. Yamaçlardan kopan büyük kaya parçaları ve toprak kütleleri nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki dağ yamacına inşa edilen bir ev yıkıldı. Enkaz altında 4 kişi kaldı. Enkaz altında kalan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Yeni bilgiler geldikçe ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü. Telefon görüşmesinde İran krizi başta olmak üzere bölgesel gerilimler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti Trump'a aktardı. Makul bir çözümün mümkün olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump ise görüşmeye ilişkin açıklamasında Erdoğan'ı önemli bir müttefik olarak tanımladı.
1: Kritik görüşmenin başlıca gündemi İran, Suriye ve Lübnan'dı. Bölgede yaşanan çalkantılı süreç derinlemesine ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Buna göre liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran geriliminde yaşanan son duruma dikkati çekti. Ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü aktardı. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını belirtti. Ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye de ayrı bir parantez açtı. İstikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğinin altını çizdi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de ele alınan başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a hazırlıkların sürdüğünü aktardı. Zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı'na San Diego kentindeki camiye düzenlenen saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kennedy'in ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan'ı güçlü bir adam olarak tanımladı. Onunla başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın önemli bir müttefik olduğuna vurgu yapan Trump, herkesten çok saygı görüyor dedi.
0: Sudan Başbakanı Kamil İdris geniş bir heyetle Türkiye'ye geldi. Ankara'da temaslarda bulunan İdris, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Sudan Başbakanı Kamil İdris, çalışma ziyareti dolayısıyla Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. İsrail'in alıkoyduğu Sumud aktivistlerinden birini bacağından yaraladığı ortaya çıktı. Yaralı Türk aktivist, İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti. İsrail ordusunun Sumud filosuna hukuksuz saldırısında bir Türk vatandaşı yaralandı. Teknelerin ele geçirilmesi sırasında aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin plastik mermilerinin hedefi oldu. Bahçıvan olay sırasında bacağından yaralandı. Türk aktivist Ashdod'da tedavi merkezine götürüldü. Ancak İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta saldırı düzenlemişti. Aktivistler hukuka aykırı şekilde alıkonuldu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu. İsrail tarafından hukuksuzca kaçırılan Sumud filosu aktivistlerine kötü muamele görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı efendim. Türkiye aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana sert tepki gösterdi. İspanya, İngiltere, Fransa, hatta Netanyahu hükümetinin işbirlikçisi Yunanistan da dahil batılı ülkeler peş peşe kınama açıklamaları yaptı. Uluslararası sularda kaçırılarak İsrail'e götürüldüler. İşkence ve hakarete maruz kaldılar. Sumud aktivistlerinin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı belgelendi. Aşırı sağcı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı işkence görüntülerine tepkiler de büyüyor. Dışişleri Bakanlığı aktivistlere şiddet uygulaması hakkında yazılı açıklama yaptı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmaları istendi. Bunun için diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı belirtildi. İsrailli bakanın aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulaması da lanetlendi. Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden biri olarak tanımlandı. Netanyahu hükümetinin barbar zihniyetinin tüm dünyaya bir kez daha alenen gösterildiği vurgulandı. Bir açıklamada İspanya'dan geldi. Aktivistlere yönelik muamele canavarca olarak tanımlandı. İspanya Dışişleri Bakanlığı kötü muamele nedeniyle özür talep etti. İsrail Maslahat Güzarı'nın da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanı ise en temel saygı ve onur standartlarını ihlal edildiğini kaydetti. Ben-Gvir'in aktivistlerle alay ettiği videoyu görünce dehşete düştüğünü belirtti. Öte yandan Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya ülkelerindeki İsrail Büyükelçilerini izahat için bakanlığa çağırdı. İrlanda, Kanada, Yunanistan, Slovenya ve Katar'dan da peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ağustos ayındaki programlar için şimdiden hazırlıklar başladı. Organizasyonlarda özellikle geride kalan çeyrek asra dikkat çekilecek efendim. Peki o 25 yılda neler yaşandı? Türkiye hangi badireleri atlattı? Gelin bir hatırlayalım.
2: 2001 yılı Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Recep Tayyip Erdoğan için o yıllarda gazeteler muhtar bile olamaz diyordu. Onun liderliğinde 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün söylediği sözler hafızalara kazındı.
3: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçime gitti. AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı Türkiye'nin çevresini değiştiren köklü icraatlara imza attı. 2007 seçimlerinde seçmen desteğini artırarak bir kez daha AK Parti'nin arkasında durdu. İlerleyen yıllarda Recep Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrası 2018'de yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
3: Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
2: 2023 Mayıs'ına gelindiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapılacaktı. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP'nin önderliğinde adına Altılı Masa denilen bir yapıda bir araya getirilen partilerden oluşan bir ittifak çıktı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak adayı güçlükle belirleyebildi. O isim CHP'nin o günkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
3: 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası katıldığı son grup toplantısında gözyaşları aktı. O gün adaylık sürecinin ve kampanyasının yönetiminde olanlar sonraki süreçte seçim hezimetinin bütün faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek, CHP'de bitmek bilmeyen kaosun fitili ateşlenecekti. Millet nihai kararını verdiğinde önce manipülasyon denetiler.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04.
2: Yenildiklerini bildikleri halde öndeyiz açıklamaları yaptılar, kazanıyoruz diyerek milleti kandırmaya çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altılı Masa partilerinin genel merkezleri bir kez daha derin bir sessizliğe gömüldü.
5: Adam kazandı.
6: Sizi temin ederim, samimiyetle söylüyorum.
5: 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim yok.

0: milletin şaşmaz terazisi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermiş, bir kez daha büyük bir seçim zaferi kazanmıştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi %52,18 oranıyla kazandı.
2: Seçmenden büyük destek alan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.330.140 oy fark attı.
0: Türkiye 2023 seçimleri sonrası da büyümeye ve güçlenmeye devam etti.
3: İlk günkü gibi Türkiye'ye hizmet sevdalısıyız. Daha nice yıllar azimle, aşkla milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.
4: CHP kurultaylarına ilişkin iptal davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler dava dosyasına girdi. İstinaf Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor.
5: CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin şaibi iddialarıyla görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi Ankara'daki dosyaya girdi. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında gözaltına alınmış, ardından rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Özkan Yalım tutuklandıktan sonra CHP kamuoyu baskısına dayanamamış ve partiden ihraç etmişti. Beni ihraç ederseniz ipliğinizi pazara çıkarırım diyen CHP yönetimini hedef alan Özkan Yalım, rüşvet soruşturmasında itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalandı, 3 ayrı ifade verdi. O ifadeler Ankara'da görülen şaibeli kurultay davasında dosyaya girdi. Yalım'ın iddialarının söz konusu şaibeli kurultay dava süreci açısından aydınlatıcı olması bekleniyor.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hakaretleri yargıya taşınmıştı. O davada mahkeme Özgür Özel'i 300 bin lira manevi tazminatla cezalandırdı.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret karşılıksız kalmadı. Özgür Özel bir kez daha manevi tazminatla cezalandırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kaybettiği tazminatlardan ders çıkarmadı. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri bir kez daha yargıya taşındı. CHP Genel Başkanı Özel'in 5 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri sonrası Erdoğan'ın avukatları harekete geçmiş, dava açılmıştı. O davada mahkeme heyeti söz konusu konuşmayı bir kez daha inceledi. Özel'in avukatlarının savunması dinlendi. Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi Özgür Özel'e haksız ithamları nedeniyle 300 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırdı. Haberi Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından paylaştı.
4: Halk TV ekrandan devasa bir grafikle seçim anketi yayımladı efendim. Elbette CHP ekranında küçük bir farkla da olsa altı ok AK Parti'nin önünde görünüyordu. Ancak ekrana verilen grafikte bir sorun vardı efendim. Zira oranlar toplandığında %103,7 çıkıyordu. Peki hangi parti olduğundan büyük görünüyordu ve daha önemlisi Halk TV aslında nasıl bir mesaj vermeye çalışıyordu? Detayı analiz haberimizde.
7: Bütün bunlarda anketlerdeki geri bildirimlere bakılıyor olmasının da bir etkisi var muhakkak.
8: Halk TV ekranında paylaşılan ankette bir sorun var. Yok yok, sorun CHP'nin birinci parti çıkması değil. O zaten Halk TV kafasına göre malumun ilamı.
7: Bugün seçim olsa, şimdi bakıyorsunuz CHP %31,5.
8: Ellerinden gelse ankette CHP'yi %51 göstermek isterler. Ancak hepi topu AK Parti'nin sadece 1,5 puan üzerinde yazabilmişler. Muhtemelen daha da abartırsak Halk TV izleyicisi bile inanmaz diye düşünmüş olmalılar. Zira İmamoğlu suç örgütüyle başlayan partideki savrulma herkesin malumu.
9: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
8: Neyse biz konuyu dağıtmayalım, yine Halk TV anketine dönelim. Zira anket gerçekten sorunlu. Hadi kararsızların olmamasını, diğerleri seçeneğinin yokluğunu bir kenara bırakalım. Grafikteki yüzdelik oranları topladığınızda %100 çıkması lazım. Ancak dedik ya, Halk TV oranları gönlüne göre dağıtmış olmalı ki hepsini topladığınızda %103,7 çıkıyor. Yani toplamda 3,7 puan fazlalık var. Peki o fazladan 3,7...

0: puan kime yazılmış? Saadet Partisi'ne.
1: Başka bir şey dikkat çekiyor. Mesela Yeniden Refah %7,9, İyi Parti %5,5, Saadet %9,2.
0: Gelelim meselenin bam teline. Grafik ekrana yansıdıktan, yani algı operasyonu yapıldıktan sonra moderatör Saadet Partisi'nin oy oranı bende %5,5 görünüyor diyor. Yani grafiker sehven öyle yazmış demeye getiriyor.
1: Saadet Partisi'nde bir yanlışlık olabilir mi? Bir daha bir check edin. Bende çünkü %5,5 olarak görünüyor.
0: Peki Halk TV bu anketle ne söylemeye çalışıyor? Aslına bakarsanız mesaj verilen kitle ne AK Parti, ne CHP, ne de MHP. Halk TV, altılı masanın dağıldığının farkında. İmamoğlu suç örgütü soruşturması, CHP Genel Başkanı Özel'in kısıtlı liderliği sebebiyle de işler iyice zorlaştı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi Özel'in tüm bu partileri bir daha aynı masada buluşturamayacağını da herkes görüyor. Bu yüzden Halk TV ekibi sinsi bir taktiğe sarılmaya çalışıyor.
1: AKP ve CHP dediğim gibi bildiğimiz gibi haber değeri taşıyan kısmıysa Yeniden Refah'ın 7,9 olması, İyi Parti'nin 5,5 olması, Saadet Partisi'nin 5,5 olması.
0: CHP'den umudunu kesen Halk TV, sağ partilerin kendi aralarında bir ortaklığa gitmesi gerektiğini işaret ediyor. Özetle Yeniden Refah ve Saadet Partisi İyi Parti ile güç birliği yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmakta zorlanacağı kartını masaya sürüyorlar. Özetle CHP cephesinin kazanmak diye bir derdi yok. Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun kafasındalar.
2: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar.
0: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
3: Efendim, D100 Karayolu Kartal Bölge Trafik Durağı mevkiinde on binlerce insanın kullandığı yaya üst geçidi adeta korku saçıyor. Betonları dökülen üst geçidin kolonlarındaki paslanmış demirler ortaya çıktı. Birçok çatlak görüldü. Üstelik sadece bununla da kalmadı. İBB tarafından reklamı yapılan Kartal Metro İstasyonu'nun girişi de tamamlanmadı. Kartal Köprüsü de yine CHP'li yönetim tarafından kaderine terk edildi.
4: Sözde depreme dayanıklı güçlendirme faaliyeti yapıldı ama kolonlardaki paslanmış demir onarılmadı. Vatandaşı korku sardı.
5: Korkuttu mu sizi orası?
6: Evet, biraz öyle oldu.
5: Burayı çok sık kullanıyor musunuz?
7: Evet.
5: Üst geçidin halini gördünüz mü?
7: Gördük. Çok kötü.
5: Burası Kartal D100 yolunda bulunan yaya üst geçidi. Farklı noktalarda çok sayıda hasar mevcut. Öyle ki beton bölümlerindeki dökülmeler nedeniyle taşıyıcı demirlerin ortaya çıktığı görülüyor.
8: Bir yıldan beri Kartal Köprüsü'nde depreme dayanıklı güçlendirme faaliyeti yapıyordu. Bu kapsamda bütün yetkililer buradan müntezaman gidip geliyordu. Acaba bu üst geçidi görmediler mi, görmezden mi geldiler?
4: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi bu durumu sosyal medya hesabından dile getirdi. Üst geçidin yapılması konusunda CHP'li yönetime çağrıda bulundu. Yönetim bunu dikkate aldı almasını ancak çareyi sadece alanı tel örgüyle kapatmakta buldu. Yaptığı bu eylemse vatandaşın yolunu daralttı.
8: 2 gün sonra bu tel örgüyü çektiler ama tel örgüyü çekerken bile bu kıymetli güvenlik açısından vatandaşın kaldırımını kapattılar. Dolayısıyla vatandaş E5'ten işler hale geldi. Bu da can tehlikesi yaratıyor vatandaşımıza. CHP'li İBB yönetime önerimiz burayı acilen 15 günde bir üst geçit yapılacak. Gücümüz yoksa zaten işler açısındayız.
5: Burası da Kartal Köprüsü. Bir yıldır köprünün ayaklarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı. Ayaklar güçlendirildi ancak köprünün üst tavlasına dokunulmadı.
4: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktıkları bunlarla da sınırlı değil.
5: Vatandaş güvenli ve konforlu bir şekilde metro istasyonlarını kullanacak diye reklamlar yapıldı. Ancak ne istasyonun üstü kapatıldı ne de güvenlik sağlanılabildi.

0: Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi 3 yıl önce metro üstlerini kapatarak şunu ama gelin görün ki Kartal metrosu 3 yıldan beri çelik demir ağlarla örülmüş, etrafında pazar filleriyle çevrilmiş ama üst kapaması yok. Bu mu vizyon, bu mu estetik, bu mu güvenlik?
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Kısa videoların özellikle gençlerde dikkat dağınıklığına yol açtığını belirtti. Dijital dünyayı uygun şekilde kullanalım, kabiliyetlerimizi yitirmeyelim dedi.
2: Biz bu dijital dünyanın dışında var olamayız. Bu çok değerli bir şey. Fakat imkanlarını bilerek ama risklerini de görerek bizim bundan korunmamız elbette gerekiyor.
3: Kısa videolar ve anlık süreli içerik akışlarının dikkat dağınıklığına sebep olduğunu söyledi. Dijital dünyayı uygun şekilde kullanalım, kabiliyetlerimizi yitirmeyelim dedi.
2: Yapay zeka çağında acaba insanlar bazı becerilerini kaybedecek mi diye şimdiden bir korku var. Bunun yolu bildiğimiz bazı konvansiyonel konularda hala ısrarcı olmak. Ben kitap okumayı onlardan birisi olarak görüyorum.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla dezenformasyonla mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi düzenlendi. Programa Türkiye'nin dört bir yanından dezenformasyonla mücadele kulübü üyesi öğrenciler de katıldı. Açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran dezenformasyonun evrildiğini belirtti.
2: Yalana karşı hakikatin kavgası hep olmuştur.
3: Bakan Osman Aşkın Bak da bakanlık olarak ana unsurlarımızdan bir tanesi dijital bağımlılıkla içki, kumar gibi kötü alışkanlıklar başta olmak üzere pek çok husustan gençlerimizi korumak dedi. Gençlere seslendi. Araştırmacı olmalarını dile getirdi.
4: Bizi tahrik ediyorlar. Diyorlar ki işte bu doğru. Siz onun doğru olup olmadığını mutlaka araştırmalısınız. Bakıyorsunuz, hocam da söyledi. Ben onu biraz çeviriyorum. Doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşır.
1: FETÖ'nün sosyal medyada kurduğu yeni yapılanmaya yönelik yürütülen çalışmalarda örgütün kullandığı yöntem ortaya çıktı efendim. Kitap, kahve, spor ve günlük yaşam paylaşımları yapan bazı hesapların perde arkasında örgüt propagandası yürüttüğü belirlendi. Firari FETÖ üyelerini öne çıkaran ve aynı yapı içinde hareket ettiği değerlendirilen 1731 hesaba erişim engeli getirildi.
5: FETÖ'nün sosyal medyada kurduğu yeni yapılanmaya yönelik yürütülen çalışmada örgütün dijital alanda nasıl hareket ettiği ortaya çıkarıldı. İncelemelerde sıradan kullanıcı görüntüsü verilen çok sayıda hesabın aynı merkezden yönetildiği belirlendi. Kadın profil kullanılan hesaplarda kitap, kahve, günlük yaşam, müzik ve spor paylaşımları yapıldığı, bu yöntemle geniş kitlelere ulaşılmaya çalışıldığı tespit edildi. Ancak hesapların belirli aralıklarla firari FETÖ üyelerine ait paylaşımları yaydığı, bazı isimleri sürekli öne çıkardığı ve birbirleriyle koordineli hareket ettiği görüldü. Bazı hesapların taraftar sayfası gibi kullanıldığı, bazılarının ise kültür sanat görüntüsü verdiği belirlendi. Hesapların karşılıklı takip ve etkileşim sistemiyle büyütüldüğü, böylece daha fazla kullanıcıya ulaşıldığı anlaşıldı. Yürütülen çalışmalar sonrası FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 1731 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Güvenlik kaynakları örgütün sosyal medya üzerinden yeni bir propaganda ve algı ağı oluşturmaya çalıştığını değerlendiriyor.
1: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı. Ersoy'a suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamaları yöneltiliyor. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheli Mehmet Akif Ersoy'a suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlamaları yöneltildi. Ayrıca zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından da cezalandırılması talep edildi. Bu suçlardan 293 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. İddianamede Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik de şüpheli olarak yer aldı.
6: Herkese merhaba.
1: İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı

0: sahil şebekesine yönelik geniş kapsamlı operasyon yapıldı. PMX4 operasyonunda siber jandarmanın çabaları sayesinde çete üyesi 59 şüpheli yakalandı. Şebekenin hem devasa serveti hem inanılmaz yöntemleri deşifre oldu.
1: Kripto parayla maaş bağladılar ancak siber ekiplerinin radarına takıldılar. Yasa dışı bahis şebekesinin milyarlık finans ağı çökertildi. Suçtan elde ettikleri servetse dudak uçuklattı. Yasa dışı bahise yönelik operasyonlar sürüyor. Son operasyonsa 7 ilde gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yasa dışı bahis sitelerinin sunucuları incelendi. Örgütün gizli yazışmaları, destek hatları ortaya çıkarıldı. Şebekenin takibi zorlaştırmak için VPN kullandığı, sisteme dahil olan çalışanlarına ise yakalanmamak için kripto parayla maaş ödediği ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. PMX4 operasyonu kapsamında Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya'da şafak vakti baskınlar yapıldı. Operasyonda 59 şüpheli yakalandı. Şebekenin finansal gücü şaşırtıcıydı. Örgütün suçtan elde ettiği dev servete el kondu. 12 lüks araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere tam 96 mülk devlet kontrolüne geçti. Şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabı ise tamamen bloke edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kara para ve yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir, dedi.
0: Türkiye günlerce onu konuştu. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bilinci kapalı şekilde bulunan Mimar Ece Gürel'in ölümüne ilişkin soruşturmada karar verildi. Dosyadaki inceleme tamamlandı. Adli raporlarda genç mimarın ölüm nedeninin hipotermi olduğu belirtildi. Soruşturmada başka bir kişiye saldırıya ya da zehirlenmeye ilişkin bulguya ulaşılmadı.
2: Devam!
1: Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra bulunan Ece Gürel'le ilgili soruşturmada sona gelindi. Genç mimarın ölümüyle ilgili hazırlanan adli raporlar, dosyaya giren incelemeler ve teknik değerlendirmelerin ardından soruşturma tamamlandı. Kararda Ece Gürel'in soğuğa uzun süre maruz kaldığı, buna bağlı olarak hipotermi geliştiği ve yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Dosyada en çok merak edilen detaylardan biri de olayda başka bir kişinin olup olmadığıydı. Yapılan DNA incelemelerinde Gürel dışında farklı bir kişiye ait bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Otopsi raporlarında da darp, saldırı, zehirlenme ya da başka bir müdahaleye ilişkin tespit yer almadı. Soruşturma kapsamında geç mimarın telefonu, bilgisayarı ve kişisel eşyaları da incelendi. Yapılan teknik çalışmalarda olayla doğrudan bağlantılı başka bir veriye ulaşılmadığı öğrenildi. Ece Gürel 2 Mart günü Belgrad Ormanı'na gitmek için evden ayrılmış, kendisinden haber alınamayınca bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Olay sonrası kamuoyunda birçok iddia gündeme gelirken soruşturma dosyası hazırlanan raporun ardından tamamen kapatıldı.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki gündem gazetelere nasıl yansıdı? Birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım. Akşam Gazetesi'nin manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar yer alıyor efendim. AK Parti grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Oldukça önemli ifadelerde bulundu. CHP'yi eleştirdi. O başlığı ön plana çıkarıyor Akşam Gazetesi de. CHP seçmenini utandırdı diyor manşetinde Akşam Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü ifadelerini kullandı. Konuşmasında hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok dedi. Bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı, bunlar artık salonları bile dolduramıyorlar ifadelerini kullandı. Devamında da bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umudunu kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Bunların sokağa çıkmaya, vatandaşın yüzüne bakacak halleri yok ifadelerini kullandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump'la da bir görüşme yaptı. Telefon görüşmesinde barış için desteğimiz sürecek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'la ateşkesin uzatılmasını müsbet bulduklarını belirtti ve Lübnan için de uyardı Donald Trump'la yaptığı o telefon görüşmesinde diyelim. Diğer başlıklarla devam edelim. Suç işleyen çocuğa takip başlığına bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek 11 yaş yaşından itibaren suça karışan çocuklar yakından takip edilecek dedi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeyi hatırlattı ve 15-18 yaş arası çocukların cinayet gibi bazı eylemlerinin yetişkinlerle aynı oranda cezalandırılacağını belirtti. Gürlek, okul çağı için yeni model geliştirdik. 11 yaşından itibaren suça karışan çocuklar takip edilecek, aileleri ziyaret edilecek şeklinde konuştu. Ve Malatya korkuttu efendim. Malatya'da deprem meydana geldi. Dün 5,6 ile sarsıldı Malatya. Dün saat 9'da, sabah 9'da merkez üssü Battal Gazi olan ve 4,4 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıyla vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Neyse ki bir olumsuzluk yaşanmadı. İçişleri Bakanı Çiftçi olumsuz bir durum yok dedi. Uzmanlar da 6'dan büyük deprem beklemediklerini söyledi. Bu açıklamalar içimize su serpti deyip diğer başlıklarla devam edelim. CHP harama sığınak olamaz başlığına bakalım. Zira CHP içerisindeki yolsuzluk çatlağı giderek büyüyor efendim. Kılıçdaroğlu CHP'yi esir alan yolsuzluk düzenini isyan bayrağı açtı ve 22 vekil de Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Videoda masadaki Ulusların Yükselişi 72 millete Yunusça bakmak kitapları da dikkat çekti diyor Akşam Gazetesi. Partimiz kutsal bir emanettir dedi Kılıçdaroğlu. Emanet kirletilemez şeklinde tepkisini dile getirdi. Ve katilden yeni alçaklık efendim. Sumut filosu aktivistleri barbarca alıkonuldu ve İsrail'e götürüldüler. Sumut aktivistlerine insanlık dışı muamele İsrailli Bakan Ben Gvir tarafından paylaşıldı. İsrail Sumut filosundaki 428 aktivistin insanlık dışı muameleyle gözaltına aldı. Aktivistler elleri kelepçeli şekilde diz çöktürüldü. Çok yaşa İsrail demeye zorlandılar efendim. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, aktivistlere İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu diye bağırdı. Cevap Filistin'e özgürlük sloganları oldu elbette. Aktivistler o esnada Filistin'e özgürlük sloganları attılar ve özür bekliyoruz açıklamaları geldi. Dünya tepki gösteriyor. Türkiye alçaklığa lanetliyoruz diyerek tepki gösterdi. İtalya Başbakanı Meloni İsrail'den özür talep etti. İspanya Başbakanı Sanchez, Ben Gvir'in Avrupa Birliği ülkelerine girişinin yasaklanmasını istedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper da dehşete düştüm ifadelerini kullandı efendim. Ve orman kanunlarına teslim olmayalım başlığına da bakalım. Zira dün oldukça önemli bir görüşme gerçekleşti. Tüm dünyanın gözleri Çin'deydi. Çin lideri Xi Jinping, Trump'tan sonra Putin'i ağırladı zira. Orman kanununun barışçıl olmayan dünyasında sorumluluk üstlenmeliyiz diye konuştu Xi Jinping bu görüşme neticesinde diyelim. Ve Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri, AK Parti'ye seslenişi vardı grup toplantısında.
AK Parti Büyük Türkiye davasıdır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugün sizlerle dertleşmek istiyorum diye konuştu. Konuşmasına bu şekilde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere tarihi bir konuşma yaptı ve bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildir. Bu hareket en başından itibaren millet memleket davasıdır ifadelerini kullandı. Haberlerimizde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o etkili konuşmasından başlıkları ekranlarınıza taşımıştık. Önceki gazetelerde de değinmiştik. Aynı zamanda CHP'yi de eleştirdi. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP rüşvetsiz selam bile almaz ifadelerini kullandı. Şimdi diğer başlıklara bakalım. Dijital kuşatmaya karşı 81 ilde yaz okulu diyor bir diğer başlığında Sabah gazetesi. TÜGVA 2026 yaz okulu tanıtım toplantısında konuşan Esra Albayrak ailelere kritik uyarılarda bulundu. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, uzun yaz tatillerinde çocukların tamamen ekran başında bırakılması ciddi riskler oluşturuyor dedi. Dijital mecranın tehlikelerine karşı çocuklarımızı

korumak zorundayız. Çocuklarımızı sosyal yönden destekleyen TÜGVA'nın yaz kampları toplumsal bir iyilik hareketidir ifadelerini kullandı. Ve enerjide oyun kurucu ülkeyiz efendim. Günümüzde, çağımızda enerji oldukça önemli. İkinci İstanbul Doğalgaz Kaynaklar Zirvesi'nde Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide oyun kurallarını değiştirecek hamlelerini ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak zirvenin önemini anlattı deniliyor. Ve arınma çağrısı yaptı, isyan ateşini yaktı. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video Sabah gazetesinde de yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan sert çıkışına CHP'li milletvekillerinden de destek yağdı. Ve katil İsrail'den insanlığa işkence efendim, görüntüler kan donduran cinstendi. İsrail'in korsanlıkla alıkoyup Ashdod limanına götürdüğü aktivistlere uyguladığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Üstelik bu görüntüler Itamar Ben-Gvir, İsrailli bakan tarafından paylaşıldı efendim. Hatta Netanyahu'dan ekstra süre istedi. Onlara teröristlere uyguladıkları muameleyi uygulamak için onları bana verin, teröristlerin hapishanesine götüreyim, bana zaman verin şeklinde de hatta daha da dozajı artırmak istedi. Gazze'ye yardım ulaştırmaktan başka bir amaçları olmayan, insanlık vicdanının temsilcilerine yapılan bu kötü muameleye Batı ülkeleri yine sessiz kaldı efendim. Hürriyet gazetesine bakalım şimdi. I love you İstanbul diyor Hürriyet gazetesi manşetinde efendim. Aston Villa taraftarları Facebook maçı için geldikleri İstanbul'a aşık oldu diyor Hürriyet gazetesi. 24 saat yaşayan kentin dinamizmine, tarihi dokusuna ve Türklerin misafirperverliğine hayran kalan İngilizler İstanbul'a Astonbul adını verdi diyor Hürriyet gazetesi manşetine taşıdığı bu haberde. Ve küresel sorunlar görüşüldü. Kimden bahsediyoruz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün akşam telefonda görüştü. Donald Trump ve Erdoğan ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Erdoğan'ın ateşkesin uzatılmasını olumlu gördüğünü, itilaflı konularda çözümün mümkün olduğuna inandığını, yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade ettiği belirtildi. Trump da Erdoğan'la çok verimli bir görüşme yaptım dedi. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı çok çetin insanlarla ilişkilerinizin olması daha iyi değil mi? Çetin adam ama kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var şeklinde konuştu. Yerli telefon buzdağının görülen yüzü başlığına da bakalım. Zira oldukça önemli bir gelişme yerli telefon meselesi. Türk Telekom'la Aselsan yerli akıllı telefon üretimi için ortak çalışma modeli başlattı efendim. Bu hamlenin arkasında çok geniş bir hedef var diyor Hürriyet gazetesi. Aselsan bunu daha önce de yapmıştı 90'lı yıllarda. Projenin en çok konuşulan kısmı akıllı telefon oldu ancak bu buzdağının sadece görünen kısmı diyor Hürriyet gazetesi. İşbirliğinin merkezinde haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımlar, yerli uygulama ekosistemi ve 5G teknolojileri de yer alıyor. Bu yaklaşım Türkiye'nin haberleşmede dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini gösteriyor. Aynı zamanda siber alanda da zira yerleşmek oldukça önemli. Bunu da belirtelim. 3 otomobilden biri elektrikli olacak. Efendim elektrikli otomobillerde de bir artış söz konusu. Buna da bakalım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporuna göre dünya genelinde satılan tüm otomobillerin yaklaşık %30'u elektrikli olacak. Oldukça yüksek bir rakam efendim. Çin yıllık 2,5 milyon adetle dünyanın en büyük elektrikli araç ihracatçısı konumuna da geldi. Ülkemizde de bir yükseliş söz konusu özellikle şarj istasyonlarının artmasıyla birlikte. Korsan İsrail'e Efes'ten uyarı, buna da bakalım. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna yönelik son saldırısı için yeni bir korsanlık eylemi dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tüamiral Zeki Aktürk, Efes tatbikatı dolayısıyla İzmir'de açıklama yaptı. Aktürk, İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalı. Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz, dedi. Türkiye NATO'nun Doğu kanadındaki müttefiklerine askeri yakıt tedariği için boru hattı projesi de önerdi ayrıca.
1.2 milyar dolarlık proje alternatiflerinden 5 kat daha ucuz diyor Hürriyet gazetesi. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesinin manşetinde de işte bu mesele var efendim. NATO'ya enerji hattı önerisi manşette yer alıyor. Milliyet gazetesinde Türkiye'den kritik bir hamle başlığı dağıtılmış. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından elbette enerji meselesi gündemde. Deniz yoluyla yakıt taşımacılığının riskleri tartışılıyor. Ankara NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşası önerisinde bulundu. Ve akaryakıt boru hattının Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanması planlanıyor. Projenin maliyeti yaklaşık 1.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Projenin yaşama geçirilebilmesi durumunda Hürmüz'de yaşanan bir sorun enerji tedariğini kritik düzeyde etkilemeyecek. Projeyle ilgili kararın 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak Ankara'daki liderler zirvesinde karara bağlanması bekleniyor efendim. Gözler bu anlamda Ankara'da olacak ve Efes'te gösteri günü yine yer alıyor. Milliyet gazetesinde de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak efendim. Milli Savunma Bakanı Güler tatbikatı izlemek için gelen konuklarla görüştü diyor Milliyet gazetesi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri partisinin grup toplantısında yaptığı o konuşma yine Milliyet gazetesinde de yer alıyor. Tasfiye süreci hızlanacak başlığıyla ve Trump'la kritik görüşmede yine yer alıyor o telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Detaylarını paylaşmıştık. Şimdi aşağıya inelim biraz. Dostluk gösterisi diyor bir diğer başlığında Milliyet gazetesi. Efendim ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret etti. İki lider çok kutuplu dünya düzenine ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair bildiriyi kabul etti. Çin Trump'a yapılan görkemli karşılamanın aynısını Putin için de gerçekleştirdi. Uzmanlar bu şekilde Çin'in yakın müttefiki Rusya'ya ABD ile eş düzeyde görüldüğü mesajını vermeye çalıştığını da yine ifade ediyor. Uzmanlar böyle yorumladı. İki aynı töreni. Ve Netanyahu ne istersem onu yapacak dedi Donald Trump'sa. ABD Başkanı Trump önceki akşam İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı ve İsrailli basınının uzun ve dramatik olarak nitelendirdiği bu görüşme ikilinin bir kararın eşiğinde görüldüklerini öne sürüyor. Ve Trump Netanyahu ile görüşmesine ilişkin nasıl kazanılacağını biliyorum, onlar bilmiyor. Netanyahu ben ne istersem onu yapacak dedi. Bu ifadeler dikkat çekti efendim ve Türkiye gazetesine bakıyoruz şimdi. Türkiye gazetesi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını manşetinden vermiş. Ölümü bile göze aldık dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geçen 25 yıla vurgu yaptı partisindeki. Cumhurbaşkanı grup toplantısında duygu yüklü mesajlar verdi diyor Türkiye gazetesi de. Biz suikastları, idamı göze aldık. Büyük Türkiye, bu Büyük Türkiye davasıdır. Bir Erdoğan gider, bir Erdoğan gelir şeklinde konuştu. Ve evin reisi kadın olduğu başlığına bakalım şimdi ise. Türk aile yapısı 30 yılda ciddi bir değişim geçirdi efendim. Evde roller değişti. Ataerkil yapıdan anaerkil aileye geçtik diyor Türkiye gazetesi. İlke Vakfı aile yapımızdaki dönüşümü uzmanlarla ele aldı. Çarpıcı tespitler var. Evdeki konumunu kaybeden erkekler sürekli komut alan bir noktaya geldi. Boşanmalar istisnai olmaktan çıktı. Ekran sayısı arttı. Kuşaklar arası mesafe derinleşti deniliyor raporda. Taşan dereler altın topluyorlar. Bu da ilginç bir haber. Kısaca bakalım şöyle. Kuraklık bitti. Dereler kendini yeniledi. Bu durum Elek ve Kürekli akarsu yataklarını mesken tutan altın avcılarının yüzünü güldürdü diyor Türkiye gazetesi. Zira günde 5-6 gram altın bulanlar var efendim. Yağmurlarla debisi yükselen Ege dereleri kırıntı madencilerin gözdesi olmuş durumda. Ve bayramda dolandırılmayın uyarısına da bakalım, zira önemli. Sahtekarlar bayram öncesi pusuya yatmış durumda. Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı mesajıyla gelen linke tıklayanların hesapları boşaltılıyor. Ayrıca geçiş ihlali ödemesi ve kurban bağışı yalanıyla da insanlar dolandırılıyor. Biz de uyarıyı buradan dillendirmiş olalım bir kez daha. Ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi
Yahudi olmayan herkese düşmanlar diyor manşetinde. Canlı yayında bile işkence vardı efendim. Sumut filosundaki aktivistlere yapılan o insanlık dışı muamele Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer alıyor. İsrail uluslararası sularda kaçırdığı 78'i Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Aşdod Limanı'nda elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti. Onları tartaklayan askerleri

tebrik etti ve bu gelen görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı efendim. Ben-Gvir bunları övünerek paylaştı. İsrail'e hoş geldiniz mesajıyla övünerek paylaştığı bu görüntülerde küresel somut filosu aktivistlerinin İsrail bayrakları asılmış çadırda elleri arkadan kelepçeli şekilde çömeltilir vaziyette olduğu görülüyor. Hoparlörden İbranice şarkı ve İsrail marşları çalıyor. Aktivistler itilip kakılıyor ve tartaklanıyor efendim gelen görüntülerde. Tam o sıralarda Ben-Gvir geçerken Özgür Filistin diye bağıran bir kadın yere yatırılıp darp ediliyor. Ben-Gvir işte böyle yapmak gerekiyor diyerek bu askeri kutluyor efendim. Kısa sürede yayılan bu görüntüler infiale yol açtı. Zor durumda kalan İsrail yönetimi bile Ben-Gvir'e tepki gösterdi efendim. Bizi rezil ettin dediler İsrailliler de. Ben-Gvir canlı yayındaki işkencesi rezil olduk diyen İsrail yönetimini kızdırdı. Dışişleri Bakanı Gideon Saar Ben-Gvir'e bu utanç verici gösteriyle ülkemize bilerek ve isteyerek zarar verdiniz dedi. Aslında tepki daha çok bunu neden paylaştın, neden dünyaya gösterdin tepkisiydi. Efendim dünya dehşete düştü bu görüntülerle birlikte. Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajları yer alıyor. Bu mesajlara yer vermiştik diyelim ve son olarak Yeni Akit gazetesine geçelim. Yeni Akit gazetesinin manşetinde de zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o önemli mesajları vardı. Var. Duygu yüklü bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Bu hareket ümmet davasıdır ifadelerini kullandı. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP'nin 3-5 kifayetsiz muhterisinin elinde seçmenini utandıran bir parti haline dönüştüğünü söyledi. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur ifadelerini kullandı. Yine Yeni Akit gazetesinin ilk sayfasında Sumut işkencesi de yer alıyor efendim. Gazete başlıklarını biz ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir.

yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutuydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses, imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

Bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Bu dilime bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi ve bu operasyon neticesinde 25 kişi gözaltına alındı. Ve bu şüpheliler arasında şarkıcı Mabel Matiz de var. Hemen detaylar için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada, günaydın. Önemli bir operasyon, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga operasyon düzenlendi ve 25 şüpheli gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan isimler arasında kimler yer alıyor?
1: Duygu Göktürk, aslında buradaki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarının daha çok burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, bununla birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğünü görmüştük. Bugün ilk defa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. İlk defa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması, yani ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasını görüyoruz. Bu uyuşturucu soruşturması kapsamında da 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii hakkında gözaltı kararı bulunan bazı isimler var ki burada başsavcılıktan yapılan açıklamada hala buradaki operasyonların devam ettiği belirtildiği için tam olarak isimler paylaşılmadı. Burada tabii gözaltına alınan bir isim var, ünlü bir isim. Şarkıcı Mabel Matiz'in de gözaltına alındığı belirtildi. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden bazıları şu ana kadar gözaltına alındı, ancak kaç kişinin gözaltına alındığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Mabel Matiz ise, şarkıcı Mabel Matiz ise gözaltına alınan isimler arasında. Tabii burada kendilerine uyuşturucu ile ilgili bir suç yöneltildiği için, uyuşturucu kullanmakla ilgili bir suç yöneltildiği için bu isimlerin buradaki jandarma tarafından işlemleri tamamlandıktan sonra, ki buradaki operasyonu jandarma yaptı. Jandarma tarafından işlemleri tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülecek buradaki isimler. Burada tabii kanlarından, saçlarından, idrarlarından, tırnaklarından örnekler alınacaklar. Alınacak. Daha sonra da jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra jandarmadan direkt olarak serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da burada adliyeye sevk edilip savcılıktan da direkt serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilme ihtimalleri bulunuyor. Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Onu da paylaşalım. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda kolluk güçlerince yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyunda kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi karaya inmeden ele geçirilmişken, diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulduğu bilgisi paylaşılıyor. Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir başka soruşturmada da elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli hakkında bugün sabah saatlerinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği paylaşılıyor. Tabii burada baktığımızda bazı ünlü isimlerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor ki bu isimlerden en önemlisi şarkıcı Mabel Matiz'de. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Bazı şüpheliler gözaltına alındı. Henüz burada gözaltı listesi paylaşılmadı. İlerleyen dakikalarda bu listede paylaşılacaktır. Çünkü hala operasyonlar devam ediyor. Tabii şüphelilerin evlerinde bazı aramalar yapılıyor. Adreslerinde bazı aramalar yapılıyor. Bu aramalarda da tabii bu aramalardan sonra da gözaltına alınan şüpheliler özellikle burada jandarma, il jandarma komutanlığına götürülecekler. Orada ifadeler alınacak. Daha sonra da işlemleri tamamlandıktan sonra da Adli Tıp Kurumu'na götürülecekler. Orada da belli örnekler alınacak. Kendilerinin saçlarından, kanlarından, idrarlarından, tırnaklarından. Daha sonra da diğer operasyonlarda gördüğümüz kadarıyla jandarmadan direkt olarak serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, burada Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildikten sonra da savcılıktan direkt olarak serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Tabii yeni yeni bilgiler geldikçe aslında bazı isimler paylaşılıyor kimlerin gözaltına alındığına dair. Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah saat 7 itibariyle düğmeye basıyor. Operasyon için İstanbul'un çeşitli ilçelerini görüyoruz. Beşiktaş'ta, Sarıyer'de, Beyoğlu'nda, Kağıthane'de ve Üsküdar ilçelerinde 24 adres ile Muğla'daki bir adres olmak üzere toplamda 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor. Tabii yakın zamanda Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir açıklaması olmuştu. Burada Akın Gürley'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız. Direktifi de operasyon kapsamını genişlettiği belirtiliyor. Bazı isimler var ancak bunların teyit edilmesi gerekiyor. Listede bazı ünlü isimlerin olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde 25 adreste eş zamanlı olarak operasyon yapılıyor ki 25 şüpheliye yönelik bu operasyon gerçekleştiriliyor. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı diyoruz çünkü daha önce örneklerde de gördüğümüz gibi buradaki soruşturmaları yani ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarını daha çok İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğünü görmüştük. Hatta çoğu şüpheli hakkında yani gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra cezaevine gönderildikten sonra bazı ünlüler için iddianame hazırlandığını da görmüştük. Ancak burada Beykoz'un da yani Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yaptığını görmüştük bazı operasyonların. Soruşturmayı mesela Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da yürütüldüğünü görmüştük. Bugün ilk defa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir talimat verildi ve bu talimat kapsamında da bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtiliyor. İçlerinde ünlü isimler var ki bunlardan en önemlisi şarkıcı Mabel Matiz. Bu şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Şimdi ünlü isimlerden bahsediyoruz. Mesela bir isimin daha gözaltına alındığı belirtiliyor. Oyuncu Feyza Civele'in burada gözaltına alındığını belirtelim. Şimdi teker teker isimler geldiği için teyitli olması amacıyla veriyoruz. Oyuncu Feyza Civelek bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tabii Türkiye'de oldukça bilinen bir dizinin oyuncusu kendisi. Bu isimde yine gözaltına alınanlar arasında pek çok şarkıcı oyuncunun gözaltına alındığı belirtiliyor. Bunlardan bir tanesi de oyuncu Feyza Civelek. Tabii dakikalar geçtikçe burada isimler açıklanmaya başlanılıyor. Bu isimlerden biri de Mabel Matizken, şarkıcı Mabel Matizken ki Fatih Karaca kendisinin ismi. Diğer bir isim ise oyuncu Feyza Civelek'ti. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Henüz kaç kişinin gözaltına alındığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak ilerleyen dakikalarda da burada gözaltına alınan şüphelilerin isimleri paylaşılacaktır. Buradaki soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülürken bu kapsamda buradaki operasyonda sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılıyor. İstanbul'da belirlenen adreslere, belirli ilçelerde, Beşiktaş'ta özellikle, Sarıyer'de, Beyoğlu'nda, Kağıthane'de ve Üsküdar ilçelerinde bu adreslerde operasyonların yapıldığını belirtip sözü tekrardan size bırakalım.

Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahraman detayları bizimle paylaştı efendim. Şunun altını bir kez daha çizelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu ifade edildi. Şu ana kadar gözaltına alınan kişiler hakkında bir liste açıklanmadı. Operasyonun detayları bu şekildeydi. Şimdi yeni bir son dakika bilgisiyle devam edelim. 8 yıllık intihar dosyası yeniden açılıyor efendim. Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni deliller var. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama paylaştı buna dair. Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesinin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir dedi Akın Gürlek. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla delillerin karaltılığına yönelik vurgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. İzmir merkezi 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanlığına ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerine de teşekkür etti Akın Gürlek. Tekrar edelim efendim, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve İzmir merkezi 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Dorukhan Büyükışık intihar dosyasıydı. Cinayet dosyasına evrildi. Cinayet soruşturmasına evrildi efendim. Yeni bulgular, yeni deliller var. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasına ve adaletin tecellisi için tüm imkanları çalışmayı sürdüreceğiz ifadesini kullandı paylaşımında. Tekrar edelim, İzmir merkezi 9 ilde Dorukhan Büyükışık cinayetine ilişkin operasyon düzenlendi ve 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Operasyon bu sabah gerçekleştirildi. Yeni bulgular var. Hiçbir faili meçhul cinayetin kalmayacağını ifade ediyor Akın Gürlek mesajında da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor. Adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz dedi Akın Gürlek. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları incelendi ve bunlar sonucunda delillerin karartıldığına yönelik bulgular elde edildi. Bu bulgular ışığında da 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi efendim. Bu sabah İzmir merkezi operasyonlarda 9 ilde yürütüldü operasyonlar ve 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 8 yıllık bir dosya olduğunu ifade edelim. 8 yıl sonra bu dosya yeniden açıldı. İntihar dosyasıydı. Şimdi cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Cinayet soruşturması devam ediyor efendim. İzmir merkezi 9 ilde 8 yılın ardından bu sabah eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. Ve bu operasyon neticesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi efendim. Yeni deliller var, ortaya çıkan bilirkişi raporları var, teknik incelemeler, HTS kayıtları, daraltılmış baz kayıtları söz konusu. İşte bu kayıtlar ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 8 yıl önce bir intihar dosyasıydı bu, 8 yıl sonra tekrar açıldı dosya ve artık cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. 26 kişi gözaltı kararı verildi. 26 kişi hakkında İzmir merkezli bu sabah yürütüldü operasyonlar ve İzmir merkezi 9 ilde operasyonların devam ettiğini ifade edelim. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Oldukça net mesajlar verdi faili meçhul cinayetlere ilişkin. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için

tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor efendim. 8 yıl sonra Dorukhan Büyükışık dosyası da yeniden açıldı. Bir intihar dosyasıydı ancak artık bir cinayet dosyası olduğunu ifade edelim. Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesinin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradenin doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor. Adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz dedi. Hiçbir dosyanın üzeri örtülmeyecek mesajını verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Efendim Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümü 8 yıl önce gerçekleşmişti ve bu dosya 8 yıl sonra yeniden açıldı. Faili meçhul bir dosyaydı efendim. Faili meçhul dosyalar bir tekrar gerçek perdesi aralanıyor. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller var. Dorukhan Büyükışık'ın babasıyla birlikte olan o fotoğrafı da şu anda ekranlarınıza geliyor. Bir yanda da Akın Gürley'in bu dosyaya dair açıklamaları yer alıyor ekranlarınızda. Yeni deliller var. Bu yeni deliller bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla ele geçirildi. Ve bu deliller, bu bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi efendim. Operasyon bu sabah gerçekleşti. Son dakika olarak da ekranlarınıza getiriyoruz. Dorukhan Büyükışık İzmir'de 8 yıl önce bir şantiyede ölü bulunmuştu. Şüpheli bir ölümdü bu. İntihar dosyasıydı bu ama 8 yıl sonra cinayet dosyasına evrildi. Sırtına demir bir çubukla vurulup öldürüldüğü yönünde bilgiler var, bulgular var. Sırtına demir bir çubukla darbe alarak öldürüldüğü yönünde yeni bulgulara ulaşıldı efendim. Bu bulgular bilirkişi raporlarıyla, teknik incelemelerle, HTS kayıtlarıyla ve yine daraltılmış bas kayıtlarıyla ortaya çıktı. Bu sabah İzmir merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ve bu operasyonlar neticesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi efendim. Detaylar, yeni gelişmeler oldukça yine ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Hatay'daki son durumla devam edelim. Zira şiddetli yağış Hatay'ı vurdu efendim. Sabaha karşı Antakya'da meydana gelen heyelanda yamaçtaki bir yola çöktü, yol çöktü ve enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Dereler taşınca sel de meydana geldi. Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı ve bazı köprüler hasar gördü. Hatay'daki sel felaketinde yaşananlara bakalım. Sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtaki bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Meteoroloji saatler öncesinden uyarmıştı. Hatay için kuvvetli yağış bekleniyordu. Öyle de oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış felakete dönüştü. Gece yarısı etkisini artırınca sel meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu araçlar sürüklendi. Sürücüler ölümle burun buruna geldi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı zor anlar yaşadı. Sabaha karşı ise Antakya ilçesinden acı haber geldi efendim. Sağanak sonrası bölgede heyelan oldu. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle dağ yamacına inşa edilen bir katlı müstakil ev yola yıkıldı. Çöken evin enkazında 4 kişi kaldı. Ekipler alarma geçti. Olay yerine 112

acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler zamanla yarıştı. Biri çocuk, 3 kişi yaralı kurtarıldı. Ancak bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki sağanak ulaşımı da vurdu. Antakya'da çevre yolu göle döndü. Sel nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Antakya Samandağ karayolundaki köprüde de çökme meydana geldi. Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Gün ardında sel felaketindeki hasarın boyutu da ortaya çıktı. Onlarca araçla ev ve iş yerlerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ekipler hasar tespit çalışmaları yaptı.

Efendim, Hatay'dan görüntüleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Hatay'da sağanak sonrası bir ev çöktü. Bir kişi öldü. Üç kişi ise yaralı kurtarıldı. Aşırı yağışla birlikte çöken yol ayrıca beş aracı da yuttu efendim. Ekranlarınıza geliyor bilgiler. Hatay'da aşırı yağış sonrası çökme yaşanan yolda ayrıca 5 araç da zarar gördü. Çökme yaşanan yol ve mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi efendim. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu ve yaşanan bu yağışla birlikte caddeler göle dönerken sel felaketi de yaşandı. Aşırı yağışla birlikte çöken yollar oldu ve çöken yolda 5 araç da o yolu tarafından yutuldu. O görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Bir araç da o çöken yolda asılı kalmış vaziyette ekranlarınıza geliyor. Antakya ilçesi Bağrı Yanık mahallesinde yolda çökme yaşandı efendim. 5 araç zarar gördü. Park halinde bulunuyordu bu 5 araç. Çöken yolla birlikte bu 5 araç zarar gördü. Yoldaki o çökmede ekranlarınıza gelen görüntülerle birlikte zarar gören araçları kurtarmak için vatandaşlar da o noktada bekliyor. Ekipler de o noktada efendim. Çökme yaşanan yol ve zarar gören araçlar havadan işte bu şekilde görüntülendi. Park halindeydi bu araçlar ve bir aracın çöken yolda asılı kaldığını görüyoruz. Yolun çöken bölümünde de yine 4 araç daha bulunuyor efendim. Park halindeki bu araçlar yol tarafından yutuldu adeta. Gelen görüntülerde aslında bu felaketin boyutu net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Bir aracın çöken yolda asılı kaldığı, park halindeki 4 aracın da çöken yolda yamaçta asılı kaldığı görülüyor. Efendim, meydana gelen aşırı yağışlarla birlikte Hatay'da sel felaketi yaşandı. Bir ev çöktü. Enkaz altında kalan 3 yaralı kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. Bir kişi ise hayatını kaybetti. Bunun yanında yollarda da çökmeler ve heyelan meydana geldi. Bir yol çöktü ve 5 araç yol tarafından yutuldu efendim adeta. O görüntüleri ekranlarınıza Hatay'dan getiriyoruz. Park halinde bulunan 5 araç o noktadaydı. Sabah saatlerinde felaketin boyutu da gözler önüne serildi. Antakya ilçesi Bağrı Yanık mahallesinden geliyor görüntüler ekranlarınıza. Yolda çökme yaşandı ve çökme yaşanan bölgede park halinde bulunan 5 araç zarar gördü. Zarar gören araçları ekranlarınıza taşıyoruz. Bir araç asılı kalmış halde o çöken yolun kenarında. Diğer 4 araçsa yolun çöken bölümünde görülüyor.

0: detayları ekranlarınıza taşımıştık. Yeni isimler de var. Hemen detaylar için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba. Dakikalar geçtikçe aslında operasyonla ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Hangi gelişmeler var? Yeni isimler kimler?
1: Duygu Göktürk, aslında kamuoyunun oldukça tanıdığı isimler var. Burada gözaltı hakkında gözaltı kararı verilen isimler açıklandı ki hiç şüphesiz bu isimlerden bir tanesi oyuncu Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi ancak kendisi yurt dışında olduğu tespit edildiği için henüz gözaltına alınmadı. Yurt dışından geldikten sonra da zaten gerekli işlemler yapılacaktır. Peki bakalım kimler hakkında gözaltı kararı verildi? Berkay Şahin hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Şarkıcı Tan Taşçı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Yağmur Ünal'ı görüyoruz. Bir Gün Sırrı Cabası görüyoruz. Hakan Aydın ki Blok 3 olarak biliniyor kamuoyunda, şarkıcı Blok 3. Hakan Aydın da Aydın hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında da gözaltı kararı bulunuyor ki bu soruşturma kapsamında kendisi gözaltına alındı. Tabii burada aynı zamanda oyuncu Feyza Civele'yi görüyoruz. Bununla birlikte Niran Ünsal hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Volkan Bahçekapalı hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Onur Tuna, Osman Aktan Canevi, Aslan Turanlı, Eren Kesimert, Kübra İmren Siyah Demir. Bununla birlikte Mehmet Rahşan, Cansu Tekin Özgür, Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzade Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Semiha Bezek hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii bununla birlikte burada bu şüphelilerin içerisinde gözaltına alınan isimler var. Mabel Matiz bu radaki operasyon kapsamında gözaltına alındı. Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Aktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora. Buradaki soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler henüz gözaltına alınmayıp burada adreslerinde aramalar yapılan bazı kişiler var. Tabii burada hiç şüphesiz en önemli isim hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Seray Sarıkaya, kendisinin yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Bu yüzden hala gözaltına alınmadı. Tabii Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şüphelilere yöneltilen suçlamalar da açıklandı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltildi. Buradaki şüphelilere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbarlar var. Bu ihbarlar inceleniyor. İncelenen dijital materyaller var ve elde edilen bilgiler neticesinde burada kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit ediliyor ve operasyon yapılması talimatı alınıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılıyor buradaki operasyonlar. Sabah saatlerinde saat 7 sıralarında İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 adrese eş zamanlı olarak operasyon yapılıyor. Bununla birlikte Muğla ilinde de bir adrese operasyon yapılıyor. Toplamda 25 adrese eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştiriliyor. 25 şüpheli hakkında da gözaltı kararı veriliyor. Bazı isimler gözaltına alınıyor. Şarkıcı Mabel Matiz mesela gözaltına alınanlar arasında. Oyuncu Feyza Civele'yi de görüyoruz. Bununla birlikte tabii ki hakkında gözaltı kararı verilen önemli bir isim var. Oyuncu Serenay Sarıkaya. Kendisi yurt dışında. Yurt dışından gelince gerekli işlemler yapılacak. Berkay Şahin'i görüyoruz gözaltı listesinde. Tan Taşçı'yı görüyoruz. Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın ki aslında çokça tanınan bir isim. Blok 3 ismiyle tanınıyor. Şarkıcı Hakan Aydın da gözaltı kararı verilen isimler arasında hakkında bu isimler var. Tabii hala operasyon devam ediyor. Şimdi bir süreç var. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi bu operasyon. Bu operasyon kapsamında Bu

0: şüphelilere uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltildiği için buradaki şüpheliler Adliye Tıp Kurumu'na götürülecek. Adliye Tıp Kurumu'nda kanlarından, saçlarından, idrarlarından bazı örnekler alınacak. Daha sonra da bu örnekler alındıktan sonra burada jandarma tarafından direkt olarak serbest bırakılabilirler. Çünkü bazı operasyonlarda, soruşturmalarda bunu görebiliyorduk. Ya da burada soruşturmayı yürüten Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildikten sonra savcılıktan da direkt olarak serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da burada suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilebilir. Buradaki şüpheliler, toplamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Şu ana kadar da gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 14 Duygu Göktürk.
1: Ada, teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman operasyona dair detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi Malatya'da korkutan depremle devam edelim. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Vatandaşların panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. İzleyelim.
2: Saatler 9'u gösterdiğinde Malatya sallandı. Çevre iller ayağa kalktı. Yerin 7 kilometre altında kırılan fay hattı Battalgazi'yi vurdu. 5,6 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Hadi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. O anlarsa iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından tüm ekipler saniyeler içinde harekete geçti, saha taramalarına başladı.
3: Acil çağrı merkezimize 82 adet çağrı gelmiştir. Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır.
2: Deprem bazı yapılardaysa hasara yol açtı.
3: İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, bir konutta kısmi hasar ve bir adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
2: 5,6'lık deprem sonrası hastanelere başvuran vatandaşlar da vardı.
3: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup, bunlardan 15'i korku ve panikten, yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup, 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 tane vatandaşımızda müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır.
2: Deprem Malatya'da oldu ama koskoca bir bölge aynı dakikalarda ayağa kalktı. Sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi. Öyle ki Şanlıurfa'da bir okul anında tahliye edildi. Öğrenciler bahçeye koşarak çıktı. Deprem sonrası Malatya'da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni modeller üzerinde çalışıldığını söyledi. Örgütün tasfiyesinin hızlandırılacağını belirtti. Erdoğan'ın gündeminde çeyrek asrı devirmeye hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştiriler de vardı.
4: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
5: PKK'nın silah bırakma süreci hızlanacak, terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak yeni modeller üzerine çalışma yapılıyor. Mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
4: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Devletin zirvesi çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştirilere cevap verdi.
4: Biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca

0: hiçbir yer tutuyordu. Davanın 40. celsesinde Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın sanık kürsüsüne çıktı. Taşkın, tanık ifadelerini hayal ürünü diye niteledi. İhalelere fesat karıştırıldığı iddialarını reddetti. Hakkındaki suçlamaları yalan, uydurma söylemleriyle geçiştirmeye çalıştı. Serdal Taşkın savunma yaparken itirafçı Gökhan Köseoğlu tek başına alkış tutarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanı Köseoğlu'nu uyardı. Köseoğlu uyarıya yalan söylüyor diyerek tepki gösterdi. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadeleri ve ses kayıtları akıllara durgunluk verecek nitelikte. Kültür AŞ'ye ve Serdal Taşkın'a yönelik iddiaların odağındaki ilk başlık adresi teslim ihaleler. Eski çalışanların ve avukatların ifadelerine göre milyonlarca liralık dev bütçeli ihaleler Serdal Taşkın tarafından önceden belirlenen parçalara bölündü. İhaleyi hangi şirketin ne kadarlık teklifle kazanacağıysa sistemin üst yönetimi yani Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan gelen talimatlar doğrultusunda tek tek kurgulandı. Ancak iddialar bununla sınırlı değil. Açık hava reklam mecralarını kullanan şirketlerden Kültür AŞ'den gerekli yasal izinleri ve görsel uygunluk onaylarını alabilmeleri için milyonlarca liralık gayri resmi bedeller talep edildi. Bu gizli nakit akışını resmileştirmek içinse paravan faturalar devreye sokuldu. Şirketlere tasarım bedeli veya aparat kiralama adı altında gerçeğe aykırı faturalar kesildi. Bu yöntemle elde edilen haksız kazanç sisteme ait şirketlere aktarıldı. Soruşturma dosyasında en dikkati çeken detaylardan biri de Serdal Taşkın'ın makam şoförünün ifadeleri oldu. Orhan Cevahiroğlu'nun ifadelerine göre Serdal Taşkın, Murat Ongun ve reklam sektörü temsilcileri haftada en az 2 gün Beylikdüzü'ndeki bir kafede gizli toplantılar düzenliyordu. Cevahiroğlu bu toplantıların ardından şüphelilerin ellerinde içi para dolu çantalarla ayrıldığını ve bu kayıt dışı paraların makam araçlarıyla taşındığını öne sürdü. Serdal Taşkın, makam şoförünün ifadeleri içinde hayal ürünü dedi.
1: Kafenin alt katında halka kapalı olan bir odası vardı. Toplantılar burada yapılırdı. Toplantı sonrası konuşmalardan anladığım kadarıyla bu toplantılarda açık hava reklamlarıyla ilgili iş, ihale ve gayrimeşru hususlar konuşulurdu. Toplantı sonrasında Murat Ongun ve Serdal Taşkın ellerinde içi para dolu çantalarla çıkardı. Bazen bu çantaları Serdal Taşkın'ın bankadaki özel kasasına yatırdığını biliyorum. Bazen de şahsi paraları olarak belirttiği bir kısım paraları ailem dövizci ve kuyumcu olduğundan dolayı ve kapalı çarşıda bir çevrem olduğundan dolayı kur pazarlığı yaparak kendisine döviz ve altın almalarında yardımcı oluyordum.
0: Dosyadaki bir diğer önemli iddia ise vatandaşların kişisel verilerinin ihlali. Murat Ongun'la Serdal Taşkın arasında geçen ve dava dosyasına giren ses kayıtlarında İstanbulluların kişisel verilerinin ticari ve siyasi amaçlarla usulsüzce kullanıldığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Kültür AŞ'nin bazı üst düzey bürokratları etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olurken şüpheliler rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yargılanıyor.
2: TÜGVA'nın 2026 yaz okulu projesi İstanbul'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. 81 ilde hayata geçirilen projeyle bu yıl 500 bin ortaokullu gence ulaşılması hedefleniyor. Programda dijital bağımlılık tehlikesine dikkat çekilirken gençlere hem manevi eğitim hem spor hem de sosyal etkinliklerle dolu ücretsiz bir yaz okulu imkanı sunulacağı açıklandı.
0: TÜGVA Yaz Okulu'nun 2026 lansmanı yapıldı. 6 hafta sürecek yaz okulu ücretsiz hizmet verecek. 81 ilde 500 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Türkiye Gençlik Vakfı'nın her yıl binlerce genci buluşturduğu yaz okulu projesinde yeni dönem başladı. TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen lansman programıyla 2026 yaz okulu Türkiye'nin 81 ilinde resmen hayata geçirildi. Bu yıl renklensin yaz okulumuz mottosuyla düzenlenen projede hedef büyük.
3: Hedefimizi 500 bin evladımıza ulaşmak üzere koyuyoruz. Gençlerimizin burada Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kalbini, sporun disipliniyle bedenini, bilginin gücüyle zihnini tahkim ediyoruz.
0: Lansmanda en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise dijital bağımlılık oldu. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, çocukların dijital mecralar karşısında korunması gerektiğini belirtti.

0: belirterek ailelere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.
1: Küreselleşen bir dünyada dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi ve bu dijital mecralarda yetişen çocuklar sanki bizlerin çocukları değil. Dolayısıyla çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var.
0: Albayrak, yaz okulu gibi ücretsiz projelerin çocuklar için güvenli alan oluşturduğunu vurguladı.
2: Çoğunlukla aileler de çaresiz. Çünkü işte sokaklar bir işte 40 yıl öncesinin sokakları değil, büyüyen bir şehirde yaşıyoruz. Yaz kamplarını bu anlamda güvenli, maddi manevi, bedenen, zihnen çocukların gelişimine katkı sağlayacak bir programı bila bedel sunuyor olması bence sosyal adalet iddiası çok yüksek bir proje. Çok ciddiye aldığım, önemsediğim bir toplumsal iyilik hareketi olarak tanımlıyorum.
0: TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise eğitimde aile, okul, medya ve sivil toplumun birlikte sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.
3: Başta anneler ve babalar olmak üzere hepimiz Üstad Necip Fazıl'ın tabiriyle yepyeni bir nesil yoğurmak borcundayız. Putin'in burnundaki çividen saçının en üst teline kadar yepyeni, dipdiri, eşsiz bir zarafet, dikkat, heybet ve hakimiyet pırıldatıcı bir nesil için gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım.
0: 6 hafta sürecek programda öğrenciler günün ilk bölümünde Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, ahlak ve ilmihal dersleri alacak. Günün ikinci bölümünde ise futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, satranç, zeka oyunları ve doğa kampları gibi etkinliklerle yaz tatili verimli geçirilecek. Yaz okulu kapsamındaki eğitimler, geziler, kamplar ve sosyal aktiviteler tamamen ücretsiz olacak. Başvurularsa TÜGVA'nın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak alınmaya başlandı.
4: Bir 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın yol haritası kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenen lansmanda hafta boyunca hayata geçirilecek projeler, etkinlikler ve farkındalık kampanyaları tanıtıldı.
5: Atık hareketi, dünyaya yayılan bir umut kıvılcımı olarak faaliyetlerine 2017...
6: Atığın değil dönüşümün konuşulduğu bir hafta için geri sayım başladı. İstanbul'da kamu kurumlarından üniversitelere, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok paydaş aynı hedefte buluştu.
7: Başkanım, saygıdeğer protokol, kıymetli...
6: Programın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sıfır atık bilincinin toplumun her kesimine yayılması gerektiğine dikkat çekti.
8: Muhterem Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan bu hareket, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle adeta bir çığ gibi büyüyerek artıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında sıfır atık denildiğinde, çevre denildiğinde sayılabilecek 5 tane ülke varsa bunlardan bir tanesi ve en birincisi Türkiye olarak sayılıyor. Başta Sayın Hanımefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
6: İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik projeler, eğitim çalışmaları ve dijital kampanyalar bir hafta boyunca şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak. Lansmanda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş ise İstanbul genelinde güçlü bir farkındalık ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
9: Sıfır atık konusu bizim için siyaset üstü bir mesele. Yarın bu şehrin mavisi kirlendiğinde, bu şehrin havası kirlendiğinde bunun faturası herkesin ödeyeceğinin çok iyi farkındayız. Ve bunun için İstanbul için, İstanbul'un geleceği için, dünyanın geleceği için 16 milyon İstanbullu olarak beraber çalışmak zorundayız.
6: Toplantıda ayrıca İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın kurumsal kimliği, iletişim dili ve ortak görsel çalışmaları da ilk kez tanıtıldı. Hazırlanacak etkinliklerin detayları paylaşıldı. Hafta boyunca düzenlenecek çalışmalarla özellikle gençlerde ve çocuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.
8: Eğer biz enerjiyi daha az kullanacaksak, suyu daha az israf edeceksek, plastiği daha az kullanacaksak, tabağımızdaki yemeği israf etmeyeceksek ve yüzlerce, binlerce sayacağımız olumlu kazancımız olacaksa ve burada da %1 bile, %2 bile bir iyileşme sağlıyorsa, hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda kendimize, şehrimize, ülkemize, dünyamıza çok önemli bir katkı sunmuş olacağız.
9: Bakınız, Sıfır Atık Vakfı olarak 500'den fazla kurum ve kuruluşla beraber biz Sıfır Atık Forumunu icra edeceğiz. 5-7 Haziran'da İstanbul'da organize edeceğimiz, düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumuna dünyanın 183 ülkesinden kayıt aldık. Dünyanın 183 ülkesinden insanların katılacağı, 200'den fazla belediye başkanı, bakan ve üst düzey ismin katılacağı Sıfır Atık Forumunda biz Sıfır Atık'ın geleceğini tartışacağız.
6: İstanbul'da bir hafta boyunca çevreye geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam teması öne çıkacak. Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle milyonlara ulaşılması hedefleniyor.
4: Bu haberle birlikte moderatör sabahı noktaladık efendim. Bizim ardımızdan analiz sentezi Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu?

0: Kavga da yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere tut takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Hakkaya Kuter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara gündemi diyeceğiz. Bağlantılarımız olacak ama öncesinde yeni günün ilk gelişmelerine ve dünden bugüne yansıyanlara bakarak başlayalım. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga, Mömel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı. Ünlülere yönelik İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 14 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Mömel Matiz var, Feyza Civelek var, Onur Tuna ve Osman Hak'tan Canevi de var. Daha fazla detayı da 24 muhabiri Ada Kahraman bize aktaracak. Hemen Ada'ya dönelim. Ada günaydın, kolay gelsin. Yeni bir operasyon var. Detaylarını senden alarak başlayalım analiz senteze.
1: Elif Hakkaya Kuter, buradaki soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Verilen talimatla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. İstanbul'un ve Muğla'nın belirli ilçelerinde düzenleniyor buradaki operasyon. İstanbul'da hangi ilçeleri görüyoruz? Sarıyer'de, Beyoğlu'nda, bununla birlikte Beşiktaş'ta, Kağıthane'de ve Üsküdar'da 24 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlenirken, Muğla'da ise bir adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlenirken,

0: düzenleniyor. Toplamda 25 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 14'ü gözaltına alınıyor. Tabii burada bazı ünlü isimleri görüyoruz, hakkında gözaltı kararı verilen ünlü isimler. Mesela burada en önemlisi oyuncu Serenay Sarıkaya. Kendisinin yurt dışında olduğu tespit edilirken bu isim henüz gözaltına alınmadı. Tabii Türkiye'ye döndükten sonra, ülkeye döndükten sonra yapılacak işlemlerle birlikte kendisinde ifadesi alınacaktır. Aynı zamanda kendisine yöneltilen suç kapsamında da, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu kapsamında da Adli Tıp Kurumu'nda bazı örnekler verecek. Şimdi burada gözaltına alınan bazı isimler var ki burada da yine en önemli isimlerden bir tanesi şarkıcı Mabel Matiz. Mabel Matiz gözaltına alındı. Bununla birlikte oyuncu Feyza Civelek de gözaltına alınanlar arasında. Aslan Turanlı'yı görüyoruz. Burada Volkan Bahçekapalı'yı görüyoruz. Onur Tuna ve aynı zamanda Aycan Yağcı gibi ünlü isimler gözaltına alındı. Diğer bir yandan burada hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler var. Yani hala gözaltına alınmamış bazı isimler. Bunlardan biri oyuncu Serenay Sarıkaya'ydı. Bununla birlikte şarkıcı Berkay Şahin hala gözaltına alınmadı. Dantaşçı da gözaltına alınmayan isimlerden ama hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden. Gazeteci Mirgün Cabas hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Bununla birlikte aynı zamanda Hakan Aydın isimli bir şüpheli var. Kim bu şüpheli? Aslında kamuoyunda Blok 3 ismiyle, yani lakabıyla bilinen şarkıcı. Bu şüpheli hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Bazı adreslerde aramalar yapıldı. Bu yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Bu bilgi de paylaşıldı. Tabii elde edilen yeni deliller neticesinde buradaki operasyon için düğmeye basıldı. Gelen ihbarlar var, dijital materyaller var. Mesela bu elde edilen deliller neticesinde de uyuşturucu, yani ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Peki şüphelilere ne gibi suçlamalar yöneltildi? Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma, kabul etme suçlamasıyla buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Şimdi İl Jandarma Komutanlığı'na götürülecekler. Önce sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülecekler. Burada ifadeler alınacak. Daha sonra kendilerine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltildiği için buradaki şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na götürülecekler. Kanlarından, saçlarından, idrarlarından, tırnaklarından örnekler alınacak. Daha sonra da burada şüpheliler jandarmadan da direkt olarak burada serbest bırakılma, jandarmadan da direkt olarak serbest bırakılma ihtimali bulunuyor. Ya da burada adliyeye, yani Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilip direkt olarak savcılıktan serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da suç ceza hakimliğine buradaki şüpheliler tutuklama veya adli kontrol talebiyle sevk edilebilir. Tabii bu noktada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da 14 şüpheli gözaltına alındı. Burada oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Elif Hakkaya Güter.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahriman'a. İstanbul'da gerçekleşen yeni dalga uyuşturucu operasyonunun detaylarını Ada'dan dinledik. Devam edelim başlıklarımıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde İran krizi başta olmak üzere bölgesel gerilimler elbette ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesin uzatılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Makul bir çözümün mümkün olduğunu altını bir kez daha çizdi. Trump'sa görüşmeye ilişkin açıklamasında Erdoğan'ı önemli bir müttefik olarak tanımladı. Halkı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor, güzel bir ilişkimiz var dedi. Yeni modeller üzerine çalışılıyor, süreci menzile ulaştıracağız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün AK Parti grup toplantısı vardı. Toplantının ardından terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni modeller üzerinde çalışıldığını dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sırasında. Örgütün tasfiyesinin hızlandırılacağını ifade etti. Gündeminde çeyrek kasrı devirmeye hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştiriler de vardı elbette. Daha fazla detaylı olarak birazdan 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la konuşacağız. Sağnak sonrası göçük ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti, helan oldu. Yamaç'taki bir ev çöktü. Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu bu kez. Sabaha karşı Antakya'dan meydana gelen helanda Yamaç'taki bir yol çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi ise hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralı. Dereler taşınca ne yazık ki sel meydana geldi. Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı ve bazı köprülerde hasar gördü. Uf, sel felaketinde ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. İsrail Türk aktivisti yaraladı, tedavi olmayı da reddediyor. İsrail'in alıkoyduğu Sumut aktivistlerinden birinin bacağından yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı Türk aktivist İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti. Trump'tan sonra Putin Çin'e gitmişti. Dün bu başlığı vermiştik. Gündemde altyapı ve enerji vardı. En önemli başlıklar bunlar da. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden tam bir hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Putin bu kez Çin'deydi. Pekin'deki zirve enerji ve altyapı konularını ana gündem başlıkları olarak aldı. Liderler ikili ilişkilerin sarsılmaz temellerine vurgu yaptı. Putin başkanlığı döneminde 25 kez Çin'i ziyaret etti. Petrol anlaşma iyimserliğiyle toparlandı. Altında da denge arayışı sürüyor. Brent petrol çarşamba günü %5,6 gerilemesinin ardından varil başına 105 doların üzerine çıktı. Hafif bir yükselişle başladı perşembe gününe. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü ise 99 dolar civarında işlem gördü. Altın İran görüşmelerine yönelik iyimserliğin etkisiyle yatay bir seyir içinde spot altın ons başına 4543 dolarla işlem görüyor diyelim. Ve hemen bu kez Ankara'ya dönelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Mustafa Daş'tan günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Hakkı Yakutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
1: Umarız öyle olur diyelim. Hemen başlayalım. Uyuşturucu operasyonunun detaylarını adadan almıştık. Dün AK Parti grup toplantısı vardı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları hem de yoğun devam eden diplomasi trafiğinde bu kez Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. İsterseniz evet. İkinci başlık olarak da vakit kaybettirmemek adına onu alayım. Buyurun.
2: Şimdi bir süredir biliyorsunuz terörsüz Türkiye ile alakalı acaba yeni bir sürece, yeni bir aşamaya geçilecek mi, yeni bir yol haritası çizilecek mi, çizilmeyecek mi soruları çok fazla konuşulan, tartışılan meseleler arasında. Hatta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında ya bu terörsüz Türkiye ile alakalı yeni bir sürece, yeni bir yol haritasına ihtiyacımız var ifadelerinin ardından bu konular çok fazla tartışılmaya başlamıştı. Tabii bu noktada gözlerin çevrildiği adres Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında kameraların karşısına geçti ve konuşması içerisinde terörsüz Türkiye ile alakalı verdiği mesajlar dikkat çeken noktalar arasındaydı. Erdoğan orada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın diğer güvenlik birimlerinin özellikle sahada PKK'nın fesi ile alakalı süreçleri yakından takip ettiğini ve bununla alakalı da yeni modeller üzerine de yine çalışıldığını söyledi. Peki bu yeni modeller nasıl işleyecek? Özellikle yeni modelden beklenen şey şu, yani yapılacak olan çalışmayla beraber hayata geçirecek modelle bu sürecin, yani fesih sürecinin çok daha hızlanması aslına bakarsanız bekleniyor. Peki bu neden önemli? Çünkü bu fesih süreciyle beraber de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz bazı beklentiler var. Şimdi komisyon kurulmuştu, komisyon raporunu tamamladı, meclis genel kuruluna rapor sunuldu. Dışarıdaki beklenti ne? Dışarıdaki beklenti şu, tamam Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na kanun teklifleri ne zaman gelecek? Ama Türkiye'nin burada belirli şartları vardı. O fesih sürecinin tamamlanması bir kere gerekiyor. Yani fesih süreci tamamlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda biz bu kanunları çok daha net bir şekilde, daha doğrusu düzenlemeleri çok daha net bir şekilde görmeye başlayacağız. Tabii onunla alakalı da yine milletvekilleri çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında altı çizilen noktaların başında bu terörsüz Türkiye süreciyle alakalı yeni modeller geliştiriyoruz açıklaması dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Bunun haricinde biliyorsunuz hafta sonu Kocaeli'de bir gençlik şöleni vardı. O Kocaeli'ndeki gençlik şöleninde özellikle AK Partili gençlere yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı eleştirileri vardı. Hatta yer yer eleştiri dozunu aşan ifadeleri vardı. Bununla alakalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok net bir ifade kullandı. Bırakın stadyumları, salonları onları bile doldurmaya güçleri yetmiyorken gençlerimize söylenen o sözler, gençlerimize sarf edilen eleştiriler bizim nazarımızda yok hükmündedir ifadesi dikkat çeken noktalardan biriydi. Hatta Cumhuriyeti kuran kadroların yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin seçmenini sokak

0: çıkmaya utanır hale getirdiler ifadesi de yine bu bölümde dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi Elif Hakkı Ekutar. Bunun haricinde özellikle AK Parti hükümetleri döneminde yapılanlara bir kez daha işaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi çeyrek asrı bırakmaya hazırlanan bir partiden bahsediyoruz. Ağustos ayında 25. yılını kutlayacak AK Parti ve o günden bugüne kadar gelinen süreçte yani o 25 yıllık siyasi serüvende gerek AK Parti'nin gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek tek aslına bakarsanız açtığı badireleri sıraladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tek başıma kalsam dahi bu mücadeleden asla yılmam. Bu mücadeleyle devam ederim. Elhamdülillah bu mücadelede tek başıma değilim ifadesi yine önemli mesajlardan biriydi. Özellikle hem muhalefete verilen önemli mesajlardan birisiydi hem de kendi parti tabanına verilen önemli mesajlardan bir tanesiydi. Tek başıma kalsam dahi bu yoldan asla geri dönmem ifadesi. Burada dikkat çekiyordu Elif Hakkı Ekutar. Özellikle önümüzdeki günlerde çok daha büyük işler başaracağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önümüzdeki yıllara işaret etti. Türkiye'yi kalkınma yolunda Türkiye'yi Türkiye yüzyılı vizyonuyla çok daha ileriye taşıyacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte vurgusu da burada önemli noktalardan bir tanesiydi. Tabii bunun haricinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti ve orada mesaisini sürdürdü. Orada da tabii sadece iç siyaset değil, diplomaside de fırtına estiriyor Erdoğan. Bu kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefonun diğer ucu Washington'daydı. ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Son olarak Donald Trump biliyorsunuz İran'daki ateşkes konusunu uzatma kararı almıştı. Buradaki ateşkesin uzatılmasıyla alakalı duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi. Ve Türkiye her zaman zaten savaşların, bölgesel krizlerin çözülmesinde ne yapıyor? Masayı işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kez daha masayı işaret etti. Anlaşmazlıkların masada çözülebileceğini, müzakerelerle çözülebileceğini bir kez daha vurguladı. Ve Türkiye'nin de bu anlamda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve görüşmeye ilişkin açıklamasında Trump'ın da alt çizilen noktalar vardı. Mesela Trump Erdoğan'ı önemli bir müttefik olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi bölgedeki önemli bir müttefik olarak tanımladı. Bu da önemli noktalardan bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makul bir çözümün mümkün olduğunu belirtmesi de yine diplomasi kapısının aralanması açısından dikkat çekiyordu Elif Hakkı Ekutar.
1: Evet, özür dileyerek bir tabii diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor dedim ama söylemeyi unuttum. Sudan Başbakanı Kamil İdris de geniş bir heyetle Türkiye'ye geldi. Evet. İsterseniz o görüşmenin detaylarıyla devam edelim.
0: Sudan Başbakanı Kamil İdris, yani Sudan'la Türkiye ilişkileri arası zaten biliyorsunuz Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiler bu önümüzdeki süreçte ivme kazanması beklenen ilişkiler arasında yer alıyor. Ankara'da temaslarda bulunan İdris, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Türkiye-Sudan ilişkileri ve küresel bölgesel meseleler yine önemli başlıklar arasındaydı. Sudan heyetinin geniş bir katılımla Ankara'da ziyaret gerçekleştirdiğini söylerim. Tabii bu geniş katılımlı ziyaretler genel olarak gerek diplomasi olsun, gerek ticaret olsun, ekonomi olsun, önümüzdeki süreçte yeni işbirlikleriyle alakalı aslına bakarsanız atılacak adımların da habercisi oluyor. Tabii heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi de heyete verilen değerin Türkiye açısından ne kadar fazla olduğunun da bir göstergesi. Heyet Türkiye'deki temasları doğrultusunda bir dizi görüşme gerçekleştiriyor. Bu noktada tabii ki savunma sanayi, ticaret, ekonomi ve diğer alanlarda Türkiye ve Sudan arasındaki işbirliğini güçlendirecek, ikili ticaret hacmini arttıracak adımların neler olabileceği de az çok netleşiyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye ve Sudan arasında ilişkileri ivmelendirecek, çok daha yükseğe taşıyacak her anlamda, yani hem dostluk bağları anlamında hem de iktisadi anlamda ilişkileri güçlendirmekten bahsediyorum burada. Türkiye'nin jeopolitik derinliğini de arttıracak yeni anlaşmaların habercisi diyebiliriz bu görüşmeler ve temaslar için Elif Hakkı Ekutar.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı da yoğun.
0: Tabii bugün de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Ankara'da mesaisini sürdürüyor. Efes 2026 tatbikatına iştirak edecek. Başkent Ankara'dan İzmir'e geçiyor. Efes 2026 tatbikatına iştirak edecek.

0: Daha sonrasında tabii Efes 2026 tatbikatına ayrı bir parantez açmak lazım. Hemen geçmeyelim Efes 2026'yı. Çok uzun süredir aslına bakarsanız gerçekleştirilen ve Kahraman Mehmetçiğin, Kahraman Leventlerimizle birlikte dosta güven, düşmana korku saldığı bir tatbikattan bahsediyoruz. Özellikle tatbikatın zamanlaması da bu yıl çok manidar. Şimdi Doğu Akdeniz'de çeşitli gerilimler yaşanırken Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle beraber Fransa'yla el ele yeni bir ittifak arayışındayken böyle bir tatbikatın gerçekleştiriliyor olması ve bu tatbikatta dünyanın çeşitli ülkeleriyle beraber yine baktığımızda dosta güven, düşmana korku salan bir vurucu gücün, yani masadaki diplomatik gücün yanında bir vurucu gücün de var olduğunun ilan edilmesi aslına bakarsanız önemli bir mesaj. Yine bugüne kadar gerçekleştirilen tatbikatın safhalarında hem Mehmetçiğimiz hem de Kahraman Leventlerimiz çok başarılı jenerik operasyonlara imza attılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İzmir'e geçecek, seçkin gözlemci gününe katılacak tatbikatın ve orada Mavi Vatan'da Kahraman Türk Ordusu'nun yeteneklerini bir kez daha dünyaya ilan etmiş olacağız. Gerçekten çok güzel ve yılda bir kez gerçekleşiyor olması da biraz üzücü tatbikat sevenler açısından ama hani belki böyle anlattığımda biraz havada kalıyor olabilir. Orada olup Efes 2026, 2025'e, 2024'e şahit olanlar ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyorlardır şu anda. O yüzden tatbikatla alakalı da gün boyunca ekiplerimiz zaten sıfır noktasından, yani tatbikatın icra edildiği noktadan an be an gelişmeleri 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından aktaracaklar. Kaçırmayın diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonrasında da İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldıktan sonra da daha sonra İzmir'den ayrılarak İstanbul'a geçmesini bekliyoruz Elif Hakkı'ya kutar. Onu da belirtelim.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiğinde demişti ki Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz demişti. Dorukhan Büyükışık dosyasında İzmir merkezde 9 ilde operasyon yapıldı. 26 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Daha fazla detayı da sizden alalım Mustafa Taş'tan.
0: Şimdi Doğukan Büyükışık dosyasını yeniden raftan indirildi ve bu konunun üzerine gidiliyor. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve adreslerde yakalanan şüpheliler kıskıvrak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları içerisinde özellikle altı çizilen bazı noktalar var. Şöyle onları da hemen izleyenlerimize, dinleyenlerimize aktaralım. Bu soruşturmayı büyük bir titizlikle ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Özellikle burada Jandarma Genel Komutanlığı'nın Jandarma İl Müdürlükleri ile beraber gerçekleştirdiği başarılı güvenlik soruşturmaları gerçekten çok önemli. Çünkü bugüne kadar uzun yıllar boyunca raflarda kalmış, çözülememiş dosyaları Jandarma Genel Komutanlığı titiz soruşturmalarla beraber gün yüzüne çıkarttı. Oradaki failleri yakaladı. Daha geçtiğimiz haftalarda neredeyse üzerinden 15 yıl geçmiş bir cinayeti daha aydınlatmıştı Jandarma Genel Komutanlığı. İşte Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın başarılı koordineli çalışmasıyla beraber. Diğer taraftan Adalet Bakanı Akın Gürlek bir ekleme gerçekleştiriyor. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir deliliğin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu da duymaya ihtiyacımız olan açıklamalar arasında. Gerçekten Bakan Gürlek'in bu konuşması, biliyorsunuz bugüne kadar pek çok faili meçhulle alakalı, yıllardır çözülemeyen dosyayla alakalı o dosyaların tekrar indiğini, tekrar soruşturmalara dahil olduğunu, kolluk kuvvetlerinin bunları tekrar soruşturmaya başladığıyla alakalı haberleri alıyoruz Adalet Bakanı'ndan ve Sayın Gürlek'in bu açıklamaları vatandaşların yüreğine su serpiyor. Vatandaşların yüreğine su serptiği gibi kamuoyunu rahatlatıyor. Gerçekten bunları duymaya ihtiyacımız varmış. Akın Bey bunları açıkladıktan sonra çok daha iyi bir şekilde anladık aslına bakarsanız. Kamuoyu psikolojisinin bunları duymaya ve bu dosyaların çözülmesine ihtiyacı varmış. Bu çok net bir şekilde anlaşıldı.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkaltın piyasa ekranını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri destekli

dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
6: Halkbank. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dost ve müttefik ülkelerle müşterek çalışabilirlik seviyesini artırmak, koordinasyon kabiliyetlerini geliştirmek ve bölgesel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Efes 2026 tatbikatına gidiyoruz hemen. Bizi orada 24 muhabiri Neslişah Yumak bekliyor. Neslişah Yumak, kolay gelsin. Hemen kaçırmadıysak o görüntüleri görelim.
1: Elif Akkaya Kutay, hemen kameraman arkadaşım Fatih Coşkun ekranlarınıza getirsin. Denizden top atışları gerçekleşiyor. Ege kıyılarında, hemen Seferihisar Ege kıyılarında, İzmir'de TCG Anadolu, TCG Kınalıada ve TCG Heybeliada tarafından top atışları gerçekleşiyor. Şu an kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'un kadrajında ekranlarınıza gelen işte o dumanlar biraz önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Anadolu, TCG Kınalıada ve TCG Heybeliada'nın top atışlarıyla ekranlarınıza geldi. Amfibi Kol Ordu Komutanlığı unsurlarının manevrasını desteklemek maksadıyla çıkarma plajının 6 kilometre açığında görülen TCG Kınalıada, TCG Heybeliada gemileri tarafından çıkarma plajındaki karşıt kuvvetin ateş menzillerini temsilen doğru ilerinizdeki hemen gördüğünüz noktadaki hedefler vuruluyor anlık olarak. Ateş altına alınacak. Hemen bir dakika sonra da başlaması gerekiyor bu atışların. TCG Heybeliada'yla gerçekleşecek. Dün akşam saatlerinde de görüntüler ekranlarınıza gelmişti ve dakikalar önce de aslında TCG Anadolu üzerinden Baykar tarafından tasarlanan ve

0: üretilen TB3 kalkmıştı. Ben hemen ondan da bahsetmek isterim size. Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil silahlı insansız hava aracı sistemlerinden biri TB3 ve TB3'ün en önemli özellikleri arasında katlanabilir kanat yapısına sahip ve böylece gemilerde daha az yer kaplıyor. TCG Anadolu gibi, ki dakikalar önce TCG Anadolu'nun üzerinden kalkış gerçekleştirdi. Bu tür deniz unsurlarında da görev yapabilmekte. Keşif, gözetleme ve hedef tespiti ve silahlı operasyonlarda kullanılabiliyor. Görüş hattı ötesi haberleşme sistemi sayesinde çok uzun mesafelerden de kontrol edilebiliyor. Yerli mühimmatlarla görev yapılıyor. Roketsan üretimi farklı akıllı mühimmatlar kullanıyor. Teknik olarak da yaklaşık 280 kilometre hıza ulaşabiliyor. 24 saatin üzerinde, bu çok önemli bir detay, 24 saatin üzerinde havada kalabilme kabiliyeti sahip ve orta irtifa uzun havada kalkış sınıfında değerlendiriliyor. Deniz aşırı operasyonlar kabiliyetleri içerisinde geliştirildi. Şimdi TB3'ten bahsedik. Neden önemli bu? Türkiye'de daha önceden kara üslerinden kalkan SİHA'lar öne çıkıyordu. Fakat TB3 ile birlikte deniz platformlarından operasyon yapabilen SİHA dönemine geçildi. Bu da özellikle Mavi Vatan, deniz güvenliği ve uzak bölgelerde operasyon kabiliyeti açısından da stratejik önem taşıyor ve şu anda da Heybeliada'dan şimdi ekranlarınıza gelip de hemen ateşler gerçekleşecek. Anlık olarak bekliyoruz biz de. Bir yandan da bizlere de bilgiler veriliyor. Evet, sesleri duyuyorsunuz. Hemen M ile O noktalarının arasına neyden gelmişti hemen soralım. Obüslerden, obüs fırtına 2'den top atışları gerçekleşti. O helikopterlerle de deniz üzerinden birazdan helikopterler de yaklaşacak ve gerçekleşecek. Şimdi önemli adımlardan bahsettik sizlere. Biz sabah saatlerinden itibaren saat 9 itibariyle aslında burada tatbikatlar gerçekleştirildi. Şu anda da tanzim atışları icra ediliyor ve akabinde de şu anda TCG Kınalıada, TCG Heybeliada korvetleri Milli Gemi Projesi MILGEM kapsamında yerli ve milli imkanlarla savunma teknolojileri mühendisliği tarafından İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üretilmişti. Şimdi İstanbul Tersanesi Komutanlığı bahsediyoruz. Neden önemli? Hatırlarsınız geçen sene 2025 yılı içerisinde biz şu an saydığımız işte bu Türk korvetlerini Teknofest Mavi Vatan'da görmüştük. Vatandaşlar da aslında hem TCG İstanbul'u, TCG Kınalıada'yı, TCG Anadolu'yu her birini Mavi Vatan'da yakından görebilme fırsatına sahipler. İşte orada vatandaşın yakından ziyaret ettiği o deniz unsurları şu anda burada İzmir Seferihisar'daki Efes 2026 tatbikatlarında bütün hünerlerini sergiliyorlar. Tabi burada Türk mühendislerin, Türk askerinin önemi çok büyük. Altını özellikle çizmek gerekiyor. Yılların emeği, yılların meyvesini verdi. İşte bu noktadayız. Burada da hünerlerini sergiliyorlar. Şu an bir anda mükemmel bir manzara geliyor karşınıza. Şimdi Fatih Coşkun deniz unsurlarının üzerinde, ben saymaya zorlanıyorum, helikopterdir değil mi komutanım hepsi bunlar? 14 helikopter geliyor anlık olarak. 4 atak, 4 Cougar, 10 Skorsky helikopteri şu an canlı yayında ekranlarınıza geliyor. TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Kınalıada'nın üzerinden 14 helikopter ekranlarınıza geliyor. Yan yana dizilmiş 3 C-nokta var içlerinde. Ağır maksat taşıma helikopteri ekranlarınıza geliyor. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun ekranlarınıza getiriyor. Türk aslanları 14 helikopterle şu an ekranlarınızda, bakın. İzmir semalarında, Ege kıyılarından çıkarma plajını geçen 14 helikopterimiz geliyor. Şu anda Boran obüsü konteyneri taşınıyor.
1: Boran obüsü ve konteyneri.
0: Boran obüsü ve konteyneri taşınıyor anlık olarak. Şu anda ekranlarınıza geliyor 14 helikopter. Hemen ekranlarınıza geliyor. Aynı zamanda deniz koordinesiyle yapılan hava ve deniz alanındaki eş güdümlü 21 helikopter, düzeltelim hemen, 21 helikopter geliyor şu an ekranlarınıza. Mükemmel bir manzara. 21 helikopter, 21 aslan evladı şu an ekranlarınızda. İzmir semalarında Efes 2026 tatbikatları.

0: yarında 21 helikopter aynı anda nizami bir şekilde geçiş sağlıyor. Deniz kuvvetleri eş güdümlü halinde hareket etmişlerdi ve şu anda tatbikat alanına giriş yapıyorlar. Şu an evet geçişleri gerçekleşiyor. Hemen bilgilendirmeleri de yapalım bir yandan da sizlere. Karşıt kuvvetlerin muharebesini engellemek amacıyla elektronik harp unsurları tarafından da işlemler yapılıyor. Evet, kameraman arkadaşım Fatih Coşkun sizlere taşımaları hemen ekranlarınıza getirdi. 21 helikopter evet geçişini sağladı. Demin dakikalar önce de denizden atışlar gerçekleşmişti. Şimdi de helikopterlerin geçişini gördük. Mükemmel bir manzaraydı gerçekten. Yani Türk ordusunun, Türk askerinin havada, karada ve denizde anlık olarak ne kadar güçlü olabileceğini tüm dünyaya vermiş olduğu bir mesajı görüyorsunuz. Nizami bir geçiş var bakın. Kayma yok ne sağa ne sola 21 helikopterin anlık olarak nasıl nizami bir geçiş yapabileceğini görüyorsunuz şu anda. Efes 2026 tarihi anlara tanıklık ediyor demiştik. 50'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. Bunlar Türk askeriyle beraber hem müttefik hem de dost ülkeler vardı. İşte o ülkelerle beraber bu... Şu an bir yandan da anonslar yapılmaya devam ediyor. Hava hücum harekatlarına devam edilecek. Helikopterlerden inen askerlerimiz için de bilgiler aktarılıyor. Şimdi ben evet bir yandan da açıklamalar yapılıyor tabii. Motosikletli komandoların da hemen alana gireceği bilgisi aktarıldı. Hemen ben de sizlere aktarmak istiyorum. Hava hücum kolu Atak Taarruz helikopterleri himayesinde 4 Cougar, 10 Sikorsky helikopter olmak üzere 14 orta genel maksat helikopteri ve 3 Chinook ağır yük helikopteri ile teşkil edildi. Dakikalar önce ekranlarınıza gelen bu anlar. Hava hücum kolunun önündeki 2 taarruz helikopteri çıkarma plajını simülasyon olarak geçerken inme bölgesine emniyet alma maksadıyla koldan ayrıldığı ve manevranın birliklerinin inme bölgesine ihtiyaç duyacağı ateş desteğini sağlamak maksadıyla bir adet Chinook ağır yük helikopteri ile mühimmat konteynerini 2 adet Chinook ağır yük helikopteri ile motosikletli komandolar Sikorsky orta genel maksat helikopteri ile 105 mm Boran obüsü taşındı. Şimdi bunlar niye bir çalışıyor? Çünkü herhangi bir yaşanılabilecek olumsuz bir durumda hem havadan hem de karadan denizden aynı anda bu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi gerekiyor. Bu arada şunun da altını çizmek gerekiyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen Boran obüsü 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmıştır, teslim edilmiştir bilgisini de aktaralım. Helikopterlerimiz karşıt kuvvet hedef tespit sistemlerinden kaçınmak maksadıyla arazi yapısı ve bitki örtüsünden istifade ederek arazi uçuş tekniklerini uygulamakta ve uçakların alçak irtifadan yapılmaktadır. Tabii bir yandan da hala da bütün gün boyunca devam edecek. Bir de şu bilgiyi de aktarmak gerekiyor sizlere, ekranları başındaki izleyicilerimize. Bugün içerisinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgeye gelmesi, Efes 2026 tatbikatlarını yerinde takip etmesi bekleniyor. Gün içerisinde onun yayınlarında bilgisini aktaracağız sizlere diyelim. Biz de iki gündür aslında sürecin başına 11 Nisan'dan beri ekranlarımızda paylaşıyorduk Efes 2026. Bugün de süreci kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la aktarıyor olacağız diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Elif Akkaya-Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Neslişah Yumak ve kameraman Fatih Coşkun'a o güzel görüntüleri bize aktardılar. Neslişah da anlattı. Şimdi konuklarımızla da değerlendirelim. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel. Melik Yiğitel günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, sevgileri, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Araştırmaları Vakfı Güvenlik ve Politika Uzmanı Bekir İlhan. Bekir İlhan günaydın, siz de hoş geldiniz.
3: Günaydın Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, Melike İtel, Efes 2026. Hedeflere tam isabet unsurlar eş zamanlı olarak imha edildi. Denizden atışları izledik. Neslişah da bize aktardı. Buyurun.
2: Ya Efes tatbikatı ya çok

0: Ve çok ciddi sonuçlar alıyoruz. İşin bir tarafında bu var. İkinci önemli tarafında da bölgede süren savaş ve çatışmalı süreçte bu tür tatbikatlar önemli ölçüde bir caydırıcılık oluşturuyor. Yani siz kendi kapasitenizi, askeri anlamda geldiğiniz yeteneği bütün herkes görüyor ve o yeteneğiniz önemli ölçüde de bölgede anlaşılmış oluyor. Yani mesela bu tür tatbikatların en uzun süre tartışıldığı televizyon kanalları Yunanistan ve İsrail. Özellikle Yunanistan bu tür şeyleri böyle uzun uzun uzun uzun tartışma programlarında tartışıyor. Ya yani Türkler bunu da yaptı, şunu da yaptı, bunu da yaptı. İşte füze yaptı, acaba Atina'ya kadar gelir mi? Yok işte bunu yaptılar, onlarla baş edebilir miyiz falan diye. İyi oluyor, iyi oluyor. Yani bizim sloganımız biliyorsunuz, dosta güven, düşmana korku. O bakımdan bu tatbikatlar önemli. Bu sene de çok görkemli geçiyor. Az önce sevgili Nesli Şah da anlattı. Şimdi de biz konuşken ortada da görüntüler geçiyor. Şahane. Yani görsel anlamda da tatmin edici ve doyurucu.
1: Evet. Peki İlhan, buyurun, sizin de alalım.
2: Evet Seyfo Hanım, yani Efes 2026 yani silahlı kuvvetlerimizin en geniş tatbikatlarından bir tanesi. Daha çok deniz kuvvetlerimizin noktasında gerçekleşiyor ama tabii ki adı üstünde müşterek ve birleşik bir hani harekat operasyonlarına yönelik bir tatbikat. Nedir bu? Müşterek operasyon dediğimiz, bakın, bütün modern silahlı kuvvetlerin ulaşmaya çalıştığı noktalardan bir tanesidir müşterek operasyon. Nedir o? Sizin hava, deniz, kara unsurlarınızın eş güdümlü bir şekilde o operasyonu yapabilmesi. Yani müşterek harekat diyoruz ya biz sürekli. Müşterek harekat budur. Bir de birleşik harekat var. Birleşik harekatta sizin müttefiklerinizle beraber bu operasyonları yapmanız. Yani birincisi zaten kendi içerisinizde bir eşgüdüm sağlamanız gerekiyor. Hava, deniz, kara unsurlarınızın. İkincisi de koalisyon savaşı verecekseniz, yani müttefiklerinizle beraber, dost ve kardeş ülkelerinizle beraber birleşik operasyon. Bakın bunlar çok çok zor operasyonlardır. Modern harbinde bel kemiği operasyonlardır. Bunlar için sürekli sizlerin tatbikat yapmanız gerekiyor. Yani hava kuvvetlerimizin, İşte Anadolu Kartalı olsun, yine aynı şekilde kara kuvvetlerimizin kış tatbikatları olsun. İşte Efes 2026'da daha çok amfibi harekat ve hava indirme odaklı bir harekat. Deniz kuvvetlerimizin daha çok hani gerçekleştirmiş olduğu, tabii müşterek harekat, yani diğer kuvvet komutanlıklarımızın da katıldığı bir harekat tipi. Bu anlamda önemli. Tatbikatlar zaten son derece önemli. Zaten az önce Melik Bey tatbikatların, yani savunma sanayi ürünlerinin tanıtılması açısından öneminden bahsetti. Askeri boyutta da bakın Elif Hanım, bu dünyada...
1: Bu arada Bekir İlhan, siz aktarırken bir kısacık özür dileyerek virgül koyayım. Gördüğümüz, izlediğimiz görüntüler de canlı. Kameraman Fatih Coşkun'un görüntüleri, onu da söylemiş olayım izleyenler için. Buyurun.
2: Gerçekten de zaten gurur verici görüntüler. Bakın Elif Hanım, şu noktaya gelmek istiyordum. Ya bu dünyada bakın, tatbikat için bile olsa uçak kaldıramayan, helikopter kaldıramayan ülkeler var. Yani bizler gerçekten de, yani silahlı kuvvetlerimizin harbe hazırlık durumu, yine arkasındaki siyasi ve milli iradenin gücü, yani bunları biz belki içinde geçtiğimiz süreçte 2026 yılı Türkiye'sinde mesela son derece sanki hani verili bir şekilde ele alıyoruz ama diğer ülkelerle kıyasladığımızda bakın, dediğimiz gibi bunların hepsi son derece önemli. Az önce söyledik, zaten savunma sanayimiz açısından bir vitrin. Bunun da ötesinde zaten gerçek bir muharebe anında, zaten uluslararası anlamda krizli bir dönemden geçiyoruz. Gerçek bir muharebe anında zaten caydırıcılık sinyali veriyor. Hani gerçekten de düşmanlarımıza bir mesaj. Aynı zamanda da baktığımız zaman silahlı kuvvetlerinin harbi hazırlık anlamında. Yine aynı şekilde amfibi harekat, bakın çıkarma harekatları nasıl yapılır? Bunlar için önemli. Yine bakın elektronik harp sistemleri kullanılıyor. Yine az önce atışlarda gördük. Topçu ve İHA entegrasyonları, drone entegrasyonları var burada. Yani SİHA atışları yapılıyor. Bunların hepsi az önce dediğimiz gibi müşterek harekatın, yani modern harbin, ağ merkezli harbin olmazsa olmazları. Siz bu ağ merkezli harbi veya modern müşterek operasyonları savaş geldiği zaman, kapınıza dayandığı vakit yaparsanız çuvallarsanız. Bunlar için gerçekten çok sıklıkla geniş katılımlı bir bu tarz tatbikatlar yapmanız gerekiyor. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Yani silahlı kuvvetlerimizin zaten yıllık faaliyetleri içerisinde dediğim gibi tatbikatlar var. Bunların hepsi dediğimiz gibi önemli. Uzun vadede de, yani silahlı kuvvetlerimizin harbi hazırlık durumunda da gerçekten de seviyesini görüyoruz. Bu anlamda da dediğimiz gibi inşallah önümüzdeki yıllarda da yeni katılan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle beraber silahlı kuvvetlerimizin harbi hazır olmanız lazım ki harp sizin kapınıza gelmesin. Yani bu işin kuralı budur aslına bakarsanız. Önümüzdeki yıllarda da inşallah

0: yerli ve milli ürünlerimizin yine şu anda hani gelişme aşamasında olan ürünlerimizin de katılmasıyla beraber inanıyorum ki bizler önümüzdeki bu krizli dönemde, ateş çemberinde yine Türkiye siyaseten de askeri anlamda da bir istikrar adası olmaya devam edecektir diye ben düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Bekir İlhan. Evet, bu arada da canlı görüntüler devam ediyor. Efes 2026 tatbikatı devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatbikata katılıp canlı olarak isteyeceğini biliyoruz. Melike İtel, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Yok, hayır. Hocam gayet güzel özetledi.
1: Evet.
2: Muhtemelen bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılması da çok daha görsel anlamda çok daha böyle şeyler, şaşırtıcı şeyler göreceğiz.
1: Evet. Peki, takip ediyor olacağız. Canlı görüntüler de zaten ekranda kalmaya devam ediyor diyelim ve gelelim Melike İtel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump arasında bir telefon görüşmesi oldu. Trump sonrasında yine işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı över cümlelerini yineledi. Aynı zamanda sanki birazcık iki taraf arasında, Amerika Birleşik Devletleri İran arasında da tekrar bir iyimserlik tablosu oluştu gibi görünüyor. En azından piyasalardaki fiyatlamalar böyle. İran Amerika Birleşik Devletleri arasında tekrar bir teklif trafiği başladı. ABD İran'a yeni bir metin gönderdi. İran'ın cevabı bekleniyor. Trump Netanyahu ne dersem onu yapacak diyor. Netanyahu ne dersem onu yapacak mı, yoksa Netanyahu ne derse yapıyorum mu? Melike İtel, ne dersiniz?
2: Ya şöyle, önce şimdi kritik bir dönemde önemli bir görüşme.
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasındaki görüşme hakikaten çok kritik bir dönemde önemli bir görüşme. Kritik çünkü şöyle, Amerika'nın İran saldırısına dair artık böyle eli kulağında deniliyordu. Sonra Donald Trump dedi ki birazcık erteledim dedi. Ondan sonra bir daha dedi ki işte yerle bir edeceğim, an meselesi dedi falan. Fakat dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Donald Trump'la görüşmesinden sonra sanki biraz daha bu ateşkes süreci uzayacak ve biraz daha müzakere zorlanacak gibi görünüyor. Bu çok önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmeden sonraki o açıklamasında da anlıyoruz ki o açıklamadan Donald Trump'a diplomasi ve müzakere yoluyla çözüm bulunmasının bölge dengeleri açısından ne kadar önemli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlattığını görüyoruz Donald Trump'a. Ve özellikle eğer yeniden savaş başlarsa bunu çok daha karmaşık, çok daha derin, çok daha geniş bir savaş olabileceği ve kolay kolay bitmeyeceği için de bölge için çok daha yıkıcı, sarsıcı sonuçları olacağı, hatta buradan çıkacak sonuçların da bütün dünyayı etkileyeceğine dair bir fotoğraf sunduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle diplomasi vurgusu o metinde çok dikkat çekiyor ve çözümü bulunması gerektiği. Şimdi o görüşmenin olduğu saatlerde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan da buna benzer açıklamalar geliyor. Yani Donald Trump'la görüştüklerini ve diplomasinin zorlanması gerektiği. Çünkü şöyle haberler geliyor, nahoş haberler. Eğer yeniden saldırı olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran'ın altyapısını, yani elektrik, su, köprü, yol gibi böyle hayati kılcal damarlarına dönük yıkıcı saldırılar yapabileceği, buna karşılık İran'ın da aynı şekilde bölge ülkelerine, başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere işte Katar, Kuveyt, bu ülkelere aynı şekilde saldıracağı, yani Amerika'ya cevabı Körfez ülkelerine saldırarak verebileceği söyleniyor ki bu hiç arzu edilen bir şey değil. Yani çok hakikaten bölge ülkelerinde savaşın çok ciddi anlamda genişleyebileceği, Amerika ve İsrail dışında başka aktörlerin de, burası çok önemli. Yani ben hani dikkat çekici bir şey söyledim farkındayım ama teorik olarak böyle bir ihtimal var. Yani şaşırtıcı da olsa, Amerika İsrail'le birlikte başka aktörlerin de savaşa dahil olabileceği ve İran'a karşılık verebileceğine dair senaryolar konuşuluyor. Yani hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu konuda eğer olursa hazırlık yap,

0: yaptı. Çünkü Abu Dhabi ve Dubai'nin hızla çok şeyini hem turizm anlamında hem yatırım anlamında cazibesini yitirdiği, yeniden savaşın tırmanması durumunda da çok kötü bir dönem yaşayabileceği ifade ediliyor. Şimdi bütün bu çıktılara bakarak şunu ifade edeyim. Yani bir sağduyuyla meselenin diplomatik yolla çözülmesi konusunda Amerika ve İran markajı alınmış durumda. Nasıl markajı alındı? Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan. Şu bu dört ülke, yani biz, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan. Bu dört ülke bu meselenin diplomatik yolla çözülmesi konusunda ciddi anlamda bir markaj sağlıyor. Mısır, biz ve Suudi Arabistan Amerika'yı markajlamış durumda. Marco Rubio, J.D. Vance ve dün de Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la görüştü. Şeyde Pakistan'da İran'ı markaja almış durumda. Ve o markajla birlikte de mümkün olduğunca bu ateşkes sürecini uzatmak, meseleyi diplomatik yolla bulmak, çözümü diplomatik yolla bulmak bu bölgenin hayrına olacak. Yani ben dün akşamki bu kritik dönemde gerçekleşen bu önemli görüşme, işin doğrusu bölgedeki durum ve bölgede yaşayan bizler açısından çok önemsedim. Çok da hani hakikaten mutlu da oldum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı uzun uzun bunu Donald Trump'a anlatması, Trump'ın da peşinde Türkiye'nin ve Erdoğan'ın önemli bir müttefik olduğunu, bu müttefik ilişkisinin kendisi için hayati önem arz ettiğini ifade etmesi de şunu gösteriyor bize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine söylediklerini Donald Trump'ın dikkatle not ettiği ve bir kez daha düşünceyi anlamına geliyor. Yani o çok net bir şekilde anlaşılıyor.
1: Evet, umarız da öyle olur. Her iki ülkenin de tüm dünyanın da ayrına olur böylece. Vekil İlhan, kritik dönemde önemli bir görüşmeydi dedi Melik Yiğitel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump görüşmesi için. Hatta sonrasında Trump'ın ifadelerinin biraz daha ılımlıya döndüğünün de altını çizdi. Pakistan'da İran'ı markaja aldı dedi. Bu diplomatik ilişkilerle Orta Doğu'daki savaştaki gerilim biraz azalır mı, ne dersiniz? Ateşkes sürecinin devamını görür müyüz?
2: Tabii şimdi Elif Hanım, Trump'ın çevresinde sesler var. Şahin sesler var. İşte saldırgan, saldıralım, devam edelim bu işe diyen sesler var. Netanyahu ve İsrail lobisi bunun başını çekiyor zaten. Yine Amerikan sistemi içerisinde de böyle şahin kanat bunun başını çekiyor. Bir de makul sesler var, ihtiyatlı sesler var. Bu iş artık bitsin diyen, hem Amerikan sistemi içerisinde de var bu sesler. Yine aynı şekilde de Amerika'nın diğer bölgesel müttefikleri de aynı şekilde, ki ülkemizde bunlara dahil, böyle makul sesler var. Çünkü bakın Elif Hanım, Amerika artık zarını attı. Yani İran'ı, Amerika yıllardır İran Amerika için bir problemdi. İşte yok, nükleeri olacak mı, olmayacak mı, ne olacak, ne bitecek gibisinden. Sonuçta Donald Trump gibi tırnak içinde hani deli bir başkan geldi ve bu meseleyi Amerikan siyasal gündeminden ben kaldıracağım diyerek biraz da İsrail'in kayığına binerek bu operasyonu başlattı. İran'da nükleer hani tesisleri yok etmek, işte füze kapasitesini yok etmek, gerekirse de rejimi devirmek gibi bir kumar oynadılar. Bu iş tutmadı. Bu işin tutmadığı da artık ortada. Evet, İran'ın kapasitesini gerilettiler. Evet, İran'ı tarumar ettiler ama günün sonunda rejimi deviremediler. Ve dikkat ederseniz de 1,5 aydır Elif Hanım, aslında biz iyi kötü bir ateşkesten bahsediyoruz. Yani şöyle veya böyle ilerleyen bir ateşkesten bahsediyoruz. Savaş en azından durmasa da soğudu. Yani bu dakikadan sonra da dediğimiz gibi artık siz yani hakkınızı kullandınız, ozarınızı attınız. Yani adamları yıkamadınız. Yıkamadıktan sonra bundan sonra sizin bu işe devam etmeniz çok da rasyonel değil. Amerikan çıkarları için çok da rasyonel değil. Ama İsrail çıkarları için tabii ki Amerika'nın bu işte bulunması, İran dosyasına kilitlenmesi son derece İsrail çıkarlarının yararına. Ama Amerikan çıkarları içindir ve diğer bölge ülkelerinin çıkarları içinde, yani Arap dünyasının, ülkemizin, diğer bölge halklarının çıkarı içinde aslına bakarsanız bu işin gerçekten de bitmesi gerekiyor. Yani kimse bu İsrail'in saldırgan ve şımarıklığının, aslına bakarsanız hukuksuzluğunun ceremesini çekmek zorunda değil. İşte Trump'a yönelik bana kalırsa son dönemde bu makul seslerin, Trump'a hani dediğimiz gibi meseleyi daha iyi anlatan seslerin artması son derece önemli. Yine bu noktada da mesela bu sesler arasında da Trump'ın saygı duyabileceği isimler burada önemli. Zaten Trump bunu kendi diliyle yani onlarca defa dile getirdi. Cumhurbaşkanı hani Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak ne kadar saygı duyduğunu, ne kadar dikkate aldığını, ne kadar önemsediğini defalarca ifade etti. Yani belki de bölge ülkelerinden bir başka liderin söylemesi Trump'ta bir etki yaratıyorsa Cumhurbaşkanımızın belki söylemesi 10 etki yaratacaktır. 10 katı bir etki yaratacaktır. Bunu da özellikle altını çiziyoruz. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi Trump da bu arada bunların bilincinde. Yani aslında evet kendisi İran dosyasına girdi ama belli bir süreden sonra çıkması gerektiğini biliyor. Ama bunu da bir şekilde Amerikan sistemine kabul ettirmesi gerekiyor. Yani Amerikan halkı için söylemiyorum. Amerikan dış politika ve güvenlik nizamına kabul ettirmesi gerekiyor bir şekilde. Çünkü hala orada bir kararsızlık var. Devam edelim gidelim mi kararsızlığı var. Tabii ki bu noktada da devam etmeyelim, bu işi bitirelim. Bakın müttefiklerimiz de, Türkiye'nin de dahil olduğu önemli müttefiklerimizin de bize söylediği bu. Bunları da dikkate alalım gibi. Trump için mesela Amerikan sistemini ikna etmek açısından da bu tarz müttefiklerin hani olaya da el atması son derece önemli. Kaldı ki ne Körfez ülkelerinin de biz arka kapı diplomasi yöntemiyle önemli bir hani rol oynamaya çalıştığını biliyoruz. Çünkü gerçekten de bu savaşın bu dakikadan sonrasında yeniden çıkması Elif Hanım yani şey artık askeri olarak artık her şey tükendi. Yani vurabilecekleri bütün hedefleri vurdular neredeyse. Pentagon açıklama yapıyordu ya 10 bin hedef vurduk, 15 bin hedef vurduk diye. Ya bu saatten sonra artık iş sivil altyapıya gider, enerji tesislerine gider. Karşılığında da İran zaten açık açık söylüyor. Ben bu sefer bütün Körfez'in sivil altyapısına hedef alırım diyor. Bu da ne yapar? Bütün bölgeyi gerçekten de şu hani içinde bulunduğumuz süreçte hala savaş kontrol edebilir diyorum. Bu o dakikadan sonra da savaşın kontrol edilebilirliği artık bence aktörlerin de elinden çıkar ve bölge gerçekten de İsrail'in istediği şekilde çok büyük bir kaosa, mezhep savaşına, Arap-İran savaşına, Sünni-Şii savaşına gerçekten baktığımız zaman bu iş döner maalesef. Dediğimiz gibi gerçekten son derece kritik bir eşikteyiz. Bu dakikadan sonrası kontrol edilemez diyorum. Bütün yıkıcılığa rağmen, bütün bu son birkaç aydır yaşadığımız o büyük kaosa, karmaşaya rağmen ben hala Trump'ın çekilebileceğini ve çekilme iradesinin bir şekilde Trump'ın elinde olduğunu düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi sivil altyapıya yönelik saldırı olursa, yine aynı şekilde kara unsurları devreye girerse bu sefer ne olur? Gerçekten Vietnam'a dönüşür. Amerikalılar 19-20 yılda çıkamadı Vietnam'dan. Bu iş gerçekten de Trump'ı da aşabilecek seviyeye gelir diye ben düşünüyorum Elif Hanım.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Türkiye Araştırmaları Vakfı Güvenlik ve Politika Uzmanı Bekir İlhan, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Evet Melike İtel, şimdi tabii bir bağlantımız olacak. Sonrasında ekonomi başlıklarına geçeceğiz ama öncesinde Sumut filosu aktivistleri ne yazık ki hepsi İsrail tarafından ele geçirildi. Evet. Kötü muameleye tepkiler çığ gibi büyüyor ki işte bir yaralı da var ve İsrail hastanelerinde de tedavi olmayı reddediyor.
0: Vallahi ya şöyle Elif, ben bir kere Sumut filosundakilerin önünde saygıyla eğiliyorum. Yani çünkü şöyle bir şey, onlar şöyle bir şey başardı. Yani dokunulmaz, yenilmez armada olan İsrail'in karizmasını çizilebileceğini gösterdiler. Yani bir itaatsizlik eylemi olarak sizin yasaklarınızı tanımıyoruz dediler ve bunların hepsi sivil, silahsız. Çakı bile yok, çakı bile yok yani. Tamamen hani sivil ve bu vicdani bir küresel vicdani bir eylem. Yani orada çocuklar açlıktan ölürken, kadınlar yoksulluğa mahkum edilirken, ölüme terk edilirken buna bir itiraz yükseldi. Bunun adı küresel vicdani bir itiraz. Tekrar ediyorum. Sumut filosu küresel vicdani bir itirazdır. Son derece demokratik ve insani bir eylemdir. Fakat buna karşı hırçın, agresif, saldırgan, faşist, insanlık dışı bir karşı koyma var. Şimdi
1: Melike İter, bu insanlar halis bir niyetle bir ekleme yapmak istiyorum
0: şurada
1: şimdi.
0: Bir gedik açma adına yaptılar bunu.
1: Deniz
0: Zeybek ama dünya buna sessiz kalmamalı sevgili Elif.
1: Evet.
0: Dünya buna destek vermeli, sessiz kalmamalı. Bu açılan gediği büyütmek hepimizin boynunun borcu.
1: Deniz Zeybek hazırlanırken Marmaris'ten yola çıkacak Sumut filosu sürekli bize oradan yayınlar yapmıştı. Karaya evet. da çıkmayacak bu insanlar Gazze'ye ulaştıklarında. Sadece İsrail ablukasını kırarak yardımları ulaştırmak hedefleri. Hani dediniz tabii, ya tabii, yanlarında tabii. bir bıçak bir çakı bile yok diye. Ya Gazze'de yok. Karaya bile çıkmayacaklar. Sadece insani yardımı ulaştırmak hedefleri.
0: Ya bu sevgili Elif. Tamamen diyorum yani farkındalık yaratmak ve İsrail'in ördüğü vahşet duvarında bir vicdani delik açmak, bir vicdani o şeyde soluk alabilecekleri, belki oradan iş büyür, bütün dünya harekete geçer ve bu insanlara sahip çıkar diye bir farkındalık oluşturmak. O bakımdan diyorum bu Smith filosu tamamen hani vicdani bir itirazdır ve hepimiz desteklemeliyiz. Çünkü bakın bu fırsatı kullanamaz isek, şurada bir gedik açamaz isek çok daha büyük vahşet gelecek. Biz İran'a odaklandığımız için görmüyoruz. Vahşet devam ediyor. İsrail'in Lübnan'da ve Gazze'deki vahşeti bitmedi, devam ediyor. Hemen hemen her gün devam ediyor. Doğal olarak biz gazeteciler çok daha ekstrem, çok daha hani büyük sonuçlar doğurabilecek İran meselesine odaklandık. Tabii ki bunu görmezden gelmiyoruz. Hemen hemen her bültende de bu farkındalığı biz kendi adımıza Türk medya grubu olarak biz vicdani olarak üzerimize düşenin fazlasıyla yapıyoruz. O konuda benim vicdanım rahat. Yani Türk medya ailesi olarak da vicdanımız rahat. Biz ilk günden beri muhabirinden işte genel yayın ve icra kurulu patronaja kadar biz bu konudaki sonuna kadar insani duyarlılığımızı canlı tutuyoruz zaten. Bunun bir vicdan borcu olduğunda farkındayız. O yüzden Türk medya ailesi bu konuda çok rahat o anlamda, yani üstüne düşen görevi yapma anlamında. Bizim derdimiz çaktığımız o işaret bir şeyinin başkaları tarafından da görülmesi. Evet. İçeride dışarıda herkesin bu farkındalığı dalga dalga büyütmesi. Dalga dalga büyütmesi. Bakın Smut filosuna biz kendi muhabirimizin canını tehlikeye atarak bindirdik mi Smut filosuna? Smut filosu hareket etmeden önce de biz günlerce bunun takibini, haber takibini yaptık mı? An be an şeydeki eylemciler, aktivist arkadaşları sürekli yayınlara aldık. Müdahalenin olduğu ilk dakikalardan itibaren gece demeden, gündüz demeden sürekli onları ekrana taşıdık. Bu bizim vicdani borcumuzdur. Fazlasıyla yaptık. O konuda benim vicdanım rahat. Fakat şey konusunda dünyanın harekete geçmesi ve bunu dalga dalga büyümesi, bu itirazın bir çığlığa dönüşmesi konusunda benim vicdanım rahat değil.
1: Geçen yıl bu zamanlarda Melik Yiğitel...
0: Niye dünya harekete geçmiyor?
1: Geçen yıl bu zamanlarda hadi 24 TV de demeyelim, Türk televizyonları dışında Gazze'deki insanların dramını tam geçen yıl bu aylarda gören yoktu.
0: Aynen. Aynen işte onu diyorum ya arkadaş. Yani ya bu ideolojisiz, bağımsız, bağlantısız, angaja olmadan tamamen vicdani ve insani, bak mezhepsel, dinsel, ırksal, bölgesel hiçbir aidiyet olmaksızın bak.
1: Evet.
0: İster Hristiyan olsun, ister işte hatta Musevi olsun, ne olursa olsun ya da nerede yaşıyorsa, Avrupa'da, Asya'nın herhangi bir ülkesinde, Orta Doğu'da hiçbir önemi yok. Bu kadın, erkek, cinsiyet, kimlikten de bağımsız. Tamamen vicdani bir şeyden bahsediyorum Elif.
1: Evet,
0: tamamen vicdani bir şeyden bahsediyorum. İnsani ve vicdani bir şeyden bahsediyorum. Çocuklar ölüyor. Çocuklar ölüyor, çocuklar. Yani biz buradan itirazı yükselteceğiz. Sadece Müslümanlar, İslam alemi buna sahip çıksın, bağırsın, çağırsın, öyle bir şey demiyoruz ya. Bu insanlığın borcu, insanlığın. İnsanlık, bakın sevgili Elif, bazen tarih yazılırken biz o parçası olmamıza rağmen farkında olmayabiliyoruz. Yani. Onun önemli bir tarih olduğunu sonradan yazıldığında farkına varılabiliyor. O anda o işin bir tarafında yer aldığın için, tanı olduğu için farkına varamayabiliyorsun.
1: Evet.
0: Ama şu anda tarih yazılıyor.
1: Evet.
0: Önümüzdeki dönemde bu insanlığa bir kara leke, acı bir olay olarak tarihe geçti.

0: geçtiğinde torunlarımız dönüp bize siz ne yaptınız diye sorduğunda alnını açık gözlerinin içine baka baka en azından ben bağırdım. En azından işte ben o filoya bindim. En azından işte ben bütün dünyaya haykırdım diyerek gözlerinin içine bir şekilde bakabileceğiz. Ama evet, başkaları gözünü kaçıracak. Ya tavana bakacak ya yere bakacak. O dediğin ses çıkarmayanlar var ya.
1: Evet.
0: Bunun hesabını vicdanlarıyla verecek. Vicdanlarıyla. Vicdanlarıyla. İnliye inliye ölecekler. İnliye inliye. Bağıra çağıra ölecekler. O vicdan azabından.
1: Evet. Yapan kadar gözlüm
0: yani, o yüzden biz vicdani ve insani olarak bu meseleye sahip çıkıyoruz. Tekrar ediyorum bak. Dini, etnik, milliyet, bölgesel, ideolojik hiçbir aidiyet olmaksızın tamamen vicdanlı insan, birey olduğumuz için bu meseleye sahip çıkıyoruz. Çocuklar ölüyor. Çocuklar ölüyor.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz Melik Yiğitel. Az önce de söyledim, tekrar o cümleyle bitireyim. Yapan kadar göz yumanda suçlu. 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başlıyor. Atatürk Havalimanı ev sahipliği yapacak festivale. 24 Mayıs tarihine kadar da devam edecek. Şimdi hemen etkinliklerin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na gidelim. Orada 24 muhabiri Deniz Zeybek bekliyor bizi. Deniz, günaydın. Kolay gelsin diyeyim. Hemen söz sana bırakayım.
2: Fakkaya Kutar bu sene 8.'si düzenleniyor ve dünya burada sloganıyla düzenleniyor. Çünkü her sene farklı bir sloganla yola çıkıyor Etnospor Kültür Festivali. Dakikalar sonra Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan alanda bir açış konuşmasını yapacak. Gülben geleneğiyle birlikte çocuklarla bir araya gelecek. Ve artık o Bilal Erdoğan o açılış yapmasıyla birlikte de resmi açılış tam anlamıyla başlamış olacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren artık vatandaşlar bu alana gelmeye başladılar ve davul ve zurnayı şu anda görüyorsunuz. Davul ve zurna eşliğinde vatandaşlar Atatürk Havalimanı etkinlik alanına giriş yapıyor. Önemli çünkü Türk kültüründe sadece bir müzik aracı değil aslında davul ve zurna. Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Türk geleneğinde savaşlarda, düğünlerde, göçlerde, bayramlara kadar pek çok alanda biz davul ve zurnayı aslında bu etkinliklere eşlik eder bir şekilde görüyoruz. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Okçuluk alanı var, farklı farklı tabii ki alanlar var. Atlı gösterilerin yapılacağı alanlar var. Yine dünyanın pek çok yerinden farklı lezzetlerin olduğu standlar var burada. Yani sadece geleneksel sporların, kültürel unsurların yaşatıldığı bir yer değil. Aynı zamanda dünya lezzetlerinin de özellikle tabii ki Türk kültüründe yer eden o lezzetlerin de olduğu bir alan. Hemen şu alanda büyük bir çadır var. İşte o çadırda Bilal Erdoğan konuşacak ve sonra da artık resmi açılış başlamış olacak ki tabii her kültürde kendine unsur kıyafetlerini giyip geldi. Standlarının başında duruyor bu alanda. İlkokul çocukları var, ortaokul, lise, pek çok alandan vatandaşlar gelmeye başladı. Obaları görüyorsunuz ki o obalara da elbette ki ziyaretçiler girebiliyor ve tüm alanlara dair bilgi sahibi olabiliyor, öğreniyor. Şimdi birazcık ilerleyelim. Han Çadırı'nda yapılacak. Bilal Erdoğan orada konuşacak ve sonrasında ise artık resmi açılış tam anlamıyla başlamış olacak. Obalardan farklı farklı müziklerin de yükseldiğini görüyorsunuz. 25'ten fazla ülke katıldı. Bu arada şunun da altını çizelim. Bu seneye özellikle Litvanya'dan, Rusya'dan ve Azerbaycan'dan farklı oyunlar da dahil edildi. O da bu seneye özel. Yine her sene elbette ki farklı ülkelerin oyunları, sporları, kültürleri burada tanıtılıyor ama bu sene Litvanya, Rusya ve Azerbaycan'dan farklı farklı oyunlar özellikle bu sene sergilenecek, yapılacak. Şöyle bir alana girelim. Vatandaşlar Bilal Erdoğan'ın konuşma yapacağı, Gülbank etkinliğinin yapılacağı alana geldiler. Bu arada o etkinlikten de bahsetmek lazım. Gülbank geleneği neden önemli? Şundan dolayı önemli. festivalin törenlerin açılışında ve özel törenlerde yapılan aslında geleneksel dua ve niyaz ritüeli olarak geçiyor. Aslında bir hayır dileğinde bulunuluyor. Elbette ki işte bu kültürün de yaşatılması için oldukça önemli bir alan. Bilal Erdoğan konuşma yapmadan önce burada gördüğünüz gibi miniklerin de şu anda bir gösteri sergilediğini görüyoruz. Tabii bunlar içinde minikler günlerce hatta belki haftalarca çalıştılar. Ve burada o kültürlerin yaşatılması amacıyla 7'den 70'e tüm vatandaşlar elbette ki burada bunları izleyecek ve görecek. Artık dakikalar sonra Dünya Spor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan bu noktaya gelecek ve burada açış konuşmasını yapacak. Gülbank geleneğiyle birlikte artık resmi açılışla başlamış olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Deniz Zeybek'e de kolay gelsin diyelim. Ve İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
3: Günaydın. Merhabalar. O kadar güzel anlattılar ki orada olmak var.
1: Evet, gerçekten öyle. İşte bir tarafta dışarıda yaşanan dramları ne yazık ki konuşuyoruz. Biraz önce Melik Yiğitel'in hepimizin işte gözlerini dolduran konuşmasını dinledik. İşte bir tarafta da içeride güzel şeyler oluyor. Onları da yansıtıyoruz. Hayatta böyle birazcık hocam, ne yazık ki. Şimdi içerideki ekonomik yansımalarına geçelim. Birazcık daha ılımlı bir rüzgar yeniden esmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump'ın bir telefon görüşmesi vardı. ABD yeniden bir plan sundu İran'a. İran'dan cevap bekleniyor. Netanyahu ben ne dersem onu yapacak diyor ki bunların da yansıması biraz piyasalar tarafında oldu. İyimser olarak yorumlandı. İsterseniz bir hocam onlara bakalım.
3: Tabii.
1: Evet, şimdi borsa tarafına ne dersiniz? Çünkü şimdi geride kalan Cuma'ydı hocam sanıyorum son rekor seviyeyi gördüğümüz, sonra hızlı bir düşüş yaşadık. Şimdi bir toparlanma olur mu bu iyimser tabloyla, yeniden eski haline gelir mi, ne dersiniz?
3: Toparlanma bekleniyor zaten ama bir taraftan tabii Türkiye piyasaları son dönemde evet küresel piyasalarla tabii biraz negatif ayrışıyor diyebiliriz. Çünkü küresel riskler evet ama bir taraftan içeride de bir takım iç politika ile ilgili de bir takım gelişmeler var. Artık o kadar hassas bir böyle günlük haberlerle değişen bir yapı söz konusu olduğu için tamamen eskiye dönmesi değil ama bu hafta özellikle gelen bayramla birlikte de daha dingin ve daha sakin bir piyasa beklentisi var. Bir taraftan işte Hürmüz'ün ya da işte savaşın bir takım noktalarda ılıman gitmesi ama petrolün de aynı oranda bir azalma olarak geri dönüş olması biraz daha iyimser bir hava olmasını, en azından nötr bir hava olmasını sağlıyor. Bu tabii çok da uzun vadeli olmuyor. Kısa vadeli olarak hep değerlendirmek konusunda özellikle uyarıyoruz herkesi.
1: Evet, bu arada hocam biraz önce belki izleme fırsatınız olmuştur. Efes 2026 tatbikatı da devam ediyor. Oradan güzel görüntüler var. Ekrana gelen TCG Anadolu, TCG Hebeliada, TCG Kınalı Ada'dan denizden top atışları gerçekleşiyor. Biraz önce 24 muhabiri Nesli Şah Yumak aktarmıştı. Kameraman Fatih Coşkun'un görüntüleriyle yine canlı görüntüler. Kameraman Fatih Coşkun'un canlı görüntüleri geliyor ekrana. İzmir'de güzel de bir hava var bu tatbikat gününde. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tatbikatı canlı olarak izleyecek, katılacak Efes 2026 tatbikatına. Evet, hedeflere tam isabet, unsurlar eş zamanlı olarak imha ediliyor. O görüntüler de az önce ekrana gelmişti. İşte denizden karaya top atışları gerçekleşmişti. Tanklarla bir tatbikat söz konusu bu kez. Tankları görüyoruz. Müşterek tatbikatlar devam ediyor. Müttefik ülkelerin katılımıyla 50 ülkeden katılım var. Evet, tank çıkarma gemisiyle tankların çıkarıldığını görüyoruz.
4: Ne tarafa hocam?
1: Evet.

0: Melike İtel, bu arada sizin de bu görüntülerle ilgili söylemek istedikleriniz varsa alabiliriz. En son taklit çıkarma
1: Valla
0: gerisiyle buyurun.
1: ben şimdi bir yandan monitörden bakıyorum. O kadar güzel ki bir yandan da telefonumu açtım. Malum yaş da var. Çok yani daha iyi göreyim diye. Muhteşem. Ya ben hani gerçekten çok muhteşem. Zaten bu biliyorsun Efes tatbikatı bize o görsel şöleni sadece karada değil hava ve denizde de o görsel şöleni görüyoruz. Yani mesela az önce işte helikopterler yan yana ve sürü uçuşu yaptı. Onu gördük. Değil mi? Askeri helikopterler böyle şey gibi doğru nizami bir şekilde bir uçuş yaptı. Onu gördük. Nefis bir görüntüydü. Bu şimdi karada olağanüstü bir görüntü. Bir de bunun birazdan muhtemelen gün içinde deniz versiyonunu göreceğiz. Olağanüstü. Yani bu bizim son dönemdeki savunma sanayindeki yeteneklerimizi sergileme açısından çok önemli. Ya şöyle ben mesela bunu söyleyince de Elif hani böyle sanki şeyde böyle savaş silah istiyormuş gibi değil. Bölgeniz bir zorunlu olarak böyle. Yaşadığımız bölge böyle bir coğrafya, sert bir coğrafya. Bakın hemen yanı başımızda Amerika, İran, hemen yukarı Rusya, Ukrayna. Dün işte daha düne kadar Azerbaycan, Ermenistan savaşı. Ondan önce hemen aşağıda Suriye. Birkaç yıl önce işte Irak. Hala daha yerli yerine oturuyor. Yani tek istikrar adası burası. Ya böyle çölün içinde hani bir vaha gibiyiz. Ve hakikaten ben ülkemi çok seviyorum. Ya benim ülkem hani iyi ki bu ülkede yaşıyorum. Çünkü bu bölgede tam bir istikrar adasıyız. Güzel bir ülkeyiz. O bu güzelliği korumanın da bir bedeli var. Onun bedeli de işte kendimizi savunmayı bilmek. Yani dışarıdan bu şeydir. Hani böyle Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yani zorunlu kalmadıkça savaş bir cinayettir. Bizim düsturumuz budur. Ama hani kem gözle bakıp saldırana da karşılık vermeyi biliriz. Bu onun cevabı. Yani kem gözle bakma kardeşim. Yani ülkeme kem gözle bakma. Bakarsan da hani karşılaşabileceğin şeyler bunlar diye. O açıdan göstermek açısından önemli. Tabii ben savunma sanayinde özellikle şimdi şeyde 2011, 2012'den sonra gerçekten Türkiye çok katlayarak gitti. Ben hani tekrar hatırlatayım 2002'de mesela yerli milli savunmada %21-22 civarındayız. 2002 yılında. Şu anda 82-83 makasına geldi. Muazzam bir şey bu. Hem hocamın da Figen hocamı da ilgilendiren boyutu sadece kendimizi savunma değil bir de satarak para da kazanıyoruz. Yani önemli bir ihracat kalemi. İHA-SİHA'da dünyada ilk üçteyiz. Muazzam bir şey bu. En son İstanbul'da savunma sanayi fuarında birçok ülkeden hem gemi hem uçak hem de SİHA İHA'da hem ortak öğretim talebi geldi hem siparişler geldi. Yani hem kendimizi savunuyoruz hem de bir yandan da ekonomi yani çok ciddi bir
0: Çok ciddi.
1: ihraç kalemi. O bakımdan ben önemsiyorum. Yani o açıdan önemli. Ya keşke komşularımız hani şey hani ne bileyim böyle Liechtenstein, Norveç, İsveç falan biz de böyle dağlarda Heidi gibi koşsak. Ama yok bu coğrafyanın mecburiyeti bu. Yani sert olmak zorundayız.
0: Hocam buyurun Figen hocam sizin de alalım.
2: Tabii yayının başında da söyledim, görüntüleri görünce etkilenmemek, heyecanlanmamak mümkün değil. Tabii ki burada özellikle üretimin devam etmesi, ihracatı da çok etkiliyor. İhracatta savunma sanayi bizim gurur kaynağımız, önde gelen sektörler arasında ve ihracatta devamlılığı açısından da İç dengelerdeki üretim mekanizmalarının iyi çalışması lazım. İmalat sanayinin, üreticinin aslında bu bir takım maliyetleri de göz önünde bulundurduğumuzda aslında ihracat kaleminin de azalmaması için üretimin devam etmesi çok çok önemli. Ve hocam da çok güzel belirtti, şöyle bir önemli bir nokta var. Teknolojiyi adapte edebildiğimiz bir alan savunma sanayi ve her zaman bu hep konuştuğumuz Made in Türkiye algısı açısından bunu da yapabiliyorlar. Bu teknolojiyi üretebiliyorlarsa Bunun yansımaları diğer sektörlere de yansıyacaktır. Örneğin işte tekstilde de o teknolojiyi üretebilirler. Sağlık teknolojisinde de o teknolojiyi üretebilirler.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla sadece kendi sektörü değil, aslında tüm Türkiye'nin üretici olarak algısını kuvvetlendiren bir sektör. O yüzden hep gururlanıyoruz tabii.
0: Evet. Şimdi hocam tekrar
1: Ya
0: piyasa.
1: hocamın dediği şey
0: Buyurun.
1: çok önemli Elif. Şimdi bütün kadınların sevdiği, hani bildiği o düdüklü tencere ve teflon tava. Yani ben her böyle çatala yaklaştığımda arkadan sakın o çatalı dokundurma diye gelen ses vardır bağıran. Metal çiziyor diye eşimin. Şimdi teflon tava, düdüklü tencere, hani vazgeçilmez mutfak. Ben de biliyorum ne kadar önemli olduğunu. Şimdi mesela o tam da hocamın dediği gibi uzay teknolojisinin bir sonucu. Yani hani o yan ürünlere de bir artı kazandırıyor. Dolayısıyla hani bu teknoloji böyle şey gibi domino etkisi yapıyor. Ya yani mesela şeyler var, montlar var ya, hani böyle işte termal dedikleri, mevsime göre kendini ayarlayan. İşte bunlar hep o bu askeri teknolojinin sonuçları. Ya da işte ayakkabı giyiyorsun, diyor ki şey terletmiyor bilmem ne. Tamamen uzay teknolojisi. O bakımdan hocam dediği şey çok çok önemli. Yani bu sizi uçurur. Hakikaten sizi ülke olarak uçurur. Yeter ki yani doğru kullanın, doğru yere adapte edin. Uçar gidersiniz yani.
0: Evet hocam, bir şey söylüyordunuz, duyamadık.
2: Kesinlikle katılıyorum ben de. Zaten ülke imajı geliştirmede böyle öncü sektörlerin, özellikle niş alanlarda farklılığını ortaya koymanın büyük önemi var. Rekabeti de öyle arkada bırakıyorsunuz böyle olunca. Aynen aynı noktadayız. Bizim savunma sanayimiz bu anlamda bizim rekabet edebilirliğimizi en güzel simgeleyen sektörlerden biri tabii ki.
0: Peki şimdi hocam tekrar piyasalar tarafına döneceğiz ama öncesinde dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Opak ve Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın da ekonomi basınıyla bir araya geldiği bir toplantı gerçekleşti. Şimdi dediler ki yoğunluk, evet yoğunuz, hepimiz yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama yoğunluğun içinde katma değer üretebiliyor muyuz? İşte bu soru çok önemli. Biraz buradan yola
1: çok
0: çıkarak
1: önemli.
0: Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin tam üyeliğiyle ilgili yaptığı çalışmaları ekonomi basınıyla paylaştılar. Bunu elbette birazdan konuşacağız ama öncesinde Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın'dan paylaştığı veriler vardı. O verileri de grafik haline, led haline getirdi editörümüz Cihat Çelik. Hemen onlara bir bakalım. Sonra biraz bunu konuşalım. Sonra da işte o toplantının önemli başlığıyla ilgili de hem Melik Yiğitel'in hem de Figen Hocam'ın elbette değerlendirmelerini almak istiyorum. Türkiye-Almanya'nın ekonomik hedefi. Şimdi bu az önce de belirttiğim gibi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Boston Consulting Grubun işbirliğiyle hazırlanan bir rapor. Onun da altını çizeyim. Türkiye-Almanya mal ticareti mevcutta 50 milyar avro. Hizmet ticaretinde hacim 10 milyar avro. Ve 5 yıllık hedefe baktığımızda 125 milyar avro toplam ticaret hacmi olması hedefleniyor. 10 yıllık hedefte 250 milyar avro toplam ticaret hacmi hedefi olarak konulmuş. Stratejik ortaklıkta öne çıkan verilere baktığımızda Almanya Türkiye'nin elbette birinci ihracat ortağı. Türkiye Almanya'nın dördüncü büyük ihracat ortağı. 2013'ten sonra da Almanya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımın 9 milyar avro olduğunu görüyoruz. Devam ettiğimizde 10 stratejik büyüme alanı var. Hemen bunları başlık başlık aktaralım. Üretim ve tedarik noktasında Türkiye'nin Avrupa Birliği için en güvenilir üretim merkezi ve stratejik ulaşım merkezi, yani lojistik merkezi olması yer alıyor. Döngüsel ekonomiye baktığımızda Almanya'nın tekstil atığı gücü ve Türkiye'nin geri dönüşüm kapasitesinin birleştirilmesi hedefi var. Kobi yatırımlarına bakıldığında Almanya'da her yıl el değiştirmesi beklenen 127 bin KOBİ için Türkiye'nin stratejik yatırımcı aday olması söz konusu. Dijital altyapılara baktığımızda Türkiye'nin 2030'a kadar 1 gigawatt kapasiteli bölgesel veri merkezi hedefi var. Bölgesel veri merkezi ve dijital altyapı yatırımları var. Sağlık hizmetlerine baktığımızda dijital altyapıyla desteklenmiş uygun maliyetli sağlık çözümleri sunuluyor. Startup ekosistemine baktığımızda da Türk ve Alman girişimciler arasında teknoloji köprüleri ve startuplar var. E-ihracat 2028'e kadar e-ihracat hacminin 3 katına çıkarılması hedefleniyor. Vasıflı iş gücü konusunda Almanya'nın yıllık 90 milyar avro maliyeti olan iş gücü açığının Türkiye'nin nitelikli genç nüfusuyla desteklenmesi söz konusu. Turizmde kişiselleştirilmiş seyahat ve dijital platformlarla deneyim turizminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Üçüncü ülkelerle işbirliği de söz konusu. Kafkasya, Hazar bölgesi ve Afrika'da ortak yapı ve enerji projeleri var. Evet, tabii bu hedefleri hayata geçirmek için 5 eylem planı var. 5 çalışma komitesi kuruldu. Türkiye'ye doğrudan yatırım yapılması, Almanya'ya doğrudan yatırım yapılması, hizmet ihracatı, teknoloji işbirlikleri, üçüncü ülkelerle az önce saydığımız ülkelerle de ortak projeler, ayrıca Avrupa Birliği özelinde 5 ülke daha var. Hangi ülkeler bunlar? İtalya, İspanya, Hollanda, Polonya stratejik hedeflere çalışmayı hedeflediğimiz, planladığımız ülkeler arasında denildi. Türkiye Avrupa Birliği ticaretinde tarihi rekor başlığı var. Gümrük Birliği'nin 30. yılında Avrupa Birliği Türkiye'nin tartışmasız elbette en büyük ticaret ortağı. Türkiye Avrupa Birliği'nin de en büyük dünyada 5. ticaret ortağı, en alttaki başlığı da saymış olayım. İkili ticaret hacmine baktığımızda Türkiye Avrupa Birliği ticaret hacmi 2025 yılı itibariyle 233 milyar dolar oldu. Hedefte ithalatın ihracatı karşılama oranının %100 olduğunun mutlaka altını çizelim. Otomotiv ve müteahhitlik gücü, bu da önemli başlıklar arasındaydı. Çünkü entegrasyonun en somut örneği otomotiv sektörü. 8'inin Avrupa'daki her 10 ticari aracın 8'inde Türk sanayi izi var. Bugün Avrupa yollarında çok fazla görüyoruz. İşte 8'inin parçası veya montajı Türk sanayisinin izini taşıyor. Türkiye'nin yıllık araç üretim kapasitesinin de 2.2 milyon adet olduğunu aktaralım. Müteahhitlik sektörüne baktığımızda ise Türk inşaat sektöründe 138 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 12.816 projede 557 milyar dolar iş hacmiyle ilk dünyada artık bir inşaat konusunda marka olma yolunda ilerliyoruz. Emin adımlarla tekrar hatırlatalım. Bunlar DEİK'in ve Boston Consulting grubun işbirliğiyle hazırlanmış bir rapor. Şimdi hocam, önce isterseniz bu raporu biraz değerlendirelim. Sonrasında Avrupa Birliği ile ilgili atılacak adımları konuşalım.
2: Şimdi bu noktada baktığımızda Almanya'yı ayrı değerlendirmek isterim. Çünkü Almanya'nın Türkiye ile ikili birçok anlaşması var Avrupa Birliği'nin dışında. Ve bunların başında da hizmet var, hizmet sektörü var. Çünkü Almanya yaşlanan nüfus problemi içerisinde bir takım üretim maliyetlerinin yükselmesi Avrupa'da önemli bir nokta. Çin bağımlılığını Almanlar çok öncesinde fark etmiş ve bunu risk olarak gördüğü için Türkiye ile bu tarz ikili ticari diplomasiyi önemsiyorlar ve tabii ki enerji güvenliği de en kritik konular halinde. Şimdi böyle baktığımızda Almanya Avrupa Birliği'nin de lider politika kurucusu olduğunu değerlendirdiğimizde Avrupa için de bu geçerli. Made in Europe diye bir kavramdan bahsediyorlar. Türkiye'siz bir Made in Europe. Yani bu kadar, bu bahsedilen rakamların içerisinde ki şunun da altını çizmek lazım. Başta sizin de belirttiğiniz gibi DEİK olmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçılar Birliği, birçok ihracatçı birliği, Birliği, birçok Ticaret Bakanlığı ticari diplomasiyi yoğun bir şekilde Avrupa Birliği ile sürdürüyor ve bu anlamda özellikle savaş zamanında da yürütülen diplomasiyi hep önemsedik ve aslında beğeniyle bahsettik. Burada çok hızlı ve kritik bir yeniden konumlandırma yapılması gerekiyor. Ucuz üretim merkezi değil, artık teknolojinin, belli niş alanların üretili, tedarik zincirinin en önemli halkı.

0: halkası olan yer olarak Türkiye'nin bahsedilmesi ve bunun artık net bir şekilde ortaya konması çok kritik. Çünkü aslında sizin de bahsettiğiniz rakamlara bakıldığında biz Almanya otomotiv sektörü diyoruz. İşte Avrupa'daki müteahhit firmalardan bahsediyoruz. Ama bunların hepsinin birçoğunun tedariğinde hatta tamamen işin sonucuna kadar getiren markaların bütün o değer zincirine baktığımızda Türkiye markasını görüyoruz. Bu çok kıymetli. Yani görünmez bir kahraman şeklinde. Biz biliyoruz bunu içeride. Nihai bir ürün çıkardığında elbette ki Made in Türkiye'yi görebiliyoruz. Ama bu ara tedarik noktasındaki üretimde, imalatta tabii ki baktığımızda çok da fazla o vurguyu yapamıyoruz. Yani burada baktığımızda büyük fırsatlar var. Yani biz Türkiye'de genç nüfustan bahsediyoruz ve hep bilginin ticarileştirilmesini konuştuk bu zamana kadar. Artık Avrupa Birliği becerilerin ticarileştirilmesinden bahsediyor. Yani bu da bizim gibi özellikle hem hizmet hem satış sonrası hizmetler bir takım özel niş alanlarda beceri ve becerilerin aslında ticarileşmesi, becerilerin ticarileşerek ihraç edilmesini sağlıyor ve üretim kabiliyetimiz, aldığımız know-how, coğrafi avantajımız, mühendislik gibi birçok altyapıya hakim olmamız, lojistik konumumuz, bunlar Avrupa için doğal partner olduğumuzu söylüyor. Peki neden bizi bu Made in Europe'un içerisine konmadı o zaman, koymadılar? Bunu sorgulamak lazım. Çünkü Türkiye büyük bir güç. Yani Türkiye büyük bir güç olarak karşılarında. Dolayısıyla burada partner ama Made in Türkiye, Made in Europe ancak Türkiye ile birlikte Made in Europe gibi bir kavram ve bir yeniden bir düzeltme ile hareket ettirmek lazım. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii ki otomotiv sektörü, savunma, tekstil, bütün bunlar veride de çok iyiyiz. Veri merkezleri oluşturmasında da çok iyiyiz. Sağlık teknolojileri gibi böyle niş alanlarda olmak. Gene e-ihracat da raporların arasında önemli bir noktadaydı. Bu alanda çok ciddi potansiyeli var Türkiye'nin. Dolayısıyla burada bu üretim güvenliği ve üretim esnekliğini birleştirip Türkiye'de hem güvenli üretim yaparsın hem de kişiselleştirilmiş istediğin gibi hani o esnek üretimi sana sağlarız. Böyle bir güçlü yapı burasıyı tekrar tekrar belki izah etmek gerekir, göstermek gerekir. Burada gümrük birliğinin de dönüşümünden bahsediyoruz. Yani dönüşüm ekonomisinden bahsettiğimiz, yeşil dönüşümden bahsettiğimiz, verinin odağa geldiği bir dünyada gümrük birliğinin eski haliyle devam etmesi pek mümkün değil. Zaten gümrük birliğinin de dönüşümü bizim bu dönüşüm stratejimizin içerisinde önemli bir konu. Ve bugün baktığımızda sadece sanayi ürünlerinde değil, özellikle hizmetlerde çok ön plana çıkan bir yapısı var Türkiye'nin. Ve dijital ekonomide de ön plana çıkabiliriz. Birçok kamu alımları, kamuyla ilgili, kamuya dair konularda da önemli know-how'umuz var. Ve tabii teknoloji yatırımlarıyla da bu entegrasyonu sağladığımızda biz Made in Europe with Türkiye dediğimiz işte Türkiye ile birlikte olan bir Avrupa üretim menşeini oluşturmak ve bununla ilgili ilerletmek en önemli gayemiz diyebiliriz.
1: Evet. Hocam şimdi tekstil deyince aklıma geldi Melik Yiğitel. Türk medyanın işte çok keyifli zirveleri oldu. E-Ticaret ve Perakende zirvesinde Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu'yla beraberdik. Şöyle bir örnek vermişti. O geldi aklıma. Çin'de üretilmiş ürünlere Türkiye etiketi basılmıştı. Buna bile rastladım dedi.
0: Çok normal zaten olası bir konu yani. Bu başımıza gelen bir konu. Çünkü Türkiye güvenli demek yani. Türkiye evet. Güvenli bir liman. Yalnızca tedarikçi değil. Aslında stratejik üretimin birçok noktada tam bir ortak olarak lanse edilebilecek kendi ülke markası imajının yüksek olduğu bir ülke. Tabii bu imajdan da faydalanmak isterler.
1: Evet, buyurun Melik Yiğitel.
2: Ya şöyle, şimdi Figen hocamın söylediği şey çok önemli. Bir kere Türkiye Avrupa için vazgeçilmez bir partner. Bu şey ekonomik anlamda da böyle, onların dünyaya açılan kapısıyız. Güvenlik anlamda da bu böyle. Ya benim sınırımın bittiği yer, onun güvenliğin başladığı yerdir aslında. Mesela Suriye Savaşı'nda biz onu görmedik mi? Daesh saldırılarında. O sızmalar olduğunda Paris'te, Londra'da neler olduğunu ya da göç meselesinde. Ve o zaman mesela biz Belçika'da, Brüksel'de bir toplantı, Avrupa Birliği toplantısına katılmıştım. Sizin güvenliğiniz bizim artık önceliğimiz demişlerdi. Orada ben hani not tutuyorum gazeteci olarak da dedim sahneye fırlayıp good morning diyeyim sonra vazgeçtim. Yani günaydın yani biz başından beri aynı şeyi söylüyoruz yeni mi uyandınız diye.
1: Evet.
2: Yani sizin güvenliğiniz aynı zamanda bizim de güvenliğimiz cümlesi çok kıymetlidir. Şimdi dolayısıyla bu o anlamda hani bir stratejik partneriz. Fakat şöyle bir çözemediğim bir şey var. O da şu. Yani ya al bizi Avrupa Birliği'ni hele siz bir bekleyin. Bak küser giderim ne olur küsme. Yani hani böyle şey gibi bu Nasrettin Hoca fıkrası vardır. Eve hırsız giriyor. Diyor ki oğlum tut onu diyor. Baba diyor saldırıyor. Bırak gitsin diyor. Yine saldırıyor diyor. Şimdi hani böyle Avrupa Birliği ya kardeşim alacaksan al beni niye bekletiyorsun? Bırak gideyim yok gitme. Ya bu hani vardır ya ilişki durumu iki nokta üst üste çok karışık. Yani bu ilişki durumunu bir tarif edemedik. Gerçekten edemedik. Edemiyoruz. Bazen böyle hoş hani arkada böyle fon müziği işte hani Beethoven, Mozart çalıyor böyle güzel güzel böyle kelebekler uçuşuyor. Bazen bir bakıyoruz İşte Karloff'un Carmina Burana'sı çalıyor falan. Geriliyoruz falan. Yani bu ilişkiyi bir oturtamadık. Ama yani onun nedeni bilmiyorum. Yani tamam 85-90 milyonluk nüfusum ama genç nüfusum aynı zamanda. Senin genç nüfusa ihtiyacın var. Var yani gidin Paris'e, Roma'ya, Venedik'e görürsünüz ya. Genç nüfusa ihtiyaç var. Şimdi Müslüman bir ülke olduğu için mi tedirginlik var ya bunlar bu sosyolojide problem yaratır. Yani onların biz ilişkimizde netiz. Yani hiç papatya falı da bakmıyoruz. Hani şöyle var ya seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Papatya falı bakılmaksızın diyoruz ki ya biz seviyoruz, birlikte olalım. Onların bir tarif etmesi lazım. Yani Avrupa'nın oturup bizimle ilişkisini tarif etmesi lazım. Hani vardır ya filmlerde şey kadın diyor ki ben netim gitme seni seviyorum adam diyor ki kafam çok karışık. Şimdi dolayısıyla kafayı bir berraklaştırın kardeşim hani biz netiz yani. O bilmiyorum hani hocam valla ben kızıyorum da yani çünkü ben Avrupa Birliği önemsiyorum. Türkiye kültürel anlamda da oranın bir parçası. Demokratik değerler arasında oranın bir parçası. Yani güvenlik anlamında partneriz NATO'da. Yani ben ama niye öyle vallahi bilmiyorum.
1: Yani.
2: Yani onların anlayacağı dilden I'm sorry
1: Tam da bu söylediğiniz noktadan aslında Melik Yiğitel yola çıkılmış işte daha bu LED'i aktarırken söyledim ya işte Nail Olpak'ın deyik başkanı Nail Olpak'ın söylemi. Evet çok yoğunuz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama katma değer üretebiliyor muyuz diye yola çıktık. Türkiye'nin Avrupa
2: Tabii.
1: Birliği tam girişine yönelik önemli bir fırsat gördük diyor. Çünkü bizim uzun zamandır söylediğimiz sözleri aslında işte büyükelçilerden duymaya başladık diyorlar. Ve sizin dediğiniz gibi sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın geleceği için de bu artık olmazsa olmaz gibi görünüyor değil mi hocam?
0: Başa gelince zaten daha netleşti. Bunun benzer bir senaryosu pandemi zamanı yaşandı.
1: Evet.
0: Pandemi zamanı bütün kapılar kapandığında yani en güvenli liman olarak yine Türkiye ile ve Türkiye'ye birçok imalatı Türkiye tarafına çektiklerinde aslında gördüler, baktılar ki hani evet çok ucuz üretim belki Çin'deki kadar ucuz imal edilemiyor ama kaliteli bir şekilde ediliyor ve değer zinciri açısından da doğru bir şekilde iletiliyor. İlk aslında hocamın ifadelerine destek vereyim, flörtleşmemiz bu pandemi döneminde daha da arttı. Çünkü orada gerçekten doğru. Türkiye'nin sadece çok imalatçı doğru. değil, tam da Avrupa Birliği'nin o değer yaratma felsefesine uygun olduğu ortaya çıktı. Ve bunun uzantısı devamı aslında hani bu ilk Amerika Birleşik Devletleri

0: Ve bunu deneyimledikleri için, güvenli liman aradıkları için belki sesimizi daha güzel duyurabiliyoruz. O yüzden biraz daha yoğunlaştırmak lazım bu dönemde Türkiye'nin önemini. Evet, anlatıyoruz, her platformda anlatıyoruz ama şu an yaşıyor oradaki. Tabii bir taraftan bu enflasyon ortamında istihdam baskısı, maliyet baskısı, üretim nasıl olacak, bunun ihracata boyutu nasıl olacak? Bunun da iç tarafta aslında stratejisini oluşturulması lazım. Hani dışarıda kendimizi duyurmak, bununla ilgili politika geliştirmek ama içeride de kaynakları buna göre organize edip, demin bahsettik, belki öncelikli verdiğimiz kaynaklara daha fazla önem vermek, hizmet ihracatında Türkiye ilk akla gelen marka olması gibi kendine bir rekabet alanı yaratması şeklinde. Hem iç piyasadaki dengeler hem de dıştaki iletişimimizi nasıl yapacağımızı koordineli bir şekilde organize etmemiz çok kritik bu dönemde.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız,
2: Sağ olun.
1: katkınız için çok keyifli bir yayındı. Analiz Sentezi'ni aktarıyoruz. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
3: Tamam şef.
2: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
3: Evet şef.
2: Her bir porsiyon adil olmalı.
3: Tamam şef.
2: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
2: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
2: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor. Pilates'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilates'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.

sadece Muğla sahili kapalı. Onun dışında kalan her noktada yağmur var. 20 kiloya varan sağanaklar aslında. Metrekareye düşecek yağış miktarı açısından. Fakat bazı noktalar biraz daha şiddetli yağış alacak. 50 kiloya varan sağanaklar ki toprak da suya doygun. Dün Hatay'da yaklaşık 150 kilo yağış kaydedilmiş görünüyor. Ki maksimumu 432 kilo Hatay'ın. Fakat tablo yine afete dönmüş durumda. Dolayısıyla bu maksimum yağış miktarlarına göre şehirlerimizi organize edebilmemiz çok ama çok önemli. Şimdi yine Türkiye'nin tamamı şiddetli yağış alacak. Daha doğrusu sağanak yağmur alacak ama bazı noktalarda sağanaklar şiddetli. Hangi noktalar onlar? Marmara bölgesi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da belli bir alan ve Doğu Anadolu. Tabii ki iller önemli. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tokat ve Hakkari çevresinde 50 kiloya varan sağanaklar görülecek. Tabii ki il bazında aslında bu tahmini veriyorum ama çok daha mikro ölçekli sağanaklar bunlar. İlçe bazında hatta mahalle bazında şiddetli yağış görülebilir. O yüzden tedbirli olmak önemli. Sel, su baskını, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Hatta hortum oluşma olasılığı da var biliyorsunuz bu tip konvektif hareketlilikle birlikte. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor. Mayıs ayı normallerindeyiz. Genel durumumuz böyle. Hafta boyunca, hafta sonu hatta önümüzdeki haftada aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor diyelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Konvektif hareketlilik yarın da bizimle birlikte. Yine Türkiye tablosu yağmurlu, gökyüzü gri. Bu ara güneşe hasretiz. Tüm Türkiye'de yağmur var ve özellikle Trakya'da, Ege'de, Doğu Akdeniz çevresinde, Doğu Anadolu'da, Kars çevresinde hava yağmurlu. Kısa süreli ama şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Özellikle Trakya, Ege çevresinde, Doğu Akdeniz'de. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Yine sel su baskını riski yüksek olacaktır. Hayata ulaşımı zorlayabilir. Aman dikkat diyelim. Hafta sonu cumartesinin tablosuna bakalım hemen. Hafta sonu da planları yağmura göre ayarlamamız gerekiyor. Çünkü yine tüm Türkiye tablosunda yağmur var. Ege'de, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'nun kuzey kesimi ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli. Yine metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kilo civarında olacak. Çok dar bir alanda aşırı yağış. Çok kısa süre içerisinde gelişiyor tabii ki bu durum. Ciddi olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Sel, taşkın, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma olasılığı gibi. O yüzden tedbirli olmak önemli. Sonrasında pazar günü, pazartesi ve salı günü de yine tüm Türkiye tablosunda sağanak yağmur var. Bayram haftası da yağmurlu geçecek. Bayram boyunca da konvektif hareketlilik, kısa süreli lokal gök gürültülü sağanak geçişleri yine bizimle birlikte olacak gibi görünüyor. Bayram planlarınıza mutlaka yağmuru da eklemeniz gerekiyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün sağanaklar şiddetli. Lokal ama şiddetli sağanaklara dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklık gece 15, gündüz 21 derece arasında olacak. Yarın da cumartesi, pazar günü de İstanbul yağmurlu. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. Ankara'da da sağanaklar sağanak yağmur var bugün. Yarın ve cumartesi günü de başkent yağmurlu. Özellikle cumartesi günü Ankara'da yağış şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek ve hava sıcaklığı özellikle hafta sonu azalacak Ankara'da ve son olarak İzmir'de gök gürültülü sağanak yağmur var. Yarın da hava yağmurlu. Hafta sonu da yağmurlu. Cumartesi günü sağanaklar şiddetli gök gürültülü sağanaklar haline dönecek. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma ihtimaline dikkat. Cumartesi günü Antalya çevresinde de ciddi olumsuzluklar meydana gelebilir. Çünkü ciddi bir kuvvetli bir rüzgar kayması görülüyor. Bu da özellikle Antalya için su hortumu oluşma ihtimali demek, aşırı yağış demek, dolu ihtimali demek. O yüzden cumartesi günü Antalya'ya da dikkat. İzmir'le birlikte Antalya'yı da söylemiş olalım. Ve hava sıcaklığı İzmir'de yağışla birlikte hafta sonu 2-3 derece birden azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Albayrak Finans.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
11: Zehra Güneş.
12: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
13: Bravo Zehra!
14: Her zaman şampiyon

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Ben Hikmet Genç. Programı bugün Taceddin Kutay'la yapacağız. Hoş geldin
1: Taceddin. Hoş bulduk abi. Hoş
0: nasıl bulduk, hocam, iyisiniz? Sabahlar, hocam diyebiliyorum. Buradaki hocam şükredelim. Böyle herhangi bir hocam değil. Hocalık yaptığınız için hocasın yani.
1: Öyle bir şey var, evet.
0: Bugün de böyle çok şıksın maşallah. Devam, bir duru surat, bir mah cemalini gördük falan. Evet, abi nasıl başladık? Seni görünce dayanamıyoruz hocam. Eyvallah. Geçen onu duymuşlar. Hatta diyor çok güzel bir girizgah oldu dedi. Niye? Ya diyor adamı gördün diyor. Heh. Hani o şey sanki program Sultan Palamut devrinde yapılan Sultan program Palamut gibi. Devam vardı. Adam öyle. Yapacak bir şey yok.
1: Eyvallah.
0: Peki hocam. Yani tamam bu sefer vaktimizi iyi kullanalım. Hadi. Bu sefer derken daha önce kullanmıştık ama daha hızlı gidelim. Bazı konular var tartışacak uzun uzun. Burayı şöyle dışarıdan başlayalım. Önce bir başlığım var. Diyor ki katilden yeni alçaktık. Daha önce en son programda konuşmuştuk galiba değil mi? Sen de salı günü. Aynı mevzuyu Subut.
1: Tabii ki.
0: Tabii konuşmuştuk.
1: En önemli
0: onunla ilgili
1: meselemiz.
0: Tabii ki işte İsrail bakanlar kendi aralarında farklı, işte burada bendeki notta göre İsrail bakanlar birbirine düştüler. Ondan sonra ve bazı açıklamalar yaptı. Neticede bizim o senin önündeki notlarla görüldüğü gibi birinci sayfada da bunlar var. Bununla ilgili bir daha bir tekrar bize bir şeyler söyler misiniz? Subut bizim ne işe yaradı ve neticesi ne oldu?
1: Abi bunu konuştuk daha evvel, birkaç kere konuştuk, birkaç kere daha konuşacağız, hatta mümkünse her gün konuşacağız. Bu karşımızdaki katillerin, alçakların,
0: evet,
1: hudutsuzluğunu eskiden de dünyanın gözüne sokuyordu hadiseler ama eskiden sokmayan bir medya vardı. Çünkü merkez medya bu adamların sermayesinin elindeydi ve kontrolündeydi. Şu anda başka bir dünya artık, bu postmodernite, hepimiz rahatsız eden şeyler var ya, hepimizin elinde cep telefonu, bilmem ne, sosyal medya, çocuklarımız giriyor. Ha bak, bunun iyi tarafları da var. İyi taraflarından biri de bu. Artık dünyaya istedikleri manipülasyonu istedikleri imbikten, huniden süzerek sunamıyorlar. Şimdi bu gibi faaliyetlerin en önemli hizmeti bu adamların uluslararası hukuku tanıma işleri. Bir, uluslararası kara sularında falan yapıyor. İki, herhangi bir insani meselede dünyanın geri kalanıyla aynı paydada buluşma kabiliyetlerinin olmayışı. Yani bak, bir Alman yazar diyor ki milliyetçilik bazı milletlere çok yakışır, Almanlara hiç yakışmadı diyor. Milliyetçilik. Hmm. Bu adamlar, bu adamların kendi kafalarındaki millet fikirleri bütün dünyaya zarar veren bir fikir haline gelmeye başladı artık. Bunu bütün dünyanın gözünün önüne sokuyorlar ve bu kardeşlerimiz, Sumut'taki kardeşlerimiz 3-5 gün eziyet çekeceklerini bilerek,
0: tabii,
1: böyle bir şeye razı olarak fedakarhane değil, gittiler. Bu hizmetlerini tebrik ederiz. Allah razı olsun. İnşallah daha da hayırlı hizmetlere vesile olsun. Böyle söyleriz.
0: Evet. Yani şöyle, ben şöyle tespitini çok enteresan buldum. Daha doğrusu çok doğru. Dese keşke bunları hep duysak daha. Çünkü bu işte insan hafızası çok unutmaya çok meyyaldir tabii. Bu devam ettiği sürece bu katliamın, yani İsrail'de yaşananların, daha doğrusu İsrail'de bile Filistin'de yaşananların, Gazze'de yaşanan katliamın da tekrar o hafızayı çalıştırma noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sen de onu ifade ediyorsun. Konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz diye. Dünya kamuoyuna da gelmiş olması kıymetli. Dün de Murat Özer'le konuştuğumuzda o da enteresan bir örnek verdi. Dedi ki yani yıllar önce o 28 Şubat sürecinde notlar alınsaydı, davalar açılsaydı, hep inkar ettiler bunları çünkü. O davalar bile yıllar sonra, değil mi, bir not olarak köşede kalsaydı, bir sürü dava açılsaydı, onun belki de karşılığını daha sonra bulabilecekti. Dünya kamuoyu da böyle. Yani bunlar göz önünde katliam yapıyor diyor. Adam dövüyorlar. Bir dava açılması lazım. Değil mi? Bir tepki gösterilmesi lazım. Uluslararası kamuoyunda, mahkemelerde.
1: Bak, o misali şuradan misallendirebiliriz. Yaşımız yetiyor bazı şeylere. Biz küçükken, biz Konyalıyız, memlekete gidiyoruz. İplikçi Camii var. İplikçi Camii'nin başına gelenleri falan dinliyoruz tek parti döneminde.
0: He, tabii.
1: İhtiyarlar var. Diyorlar ki bak, şurada da şu oldu, burada da bu oldu. Şimdi bak, bir jenerasyon ömrünü tamam etti. Buradaki vazife tamam oldu. Alemi cemale göçtüler. Ha, o zamanlar ne deniyordu? İşte efendim, devrimlerin oturması için, falan olması için, filan olması için yapılıyordu. Dönem şartlarını düşünmek lazım. Abi 1-2 senedir şey duymaya başladık, hatırlı, dikkat ediyorsan 2-3 senedir. Camiler ahır yapıldı deniyor, yalan söylüyorlar. Neye güveniyorlar?
0: Neye?
1: O jenerasyonun gitmesine güveniyorlar. Canlı şahitler kalmadı artık.
0: Ha.
1: Bundan 10 sene evvel gözüyle gören. Ne diyorsun kardeşim, buradaki samanları ben temizledim diyen, o zamanlar gençtim diyen amcalar hayattaydı.
0: Evet,
1: bak dikkat et, 2-3 senedir bir müddet 5 senede neyse bir şeye güvenerek yok böyle bir şey yalan söylüyorsunuz demeye başladılar. 28 Şubat'la ilgili de başladı. Çünkü hiçbir normal insan kabul etmez bazı muamelelerini bunların. Doğru. Ve şu anda nefes alamıyoruz, Türkiye'yi mahvettiniz efendim, başımıza neler geliyor biliyor musunuz diyenler var ya. Ortalama, bazen ortalama üstü bir devlet şiddetini gayet anormal bir şeymiş gibi kullanıp devlet şiddeti bazen ortalama ortalamanın üstüne çıkar. Bütün Batı demokrasilerinde de olur bu. Bütün şartlı devletlerde de olur. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Ha, isteriz ki olmasın. Şayan arzu değildir. Öyle şeyler söylüyorlar ki Cumhuriyet'in, devletin, Türklük tarihinin en kötü yıllarını yaşıyoruz. Hikayeler anlatıyorlar bizlere. Ya arkadaşlar siz saçmalamayın yani bizim düne kadar maruz kaldığımız muameleler. Beyaz toroslar, işkenceler, şunlar bunlar falan filan olacak doğru. Şey değildi. Öyle bir şey olmadı diyor sana.
0: Yani çok güzel bak doğru. Onların da...
1: İşte Sumut mevzusu da bunun gibi bir şey. Dokümente etmek lazım.
0: Dokümente etmek lazım. Gerçi o camilerle ilgili bazı kayıtlar var mesela. Şu kadar caminin satıldığına dair. Ya da mesela bazı arşivlerde gördüm çok enteresan. Neydi o Eminönü'ndeki Karaköy'deki caminin...
1: Kara Mustafa Paşa Camii
0: şeye dönüşmesi, kumarhaneye. Meşhur kulübe dönüşüyor. Kumarhane oluyor. Yani cami köşede böyle bir binanın içerisinde şey var yani tescilli o da yani dokümantre deyince aklıma geldi. Bunların olması çok kıymetli insan hafızasında
1: abi,
0: sadece.
1: Rakı fabrikasının deposu yapılan hazire
0: var. Alkolsal zarardır. Nasıl?
1: Rakı fabrikasının deposu yapılan hazire var. Hazire ne demek? Kabir.
0: Kabir, makber.
1: Mezar taşını yık, ya. Düzle orayı üzerine rakı şeylerini koy. Evet. Kolilerini, kasalarını.
0: O dediğin o camilerin ahır haline getirildiği dönemlerde yaşayan insanlarla bu fakir görüşmüştür. Dediğin çok doğru. Hani teşhifte hata olmasın sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in var ya. Bizdekiler tebe-i tabi'in. Ama onu görenleri biz gördük. Yani mesela söyleyelim Kur'an-ı Kerim'in toplatıldığı dönemi yaşayan insanlar yaşadı ve gördük. Bize birebir anlattılar bunu. Çok güzel bir yere değindin inşallah.
1: Yani bu yüzden bu dokümente etmek çok, önemli çok, bir kıymeti, hizmettir. Doğru. Yarın bir gün en azından bir ahlaki üstünlüğü de bırakmıyor sana yani. Bravo. Bir de seni yalancı yapıyor.
0: Hatta senden benden daha dindar olan onlar. İmamlar açtılar ya.
1: Dinimizi elimizden aldınız tabii, falan.
0: Tabii. Sonra arkasından Kur'an-ı Kerim'de tesettür diye bir şey yoktur diye fetvayı da veriyor. Nereden biliyorsun? Yani Elif'i görse mertek zanneder ama senden benden daha iyi biliyor.
1: Tabii.
0: Çünkü hakiki Müslüman diye bir cümle var.
1: Evet.
0: Tamam mı? Bir de içi temiz oluyor hocam.
1: Evet.
0: Evet. Peki hocam buradan devam edelim. İçi deyince temizleyince çok böyle bir...
1: Semizli bir kafiye redif yapasın geldi.
0: Ben babam rahmetli öyle derdi. Ya çok temiz, evet hakikaten tertemiz. Hiçbir şey yok adamda. Bomboş.
1: Yani, ama eskilerin öyle bir redifi var biliyor musun? Dün hiç diyor denk değil. Geldim diyor. İçim temiz, kıçım semiz diyor derlerdi. Evet. Öyle bir remiz var. Şeydi var.
0: Ben buraya gelmesin diye gibi geçtim ama ben söylemiş oldum.
1: Ya, o kadar söylenir canım. Bu şey
0: tabii,
1: değil.
0: Tabii
1: bu.
0: Doğru. Şey tabii de, denir.
1: Bir de eskilerin lafı. Biz de buyurdu uydurmadık.
0: Tabii biz demiyoruz tabii. Onlar. Evet son dakika. Evet şöyle bir şey. Bir hemen rejiden bir müdahale. Ne zaman bu Taceddin olsa karşıda muhakkak rejiden bir müdahale.
1: Yine gidiyor. Biri mi bağlanıyor?
0: Yok, yok. Şeyle, şeyle ilgili olarak Sumut Filosu'yla ilgili olarak Hakan Fidan'ın bir açıklaması. Doğru mu üstad? Üstüne yazmamışsın ama. Köysel Sumut Filosu şu anda ekranda bir paylaşım var. Onu hemen okuyalım sadece. Sumut Filosu'na gel, hukuka aykırı müdahale sonucunda alık olan vatandaşlarımızın güvenliği ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Merak etmeyin efendim. Bugün düzenleyeceğim özel uçak seferiyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcı Türkiye'ye gitmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz diyor. Bundan da şuradan çıkar, şunu söyleyeyim. Sence bununla ilgili ben çok güzel yorum yaparsın. Eskiden böyle değildi hocam. Ne?
1: Tam eskiden değildi seni dinliyorum. Evet.
0: Niye açtın? Hayır soru bu kadar.
1: Ha bu ya kadar düşün. Eskiden böyle eskiden
0: ya bir
1: böyle.
0: Bir devlet düşün. Ya. Şunu ben çok insanımızın böyle orada burada mahsur kaldığını hatırlıyorum da. Ne kadar güzel. Bunu yapmadığı zaman dövüyorlar Türkiye'de artık. Vay Türk vatandaşın kanı kıymetli değil mi?
1: Ya yok ya. Nepal'de şurada burada dağa çıkarken kaldım gelsin devlet beni alsın tweetler mevkiler görüyoruz
0: bravo.
1: Ya.
0: Sonra Türkiye'ye küfrediyor yalnız.
1: Eder. O öyle yani bedasla necabet mi verir hiç üniforma Zerdus falan vursan eşekine eşektir Ziya Paşa merhum. Evet. Rahnak olsun Ziya Paşa'mızın ruhu.
0: İyi bir şey dedin herhalde.
1: Bedasla necabet mi verir hiç üniforma Zerdüst falan vursan eşekini eşektir.
0: Evet, Zerdüst falan vursan dediğin nedir? Altından semer de koysan değil mi? Eşek. Ha, gençler anlasın diye hocam şimdi. Ha,
1: bed asla kötü, aslı kötü olana hiç üniforma asalet verir mi diyor.
0: Üniforma asalet verir mi?
1: Vermez.
0: Vermez tabii ki.
1: Altından semer de vursan eşekini eşektir diyor. Terkibi ben. Çocuklu yani ama gençler mençler de lütfen terkibi ben de bilmeyen genç olmaz.
0: Var hocam.
1: Her beyti. Yok. Hiç kimse bilmiyor.
0: Başka mevzu da tabii.
1: Olmaması terkibi lazım. Her beyti bir atasözüdür. Bunu öğrenmek lazım terkibi bende. Gazabından Allah'a sığın şahsı halimin. Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Bak, her beyti bir atasözü.
0: Atasözü
1: yani.
0: Değil mi? Müthiş yani.
1: Tabii.
0: Bir de çok derdini çok kısa anlatabiliyorsun.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii.
0: Bir
1: tabii,
0: sürü müthiş. Böyle dolgu cümlesine gerek yok.
1: Şimdi şöyle eskiden böyle değildi oradan alma canım. Sen çok ileri bir safhadan aldın. Eskiden olsa sumut mumut olmazdı ki. Eskiden olsa 24 Nisan öncesi Amerika'da Yahudi şeyine lobisine gideceğiz, yalvaracağız. Aman efendim Ermeni tasarısını ne olur çıkarmasına engel olun. Buyurunuz bu da bizim size nacizane fakirane hediyelerimiz. Aa evet bu yıl da 24 Nisan'ı atladık çok şükür. Ondan sonra bir dahaki Ocak ayında yine hazırlıklarımız başlar. Yani 7 ay insan gibi yaşayabiliyorsun, yaşayamıyorsun. Ondan sonra Yahudi lobisine gideceksin ki Ermeni lobisine mani olsun. Amerika'da senatodan Ermeni tasarısı çıkmasın. Ondan sonra çok onlar güzel, da diyecekler ki efendim sizler de lütfen dikkatli olunuz. Bakınız bizim İsrail, Orta Doğu'daki tek gerçek demokrasi. Onun haricinde demokrasi yok zaten. İnsan gibi yaşanan yer İsrail'dir. Buraya sahip çıkın. Siz de orada abilik yapın. Aman efendim bizim öz vazifemizdir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak İsrail'i ilk tanıyan devletiz. Buna sahip çıkmaz mıyız? Böyle bir retoriğimiz
0: sonra
1: vardı.
0: Sonra senin Cumhurbaşkanın Ahmet Necdet Ezel gider İsrail Meclisi'nde, parlamentosunda. Hatta manşetleri konu vay ne güzel sempatik bir hareketti. Şalom der İsrail parlamentosunda.
1: Ama yani şöyle.
0: Selam olsun eğer, Ahmet Necdet Sezer.
1: Sen eğer şalom olsun, pardon, kırmızı selam ışıkta değil. Duran bir cumhurbaşkanıysan bunu yapacak kadar ekstra hakkın tabii, oluyor. Tabii. Yeter ki kırmızı ışıkta dur yani.
0: İyi pompaladılar ama değil mi? Güzel yırttılar değil mi? Ne güzel geçtik.
1: Müthiş.
0: Peki. Hocam Xi Jinping Putin görüştü.
1: Evet.
0: Putin gitti oraya. Evet. Dün de konuştuk. Mevzu devam ediyor da. Ben çok uzatmayacağım. Sadece bir şey soracağım sana. Abi Rusya ve Çin dostlar mı sence?
1: Hayır yani konuştuğumuz üzere Rusya ve Çin birbiriyle potansiyel düşmandır.
0: Çok
1: Türkiye
0: dost
1: ve İran gibi.
0: Efendim?
1: Türkiye ve İran gibi.
0: Tamam. Konjonktürel ama ikisi de komünist olarak değil mi hocam?
1: Oo, çok eski tartışma o.
0: Düz
1: soruyorum. Ama sen, senin yaşın yeter. Benim yaşım yetmez. Ben senin oğlun yaşındayım biliyorsun. Yani 70'li yıllarda.
0: Ya benim dayım tekerleği icat etti.
1: 70'li yıllarda Çincilerle Sovyetçiler arasındaki çatışmalar. Hatta Günzileli'nin bir teorisi var. O kanlı 77 1 Mayıs hadisesi var ya. Yok diyor Amerika'dan diyor geldiler dediler diyor Intercontinental Oteli'nden atıyor. Yalan abi diyor. Sovyetçilerle Çinciler birbirine girdiler birbirlerine şıptılar diyor. Hadise bu diyor. Ben de meydandaydım diyor adam yani. Yani şey değil.
0: Taksim'deki olayda adam
1: tabii canım ikisi de sosyalistim derken harp etti bunlar.
0: İki komünist kavga etmiş oradan insan mı ölmüş?
1: Zaten solcu birbiriyle kavga eder.
0: Peki ya şöyle ama işte genel kanından bahsediyor hocam. Şimdi bir adamların sonuçta şöyle bir iddiası
1: şu
0: var
1: anda,
0: mı?
1: Şu anda sosyalist değil bu arada Rusya.
0: Değil, tabii değil. Doğru.
1: Şu anda
0: doğru.
1: Çin piyasa sosyalisti.
0: Çin hala hocam her ne kadar dünya açılsa da hala kapalı kutu. Hala ben Çin'in Rusya gibi bir politbüro bir konumu var mıdır? Kimler yönetiyor hala bilmiyorum.
1: Var var.
0: Ama çok gizli hocam.
1: O kadar
0: çok kapalı.
1: Değil aslında.
0: Değil mi?
1: Görüyorsun ne olduğunu görüyorsun. Görünürler
0: mi ama?
1: Aşağı yukarı anlıyorsun. Evet.
0: Emin değilim.
1: Fakat belli bir safhadan sonra bak Rusya'dayken iş şöyleydi. Stalin'in yanındakilerin kimler olduğunu gizli servisler bilirdi. Dünyanın geri kalanındakiler bilmez. Yok Lavrentin Beria'lar, yok Mikonovlar, şunlar bunlar. Mikoyanlar, şunlar bunlar bilinmezdi dünyanın geri kalanında. Bilenler bilirdi. Şimdi Çin'de kimlerin ne olduğunu gayet internet sitesinde falan da tespit edip görebiliyorsun.
0: Yani,
1: fakat tespit edip ondan sonrasını göremiyorsun.
0: Yani benim dediğim
1: kimse deyip dokunamıyor da.
0: Evet. Yani çok o yapıyı hala yani o sağlam bir şekilde ayakta kalması şartlı uzun bir tabii Çin çok ayrı bir acaba Çin için özel bir program yapılır yani.
1: Hocam Çin çok başarılıdır evet. Şey olarak. Yani özellikle Japon Harbi'nden sonra o yaşanan kıtlık, felaket, açlık Çin yüzyılın başına çok zor varmıştı.
0: Bir de çok kadim bir medeniyet. Yani ama, baktığın zaman şey dokusu çok
1: başarısı şu oldu. Bak bunu hiçbirimiz göze alamayız. Bizim görgümüze, ahlaki değerlerimize falan terstir ama çok acı bir reçete uygulayarak bir şekilde üretimi, istihdamı arttırdı Çin. Fakat arada giden jenerasyonlar gitti.
0: Evet. Şöyle bir soru soracağım. Çin'i bitirip içeri dönüyorum. Ne diyorsun? Başka bir
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii.
0: Tamam şu. Ben tabii dediğim gibi yani bu tabii şeyi konuştular dünyada. Ukrayna'nın durumunu konuştular. İki tane eski sol tüfekler var ya bir araya geldiler. Ne konuşacaklar? Artı enerji arzı, dünyada enerji tüketimi falan filan. Gayet doğal. Ama şöyle bir ifadesi var. Xi Jinping'in diyor ki çok kısaca söyleyeyim de tamamını okumayayım. Orman kanunlarına teslim olmayalım diyor. Kardeşim diyor.
1: Evet.
0: Diyor. Bunu diyen kim? Çin. Doğru mu? Yanlış. Doğru. Çin. Yani Xi Jinping diyor. Yani belki diyor çok kutuplu olsun dünya. ABD'ye teslim olmayalım gibi bir şey ifade. Buna benzer bir şey söylüyor. Ve diyor ve şu enteresan bir şey. Şöyle bir ifadesi de var. Diyor ki uluslararası düzeni orman kanunu tarzı güç ve hakimiyet çekişmesine tehlikeli şekilde yakınlaştırıyor. Zorbalığa, insan haklarına karşı duruş diyor. İşte hocam yani bunu söylüyorsun da Orta Doğu'da Çin ne yapıyor mesela? Şimdi ya da Ukrayna'da mesela ne kadar Rusya yanında durabildi? İran'da ne yaptı? Çok dostlu ya bunlar. İran mesela Rusya İran'a hiç yaklaşmadı. Niye hocam?
1: Niye yaklaştın ya?
0: Hocam dostlar füzeyi almışsın. Bak,
1: abi
0: zamanında,
1: bak yani Rusya'ya Ukrayna harbinin başından beridir uygulanan bir şey var. Ambargo var. Ethereum sistemiyle aşmaya çalışıyor bunu. Ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor. Rusya dünyada kendi kendine yetebilen tek ülke. Kapasak her yeri Rusya kendi kendini idame ettirir. Kütüğü de var, gazı da var, petrolü de var, balığı da var, tarımı da var, her şeyi var Rusya'nın. Ama bununla birlikte ekonominin dengeleri böyle şeylerin ötesinde taleplere sahip ya. Rusya'nın şu anda işine gelen ne İran Savaşı'nda? Hürmüz Boğazı kapandı mı? Petrol fiyatları, gaz fiyatları yükseldi mi? Tamam Rusya para kazanıyor abi. Uzasın bu iş Rusya'nın işine gelir. Niye yanında durayım deli miyim yani? Çünkü hepimiz biliyoruz. Bunu Rusya'da hepimizden başlayın. İki fincan
0: ama o zaman,
1: kahve.
0: Ama ahlaktan, şeyden, uluslararası insan ne diyor, şey gibi konuşmuş. Yani ben bir kısmını şöyle diyor. Dünya daha adil olabilir diyor mesela. Çin. Rusya'da evet diyor. Dünya daha büyük bir adalet. Daha dengeli bir dünyadan bahsediyoruz diyor da. Samimiyetsiz görüyorum. Yani ben Trump değilse bunlar da aynı şekilde hocam. Yani diktatöryal olması önemli değil. Yani
1: bazı kavramlar var. Direkt kontrovers bir yorumla tersinden yorumlayabilirsin. Mesela yurtta sulh, cihanda sulh diyorsun ya. Düşmanlarının hepsini yok ederek sulhü tesis edebilirsin. Savaşmayarak değil.
0: Doğru.
1: Burada da yani dünyaya adalet lazım. Tamam adalet lazım. Ben hepinize pay edecek kadar güçlü olursam evet. Adil olacaksın.
0: Şunları kesip doğrarsam bir kavga etmez.
1: Mesela.
0: Değil mi? Şunlar fazlalık.
1: Mesela. O yüzden bunlar retoriktir. Bir de şöyle abi demokrasi.

0: insan hakları, adalet, eşitlik, işte barış, güler yüzlülük, sevgi, kardeşlik falan filan, bütün dünya buna inansa, birlik inansa, olsa, bunların hayat hepsi, bayramı olsa. Evet mesela. Evet. Sonra Michael Jackson'ın o şarkısı.
1: We are the world, we are the children. Black mesela, and white.
0: Bunların hepsi uluslararası münasebetlerde karşıdakine karşı kullanacağın argümanlardır. Türkiye'de insan hakları ihlalleri var diyen adamların kapısının önünde 1000 tane teseyyüp var. Yani
1: teseyyüf, vay be.
0: Teseyyüf şey, yani, bu da Ziya Paşa'dan.
1: Kattın yani
0: bu şeyden. Bu da Ziya Paşa'dan.
1: Var mı bunun şiirle bağlantısı, yapabilir mi? Yok, kadar yoktur. Ne? Var mı? Ziya Paşa'nın dedin ya, gene bir böyle beytin içinde kullanabilir misin?
0: Onlar tabii, onlar verir ne laf ile aleme nizamat. Bin türlü teseyyüp vardır hanelerinde, öyle beyti unuttum şimdi, tamam. De hatırlarım. Tamam. Hatırlarım, ezbere biliyordum çünkü ilk ödevlerimdendi terkibi ben ezberlemek. Hatırlarım ama neyse.
1: Tamam.
0: Şimdi burada bu adamların kapılarının önünde 50 tane pislik varken, hani eskilerin yine bir sözü var. Keçi dere kenarında duruyormuş, koyunu dereden atlarken görmüş, koyunun kuyruğu kalkmış, aa poposu gözüktü diye gülmüş ama keçininki her zaman açıkta. Şimdi yine merhum Sahaflar Şeyhi...
1: Bunların da insan hakları bu mu diyorsun?
0: Yok
1: ya?
0: Evet, Sahaflar Şeyhi dünya... Muzaffer Efendi'nin misalidir bu, böyle anlatıyor. Kendisine bakmaz diyor, aynı olmadığı için diyor ama koyununki bir defa kalkar öyle dereden zıplarken. Bunların hikayeleri budur. Çin insan hakları, insanlık falan bilmez. Genel
1: ama
0: olarak seciyesinde yoktur.
1: Yok, değil mi?
0: Çarlık zamanından beridir Rusya bilmez bu işleri. Sovyetlerde de bilmez. Yani bilmez, böyle bir kültürleri yoktur. Batıya baktığında evet, hakikaten humanist insanlar, humanist takımlar vardır ama harp etmeye başladığında Batılı harp etmez. Batılı yok etmeye çalışır. Ya bak, sadece bir misal. Hepsi gözümüzün önünde oldu. Telefonuyla aldı, millet çekti. Şey vardı, hatırlıyor musun? Hendek hadiseleri. Hatırlıyorsun, öyle bir hadise yaşandı değil mi ülkede? Yokmuş gibi davranıyoruz şimdi. Diyarbakır'da surun içinde neler yaşandı? Kaç şehit verdik biz orada?
1: 800'e yakın. 780.
0: Bilmiyor muyduk varil bombasını, bilmem neyi, gazı mazı vermeyi? Metrekare metrekare metrekare.
1: Mikro cerrahi bir operasyon mu?
0: Metrekare metrekare. Bizim askerimiz.
1: Çok yazdıkız biz.
0: Elhamdülillah, çok ahlaklı savaştı. Ahlaklı savaşır. Şeyimiz yok. Ha bu arada içinden ahlaksız çıkmaz mı? Bir dünya çıkar. Beyaz Toros süren çıkmaz mı? Çıkar.
1: Çıkar.
0: Çeteler, çıkmışım, klikler tabii. Çıkmaz mı? Çıkar. Düdüklünün, tencerenin düdüğünü gevşetirsen abi içeride deveran çıkar. Biz de basınçla tutarsın bazı şeyleri. Çünkü çok homojen bir toplum değilizdir. Çok heterojen bir toplumuzdur. Farklı farklı ırklardan geliriz. Hani tükürüyoruz, Amerika'ya yolluyoruz, ne olduğumuzu açıklıyor ya. Sen tükür, ben tükürüyüm. İkimizin arasında zerre kadar münasebet çıkmayabilir. Akrabalık anlamında. Böyle bir cemiyet içinde böyle şeyler oluyor. Bunu da bir basınçla tutuyoruz. Sistemimiz bu anlamda arızaya mütemayil midir? Mütemayildir. Ama idealimiz, inan bana, ne Çin, ne Maçin, ne Rusya, ne Avrupa. Bizimkisi onlara göre vallahi tertemizdir.
1: Çok güzel konuştun be. Ağzın bağlıyorsun. Ceddine rahmet diyorum. Seni bir dakika bekletiyorum. Sustum. Etnospor açılışında Sayın Bilal Erdoğan konuşması. Şu anda var mı Can? Bağlanabiliyoruz. Tamam. Bağlanıyoruz. Bir de tekrar döneceğiz. Bir kulak verelim. Etnospor
2: ortak
1: açılışında.
2: Ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlarda ziyaretçilerimize farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı tanıyacak. Litvanya'dan Ripka, Rusya'dan Lapta ve Tavreli, Azerbaycan'dan Zorhan'a ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. Kıymetli misafirler, festivalimizin en büyük misafirleri yine çocuklarımız olacak. Çünkü çocukların oyunla kurduğu bağın aslında kültürle kurduğu ilk bağ olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple çocuklarımızın en erken yaşlarda oynadıkları oyun, izledikleri sporların kendi kültürümüze, mirasımıza ait oyunlar ve sporlar olmasına önem veriyoruz. Birçok alanımız gençlerin doyasıya eğleneceği, öğreneceği

0: köklerine nüfuz edeceği alanlar olarak tasarlandı. Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir. Buraya ailece gelen vatandaşlarımız birlikte izleme, oynama ve deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Önümüzdeki 4 gün boyunca geleneksel el sanatlarından dünya mutfaklarına, müzikten sahne performanslarına kadar büyük bir kültür atmosferini hep birlikte yaşayacağız. Bu yıl dünyaca ünlü Kazakistanlı sanatçı Dimaş Kudaybergen ve Başkırtistan Cumhuriyeti'nden Ayyola ve ekibi sahnemizde yer alacaklar. Evet, bu alan dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor. Farklı ritimlerin tınısı, farklı mutfakların lezzetleri, farklı sporların heyecanı ve daha fazlası burada yer alıyor. Bu güzel birlikteliğin sağlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, sponsorlarımıza, gönüllülerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza, bu güzel festivalin bütün memleketimiz ve bütün dünya ile paylaşılmasına aracılık eden bütün medya mensuplarımıza, fotoğraf sanatçılarımıza ve bugün bizleri teşrif eden sayın bakanlarımıza, uluslararası misyon temsilcilerine, misafir spor bakanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
1: Festivalin ev sahipliğini yapan Dünya Etnospor Birliği Başkanı.
2: Evet, gayet güzel değil mi? Görüntüler falan
3: abi,
2: çok güzeldi.
3: Abi sen çok güzel anlatıyordun, yorumluyordun. Ne olur sen yorumlar mısın, devam eder misin?
2: Abi yok ya.
3: Yok, millete istifade ederiz.
2: Biz kendi aramızda, tamam şöyle söyleyeyim. Hı. Sen de destekledin, aynı şeyi düşünüyormuşsun.
3: Tabii.
2: O da güzel bir şey. Bunları tekrarlamak, tekrar görmek, tarihe bir dönüşte ne önemi vardır diye ben gençken çok düşünmüşümdür. Yani bize bunu anlatıyorsun da falan. Tarih ders için yapıyoruz ya tarihi. Fakat bu yaşananlar, bu gerçek sana ait bir kimlik bu yani. Bunu Batılılar da bu şekilde yapıyorlar ve o geçmişte o eski anlam değer dünyası günümüzü bir yere getirip hatırlamak hafıza çok müthiş bir şeye enerji sebep oluyor. Unutulanlar tekrar hafızaya tekrar yerleşiyor. Hatırlıyoruz ya şunlar. Hocam şunu yorumlasın. Sen şu an göremiyorsun değil mi? Hakkına baksana bir. Tamam. Mesela şu, ya ata bunları yapmış.
3: Evet.
2: Değil mi? Oradan gelmiş, kılıç salamış. Bir de o zaman şunu söyleyip
3: bu, Busbek'in seyahatnamesini okumayı herkese öneriyorum. Çok zevkli bir metindir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında gelmiş Busbek, Avusturya elçisi. Onun sonlarına doğru yani 160-170. Sayfaları falan çok zevklidir. Oraya kadar da akar gider de. Türklerin atla ilişkisi. Bizim atlarımız, biz atlarımıza niye böyle güzel? Aa bir baktım diyor, adam öpüyor, seviyor. At onu görüyor, gözleri ışıldıyor. Türk'ün atla ilişkisi, bak Kanuni devrinde şehirli hale gelmişiz ama hala çok özel. Çok değil özel. Mi? Sonra bir yerde çok kaymış gitmiş, şimdi asil İngiliz atları, işte yani şöyle Arap atları falan hikayeleri anlatıyoruz. Lan Türk'üz biz şöyle. Türk. 4 atla sefere çıkarız.
2: Eyvallah.
3: Orta Asya zamanı.
2: Eyvallah. Etnospor açılışı inşallah herkes de ziyaret etsin.
3: Bir anekdot aktarayım mı? Dün derste Sir Robert Peel'in 1829 yılında İngiltere'de polis teşkilatını nasıl kurduğunu anlatırken çocuklara dedim ki yani bakın İngiliz askerlerinin kıyafeti kırmızı urbalılar derdi. Hatırlar mısınız dedim. Abi baktılar kırmızı urbalıları bilmiyorlar. Dedim nasıl kırmızı urbalıyı bilmiyorsun? Hikmet abi kırmızı urbalılar ne anlıyorsun? Sonra döndüler urba ne dedi bir tanesi.
2: Ha urbayı bir
3: çünkü anladım. Texas Tom Mix okumadılar.
2: Tabii. Güzel.
3: Evet. Şimdi bak bunları her gün görebilir. Şimdi ufacık çocuklar haydır Allah diye zıplıyorlar oldukları yerde. Sen demin çok güzel bir şey söyledin. Onu da tekrar etmediğin için ben senin adına tekrar ediyorum. Zaman içinde bazı şeyler çivi gibi böyle çakılıyor insanı kafasına.
2: Çakılıyor doğru.
3: Kendinle ilgililer çakılıyor, ne kadar da güzel.
2: Her zaman için bir ilham kaynağı da oluyorsa bir ruh veriyor orada.
3: Evet.
2: Bir canlılık veriyor. Kültürel bir doku oluşuyor orada. Güzel evet. Bir şey. Tamam şimdi çünkü günümüz için söylüyoruz hocam. Şimdi gençlik çok seviyoruz ediyoruz ama şey problem var. Camın içinde yaşayan bir gençlik var yani.
3: Evet.
2: O bunu veremiyor. Gidip görmek lazım. Etnospor'a. Çocuklarınızı alın ve gidin ve gösterin. O aklından çıkmayacaktır o yaşta gördükleri şeyler.
3: İnşallah.
2: O falan.

0: inşallah. Peki.
1: Heveste
0: etsin. Hocam çok hızlı içi, valla içeride çok çok ooo çok az vaktimiz kaldı.
1: Saldır Ankara gücü.
0: Hemen saldırıyor. Şimdi demiş ki Trump, ben ne istersem Netanyahu onu yapacak. Evet, konu içeri güldü. Hocam fıkra anlatmıyorum.
1: Böyle filmlerde oluyor ya, şöyle ufak bir cüce elinde de böyle biraz gerizekalı kıvamında bir dev. Saldır Bobby diyor, saldırıyor falan böyle filmlerde oluyor. Bir aklıma gelmedi hangi film ama şu an böyle bir görüntü var karşımızda canım. Dev diyor ki bundan sonra ben ne dersem bu cüce onu yapacak. Yok kardeş, yok. Yok, mümkün değil, aç kalırsın.
0: Ya, o zaman Trump da yani dediğim gibi çok güzel oldu. Güldün, dedi ki ben bunu yorumlamayayım. Yok öyle bir şey. Neden? Çünkü daha Siyonist mi ABD? Netanyahu'nun yani Trump İsrail emrinde mi Siyonistlerin? Öyle mi demek istiyorsun?
1: Abi şunu ben birkaç defa söyledim. Millet de diyecek ki bu adam herhalde hayatı boyunca başka kitap okumadığından bunu söylüyor ama bazı kitaplar var ki günümüzde ki hadiseleri anlamlandırıyor. Bugünlerde Sebastian Hafner'in kitabını söylüyorum ama bak Kevin MacDonald'ın Eleştiri Kültürü diye bir kitabı var. Şöyle ufacık bir İngiliz tuğlası kalınlığında bir kitap. Bunun ilk 110-120 sayfası giriş bölümüdür. Cagnus yayınlarından çıktı. Kevin MacDonald Eleştiri Kültürü. Bunun o 110-120 sayfası 1900'lerin başı yani 20. yüzyılın başında Siyonist sermaye Amerika'daki sistemin nasıl ele geçirdiği anlatır. Bağımsız, müstakil bir Amerika'dan bahsedemiyoruz. Aksi takdirde hiç kimse ne Oklahoma'nın, Tennessee'nin çöllerinde, şeylerinde, tarlalarında çalışan çocukları gelin dünyaya özgürlük getireceğiz diye Avrupa'ya savaşmaya götüremezdi. Bu çocuklar burada İsrail'in kuruluşu için öldüler buranın çocukları.
0: Çok güzel, bravo.
1: MacDonald bunu anlatıyor. Bunu okusun, buna merak edenler. Evet, Cagnus yayınları.
0: O yüzden ben de dersem Netanyahu onu yapar lafına güldün. O yüzden böyle de
1: gülerim ben.
0: Peki hocam hemen devam. Çok kısa bir videom var, onu da vereceğim. Arkasında içeride son 15 dakika pata çata CHP konuşacağız.
1: Yani. Çatara patara hadi.
0: Şimdi dün
1: Sayın Erdoğan... Sabah sporumuzu yapacağız yani.
0: Yapacağız tabii tabii. İşte o şey Etno'yu gördük ya.
1: Bu da bizim
0: ya.
1: Etno sporumuz.
0: Şimdi orada Oktay elimizde şu anda. Sen önde ben arkada, beraber vuracağız hedefleri. Şimdi bir Sayın Erdoğan dünkü grup toplantısından bir konuşması var. Orada bir mesajı var. Onu bir varsa arkadaşlar dinleyelim. Onun üzerine birkaç cümle arkasından... Etno.
2: Partilerimiz kapatıldı. Siyasi yürüyüşlerimiz engellendi. Yok sayıldık. Ötelendik. Dışlandık. Kendi öz yurdumuzda örselendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman alevi gibi parlayıp sönecek bir hareket hiç değildir. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır.
0: Diyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu hareket ümmet davasıdır. Bu hareket öyle neydi ben diyorum ya, Sextus Empiricus davası değildir. Sextus Empiricus davası olanlar kafayı çekerler ve ardından
1: CHP'ye giderler diyorsun.
0: Öyle hani şey oluyor, büyülenir ya insan bir anda böyle. Evet. Yok, çok şey söyleyeceğim, aklıma geldi gitti. Yardım, dövecekler beni. Ya hoca var, Derya gibi konuşacak kesin.
1: Yok yok, Derya kesin gibi değil.
0: Devam öyle diyorlar abi.
1: İstedikleri sertlikte tamam konuşmayınca hepimize şey yapıyorlar. Biz tetikçi değiliz
0: nedir
1: gerçi
0: hocam,
1: de.
0: Sen bu dava deyince ne anlıyorsun? Ne demek istedi?
1: Bak, Sayın benim bir tane davam var. Senin de bir tane davan olduğunu düşünüyorum. Hayat öyle bir şey ki murad-ı ilahi, Allah murad ediyor. Seni halk ediyor. Gönderiyor, diyor ki gönderiş sebebim de şu. Başka bir davam yok benim. Ona müteveccih, ona uygun yaşamak. Alttaki davalara gelince politik hareketler, nizam veren hareketler, yöntemler. Buna uygun yaklaştıran yahut uzaklaştıran şeyler oluyor. Benim bir tane davam var. Bir tane liderim var. İkinci bir tane yok. Muhammed Mustafa. İkinci bir

0: tane yok aleyhissalatü vesselam. Altındakiler ona yaklaştıran yahut uzaklaştıran kimseler oluyor. Vallahi ben geçtiğimiz dönemdeki tatbikatına bakıyorum. Tanzimattan beridir bakıyorum. Çok muhteşem. Ahmet Cevdet Paşalar şunlar bunlar gelmiş gitmiş. Mithat Paşalar da gelmiş gitmiş. Cumhuriyet dönemindekilere bakıyorum. Menderesler de gelmiş gitmiş. Karaoğlanlar da gelmiş gitmiş. Erdoğan şu an bu şeyiyle, yaptığı siyasi yürüyüşüyle buna uygun bir şekilde gemiyi yürütüyor mu yürütmüyor mu? Ben buna bakar, bundan yola çıkarım. Rezzak olan Allah, ekmeğimizi suyumuzu kimse vermiyor bizim.
1: Doğru, çok güzel söyledin.
0: Tamam.
1: Ahsent.
0: Evet.
1: Ahsente iyi, aferin.
0: Derim. Evet, şimdi burada Erdoğan'ı değil, ötekini şey yap. Ötekisi uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Buradan uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Ben akşam gazetesinde yazdım. Kovancılar Camii hadisesi. Datça'da bir Kovancılar Camii. Cami yok bölgede, ezan yok. Bir minik şeye, orman bölgesine devletimiz cami yapıyor. Caminin henüz şeyi devam ederken, inşaatı devam ederken Datça Aktur'da. Ben bilmem, bizim hocamızın evi var. Onu ziyarete gittiğimizde inşaatın başındaki ustayla sohbet ederken başına gelenleri anlatıyor. İki sene sonra iktidar değişecek. Biz de burada meyhane yapacağız, rakı içeceğiz buraya falan diyen teyzelerin hikayelerini dinliyorum.
1: Tabii yani tarih edici bir konuşma oldu bu ama pek çok söylemeyeceğim şey. Tamam.
0: Yok söyle, istersen söyle. Yok, yani, neyse mesele değil. Karşımda gitsin. Bir hikaye var. Burada bir hikaye var. Bu hikaye doğru bir hikaye mi? Pek çok yanlışı var canım, söylüyoruz da.
1: Evet.
0: Neler neler söylüyoruz. İşine gelmeyenler de diyor ki mahalle mi değiştiriyorsun Taceddin, bana diyor yani. Yani izzetimize, şerefimize dokunacak şeyler de söylüyor. Yani. Yok burada da manyak çok. Burada da manyak çok, izletetikçi zannediyor.
1: Üstad seni tanımıyor. Fakat, seni derinden ya, gerçek yüzünü görmek öyle kolay değil. Çünkü çok atraktif bir adamsın. Hep dışında söylediklerine bakıyorlar. Abi arkasındaki o donanımı görseler.
0: Estağfurullah.
1: Şey derler yani, derler ki biz bu alim, ulema, allame-i cihana iyi bir lafı derler
0: yani. Yani ben buraya bakmıyorum. Çünkü burada tatbikatta bir dünya arıza var ama idealine bakıyorum.
1: İdealine bakıyorsun.
0: Diyorum ki bu Muhammed Mustafa'nın yoluna vabeste bir şeydir. Fakat buraya bakıyorum. Bu alenen düşman ya, bak dün Antalya'da hopluyorlar zıplıyorlar, tarikata barikat, kahrolsun şeriat diye bağırıyorlar. Kahrolsun şeriat.
1: Dinsiz donsuz.
0: Bizim efendimiz onlar. Sahibi şeriattır, sen ne biçim konuşuyorsun, kimden bahsediyorsun, şeriat dediğinde neden bahsettiğini biliyor musun? Tabii. Cahil.
1: Cahil öyle hocam yani, fazla kafayı, ya bu aidiyet meselesi, ben bunu zaman zaman söylüyorum, hemen o zaman şuraya geçeceğim, başka videoya geçeceğim.
0: Etospor mevzusu geçti ama akşam gazetesinin sürmanşeti. Bakın akşam gazetesi eğer almıyorsanız alınız. Alamayacaksanız da gazetede bakınız. Esra Albayrak hanımefendinin efendim. Dün önemli bir toplantı vardı TÜGVA'da. TÜGVA bu yaz okulları açıyor abi.
1: Bitiş. Evet. Benim çocuklar ve
0: çoluğumuzu çocuğumuzu ona buna kaptırmayacağız. Sahip çıkacağız mottosuyla. Benim de gitmem lazımdı ama dün son dersim vardı finaller
1: benim
0: öncesi.
1: Benim kızlar katıldılar, çok mutlu oluyorlar. Öyle TÜGVA'nın etkinlikte inanılmaz güzel şeyler.
0: 500
1: ya.
0: Bin çocuğa yaz okulu imkanı sunacak. Müthiş inşallah şey. Bu yaz. Evet. Çocuklarımız
1: ilim, irfan,
0: spor, şu bu falan filan. Çok güzel eğlenecekler. Lütfen rica ederiz. Çoluğunuzu çocuğunuzu olmadık yerlere emanet edeceğinize buralara göndermenizi tavsiye ederiz. Burada arıza çıkmaz mı? Kulun olduğu yerde arıza çıkar. Ama ne yapalım ki, Allah bravo, bizi bir kartal olarak yaratmadı dağların tepesinde tek başımıza yaşayalım.
1: Adam şiir gibi konuşuyorsun. Tedbirli olacağız. Seni zor kesiyorum ya.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Neyse ama kesme, ama görevimi de ihmal etmem.
0: Tabii tabii, buyurun. Buyurun efendim, buyurun efendim.
1: Şimdi
0: saadetle buyurun efendim.
1: Yoktu, vaktimiz daraldı. Heh. Ama öyle bir yere girdin ki ben çocuklarım, kızlarım çok mutlu oldu. Böyle yaz kursları var, kampları var. Müthiş bir şey ya. Çocuğu o dijital, o sanal hayal aleminden alıp gerçeği yaklaştıran, orada arkadaşlık, kamp, oradaki duygular, o güzellikleri yaşayan, ilk defa tabiata dokunan çocuklar haline geliyorlar ya. Müthişler bunlar, biliyor musun? Şunu kıymetli bilen insan için var ya. Ha, deneyin hakikaten.
0: Ben yani, bir de izciliği çok önemserim.
1: O hakikaten ilk defa temas etmeye başladılar insanlar birbirlerine. Çocuklar kendi odalarına çekilmişler. Hayatlarını dijital dünyada yok etmek var. Bir de burada kamplara katılıp yaz okullarında insanlaşmak var ya. Ama dediğim yani.
0: Evet.
1: Peki hocam. Ama,
0: buyurun.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: Şunu da görelim. Bu arada Kemal, senin adamın Kemal Kılıçdaroğlu. Piron. Piron.
0: Hürmetler.
1: Yani çıktı bir şeyler söyledi hocam. Durup dururken. Yani bayram değil, seyran değil, enişten birini iyi öptü der gibi.
0: Evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu durup dururken dedim ama tabii durup dururken değil. Hemen bir dinleyelim. Çok uzatmadan ne diyor? Ortaya çıktı. Buradayım ben, buradayım dedi tekrar.

0: kıymetli.
1: Buyurun. Kemal Bey, buyurun efendim.
0: Tamam, şöyle çıkar. Geldi bak şimdi. Ne diyor?
2: Koca bir çınardır. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
3: Evet.
2: İftiralarınız da, tehditleriniz tamam. De vız gelir.
3: Tırıskiler.
2: Ben doğruyu söylerim.
3: Ben... Tamam, yeter. Yani arındırın lafına takıldım. İki, CHP'nin arınması lazım. Haram lokma yemeyin dedi. Kime dedi bunu? Bize demedi.
1: Şimdi Ayasofya'nın açıldığı gün seninle yan yana
3: beraberdik. Evet,
1: alnımızı Secde-i Rahman'a birlikte koyduk. Sen orada çocuk gibi ağladın. Ama evet. Nasıl böyle? Göbekli de o zaman böyle göpüdük göpüdük. İne kalka yine kalka ağlıyordu böyle Hikmet abi. Sonra Hikmet abinin hayırdır dedim ya. Gözüne bir şey mi kaçtı dedim. Anlıyorum tabii ben de salak değilim de. Anlat istiyorum. Bana bir hikaye anlattın. Şimdi... O gün anladım ki daha evvelden de söylediğim bir şey var. Ben iki elini kesseler CHP'ye oy vermeyecek bir adamım derdim. Vermem. Çünkü bizim mevzumuz kan davasını biz Efendimiz veda hutbesinde yasakladı. Kan davası değil ama bir zihniyet meselesi. Abi baktım Hikmet abi bunu temellendiriyor. Hikmet abi müthiş şeyler yapacağını düşünsen falan CHP'ye oy verir misin? Veremezsin. O yüzden CHP ile ilgili mevzular bizim açımızdan iyi olan kazansın değil daha kötü olan kaybetsindir. Tamam. Bizim hissiyatımız budur.
3: Evet.
1: Bunun da bir sebebi var. Takıntılı değiliz. Ha, ama ne yapmaya çalışırız? CHP içinde gerçekten vatanperver. Gerçekten bu memleketin selameti için, iyiliği için, güzelliği için ona inanarak orada bulunan kimseler vardır. Biz bunlarla ahbaplık ederiz. Bunlarla yol yürürüz. Meseleler müzakere ederiz. İsteriz ki bu memleketin hayrına çalışsınlar. Yani ikide bir heykel meykel dikeceklerine keşke onlara mücavir arkadaşlar daha iyi sihalar, daha iyi bilmem neler yapsalar da ulan bak daha iyisini biz yaptık deseler.
3: Doğru.
1: Buna çalışırız, gayret ederiz. Şimdi bu noktada ben dönüyorum bakıyorum. Kemal Bey evet doğru söylüyorsun. Yani bazı pislikler vardır. Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyarsınız. Hatta semtsel dönüşüme de ihtiyaç duyabilirsiniz. Arsa da kirlenir.
3: Doğru.
1: Arsa, radyasyon var artık o arsada.
3: Çok güzel.
1: Cumhuriyet Halk Partisi evet farkındayız. Bizim açımızdan biz iyiliğini temenni etmiyoruz o partinin. Mümkünse daha da kötü olsun diyoruz. Bunun da bir hissiyatı var, sebebini demin konuştuk. Ama... Gördüğümüz mesele şu. Hani Beşiktaş'ta Sergen gitti bilmem ne gelecek daha mı iyi olacak? Topçular ortada zor diyorsun falan. Zor yani.
3: Hmm.
1: Kemal Bey bu parti evet şu anda böyle böyle de bunlar da aydan gökten inmedi. Mars'tan gelmedi yani. Siz bunların hiçbirini tanımıyor değildiniz.
3: Çoğu kendisi atadığı adamlar. Kendi tuttuğu adamlar çoğu.
1: Tamam o
3: zaman. İmamoğlu başta. Yani suç örgütü lider olarak şu anda yargılanan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyası da adı olan kişiyi bu dünyayı bu kurtaracak diye öne koyan da kendisiydi. Arındıramamış zamanı demek ki.
1: Ondan sonra buradayım falan yapmak durumunda
3: kaldı. Haksız mı yani diyorsun yani?
1: Ya burada hak veya haksızlık yok.
3: Bravo.
1: Diyor ki buralar çok kötü. Ben de dönüyorum da hani ben İstanbul şimdi çocukluğumu hatırlıyorum abi. Beşiktaş'a gideceğiz Fatih'ten. Taksiye bir bindik. Sahilden gidemedik. Haliç yolundan gidelim dedik. Atatürk Köprüsü'nden, Ok Meydanı'ndan, şuradan buradan. Orada da tıkandık. Yaşım 11-12. Şimdi diyorlar ki İstanbul'un trafiği. Ben çocukluğumu da biliyorum. Bu şehirde trafiksiz bir zaman ben hatırlamıyorum yani. Kemal Bey. Cemaziyel evvelini biliyoruz bu hareketin. Namuslu insanlar bu partinin içinde vardır ve ekseriyettedir. Ben buna inanıyorum. CHP içinde. Gerçekten namuslu,
3: ben
1: onurlu.
3: Ben emin değilim.
1: Yani kabul edelim.
3: Orantıyı bilemem çünkü adamın arkasını göremem.
1: Bu
3: yani.
1: Hüsnü Zanlı ile memuruz.
3: Kavun olsa koklarım da kavunla değiller.
1: Tamam, Hüsnü Zanlı ile memuruz. Bunlar da bizim insanımız evet. Diyoruz. Fakat CHP içindeki şeyler, bu vitrini ele geçirenler şu anda kirlenmiş gibi gösteriyor ama benzer oranlarda dün de vardı. Siz bunları vitrine koymuyordunuz ama aynı şeyde icra-i faaliyet
3: i̇şte bana
1: ediyordunuz.
3: Bunu, evet ama orada çok hemfikirim. Yani dediğin doğru. Daha fazla görünür oldular hocam. Daha önce görünmüyorlardı. İzmir'de bir tek var. İzmir'in halini gördük. Türkiye'nin en büyük köyü. Bak niye o hale geldi? Yıllardır CHP'de. Yıllardır CHP'de olup da gelişmiş bir yer gördün mü? Göremezsin. Yatırım göremezsin. CHP'nin elde ettiği veya kazandığı tüm belediyelerde, bu enteresan bir şey söyledi ama katılmakla birlikte şunu da unutmayalım.

0: CHP'nin de ondandır işine falan girmiyorum, o sayıya şuna buna
1: daha
0: girmiyorum.
1: Gördür oldu diyorum ben.
0: Motivasyonları bu. Motivasyonları bu.
1: Hocam ben tabii...
0: Çalıyor ama çalışıyor var ya, bu kötü bir teselli.
1: Ya çalışmıyor.
0: Bu çalışmıyor da.
1: Çalışmadan direkt çalıyor. Yani şöyle söyleyeyim bakın.
0: Ben, o da bir teselli değil ama çalıyor ama çalışıyor. Hocam, çalmasın ama... ve çalışsın. Yoksa defolsun gitsin başkası gelsin.
1: Bravo budur. Yani
0: CHP'li ya... değil AK Partili için de böyle.
1: Tabii bak işte bunu aslında bunu demek istedim ben. Yani biraz önce söylediği şey vardı ya. O kucak çok güzel bir ifade kullandın. Yani muhakkak her partide vatanını seven bir kendi bir mensubiyeti hisseden değil mi? Vatana tabii. Bir... Ne diyoruz biz? Mensubiyeti olan ancak mesuliyete sahiptir.
0: Yeah.
1: Mesuliyet için mensubiyet gerekir. Bunu yapan insanlar tabii ki vardır. Bu ortak noktamız budur. Ortak gibi bunlar ama diğerlerine konuşamayız. Bakın hocam çok çok sık tekrarlıyoruz Taciddin hocam. Şunu tekrarlıyoruz. Bir adam çıkıp da bir mefkureyi uluslararası arenada çürütmeye çalışıyorsa bir ülkenin, ben bununla kutuplaşacağım. Aynı gemide olmak istemiyorum.
0: Kutuplaşmana gerek yok. Kutubuz zaten.
1: Kutubuz zaten ama bana aynı gibi terazisi okumasın bu insanlar. Yani diyorsa ki ülke batsın. Bak bunu söyleyen de karşılaştım ben. FETÖ gibi. Ülke batsın. Yeter ki Erdoğan gitsin diyen yani bir zihniyetim, benim ortaklaşacağım hiçbir şeyim yok. Ya. Şimdi CHP şunu yapıyor. Dün de ekonomisi yazı yazmış bu adam. Macaristan Türkiye demokrasisinden falan var. Ya CHP'nin demokrasisinden bahsetmesi kadar absürt bir şey olabilir mi? Kılıçdaroğlu çıkmış arınalım. Ulan arınmak dediğin, sen CHP arındırırsa CHP kalmaz ortada. Hadi arındır bakalım. Doğru. Kim temiz lan kalan? Net soruyorum. Bana CHP temiz kalan 5 kişi göster. Gösteremezsin ki. Hocam Total tuttuğunu götürmüş. Al peştemallı sevgili. O pavyon orada burada. Adam şöyle haklı. Adamın dediği doğru. Ben biliyorum. Ha ispatlayamıyorum. Bunu mahkeme ispatlayacak ama yemin ederim. Adamı kurultayda bunu tek yazan ben kişiyim Taceddin. Tek yazan ben kişiydim. Bize ihbar edildi mi? Edildi bunlar. Dedim Özgür Özel kazanacak.
0: Şimdi şöyle.
1: Neden? Çünkü pavyon pazarlıkları onlar bunlar şunlar. Hepsi sızmıştı o zamanlarda. Kimse yazmadı. Ben risk alacağım dedim. Yazacağım dedim. Yazdım. Ve o oldu. O da biliyor. Eşek gibi hepsi biliyor da. Bunu arkadan kuyusunu kazdılar. Kılıçdaroğlu'nu indirdiler. Ha iyi mi oldu? Hiç umurunda değil. Yani Hurşit Güneş gibi.
0: Kötü olan birbirinize. Kaybetsin canım.
1: Tabii canım. En az çalan. Kalsın ki bana faydalı olun. En az çalan. Ama maalesef korkunç bir şey ortaya çıktı. Yüz milyarlarca lira ortada yok Taciddin Hocam. İstanbul hala görünüyor yani. O açıdan benim davam yoksa bir yiyin birbirinizi. Derler ya yiyin birbirinizi diye.
0: Abi.
1: Başka bir şey de derler ama.
0: Abi hayat fanidir, öleceğiz. Kefeni kirletmeden.
1: Bravo.
0: Öbür taraf peki. Hesap vermeden. Onlar varsa bir şeyimiz devletimiz canına okusun.
1: Peki sence döner mi? Ha? Sorayım sen, dönme ihtimali var mı? 20 küsür vekil desteklemiş bu konuşmayı. Sence döner mi?
0: Yani bir süre evveline kadar olsaydı bu şeyde kurultay davasında mutlak butlan çıkacağına kesin gözüyle bakardım da.
1: Şimdi şu anda, mı?
0: Hayır şu an emin değilim. Ama hala galip hissiyatın nedir dersen dönecek gibi duruyor.
1: Hakikaten
0: ve mi? Evet bu da onun ön hazırlıkları gibi duruyor, öyle anlıyorum ben.
1: Sen mutlak butlandan karar çıkarsa, butlan kararı çıkarsa.
0: Zaten genel başkan Kılıçdaroğlu.
1: Otomatik
0: kurultaya götürecek partiyi.
1: Hayır zaten her şey geriye dönüyor.
0: Evet.
1: Oturacak sonra kurultayı bir daha götürecek öyle
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Ondan sonra Laleli'deki döviz bürolarının önüne birkaç tane libero stoper falan koyup da efendim adam oynayın gecenin bir yarısı çalıştırmayın falan derse belki götürecek. Ama yok öyle Erzurum delekelerini, ulustaki pavyonların önünü falan tutabilirlerse özür dilerim tabii dinleyenlerden. Kulaklarını kirletiyoruz ama işi pavyona düşüren ben değilim yani. Ulus evet. Pavyonlarına.
1: Ben de değilim abi.
0: Bir de kaç para yani, yok BİM kartı, yok bilmem ne kartı, yok bin dolar verdik adam başlan. Bin dolar için satılık şerefiniz varsa hakikaten helal olsun. Bakıyorum 50 bin lira. Ha, sen ona küçük para mı diyorsun? Küçük para demiyorum, size küçük adam diyorum.
1: Ya pardon özür dilerim, ben tamam, bir anda sen böyle bu şeyi anlatınca biraz şey yaptı. Arkadaşlar şeyi bulamıyorum bir dakika. Üsküdar'da zabıta selam cezası, duydun mu abi olayı?
0: Yok
1: bir,
0: duymadım abi.
1: Görüntüleri de var. Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri şey yapmışlar, ceza kesmişler bir dükkana. Dükkana çünkü gelince CHP'li şeye selam vermemişler. Bir ses hazır bir dinleyelim abi bakalım şunu. Şu olay şu.
2: Selamünaleyküm.

0: Şimdi hocam mesele CHP ilçe başkan yardımcısı mıydı? Tam hatırlayamıyorum yani kelime kelime. İlçe başkanı. Tamam Berk Tütüncü ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama gerginliğinin ardından esnafı tehdit ediyor. Arkasından esnafa zabıta geliyor ve orada işte bunu arıyorlar. Diyor sen burada sandalyeyi buraya mı koydun, sandalyeye niye oturuyorsunuz, ters çevirin dördünüz birden oturun mu diyor. Bir şeyler diyor orada. Ondan sonra... Ne diyorsan
1: bu hikaye baştan sona yanlış. Bir CHP bilmem ne kolları senin ne işin var? Esnaf denetler gibi dışarıda. İki selam veriliyor. Sen niye selam almıyorsun adam? Verilen selam alınır. Orada da bir yanlışlık var. Tamam ben CHP tamam abi bunu selam alırsın. Buyurun efendim. Hoş geldiniz mekanımıza. Sağ olun ama bizim sizinle işimiz yok. Buyurun size bir çay ikram edeyim dersin. Gelmiş mekanına. Bu tutum da yanlış. 3 çıkarayak tehdit ediyor. Baştan sona yanlış. 4 zabıta eğer oraya koyması uygun değilse önüne gelen şeyi yapıyor ya memlekette. Onu oradan kaldırt. Cezanı yaz. Bunun için Berk Tütüncü'yü bekleme. Hangi bir şeyine bakayım?
0: Şimdi sen tabii sen bunu şunu şöyle yorumladın. Ben şimdi sana bir itiraz edeyim. Şöyle yorumladın. Dedin ki ben bir vatandaşım geldim. Türkiye'yi şartları bu toprağı ben tanımıyorum. Tercüme ettiler. Baktım tercümeye göre durum böyle bu. Yani hani şey gibi düşün. Matematik gibi düşün. Abi 2 artı 2 4 eder diyorsun sen bana. Selam verilmedi hiç alınmadı. Kızdın oldu benim şey mi?
1: O zaten terbiyesizlik ha. Canım. Sen orada şimdi, kamu erkeğine nasıl kendinle ilgili bir mevzu hallediyorsun?
0: Ne dersen de şöyle bir gerçek var. Bir selam verdin vermedin. İstersen vermezsen terbiyesizliğine vurursun gidersin ama arkadan zabıta göndermek ne demek abi?
1: Abi. Yani, yolsuzluk, bak belediye kültürünün yolsuzluk olduğunu konuştuk demin bazı zihinlerin evet. Arkadaşların. Evet. Bu arkadaşla esnaf olarak böyle mücadele edersen bu başına gelir. Bunu göze alıyorsan abi, yapacaksın. Ama
0: geliri kabul edemiyorum işte ben. Yani ben kapıdan geldim. Ben esnafım geldi. Bu başıma gelmiş bir şey değil.
1: Evet.
0: Farklı mecra ve ortamlarda geldi. Senin de başına gelmiştir. Sokakta seni görürler, taciz ederler.
1: Neler geliyor abi.
0: O.
1: Küfür eden de var, her şey var.
0: Abi senin şöyle ben. Efendim biz sizinle tanışmıyoruz galiba. O yüzden zat şahinizi şuradan uzaklaşmanızı ve temas etmemenizi rica ediyorum. Bu demen lazım. Yoksa sen ne diyorsun bu demen lazım. Yani burada bu şartlar farklı olabilir ama şöyle bir gerçek var. Sen kimsin? Çok özür dilerim. Ulan sen kimsin?
1: Tabii,
0: geldin
1: tabii.
0: Esnafa. Vay benim selamımı almadın. Sana ne lan?
1: Tabii.
0: Sana ne? Almıyorum. Meseleniz... Ha bunun cezası çeker dersin ki arkadaş ben buraya geldim bana kabaca bir davranışta bulundun. Kendi hakkınla ilgili şey konuşursun.
1: Bak çünkü buna sen... zaten katılıyorum. Evet,
0: ama
1: buna zaten katılıyorum.
0: Zabıta göndermek ne ya?
1: Buna zaten katılıyorum. Sen kimsin ki kamu erkini kendi şahsi onurun için kullanır? Bunu zaten konuşmuyorum bile mevzu CHP ise. Fakat mesele şu.
0: CHP zihniyeti bu çünkü.
1: Diyor ki alma bak bugünkü köşe yazım akşamda kusura bakmasınlar oradan referans veriyorum. Diyor ki biz Almanlar olarak büyük bir devlet istedik. Bedeli olarak da kendi kültürümüzden feragat ettik. Hmm. Hiçbir esnaf dükkanına gelip selam veren bir adamın selamını almamazlık edemez. Ama geldiğimiz nokta bize neyi getiriyor? Öyle bir esnaflığa geliyoruz. Yani biz çok şeyimizden feragat eder hale geliyoruz. Ben bu yüzden bu abimizle ilgili bunu söyledim.
0: Evet. Ama yani genel olarak da dediğim gibi adamın davranışı
1: yakın bir şey bu. Abi bu CHP. Bak yani yolda sokak
0: ben
1: köpekleri
0: ben korkudan selam vermek zorunda değilim arkadaş. Değilim ama benim kendi
1: tercihim. Değilim. Esnaflıyım. Esnaflık terbiyesi
0: gidersin,
1: olarak
0: depoluk
1: alırım.
0: Gidersin.
1: Tabii aynen
0: popona
1: öyle.
0: Popona baka baka gidersin.
1: İkincisi bu adam dükkanıma girdiğinde de hanut mu isteyecek bilmem neye yardım mı tabii. isteyecek oraya bilmem ne.
0: Doğru.
1: Bundan da şüphelenirim.
0: Aynen.
1: Buna göre de duruşumu koyarım ortaya. Buradaki mesele şudur yolda yürüyorsun geldi köpeğin birisi seni ısırdı diyorsun ki köpeğe. Beni niye ısırıyorsun? Hiç yakışıyor mu sana?
0: Yok
1: köpek
0: abi.
1: De dönecek lisan haliyle, bakışlarıyla diyecek ki beyefendi bu benim tabiatımda var. Isırırım.
0: Tabii, bravo. Aynen dediğin çok doğru.
1: Deminden beri konuşuyoruz her yerden.
0: Köpeğin selam verseydin böyle olmazdı. Yani köpek saldırıyor lan adam üzerime geliyor. Orada bu köpek dili bana yok eğilirsen kaçmayacaksın falan gibi ders veren tipler var. Bazı itperestler. Ben onlara hep kavga ediyorum. Hmm. Köpek bana geldi mi ilk yapacağım şey silahım varsa kafasını sıkarım ya da tekme atıp öldürürüm. Ya bana zarar veriyor çünkü adam. Ben çok üzüldüm biraz böyle bir agresif bir tavır ama bu gerçeği bu çünkü çocuklarımız ölüyor hocam. Yani bu oradan yani köpeğin ne yapacağı belli, huyu da belli. Eğer benim gibi bir adamsan da köpeğe uzaktan ne selam vereceksin, değil mi? Ne yaklaşacaksın kendine. Ya geldi biri kafası kıracaksın. Çünkü köpek saldırıyor. Hmm. Çocukları öldürüyorlar bunlar. Hmm. Ama maalesef çok kötü bir benzetme oldu ama.
1: Kötü yani, benzetme oldu. Hayır yani bu şey, tabiatın işleyişine ve içkinliğine ait şeyleri konuştum.
0: Ben yıllarca Bağdat Caddesi'nde o gezi olaylarında bu çıkmayan şerefsizliğe bağırtılara maruz kaldım. Şimdi yaşadım. Ben adam selam vermek zorunda değilim kardeşim.
1: Şimdi elimizde bir iddianame var. Ekrem İmamoğlu suç örgütü deniyor. Örgütün başı Ekrem İmamoğlu deniyor. Şu kadar yok Gökhan bilmem nelerden yok. Bakırköy'deki alışveriş merkezinden 5 milyon. Geleceğin Cumhurbaşkanı'yla karşı karşıya gelmek
0: kimden
1: istemezsin. Bir şeyler yok. Taş ocakları, taş ocaklarındaki şeyler falan filan. Bir dünya bir ekonomik çark anlatılıyor ya. Şimdi bu çark bozuldu. Bir yerde. Belki devam eden tarafları var. Yok Murat Ongun'un hanımının takı atölyesi bilmem neleri. Hikaye çok detaylı.
0: 35 bin liralık aslında.
1: Hikaye çok detaylı. Şu anda şunu söylüyorum. Böyle bir çarkın ister istemez bir parçası olan sağında solunda bilmiyorum. Bir belediyenin temsilcisi bir zatın böyle bir hareketini gördüğünde ben aa bu adam da ne yapmış ne ayıp diyemiyorum.
0: Doğru.
1: Diyemiyorum.
0: Evet. Peki hocam biraz sarktık ama güzel oldu. Çok keyifliydi.
1: Eyvallah.
0: Her zamanki Taceddin Kutay hocam bize bu güzel konuşmalarında çok büyük renk kattın. Öyle diyorlar ya renk kattın derler.
1: Eyvallah.
0: Ya. Günün manşetine iyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Peki efendim günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Albayrak Finans.
8: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
6: Finans. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle karşınızdayız. Efes 2026 tatbikatı devam ediyor efendim. Nefes kesen görüntülerde gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün tatbikatı izlemesi bekleniyor. Hemen sizleri İzmir'e götürelim. Neslişah Yumak muhabirimiz Neslişah Yumak İzmir'de tatbikatı takip ediyor. Hemen Neslişah'a dönelim. Neslişah merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün tatbikatı izlemesi bekleniyor. Alana vardı mı Cumhurbaşkanı Erdoğan? Nasıl bir atmosfer orada var orada? Neler aktaracaksın bizlere?
1: Duygu Göktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dakikalar içerisinde buraya, Efes 2026 tatbikatlarının olduğu bölgeye, alana helikopterle iniş yaptı, geldi. Ardından da iki nolu izlem alanına geçiş yaptı. Şu an tatbikatları yerinden takip edecek, fakat onu buraya geldiğinde karşılayan bir manzara vardı. Bunun da altını çizmek gerekir. Deniz unsurlarımız Ege Denizi'nin maviliklerinde yerini almıştı büyük bir heybetle. Tatbikat alanında diğer unsurlarımız var ve gökte süzülen F-16'larla helikopterler de mevcuttu. Şu anda da etkinlik alanına, tatbikatın gerçekleşeceği işte o alana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan giriş yaptı. Buradan takibini gerçekleştirecek. Saat 13.05 itibariyle bir konuşma yapması bekleniyor. 12.45 itibariyle de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in burada Efes 2026 tatbikatlarında konuşma yapması bekleniyor. İlk önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatbikatlarla alakalı açıklama yapması bekleniyor diyelim. Şimdi tatbikatlar sabah saatlerinden itibaren sürüyor demiştik. Ekranlarınıza geldi Fatih Coşkun'un görüntüleriyle beraber 21 tane helikopterimiz anlık olarak geçiş sağladılar. Ardından deniz unsurlarımız vardı. Denizden taarruz araçlarımızın ilk önce denizde bulunup ardından da o denizden çıkarak karaya ulaşmasını gördük. Ardından helikopterlerimizin atışlarını karşılaştık. F-16'larının vurma anlarını gördük. Şimdi süreç hala daha devam ediyor. Burada birazdan dakikalar sonra hemen ne olacağını da sizlere anlatalım. Bir yandan da programı kontrol ediyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı sergisinin gezilmesi ne bölümüne geçecek bu arada Sayın Cumhurbaşkanı. Ardından da Mehteran gösterisi, Kızıl Elma, Hürküş ve Hürjet gösteri uçuşu gerçekleşecek dakikalar sonra. Mehteran gösterisi, Kızıl Elma ve Hürkuş'un gösteri uçuşu olacak diyelim. Efes 2026 tatbikatları devam ediyor. Bir yandan da tabii ayın 11'inden 11 Nisan'dan itibaren devam eden bir tatbikat çizelgesinden bahsetmiştik. 50'nin üzerinde, neredeyse 50'nin üzerinde ülkeden gelen vatandaşlar, 50'den fazla, 50'nin üzerinde gelen, düzeltiyorum tekrardan, 50'nin üzerinde ülkeden gelen savunma sanayisi başkanları vardı. Savunma unsurları geldi. Daha doğrusu şöyle toparlamak gerekirse farklı ülkelerden gelen, dost ve paydaş ülkelerden gelen askerlerle beraber bu tatbikatlar gerçekleştirildi. Sadece Türk askerleri yoktu. Yeni savunma sistemleri de denendi. Burada ilk defa denenecek unsurlar vardı. Onları da burada ilk defa gördük. Hemen ben bugün gün içerisinde neler olduğunu aktaralım sizlere. Bot harekatında kıyıya yaklaşan botlardan düşen personellere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Akabinde yine Hürjet'i gördük. Taarruz helikopterlerinin bölgeden emniyetle uzaklaşmasını sağlamak ve karşıt kuvvet unsurlarını gördük. Ki gün içerisinde de bu çalışmalar, unsurlar devam edecek ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada Efes 2026 tatbikatlarında yerinde süreci takip edecek diyelim. Yine gün içerisinde gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Kameraman arkadaşı Fatih Coşkun'la sözü size stüdyoya bırakalım.
0: Neslişah, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz muhabirimiz Neslişah Yumak. Tatbikattan detayları bizlerle paylaştı efendim. Diğer gelişmelerle devam edelim. Küresel Sumut filosuna yönelik müdahalenin ardından alıkonulan Türk vatandaşlarının yurda dönüşü için diplomatik girişimler hızlandırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir açıklama yaptı ve vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için özel uçak seferleri planlandığını açıkladı. Bakan Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küresel Sumut filosuna gerçekleştirilen müdahale sonrası alıkonulan Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve yurda dönüşlerinin temini için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışıldığını bildirdi. Fidan bugün düzenlenecek özel uçak seferleriyle hem Türk vatandaşlarının hem de üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını ifade etti. Açıklamada vatandaşların haklarının korunmasına öncelik verildiği, sürecin uluslararası hukuk ve diplomatik girişimler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Fidan ayrıca Türkiye'nin Gazze'deki sivillere yönelik insani sorumluluğunu sürdürdüğünü vurguladı. Filistin halkına yönelik desteğin de kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Efendim 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. Festival 24 Mayıs'a kadar devam edecek. 24 muhabiri Deniz Zeybek de festival alanında ve önemli de bir konuğu var. Hemen sözü Deniz'e bırakalım.
2: Dünya burada sloganıyla 8. Etnospor Kültür Festivali'ye dakikalar önce Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın açış konuşmasını yapmasıyla birlikte başlamış oldu ve Başkan Bilal Erdoğan da burada şu anda standları geziyor gördüğünüz üzere. Efendim 8. kez yine kapılarını açtı ve gerçekten Litvanya, Rusya'dan, Azerbaycan'dan bu sene özgü özel oyunlar da var. Neler söylersiniz?
3: Az önce de Özbek pilav kazanlarını ziyaret ettik. 6 tane kazanda Özbekistan'dan gelen aşçılar. Bakır kazanda odun ateşinde gün boyunca en az 30 bin insana Özbek pilavı ikram edecekler. Ama dediğiniz gibi 20'den fazla ülkeden çok farklı gösteriler. Bazıları sportif, bazıları müzik, bazıları halk oyunları. Onları da izleme fırsatı bulacağız. Esasında da kendi sporlarımız, kendi oyunlarımız, kendi müziklerimiz, kendi danslarımız ve tabii ki birçok çocuk oyunları, çocukların çok güzel zaman geçirmesini hedefledik. Zaten etrafı görüyorsunuz, gençlerimiz, çocuklarımız oynuyorlar. Bütün halkımızı bekliyoruz. Çok teşekkürler.
2: Son olarak da şunu sormak isterim. Türkiye'nin Türk kültürlerindeki bu geleneksel sporlarla ilgili gücü şu anda hangi konumdadır?
3: Yani şu anda Türk dünyası dünyada geleneksel sporlarını en güçlü yaşatan aslında milletleri barındırıyor. Anadolu biraz Orta Asya'nın gerisinde diyorduk mesela 15 yıl önce. Ama şimdi Anadolu'da da kendi sporlarımıza çok güçlü sahip çıkıldığını görüyoruz. Yağlı güreşimiz çok ciddi bir yükselişte. Geleneksel okçuluğumuz çok ciddi bir yükselişte. İnşallah darısı ciritin başına onları da bekliyoruz.
2: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan burada 8. Etnospor Kültür Festivali'ne dair görüşlerini bildirdi. Alanı gezecek. Özellikle tabii ki atlı gösterilerin, atlı sporların yapıldığı yer çok önemli. Ve kendisi de şu anda o alana doğru gidiyor. Biz de takipteyiz. Tabii bugün başladı ve 24'üne kadar devam edecek. An be an buradaki bu coşkuyu, geleneksel sporları, kültürel unsurları ekranlara taşıyacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Muhabirimiz Deniz Zeybek'e ve kıymetli konuğuna teşekkür ediyoruz efendim. Devam edelim diğer detaylarla. Sabah saatlerinde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi ve yeni isimler zikrediliyor efendim. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki hangi gelişmeler var? Tüm notlar için hemen muhabirimiz Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba, sabah saatlerinde gerçekleşti operasyon. Peki hangi gelişmeler var? Kimlerin adı zikrediliyor?
4: Duygu Göktürk, normalde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasını burada

0: İstanbul, Anadolu veya Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğüne şahit olmuştuk. Yalnızca bugün burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilk kez ünlülere yönelik bir soruşturmanın yürütüldüğüne şahit olduk. Şimdi bu soruşturma kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da 17 şüpheli gözaltına alındı. Peki kimler? Hangi suçlama kapsamında gözaltına alındı? Şimdi burada bir liste açıklandı. Şarkıcı Mabel Matiz'i görüyoruz mesela gözaltına alınanlar arasında. Diğer bir yandan şarkıcı Berkay Şahin de gözaltına alındı. Burada Volkan Bahçekapalı da gözaltına alınanlar arasında. Aynı zamanda Aslan Turanlı da gözaltına alındı. Aycan Yağcı gibi ünlü isimler gözaltına alınanlar arasında. Diğer bir yandan hakkında gözaltı kararı bulunan ve hala gözaltına alınmayan bazı şüpheliler var. Bu şüphelileri aramaya yönelik, yani yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bunlardan en önemlisi de hiç şüphesiz oyuncu Serenay Sarıkaya. Kendisinin yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Bu kapsamda da zaten ülkeye döndükten sonra da gerekli işlemler yapılacaktır. Diğer bir yandan şarkıcı Tantaşçı hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Gazeteci Mirgün Sırıcabas hakkında da gözaltı kararı veriliyor. Bununla birlikte aynı zamanda Yağmur Ünal, oyuncu Yağmur Ünal hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Bu gibi isimler hakkında gözaltı kararı bulunuyor ki burada Blok 3 mahlaslı Hakan Aydın isimli şarkıcı da şarkıcı hakkında da gözaltı kararı bulunuyor ki hatta kendisinin evinde bazı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bazı ünlü isimlerin de evinde yapılan aramalarda bir kısım böyle uyuşturucu madde de ele geçirildi. Hangi suçlamalar yöneltildi buradaki şüphelilere? Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, satın alma, kabul etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlamasıyla buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Tabii sabah saatlerinde saat 7 sıralarında İstanbul'un belirli ilçelerinde, burada Sarıyer'de, Beşiktaş'ta, Beyoğlu'nda, Kağıthane'de, Üsküdar'da bu gibi ilçelerde 24 adreste eş zamanlı olarak operasyon yapılırken Muğla'da da bir adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yani toplamda 25 adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Burada delillerin ele geçirilmesi, aynı zamanda dijital materyallerin ve gelen ihbarlar üzerine buradaki ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da 17 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerinin işlemleri şu anda İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor. İfadeleri alınacak. Daha sonra da uyuşturucu madde kullanma suçlaması yöneltildiği için buradaki şüphelilere. Bu şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na götürülecekler. Saçlarından, kanlarından, tırnaklarından, idrarlarından örnekler alınacak. Daha sonra da jandarmadan direkt olarak serbest bırakılabilirler. Ya da Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilip burada savcılıkta işlemleri tamamlandıktan sonra da direkt olarak serbest bırakılabilirler. Ya da suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle buradaki şüphelilerin sevk edilmelerini bekliyoruz Bülent Göktürk.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Ada Kahraman detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi bir diğer gelişmeye daha bakalım. 8 yıl önce yaşanan şüpheli bir ölüm. Dorukhan Büyükış'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bulgular, yeni deliller var efendim. İzmir merkezi 9 ilde operasyon başlatıldı ve 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
2: Bir faili meçhul dosya daha açıldı. 8 yıl sonra 26 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Büyükışık'ın ölümü kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti. Büyükışık'ın ölümüne ilişkin dosya 8 yıl sonra yeniden açıldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildiğini açıkladı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdurrahman

0: Kadir Uraloğlu Ankara'da konuşma yapıyor. Kulak verin.
1: Metreye çıkarıyoruz. 160 bin metrekarelik yeni apron imalatımız, taksi yolları, devlet konuk evi ve bağlantı yolları ile birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı imalatı tamamlamak üzereyiz. Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanı dünya genelinde bir taraftan da mevcut olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu model Fransa'da Paris Le Bourget, İngiltere'de Farnborough ve Biggin Hill ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Joint Base Andrews havalimanları gibi örneklerle dünya çapında uygulanmaktadır. Türkiye'nin de bölgesel güvenlik dinamikleri, yoğun diplomatik trafiği ve stratejik önemi nedeniyle böyle bir havalimanına ihtiyacı vardı. Bu noktada Etimesgut Havalimanı hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya ayrıca devam edecektir. Değerli arkadaşlar, hava seyri sefer hizmetlerimizde de çok önemli bir kapasiteye ulaştık. Yaklaşık 1 milyon kilometre karelik hava sahamıza 33. radar olmak üzere 410 hava seyri sefer yardımcı sistemiyle 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Yerli ve milli teknolojilerle de büyük mesafe kat ettik. Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdik. 18 Mayıs itibarıyla Antalya Havalimanımız ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan ATC hizmet vermeye başladı. Böylece Antalya Havalimanımız Avrupa hava trafik ağını bu ileri seviye konseptle entegre edilen ilk Türk havalimanı oldu. Bu sayede taksi, pist kullanımı ve kalkış zamanı gibi operasyonel veriler gerçek zamanlı olarak Eurocontrol'e aktarılabilecek, özellikle yoğun yaz sezonunda trafik akışını çok daha etkin, verimli ve koordineli yönetebileceğiz. Yine
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını ekranlara taşıdık efendim. Şimdi Hatay'da yaşananlarla devam edelim. Zira Hatay'ı sel vurdu, sağanak yağış vurdu efendim. Sabaha karşı Antakya'da yol çöktü. Ayrıca enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı, hastaneye sevk edildi. Hatay'da sel felaketinde yaşananlara bakalım.
2: Sağanak sonrası heyelan oldu. Yamaç'taki bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Meteoroloji saatler öncesinden uyarmıştı. Hatay için kuvvetli yağış bekleniyordu. Öyle de oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış felakete dönüştü. Gece yarısı etkisini artırınca sel meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu araçlar sürüklendi. Sürücüler ölümle burun buruna geldi.
3: Az önce daha bir aile kaldı. Yarıya kadar suyu geçtik, adamları kurtardık yani.
2: Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı zor anlar yaşadı. Sabaha karşıysa Antakya ilçesinden acı haber geldi. Sağanak sonrası bölgede heyelan oldu. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle dağ yamacına inşa edilen bir katlı müstakil ev yola yıkıldı. Çöken evin enkazında 4 kişi kaldı. Ekipler alarma geçti. Olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler zamanla yarıştı. Biri çocuk, 3 kişi yaralı kurtarıldı. Ancak bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

0: Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki sağanak ulaşımı da vurdu. Antakya'da çevre yolu göle döndü. Sel nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Antakya-Samandağ karayolundaki köprüde de çökme meydana geldi. Reyhanlı-Antakya karayolu Narlıca kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bahriyanık mahallesinde ise yol çöktü. Derin yarıklar oluştu. Park halindeki 5 araç zarar gördü. Sahipleri uzun süre yardım bekledi.
1: Sabah namazına kalktım, geldim. Arabaları çökmüştü. Arkadaşları aradım, çağırdım onları. Geldiler sağ olsunlar.
0: Gün ağardığındaysa sel felaketindeki hasarın boyutu ortaya çıktı. Onlarca araçla ev ve iş yerlerindeki eşyalar kullanılamaz haldeydi.
2: İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın detayları paylaşıldı efendim. Detaylarda, lansmanda projeler ve etkinlikler tanıtıldı.
3: Sıfır Atık Hareketi, dünyaya yayılan bir umut kıvılcımı olarak faaliyetlerine 2017...
4: Atığın değil dönüşümün konuşulduğu bir hafta için geri sayım başladı. İstanbul'da kamu kurumlarından üniversitelere, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok paydaş aynı hedefte buluştu.
5: Başkanım, saygıdeğer protokol, kıymetli...
4: Programın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sıfır atık bilincinin toplumun her kesimine yayılması gerektiğine dikkat çekti.
6: Muhterem Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan bu hareket, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle adeta bir çığ gibi büyüyerek artıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında sıfır atık denildiğinde, çevre denildiğinde sayılabilecek 5 tane ülke varsa bunlardan bir tanesi ve en birincisi Türkiye olarak sayılıyor. Başta Sayın Hanımefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
4: İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik projeler, eğitim çalışmaları ve dijital kampanyalar bir hafta boyunca şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak. Lansmanda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaşsa, İstanbul genelinde güçlü bir farkındalık ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
7: Sıfır atık konusu bizim için siyaset üstü bir mesele. Yarın bu şehrin mavisi kirlendiğinde, bu şehrin havası kirlendiğinde bunun faturası herkesin ödeyeceğinin çok iyi farkındayız. Ve bunun için İstanbul için, İstanbul'un geleceği için, dünyanın geleceği için 16 milyon İstanbullu olarak beraber çalışmak zorundayız.
4: Toplantıda ayrıca İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın kurumsal kimliği, iletişim dili ve ortak görsel çalışmaları da ilk kez tanıtıldı. Hazırlanacak etkinliklerin detayları paylaşıldı. Hafta boyunca düzenlenecek çalışmalarla özellikle gençlerde ve çocuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.
6: Eğer biz enerjiyi daha az kullanacaksak, suyu daha az israf edeceksek, plastiği daha az kullanacaksak, tabağımızdaki yemeği israf etmeyeceksek ve yüzlerce, binlerce sayacağımız olumlu kazancımız olacaksa ve burada da %1 bile, %2 bile bir iyileşme sağlıyorsa hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda kendimize, şehrimize, ülkemize, dünyamıza çok önemli bir katkı sunmuş olacağız.
7: Sıfır Atık Vakfı olarak 500'den fazla kurum ve kuruluşla beraber biz Sıfır Atık Forumunu icra edeceğiz. 5-7 Haziran'da İstanbul'da organize edeceğimiz, düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumuna dünyanın 183 ülkesinden kayıt aldık. Dünyanın 183 ülkesinden İnsanların katılacağı 200'den fazla belediye başkanı, bakan ve üst düzey ismin katılacağı sıfır atık forumunda biz sıfır atığın geleceğini tartışacağız.
4: İstanbul'da bir hafta boyunca çevreye geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam teması öne çıkacak. Sıfır atık haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle milyonlara ulaşılması hedefleniyor.
2: Türkiye 5G teknolojisinde tarihi bir adıma imza attı efendim. Uzaktan eş zamanlı böbrek taşı

0: ameliyatı gerçekleştirildi. Detaylarına bakalım.
1: Türkiye 5G teknolojisiyle sağlık alanında tarihe geçecek bir ilke tanıklık etti. Mesafeleri ortadan kaldıran 5G hızı 1500 kilometreye kesintisiz bağlantı sağladı. Hasta kilometrelerce uzaktan ameliyat edildi.
2: Hasta taşla komplike bir başka durumla geliyor.
1: Türkcell'in 5G altyapısı kullanılarak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi ile Muş Devlet Hastanesi arasında eş zamanlı bir bağlantı kuruldu. Bu özel uygulamada Muş'ta böbrek taşı tedavisi gören bir hastanın operasyonu İstanbul'daki uzman hekimlerin yönlendirmesiyle uzaktan gerçekleştirildi.
3: Bizim için heyecan verici bir gün. Yaklaşık olarak bir yıl önce düşünmeye başlamıştık. 6 ay önce işlemler oturmaya başladı, şekillenmeye başladı ve 2-3 hafta öncesinde denemelerimizi yapıp başarılı olduğumuzu gördük. Bunun üzerine büyük bir ekip biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerimiz lokal ekip olunca işlem başarıyla tamamlandı.
4: Böbrek kırma operasyonunu sağ olsun hocamız buradan yaklaşık olarak 1500 kilometre uzaklıktan kıtalar arası diyebiliriz çünkü biz Avrupa kıtasındayız, Muş Asya kıtasında kıtalar arası olacak şekilde çok düşük gecikmeyi sağlayan bir teknoloji olan 5G teknolojisiyle gerçekleştirdik. Hocamız da operasyon yaparken birkaç kez söyledi. Hiçbir şekilde sanki oradaymış gibi hissettirdiği bir teknolojiyi bütün vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Biz
1: yaklaşık 1500 kilometrelik mesafeye rağmen 5G'nin sağladığı yenilik sayesinde işlem eş zamanlı olarak takip edildi. Yerli ve milli teknolojiyle gerçekleştirilen tıbbi cihazların kullanıldığı bu operasyon, sağlıkta dijital dönüşümün geldiği noktayı gözler önüne serdi.
0: Dünyanın gözü kulağı UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'daydı. UEFA Avrupa Ligi final maçında İngiliz takımı Aston Villa ile Alman takımı Freiburg karşı karşıya geldi. Büyük mücadele için adres Beşiktaş Park oldu. İngilizlere İstanbul yine uğur getirdi efendim. Aston Villa kupanın sahibi oldu.
5: İstanbul'a dün geldik. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzel.
6: Yağmurda coşku da büyüktü. İstanbul'da final heyecanı yaşandı. Dünyanın gözü kulağı Beşiktaş'taydı. Kazanan İngilizler oldu.
7: Maçı kesinlikle kazanacağız. Maçı 3-1 kazanırız. İstanbul çok güzel bir şehir. İlginç şeyler gördüm. Yemekleri çok güzel, insanları çok güzel.
6: UEFA Avrupa Ligi final maçı için gözler İstanbul'a çevrildi. On binlerce taraftar günler öncesinden İstanbul'a geldi. Freiburg taraftarları Beşiktaş'ta, Aston Villa taraftarları ise Taksim'deydi.
8: İngiliz takımı Aston Villa taraftarları Taksim'de, Alman takımı Freiburg taraftarları ise Beşiktaş meydanı tıklım tıklım doldurdu. Tabi İstanbul'da bir anda sağanakta bastırınca bir yandan sağanak bir yandan da futbol heyecanı birlikte yaşanıyor oldu.
6: İngiliz ve Alman takımlarını bir araya getiren büyük mücadeleye yoğun ilgi vardı. Taraftar sahil hattını boydan boya doldurdu.
9: Yağmura rağmen çok güzel hissediyorum. Kazanacağımızı düşünüyorum. Bir sene önce de İstanbul'da bulundum. İstanbul'u seviyorum. İnanılmaz.
10: İstanbul çok güzel bir şehir. İnsanları iyi. Atmosfer inanılmaz güzel. Ve farklı eğleniyoruz.
11: It's a beautiful stay here.
8: Freiburg taraftarları maç öncesinde İstanbul'un sokaklarına attı kendilerini ve işte görmüş olduğunuz gibi biraz bizden eskiler, biraz onların kültürleri birleşince ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
6: Daha önce de pek çok organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul, yabancı turistler tarafından çok beğenildi.
12: Yani ülkemiz için çok iyi bir reklam olacak, çok iyi bir organizasyon. İki takımın taraftarlarını da gördüm, yani iki taraf da çok çok coşkulu.
6: Stadyum ve çevresinde ise sıkı güvenlik tedbirleri vardı. Mescid-i Meybusan Caddesi kapatıldı.
8: Maçın oynanacağı Beşiktaş Park'a çıkan yollar tamamıyla kapatılmış durumda. Mescid-i Meybusan Caddesi'nde de demir bariyerlerle stada giden yol işaretlenmiş durumda. Sıkı güvenlik tedbirleri eşliğinde maçın oynanacağı saat bekleniyor.
6: Daha öncesinde Manchester City ve Liverpool İstanbul'da kupayı kazanan takım olmuştu. Haliyle İngilizler bir kez daha şampiyonluk için ümitliydi. İstanbul'a günler öncesinden gelen ve gezen turistler hayran kaldı. Büyük mücadele çekişmeni geçse de İngiliz ekibi 3 golle rakibini geçmeyi başardı. Aston Villa kupayı kazanan taraf oldu. Bordo Mavililer düzenlenen törenle kupa sevincini doyasıya yaşadı.
0: Ve böylece bültenimizi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Handi

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
1: lazım. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak, işlem tamam.
8: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya Kütel. Reel Ekonomi ile karşınızdayız bu kez. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız gün ortasında. Orta Doğu'daki savaşın arz kısıtlaması ile birlikte küresel petrol stoklarının rekor hızda azaldığı, piyasada ciddi sıkışıklık yaşandığı bildirildi. Goldman Sachs'a göre küresel ham petrol ve petrol ürünleri stokları Orta Doğu'daki savaşın sürmesi nedeniyle bu ay rekor hızla düşüş gösteriyor. Banka analistlerinin 20 Mayıs tarihli notuna göre görünür stoklar Mayıs ayı itibariyle %8.7 milyon varil rekor hızla geriledi. Bu düşüş çatışmanın başlamasından, yani 28 Şubat'tan bu yana görülen ortalama düşüş hızının yaklaşık 2 katına karşılık geliyor. Analistler, fiziksel piyasalar sıkışmaya devam ediyor. Tahmini petrol ihracatı Hürmüz Boğazı üzerinden normal seviyelerin yalnızca %5'i civarında değerlendirmesinde bulundu. Küresel enerji piyasalarının savaşın yol açtığı benzeri görülmemiş bir arz şokuyla sarsıldığı belirtilirken, kriz öncesinde biriken stokların hızla eridiği ve bazı hükümetlerin fiyat artışlarını sınırlamak için stratejik rezervlerden piyasaya arz yaptığı ifade edildi. Küresel elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payı Nisan'da %22'ye ulaşarak ilk kez gazdan üretimi geride bıraktı. Uluslararası Enerji Düşünce Kuruluşu Amber'ın aylık elektrik tüketim verilerine dayalı analizine göre rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı geçen ay %22 seviyesinde gerçekleşti. Gaz santrallerinin payı ise %20 oldu. Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi 531 terawatt saatle Nisan'da rekor kırdı ve 477 terawatt saat elektrik üretimi sağlanan gazı geride bıraktı. Gazdan elektrik üretimi 5 yıl önce yine 476 terawatt saat seviyesindeydi. Ancak rüzgar ve güneş santrallerinden üretim 245 terawatt saat olmuştu. Böylece Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği mevcut enerji krizinin ilk tam ayında fosil yakıt piyasasındaki dalgalanmalara rağmen rüzgar ve güneşten rekor elektrik üretimiyle bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu. Bu kaynakların dünya elektrik üretimindeki payı Nisan'da ilk kez gazı geride bıraktı. Rapora göre söz konusu veriler rüzgar ve güneş öncülüğünde temiz enerji kaynaklarından üretimin artmasına yönelik uzun vadeli bir dönüşümün sürdüğünü gösteriyor. İngiliz hükümeti İran savaşının etkisini sınırlamaya çalışırken Maliye Bakanı Rachel Reeves hayat pahalılığına baskıyı hafifletmeye yönelik bir dizi önlem açıklayacak. Maliye Bakanlığı süpermarketlerdeki ürünlerin fiyatlarının gönüllü olarak dondurulmasını önerdi, ancak bu öneri perakendeciler tarafından şiddetle tepkilere neden oldu.
6: İngiltere Maliye Bakanı hayat pahalılığına karşı bir dizi destek planını duyurmaya hazırlanıyor. Açıklamada Reeves'in Büyük Bir Britanya Yaz Tasarrufları adı verilen paketi kamuoyuna açıklayacağı belirtildi. Paket kapsamında Ağustos ayı boyunca çocuklar için ücretsiz otobüs seyahati uygulamasıyla tarım ve gıda ürünlerine yönelik tarifelerde indirim seçeneğinin gündeme geleceği bildirildi. Söz konusu adımların daha önce açıklanan yıl sonuna kadar akaryakıt vergisinin dondurulması kararına ek

0: olarak uygulanacağı ifade edildi. Gıda fiyatlarına ilişkin olarak hükümetin bisküvi, çikolata, kuru meyve ve kuru yemiş dahil yüzden fazla ürün türüne uygulanan vergilerin düşürülmesi ve bazı gümrük tarifelerinin askıya alınması amacıyla iş dünyasıyla ortak çalışma başlattığı belirtildi. Maliye Bakanlığı ayrıca süpermarketlerde bazı ürünlerin fiyatlarının gönüllü olarak dondurulmasını önerdi. Ancak bu teklif perakende sektöründen sert tepki gördü. Bank of England Başkanı Andrew Bailey gıda fiyat kontrollerini sürdürülemez olarak değerlendirdi. Öte yandan Reeves'in kapsamlı bir enerji yardım paketi açıklamaktan kaçındığı, bunun bütçeye ağır yük oluşturabileceği gerekçesiyle daha hedef odaklı destekler üzerinde durduğu kaydedildi.
1: Piyasalara bakalım. Borsa dün %0,12 düşüşle 14.012 puandan kapanmıştı. Yeni güne haftanın 4. işlem gününe de %0,20 yükselişle 14.040 puandan başladı. Ancak tekrar yönünü aşağı çevirdi. %0,69 eksi de 13.914 puana geriledi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.866. Borsa İstanbul 500 Endeksi de 17.355 puanda. Her 3 endekste de aşağı yönlü hareket var. 500 Endeksinde %1'in üzerinde. Diğer endekslerde de %1'e yakın. Kur tarafına bakalım. Dolarda son durum ne? 45.62'ye yükseldi. Avro'da 53.22'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa İran gelişmelerine yönelik iyimserliğin etkisiyle bir denge arayışı vardı. Sabah saatlerinde yataydı. Dün %1'in üzerinde yükselmişti ki 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyeden yükselmiş olmuştu. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.533 dolar. İçeride gram altın 6.648 lira. İşlem görüyor. Son olarak petrol tarafına bakalım. Sonra faizlere bakacağız. Anlaşma iyimserliğiyle toparlandı. Gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni teklifine İran'ın vereceği yanıtta elbette. Dün %5,6 gerilemesinin ardından hafif yükselerek başladı güne. Brent petrolün varil fiyatı şu saati itibariyle de 104 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafında da tahvil faizi 43,76, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra tüm bunları değerlendirmek için konuğumuza döneceğiz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya kötü başladık, kötü de bitireceğiz gibi aslında iyimser bir tablo var. Normalde önceki haftalara baktığımızda iyimserliği hemen pozitif algılayan bir borsa vardı. Ancak bu kez öyle olmadı. 13 bin puana kadar geriledik. Ne dersiniz, nasıl kapatacağız haftayı?
2: Evet, tabii ki 15 binlerin üzerine çıktıktan sonra çok fazla tutunamadık. Çünkü petrolde hemen peş sıra 110 dolarlara kadar gelmişti Brent petrol tarafı. Fakat yani şu anki geldiğimiz konum olarak bakarsak hala iyi seviyelerdeyiz. En azından hani savaşın çıktığından bu yana düşündüğümüz zaman borsanın biraz daha dayanıklı kaldığını, güçlü kaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi birinci çeyrek bilanço sezonunu geçirdik ve hem çeyrekten çeyreğe hem de bazı hisselerde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre iyimser bir hava söz konusuydu ki beklentilerin de üzerinde yarı yarıya bilançolar karşıladık. Kar büyümeleri bir BIST 100 için %20 ila %30 civarında oldu ortalama. Bundan bahsedebiliriz. Tabii ki bu gibi nedenlerde Borsa İstanbul iten faktörlerden birisi oldu. Yine piyasalar için aslında bir diğer önemli faktör petrol iş yapan şirketlerin, yani en azından hani kimya işleriyle uğraşan şirketler, plastik, ambalaj gibi sektörlerde iyi bilançolar aldık ki biz ikinci çeyreğe bunun yansımalarının daha çok olacağını düşünüyoruz. İkinci çeyrekte bunun gibi şirketler, bu tarz iş yapan şirketler ön plana çıkacakken işte bankacılık sektörü gibi, gayrimenkul yatırım ortaklığı, holding gibi aslında faiz ve enflasyon ilişkisine duyarlı sektörlerde de biraz daha negatif bir belki bilanço sezonu geçirebiliriz. Ama yine de operasyonel karlarda bir sıkıntı yok. Bundan bahsedelim. Enflasyon muhasebesinin etkisinin de aslında geçtiğimiz yılda aynı şeylerle göre azaldığını görüyoruz. Tüm bunlar piyasalar için pozitif etkenler. Şu anda tabii aslında biz piyasacılar olarak gözümüz kulağımız tahvil faizlerinde, yani dünyadaki 30 yıllık
1: Dinçer
2: faizler.
1: Kurt, tahvil faizleri noktasında bir virgül koyacağım. Biraz sesinizde problem yaşanıyor. Arkadaşlarım hemen teknik olarak baksınlar ki sizi daha iyi anlayabilelim. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü Dinçer Kurt'un altını çizdiği gibi 15 bin puanın üzerindeyken, rekor seviyeyi görmüşken işte yaşanan Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. 13 bin puanlara kadar geriledi. Tabii ki süratı.

0: Goldman Sachs stratejistlerinden önemli bir isim Jeffrey Curry diyor ki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle bazı merkez bankalarının enerji faturalarını ödemek için zorunlu satıcı konumuna geçeceğini dile getiriyor. Altın kısa vadede 4000 dolara gerileyebilir diyor. Bunu da tabii biraz sonra Dinçer Kurt'a soracağız ama şimdi öncesinde tahvillerden devam ediyorduk. Buyurun.
1: Evet, aslında 30 yıllık tahvil faizlerinden bahsediyordum ki hem Almanya'da hem İngiltere'de, Amerika'da yani tüm dünyada neredeyse uzun vadeli tahvil faizlerinde bir yükseliş var. Ve tahvil faizlerinde olan yükselişte aslında riskli varlık gibi ürünlerde, hisse senedi gibi, altını da buranın içerisine aslında dahil edebiliriz oynaklığından kaynaklı, riskli varlıklarda bir geri çekilme olmuştu. Fakat şu anda tahvil faizlerinin geldiği noktadan ziyade gidebileceği noktayı tartışmaya gerek olduğunu düşünüyorum ve eğer petrol fiyatları yine her zaman geri geldiği 110 bandına yükseldiyse ve buradan bir geri dönüş olabilirse tahvil faizlerinde bununla birlikte geri çekileceğini düşünüyorsak, çünkü enflasyon ilişkisiyle birlikte burada tahvil faizlerinin geri geldiğini göreceğiz. O yüzden altın gibi hisse senedi gibi varlıklarda buralardan bir toparlanma yaşanabileceğini düşünüyorum. Onun için hani hem hisse senedi tarafını değerlendirdiğimizde hem de yine kıymetli metallerle petrol arasındaki ters korelasyona baktığımızda buralar bana portföyde altın ve hisse senedini ağırlığını artırmak için uygun yerler olarak görünüyor şahsen.
0: Evet, sizinle Goldman Sachs stratejisti de aynı düşünüyor. Biraz önce ona aktarıyordum. Savaş ve Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle bazı merkez bankalarının enerji faturalarını ödemek için zorunlu satıcı konumuna geçtiğini dile getirmiş. Altın kısa vadede 4000 dolara kadar gerileyebilir. Hatta 3750 dolara bile gerileyebilir. Ancak enerji krizinin büyümeyi vurmasıyla faiz indirim döngüsünde 10.000 dolara kadar tekrar çıkabilir diyor. Bu kadar düşük ve bu kadar yüksek mi peki beklentileriniz?
1: Yani ons altın tarafında mı 10 bin doları söylemiş?
0: Evet. Ve 4 bin dolara kadar da gerileyebilir öncesinde. Hatta 3750 dolara kadar gerileyebilir demiş.
1: İlginç bir tahmin olmuş. Yani bu mesela Borsa İstanbul'da şu anda 14 bindeyiz. Yani Borsa İstanbul 25 bine de gidebilir, 6 bine de düşebilir gibi bir şey olmuş bu.
0: Yani kısa vadeli olarak söylüyor. Altının kısa vadede buraya düşecek, gerileyecek ama sonrasında uzun vadede enerji krizinin büyümeyi vurmasıyla faiz indirim döngüsünde tekrar 10 bin dolar seviyesine çıkabilir.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki bu tarz yabancı kurumlardan da olsun bazı absürt rakamlar da alabiliyoruz. Ve yatırımcı ons altın tarafındaki 10 binli rakamlarla birlikte belki bir paniğe de kapılıyor olabilir. Fakat ben şunu söylemek istiyorum, yani bizim 5600 ons bazında bir zirvemizdi. Orada aslında 7500-8000 lirada hani bankalar arası TL taraftaki altın gram fiyatından belki bahsedebiliriz. Ben bu rakamların geçilmesinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ons bazında 5600 doların bu sene zirve olarak kalabileceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki dönemlerde de altını 10.000 gibi dolar gibi bir rakama taşıyacak unsurun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle altın fiyatlarının 2-3 seneye yakın bir şekilde yatay bir bantta hareket edeceğini düşünmekteyim. 3 tane metreye bakıyorum işin açıkçası. Burada hem en uzun vadeli hem de kısa vadeli yatırımcıların alımlarına baktığımız zaman birincisi küresel merkez bankalarını burada sayabiliriz ki alım iştahları özellikle yani Asya'yı dışarıda tuttuğumuz zaman çok azalmış durumda. Bir diğer büyük altın ETF'lerin aslında altın fonlarının kasalarında tuttuğu fiziki ton bazında baktığımız zaman altın miktarlarında da azalma var. Yani uzun vadeli düşünen, yüksek miktarda bütçeye sahip olan yatırımcılarda da alım iştahı azalıyor altın tarafında. Küçük aslında kısa vadeli diyelim, küçük demeyeyim de kısa vadeli yatırımcı. Daha çok spekülatif işlemlerle kısa vadeli altın alıp satan yatırımcılar tarafında da long dediğimiz o uzun yönlü yani alış yönündeki pozisyonlarda neredeyse 2 sene öncesine kadar ki rakama kadar bir geri çekilme var. Yani bu yükseliş trendinin başlamasından önce yani tüm aslında yatırımcı çeşidinde bir alım iştahında azalma var. Tabii ki bunun nedenleri de işte yüksek faiz ortamının dünyada devam edebileceği, Fed'in faiz indirimlerinin erteleneceği vesaire bir sürü sebep var. Altını aşağı çekecek. Fakat neden aşağı gelmiyor diye sorduğumuzda da işte 2-3 sene benim yatay beklememin sebebi altını dengede tutacak unsurlar da var. Mesela işte Fed'de yeni bir başkan dönemi. Kevin Warsh geliyor ve enflasyonun %3 olduğu. Hatta üretici fiyat endeksinin Amerika'da %6 olduğu senaryodaki %2'lik hedeften çok uzakta olduğunu bahsediyoruz. Burada
0: Evet.
1: Fed'in

0: bağımsızlığını, tarifeli riskini, Trump'ın tarifeli riskini koyduğumuz zaman işte bir denge arayışında altın uzun vadeli devam edebilir. Onun için panik yapmaya gerek yok ve bir süre daha zigzag yapan belirli sınırlı bir bant arasında devam eden altın fiyatı göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Vaktimiz kalsaydı Kevin Warsh'u soracaktım. Çok teşekkür ediyoruz. Onu da konuşmuş olduk.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Azat Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Evet, reel ekonomiyi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan Helin Aslan moderatörle karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Hakan Çalhanoğlu.
9: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
10: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
11: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
7: Finans. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
2: Benim bankacım Müge.
3: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden hangi bilgileri verecek? Hızlıca anlatalım, ardından da ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Şimdi küresel sumut filosuna yönelik olarak müdahale sonrasında İsrail askerleri Türk vatandaşlarını da alıkoymuştu. Ve yurda dönüşleri için diplomatik çalışmalar başlatılmıştı. Vatandaşlarımız özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirilecek. Açıklama var Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan. Emre Ayaz'a döneceğiz. Ama şimdi sizi Efes 2026 tatbikatına götürelim. İzmir'e Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde.
1: Selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı birleşik, müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olan Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Misafirlerimizin her birine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu, ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen her Mehmetçiğimize, her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes tatbikatını Malazgirt'ten 10 yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz. Bundan 1000 yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, ilahi kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bu yana Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkûremiz, devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemali edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada

0: 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine Mehmetçik adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var. Şunu ifade etmek isterim ki, Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkûresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkûresini taşımaktadır. Hamdolsun, o hafızayı da, o mefkûreyi de ordumuzun her bir mensubu layıkıyla deruhte etmeye devam ediyor. Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal mısrağında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Aziz kardeşlerim, çok değerli misafirler, güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Ay başında 120 farklı ülkeden 1700'e aşkın firmanın iştirak ettiği Saha Expo 2026'da sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz. Efes 2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğuyla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken Batı'yla diyaloğumuzu artırmamızın Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır. Kıymetli dostlar, şunu burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur. Mehmetçik, diğer tüm hasletlerinin yanı sıra aynı zamanda dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne diyor İstiklal şairimiz Mehmet Akif? Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Bu düşüncelerle Efes 2026 tatbikatının icrasında başarıyla görev alan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Tatbikata iştirak eden dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Kahraman ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kahraman ordumuzu daima muzaffer, muvaffak eylesin diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatının bugünkü ayağına katıldı ve bir konuşma da gerçekleştirdi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından savunma sanayi sergisi gezilecektir.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayi sergisini gezecek. Neler söyledi? Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın ötesinde anlam ifade ediyor dedi. 2500 yıllık kurmay aklın tecellisi var. Caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine Mehmetçik adını verdiği kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarihin Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığını, husumet duymanın, hasım olmanın da neler kaybettirdiğini dair sayısız örneklerle dolu olduğunu ifade etti. Mehmetçik dostluğundan emin olunan bir kuvvettir dedi Erdoğan konuşmasında. O açıklamalarının bir bölümünü de ekranlarınıza getirdik. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail'e de değindi. Şimdi buradan hareketle biz de Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda İsrail korsanlığına uğrayan ve alıkonulan Türk

0: vatandaşlarımızın akıbetini öğrenelim. Hemen sözü Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Elin Aslan, bildiğimiz gibi Sumut filosu Nisan ayında ikinci kez Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İtalya'nın Sicilya adasından başlamıştı bu hareket ve daha sonrasında 14 Mayıs'ta Marmaris'ten tekrar o filoya katılan, İtalya'dan çıkan o filoya katılan Türk aktivistlerin de bulunduğu gemiler vardı ve bunlar İsrail'in uluslararası sularda müdahalesiyle birlikte gözaltına alınmış ve İsrail topraklarına götürülmüş. Daha sonra ise Türk diplomasisi devreye girmiş ve onların da geri dönüşüyle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu bugün sabah saatlerinde. Yaptığı açıklamada dedi ki gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz dedi. Ve bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle de kendilerini yurda getireceğiz dedi. Hem Türk vatandaşlarını hem de gelmek isteyen 3. ülke vatandaşlarını da bu 3 uçaklı seferde gerçekleştirilecek seferlerle Türkiye'ye getirilecek. Tabii bu konuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek. Filistin halkına desteğimizde kararlılıkla devam edecek dedi. Tabii biz de bugün gerçekleşecek o özel uçak seferleriyle ilgili Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz o seferlerle ilgili detaylar vardı. Onlara da bakacak olursak 3 sefer düzenlenecek. 3 uçak, çünkü baktığımızda gelecek olan sayı 400'ün üzerinde, hem Türk vatandaşları hem de 3. ülke vatandaşları olacak bu uçaklarda ve akşam saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor. Peki bu gelen uçaklar nereye inecek diye baktığımızda ise İstanbul'a inecekler. İstanbul Havalimanı'na inecekler. Akşam saatlerinde Türkiye'de, İstanbul'da olacaklar. 3 uçaktan bahsettik. Tamamının da Türk katılımcılarında, Türk aktivistlerinin de tahliye edilmeyi talep eden tüm herkesin de bu uçaklarda, 400'ün üzerinde kişinin de o 3 tane uçakla, özel uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre Helin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Emre verdiğin bilgiler için. Emre'den sözü alalım. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarıyla devam edelim. Hakan Fidan yurt dışı temaslarını sürdürüyor. Bugün İsveç'te Fidan. 2 gün sürecek bir programı var ve bu program kapsamında NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Ukrayna Savaşı'ndan Hürmüz'deki gerilime kadar pek çok kritik başlık ele alınacak. NATO Dışişleri Bakanları Helsingborg kentinde toplanıyor. Türkiye'yi Hakan Fidan temsil ediyor. Toplantı 2 gün sürecek. Kritik toplantının en sıcak başlıkları arasında Ukrayna'ya yardımlar, yükselen İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Avrupa-Atlantik güvenliğine yansımaları yer alıyor. Diplomasi trafiği NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki gayri resmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak. Fidan'ın burada Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini vurgulaması bekleniyor. Savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalara değinilecek. Asıl kritik toplantı ise yarın. Sadece 32 müttefikin katılacağı oturumda gözler 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak tarihi Ankara zirvesinde olacak. Fidan zirve hazırlıkları konusunda bilgilendirmede bulunacak. Savunma sanayindeki kısıtlamaların kaldırılmasını isteyecek. Fidan terörle mücadelede 360 derece güvenlik yaklaşımını masaya koyarak ittifakı güney sınırlarına ve külfet paylaşımına dikkat çekmeye çağıracak. Şimdi gelelim Orta Doğu'ya. Orta Doğu'da ya anlaşma ya savaş denilen o kritik eşikte dünya. ABD Başkanı Donald Trump zaten bunu daha önce de ifade etmişti. İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini belirtmişti. Ancak hatırlatayım, ABD medyasına göre askeri kapasitesi aslında yerli yerinde İran'ın. Donald Trump diyor ki işi bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız diye kendisi sordu. Washington'la Tahran arasında da diplomasi trafiği bir anlamda devam ediyor ama bölgede savaş ihtimali hala yüksek. ABD ve İran barışla savaş arasındaki ince çizgide. Başkan Trump İran ordusunu büyük ölçüde yok ettiklerini savundu. Kararın eşiğinde olduklarını belirtti. Trump müzakerelerde temas halinde oldukları isimlerin geçmişe kıyasla daha mantıklı ve makul olduğunu öne sürdü. Anlaşma olursa can kurtarırız ama o masadan doğru yanıt alamazsak işler çok hızlı ilerler dedi. Tehditlerini sürdürdü. Amerikan istihbarat

Teşkilatı ise Trump'ın aksini söylüyor. İstihbarat raporlarına göre İran ateşkes sürecinde ordusunu hızla takviye edip yeniden İHA üretimine başladı bile. Diplomasi cephesinde ise arabulucu Pakistan devrede. Washington, İslamabad üzerinden Tahran'a yeni bir 14 maddelik teklif metni iletti. Tahran henüz resmi yanıt vermedi ancak Tahran şartlarının belli olduğunu belirtiyor. Yaptırımların kaldırılması, İran varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesini talep ediyor. Katar'ın da arabuluculuk görüşmelerine destek verdiği iddia ediliyor. Bir yetkili İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini öne sürdü. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir de ABD ile İran arasındaki müzakereler çerçevesinde Tahran'a gidiyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de İran'da. Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir araya geldi. İsrail ise savaşa hazırlık yapıyor. Trump'ın her an vur emri verebileceğini düşünen İsrail ordusu en yüksek alarm durumuna geçmiş durumda. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İran Boğaz'da kontrollü denizcilik bölgesi ilan etti. Geçiş yapacak gemilerin artık İran makamlarından izin alması gerektiğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Umman Körfezi'nde İran'a ait olduğu belirtilen bir petrol tankerine baskın düzenledi. Amerikan askerleri helikopterden gemiye iniş yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı yaşananları korsanlık olarak niteledi. Uluslararası topluma çağrı yaptı.

0: Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı çıktı. Peki neden? Hangi dava için? Bakalım detaylarını paylaşalım. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ancak Kaftancıoğlu kendisi hakkındaki davanın ilk duruşmasına katılmadı. İddianame Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a yönelik ifadeleri suç unsuru olarak yer aldı. Mahkeme hakimi ara kararını açıkladı. Mahkeme davete uymayarak duruşmaya gelmeyen sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmetti. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Kaftancıoğlu'nun ifadesinin alınması için ertelendi. Rojin Kabayış bir anda ortadan kayboldu ve ardından cansız bedeni bulundu. Babası Nizamettin Kabayış kızı kaybolduğundan bu yana hukuk mücadelesi veriyor. En son Adalet Bakanı Akın Gürlek'le konuşmuştu. Ve hatırlayacaksınız Gülistan Doku olayındaki ilerlemeyle birlikte Rojin'in babası da kızının işte cansız bedeninin bulunması noktasında öldürüldüğünü düşünüyor babası. Buna dair iddiaları var ve bir anlamda onun içinde bir umut ışığı oldu Gülistan Doku meselesindeki ilerlemeler. Ve son olarak da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le konuşmuştu. Nizamettin Kabayış son gelişmeleri Şeymus Çakan'a Türk Medya Diyarbakır temsilcisine anlattı.
1: Rojin Kabayış'ın katil zanlılarının bulunması için babası Nizamettin Kabayış öylesine bir hukuk mücadelesi verdi ki ve en son Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede Akın Gürlek'in yapmış olduğu açıklamada Rojin Kabayış'ın katillerinin bulunması için elinden gelen çaba ve gayreti göstereceğini ifade etmişti. Tabii Rojin Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış yanımızda. Önümüzde bayram var ve yine o ve ailesi yine hüzünlü bir bayram geçirecek ve aslında o cinayetle ilgili, o olayla ilgili son gelişmeleri de kendisinden alacağız. Efendim yani gerçekten zor bir süreç geçirdiniz. Onu biliyoruz. Yakinen takip ediyoruz. Ve en son da tabii Adalet Bakanı'yla da bir görüşme yaptınız. Son işte 400'ün üzerinde kişiden DNA örnekleri alındı. Neler söyleyeceksiniz?
2: Adalet Bakanı sağ olsun. Ben çok güveniyorum Adalet Bakanı'na. Zaten daha önce de açıklamaları oldu. Eğer o açıklamalardan olmasaydı ben ailemi, Rojin'in annesi ve çocuklarımı, küçük çocuklarımı hepsini alacaktım. Van'a gidecektim. Adliyenin önünde oturma eylemi yapacaktım. Ama Adalet Bakanı o açıklamaları yaptı. Ben onun hatırı için saygı gösterdim. O eylemden vazgeçtim. Ya da Ankara'da eylem yapacaktım. Adalet Bakanı açıklamalarında da hem söyledi hem de bizi davet ettiler. Biz gittik Ankara'ya. Güzel konuşmalar oldu, söz hakkı bize verdi. Avukatlarımızla beraber yani yol geliş gidiş olsa gerçekten bize değer verdi. Buradan tekrar ona saygı gösteriyorum. Dediklerini de uç kalem yerine getirdi şu anda. Ha, telefon daralma sinyali yapılacağını söyledi. DNA'lar olsun, DNA'lara şimdi onun verdiği kararın üzerinde DNA'lara bakılıyor. 400'ün üzerinde yaklaşık 500 kişinin DNA'sına bakılmış. 2500 kişiye bakılacak. Biz burada çok memnun kaldık ve çok da güveniyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bu olay çözülecek. Ve kameralara gelirse, kameralarda iki tane önemli kamera, her ikisine de dediler bozuktur. Çünkü Molla Kasım'daki kamera, orada villa vardır, Hüzürkent vardır, göl sitesi vardır. İki tane kamera var. Rojin'in cansız bedenine bakan kameralara dediler bozuktur. Diğerlerine bakmışlar. O görüntüyü de bize göstermemişler. Bunu da rica ettik bakanda. Bakan dedi gereken her şey yapılacak. Özel bir ekip kurulacak. Van'a göndereceğini söyledi. Biz çok memnun olduk. Rektör diyor ki üniversitenin herhangi bir sıkıntısı yoktur. Bakın burada tel yoktur. Burada su çekilmiş. Buraya kadar 10 tane direk vursaydın, bura düzenli olsaydı bugün bu çocuk kaybolmazdı. Belki ortadadır. Hayattaydı belki Rojin. Çünkü bu karanlık noktada ne ışık var, ne kamera doğru dürüst vardır. O ne tel bağlantısı var, ne de devriye gezmemiş. Bak buraya da hatta o zaman biz diyorduk ki buraya niye kamera takmamışsın? İki tane yetersizdir. Bize diyorduk ki telin öbür tarafı özel mülktür. Takamayız. Özel mülk dediği bak şimdi bu da olaydan sonra.
3: Şimdi 5 kamera.
2: 5 tane kamera aynı yere takmış. Özel mülk dedi. Buranın mülkü aldın? Yok. Yani doğru konuşması lazım. 60 yaşındasın, 65 yaşındasın. Bak Tunceli'de ne oldu gördük hepimiz beraber. Koç kocaman bir valiysen Gülistan'da oku. Onun ailesi 6 yıl boyunca o yolda gel git o dağlara hep annesi çıkıyordu. Vallahi ben sürekli ağlıyordum. Kürtçe çağırıyor diyor dağlara diyor Gülistan nerededir? Taşlara sürüyor Gülistan nerededir? Ne oldu Gülistan'ın başına? Ha, aynı şekilde ben de gidiyorum oradan dolaşıyorum Mola Kasım'a gidiyorum. Rojinin başına ne geldi? 3 günlük bir öğrenciye ne oldu? Niye böyle oldu? Niye bu duruma geldi?
1: Yaşamış olduğu o acıları hissetmemek neredeyse mümkün değil. Onun o acısını gerçekten hani evladı olan herkesin hissetmesi gerekiyor. Ve bizler de şu an onu dinlerken gerçekten benim kendim içim daraldı, gözlerim doldu. Ve onun o acısına ortak olabilmek, o olayı yapanların bir an önce ortaya çıkması için hepimiz el birliğiyle bir mücadele etmemiz gerekiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şems Çakan'a teşekkür ediyoruz. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor. O noktadaysa Deniz Zeybek bizi bekliyor.
4: Okçular hedefe kilitlendi. Bir yandan da elbette ki atlar meydanda Atatürk Havalimanı'nda 7'den 70'e pek çok kişi bu alana geliyor ve elbette ki farklı obalarda, farklı standlarda okçuluk gibi, atlı gösteri gibi ya da farklı geleneksel sporların yapıldığı yerlerde işte bu anı deneyimleme fırsatı buluyor. Şu an ok atmak için sırada olan vatandaşları görüyorsunuz. Hemen burada bir arkadaşımız var. Konuşalım kendisiyle. İlk defa mı ok atacaksın?
5: Girişte de attım bir kere, şimdi ikinci olacak, inşallah atacağız bu sefer.
4: Doymadın mı ok atmaya?
5: Doymadım.
4: Peki zevkli miydi?
5: Çok zevkli, mükemmel bir şey bence.
4: Peki sana iyi ok atmalar diliyorum. Hemen şu alana gidelim. Burada da başka bir arkadaşımız var. Hedefe kilitlenmiş durumda. Nasıl, keyifli mi?
6: Çok keyifli.
4: Daha önce hiç atmış mıydın?
6: Daha önce birazcık atmıştım ama o kadar deneyimli değilim.
4: Peki bu andan sonra mesela okçuluğa ilgi duymaya başlar mısın? Eğitimini almak ister misin?
6: Bilmem ama aslında eğitimini almayı isterim. Çünkü atospor olduğu için daha önemli bizim için.
4: Peki hadi bakalım at görelim seni, bakalım atabilecek misin? Hemen burada ok atmak için şu anda eğitmenler var. Ve o eğitmen nasıl o yayı gereceğini, oku nasıl atacağını gösteriyor ama... Elinden kaydı. Evet, şimdi atacak. Şöyle ilerleyelim. Tabii farklı farklı eğitmenler var. Farklı farklı yerler var. Bir arkadaşımız attı. Nasıl? Keyifli miydi?
5: Evet, çok güzeldi.
4: Peki, çok teşekkür ederim. Burada eğitmenimiz var. Zor mu ok atmak?
7: Zor değil aslında ama tekrar yapmaları lazım.
4: Peki ben yapabilir miyim?
7: Yapabilirsiniz.
4: O zaman deneyelim mi?
7: Tabii.
4: Peki ben şimdi mikrofonu tutmasını rica edeceğim ama önce bana gösterin lütfen.
7: Tamam, o zaman göstereyim önce.
4: Tamam. Nasıl yapıyorum?
7: Parmağımızı koyuyoruz buraya. Tamam. Kirişe.

0: Kiriş diyoruz buna.
1: Evet, kiriş diyoruz. Bu yay, bu da ok. Kirişe koyduk. Elimizi yumruk yaptık. Ayaklarımız direkt karşı gösteriyor. Yan bakıyoruz. Geldik, hedefe baktık. Bıraktık.
0: Tamam, şimdi burada okumuz var. Hadi bakalım. Bir de ben deneyeceğim. Önce ben deneyeyim. Tamam. Sonra hemen size bırakacağım. Mikrofonu tutmanızı rica ediyorum.
1: Bana tamamdır.
0: Ben konuşacağım. Şimdi pozisyonum şu, evet. Değil mi? Evet. Ayaklarım böyle. Doğru. Oku yerleştirdim. Nereye bakmam gerekiyor? Tam karşıya. Şu tutuşum düzgün mü? Mikrofonu da kendinize tutun konuşurken.
1: Tamam. Yumruk yapın. Aşağı biraz daha.
0: Şöyle mi?
1: Biraz daha aşağı getirin.
0: Evet, şimdi aşağı şöyle tutun. Bir dakika. Bu çok zor ama. Gerçekten çok zor.
1: Şöyle
0: yaptım.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Atıyorum o zaman. Hazır mıyız? Yapamazsam gülmek yok. Hadi bakalım. Bismillah. Gitmedi.
1: Bırakın elinizi.
0: Ha, buradan mı bırakacağım?
1: Evet.
0: Tamam, bunu bırakıyorum. Hadi bakalım.
1: Süper.
0: Evet. Hiç hedef alamadım. Olsun, olsun, denemiş olduk biz de. İşte bu alanda hiç deneyemeyenler var ve ilk defa okla tanışanlar var. Ya da az önce konuştuğumuz gibi farklı farklı alanlarda yine ok atma alanlarında bulunup bir başka alana gelip tekrar ok atanlar var. Ve bu sayede tabii ki geleneksel sporla tanışıyorlar. Ve hatta bazıları ilgi duyuyor ve bunun ciddi bir şekilde profesyonel anlamda eğitimini alıyor. Elbette ki 8. Etnospor Kültür Festivali daha devam edecek. Biz de buradaki standlardan, obalardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Sakarya'ya gideceğiz şimdi. Sakarya'da bir eğlence merkezinde sözlü tartışma çıktı. O tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Ve o çatışmada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralı. Hendek ilçesindeki bir otelin eğlence merkezinde gece saatlerinde işletme sahipleriyle müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirini ateş etti. Olay yerinde 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu. Sabaha karşı Antakya'da heyelan meydana geldi ve bir yamaç yola çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bu arada dereler taştı, sel meydana geldi. Hatay'dan sel görüntüleriyle devam edelim.
3: Sağanak sonrası heyelan oldu. Yamaçtaki bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Meteoroloji saatler öncesinden uyarmıştı. Hatay için kuvvetli yağış bekleniyordu, öyle de oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış felakete dönüştü. Gece yarısı etkisini artırınca sel meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu araçlar sürüklendi. Sürücüler ölümle burun buruna geldi.
4: Az önce daha bir aile kaldı. Yarıya kadar suyu geçtik, adamları kurtardık yani.
3: Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı zor anlar yaşadı. Sabaha karşıysa Antakya ilçesinden acı haber geldi. Sağanak sonrası bölgede heyelan oldu. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle dağ yamacına inşa edilen bir katlı müstakil ev yola yıkıldı. Çöken evin enkazında 4 kişi kaldı. Ekipler alarma geçti. Olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler zamanla yarıştı. Biri çocuk, 3 kişi yaralı kurtarıldı. Ancak bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki sağanak ulaşımı da vurdu. Antakya'da çevre yolu göle döndü. Sel nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Antakya Samandağ Karayolu'ndaki köprüde de çökme meydana geldi. Reyhanlı Antakya Karayolu Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bahriyanık Mahallesi'nde ise yol çöktü. Derin yarıklar oluştu. Park halindeki 5 araç zarar gördü. Sahipleri uzun süre yardım bekledi. Tamam.

0: Namazına kalktım, geldim. Arabaları çökmüştü. Arkadaşları aradım. Çağırdım onları. Geldiler sağ olsunlar.
1: Gün ağardığındaysa sel felaketindeki hasarın boyutu ortaya çıktı. Onlarca araçla ev ve iş yerlerindeki eşyalar kullanılamaz haldeydi.
2: Bu arada bu konuyla alakalı olarak Hatay'ı vuran sel felaketiyle ilgili olarak valilikten yeni bir bilgilendirme var. Hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğinin maalesef ki valilik bilgisini paylaştı. Bunu da kenara not etmiş olalım. Şimdi sizi bir fuara götüreceğiz. Ev tekstil sektörünün önemli buluşma etkinliklerinden biri. Ev tekstil fuarı 33. kez İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.
3: Türkiye ev tekstilinde Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci seçildi. Düzenlenen fuarlar Türkiye ekonomisine katkı sağladı. 2025'te 1.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu yılda sene sonu ihracatta artış bekleniyor.
4: Türkiye'nin dört bir yanından gelen, dünyanın birçok ülkelerinden gelen değerli alıcılar için de inşallah hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Hükümetimiz, devletimiz, halkımız hep birlikte üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya ve Türkiye'mizi dünyada gelişmiş ülkeler ligi arasında yer almasını sağlamaya büyük bir gayretle devam edeceğiz.
5: Tüm markalar için, tüm yatırımcılar için kıymetli, bizim için de son derece kıymetli. Sizler de görmüşsünüzdür koridorlarda gezerken yerli ve yabancı bir sürü katılımcı var. Bizlerin de markalarımızı, özellikle Türk markalarını burada temsil ediyor olması bizim için son derece kritik. Üretim kapasitesi oldukça önemli. Ciddi adetlere ulaşabiliyor olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra aslında son yıllardaki en önemli altı çizilmesi gereken konulardan biri sürdürülebilirlik.
3: İstanbul'da açılan 33. Hometex Fuarı 600'e yakın firmayı ve 45 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi. Fuar 11 holde 600'e yakın firmanın ürün ve yeni koleksiyonlarına ev sahipliği yaptı. Uluslararası kitleleri bir araya getiren fuarda turist ziyaretçi sayısı oldukça fazlaydı.
6: Lübnan'dan geldim. Eşyalar, mobilyalar, dokular, renkler, her şey bu fuarda çok güzeldi.
7: High quality.
8: Gördüğüm kadarıyla genelde memnunlar. Katılımcı sayısı da fena görünmüyor onlar açısından da. Ben hem ülkemiz için hem sektörümüz için bu fuarların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umarım büyüyerek bu tarz organizasyonlar ülkemizde daha çok yapılır.
3: Dünya ev tekstil sektörü 19-22 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
2: Ve mesai bitimiyle 9 günlük Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak. O zaman şöyle bir otogarlardaki son durumu öğrenelim. Acaba biletlerin yüzde kaçı satıldı? Söz muhabirimiz Mehmetcan Çoban'da.
9: Cuma günü mesai bitimiyle artık 9 günlük bayram tatili başlıyor ve memleketinde aslında bayram tatilini geçirmek isteyenler en ilk durağı ise tabii ki de Esenler Otogarı oldu. Otogardaki yoğunluğu da şu anda ekranlarımızda görüyorsunuz. Peki biletlerin yüzde kaçı satıldı? Ek seferler başladı mı? Konunun detaylarını TOFET Başkan Yardımcısı Musa Çaktır'la konuşacağız. Efendim şu an itibariyle biletlerin yüzde kaçı satıldı ve otogarda bayram tatili başlamamasına rağmen bir aylık yoğunluk var?
10: Bayağı bir yoğunluk var, evet. Beklediğimiz yoğunluktu. Çok da böyle beklenmedik bir şey değildi. Evet, bu yoğunluğa karşı olarak biz de ek servislerimizi hazırladık. Ek servislerimiz de dolmak üzere. Yani ihtiyaç olduğu müddetçe hizmet verebilmek için mutlaka ek servislerimizi açıyoruz. %100 kapanma diye bir şey yok bizde şu anda.
9: Efendim vatandaşın her daim yanındasınız ve ek servisleri de başlattığınızı söyledin. Anladığımız kadarıyla ilk servisler %100 biletler satıldı. Turizm araçları da bayram vesilesiyle seferlere başladı mı?
10: Tabii ki. Onlar da başladı. Yani onların zaten ek servislerimizin %99'unu onlardan yapıyoruz. Siz de takdir edersiniz. Gelişlerde yolcu yok. Sadece gidişlerde yolcumuz vardır. Gidişlerde de yolcu oluşumun tek nedeni karşı tarafta ziyarete gittikleri için biliyorsunuz bu turizmin %10'u turizmdir. Geri kalan %90'u ziyaretlerle ve memleketlerine hasret kalanların seyahat ettiği bir dönemsel oluyor. Bayramlaşmaya gidiyor insanlarımızın çoğu. Dolayısıyla oradan geliş olmayınca buradaki gidişler de tabii doluluk oranlarını bir taraftan yakaladığında maliyet olarak kurtaramıyoruz. O yüzden turizm arabalarını biz de Ulaştırma Bakanlığı altyapı

0: Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin alarak ikisini, iki belgeyi birleştirdik. Ek servis yapıyoruz ve biz az önce dediğim gibi hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Peki efendim, vatandaşlar günler öncesinden biletlerini aldı. Şu an itibariyle son dakika memleketine gitmek isteyen vatandaşlar otogara geldiği zaman gideceği adrese kolaylıkla bilet bulabiliyor mu, yoksa zorluk yaşıyor mu?
0: Ya biraz zorluk yaşıyor ama firmalarımız çok. 360 tane firmamız görev halindedir. Turizmin de arabaları çok fazla. Buna bağlı olarak tabii biraz yorulabilirler ama devamlı sorsunlar. Devamlı, yani birinde bulamazlarsa diğerinde mutlaka bulacaklardır.
1: Peki son olarak da şunu sormak isterim. Yoğunluk daha çok ne zaman artacak ve buralar vatandaşlarla dolup taşacak mı?
0: Şimdi biliyorsunuz tatil çok uzadı. 19 Mayıs'ta vardı bu işin içerisinde. Çok uzayınca dolayısıyla insanlar biraz dağıldı. Yani daha önceden işlerini bitirenler gitti. Sona kadar insanlar da cuma, özellikle cuma günü, cuma, cumartesi, pazar burası tik yapacak. Aşırı derecede insanların yoğun olacağı bir döneme gidebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi özellikle yoğunluğun cuma, cumartesi ve pazar günü otogarda daha da artması bekleniyor diyelim. Asıl servisler biletlerinde %100'ü satıldı ve ek servisler de vatandaşın hizmetine açıldı diyerek sözü bu noktadan stüdyoya bırakalım.
2: Mehmetcan'a teşekkür edelim. Şimdi yaz ayı gelmeden bıçak altına yatacağım, estetik operasyon yaptıracağım diyenlerdenseniz aman dikkat. Neden dikkat diyorum? Çünkü iyileşme süreci de en az operasyon kadar önemli. Neden? Hava gitgide ısınıyor. Güneş ışınları, sıcak hava ve yanlış bakım uygulamaları o operasyonun sonucunu olumsuz etkileyebiliyor. Detayları alalım. Söz Gülistan Yazbaşı'da ve konuğunda.
3: Yaz kapıya dayandı. Estetik operasyonlar için randevular dolup taşmaya başladı. Ancak bu süreçte yaza yenilenmiş bir görünümle girmek isteyenlere uzmanların uyarıları var. Nedir onlar? Konuşacağız. Yanımızda dermatoloji uzmanı Doktor Ömer Mert var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: İşlem yaptıracak hastaların karşılaşabileceği riskler nelerdir estetik operasyonlarda yaz aylarında?
4: Yaz aylarında aslında en önemli risk leke riskidir. Güneş ışınlarının o ultraviyole etkisi nedeniyle leke problemiyle karşılaşabiliriz.
3: Peki nelere dikkat etmeli?
4: Şimdi işlemden sonra bu iyileşen deri çok hassas olduğu için normal deriye göre daha lekeye karşı meyilli oluyor. O yüzden güneşten çok sıkı bir şekilde korunmak lazım. O bölgedeki operasyon işlem nedeniyle morluk, ödem de yine leke ihtimalini arttıran bir durum. Gölgede durmaya gayret etmek lazım. Şapka gibi, uzun kıyafetler gibi işlem bölgesini örtecek yöntemler de korunmalı. Güneş kremini gün içerisinde tekrar sürmeliyiz. Ve özellikle deniz, havuz tatili gibi böyle yoğun güneşe maruz kaldığımız durumları operasyonlardan sonra biraz ertelemek lazım. En azından ilk bir ay çok kritik. Bir ay çok yoğun şekilde güneşten korunmalı ve kaçınmalıyız.
3: Peki yaz mevsimi boyunca mı bu riskler devam ediyor? Mesela işlem yaptıracak bir hasta hangi aylarda işlem yaptırmayı tercih etse onun için daha iyi olabilir?
4: Aslında uygun koruma yöntemleriyle her ay işlem yaptırabilir. Fakat yaz aylarında güneş daha fazla, risk daha fazla demek. Eylül'den sonra güneş de azaldığı için risk azalıyor. Ama uygun bir korumayla yaz aylarında da işlem yapılabilir. O tamamen güneşten ne kadar kendinizi koruyabileceğinizle ilgili.
3: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, yaz aylarında yapılan estetik operasyonların risklerini ve hastaların dikkat etmesi gerekenleri konuştuk diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Gülistan'a teşekkür edelim ve bu saat diliminde noktayı koyalım. Ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareketlilik ve sağanak yağış Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Sadece Muğla sahili kapalı. Onun dışında kalan her noktada yağmur var. 20 kiloya varan sağanaklar aslında metrekareye düşecek yağış miktarı açısından. Fakat bazı noktalar biraz daha şiddetli yağış alacak. 50 kiloya varan sağanaklar ki toprak da suya doygun. Dün Hatay'da yaklaşık 150 kilo yağış kaydedilmiş görünüyor. Ki maksimumu 432 kilo Hatay'ın. Fakat tablo yine afete dönmüş durumda. Dolayısıyla bu maksimum yağış miktarlarına göre şehirlerimizi organize edebilmemiz çok ama çok önemli. Şimdi yine Türkiye'nin tamamı şiddetli yağış alacak. Daha doğrusu sağanak yağmur alacak ama bazı noktalarda sağanaklar şiddetli. Hangi noktalar onlar? Marmara bölgesi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da belli bir alan ve Doğu Anadolu. Tabii ki iller önemli. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tokat ve Hakkari çevresinde 50 kiloya varan sağanaklar görülecek. Tabii ki il bazında aslında bu tahmini veriyorum ama çok daha mikro ölçekli sağanaklar bunlar. İlçe bazında hatta mahalle bazında şiddetli yağış görülebilir. O yüzden tedbirli olmak önemli. Sel, su baskını, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Hatta hortum oluşma olasılığı da var biliyorsunuz bu tip konvektif hareketlilikle birlikte. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor. Mayıs ayı normallerindeyiz. Genel durumumuz böyle. Hafta boyunca, hafta sonu hatta önümüzdeki haftada aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor diyelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Konvektif hareketlilik yarın da bizimle birlikte. Yine Türkiye tablosu yağmurlu, gökyüzü gri. Bu ara güneşe hasretiz. Tüm Türkiye'de yağmur var ve özellikle Trakya'da, Ege'de, Doğu Akdeniz çevresinde, Doğu Anadolu'da, Kars çevresinde hava yağmurlu. Kısa süreli ama şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Özellikle Trakya, Ege çevresinde, Doğu Akdeniz'de. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Yine sel su baskını riski yüksek olacaktır. Hayata ulaşımı zorlayabilir. Aman dikkat diyelim. Hafta sonu cumartesinin tablosuna bakalım hemen. Hafta sonu da planları yağmura göre ayarlamamız gerekiyor. Çünkü yine tüm Türkiye tablosunda yağmur var. Ege'de, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'nun kuzey kesimi ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli. Yine metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kilo civarında olacak. Çok dar bir alanda aşırı yağış. Çok kısa süre içerisinde gelişiyor tabii ki bu durum. Ciddi olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Sel, taşkın, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma olasılığı gibi. O yüzden tedbirli olmak önemli. Sonrasında pazar günü, pazartesi ve salı günü de yine tüm Türkiye tablosunda sağanak yağmur var. Bayram haftası da yağmurlu geçecek. Bayram boyunca da konvektif hareketlilik, kısa süreli lokal gök gürültülü sağanak geçişleri yine bizimle birlikte olacak gibi görünüyor. Bayram planlarınıza mutlaka yağmuru da eklemeniz gerekiyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün sağanaklar şiddetli. Lokal ama şiddetli sağanaklara dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklık gece 15, gündüz 21 derece arasında olacak. Yarın da cumartesi, pazar günü de İstanbul yağmurlu. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. Ankara'da da sağanaklar sağanak yağmur var bugün. Yarın ve cumartesi günü de başkent yağmurlu. Özellikle cumartesi günü Ankara'da yağış şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek ve hava sıcaklığı özellikle hafta sonu azalacak Ankara'da ve son olarak İzmir'de gök gürültülü sağanak yağmur var. Yarın da hava yağmurlu. Hafta sonu da yağmurlu. Cumartesi günü sağanaklar şiddetli gök gürültülü sağanaklar haline dönecek. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma ihtimaline dikkat. Cumartesi günü Antalya çevresinde de ciddi olumsuzluklar meydana gelebilir. Çünkü ciddi bir kuvvetli bir rüzgar kayması görülüyor. Bu da özellikle Antalya için su hortumu oluşma

ihtimali demek, aşırı yağış demek, dolu ihtimali demek. O yüzden cumartesi günü Antalya'ya da dikkat. İzmir'le birlikte Antalya'yı da söylemiş olalım. Ve hava sıcaklığı İzmir'de yağışla birlikte hafta sonu 2-3 derece birden azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Albayrak Finans.
10: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım.net, Sigortam.net.
12: Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Biz

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türkcell gücünde 5G.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz. Efes 2026 tatbikatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün o tatbikattaydı. Seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında Erdoğan bir konuşma yaptı. Ve aslında tatbikatın, Efes 2026'nın verdiği mesajın bir tatbikatın çok ötesinde olduğuna değindi. Hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı. Neler söyledi Erdoğan, bir bakalım.
1: Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken, biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da, Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, İzmir merkezli 9 ilde operasyon başlatıldığını açıkladı. 21 şüpheli yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
2: Bir faili meçhul dosya daha açıldı. 8 yıl sonra 26 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Büyükışık'ın ölümü kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti. Büyükışık'ın ölümüne ilişkin dosya 8 yıl sonra yeniden açıldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçti.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla delillerin karartılığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında İzmir merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı ve inşaat şirketinin 2 ortağı da bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinden örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
1: Sayın Adalet Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcısına. Bu davada korkmadan hareket ettiler.
0: Dorukhan'ın ölümünden sonra babası emekli tümgeneral Ethem Büyükışık, oğlunun ölüm nedenini araştırdı. Elde ettiği tüm detayları tek tek kaydetti.
1: Vücudunda sistematik otopsi raporunda sırt sağ kesiminde 8 kaburga kemiği bir cetvelle çizilmiş gibi düz bir hat boyunca darp edilerek kırılmış. Ve bu gördüğünüz kemikler ciğerlere, akciğer ve karaciğerlere saplanmış.
0: Yürütülen soruşturma kapsamında olayda görevli 8 polis memuru, 4 şantiye bekçisiyle bir inşaat işçisi hakkında dava açılmıştı.
1: Siviller kasten öldürme, polisler ise görev ve kötüye kullanma ve delil karartma suçlamasıyla yargılanıyor.
0: Yapılan son operasyonla Dorukhan Büyükışık dosyasındaki karanlık noktaların tamamen aydınlatılması bekleniyor.
1: Bu davanın faillerinin, bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
2: Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkemeden zorla getirme kararı çıktı. Peki hangi davaya ilişkin? Bakalım. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ancak Kaftancıoğlu kendisi hakkındaki davanın ilk duruşmasına katılmadı. İddianamede Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a yönelik ifadeleri suç unsuru olarak yer aldı. Mahkeme hakimi ara kararını açıkladı. Mahkeme davete uymayarak duruşmaya gelmeyen sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmetti. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Kaftancıoğlu'nun ifadesinin alınması için ertelendi. Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarı bu sefer çok daha sert, güçlü esti. Yeni bir video var Kılıçdaroğlu'ndan. Yine arınma başlıklı bir video. Bu ikinci aslında arınma videosu. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Ama doğrudan hedef almamaya çalıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bu itinanın sebebi Kılıçdaroğlu'nun manifestosuna destek veren CHP'lilerin sayısında gizli.
3: Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum.
4: Kemal Kılıçdaroğlu, milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da, bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selefi Kılıçdaroğlu'nun ikinci arınma çıkışına yanıt verdi. Ama sadece bir kısmına, mermer polemiğine.
0: Bu sarayda mermer olana söylenen bir laf, Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenen bir laf değil. Ben orada bir ittifaka meydan okudum. Ben orada Akın Gürlek'e ve Butlan ittifakına meydan okuyorum. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlara söylediklerime alınganlık göstermesine şaşırırım. Aksine hiç o alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim yani.
5: Bu doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef almamakla birlikte ortaya söylediğini iddia ettiği bir lafın Kılıçdaroğlu'nca üstlenilmesini zan altında bırakan bir söylem. Özgür Özel madem üstlendi demek ki o da bu ittifakta demeye getiriyor. CHP'de bir savaş var ama atışlar, silahlar saklanarak yapılıyor. Peki Özgür Özel neden Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef gösteremiyor?

0: Bu sorunun cevabı 22 CHP'li milletvekilinin sosyal medyada yayınladığı mesajlarda gizli. Ayrı ayrı manifesto tadında bildiriler yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na destek verdiler. Üstelik kulislere göre bu sadece buzdağının görünen bölümü. Kimileri 25 milletvekilinin videoyu paylaşmadan sessiz destek verdiğini iddia ediyor. Çok değil, bundan birkaç ay önce Kılıçdaroğlu'nun yalnız kaldığı düşünülüyordu. Yolsuzluk iddialarının Genel Başkan Özgür Özel'e ulaşması bir şeyleri değiştirmiş gibi görünüyor.
1: Şimdi bu video meselesini konuşalım, CHP'de olup biteni konuşalım. Yapılan araştırmalar var, mutlak butlanla ilgili kimi gazetecilerin duyumları, iddiaları var. Konuklarımız bizimle birlikte Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Taner Erol. Yusuf Bey, Taner Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Hemen Taner Hocam sizinle başlayalım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bu video. Kılıçdaroğlu bu videoyla ne amaçlıyor olabilir sizce? Bugün mesela gazeteci Deniz Zeyrek'ten şöyle bir değerlendirme gördüm. Duydum daha doğrusu kendisi. Diyor ki mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, bazı vekillerin deklarasyon yayınlaması filan, tüm bunlar mutlak butlan çıkacak. Parti yönetimine biz geleceğiz. Kamuoyunu buna hazırlıyoruz çabası diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesi için. Böyle bir amaç mı gidiyor yoksa başka bir amaç mı söz konusu bu videoda, ne dersiniz?
3: Öncelikle mutlak mutlan kavramı bir hukuki kavram. Şu an süreç yargıda. Her iki sonuçta tabii ki mümkündür. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine hem de Özgür Özel'in lehine bu sonuç gelebilir. Partilerin ve tarafların iki sonuca da hazırlık yapması zaten gerekiyor. Tabii Özgür Özel bunu çok fazla yapamaz aleni bir şekilde. Çünkü bunu sahiplenmek istemiyor. Sahiplenirse zaten bu süreci kabul etmiş olur. Ama Kılıçdaroğlu cephesi bunu sahiplenmek zorunda. Çünkü iddia o taraftan geldi. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar siyasete dönme noktasında bir arzusu ve isteği olduğunu görüyorum. Bunu da destekleyen parti kanadında ciddi bir tabanın olduğu aşikar. Tabii Özgür Özel'in her ne kadar şu anda otoritesiyle ilgili bazı sorunlar olsa da partinin içerisindeki delegeler çok açık Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veremez. Bu normal, beklenen bir sonuç. Ama kapalı kapılar arkasında bu görüşmeler yapılıyordur. Dolayısıyla ciddi anlamda Kemal Kılıçdaroğlu partiden bir destek almazsa böyle bir çıkış yapması siyaseten pek mümkün olmaz. Kılıçdaroğlu'nun hem bir kırgınlığı var. Çünkü biliyorsunuz ki hem gitme şekli çok hoş olmadı. Bir genel başkan çok uzun süre partiyi konsolide etmiş, ciddi anlamda tek adam olmuş bir adam olarak siyaset sahnesinde yer alan Kılıçdaroğlu çok istemediği bir şekilde veda etmiş oldu. Ve bunu da kırgınlığını çokça demeçlerinde biz anladık. Haliyle hem bu imajını düzeltmek hem de bir rövanş almak, siyasi anlamda bir rövanş almak niyeti taşıdığını düşünüyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman siyasete dönme isteğinden de geri kalmadı. Ne kadar yalnız kaldı gibi bir görüntü verilse de özellikle bazı siyasi ortamlarda, yakın çevrelerinde yapmış olduğu konuşmalarda siyasetten çok fazla geri durmadı. Onun için hem bu kırgınlığı yüzünden itibarını tekrar korumak ve geri almak hem de siyasete yeniden dönme arzusu içerisinde olduğunu çok net görüyoruz.
1: Peki Taner Hocam, bu videosu seçmeni mi yoksa partilileri ikna etmek için çekilen bir video mu sizce?
3: İlk olarak parti delegelerine verilmiş bir mesaj aslında bu. Ben buradayım temasını taşıyor. Çünkü elinde bazı iddialar, güçlü iddialar olduğunu sanıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten bu yargı sürecine yansıdıysa ve yargı bunu tartışmaya değer gördüyse zaten bu iddiaların bir karşılığı olabilir. Bunu yargı zaten söyleyecek son tahlilde. Ama bunun öncesinde partiyi hazırlaması gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sadece geri dönmek önemli değil, orada kalmak da önemli. Çünkü mutlandan sonra tabii ki bu geçersiz sayılıyor seçim ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar başa geçiyor. Ama bu yeniden bir karar alınıp partinin tekrar seçime gitmesi önünde bir engel değil. Tekrar bu süreç başlayabilir ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine de sonuçlanabilir. Onun için partiyi hazırlamak
1: hocam
3: istiyor.
1: Hocam çok özür dilerim. Şimdi şunu sorayım o zaman size. Diyorsunuz ya, ya mutlak mutlan ilan edildikten sonra da partiyi hemen seçime götürebilir. Ya şu anki delege yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu sizce seçime götürür mü? Yoksa o delege yapısını değiştirip bir süre sonra mı seçime gitmeyi tercih eder? Yani şu anki delege yapısıyla kazanma ihtimali var mı ki?
3: Özgür Özel tarafından bu baskı gelir. Kemal Kılıçdaroğlu zaten orada kalmak isteyecektir. Partinin başına geçse de yargı yoluyla orada kalması o kadar kolay değil. Çünkü şu an delege yapısı biraz değişti. Özgür Özel'in burada ciddi atılımları oldu. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı bir kesim hala devam ediyor. Ama Özgür Özel bu süreyi çok iyi değerlendirdi. Dolayısıyla baskı Özgür Özel kanadından gelecek ve tekrar partiyi kongreye getirme kararı gelebilir. Dolayısıyla burada kalmak çok daha değerli ve kıymetli. Sadece geri dönmek yetmez. Onun için Kılıçdaroğlu'nun bu mesajı, bu videoyu ben önce delegeye vermiş olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu vatandaştan, tabanından bağımsız bir süreç değil. İkinci aşamada tabii ki bu seçmeni de konsolide edebilecek bir içerik taşıyor video. Çünkü biliyorsunuz ki artık seçmen şeffaflık istiyor. Yani bu şeffaflık politikasını liderlerden görmek istiyor. Burada bir grif bir durum, de facto bir durum varsa seçmen rahatsız olur. Dolayısıyla adayın kim olduğuna bakmaz. Gelecek noktasında seçmen özellikle iki taraf arasında da bir objektif politika göstermesi noktasında baskı ortaya koyacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu işte burayı biraz caizse kaşıyor ve toplumdan da seçmenden de bu desteği almak için benzer içerikleri sıklıkla söylemeye başladı.
1: Peki, şimdi Yusuf Bey sizinle devam edelim. Önce sizden de şunun yanıtını almak isterim. Videoyu izlediğinizde sizde nasıl bir intiba bıraktı? Yani bu sözler, bu açıklamalar seçmeni mi yoksa partilileri mi ikna etmek için söylendi Kemal Bey tarafından?
2: Ben Hanım, aynı soruyu ben buradayım ve buradayım. Buradayım diye hatta heceleyerek söyledi. Çok sinirli olduğu bir video daha vardı, evet. Hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun.
1: İkinci tura kaldığı zaman. Sorduğunuz... Hocam Yusuf Bey onu da hatırlatırsanız çok sevinirim. Benim de sorularım arasında vardı. Madem öyle ben şunu da ona ekleyerek size sorayım. Şimdi o bahsettiğiniz video Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında ki bütün gece Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığına dair CHP kanadından açıklamalar yapılmıştı. Muhalefet çok umutlanmıştı. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir sessizlik ardından Kemal Kılıçdaroğlu masaya elini vura vura buradayım ve buradayım siz de buradasınız dedi. Ama bu video bence akıllarda ertesi gün biraz travma gibi kalmadı mı? Yani bu biraz da onu çağrıştırmıyor mu o anlamda?
2: Helen Hanım tam ertesi gün, o videonun ertesi gününde ben yine sizin programınıza katılmıştım. Ve yine siz bana bu soruyu sormuştunuz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada mesajı kime veriyor diye. Ben aynı işte o olaydan da edindiğim tecrübeyle şu anda bugünkü bu sorunuza şunu cevap verebilirim. Kesinlikle bizimle ilgili değil bu soru. Bu çıkış. Yani parti içerisinde gördüğümüz kadarıyla birilerinin çok daha net anladığı bir mesaj bu. Çünkü uzun uzadıya biz şeyleri değerlendirmiştik. Buradayım derken neyi ifade etti? Aslında farklı bir yere mesaj gönderiyor. Aslında iktidarın şu kanadı işte. Sonrasında şunu anladık ki aslında mesaj altılı masayaymış. Aslında mesaj CHP'nin içerisindeki kliklereymiş. Aslında mesaj CHP içerisindeki İşte yani krizlerle alakalı bazı şeyler yaşanmış kapalı kapının arkasında. Sonra herkesin tebessüm ettiği bir fotoğraf verilmeye çalışılmış medyaya. Bu da anlaşılamadığı için veya bu da tam işte karşılık bulamadığı için buradayım ve buradayım videosu çıkmıştı. Ben o zaman boşa vakit kaybedildiği kanaatindeyim. Çok uzun süreler bu kıymetli yayınlar. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu mesajı burada ne verdin, neye verdin, ne anlatmak istiyor falan gibi yorumlarla analiz etmeye çalıştık. Şu anda şunu net olarak söyleyebilirim. Dünkü arınma gerekli videosu doğrudan doğruya delegasyonadır, doğrudan doğruya belediye başkanlarınadır, doğrudan doğruya genel başkan yardımcılarınadır. Şu anda görevde olmayan CHP'li siyasi aktörlere ve görevde olan siyasi aktörleredir. Yani bizimle alakası yok. Gördüğüm kadarıyla bize bir mesaj veya topluma bir mesaj değil bu. Çünkü ama Sayın Kılıçdaroğlu burada bu mesajı verirken toplumun verdiği mesajla da bağdaşık bir iletişim kurduğunu görüyoruz. Neyle? Arınma peki, arınma gerekli diyor. Arınma gerekli mi? Vatandaşa en son yaptığımız sosyometrede sorduk. Bu belediye başkanları ve yöneticilerle alakalı meseleyi.
1: Evet.
2: CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler yolsuzluğa bulaşmış olabilir diyor. %56.1. Belki de Sayın Kılıçdaroğlu bizim bu verimizi de görmüş olabilir. Çünkü yolsuzluğa bulaşmış olabilir diyor %56 ve Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki evet arınma gerekli diyor. Arınması lazım diyor, arınmamız lazım diyor CHP olarak. Belki de bu vatandaşın arınma ihtiyacını CHP'li yöneticilerde işte başkanlarda gördüğünden dolayı, yani suça bulaşmışlık ihtimalini gördüğünden dolayıdır ki Sayın Özgür Özel'in yani sokakta yaptığı mitingler gerekli heyecanı toplayamadı, artıramadı. Bir fırsat vardı, bir söylem, bir ifade ortaya koyuyordu. Bir mağduriyet algısı vardı. Helin Hanım, bakınız Mart 2025'te Sayın İmamoğlu gözaltına alındığında 29 olan CHP oyunun 35'e çıktığını gördük. 6 puan kadar destek oyunun geldiğini gördük. Ki 6 puanlık bir hızlı hareket bir şey demektir.
1: Evet.
2: Seçmen burada bir şey demek istiyorum anlaşılması gerekir. Bunu okunması gerekir. Hı hı. Burada seçmen dedi ki bir saniye ben burada kafam karışık. Acaba bir haksızlık mı var burada? Sayın İmamoğlu ile alakalı işte bu dosya acaba hukuki değil de siyasi mi? Ben burada bir mağduriyetin de olabileceği kanaatini taşıyorum dedi. Ve belli bir oranda 6 puan yani çok anlamlı bir oranda %50+1'in Sayın Cumhurbaşkanı seçtiği bir sistemden bahsediyoruz. %6'nın hareketinden
1: evet,
2: bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Hareket etti ve %35'e taşıdı CHP. Şimdi düşünsenize siz eğer ki seçmen tabanını ikna edebilmiş olsaydınız 100 küsürüncü mitinginizi tahminen yani meydanlarda sığmayan kalabalıklarla yapardınız.
1: Peki fakat Yusuf Bey, Kemal Kılıçdaroğlu
2: gerçekleştirmediğini görüyoruz.
1: Peki.
2: Niye? Çünkü vatandaş düşünüyor ki yolsuzluğa bulaşılmış kardeşim burada diyor. Burada bir şeyler
1: peki
2: var diyor.
1: Peki şunu sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu videosu, yani tamam diyorsunuz ki bu hedef burada bu söylemlerde partinin içine, belediye başkanlarına, teşkilatlarına, ama şimdi siyaseten bir yere geleceksen senin neticede seçmenin, vatandaşın oyuna ihtiyacın var. Dolayısıyla senin asıl ikna etmen gereken burada vatandaş, seçmen. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı, bu seslenişi, az önce de hatırlattığınız sizin de bu buradayım ve buradayım videosu. Şimdi büyük hayal kırıklığının akşamının ertesi günü gelen bir videoydu ama yine toparlamaya yetmedi seçmeni. Bir travmaya dönüştü. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmende bir karşılığı var mı? Az önce Taner Hocam da dedi ki seçmeni konsolide şimdi etmeye çalışacağından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsetti ama yapabilir mi? Biraz bu kayıptan, Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı sanki yükü, bagajı çok ağır gibi geliyor seçmen nezdinde, ama ne dersiniz? Unutturulabilir mi?
2: Yapabilir mi? Yapabilir mi? Yetmez ama evet diyebiliriz Helin Hanım burada. Yani şu şekilde bir karşılığı var mı? Evet var. Yeterli derecede var mı? Bence yok. Hı hı. Fakat şöyle şu anda hırsla işte şahsi tavırla hareket ettiği değerlendiriliyor Sayın Kılıçdaroğlu ile alakalı. Ve bunu söyleyen tarafın, yani il kongreleri yapılırken Helin Hanım, Sayın İmamoğlu'nun CHP'nin mevcut işte o dönemki Ankara İl Başkanı'na senin bu yaptıklarını unutmayacağım diye parmak salladığını, tehdit ettiğini görmüştük.
1: Hı hı.
2: Şimdi bir il kongresinde yaşanan şeyler, kurultayında yaşanan şeyler bunlar. Parti kongresi olmuş ve bir şeylerin yaşandığı konuşuluyor. Şikayet edenler CHP'li, konuşanlar CHP'li. Burada bunun niçin o zaman Sayın Kılıçdaroğlu tarafından unutulması bekleniyor? Benzer şekilde belki de şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun belli bir alanda sabır göstermesi ve daha sonrasında bu parti içi mücadeleye dair kendine yapıldığını düşündüğü haksızlığa dair söz söylemesi belki de bir liderlik, genel başkanlık alameti farikasıdır. Hani bu kadar itile kakıla, tırnak içerisinde farklı organizasyonlarla iddia edilen o ki görevden, yani göreve tekrar gelemeyeceksiniz, koltuğunuzu kaybedeceksiniz ve sonrasında da kendinizi susacaksınız, asla ağzınızı açmayacaksınız. Çok mümkün müdür bu veya anlamlı mıdır? Bu değildir. Şöyle ki Sayın Özgür Özel'le Ağustos 2025'teki bir veriyi paylaşmak istiyorum sizlerle.
1: Buyurun.
2: Özgür Özel'in başkanlık performansını başarılı buluyor musunuz diye sorduğumuzda %57 oranında başarısız buluyorum şeklinde bir değerlendirme yapıldığını gördük. Ben işte yaklaşık 8 ay önceki veriyi, 8-9 ay önceki veriyi paylaşıyorum sizlerle. Peki CHP'deki kongre ve yolsuzluk iddialarının gerekçesi, sebebi nedir diye sorduğumuzda ise Helin Hanım parti içi muhalefettir diyen oranın %53.9 olduğunu görmüştük. Yani Eylül 2025 verisi bu ikinci paylaştığımda seçmen güvene ve vade oy veriyor veya seçmenin oy verme davranışını belirleyen iki önemli faktör bu. Fakat Helin Hanım iktidara namzet bir kadroda baktığında klikler görüyor, krizler görüyor, blöfler görüyor, şantajlar görüyor, itiraflar görüyor, iftiralar görüyor, bir kargaşa karmaşa görüyor. Kendi içerisinde kavgalı bir durum görüyor. Diğer tarafta ise dünyanın birçok yerinde ateş varken şu anda bu ateş çemberinin içerisinde hayatı iyisiyle kötüsüyle sürdürme gayretinde bulunan ve bunda da başarılı olan bir iktidar, bir lider görüyor. Erdoğan'a fobik olduğu değerlendirilebilecek %40'lık bir seçmen kitlesi var. Koşulsuz muhalefet bloğu olarak da değerlendirebileceğimiz bir grup bu Helin Hanım. Şu anda her ne olursa olsun Erdoğan gitsin diyen bir grup. Hatta geçen Çağlar dedi ki ya nasıl Erdoğan'ın karşısında Ajdar aday olsa ona da mı oy verir bu? %40'lık grup dedi. Tabii egzajener ederek soruyor tabii. Gazeteci refleksiyle. Dedik ki tabii yani tahminen bu kadarını da yapmazlar diye tahmin ediyoruz. Fakat onun da yani kesinlikle rahatlıkla evet. barajı geçebileceği değerlendirilebilir. Düşünün ki böyle bir kitle var. Son cümle. Hı-hı. Her ne olursa olsun Erdoğan gitsin diyen bu grubun şu anda şunu dediğini görüyoruz. Koşulsuz muhalefet bloğu ve Erdoğan fobik bu grup diyor ki Erdoğan gitsin ama şimdi değil.
1: Erdoğan karşıtlarında bile diyorsunuz ki Erdoğan gitsin ama şimdi değil. Peki şimdi aynı nokta üzerinden biraz aslında dil üslup meselesine Taner Hocam sizinle de değinelim istiyorum. Özgür Özel bu zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen eleştirileri hep ona karşı böyle nazik bir dil kullandı. Biraz göğsünde bu açıklamaları yumuşattı. Hani çok üstlerine alınmıyorlarmış gibi böyle bir ifadeler kullandı. Ama dün Ali Mahir Başarır kendisi tamamını videonun izlemediğini söyledi meclisteki açıklamasında ama diyor ki herhalde arınma derken komplocuların yargıdan arınmasını demek istiyor. CHP'ye bir tuzak kuruluyor. Millet de Kemal Bey de bunun farkında. 2019'da omuz omuza mücadele vererek seçtirdiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum dedi. Sonrasında da sosyal medya hesabında şöyle bir tweet paylaştı. Rabbim hepimize güzel yaşlanmayı nasip etsin. Şimdi bunu kime dedi, kime ithaf etti net değil ama herkesin aklına Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Çünkü Kemal Bey'in açıklamalarının ardından böyle bir paylaşım yaptı. Şimdi ben şurada şunu merak ediyorum Taner Hocam. Acaba CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dilinde veya stratejisinde bir değişikliğe mi gidiyor? Özgür Özel'den hala buna dair bir sert açıklama yok ama Ali Mahir Başarır'dan böyle ifadeler geliyor. Bir strateji değişimi mi acaba söz konusu? Böyle iyi adam, iyi polis, kötü polis rolü mü oluşturulacak?
3: Şöyle ki zaten biliyorsunuz başından beri hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hem Özgür Özel cephesi birbirine karşı kontrollü bir dil kullanıyor. Hı hı. Ne kadar Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu biraz daha zaman zaman tonunu arttırsa da Özgür Özel'den aynı seviyede bir karşılık gelmedi. Fakat iki taraf da birbirini kastettiği çok net anlaşılacak cümleler kuruyor. Yani bunu zaten herkes tam olarak anlamış durumda. Kılıçdaroğlu siyasi geçmişi çok tecrübeli bir insan. Evet. Aslında ne yapmak istediğini planlamış ve stratejik davranıyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e arınma ile ilgili vermiş olduğu mesajla birlikte yapmak istediği şey şudur. Seçimde bana karşı adil olmayan ve bu süreci kendi lehinize yönlendirme noktasında hukuki olmayan yöntemler denediniz. Bunlarla ilgili bende kayıtlar var ve ben sizi bu süreci yargıya taşıdım. Bu çok net anlaşılıyor artık. Bunun bir yoruma veya bir izahata gereği olmadan herkesin anlayabileceği bir esasen duruş. Aynı şekilde buna karşılık vermesi gereken Özgür Özel de sonuçta eski genel başkanına karşı ve hala partide önemli bir pozisyonun olduğunu düşündüğü için de tabanda da belirli bir ölçüde karşılığının olduğunu düşündüğü ve sonuçta hukuksal süreç de devam ediyor. Hukuktan ne çıkacak? Bu da belli olmadığı için daha kontrollü bir dil kullanma gereği duyuyor. Siyaset nezdinde genellikle bu tip durumlarda ikinci, üçüncü isimler üzerinden süreç sertleştirilir. Daha fazla gerginlik yaratılır. Dolayısıyla da Ali Mahir Başarır gibi isimler Özgür Özel'in yapmadığını yaparak esasen daha sert bir üslup ortaya koyacaklar zamanla. Ben bunu bekliyorum. Daha sonra tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu da buna karşılık vermeye başlayacak. En son Özgür Özel daha sert bir tutumu kendisi zaten yapmış olacak. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel yapısına baktığımızda Özgür Özel'den daha ılımlı bir politika güden ve partiyi genel olarak merkezi bir pozisyona taşıma noktasında hamleleri olan bir insan. Özgür Özel ise Özgür Özel'in CHP'sine ise baktığımızda daha marjinal çıkışları olan, söylemleri olan bir noktada. Dolayısıyla bu kontrol savaşı çok fazla sürmeyecektir. Eğer mutlak mutlan davası sonuçlanırsa Özgür Özel'in lehinde de olsa aleyhinde de olsa bunu kullanacaktır. Siyaseten kullanacaktır. Zaten şimdiden bununla ilgili demeçler veriyorlar. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu şu anki performans tamamen iktidar kanadından geldi. İktidar destekli olduğu, hatta Cumhurbaşkanı'nın bir projesi olduğu gibi söylemler var. Dolayısıyla bu iddialar şeyden sonra, yargıdan sonra tekrar gündeme getirilecektir. Lehte de olsa, aleyhte de olsa bunu ciddi anlamda Özgür Özel bir seçim malzemesine dönüştürecektir. Ama süreç o kadar gerçekten sorunlu ki tam olarak iki tarafta önünü göremiyor. Çünkü partide bir yolsuzluk davası var. Bu yolsuzluk davalarının ne kadar ilerleyeceği, nerede sonuçlanacağı tam olarak öngörülmüyor. Onun için bu stratejik süreç bir süre daha devam eder ama mutlak mutlak kararından sonra olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Söylemler çok daha sertleşecektir özellikle Özgür Özel tarafından.
1: Peki şimdi Yusuf Bey, sizin Nisan ayında yaptığınız anket dün Abdülkadir Selvi'nin de köşesine taşınmıştı. Kendisi de bir noktaya takılmış. Açıkçası ben de okuyunca, yani sonuçları önce paylaşmak istiyorum demişti. O sonuçlara baktığımda ben de aynı noktaya takıldım. Diyor ki araştırmaya göre işte AK Parti'nin oyu %34.4, CHP'nin %30.3. Ben Selvi'nin ifadeleriyle değil, kendi ifademle size sorayım. Şimdi CHP hakkında bu kadar dava, soruşturma, iddia varken tüm bunlara rağmen CHP'nin oyu hala nasıl %30.3 olarak çıkıyor? Kendisi de bu noktaya dikkat çekmiş. Şimdi siz bunu neye bağlıyorsunuz? Diyorsunuz ki mesela %56 yolsuzluğa bulaşmış olabilir CHP'li belediye başkanları, siyasetçiler diyor. Şimdi %56'sı böyle düşünürken nasıl %30'luk bir sonuç çıkabiliyor?
2: Recep Tayyip Erdoğan bu coğrafyanın birleştirici gücü. Şu bağlamda söylüyorum Helin Hanım. Muhalefet seçmenini de iktidar seçmenini de konsolide eden kişi Recep Tayyip Erdoğan. Birisi Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle, diğeri ise Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle konsolide bir arada duruyor. Ve durmaya devam ediyor. %30'a şaşırıyor. Hani ya sen Selvi'yi anlayabiliyorum. Uzun yıllardır sürekli ve sadece veriye baktığım için Helin Hanım, yani Türkiye seçmenin sosyolojisi, Türkiye ya en önemli özelliği duygusal olmasıdır. Duygularımızla karar veririz birçok kere. Hani ne söylendiğine değil, kimin söylediğine konuyu bakan çok büyük bir seçmen kitlemiz var bizim. Yani dolayısıyla burada CHP içerisinde her ne olursa olsun CHP'yi sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında ve iktidara en yakın namzet parti olduğundan dolayı destekleyen konsolide olan bir seçmen kitlesinden bahsedebiliriz. Neden? İşte nedeni dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın birleştirici gücü. Yani bir konsolidasyon etkisi var. Bir tarafta kendisinin tabanını tam olarak konsolide ediyor. Diğer tarafta ise ters konsolidasyon etkisiyle belki de orayı da sağlamca tutuyor. CHP'nin fakat altılı masada da benzer şeyler yaşamıştık. Yani çok yakın tarih olduğu için tarihe atfın makul olduğunu, bugünkü mevzuyu okurken onlardan biraz yardım almamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Elin Hanım, altılı masanın her çıkışında, İnanın ben o dönemde de sizinle programa katıldığımı ve çok program yapmışız bu arada Helin Hanım.
1: Pek çok program yaptık.
2: Ve siz diyordunuz ki yani Helin Hanım şunu konuşuyorduk biz. Şey var mı adı nedir? Altılı masada problem var mı? Hayır yok deniliyordu. Altılı masada problem çıkartanlar var diyenler suçlanıyordu, yaftalanıyordu, linçleniyordu. Hiç kimse dolayısıyla altılı masada bir problem var diyemiyordu. Ama sonrasında altılı masa bitti, seçim sonuçlandı, altılı masa kaybetti. O zaman altılı masada oturan herkes altılı masayla alakalı ne kadar büyük problemler yaşadığını anlatmaya başladı.
1: Evet.
2: Ve aslında o gün konuşulanların ne kadar da anlamlı olduğunu görmüş olduk. Şu anda altılı masanın içerisindeki krize çok benzer bir kriz yaşıyor CHP. CHP o gün de altılı masa iyisiyle kötüsüyle öyle böyle ikinci turda yani 8 oy aldı. Hani bütün problemlerine rağmen bir şekilde yine Erdoğan'ın karşısında olmasından kaynaklı olarak bir konumlama oldu. Bütün bu kavga gürültüye rağmen o gün de bir arada duruyorlardı. Hı hı. O günkü verilere de baktığımızda nasıl bugün %30'u sorguluyor, işte bir sorgulanabiliyor veya işte nasıl %30 alıyor deniliyor. O zaman da nasıl %48 belki alınır deniliyordu ama sonuç mevzu şu. Bugün de CHP'nin içerisinde aynı şekilde bir büyük kriz var. Bakın az önce Özgür Özel'in başkanlık performansıyla alakalı Ağustos 2025 verisini paylaştı. %57 başarısız buluyor. Ve şimdi düşünün ki ana muhalefette haksızlığa uğradığı düşünülen ana muhalefet hareketinin ve muhalefet bloğunun en önde gelen siyasi aktörüsünüz. Ve diyorsunuz ki ben sokağa çıkıyorum, bana inananlar, güvenenler, sözüme arkasında olanlar arkamdan gelsin diyorsunuz. Ve gelen olmuyor. Gelen olmuyor değil, var. Yani ben gözlemliyorum, yakından gözlemliyorum CHP'nin sokaktaki yaptığı birçok çalışmayı. Fakat günden güne artan bir heyecan görmedim. Ruh, renk, kitle, bunu görmedim. Eğer bir lider buna inandırabilmiş olsaydı tabanını, çünkü yani inanmaya, Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki bir harekete eklemlenmeye aslında meyyal bir seçmen kitlesi de var. Hani bu arada seçmen kalan veya işte belki AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na çok da yakın olmadığı değerlendirilebilecek. Bunu harekete de geçiremedi. Dolayısıyla nasıl altılı masa o gün bölündüyse, parçalandıysa, kanaatim o yöndeki bu krizlerin sonrasında çok güçlü bir kriz var. Sayın Ali Mahir Başarır demiş ki ben tam dinlemedim. Yani ezberleyecek kadar dinlemiştir belki de diye düşünebilir Anadolu'daki seçmen. Seçmenin ferasetini, anlayış kabiliyetini hafife alan her anlayış yok olmaya mahkumdur. Peki. Yok onu bana demedi. Yani sürekli böyle teviller üzerinden, imalar üzerinden birbiriyle çatışan durumu bir de altılı masada görmüştük. Altılı masa kaybetti, altılı masa dağıldı. Günüm kanaatimce verileri okuyan birisi olarak söylüyorum size. CHP'nin de bu tarz bir bölünmesi çok yakındır.
1: Peki şimdi yine aynı sizin verileriniz üzerinden Abdülkadir Selvi köşesinde bu %30'un neden CHP'de %30'da kalıyor, neden inmiyor sorusunu kendisine sorup iki seçenek sıralamış ve o seçeneklerden de birini aslında bir anlamda hani gerçek olarak değil ama bu işaretlemiş ben diyeyim size. Ne ekonomi yine sizin verilerinize dayandırmış. Dolayısıyla şimdi ben rakamları okuyan biriyim diyorsunuz. Oradan rakamları siz okuduğunuzda ne gördüğünüzü merak ediyorum. CHP'nin bu şu an %30.3'te görünmesinin sebebi olarak siz de ekonomiyi görenlerden misiniz?
2: Evet. Anlamlı bir oranda ekonomik darboğazdan geçen ülkemizin yani seçmenin oy verme davranışında bu büyük etkisi olan parametre, ekonomi parametresinde dezavantajlı bir durumda olduğunu görüyoruz iktidar tarafının. Yani burada bu alanda kesinlikle hızla iyileştirilmesi gerekli alanlar var. Yani çare bulunması gerekli. Evet. Refah seviyesinin, hayat standardının çünkü tırnak içerisinde çeyrek asırlık iktidarında birçok konuda da orta gelir grubunu genişleten, refah seviyesini artıran birçok şeyi ilk kez belki tattıran iktidar AK Parti iktidarı. Bundan da yoksun kalınca ister istemez seçmen uyarıda veriyor. Bu anlamda.
1: Peki.
2: Ekonomiyle alakalı sınavı en büyük sınav hakikaten AK Parti'nin.
1: Süremiz artık bitti. Son 30 saniyem sizlere veda edeceğim ama veda etmeden önce kendi notlarımı da alabilmek için Yusuf Bey soruyorum. Bu yolsuzluğa bulaşmış olabilir diyenler %56 dediniz. Kesinlikle bulaştığını düşünenlerin oranı var mı elinizde veriler?
2: Şöyle iki veya seçenekli olarak tabii var. Çok özür dileyerek ben hocam son sözlerini toparlarken isterseniz hemen tabletten
1: o zaman çok vaktimiz kalmadı. Açılamayacaksa ben sizden veri olarak isteyeyim. Bir başka zamanda konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ediyorum çünkü süremi de ciddi oranda aştım. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Taner Erol ve Arede Survey Genel Müdürü Yusuf Akın bizimle birlikteydi. Konuklarıma teşekkür ediyorum, uğurluyorum. Hızlıca bu saat dilimini noktalayalım. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında ilk defa kullanılan sistemlerle sahada nefesler kesildi. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz diyen İmamoğlu, CHP'yi yolsuzluk ve rüşvet partisine mi dönüştürdü? Partideki derin çatlakların sesi gürleşti mi? Hançerlenen Kılıçdaroğlu'nun arının uyarısına CHP lideri Özel nasıl karşılık verecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen

0: yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'siz güçlü Avrupa mümkün değil. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinde başlattığı iletişim kampanyasına devam ediyor. İlki Ocak 2026'da Financial Times gazetesinde yayımlanan ve Türk iş dünyasının tam üyelik sürecine verdiği desteği vurgulayan açık mektup birçok ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinde de tam sayfa yayımlandı. Peki bu ilan ne anlama geliyor?
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor.
2: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir perde açılabilir. Hem siyasi hem de ekonomik kanattan bu yönde sıkı bir çalışma var. Üstelik dünya konjonktürü de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bakış açısını değiştirmeye başladı. 12 yıl sonra Berlin yönetimiyle tekrar masaya oturulması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Alman mevkidaşı Wadefull'a verdiği mesaj bu açıdan önemliydi.
3: Türkiye'nin AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerinden dışlanması da Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle de çelişmektedir. Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe, AB'nin kendi stratejik duruşunu hayata geçirebilmesi bakımından Avrupa'nın elindeki en değerli imkanlardan biridir.
2: İşte tam bu süreçte ekonomi dünyası da Brüksel'deki çarkları harekete geçirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Yoğunluğun içinde katma değer üretebiliyor muyuz? Bu sorudan yola çıkarak başlayan bir süreç. Önce Financial Times, ardından Bild, The Tide ve Respospolita'da tam sayfa yayımlanan bir ilan. Avrupa Birliği ile ilişkileri diyalogdan aksiyona taşıyacak yeni bir zemine oturtma gerekliliğini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteğini iş dünyası adına Avrupa liderlerine anlatan açık bir mektup. Bu süreci ve gelinen noktayı anlatmak adına Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın da ekonomi basınıyla bir araya geldi.
4: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam girişine yönelik önemli bir fırsat görüyoruz ve bu süreçte söylediklerimizin bugün birçok Avrupa ülkesinin büyükelçilerinden de duymaya başladık. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın geleceği için de bunun olması gerekiyor.
2: DEİK Başkanı Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci için nerede kalmıştık cümlesini sildik, başka yepyeni bir masaya oturmayı hedefliyoruz ifadesini kullandı.
5: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğini sadece ekonomik bir işbirliği olarak değil, stratejik bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu vizyonu paydaşlarımıza aktarmak adına Ankara'da bakanlıklarla düzenli temasların yanı sıra şu ana kadar 11 üniversite rektörü ve akademisyenleriyle sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşları nezdinde de kapsamlı bilgilendirme faaliyetlerini yürütüyoruz.
0: Orta Doğu'daki savaşın arzı kısıtlamasıyla birlikte küresel petrol stoklarının rekor hızda azaldığı, piyasada ciddi sıkışıklık yaşandığı bildirildi. Goldman Sachs'a göre küresel ham petrol ve petrol ürünleri stokları Orta Doğu'daki savaşın sürmesi nedeniyle bu ay rekor hızda düşüş gösteriyor. Banka analistlerinin 20 Mayıs tarihli notuna göre görünür stoklar Mayıs ayı itibarıyla günde 8.7 milyon varil rekor hızla geriledi. Bu düşüş çatışmanın başlamasından bu yana görülen ortalama düşüş hızının yaklaşık 2 katına karşılık geliyor. Analistler, fiziksel piyasalar sıkılaşmaya devam ediyor. Tahmini petrol ihracatı Hürmüz Boğazı üzerinden normal seviyelerin yalnızca %5'i civarında değerlendirmesinde bulundu. Küresel enerji piyasalarının savaşın yol açtığı benzeri görülmemiş bir arz şokuyla sarsıldığı belirtilirken, kriz öncesinde biriken stokların hızla eridiği ve bazı hükümetlerin fiyat artışlarını sınırlandırdığı

0: sınırlamak için stratejik rezervlerden piyasaya arz yaptığı ifade edildi. Ekonomiye noktayı koyalım şimdi bir ara ama saat başında moderatörde tekrar birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
5: Finans. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate buyurun başlayalım. Şimdi şöyle bir geçmişi hatırlayın. Geçmişte her yerin, işte itfaiyenin, ambulansın, polisin aramak istediğimizde numaraları farklı farklıydı. Ama tüm bunlar bir çatı altında, 112 çatısı altında birleşmişti İçişleri Bakanlığı tarafından. Şimdi de bakanlık yeni nesil dijital güvenlik sistemi olan Hayat 112 acil uygulamasına hizmetimize sunuyor. Peki bu uygulamanın öne çıkan özellikleri neler?

0: ne gibi yenilikler getirecek? Öğrenelim. Tüm bu soruların yanıtlarını almak için sözü Ahmet Taner Işıldağ'a verelim. Ahmet merhaba, seni dinliyoruz.
1: Elin Aslan merhabalar. Aslında çok güzel ifade ettiniz. Daha öncesinde numaralar çok çeşitliydi. 152 vardı, 112 vardı, 169 vardı. Her şey için farklı bir numarayı çevirmeniz gerekiyordu. Bunlar 112'de birleşti. Şimdi artık dijitalleşen dünya, multimedyalaşan dünya içerisinde ise artık bütün bunlar tek bir çatı altında, tek bir uygulamada olacak. Bu uygulamanın ismi de Hayat 112 Acil Uygulaması. Bugün itibariyle devreye girecek. Henüz uygulamalarda yok fakat akşam itibariyle hayatına başlayacağını söyleyebiliriz. Devreye gireceğini söyleyebiliriz. Peki bu Hayat 112 acilin içerisinde ne var? Elin Aslan neler yok ki? 30'dan fazla ihbaratta olacak. İsterseniz öne çıkan başlıkları bir değerlendirelim. İlk yardım, asayiş, AFAD, KADES, okul acil sekmeleri ve bunun gibi pek çok sekme var. Şimdi ilk yardımdan başlayalım. İhbar modüllerinde ilk yardım ihbar modülü. Şimdi diyelim ki bir kaza yaşadınız, bir trafik kazası geçirdiniz veya elin bir olay yaşadınız ve panikten dolayı 112'ye nerede olduğunuzu, ne durumda olduğunuzu tam anlatamıyorsunuz. Karşı tarafta size nasıl anlamadım gibi anlamak için sorular soruyor. Şimdi artık bu uygulama bu devre son veriyor. Cep telefonunuz hepimizin elinde var. Cep telefonuna indirdiğimiz bu uygulamayla birlikte hem atıyorum bir yaralı varsa yaralının fotoğrafını çekiyoruz. Konumu tam olarak işaretleyebiliyorsunuz. Konumu anlatmanıza da gerek yok. Konumu da işaretlediğiniz anda sağlık ekipleri direkt bulunduğunuz yere doğru geliyor ve ilk müdahaleyi yapıyor. Dijital olmasının artısı da şu. Şimdi hastanın durumunu öncesinden görebiliyor sağlık ekipleri ve hazırlıklı olarak yola çıkabiliyorlar. Yani oldukça önemli bir madde diyebiliriz. Bir diğer önemli modül ise asayiş ihbar modülü. Bu da şu. Mesela siz pencereden birisinin darp edildiğini görüyorsunuz ya da bir suç olayına denk geldiniz. Bunu aynı şekilde bu 112 Hayat 112 acil mobil uygulamasından güvenlik güçlerine direkt olarak iletebiliyorsunuz. Hem de videolu bir şekilde iletebiliyorsunuz. Bunu da ifade edelim. Video olması oldukça önemli. Bir diğer önemli mevzu AFAD. Şimdi AFAD da İçişleri Bakanlığı'na bağlı biliyorsunuz. AFAD da bunun içerisine, bu modülün içerisine yüklendi ve burada hasar tespit gibi yaralı eğer ki enkaz altında kaldıysa yine buradan anlık konum gönderebiliyor. Sadece anlık konum da değil. Bakın buraya not aldım. Tekrardan bakayım. Alarm çalabiliyor, düdük çalabiliyor ve Morse alfabesiyle iletişim kurabiliyor Fener'le. Otomatikman bunu yapabiliyor. Gerekli yerlere AFAD'a olabildiğince hızlı bir şekilde Hayat 112 acil modülünden bildirim gönderebiliyorsunuz. Şimdi bir diğer önemlisi okul acil modülü. Şimdi Elin Aslan biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda çok üzücü olaylar yaşadık. Okul saldırıları yaşandı. Pek çok çocuğumuz hayatını kaybetti. Şimdi bu okul acil modülünde ise şu işlev oluyor. Şimdi öğretmenin cep telefonunda bu uygulama olacak. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapıyor bunu İçişleri Bakanlığı. Bu modülün içerisinde öğretmenlerin bütün kimlik bilgileri oluyor. Diyelim ki okulda bir tatsız olay yaşandı. Güvenlik güçlerine ihtiyaç duyuldu. Öğretmen direkt olarak bu tuşa bastığı zaman modülün içerisindeki o okul acil modülü tuşuna bastığı anda güvenlik güçleri hemen okul yerine gelebiliyorlar. Bu yalnızca öğretmenlere tanımlı olabilecek bir özellik ve mesela atıyorum öğretmen dışarıda başka bir yerde geziyorken bunu kullanamaz. Yalnızca okul çevresi ve okul sınırlarıyla olmuş bir özellik ki biliyorsunuz zaten çok fazla önlem alınmıştı. Bir diğeri ise sahipsiz sokak hayvanları ihbar. Eğer ki biliyorsunuz yani ben mesela motor kullanıcısıyım ve arazi yerlerden geçtiğimde etrafıma 10-15 tane köpek, sahipsiz köpek bir anda gelebiliyor. Eğer ki siz de bu durumdaysanız veyahut sahipsiz sokak hayvanlarını çok bir şekilde gördüyseniz bunları da bu uygulama üzerinden ihbar edebiliyorsunuz. Aynı zamanda trafik özelliği de var, radar özelliği de var. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Genellikle şey deniyor, devlet ceza yazmak için radarları koyuyor. Hayır, bu uygulama tamamıyla böyle olmadığı için burada trafik radar yerleri de gözükecek. Trafiklerin, radarların nerede olduğu da belirli olacak. Ve böylelikle vatandaş hızını ona göre ayarlayabilecek. Dediğimiz gibi 30'dan fazla modül var içerisinde Elin Aslan. Bugün uygulamaya girecek. Bugün vatandaşlar ücretsiz bir şekilde indirip e-devletleri üzerinden kayıt yaptırarak uygulamayı kullanabilecekler.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için Ahmet Taner Işıldak. Ahmet'ten biz sözü alalım, anlatmaya devam edelim. Efes 2026 tatbikatı var biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün o tatbikattaydı, bir konuşma da yaptı. Soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler söyledi bakalım.
2: Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve

0: Müttefik personelin katıldığı Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde tarihi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor dedi.
1: Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
0: Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin damga vurduğu tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu İstiklal'in ordusudur diyerek Türk ordusunun önemine dikkati çekti.
1: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hassas bir dönemden geçiyoruz diyerek yeni ittifaklar kurulduğunu ama yeni bir düzen kurulamadığını hatırlattı.
1: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
0: Erdoğan, Türkiye'nin soykırım şebekeleri karşısında insanlığı savunmayı devam edeceğinin altını bir kez daha çizdi.
1: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan 8. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış günündeydi. Açıklamaları oldu. Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir dedi. Festivalin farklı kültürlerin bir araya gelmesindeki önemine dikkat çekti.
3: Dünya burada. Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz. Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanat

0: insanları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlarda ziyaretçilerimize farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı tanıyacak. Litvanya'dan Ripka, Rusya'dan Lapta ve Tavreli, Azerbaycan'dan Zorhana ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. Önümüzdeki 4 gün boyunca geleneksel el sanatlarından dünya mutfaklarına, müzikten sahne performanslarına kadar büyük bir kültür atmosferini hep birlikte yaşayacağız.
1: Bu arada Etnospor Festivali'nde bir meydan da Filistin'e ayrıldı. Filistin obasına gidelim şimdi. Orada muhabirimiz Deniz Zeybek bizi bekliyor.
2: Etnospor'da geleneksel sporlar, kültürel unsurlar var. Evet, ama bir de bir direnişe aslında dikkat çekiliyor. Hangi direnişe? Elbette ki Filistin direnişine. Nehirden denize özgür Filistin sloganıyla burada bir de Filistin obası var. Şimdi o obanın içine gireceğiz ve Filistin'e dair neler var? Hangi dikkat çekici unsurlar var? İşte oraya bakacağız. Hemen burada bakın, dayanışma obasının yazdığı yerde aynı zamanda Filistin'e de dikkat çekiliyor. Özellikle yıllardır maalesef ki soykırıma maruz kalan Gazze halkı, çocuklar, masumlar, siviller, kadınlar, çok sayıda insan hayatını kaybetti. İşte burada ona dikkat çekiliyor. Gazze'de soykırım yaşanıyor deniliyor ve İsrail bir çocuk katilidir yazısını görüyorsunuz. Burada bir karpuz görseli var. Elbette ki bu Filistin bayrağına dikkat çekiyor. Hemen şöyle sola geldiğimizde burada gerçek bir Filistin haritasını görüyoruz. Kudüs'üyle, Gazze'siyle 1948 öncesi orijinal bir harita bu. Filistin'in gerçek haritası. İşte bu var. Yine magnetler var ve burada Mısır'a da bir gönderme yapılıyor. Ey Mısır, ya aç kapıları, yardımlar Gazze'ye girsin, ya da aç sınırları, milyonlar Gazze'ye yürüsün deniliyor. Şöyle oba da var ayrıca. O obaya da bir girelim. O obayı da sizlere gösterelim. Hemen işte burada Ay Yıldızı Türk Bayrağı'nın olduğu bu obada Filistin'e, Gazze'ye dair mesajlar var. Ve suç insan olmak. Burada aslında Filistin ve Gazze halkının tek suçunun işte bu olduğuna dikkat çekiliyor. Şöyle bir girelim hemen bu odaya, bu obaya. İşte burada farklı farklı görseller, farklı farklı fotoğraflar var ve aslında en önemlisi bu. Nedir bu? Kefiye. Filistin'de 7'den 70'e herkesin kullandığı ama bir örtüden, bir aksesuardan çok daha fazla anlamlara gelen bir şey bu. Onlar aslında mermilere bu kefiyeyi kalkan yapıyor ve tek dayanakları da, ellerindeki tek güç de aslında bu kefiye. Tabii yazılar var. Gazze'deki tüm sınır kapılarını insani yardıma açın hemen şimdi. İşte burada, buraya gelen, Etnospor'a gelen vatandaşlara bir Filistin farkındalığının oluşturulması amaçlanmış ki burada bir güvercin görüyoruz. Elbette ki Filistin bayrağıyla birlikte. Hemen şunu da gösterelim sizlere. Bu noktada bakın, Filistin bayrağı ve bir güvercin var. Özgürlüğü simgeliyor bu güvercinde. Burada elbette ki okçuluk var, atlı sporlar var. Elbette ki özellikle çocuklar atalarının mirasını, kültürünü, onlar çocukken hangi oyunları oynamış bunları öğreniyor ama elbette ki bir direnişin sembolünü de buraya geldiklerinde bu obayı ziyaret ederek Filistin'e, Gazze'ye dair bir farkındalık oluşturulması açısından bu obayı gelip ziyaret etmek de önemli diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkemeden zorla getirme kararı çıktı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ancak Kaftancıoğlu kendisi hakkındaki davanın ilk duruşmasına katılmadı. İddianamede Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a yönelik ifadeleri suç unsuru olarak yer aldı. Mahkeme hakimi ara kararını açıkladı. Mahkeme davete uymayarak duruşmaya gelmeyen sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Kaftancıoğlu'nun ifadesinin alınması için

0: ertelendi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarı bu kez çok daha güçlü esti. Kemal Kılıçdaroğlu dün bir video paylaştı. Yine arınma vurgusu vardı. Bu arınma vurgulu, arınma temalı aslında ikinci videosu. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi ama onu doğrudan hedef almamaya çalıştı. Peki neden? Analiz Haber geliyor.
1: Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da, bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selefi Kılıçdaroğlu'nun ikinci arınma çıkışına yanıt verdi. Ama sadece bir kısmına, mermer polemiğine.
4: Bu sarayda mermer olana söylenen bir laf, Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenen bir laf değil. Ben orada bir ittifaka meydan okudum. Ben orada Akın Gürlüğe ve Butlan ittifakına meydan okuyorum. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlara söylediklerimi alınganlık göstermesine şaşırırım. Aksine hiç o alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim yani.
3: Bu doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef almamakla birlikte ortaya söylediğini iddia ettiği bir lafın Kılıçdaroğlu'nca üstlenilmesini zan altında bırakan bir söylem. Özgür Özel madem üstlendi demek ki o da bu ittifakta demeye getiriyor. CHP'de bir savaş var ama atışlar silahlar saklanarak yapılıyor. Peki Özgür Özel neden Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef gösteremiyor? Bu sorunun cevabı 22 CHP'li milletvekilinin sosyal medyada yayınladığı mesajlarda gizli. Ayrı ayrı manifesto tadında bildiriler yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na destek verdiler. Üstelik kulislere göre bu sadece buzdağının görünen bölümü. Kimileri 25 milletvekilinin videoyu paylaşmadan sessiz destek verdiğini iddia ediyor. Çok değil, bundan birkaç ay önce Kılıçdaroğlu'nun yalnız kaldığı düşünülüyordu. Yolsuzluk iddialarının Genel Başkan Özgür Özel'e ulaşması bir şeyleri değiştirmiş gibi görünüyor.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bu sabah yeni dalga operasyon vardı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki kimler hakkında gözaltı kararı var? Kimler gözaltında? Ada Kahriman'dan detayları öğrenelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
5: Pelin Aslan, buradaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bu soruşturma kapsamında da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bir talimat verildi. Verilen talimatla birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 18'i şu ana kadar gözaltına alındı. Diğer şüphelileri de yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Peki kimler gözaltına alındı? Hangi suçlamalar yöneltildi buradaki şüphelilere? İlk olarak şarkıcı Mabel Matiz'in gözaltına alındığını görüyoruz. Aynı zamanda şarkıcı Tantaşçı ve bununla birlikte şarkıcı Berkay Şahin de gözaltına alındı. Volkan Bahçekapalı'yı görüyoruz. Aslan Turanlı da gözaltına alındı. Diğer bir yandan Aycan Yağcı isimli şüpheli de gözaltına alındı ve oyuncu Feyza Civelek de gözaltına alınanlar arasında. Şimdi 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğunu belirtiyoruz. Yani hala gözaltına alınmayan bazı şüpheliler var. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden en önemlisi hiç şüphesiz oyuncu Seray Sarıkaya. Kendisinin yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Zaten sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. En kısa sürede ülkeme döneceğini ve burada gerekli prosedürleri de gerçekleştireceğini belirtti. Planlı bir şekilde yurt dışına çıktığını belirtti aynı zamanda. Ülkeye döndükten sonra da kendisi hakkında işlemler yapılacaktır. Bununla birlikte aynı zamanda hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimlere baktığımızda gazeteci Mirgün Sırrı Cabası görüyoruz mesela. Aynı zamanda oyuncu Yağmur Ünal hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Ve burada Blok 3 mahlaslı şarkıcı Hakan Aydın hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Bazı adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, aynı zamanda bir adet hassas terazi ele geçirildi. Bununla birlikte baktığımızda sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde eş zamanlı olarak burada İstanbul ili içerisinde bazı adreslere operasyon düzenlendi. Bazı ilçelerde, hangi ilçelerde bunlar? İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon yapılıyor. Bir adrese ise burada Muğla'da bir adrese operasyon düzenlendi. Bunun nedeni ise Tan Taşçı'nın gözaltına alınmasıydı. İstanbul'da 24, Muğla'da 1 olmak üzere toplamda 25 adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Hangi suçlamalar yöneltildi buradaki şüphelere? Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, bulundurma, satın alma, kabul etme gibi suçlamalar yöneltildi buradaki şüphelilere. Burada elde edilen deliller, yapılan ihbarlar ve bazı çok sayıda dijital materyallerin ele geçirilmesiyle birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarınca talimat verildi operasyon için ve sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon düzenlendi. Şimdi buradaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra kendilerine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu yöneltildiği için adli tıp kurumunda bazı testler verecekler. Kanlarından, saçlarından, idrarlarından tırnaklar, örnekler alınacak. Daha sonra da jandarmadan direkt olarak serbest bırakılabilirler ya da burada Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilip savcılıktan da direkt olarak serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da burada suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilme durumları bulunuyor. Şu anda da 18 şüpheli güncel olarak gözaltında Elin Aslan.
0: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi Dorukhan Büyükaşık'a gelelim. Gencecik yaşında hayatını kaybetmiş bir isimden bahsediyoruz. Ve ölümüne dair babasının çok ciddi iddiaları vardı. Ölme değil, aslında öldürülmeden bahsediyordu babası. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Büyükaşık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve İzmir merkezli 9 ilde de operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile inşaat şirketinin iki ortağı da gözaltına alınanlar arasında.
4: Bir faili meçhul dosya daha açıldı. 8 yıl sonra 26 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Büyükışık'ın ölümü kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti. Büyükaşık'ın ölümüne ilişkin dosya 8 yıl sonra yeniden açıldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Dorukhan Büyükaşık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükaşık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında İzmir merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı ve inşaat şirketinin iki ortağı da bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinden örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
6: Sayın Adalet Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcısına. Bu davada korkmadan hareket ettiler.
4: Dorukhan'ın ölümünden sonra babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükaşık oğlunun ölüm nedenini araştırdı. Elde ettiği tüm detayları tek tek kaydetti.
6: Vücudunda sistematik otopsi raporunda sırt sağ kesiminde 8 kaburga kemiği bir cetvelle çizilmiş gibi düz bir hat boyunca darp edilerek kırılmış. Ve bu gördüğünüz kemikler ciğerlere, akciğer ve karaciğerlere saplanmış.
4: Yürütülen soruşturma kapsamında olayda görevli 8 polis memuru, 4 şantiye bekçisiyle bir inşaat işçisi hakkında dava açılmıştı.
6: Siviller kasten öldürme, polisler ise görüyor ve kötüye kullanma ve delil karartma suçlamasıyla yargılanıyor.
4: Yapılan son operasyonla Dorukhan Büyükışık dosyasındaki karanlık noktaların tamamen aydınlatılması bekleniyor.
6: Bu davanın faillerinin, bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
0: Ve Rojin Kabayış. Rojin Kabayış da ortadan kaybolmuştu. Ardından cansız bedeni bulundu. Aileye bunun intihar olduğu söylenmişti. Ama babası Nizamettin Kabayış kızının intihar ettiğine hiçbir zaman inanmadı. Ve kaybolduğu andan itibaren bir hukuk mücadelesi veriyor baba kızı için. Ve en son Adalet Bakanı Akın Gürlek de görüştü baba. Kızının faillerinin bulunmasını istiyor. Nizamettin Kabayış son gelişmeleri bize 24'de anlattı.
7: Rojin'in başına ne geldi? 3 günlük bir öğrenciye ne oldu, niye bela oldu, niye bu duruma geldi?
8: Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayış'ın ölümünün üzerindeki sır perdesi henüz aralanamadı.
7: Bir bayanın üzerinde iki erkek danası tespit edilmişse daha bahsetmeyin intiharda. İntiharla ilgili bir durum yoktur.
8: Kabayış dosyasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor. Öyle ki soruşturma kapsamında 2500 kişiden DNA örneği alınacak.
7: 400'ün üzerinde yaklaşık 500 kişinin DNA'sına bakılmış. 2500 kişiye bakılacak.
8: Rojin Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış soruşturma sürecindeki kamera kayıtlarına da dikkat çekiyor.
7: Rojin'in cansız bedenine bakan kameralara dediler bozuktur. Diğerlerine bakmışlar. O görüntüyü de bize göstermemişler. Bunu da rica ettik bakanda. Bakan dedi gereken her şey yapılacak. Özel bir ekip kurulacak. Van'a göndereceğini söyledi. Biz çok memnun olduk.
8: Kabayış dosyasındaki düğümün çözülmesi için önemli bir detay daha var. O da Rojin'in cep telefonu.
7: Telefon da açılacak. Yani inşallah Allah'ın izniyle güveniyorum. Her şey çözülecek, her şey yoluna gelecek. Arkadan çekim, son çekim bu. Kaldırımda yürürken hiç bayram sevinci yaşamadı şimdiye kadar. Hep üzülüyoruz. Özellikle zaten ilk bayramın ilk gününde bir odası vardır. Büyük fotoğrafları sergilemişim. Oraya gidiyorum. Sürekli ağlıyorum.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde Kabayış ailesiyle görüşerek hem baba Kabayış'ı hem ailenin avukatlarını dinlemişti. Bakanlık tarafından Van'da baz istasyonu analizi yapmak üzere özel bir ekip görevlendirildi. Baba Nizamettin Kabayış yapılan çalışmalarla olayın çözüleceğine inanıyorum dedi.
7: Adalet Bakanı açıklamalarında da hem söyledi hem de bizi davet ettiler. Biz gittik Ankara'ya, güzel konuşmalar oldu, söz hakkı bize verdi. Avukatlarımızla beraber yani yol geliş gidiş olsa gerçekten bize değer verdi. Buradan tekrar ona saygı gösteriyorum. Dediklerini de uç kalem yerine getirdi şu anda. Çok da güveniyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bu olay çözülecek.
0: Şimdi sıcak bir gelişme var. İmamoğlu suç örgütü davasında savcılık 5 kişi hakkında tahliye talep etti. Peki kimler hakkında tahliye talep etti? Iraz Bayrak, Gökhan Köseoğlu, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş ve Engin Ulusoy hakkında tahliye talep etti. Editörümüz Oğuz Polat Bilek başından bu yana duruşmaları takip ediyor, biliyorsunuz ki duruşma salonunda. Bu sıcak bilgiyi de Oğuz bize ulaştırdı mahkeme salonundan. Kalabalık olduğunda biliyorsunuz, şimdi Oğuz'da bağlanacak önümüzdeki dakikalarda yayına. Mahkeme salonundan çıkıp hemen bu sıcak bilginin detaylarını bizimle paylaşacak. Ben bu kadarını sizlere aktarmış olayım elimdeki kısıtlı bilgilerle. Ama birazdan detayları, bu isimlerin kimler olduğunu ayrıntılı olarak Oğuz Polat Bilek'ten alacağız. Ben böyle bir yetkisini bilmez. Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'a. İki isim görüştü. Bu bir telefon görüşmesiydi. İran krizi öncelikli gündem maddeleriydi. İki ismin, iki liderin görüştüğü. Genel olarak bölgedeki gerilim de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesin uzatılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti Donald Trump'a dile getirdi. ABD Başkanı Trump ise Erdoğan'la görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Erdoğan'ı önemli bir müttefik olarak tanımladı.
9: Kritik görüşmenin başlıca gündemi İran, Suriye ve Lübnan'dı. Bölgede yaşanan çalkantılı süreç derinlemesine ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Buna göre liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

0: Cumhurbaşkanı görüşmede İran geriliminde yaşanan son duruma dikkati çekti. Ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü aktardı. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını belirtti. Ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye de ayrı bir parantez açtı. İstikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğinin altını çizdi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de ele alınan başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a hazırlıkların sürdüğünü aktardı. Zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı'na San Diego kentindeki camiye düzenlenen saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kennedy'in ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan'ı güçlü bir adam olarak tanımladı. Onunla başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın önemli bir müttefik olduğuna vurgu yapan Trump, herkesten çok saygı görüyor dedi.
1: Orta Doğu'da bir anlaşma ya savaş denilen o kritik gerilimin eşiğindeyiz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini söylüyor biliyorsunuz ki. Ve Donald Trump diyor ki işi bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız? İki seçenek var Donald Trump'ın önünde. Yani hiç değilse böyle ifade ediyor. Washington'la Tahran arasındaki diplomasi trafiği de sürüyor. Bölgede savaş ihtimali yeniden yükseldi. ABD ve İran barışla savaş arasındaki ince çizgide. Başkan Trump, İran ordusunu büyük ölçüde yok ettiklerini savundu. Kararın eşiğinde olduklarını belirtti. Trump, müzakerelerde temas halinde oldukları isimlerin geçmişe kıyasla daha mantıklı ve makul olduğunu öne sürdü. Anlaşma olursa can kurtarırız ama o masadan doğru yanıt almazsak işler çok hızlı ilerler dedi. Tehditlerini sürdürdü. Amerikan istihbaratıyla Trump'ın aksini söylüyor. İstihbarat raporlarına göre İran ateşkes sürecinde ordusunu hızla takviye edip yeniden İHA üretimine başladı bile. Diplomasi cephesinde ise arabulucu Pakistan devrede. Washington, İslamabad üzerinden Tahran'a yeni bir 14 maddelik teklif metni iletti. Tahran henüz resmi yanıt vermedi ancak Tahran şartlarının belli olduğunu belirtiyor. Yaptırımların kaldırılması, İran varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesini talep ediyor. Katar'ın da arabuluculuk görüşmelerine destek verdiği iddia edildi. Bir yetkili İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini öne sürdü. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir de ABD ile İran arasındaki müzakereler çerçevesinde Tahran'a gidiyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de İran'da. Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir araya geldi. İsrail ise savaşa hazırlık yapıyor. Trump'ın her an vur emri verebileceğini düşünen İsrail ordusu en yüksek alarm durumuna geçmiş durumda. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İran Boğaz'da kontrollü denizcilik bölgesi ilan etti. Geçiş yapacak gemilerin artık İran makamlarından izin alması gerektiğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Umman Körfezi'nde İran'a ait olduğu belirtilen bir petrol tankerine baskın düzenledi. Amerikan askerleri helikopterden gemiye iniş yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı yaşananları korsanlık olarak niteledi. Uluslararası topluma çağrı yaptı. Trump'la Netanyahu arasında da görüş ayrılığı yaşandığı söyleniyor. Amerikan basınında yer alan bir haber var. Bu habere göre ikilinin son telefon görüşmesinde sesler yükseldi. Trump'ın İran'a yönelik devasa balyoz operasyonunu son anda askıya alıp diplomasiye şans vermesi Netanyahu'yu öfkelendirdi.
2: (Gülüyor) ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu ile geçtiğimiz günlerde telefonda görüşmüştü. ABD basınına göre görüşmede tansiyon yükseldi, ikili tartışma yaşadı. Haberlere göre krizin fitilini Trump'ın pazar günü sözünü verdiği balyoz operasyonunu Körfez ülkelerinin araya girmesiyle aniden iptal etmesi ateşledi. Netanyahu ise askeri baskının kesmeden sürmesini istedi. Trump ise diplomasiye birkaç gün daha şans verelim diyerek frene bastı. Axios'a konuşan kaynaklara göre Netanyahu İran'ın zaman kazandığını savunuyor. Netanyahu'nun görüşme sonrası yakın çevresine ateş püskürdüğü belirtildi. İkilinin görüşmesinde yeni barış taslağı planı da ele alındı. Nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içeren bu niyet mektubu iddiaları İsrail Başbakanı'nda büyük bir paniğe yol açtı. Netanyahu'nun krizi çözmek için Washington'a gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Trump ise kameralar karşısında oldukça rahat davrandı. Aralarında bir sorun olduğu iddialarını reddetti. ABD Başkanı "Ben ne dersem Netanyahu onu yapacak" demişti. Trump bu açıklamasıyla iplerin tamamen kendi elinde olduğu mesajını verdi.

0: Şimdi az önce bir son dakika bilgisi vermiştik size. Duruşma salonundan editörümüz Oğuz Polat Bilek çıkacak ve o sıcak bilginin detaylarını paylaşacak demiştik. İmamoğlu suç örgütü davasında savcılık 5 kişi hakkında tahliye talep etti. Şimdi Iraz Bayrak, Gökhan Köseoğlu, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy olduğunu sizlere söylemiştim. Oğuz Polat Bilek tabii çok sayıda sanık olduğu için bu konuya detaylı bir şekilde Oğuz hakim. Kimdir bu isimler? Neler yaşandı anda bugün? Hepsini detaylı olarak Oğuz'dan alalım. Oğuz merhaba, seni dinliyoruz.
1: Merhabalar Helin Aslan, iyi yayınlar. Şimdi aslında kritik bir gün çünkü üçüncü kez tutukluk incelemesi yapılacak, aylık tutukluk incelemesi yapılacak. Bu kapsamda biliyorsunuz daha önce 3 Nisan ve 30 Nisan'da birer kez yapılmıştı ve toplamda 33 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti. Tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak bugün de bir mütalaa bekliyorduk ve savcılık, duruşma savcısı mütalaasını verdi. 77 tutuklu isimden 5'i hakkında tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyesi talep edildi. Kimdir onlar? Iraz Bayrak mesela, kendisi biliyorsunuz işte İBB Hanem gibi uygulamadan, 13 numaralı eylemden, daha doğrusu iddianamedeki veri sızıntısı eyleminden yargılanan isimlerden bir tanesiydi. Gökhan Köseoğlu Kültür AŞ'nin hak ediş şefiydi. Ödemeleri yapan isimdi. Aynı zamanda kendisi de itirafçı olmuştu. Ki Kapki'den önce, Murat Kapki'den önce tutuklu reklamcı verdiği ifadeler yine Kültür AŞ'nin genel müdüründen önce mahkemede verdiği ifade de sizlere anlatmıştık. Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş ve Engin Ulusoy da yine tahliyesi talep edilen isimler. Bir kez daha söylüyoruz, bunlar beraat değil. Tutuksuz yargılamalar devam edecek, ancak ceza alsaydı da yatacağı süre, cezaevinde kalacağı süre bu kadardı şeklinde tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulunduruldu. Tabii diğer sanıkların, 72 sanığın da tutukluluk halinin devamını istedi. Şimdi 41. duruşma 11. hafta bugün kritik, çünkü bugün bu tahliye kararları ara verdi savcı. Açıklandıktan sonra bir ara verilecek ve bayramdan sonra, yani 1 Haziran'da devam edecek kalan sanıkların savunmaları diyelim. İmamoğlu suç örgütü davasında şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Elin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Oğuz Polat Bilek'ten son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aldık. Biz devam edelim. Mecliste kurulan Şanlıurfa ile Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu var, biliyorsunuz ki. Yaşanan olayları yerinde incelemek üzere o komisyon bölgeye gidiyor. Hem ailelerle görüşecekler hem de dijital riskler ve okul saldırıları ile ilgili sahada değerlendirme yapacaklar.
2: Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da gerçekleşen menfur saldırılarla ilgili olarak konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mağdur aileleri, saldırılar gerçekleşen okulların idarecileri ve öğretmenleriyle diğer ilgililer detaylı olarak dinlenecek. Konu hakkında komisyonumuz ayrıntılı olarak bilgilenmesi sağlanacaktır.
3: Türkiye'nin gündemine oturan okul saldırıları ve dijital tehditlerle ilgili meclis harekete geçti. Araştırma komisyonu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayları yerinde incelemek, ailelerle görüşmek ve dijital risklere ilişkin sahadaki tabloyu değerlendirmek üzere 12 Haziran'da Kahramanmaraş'a, 14 Haziran'da da Şanlıurfa'ya gidecek.
2: Ailelerin yaşadıkları süreçler, talepler ve gözlemleri doğrudan tespit edilmiştir. Milletçe hepimizin yüreğine kor ateş düşüren öğretmenimizin ve evlatlarımızın acısı sadece ailelerin değil, tüm Türkiye'nin ortak acısıdır.
3: Komisyon AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında 3 kez toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, gerçekleştirilen ziyaretlerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin kabirlerinin ziyaret edildiğini, ailelerle bir araya gelinerek taleplerinin ve gözlemlerin dinlendiğini söyledi. Kahramanmaraş'a düzenlenen inceleme ziyaretiyle ilgili bilgiler paylaştı.
2: Kahramanmaraş Türkiye İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Biriminde yatmakta olan Mustafa Arslan evladımız ziyaret edilmiş. Evladımızın tedavisi süreciyle ilgili hem rektörden hem başhekimden bilgi alınmış, ailesinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştur.
3: Komisyonda sunum yapan akademisyenler ise okul saldırıları ve dijital risklere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şiddet olaylarının yalnızca güvenlik zafiyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bu tür saldırılara karışan kişilerin çoğunlukla okul ve sosyal çevrede dışlanan bireyler olduğu vurgulandı.
0: Ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce kişiyi devletin adını kullanarak ağlarına düşüren çete polisin takibine takıldı. Sahte internet siteleriyle dolandırıcılık yapan şüpheliler 13 ildeki operasyonla yakayı ele verdi.
4: Ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce vatandaşı devletin adını kullanarak ağlarına düşürdüler. TOKİ'nin internet sitesini birebir kopyalayıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Dolandırıcıların yeni yöntemi bu kez ev alma hayali kuranları kandırmaktı. TOKİ'nin resmi internet sitesini birebir kopyalayan çete sahte konut ilanlarını sosyal medya hesapları üzerinden yaydı. Amaçları TOKİ adını kullanarak güven kazanmaktı. Konut başvurusu adı altında paraları kendi hesaplarına aktardılar. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla siber polis harekete geçti. Yapılan incelemede çetenin 9 milyon 41 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 13 ilde özel harekat destekli baskınlar yapıldı. Müzik 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü.
0: Estetik operasyonlara yaz ayları öncesinde ilgi artar ve arttıkça da uzmanlar yaz ayında aslında iyileşme sürecinin en az operasyon kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle güneş ışınları, sıcak hava ve yanlış bakım uygulamaları sonuçları olumsuz etkileyebilir.
5: Yaz aylarında aslında en önemli risk leke riskidir. Güneş ışınlarının o ultraviyole etkisi nedeniyle leke problemiyle karşılaşabiliriz.
6: Kontrolsüz şekilde maruz kalınan güneş ışınları, sıcak hava ve yanlış bakım uygulamaları estetik işlemleri tehdit ediyor.
7: Ben botoks yaptırıyorum sadece işlem olarak kendime. Onu da kış ayında tercih ediyorum, yaza giriş yapmadan 1-2 ay önce. Yazın daha farklı etkiler oluşturabilir sıcakta, güneş ışığında diye önlem amaçlı yaza girmeden önce bahar ayında yaptırmayı tercih ediyorum. Yazın güneş ışınlarından korunmak için de belli kozmetik ürünler kullanıyorum.
6: Bıçak altından çıkan sonuç güneşle yanlış temas durumunda olumsuz geri dönüş sağlayabilir.
8: Bir arkadaşım biliyorum ödemlerin oluştuğunu söylemişti. Ve güneşe dışarıya çıkma kısıtlılığı yaşıyor. Tabii ki o da bir sorun oluyor. Şöyle hayat kalitesini biraz düşürüyordur sanırım.
6: Ameliyat sonrası hassaslaşan cilt en küçük ihmalde bile leke ve iyileşme sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.
5: Daha lekeye karşı meyilli oluyor. O yüzden güneşten çok sıkı bir şekilde korunmak lazım. O bölgedeki operasyon işlem nedeniyle morluk, ödem de yine leke ihtimalini arttıran bir durum.
6: Estetik işlemler sonrası cildin daha hassas hale geldiğini belirten uzmanlar iyileşme sürecine ekstra dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Yaz kapıya dayandı, estetik operasyonlar için randevular dolup taşmaya başladı. Ancak sıcak havalara yenilenmiş bir görüntüyle girmek isteyenlere uzmanlardan kritik uyarılar var.
5: Gölgede durmaya gayret etmek lazım. Şapka gibi, uzun kıyafetler gibi işlem bölgesini örtecek yöntemler de korunmalı. Güneş kremini gün içerisinde tekrar sürmeliyiz. Özellikle deniz, havuz tatili gibi böyle yoğun güneşe maruz kaldığımız durumları operasyonlardan sonra

0: biraz ertelemek lazım. En azından ilk bir ay çok kritik, bir ay çok yoğun şekilde güneşten korunmalı ve kaçınmalıyız.
1: Kimi vatandaş işlemlerden ve dolayısıyla risklerden kaçınırken kimi önlemini alarak hareket ediyor.
2: Suni yapılan her şeye karşı doğallık daha natürel görüntü.

0: bahar döneminde yapılıp bitirilmesi kanaatindeyim ben kendi açımdan. Lekelenme yaşadım ben. Güneş lekesi ve bunlar da biraz daha hani yaşla birlikte kalıcı hale gelebiliyor ve ciltten gerçekten arındırmak ve o süre çok zor oluyor. Ayrıyeten psikolojik kısmı da çok üzücü.
1: 57 yaşındaki ünlü sanatçı Haluk Levent Eskişehir konseri sonrasında rahatsızlandı. Mide kanaması geçirdiği anlaşıldı. Şu an hastanede tedavi altında. Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği'nden de sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
2: Sahnede alkışlandı, yolda fenalaştı. Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent mide kanaması geçirdi. Önce Eskişehir'de konserini verdi, ardından Ahbap çalışmaları adına AFAD'ın toplantısına geçmek için Ankara'ya doğru yola çıktı. Yolda fenalaşan Haluk Levent apar topar Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Haluk Levent'in hastaneye kaldırılır kaldırılmaz yapılan ilk müdahalesinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Ünlü sanatçı tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Levent bir gün önce de Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı oturumunda yaptığı konuşmayla gündem olmuştu. Gazze'de yaşananlara ve İsrail'in politikalarına ilişkin sözleri sırasında uluslararası yayının aniden kesildiği iddia edilmişti. Levent konuşmasında dünyada Yahudi olmayan herkes Yahudilere karşıymış gibi bir algı oluşturuluyor ifadelerini kullanmış.
3: Like that, it wasn't always like we are all against Jewish people. No, we cried as children when we saw people in these striped uniforms because of the Holocaust. So we saw these movies, we saw all these, we watched all these movies and these documentaries, and we wept with them. So we are making an appeal to the Jewish community. So remember how we cried with you, we wept with you. Please weep with the people, with the children who died in Gaza in the last 2 years. We are not against the Jewish community, but we are against the Israel politics.
2: Kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği'nden de ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi. Haluk Levent'in sağlık durumunun kontrol altında olduğunu ve 57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili resmi kaynaklardan açıklama beklenmesi gerektiğini açıkladı.
1: Ve artık moderatörü noktalama vaktimiz geldi. Ben burada noktayı koyuyorum. Saat başındaysa İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
7: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
8: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
10: Tamam.
11: Kolay gelsin.
12: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
13: Aslında biz onlara gidiyoruz.
14: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
17: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
18: Fiberimiz yok Yüksel abi.
17: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Selpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
19: Yüksel abi. Ne zaman varacağız?
17: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
19: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
17: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
20: Fiber hızında hedefim, havada karada.
17: Hedefinize geldiniz.
21: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
22: Türksel gücünde 5G.
17: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
19: Yazmışlar abi.
17: Altını çiziyorum oğlum.

0: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Hangi Kredi? ThinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde ThinkSat.
8: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
9: Düz geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
11: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim, havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
7: Finans. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobik'te.
9: Garanti BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
11: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
12: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.
13: Benim bankacım Müge.
14: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gözümüz kulağımız dünden bu yana Efes 2026 tatbikatında. Bugün seçkin gözlemci günüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izleyen isimler arasındaydı ve bir konuşma da yaptı. Askerlere seslendi başkomutan sıfatıyla. Dikkat çeken mesajlar verdi. Öncelikle İsrail'in bölgedeki zulmüne dair tepkisini paylaştı diyebiliriz. Aynı zamanda Türkiye'nin istikrarın bir garantörü olduğunu da altını çiz diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir ifade kullandı. Soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personelin katıldığı Efes 2026 tatbikatı

0: tatbikatının seçkin gözlemci gününde tarihi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor dedi.
1: Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
0: Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin damga vurduğu tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu İstiklal'in ordusudur diyerek Türk ordusunun önemine dikkati çekti.
1: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hassas bir dönemden geçiyoruz diyerek yeni ittifaklar kurulduğunu ama yeni bir düzen kurulamadığını hatırlattı.
1: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
0: Erdoğan, Türkiye'nin soykırım şebekeleri karşısında insanlığı savunmayı devam edeceğinin altını bir kez daha çizdi.
1: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Temmuz ayında başkentte Ankara'da yapılacak NATO zirvesi çok kritik olacak efendim ve bu kritik zirve öncesinde de Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan yurt dışındaki İsveç'teki 2 günlük NATO Dışişleri Bakanları toplantısı da aslında bir ön hazırlık niteliğinde diyebiliriz. Ukrayna Savaşı'nın Hürmüz'deki gerilime kadar pek çok kritik konu masaya yatırılacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. NATO Dışişleri Bakanları Helsingborg kentinde toplanıyor. Türkiye'yi Bakan Fidan temsil ediyor. Toplantı 2 gün sürecek. Kritik toplantının en sıcak başlıkları arasında Ukrayna'daki yardımlar, yükselen İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Avrupa-Atlantik güvenliğine yansımaları yer alacak. Diplomasi trafiği NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki gayri resmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak. Fidan'ın burada Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini vurgulaması bekleniyor. Savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalara değinecek. Asıl kritik toplantı ise yarın sadece 32 müttefikin katılacağı oturumda gözler 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğine yapılacak tarihi Ankara zirvesinde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirve hazırlıkları konusunda bilgilendirmede bulunacak. Savunma sanayindeki kısıtlamaların kaldırılmasını isteyecek. Fidan terörle mücadelede 360 derece güvenlik yaklaşımını masaya koyarak ittifakı güney sınırlarına ve külfet paylaşımına dikkat etmeye çağıracak. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kerpe Adası'ndan çekilen Patriot sistemler için Türkiye ile ilgisi yok diye bir açıklamada bulundu ama kendi milletvekili onu yalanladı, Ankara istedi çektik diye konuştu. İktidarı sarsan asıl büyük şok Avrupa'dan geldi. Pandemi döneminde göçmen kampları için gönderilen milyonlarca Avrupalık Avrupa Birliği fonunun iç edildiği ortaya çıktı.
3: Yunanistan hükümetinde Patriot çatlağı derinleşiyor. Gayri askeri statüdeki Kerpe Adası'ndan Patriot hava savunma sistemlerinin çekilmesi Atina'da kafaları karıştırdı. Türkiye'nin uyarısı üzerine Patriot'ların çekildiği konuşuluyor. Ancak Savunma Bakanı Nikos Dendias kararın Türkiye ile ilgisi olmadığını belirtti.
4: NATO'ya Kerpe'ye Patriot'ları göndermek için sormadık. Dolayısıyla onları almak için de sormak için hiçbir nedenimiz yok.
3: Dendias, İran tehdidi nedeniyle Patriot'ları Kerpe'ye yerleştirdiklerini söyledi. İran tehdidinin azalmasından dolayı füzelerin kaldırıldığını savundu.
4: İran tehdidi ordu tarafından şu anda güçlü olmadığına dair değerlendirildi. Yeniden ortaya çıkarsa ulusal çıkarların gerektirdiği yerde yeniden yerleştirilecekler.
3: Dendias Türkiye'yi de hedef aldı. Krizin çıkıp çıkmamasının Türkiye'ye bağlı olduğunu öne sürdü. Sınırları koruyacaklarını belirtti. Dendias'ın Patriot açıklamasını ise bizzat kendi partisinden bir milletvekili yalanladı. Angelos Sirigos, sistemlerin geri çekilmesinin tamamen Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştiğini itiraf etti. Sirigos, Körfez'deki kriz nedeniyle Patriot'ların geçici olarak konuşlandırılmasına itiraz etmediğini belirtti. Yunan vekil, gerilimin düşmesinin ardından Ankara'nın sistemlerin kaldırılmasını istediğini söyledi. Öte yandan Miçotakis hükümeti milyonlarca avroluk yeni bir yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya. Pandemi döneminde inşa edilen iki göçmen kampı için ayrılan AB fonlarının ihalesiz bir şekilde özel şirketlere peşkeş çekildiği ortaya çıktı. Normal şartlarda göçmen başına 270 avro harcanması gereken benzer tesislere kıyasla maliyetlerin tam 15 kat şişirilerek 23.900 avroya çıkarıldığı tespit edildi. 11,3 milyon avroluk bu dev hortumlama sonrası AB savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.
2: Avrupa Birliği ile Türkiye arasında stratejik şaşılıktan yakınlaşmaya doğru bir süreç evrildi diyebiliriz efendim. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları vardı. Ekonomi dünyası da bu konuyla ilgili olarak çalışmalar yapıyordu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinde iletişim kampanyaları başlattı. Ocak ayında 2026 Ocak ayında Financial Times'a bir ilan verilmişti. Türk iş dünyası şimdi o ilanları birçok Avrupa Birliği ülkesindeki yüksek tirajlı gazetelerde devam ettiriyor.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor.
5: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir perde açılabilir. Hem siyasi hem de ekonomik kanattan bu yönde sıkı bir çalışma var. Üstelik dünya konjonktürü de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bakış açısını değiştirmeye başladı. 12 yıl sonra Berlin yönetimiyle tekrar masaya oturulması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Alman mevkidaşı Wadefull'a verdiği mesaj bu açıdan önemliydi.
6: Türkiye'nin AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerinden dışlanması da Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle de çelişmektedir. Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe, AB'nin kendi stratejik duruşunu hayata geçirebilmesi bakımından Avrupa'nın elindeki en değerli imkanlardan biridir.
5: İşte tam bu süreçte ekonomi dünyası da Brüksel'deki çarkları harekete geçirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Yoğunluğun içinde katma değer üretebiliyor muyuz? Bu sorudan yola çıkarak başlayan bir süreç. Önce Financial Times, ardından Bild, The Tit ve Rzeczpospolita'da tam sayfa yayımlanan bir ilan. Avrupa Birliği ile ilişkileri diyalogdan aksiyona taşıyacak yeni bir zemine oturtma gerekliliğini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteğini iş dünyası adına Avrupa liderlerine anlatan açık bir mektup. Bu süreci ve gelinen noktayı anlatmak adına Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın da ekonomi basınıyla bir araya geldi.
7: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam girişine yönelik önemli bir fırsat görüyoruz ve bu süreçte söylediklerimizin bugün birçok Avrupa ülkesinin büyükelçilerinden de duymaya başladık. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın geleceği için de bunun olması gerekiyor.
5: DEİK Başkanı Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci için nerede kalmıştık cümlesini

0: sildik, başka yepyeni bir masaya oturmayı hedefliyoruz ifadesini kullandı.
1: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğini sadece ekonomik bir işbirliği olarak değil, stratejik bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu vizyonu paydaşlarımıza aktarmak adına Ankara'da bakanlıklarla düzenli temasların yanı sıra şu ana kadar 11 üniversite rektörü ve akademisyenleriyle sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşları nezdinde de kapsamlı bilgilendirme faaliyetlerini yürütüyoruz.

0: CHP'deki sancılı dönem devam ediyor efendim ve hani şöyle birazcık başını kaldırmaya çalışan bu yaşananlara itiraz edenler de kapının önüne konuluyor gibi görünüyor. Hemen sizi Ankara'ya götüreyim, zira yeni bir ihraç hamlesi daha söz konusu ve 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre, kolay gelsin. Bu kez kimi ihraç etme yönünde bir irade ortaya koydu CHP yönetimi, bir de ihracı isteyen kişinin suçu ne?
1: İbrahim Güneş, CHP'de sürekli yargıyı hedef alan, yargıyı tanımayan söylemler gelişirken kendi içinde, parti içinde ise hukuku giyotin gibi işleten bir sistemleri var. Milletvekili, CHP milletvekili Hasan Öztürkmen bu konuda partiden ihraç talebiyle parti yönetimiyle Genel Başkan Özgür Özel'in ihraç görüşmesi gerçekleşiyor parti genel merkezinde. Peki ne söylemişti? Ona baktığımızda ise hangi söylemiyle ya da hangi davranışıyla bu duruma düştü diye baktığımızda milletvekili Öztürkmen'in mutlak butlan konusunda yargının vereceği karara saygı duyulmalıdır şeklinde açıklama yaptı. Kendisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınlığıyla bilinen bir isim, bir milletvekili ve dün de Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınlamıştı sosyal medya hesabından. Bazıları başka cümleler kurmamı ya da susmamı istiyor demişti. Temiz siyaset önerisinde bulunmuştu CHP içinde ama gör ki buradaki pozisyonsa bu söylem Özgür Özel'in, yani o yönetimin, CHP yönetiminin hoşuna gitmeyen bir söylem olunca hemen ihraç talebi için genel merkezde bir toplanma söz konusu, A takımıyla bir toplanma söz konusu. Kendi görüşlerine ait bir görüş yoksa kendi parti üyeleri arasında hemen ihraç talebi oluşturuluyor. Nitekim Hasan Öztürkmen için de bu yol izlendiğini ve ihraç talebiyle görüşmeler gerçekleşiyor. Disipline sevk edilecek, ardındansa tabii ki ihraç talebi parti meclisinde görüşülen bir konu olacak. Milletvekili olarak da tabii ki çalışmalarına devam ediyor olacak ama partiden ayrılmış olacak. Eğer böyle bir karar çıkarsa tabii ki bu konuda yakın zamanda da mutlak butlan konusunun da güçlü olduğu da hukukçular arasında söyleniyor. Eğer bu mutlak butlan konusu da olursa nasıl olacağına baktığımızda ise eski yönetim, yani 38. olan kurultayın öncesinde ki yönetim, yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi gelecek. Nitekim bu cümleleri kuran Hasan Öztürkmen de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine yakın bir isim. O yüzden de kendi görüşünden olmayan kısmı A takımı ile birlikte ihraç talebi oluşturdu ve bu görüşmeler genel merkezde görüşülüyor. Karar da bu yönde çıkacağına dair parti içerisinde söylemler mevcut diyebiliriz İbrahim Güneş.
0: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim ve devam edelim efendim. Şimdi Kılıçdaroğlu rüzgarı bu kez sert esti diyebiliriz. İkinci arınma çağrısı deyim yerindeyse geniş yankı buldu. CHP içinden çatırdama sesleri geliyor diyebiliriz. Hatta acaba parti bölünecek mi soruları gündemde bugünlerde. Zira Kılıçdaroğlu'nun manifestosuna destek veren CHP'lerin sayısı beklenenden daha çok diyenler, yani gizli destekçiler de var diyenler var.
2: Bırak saraylara mermer olmayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selefi Kılıçdaroğlu'nun ikinci arınma çıkışına yanıt verdi. Ama sadece bir kısmına, mermer polemiğine.
5: Bu sarayda mermer olana söylenen bir laf, Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenen bir laf değil. Ben orada bir ittifaka meydan okudum. Ben orada Akın Gürlüğe ve Butlan ittifakına meydan okuyorum. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlara söylediklerimi alınganlık göstermesine şaşırırım. Aksine hiç o alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim yani.
4: Bu doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef almamakla birlikte ortaya söylediğini iddia ettiği bir lafın Kılıçdaroğlu'nca üstlenilmesini zan altında bırakan bir söylem. Özgür Özel,

0: Madem üstlendi, demek ki o da bu ittifakta demeye getiriyor. CHP'de bir savaş var ama atışlar, silahlar saklanarak yapılıyor. Peki Özgür Özel neden Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef gösteremiyor? Bu sorunun cevabı 22 CHP'li milletvekilinin sosyal medyada yayınladığı mesajlarda gizli. Ayrı ayrı manifesto tadında bildiriler yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na destek verdiler. Üstelik kulislere göre bu sadece buzdağının görünen bölümü. Kimileri 25 milletvekilinin videoyu paylaşmadan sessiz destek verdiğini iddia ediyor. Çok değil, bundan birkaç ay önce Kılıçdaroğlu'nun yalnız kaldığı düşünülüyordu. Yolsuzluk iddialarının Genel Başkan Özgür Özel'e ulaşması bir şeyleri değiştirmiş gibi görünüyor.
1: Şimdi artık Sayın Genel Başkanımız olan ama düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz.
0: Genel Başkan olduktan sonra Özgür Özel'i çırağımdı diyerek sahiplenen Engin Altay'ın ortaya koyduğu tepki, CHP'deki isyanın boyutlarının nereye varabileceğini göstermesi bakımından önemli.
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerinden yürüyen sert söylemler, CHP'nin birlik duygusunu zedeleyecek bir noktaya taşınmamalıdır. Hiç kimse bulunduğu makamın gücünü kişisel çıkar ilişkileri için kullanamaz. Kamu görevi taşıyan herkesin yalnızca hukuki değil, ahlaki sorumluluğu da vardır. Bu meselelerde kör bir savunma psikolojisiyle hareket etmek yerine etik değerlere sahip çıkan bir duruş göstermek CHP'ye yakışan tavır olacaktır.
0: Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'na karşı kullanılan dilin özenli olmasını istiyor. Bizzat parti genel başkanının adının karıştığı yolsuzluk iddialarına karşı sessizliği de eleştiriyor.
3: Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda bir doğrudan verilen sözel mesajlar vardı. Bir de sübliminal olarak masadan odadan verilen mesajlar vardı. İşte o mesajlar.
4: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
0: Kılıçdaroğlu'nun isyanı sadece sözlerin değil, sembollerin de isyanıydı. Sosyal medyadan yayınladığı video kadrajı ve içine sığdırdıkları da ona eşlik ediyordu.
4: İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir.
0: Önce kitaplar. Daron Acemoğlu imzalı Ulusların Yükselişi siyasetteki kurumsal tahribata ve liyakat çöküşüne bir teşhis koymak amacıyla yazıldı. Kılıçdaroğlu bu kitapla hem mutlak butlan hem yerel yönetimler merkezli davalarla ortaya çıkan çürümüşlüğe atıf yapıyor.
4: Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
0: 100. yılında Cumhuriyet eseriyle de çıkış yolunun kurucu kodlara ve fabrika ayarlarına dönmek olduğu tezini görselleştiriyor. Kılıçdaroğlu bu yolla partinin para ve güç odaklı menfaat ilişkilerine teslim olmasına vurgu yapıyor.
5: Abi serdesin.
6: Bak o olarak bunu aldınız.
0: Fondaki Türk bayrağı. Kılıçdaroğlu bayrakla konu sadece CHP'nin iç meselesi değil diyor. Türkiye'nin ana muhalefetinin mevcut durumunun tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir tehlikeye dönüştüğünün sinyalini veriyor. Ve kendini sadece bir CHP'li olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına konuşan bir devlet adamı olarak görüyor.
4: Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
0: Duvardaki meclis tablosu. Kılıçdaroğlu mevcut meclisi değil, Kurtuluş Savaşı'nı veren 1. meclisi seçmiş. Savaş süngülerini taktığının sinyalini veriyor. Kurucu meclis takındığı tavrın günlük siyasi polemiklere endeksli olmadığını, doğrudan kurucu iradeye dayandığını temsil ediyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin İstiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur.
0: Masanın üzerindeki beyaz evrak, sizin için çalışıyorum, emekliye ayrılmadım, CHP'ye saatlerimi, günlerimi harcıyorum diyor. Kılıçdaroğlu'nun kamera karşısına bir hışımla çıkmadığı, her detayın en ince ayrıntısına kadar hesaplandığı açık.
4: Bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.
3: Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında hakim mahkemeye zorla getirilme kararı verdi. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına katılmadı Kaftancıoğlu. Kendisi hakkında davet yapılmasına rağmen katılım göstermediği için hakim ara karar verdi. Mahkeme davete uymayarak duruşmaya gelmeyen sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirilme emri düzenlenmesini hükmetti. Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve Kaftancıoğlu'nun ifadesinin alınması için ertelendi. Ve İstanbul merkezli ünlü isimlere yönelik bir narkotik operasyonu vardı efendim. İstanbul ve Muğla'da 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Feyza Civelek, Onur Tuna, ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan ve yine aynı şekilde Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Tan Tarçı, Mirgün Cabas, Blok 3 gibi isimler var.
5: Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sabah saatlerinde yeni operasyon dalgası başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da 24, Muğla'da ise bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda oyuncu Feyza Civelek, Onur Tuna ve magazin dünyasında birçok isimle yakınlığı bilinen Doktor Mehmet Rahşan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyada adı geçen isimler arasında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Tan Taşçı, Mirgün Sırrı Cabaz, Berkay Şahin, Hakan Aydın, Yasemin İkbal, Niran Ünsal ve Yağmur Ünal da yer aldı. Operasyonun en dikkat çeken adreslerinden biri ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan'ın evi oldu. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, renkli haplar, elektronik sigaralar, hassas terazi, boş şırınga ve kilitli poşetler ele geçirildiği belirtildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak veya kullanımını kolaylaştırmak suçlamalarıyla işlem yapılıyor. Gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrolü ve biyolojik örnek işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Operasyon kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

Haydut, İsrail'in uluslararası sulardaki korsanlığı sonrası rehin aldığı Sumut aktivistleri kendi ülkelerine dönmek için yola çıkarılıyor efendim. Uluslararası baskılar, Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi diyebiliriz. İsrail aktivistleri serbest bırakmak zorunda kaldı. Türkiye 3 uçak gönderdi. Uçaklardan bir kısmı havalandı. İlk uçağın 40 dakika içerisinde İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Saat 18 sularında da tüm aktivistler Türkiye'de olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Alıkonulan aktivistler için özel uçak seferlerinin düzenlendiğini belirtti. Türk vatandaşlarının ve 3. ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Aktivistlerin bu akşam saat 18 sularında İstanbul'da olması bekleniyor. Bakan Fidan, vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi sürdürecek Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz dedi. Aktivistler Kitsiyot cezaevinde tutuluyordu. İnsan Hakları Kuruluşu Adalah'a göre filodaki aktivistlerin sınır dışı işlemleri yapılmaya başlandı. Alıkonulan aktivistler Roman Havalimanı'na götürüldü. Buradan Türkiye'ye getirilmeleri için işlemler yapıldı. İsrail uluslararası sulardaki zorbalığı ise haftalardır sınır tanımıyor. 44 ülkeden 428 aktivisti taşıyan 50 teknelik filo son olarak 18 Mayıs'ta Gazze'ye seyir halindeyken İsrail'in hedefi olmuştu. Aralarında 78 Türk katılımcının da bulunduğu onlarca kişi alıkonulmuştu. Alıkonulan aktivistler darbedildi, insan dışı muameleye maruz bırakıldı. Irkçı İsrail'e bakan Ben Gvir kötü muamele anlarını sosyal medyadan da paylaştı, tepki topladı.

0: repeat, we have been in...
1: Az önceki haberle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama var. 85'i Türk vatandaşı, 422 küresel Sumut filosu aktivisti ülkemize getiriliyor. Uçaklar havalandı şeklinde. Türk Hava Yolları 3 uçak göndermişti İsrail'e. Uçaklar yola çıkmış vaziyette ve yakında Türkiye'de olacaklar. Şimdi İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut filosu yönelik görüntüler, saldırı anları ve sonrasında yaşananlar elbette tepkileri de beraberinde getirdi. Özellikle Avrupa Birliği'nde bir uyanış olduğunu söyleyebiliriz. Avrupalı liderler de kamuoyu baskısına daha fazla direnemiyor. Son dönemde birçok ülke İsrail Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Özellikle İsrail'le aşırı sağcı bakan İtamar Ben-Gvir'in

0: insanlık dışı tavrında tepkiler paylaşıldı.
1: Amaçları Gazze'ye insani yardım götürmekti. İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonuldular. Elleri bağlandı, bazıları yere yatırıldı. İsrail'in ırkçı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir insanlık dışı muamelenin görüntülerini paylaştı. Görüntüler dünya gündemine oturdu. Çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. Türkiye görüntüleri sert ifadelerle kınadı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında aktivistlere yönelik sözlü ve fiziki şiddetin kabul edilemez olduğu belirtildi. Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke İsrail büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı. Avrupa ülkeleri görüntüleri insanlık dışı, utanç verici ve kabul edilemez olarak tanımladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ben-Gvir'in Avrupa Birliği ülkelerine girişinin yasaklanmasını istedi. İngiltere ise görüntülerin en temel insan onuru standartlarını ihlal ettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Staffan Dujarric, gözaltındaki herkesin saygı ve hassasiyet çerçevesinde muamele görmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese ise aktivistlerin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldığını belirtti. İsrail kabinesinden bir başka açıklama ise tansiyonu daha da yükseltti. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, filodaki aktivistleri terör destekçisi ilan ederek yerlerinin hapishane olduğunu savundu. Uluslararası kamuoyunda ise İsrail'e yönelik diplomatik baskının giderek arttığı değerlendiriliyor.
2: Girelim Orta Doğu'daki savaş atmosferine, gelişmeler efendim. Orta Doğu'da ya anlaşma ya savaş denilen o kritik gerilim eşiğindeyiz demek mümkün gibi. ABD Başkanı Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettik mesajı veriyor ama işi bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız diye de kapıyı açık bırakıyor. Washington'la Tahran arasındaki diplomasi trafiği sürerken bölgede savaş ihtimali de yeniden yükselişte. ABD ve İran barışla savaş arasındaki ince çizgide yol almaya çalışıyor. ABD Başkanı Trump, İran ordusunu büyük ölçüde yok ettik mesajı verdi. Ve zor kararın eşiğinde olduklarını söyledi. Trump, müzakerelerde temas halinde oldukları isimlerin geçmişe kıyasla daha mantıklı ve makul olduğunu öne sürdü. Anlaşma olursa can kurtarırız ama o masadan doğru yanıt alamazsak işler çok hızlı ilerler dedi. Tehditlerini sürdürdü. Amerikan istihbaratı ise Trump'ın aksini söylüyor. İstihbarat raporlarına göre İran, ateşkes sürecinde ordusunu hızla takviye edip yeniden İHA rütbesine başladı. Diplomasi cephesinde ise arabulucu Pakistan devrede. Washington, İslamabad üzerinden Tahran'a yeni bir 14 maddelik teklif iletti. Tahran henüz resmi yanıt vermedi ancak Tahran şartların belli olduğunu belirtiyor. Yaptırımların kaldırılması, İran varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi ön şartlar. Katar'ın arabuluculuk görüşmelerde destek verdiği iddia ediliyor. Bir yetkili İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiği bilgisi paylaşıldı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir de ABD ile İran arasında müzakereler çerçevesinde Tahran'a gidiyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhsin Nakvi de İran'da Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir araya geldi. İsrail ise savaş hazırlığı yapıyor. Trump'ın her an vur emri verebileceğini düşünen İsrail ordusu en yüksek alarm durumuna geçmiş durumda. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İran Boğaz'da kontrollü denizcilik bölgesi ilan etti. Geçiş yapacak gemilerin artık İran makamlarından izin alması gerektiği paylaşıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Umman Körfezi'nde İran'a ait olduğu belirtilen bir petrol tankerine baskın düzenledi. Amerikan askerleri helikopterden gemiye iniş yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı yaşananları korsanlık olarak nitelendirdi. Uluslararası topluma korsanlığa karşı durması çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump hatırlar mısınız? Ben ne dersem Netanyahu onu yapacak diye böyle öfkeli bir ses tonuyla konuşmuştu. Trump'la Netanyahu arasında görüş ağırlıklarının yaşandığı malumunuz. Amerikan basınına göre ikilinin son telefon görüşmesi de epey gergin geçti. Sesler yükseldi. Trump'ın İran'a yönelik devasa balyoz operasyonunu son anda askıya alıp diplomasiye şans vermesi Netanyahu'yu öfkelendirmiş.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu ile geçtiğimiz günlerde telefonda görüşmüştü. ABD basınına göre görüşmede tansiyon yükseldi, ikili tartışma yaşadı. Haberlere göre krizin fitilini Trump'ın pazar günü sözünü verdiği balyoz operasyonunu Körfez ülkelerinin araya girmesiyle aniden iptal etmesi ateşledi. Netanyahu ise askeri baskının kesmeden sürmesini istedi. Trump ise diplomasiye birkaç gün daha şans verelim diyerek frene bastı. Axios'a konuşan kaynaklara göre Netanyahu İran'ın zaman kazandığını savunuyor. Netanyahu'nun görüşme sonrası yakın çevresine ateş püskürdüğü belirtildi. İkilinin görüşmesinde yeni barış taslağı planı da ele alındı. Nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içeren bu niyet mektubu iddiaları İsrail Başbakanı'nda büyük bir paniğe yol açtı. Netanyahu'nun krizi çözmek için Washington'a gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Trump ise kameralar karşısında oldukça rahat davrandı. Aralarında bir sorun olduğu iddialarını reddetti. ABD Başkanı "Ben ne dersem Netanyahu onu yapacak" demişti. Trump bu açıklamasıyla iplerin tamamen kendi elinde olduğu mesajını verdi.
2: Bu yaz Dünya Kupası heyecanı var efendim ve Amerika ile İran arasındaki bu yüksek tansiyonda akıllardaki soru da şu: İran milli takımı Dünya Kupası'na katılabilecek mi? FIFA yeşil ışık yaktı ama Trump biraz olumsuz bakıyor meseleye. Buna rağmen İran milli takımı Türkiye'deki ABD ve Kanada büyükelçiliklerine, Ankara büyükelçiliklerine vize başvurusunda bulundu.
4: Savaşın etkisi spora da yansıyacak mı? İran milli futbol takımı Dünya Kupası için vize başvurusunda bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Kupa için mücadele edecek İran milli futbol takımı Ankara'daki büyükelçiliklere vize başvurusunda bulundu. Oyuncular vize işlemlerinin ardından ABD Büyükelçiliğinden çıktı. Çıkış yaptıkları sırada İranlı futbolcular bir muhabirin vize başvurusunun olumlu geçip geçmediği sorusu üzerine gülümsedi. İran milli futbol takımı 19 Mayıs'ta Antalya'da kampa girmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na katılabilir ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum ifadesini kullanmıştı.

0: Okullardaki akran zorbalığı ve şiddet meselesi Türkiye'nin gündemine zaman zaman geliyor ve biz de sizlerle haberleri paylaşıyoruz. Yine öyle bir gündemimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'taki okul olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu yaşanan olayları yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor. Komisyon üyeleri hem ailelerle görüşecek hem de dijital riskler ve okul saldırıları ile ilgili sahada değerlendirmelerde bulunacak.
1: Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da gerçekleşen menfur saldırılarla ilgili olarak konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mağdur aileleri, saldırılar gerçekleşen okulların idarecileri ve öğretmenleriyle diğer ilgililer detaylı olarak dinlenecek. Konu hakkında komisyonumuz ayrıntılı olarak bilgilenmesi sağlanacaktır.
2: Türkiye'nin gündemine oturan okul saldırıları ve dijital tehditlerle ilgili meclis harekete geçti. Araştırma komisyonu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayları yerinde incelemek, ailelerle görüşmek ve dijital risklere ilişkin sahadaki tabloyu değerlendirmek üzere 12 Haziran'da Kahramanmaraş'a, 14 Haziran'da da Şanlıurfa'ya gidecek.
1: Ailelerin yaşadıkları süreçler, talepler ve gözlemleri doğrudan tespit edilmiştir. Milletçe hepimizin yüreğine kor ateş düşüren öğretmenimizin ve evlatlarımızın acısı sadece ailelerin değil, tüm Türkiye'nin ortak acısıdır.
2: Komisyon AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Başkanlığı'nda 3 kez toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, gerçekleştirilen ziyaretlerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin kabirlerinin ziyaret edildiğini, ailelerle bir araya gelinerek taleplerinin ve gözlemlerin dinlendiğini söyledi. Kahramanmaraş'a düzenlenen inceleme ziyaretiyle ilgili bilgiler paylaştı.
1: Kahramanmaraş Türk İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Biriminde yatmakta olan Mustafa Arslan evladımız ziyaret edilmiş. Evladımızın tedavisi süreciyle ilgili hem rektörden hem başhekimden bilgi alınmış, ailesinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştur.
2: Komisyonda sunum yapan akademisyenler ise okul saldırıları ve dijital risklere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şiddet olaylarının yalnızca güvenlik zafiyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bu tür saldırılara karışan kişilerin çoğunlukla okul ve sosyal çevrede dışlanan bireyler olduğu vurgulandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyalarını tek tek açtıklarını söylemişti efendim. Bu süreçte Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları ve teknik incelemelerden sonra düğmeye basıldı. Ve 26 şüpheli hakkında

0: gözaltı kararı verildi.
1: Bir faili meçhul dosya daha açıldı. 8 yıl sonra 26 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Büyükışık'ın ölümü kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti. Büyükışık'ın ölümüne ilişkin dosya 8 yıl sonra yeniden açıldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında İzmir merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı ve inşaat şirketinin 2 ortağı da bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinden örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
2: Sayın Adalet Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcısına. Bu davada korkmadan hareket ettiler.
1: Dorukhan'ın ölümünden sonra babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, oğlunun ölüm nedenini araştırdı. Elde ettiği tüm detayları tek tek kaydetti.
2: Vücudunda sistematik otopsi raporunda sırt sağ kesiminde 8 kaburga kemiği bir cetvelle çizilmiş gibi düz bir hat boyunca darp edilerek kırılmış. Ve bu gördüğünüz kemikler ciğerlere, akciğer ve karaciğerlere saplanmış.
1: Yürütülen soruşturma kapsamında olayda görevli 8 polis memuru, 4 şantiye bekçisiyle bir inşaat işçisi hakkında dava açılmıştı.
2: Siviller kasten öldürme, polisler ise görüyor ve kötüye kullanma ve delil karartma suçlamasıyla yargılanıyor.
1: Yapılan son operasyonla Dorukhan Büyükışık dosyasındaki karanlık noktaların tamamen aydınlatılması bekleniyor.
2: Bu davanın faillerinin, bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
3: Ev sahibi olma hayali kuran insanlar hedef aldılar efendim. Yüzlerce kişiyi devletin adını kullanarak ağlarına düşürdüler ve dolandırdılar. Polis çeteyi takibi aldı. Sahte internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonlar yapıldı. 13 ilde baskınlar vardı.
1: Ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce vatandaşı devletin adını kullanarak ağlarına düşürdüler. TOKİ'nin internet sitesini birebir kopyalayıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Dolandırıcıların yeni yöntemi bu kez ev alma hayali kuranları kandırmaktı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde birebir kopyalayan çete sahte konut ilanlarını sosyal medya hesapları üzerinden yaydı. Amaçları TOKİ adını kullanarak güven kazanmaktı. Konut başvurusu adı altında paraları kendi hesaplarına aktardılar. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla siber polis harekete geçti. Yapılan incelemede çetenin 9 milyon 41 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 13 ilde özel harekat destekli baskınlar yapıldı. 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü.
3: Bugünlerde çocuklarla böyle eğlenceli ve ücretsiz aktivite arıyorsanız efendim şimdi tam bir adres sizinle paylaşacağız. 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. Çocuk oyun alanları özellikle ilgi çekiyor. Halat çekmeden çuval yarışına, ip atlamaya kadar birçok alanda ziyaretçiler keyifli dakikalar yaşıyorlar. 24 muhabir Deniz Zeybek'te o alanda bizi bekliyor. O eğlencenin keyfini bizimle paylaşacak.
4: Çocuk oyun alanındayız. Burada özellikle çuval yarışı ve halat çekme yarışı oldukça ilgi topluyor. Hemen burada birazdan başladılar. Hatta şu anda çuval yarışına önde giden bir arkadaşımız var. O hatta bayağı önde başladı ve şu anda da ilk o bitti. girdi, dönüyor ama çok geride kaldı. Şu anda gördüğünüz üzere çuval yarışında düşenler var ama oldukça eğlenceli bir an. Şöyle bir röportaj yapalım. Nasıldı? Keyifli miydi?
0: Evet.
4: İlk defa mı çuval yarışı yaptın?
0: Evet, ilk defa değildi ama çok güzeldi.
4: Sen mi şampiyon oldun?
5: Şampiyon olmak çok güzel bir duyguydu.
4: Nasıldı çuval yarışı?
5: Biraz zor ama boyumdan avantajlı olarak kazandım.
4: Daha mı çok fazla uzağa atlayabildin?
5: Evet, tavşan gibi zıpladım.
4: Tavşan gibi zıpladım. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Güzel miydi?
6: Bayağı güzeldi abla.
4: Çok güzeldi. Burada çocuklar çuval yarışında oldukça eğlenceli anlar yaşıyor. Şöyle ilerleyelim çünkü halat çekme de var. Şimdi oraya ilerleyeceğiz. Bakın burada halatı görüyorsunuz. İşte bu noktada da halat çekme yapılıyor. Çocuklar sıra sıra hem çuval yarışı hem halat çekme hem de hemen bakın burada da ip atlama yarışı var. Burada da işte çocuklar ip atlıyorlar. Zor mu?
6: Hayır, eğleniyoruz hep birlikte.
4: Çocuklarla birlikte eğleniyorsunuz.
6: Evet, tabii ki.
4: Peki ben de deneyebilir miyim? Çok sağ olun. Şimdi önce bir çocuğumuz denesin burada. Bakın işte ip atlama yarışında çocuğumuz sırt çantasıyla birlikte atlayacak. Bakalım hop atlayamadı. Atlayamadı. Hemen burada şimdi başka bir çocuğumuz geçti. Ben de bir alana gireceğim. Dur bir dakika, ben de bir alana gireyim. Biraz öne gel bakalım. Hadi bakalım ikimiz atlamaya çalışalım. Bir, iki, üç, hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört. Benden bu kadar. Ancak dört tane atlayabildim. Ama burada çocuklar işte sıra sıra çuval yarışı, halat çekme, ip atlama yarışlarında doyasıya eğleniyorlar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu ve ne yazık ki can kayıpları oldu.
7: Sağanak sonrası heyelan oldu. Yamaç'taki bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralı kurtarıldı. Meteoroloji saatler öncesinden uyarmıştı. Hatay için kuvvetli yağış bekleniyordu, öyle de oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış felakete dönüştü. Gece yarısı etkisini artırınca sel meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu araçlar sürüklendi. Sürücüler ölümle burun buruna geldi.
8: Az önce daha bir aile kaldı. Yarıya kadar suyu geçtik, adamları kurtardık yani.
7: Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı zor anlar yaşadı. Sabaha karşı ise Antakya ilçesinden acı haber geldi. Sağanak sonrası bölgede heyelan oldu. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle dağ yamacına inşa edilen bir katlı müstakil ev yola yıkıldı. Çöken evin enkazında 4 kişi kaldı. Ekipler alarma geçti. Olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler zamanla yarıştı. Biri çocuk, 3 kişi yaralı kurtarıldı. Ancak bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki sağanak ulaşımı da vurdu. Antakya'da çevre yolu göle döndü. Sel nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Antakya Samandağ Karayolu'ndaki köprüde de çökme meydana geldi. Reyhanlı Antakya Karayolu Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bahriyanık Mahallesi'nde ise yol çöktü. Derin yarıklar oluştu. Park halindeki 5 araç zarar gördü. Sahipleri uzun süre yardım bekledi.
9: Sabah namazından kalktım, geldim. Arabaları çökmüştü. Arkadaşları aradım. Çağırdım onları. Geldiler sağ olsunlar.
7: Gün ardığında ise sel felaketindeki hasarın boyutu ortaya çıktı. Onlarca araçla ev ve iş yerlerindeki eşyalar kullanılamaz haldeydi.
3: Bir mola gövde gösterisi manşetiyle 17'de birlikte olacağız efendim. Lütfen bizimle kalın.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Oh, gülen gülsün, gafil ne bilsin. Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareketlilik ve sağanak yağış Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Sadece Muğla sahili kapalı. Onun dışında kalan her noktada yağmur var. 20 kiloya varan sağanaklar aslında metrekareye düşecek yağış miktarı açısından. Fakat bazı noktalar biraz daha şiddetli yağış alacak. 50 kiloya varan sağanaklar.

toprak da suya doygun. Dün Hatay'da yaklaşık 150 kilo yağış kaydedilmiş görünüyor. Ki maksimumu 432 kilo Hatay'ın. Fakat tablo yine afete dönmüş durumda. Dolayısıyla bu maksimum yağış miktarlarına göre şehirlerimizi organize edebilmemiz çok ama çok önemli. Şimdi yine Türkiye'nin tamamı şiddetli yağış alacak. Daha doğrusu sağanak yağmur alacak ama bazı noktalarda sağanaklar şiddetli. Hangi noktalar onlar? Marmara bölgesi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da belli bir alan ve Doğu Anadolu. Tabii ki iller önemli. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tokat ve Hakkari çevresinde 50 kiloya varan sağanaklar görülecek. Tabii ki il bazında aslında bu tahmini veriyorum ama çok daha mikro ölçekli sağanaklar bunlar. İlçe bazında hatta mahalle bazında şiddetli yağış görülebilir. O yüzden tedbirli olmak önemli. Sel, su baskını, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Hatta hortum oluşma olasılığı da var biliyorsunuz bu tip konvektif hareketlilikle birlikte. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor. Mayıs ayı normallerindeyiz. Genel durumumuz böyle. Hafta boyunca, hafta sonu hatta önümüzdeki haftada aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor diyelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Konvektif hareketlilik yarın da bizimle birlikte. Yine Türkiye tablosu yağmurlu, gökyüzü gri. Bu ara güneşe hasretiz. Tüm Türkiye'de yağmur var ve özellikle Trakya'da, Ege'de, Doğu Akdeniz çevresinde, Doğu Anadolu'da, Kars çevresinde hava yağmurlu. Kısa süreli ama şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Özellikle Trakya, Ege çevresinde, Doğu Akdeniz'de. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Yine sel, su baskını riski yüksek olacaktır. Hayata ulaşımı zorlayabilir. Aman dikkat diyelim. Hafta sonu cumartesinin tablosuna bakalım hemen. Hafta sonu da planları yağmura göre ayarlamamız gerekiyor. Çünkü yine tüm Türkiye tablosunda yağmur var. Ege'de, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'nun kuzey kesimi ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli. Yine metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kilo civarında olacak. Çok dar bir alanda aşırı yağış. Çok kısa süre içerisinde gelişiyor tabii ki bu durum. Ciddi olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Sel, taşkın, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma olasılığı gibi. O yüzden tedbirli olmak önemli. Sonrasında pazar günü, pazartesi ve salı günü de yine tüm Türkiye tablosunda sağanak yağmur var. Bayram haftası da yağmurlu geçecek. Bayram boyunca da konvektif hareketlilik, kısa süreli lokal gök gürültülü sağanak geçişleri yine bizimle birlikte olacak gibi görünüyor. Bayram planlarınıza mutlaka yağmuru da eklemeniz gerekiyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün sağanaklar şiddetli. Lokal ama şiddetli sağanaklara dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklık gece 15, gündüz 21 derece arasında olacak. Yarın da cumartesi, pazar günü de İstanbul yağmurlu. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. Ankara'da da sağanaklar sağanak yağmur var bugün. Yarın ve cumartesi günü de başkent yağmurlu. Özellikle cumartesi günü Ankara'da yağış şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek ve hava sıcaklığı özellikle hafta sonu azalacak Ankara'da ve son olarak İzmir'de gök gürültülü sağanak yağmur var. Yarın da hava yağmurlu, hafta sonu da yağmurlu. Cumartesi günü sağanaklar şiddetli gök gürültülü sağanaklar haline dönecek. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma ihtimaline dikkat. Cumartesi günü Antalya çevresinde de ciddi olumsuzluklar meydana gelebilir. Çünkü ciddi bir kuvvetli bir rüzgar kayması görülüyor. Bu da özellikle Antalya için su hortumu oluşma ihtimali demek, aşırı yağış demek, dolu ihtimali demek. O yüzden cumartesi günü Antalya'ya da dikkat. İzmir'le birlikte Antalya'yı da söylemiş olalım. Ve hava sıcaklığı İzmir'de yağışla birlikte hafta sonu 2-3 derece birden azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
2: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. De böyle
3: Otobit'te. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla paritele.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanları paylaşalım. Sonra birkaç canlı yayınımız ve haberlerimiz var. Ardından da 17 sohbetine geçeceğiz. İlk manşetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında verdiği mesajlardan. Hassas dönemden geçiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgemizde yaşanan zulme dikkat çekti. Aynı zamanda yeni ittifaklar kuruluyor ama yeni düzen kurulamıyor diye bir uyarısı vardı. Sumut aktivistleri için Türkiye devreye girdi efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması var. Türkiye'ye getirmek için tüm kurumlarla birlikte çalışıyoruz dedi. 3 uçak gönderildi Türk Hava Yolları tarafından. Uçaklar şu sıralarda Türk hava sahasında ve iniş yapmak için hazırlık yapıyorlar. Birazdan paylaşacağız. 8 yıl sonra sır perdesi aralanıyor efendim. Faili meçhul cinayetlerin dosyası kapağı açıldı demiştik. Bu süreçle ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme daha vardı. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili operasyon yapıldı. 9 ilde 26 şüpheliye dair yakalama kararı vardı. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek hiçbir dosyanın üzerine örtülmesine izin vermeyeceğiz mesajıyla gelişmeleri paylaştı. Ve ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması daha var. Bu kez Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Tan Taşçı gibi 25 şüphelinin ismi gündemde. 19'u gözaltına alındı. Altıp'a sevk edilecekler, uyuşturucu testinden geçecekler. Hep beraber süreci takip ediyoruz. Hatay'da ne yazık ki sel felaketi yaşandı. Ev çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 25 bin dekar tarım arazisi zarar gördü. Yine aşırı yağışla birlikte çöken yol 5 aracı da yuttu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık 3 çocuk diye uyarılarda bulunduğu mesele. Doğurganlık hızımız ne yazık ki yavaşlıyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin arasında 11. sıraya kadar düştük. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il 1,3.

0.09'da Barton oldu ve şunu söyleyebiliriz, toplam doğurganlık hızı 1000'de 1.42 iken son 9 yıldır nüfusun yenilenme eşiği sınırın altında kaldı. Yani yaşlanıyoruz efendim. İleride yaşlara bakacak genç nüfusumuz olmayacak gibi görünüyor. Endişe verici bir gelişme diyelim ve hadi başlayalım.

0: İmamoğlu suç örgütü yargılaması ile ilgili duruşmadan yansıyanları paylaşacağız efendim. Hatırlarsınız ilk gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel gitmişti ve kapıda majestenin yargılamasından adalet beklemiyoruz diye söylemişti ama yargılama sırasında usul ve esas tartışmaları yapılıp işte yargılama aksatılınca da sanıklardan bazıları tepki göstermiş. Ya bırakın ifademizi verelim belki tahliye olacağız demişlerdi. İmamoğlu'na yönelik tepkiler de artmıştı hatırlarsanız. Peki bugüne yansıyanlar ne? 24 Ekim'den editörümüz Oğuz Polat Bileksilvi de bizi bekliyor. Oğuz, kolay gelsin. Neler oluyor?
1: Teşekkürler İbrahim Güneş. İyi yayınlar. Şimdi 41. celse görüldü. 11. haftadayız. Biliyorsunuz 1-1,5 aylık bir zaman öngörülüyordu ama sanıkların savunmalarının uzun olması, her birinin iki müdafi olması ve uzunca bir savunma yapmaları, uzunca savunmalar yapmaları bu süreci uzattı. Bugün itibariyle 3. kez aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Nedir aylık tutukluluk incelemesi? Sanıkların işlediği suçlar göz önünde bulundurularak ceza alsaydı ne kadar yatardı? Yatarı neydi? Bunlar göz önünde bulundurularak ara karar veriliyor. Bugünkü ara kararda ise savcı 5 kişi hakkında aslında tahliye talep etti. Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi. Ara verilmesinin ardından da toplam 9 isim hakkında tahliye kararı verildi. İşte Iraz Bayrak, Gökhan Köseoğlu, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş gibi isimler hakkında, Cevat Kaya hakkında yine Dilek İmamoğlu'nun abisi tahliye kararı verdi. 33 kişi hakkında bugüne kadar tahliye kararı verilmişti. Bu kararla birlikte 42 kişi tutuksuz yargılanacak. Bu bir beraat değil. Haklarındaki iddialar hala yargılama konusu. Ancak tutuksuz yargılanacaklar. 77 isim toplamda tutuklu sanıktı. En son tahliyelerle birlikte bugün itibariyle 68 isim tutuklu sanık durumunda. Geri kalanlar tahliye edilecek. Tahliye işlemleri tabii ki bu karar UYAP'a yüklenecek. Tahliye işlemleri biraz uzun sürüyor. Bizim tahminimiz 9.30-10 gibi tahliyeler de başlar cezaevinden. Duruşma 1 Haziran'a ertelendi. Bir sonraki tutukluk incelemesi de 18 Haziran'da yapılacak. 18 Haziran'a kadar, yani 1 Haziran'dan 18 Haziran'a kadar da kalan tutuklu sanıkların savunmalarını alacak mahkeme heyeti. Evet.
0: Oğuz Polat Bilek, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Yani gördüğünüz gibi yargıyı rahat bırakırsanız, duruşmaları sağlıklı bir şekilde hakimler yürütebilirlerse gereğini yapıyorlar. Bu konuyla ilgili olarak da süreci takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlıyız mesajı verdi. Aynı zamanda şu içinden geçtiğimiz sancılı döneme dair değerlendirmelerde bulundu. Hani ittifaklar kuruluyor ama yeni bir düzen kurulamıyor dedi.
2: Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personelin katıldığı Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde tarihi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor dedi.
2: Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
3: Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin damga vurduğu tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk ordusu İstiklal'in ordusudur diyerek Türk ordusunun önemine dikkati çekti.
2: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu

0: tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan hassas bir dönemden geçiyoruz diyerek yeni ittifaklar kurulduğunu ama yeni bir düzen kurulamadığını hatırlattı.
0: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
1: Erdoğan, Türkiye'nin soykırım şebekeleri karşısında insanlığı savunmayı devam edeceğinin altını bir kez daha çizdi.
0: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
2: İnsanlık vicdanı Sumut aktivistlerini İsrail'in elinden rehin olmaktan kurtarmayı başardı efendim. Türkiye 3 uçak gönderdi İsrail'e ve aktivistler Türkiye'ye doğru yola çıktılar. Peki uçak indi mi, iniyor mu, eli kulağında mı, neler oluyor? 24 muhabiri Eren Coşkun Dili İstanbul Havalimanı'nda bizi bekliyor. Eren, kolay gelsin. Orada nasıl bir hava var? Bir de tabii uçaklarla ilgili bir bilgi var mı?
3: İbrahim, yine şöyle söyleyeyim, yaklaşık olarak bir dakika öncesinde baktım, bir uçağın an itibariyle İstanbul sınırlarında, daha doğrusu Avrupa yakasına geçtiğini, kısa süre sonrasında inmesini beklediğimizi söyleyelim. Zaten 3 uçak havalanmıştı, 2 uçağın da yine İstanbul civarında olduğunu, havada tur attıklarını, onların da 15-20 dakika civarıyla inmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Tabi Türk Hava Yolları 3 uçak ayarlamıştı, 85 Türk olmak üzere 422 aktivist 3 uçakla birlikte İstanbul'a gelecek. Sumut filosunda alıkonulan aktivist bahsediyoruz. Tabii bütün bu çalışmalarda Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülüyordu. Burada atmosfer ise hakikaten büyük bir kalabalığın olduğunu söyleyebilirim. İnsanlık tarafına hayır demek için, Sumut filosuna destek olmak için bütün haberi alan herkesin bu noktada olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan tabii yine yayın öncesinde konuştuğumuzda meraklı gözlerle aileler de yakınlarını, sevdiklerini, arkadaşlarını, eşlerini bekliyorlar. Onlar da tabii açık denizlerde verilen o mücadelede haber alamadığı yakınları vardı. Uzun süre merakta kaldıkları, iletişim kuramadıkları veya İsrail askerlerinin saldırılarının haberlerini gördüklerinden bu yana meraklanmışlardı. Tutuklamalar olmuştu, gözaltılar olmuştu ve bütün bu sürecin ardından da tabii yürütülen koordinasyonla birlikte, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla birlikte aktivistlerin getirilmesiyle birlikte büyük bir sevince de bu olmuşlardı ki meraklı gözlerle de büyük bir kalabalığında yine İstanbul Havalimanı VIP terminali önünde toplandığını söylemek mümkün. Tabii onlarca tekne yola çıkmıştı Marmaris'ten ve zorlu şartlarla yollarına devam etmişlerdi. Bu süreçte tabii ki de amaçları İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırabilmekti. İnsani yardım ulaştırmayı amaçlıyorlardı. İşte böylesine zorlu ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmışlardı ve tabii ki de Sumut filosunun ikinci yolculuğundan bahsediyoruz aslında. 14 Mayıs'ta Marmaris'ten filoya katılanlarla birlikte zorlu yolculuk başlamış oldu. Özellikle Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalara da baktığımız zaman alıkonulan vatandaşların, yani İsrail askerlerinin alıkoyduğu aktivistler vardı. O görüntüleri, teknelerdeki görüntüleri görmüştük. Bazı şiddet uyguladıkları, İsrail'in kötü yanını görebildiğimiz o görüntüleri görmüştük. İşte o tutuklamaların

0: Ardından alık uyulan vatandaşların Türkiye'ye getirilebilmesi için bir çalışma başlatılmıştı ve FIDO'ya yönelik o hukuka aykırı davranışların vatandaşların güvenliği de sağlamak amacıyla ülkeye sağ salim getirilmesi için de çalışmalar sonuç vermiş oldu ve yine Hakan Fidan açıklamasında vatanımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdüreceğiz ve Filistin halkına desteğimizi devam ettireceğiz dedi. FIDO'da tabii ki de onlarca Türk vardı. 3 uçak ayarlanmıştı Türk Hava Yolları tarafından ve o uçakların artık yaklaşık olarak bir 10 dakika içerisinde ilk uçağın iniş yapmasını beklediğimizi söyleyelim. İsrail'in Eliyat kentinden havalanmışlardı.
1: Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İndikleri zaman yapacaklar açıklamayı da paylaşacağız. Ankara'ya sel aldı efendim. Çok inanılmaz görüntüler geliyor. Ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Başkentten çok korkunç görüntüler diyebilirim. İnsanların sele kapılıp sürüklendiği anlar. Vatandaşlar işte diğerlerini kurtarma telaşına kapılmış vaziyette. Hem araçlar sürükleniyor, hem vatandaşlar sürükleniyor. Kuvvetli yağış sonrası Ankara'da sağanak etkili oldu. Sele kapılan kişiyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldular. Şunu da söyleyeyim, bu tür sel anlarını hiç hafife almayın. Zira hani 30 santim geçen su kuvvetli aktığında araçların tekerlerini yerden kesebildiği gibi sizi de önüne katıp sürükleyebilir. İstanbul'da da zaman zaman bu tür haberleri paylaştığımız olmuştu. Bu yüzden bugün Ankara'dan gelen görüntüler gerçekten çok şaşırtıcı. Tabii aynı zamanda Ankara'nın altyapısına dair de önemli mesajlar veriyor diyebiliriz. Kuvvetli yağış sonrası araç sürücüleri, işte sürüklenen araçlar ve aynı zamanda sele kapılan vatandaşların görüntüsü ekranlarınıza yansıyor. Tam olarak neresi bilmiyorum. Ancak görüntüler yeni elimize ulaşmaya başladığı için sıcak görüntüleri sizlerle paylaşalım istedik. Yeni haber ilerleyen dakikalarda Ankara'dan haberler geldiği zaman konuyla ilgili detayları da sizlerle paylaşacağız. Başkentte kuvvetli yağış sonrası dereye dönen yolların görüntüsü ve aynı zamanda suya kapılıp sürüklenen vatandaşlar, Ankaralı'nın sel çilesi bu şekilde görüntülendi. Bugün 17 sohbetlerinde gövde gösterisi manşetini seçtik. Türkiye Efes 2026 tatbikatıyla deyim yerindeyse dosta güven, düşmana korku veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajları bir anlamda gövde gösterisi yaptı. Aynı zamanda ABD Başkanı Trump'la görüştüler. İran Savaşı'nı engellemek için diplomatik çabalar devam ediyor. CHP cephesinde ise çatırdamalar söz konusu. Bir yandan böyle işte isyancı milletvekillerini atarız diye tehdit edenler, diğer yandan Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirmeye çalışanlar var. Neler oluyor hepsini konuşacağız. Kimler bizimle? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Akkır, sizinle başlayalım hemen isterseniz. Önce Trump-Erdoğan görüşmesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Efes tatbikatında dedi ki yani bölgede istikrarsızlık isteyen, kaos isteyen ülkeler var ama biz barıştan, istikrardan yanayız ve bunun için de büyük bir mücadele içerisindeyiz dedi. Trump da dün Erdoğan'la yaptığı konuşmanın çok başarılı ve iyi olduğunu söyledi. Ve aynı zamanda çok güçlü bir lider, iyi de bir dostum diye değerlendirdi. Ne oluyor şu anda sizce?
2: Aslında Trump'ın açıklamasını bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman karşımıza sanki şöyle bir tablo var. Artık yaşadığımız özellikle 2015 sonrası Türkiye'nin genel itibariyle 2015'ten sonra Türkiye'nin yaşadığı tablo, Türkiye'nin özellikle askeri alanda ortaya koymuş olduğu siyasal irade bize şöyle bir sonuç çıkardı karşımıza. Askeri güç siyasal istikrarın bir aracıdır. Eğer siz askeri gücünüz yoksa siyasal anlamda siyasal, toplumsal, ekonomik anlamda bir karşılığınız olmuyor. Yani bu bağlamda askeri güç yumuşak gücü konsolide eden, pekiştiren bir özelliğe sahip. Peki bu bağlamda Trump'ın açıklaması ne anlama geliyor? Bir, Trump'ın Türkiye'ye dair, Sayın Başkan Erdoğan'a dair birçok açıklaması var. Bu açıklamalar temel itibariyle bir, Erdoğan'ın şahsı üzerinden Türkiye'nin gücünün farkında olan bir Trump ve Trump yönetimi var. Ne demeye çalışıyorum? Türkiye NATO'nun üyesi, NATO'nun en güçlü, askeri anlamda NATO'nun en güçlü üyelerinden birisi ve jeopolitik olarak oldukça kritik bir yerde bulunuyor. Yani siz Rusya ile ilişkilerinizi bir şekilde devam ettirmeniz, korumanız, Rusya-Ukrayna ilişkisinde belli bir istikrara kavuşmanız ya da barışı inşa etmeniz, Orta Doğu'da bir denge kurmanız, Orta Doğu'da işte ABD'nin ya da işte Batı İttifakı'nın Orta Doğu'da var olması veya Karadeniz'de istikrarı devam ettirebilmenizin yolu, yöntemi şu anda güçlü Türkiye'nin varlığından geçiyor.

0: aslında Erdoğan övgüsü güçlü Türkiye övgüsüyle eş anlamlı benim gördüğüm noktadan. Bir diğer boyutu da sayın işte Trump, Başkan Erdoğan'ın siyaset yapma biçiminden ve liderlik tarzından oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Yani lider merkezli bir siyasetin Türk iç siyasetine ve dış politikada ne kadar etkili olduğunun farkında. Türkiye, hep bunu defalarca konuştuk. Türkiye lider merkezli bir ülke. Aslında sadece Türkiye için değil, bunu aynı şekilde Avrupa için konuşabiliriz. Avrupa'nın yaşadığı kriz aynı zamanda nasıl bir lider krizi ise, lider olmadığı için, güçlü lider olmadığı için siyaseti, uluslararası ilişkileri, askeri ilişkileri dizayn eden güçlü bir liderlik ortaya koyamadığı için şu anda biz etkisizleşen bir Avrupa'yı ve Avrupa Birliği'ni görüyoruz, konuşuyoruz. Benzeri şekilde de yine hatırlayın, Biden dönemiyle Trump dönemini bir kıyaslayalım ya da Obama dönemiyle Biden dönemini ve Trump dönemini kıyaslayalım. ABD'nin küresel siyasette etkisinin azaldığı dönem ya da küresel sorunlara çözüm üretemediği dönem Biden dönemiydi. Çünkü
1: Bu
0: güçlü bir
1: arada Sayın
0: liderlik
1: Akkır, bir son dakika
0: sergileyemedi.
1: gelişmesi var.
0: Şu anda.
1: 85'i Türk 422 Sumut aktivistini Türkiye'ye getirecek olan uçaklardan ilki İstanbul Havalimanı'na indi. Şimdi Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Türkiye'nin İsrail'e 3 uçak göndermiş olması da dikkat çekiciydi. Hani Avrupa Birliği'nde bu kadar ülke varken İsrail'in aslında çok daha haz etmediği son dönemde Türkiye'ye gidip bu uçakları gönderip vatandaşları kurtarıyor. Bunu da bir herhalde okumak lazım. Çünkü dün Trump dedi ki Netanyahu ben ne dersem onu yapacak dedi.
0: Tabii ki şimdi Orta Doğu'da İsrail'in dışındaki ülkelerin ne tamamı Müslüman ülke. Yani Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülke. Siz burada bir siyasal anlamda varlık göstermek istiyorsanız ABD Orta Doğu'da var olmak istiyor. Nasıl Rusya ve Çin var olmak istiyorsa, nasıl Fransa var olmak istiyorsa ABD de var olmak istiyor. Bu varlığını devam ettirebilmesinin yolu, yöntemi İsrail'le ilişkiyi devam ettirmek, İsrail'in hukuksuzluğu yapmış olduğu hukuksuzlukları, soykırımları destek vermekten geçmiyor. Türkiye gibi hem Müslüman hem modern bir ülkeyle bu ilişkiyi devam ettirebilirsiniz. Bu bağlamda Türkiye'nin hem devlet olarak kapasitesinin yükselmesi, siyasi ekonomik kapasitesinin yükselmesi, askeri gücü ve Başkan Erdoğan'ın şahsında liderlik kapasitesinin oldukça yüksek olması şu anda bizde işte İsrail'den Sumut aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesi gibi bir sonuç, bir çıktı üretti. Temel itibariyle bu sonuç dahi Türkiye'nin askeri, siyasi, ekonomik ve diplomatik gücünün bir dışa vurumudur. İsrail'in tabii soykırım yapmış olduğu soykırım artık konuşmanın bir anlamı yok. Artık işte Sağır Sultan bu soykırıma şahit oldu, bu soykırımı duydu. Mesele burada. Son dönemde çok fazla bunu artık konuştuk, konuşmamız gerekiyor. Askeri güç bölgede istikrarı sağlayacaksanız, eğer işte özellikle Orta Doğu'da yaşadığımız coğrafyada bölgesel istikrarı sağlamanın yolu yöntemi askeri kapasitenizin oldukça güçlü olmasından ve istikrarlı bir ülke olmanızdan geçiyor. Türkiye, Başkan Erdoğan'ın şahsında son 20 yılda aslında bunu sağladı. Güçlü bir ülke, askeri güçlü, ekonomisi güçlü, siyasal olarak güçlü bir irade var. Toplumsal fay hatlarını her ne kadar derinleştirmeye çalışsın farklı ülkeler, Türkiye istikrarını korumaya başardı. Bu başarı beraberinde böylesi bir tablo çıkardı aslında.
1: Peki.
0: ABD, ez cümle, ABD Orta Doğu'da var olmak istiyorsa İsrail'le değil, tıpkı işte Rusya'nın yaptığı gibi İsrail'le değil Türkiye ile müttefik hukukuna uygun bir ilişki inşa etmek zorunda. Yoksa İsrail'in yapmış olduğu soykırım daha ne kadar savunulabilir? Artık makul olma vasfını kaybetmiş bir işte terörist
1: Avrupa
0: devletle
1: Parlamentosu'nda
0: karşı
1: artık mesela
0: karşıyayız.
1: Kaya Kallas'ın suratına doğru böyle açık açık eleştiriler paylaşılıyor. Von der Leyen'e net olarak böyle hani Yani suratı tırnak istiyorum tükürme anlamına gelebilecek ifadeler kullanılarak hani azıcık utanması olanların böyle yerin dibine geçeceği ifadeler kullanılıyor artık bu anlamda. Şimdi süreyi makul kullanmak için Sayın Koç'a geçeyim müsaadenizle Sayın Akır. Sayın Koç, Efes 2026 tatbikatını soracağım size de. Erdoğan'ın verdiği mesajlar var. Bir yandan da Erdoğan diyor ki yani hani yeni ittifaklar kuruluyor ama yeni bir düzen kurulamıyor diyor. Kimlere mesaj veriyor? Bir de Türkiye'nin bölgede istikrardan yana olduğunu vurguluyor. Sizce Erdoğan'ın mesajları nasıl okumak lazım? Bu arada ekrana da sıcak gelişme olarak uçakların geliş görüntüleri de yansıyor. Sumut aktivistlerin onu da söylemiş olayım. Yorum yapmak isterseniz Türkiye'nin bu aktivistleri getiriyor olmasında bir anlamı var mı? Onu da sormak isterim.
2: Şimdi öncelikle Efes'le başlamak isterim ben. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz İsrail'in Yunanistan'la işte Rum kesimiyle birlikte kurmak istediği, bizi çevrelemek istediği bir ittifak epeydir gündemimizde. En nihayette bunun yatırımlarını da yapıyorlar, yığınaklarını yapıyorlar özellikle Rum kesimi daha başta olmak üzere. Şimdi bunlar ilk gündeme geldiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ne dediğini bir hatırlayalım. Bunların hepsi teneke tıngırtısı dedi. Yani buradan yönelecek tehditler için teneke tıngırtısıdır dedi. Bu önemli bir tespitti. Şimdi bugün de bunun sahada aslında orada yapılan tatbikatta sahaya yansıtıldığını görüyoruz. Yani bizim çelik kubbenin de pek çok katmanının orada test edildiğini görüyoruz. Türkiye oradaki aslında bir nevi gücünü gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün verdiği mesajda bize tehdit oluşmak için böyle bir hevese kapılanların affedersiniz heveslerini kursaklılarında bırakıyoruz dedi. Yani teneke tıngırtısının aslında devamıydı. Şimdi burada verilen mesaj bu anlamda çok önemli.
1: Mesela Yunanistan'ın işte Ege'deki adalardan Patriot'ları çekmesi de çok tesadüfen olan bir şey değil yani o anlamda baktığımızda. Düne kadar gövde gösterisi yapıyorlardı ama.
2: İşte bu tehditlerin tamamının aslında bir yere varmayacağını. Sayın Cumhurbaşkanımız orada konuşmasını da söylüyor zaten. Yani bütün mesele bizim kendi gücümüzü, kendi gücümüze de yaslanarak burada yapacağımız şeydir. Türkiye'de zaten Allah'a şükür bugün bu noktaya geldi. Bakın şu yakın zamana gidelim, 10 sene öncesine gidelim. Ya biz Aselsan cinayetlerini konuşuyorduk değil mi? Yani şimdi artık Aselsan'ımız bakın neler üretiyor. Yani ben bunları gördüğüm zaman hakikaten insan aklı almıyor. Yani biz bunları bir anda nasıl yapabildik diye kendimiz şaşırıyoruz.
1: Ya bugün 500 milyon dolara bunları yakın bir anlaşmaya daha imza attılar. Yani yolları başarıları açık olsun.
2: Tabii. Ya geçmişte maalesef bizim işte uçaklarımız 1930'lu yıllarda kendi savaş uçaklarımız eğer bugün bize toprağa gömdürmeselerdi biz bugün belki çok daha başka bir yerde konuşuyoruz. İşte 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman Aselsan ilk telefonumuzu üretmiş ve en iyisini üretmiş. Ama maalesef bunu da bize yaptırtmamışlar. Şimdi böyle şeyleri kıra kıra Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada verdiği çok önemli mesajlar vardı. Biz dedi idamları göze alarak bu meseleleri aşabildik, bugünlere gelebildik. Böyle klavye başındaki delikanlıların hangisi hayatını ortaya koyacak riskler aldı, mesajı verdi. İşte bu riskler alına alına bugün o zincirler kırıla kırıla Allah'a şükür bugün Akdeniz'de İsrail'in, Yunanistan'ın işte yanlarına Hindistan'ı da alarak Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturmaya tevessül etmesinin karşısında bugün çok rahat bir şekilde bunlara teneke tıngırtısı diyebilen bir Türkiye bugün doğdu. Şimdi bunun bir önce bir kıymetini bir herhalde burada bir tekrarlamamız lazım. Şey meselesine gelince dünyada evet düzen dağıldı ama yeni bir düzen kurulamıyor. Bence bunu şu an için tabii ki göremeyiz ama biz yakın zamana kadar 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyorduk ve böyle bir tehlike geçmiş midir? Bence hala geçmedi. Yani biz belki hala o süreç bir şekilde devam ediyor. Bu yeni bir düzen kurulana kadar ittifaklar netleşecek. Böyle bir noktadan sonra belki Allah korusun bir başka bir şey yaşanacak. Yani 1. Dünya Savaşı sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası nasıl yeni bir düzen kurulduysa belki tam da böyle bir şeyin arefesindeyiz ve bugün onun ittifaklarını konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı övgülere geldiği zaman da Trump'ın aslında Türkiye'yi bir şekilde yanında tutmaya çalıştığını, işte bu ittifak mücadelelerinin de bir parçası olduğunu bu övgülerin ve Türkiye yanında tutma çabasının bizim şahsen ben bu meseleyi bu şekilde okuyorum. Trump dönemi Türkiye için aynı zamanda bir şans da olmuştur. Bakın biz Biden'la çok kötü bir 5 sene geçirdik. Bugün Gazze meselesini konuşuyorsak maalesef o başarısız, tamamen İsrail güdümünde hareket eden Biden yönetiminin bir eseriydi maalesef. Şimdi ben şahsen Trump'ın İsrail ile ilişkiler

0: konusunda çok da Biden dönemi gibi hareket etmediğini düşünmekle beraber
1: Tabii sen
0: pek
1: ABD
0: çok
1: medyasına
0: konu.
1: yansıyan son bilgilerde Trump'ın Netanyahu ile yaptığı konuşmada seslerin bayağı yükseldi ve karşılıklı olarak böyle hani neredeyse hakarete varan ifadeler kullanıldığı şeklinde Trump'ın da çok öfkelendiği Netanyahu'nun savaş yanlısı isteklerine çok öfkelendiği söyleniyor.
0: Tabii. Şimdi bakın bir kere şu tespiti yapmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da küresel sistemle mücadele ede ede bugünlere gelmiş bir liderdir. Bir önceki başkanlığı kaybetme sürecine baktığımız zaman aslında Trump benzer bir kavgayı yaşamış bir isimdir. Ben iki lider bu anlamda bir ortak bir noktayı bulduklarını düşünüyorum. Trump'ın ikinci dönemi tekrar iş başına gelmesiyle beraber, başkanlığa gelmesiyle beraber aslında benzer Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi bir mücadele yürütme çabasında olduğunu ama maalesef Amerikan sisteminin, kamuoyunun onun elinde Türkiye'deki kadar rahat tutmadığını da düşünenlerdenim. Yani ben mesela İran savaşına çok istekli girdiği kanaatinde değilim Trump'ın. Ama onun öncesinde hemen gidelim. Mesela Epstein dosyası gibi bir şey çıktı ve buna mecbur kaldı. Onun öncesinde Gazze ile ilgili mesela bir inisiyatif aldı ama İsrail, sadece İsrail değil, Amerikan kurumlarındaki İsrail'in Siyonist baskının Trump'ı bazı şeylere mecbur bıraktığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi benim şahsen merakla beklediğim şey İsrail'de yapılacak seçimlere kadar Amerikan başkanının İsrail ile ilgili veya Amerikan devletinin diyeyim ne yapacaklarını mesela ben çok merakla bekliyorum. İran savaşı konusunda dikkat ediyorsanız Trump aslında çok da istekli davranmıyor. Sürekli ya işte Orta Doğu ülkeleri böyle istiyor falan deyip aslında girdiği o çukurdan çıkmaya çalışıyor. İsrail'in onu düşürdüğü o çukurdan çıkmaya çalışıyor. Bunun da Netanyahu'yu çıldırttığını bugün bazı haberlerde okuduk mesela. Yani saçları yanarcasına bir öfkeye kapıldı İran ateşkesiyle birlikte falan diye İsrail basına çıkan böyle haberler var. Yani Trump'ın attığı adımlar aslında bir taraftan Netanyahu'yu da hem köşeye sıkıştırıyor hem de öfkelendiriyor. Bir taraftan da yaklaşan bir seçim var. Ben Amerikan Başkanı Trump'ın Netanyahu'dan kurtulmak istediğini düşünüyorum. Ama bu seçime kadar onların ABD'yi hangi yeni belalara sürüklemek için çabalayacağını da bu süreç bize gösterecek. Trump Netanyahu'yla mı burada yol yürümek istiyordur yoksa Türkiye ile mi? Ben Türkiye'ye yakın olduğu kanaatindeyim. En nihayetinde geçtiğimiz yıl işte BM zirvesi sonrası masada verdiği mesajlar, Sayın Cumhurbaşkanımızı Beyaz Saray'da ağırlarken verdiği mesajlar, onun akabinde işte Mısır'da toplanan masada verdiği mesajların tamamını şöyle üst üste koyduğumuz zaman aslında ben bu coğrafyada Trump'ın Sayın
1: Peki,
0: Cumhurbaşkanımızla Türkiye'de
1: Sayın
0: çalışmak
1: Koç,
0: istediğini düşünüyorum.
1: sıcak gelişmeler de oluyor. Birazdan doğrultursak onları da paylaşacağım ama CHP'deki gerilim tansiyon yükselecek gibi görünüyor. Biraz oradan da devam edelim. Müsaadenizle sürem az kaldı. Sayın Akkır'a sorayım, sonra hemen size döneceğim. Sayın Akkır, CHP'de ne oluyor? İkinci arınma çağrısı, işte bazı milletvekillerinin ihraç edilmesi yönünde bir tazik diyeyim artık. Hani böyle bir CHP içerisinde sizi kovarız havası. Ne oluyor şu anda CHP'de? Mutlak butlandı, eli kulağında diye kulislere yansıyan bilgiler vardı. Bugün için beklenen bir gelişme miydi? Ben aslına bakarsanız tam bilmiyorum ama şu an bu da konuşuluyor. Şu an ne oluyor siz CHP cephesinde? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı tesadüf müydü?
2: Ya artık siyasette özellikle Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında bu çıkışın işte sıradan bir çıkış olmadığı ifade edilebilir. Bu tartışmanın, bu arınma söyleminin ya da Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu mesajın üç boyut taştığını düşünüyorum ben. Birinci boyut mevcut yönetimi özellikle arınma çağrısıyla ahlaki olarak eleştiriyor. Ahlaki olarak mevcut yönetim üzerinde bir baskı kuruyor. Ne demeye çalışıyorum? Özellikle önceki kuruldaydan itibaren ve devam eden rüşvet, yolsuzluk, ihale, fesat karıştırma gibi suçlar dolayısıyla parti içindeki Özgür Özel ve İmamoğlu'na yakın ekibin tamamen ahlaki olarak meşruiyetini kaybettiğini söylüyor. Ahlaki olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde ahlaki olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu üzerinde bir baskı oluşturmaya başladı Kemal Kılıçdaroğlu. Birinci boyutu burası. İkinci

0: boyutu, evet, yaklaşan bir mutlak butlan var. Mutlak butlan sürecinde partinin sahipsiz olmadığını söyleyerek bir pozisyon alıyor aslında. Özellikle mutlak, eğer bir mutlak butlan kararı çıkarsa partiyi toparlayabilecek akil adam pozisyonda olduğunu aslında kamuoyuyla paylaşmış olduğu bu arınma söyleminin de böylesi bir siyasal karşılığının olduğunu düşünüyorum. Bir diğer boyutu yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan önemli eleştirilerinden birisi yeteri düzeyde parti içindeki muhalefet noktasında sessiz
1: Son
0: kaldığı
1: dakika var.
0: noktasındaydı.
1: Ekranlara geliyor Sayın Akır. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri dönüyor diye. Şimdi mahkeme kararı da az önce arkadaşlarım tarafından bana atıldı gruptan ama henüz açamadım. Detayları birazdan içinden kopyalayıp atarlarsa ben de paylaşacağım sizlerle ama şimdi bu karar artık yeni bir sayfanın açılacağı anlamına mı geliyor? Nasıl okuyalım bu gelişmeyi?
0: Kesinlikle, yani zaten yeni bir sayfa açılmak zorunda. Mutlak karar çıktığı andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi işte siyasal olarak pozisyon alacak ve bu arınma söylemi, zaten arınma söylemi ya da daha önce farklı mecralarda ifade etmiş olduğu tüm eleştiriler bağlamında yeniden yönetime gelen bir Kemal Kılıçdaroğlu görüyoruz. Aslında bu açıklamanın bir diğer boyutu da parti içi muhalefete hem
1: Şöyle
0: selam
1: Sayın
0: veriyor hem
1: Akkır,
0: de start
1: bilgiler
0: veriyor şu anda
1: geldi. Müsaade
0: muhalefete.
1: ederseniz Ankara'ya hemen bir gideyim. Bu son dakika gelişmesinin
0: Olur.
1: notlarını alayım. Çünkü Sayın Koç da konuyu muhtemelen şu an takip etmeye çalışıyor bir yandan. Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. Ahmet, kolay gelsin. Ne diyor mahkeme kararında?
2: İbrahim Güneş, merhabalar. Tüm Türkiye'nin dikkatle takip ettiği bir davaydı bu. Biliyorsunuz 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen bir kurultay vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve iradenin sakatlandığı iddiası vardı. Tabii 36. Asliye Hukuk Mahkemesi bunu reddetmişti ama karar istinaftan döndü. Mutlak butlan kararı an itibariyle çıktı mahkemeden. Bu ne demek oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet tekrardan göreve gelecekler. Şimdi aslında detaylara baktığımız zaman ilk mahkeme sürecinde Kılıçdaroğlu mağdur sıfatı ile yer alıyordu. Zira iradenin gasp edildi ve bu noktada da kurultayın geçersiz olduğu iddia ediliyordu. Şimdi mahkeme kararını verdi. Mahkemenin dediği şey şu İbrahim Güneş. Bu zamana kadar yapılan bütün kurultaylar iptal edildi. Olağanüstü kurultaylar ve normal kurultaylar. Bakın hepsi tamamıyla ilhak edildi. Hepsi tamamıyla geçersiz sayıldı. An itibariyle 4-5 Kasım 2023 olağan kurultayı da geçersiz sayılıyor. Yani bunların içerisinde bir mutlak butlan kararının çıktığını görüyoruz. Ki zaten geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. 6 ay süren bir sessizliği vardı. Hiç açıklama yapmıyordu. 6 ay sonra sessizliğini bozdu ve Cumhuriyet Halk Partisi temizlenmelidir ifadesini kullanmıştı. Şimdi peki ne olacak? Özgür Özel ve ekibi, beraberindeki ekibi artık görevden el çektirilecekler. Yani irade sakatlanmış bir kere, istinaf buna karar vermiş. Özgür Özel ve ekibi artık an itibariyle CHP'nin başından değil, onun yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım'dan önceki genel başkanı ve ekibi. Kim bu ekipler? Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yönetim ekibi tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirildi. Son görüşmeler bu şekildeydi İbrahim Güneş. Tüm Türkiye'nin beklediği bir olay, tüm Türkiye'nin merakla beklediği bir olaydı. İstinaftan karar çıktı. Şunu da ifade etmek lazım. 1 Haziran'da da ceza davası var. Yani 4-5 Kasım 2023 tarihinde
1: Ki
2: rüşvet
1: 12 sanıklı
2: iddiası
1: bir
2: varsa
1: dava
2: bu
1: İmamoğlu'da
2: ceza
1: sanıklar
2: davasına
1: arasında bu
2: dönüşmüştü.
1: anlamda baktığımızda ve şu bilgiyi de paylaşayım. En son Uşak Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın verdiği ek ifadelerde bu ceza davası dosyasına da gönderilmişti.
2: Tabii ki İbrahim Güneş, zaten İstanbul'da sadece Özkan Yalım değil, İstanbul'daki davada yeni bir iş insanı vardı. İsmi şu an aklıma gelmiyor. O iş insanı da Ankara'da tanık olarak dinlenecekti. Yani 1 Haziran, aslına bakarsanız çok az kaldı. Yani 10 gün sonra o davada görülecek. O davadan da ceza davası çıkarsa eğer, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulduğu 15 kişi hakkında bir ceza davası daha, yani bir ceza uygulanacak. 3 yıldan 1 yıldan 3 yıla kadar bir ceza uygulanacak. Aslında Özgür Özel yönetiminin sıkıntı çektiği unsurlardan bir tanesi de bu. Ceza davasında ceza almaları. Şimdi istinaftan bir açıklama geldi. İstinaf dedi ki 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayda sıkıntı var. İrade sakatlanmıştır ve mutlak butlan kararı uygulanmalıdır dendi. Şimdi Özgür Özel ve yönetimi 2 3 sene boyunca şu an 3 senedir yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Peki aldıkları kararlar geçersiz mi sayılacak? Yaptıkları eylemler, bu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemeler, bunlar da mı geçersiz kayılacak? İnanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi çok daha zorlaştı ve iç inanılmaz fazla karışacak. Şimdi hatırlarsanız dün dedik Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra bazı Cumhuriyet Halk Partili vekiller, 20'den fazla milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderisini tekrardan yayınladılar. Yani bugün buna destek verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bir sıkıntı var İbrahim Güneş an itibariyle.
1: Peki, teşekkür ederim. Sayın Koç, sizinle devam edelim. Sayın Akkar'a geleceğim ama siz gelişmeleri de takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Mesela bana da bilgi notları geliyor. Diyor ki mesela sadece 18 oy farkla mevcut genel başkanın lehine sonuçlandığı görüldüğünde irade fesadının sonucu etkili olduğu belli olmuştur gibi bir ifadeler var. Tabii burada aklıma gelen soru şu: bundan sonra ne olacak? Yani mutlak butlan meselesi ne anlama geliyor? Biraz sizden değerlendirme rica edeyim bu anlamda. Sonrasında soracağım birçok soru var.
3: Tabii bu aslında hukukçuların vereceği bir cevap ama bizim için önemli olan şu an Özgür Özel'in genel başkanlığının düştüğü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçecek olması. Bu tabii ki bir süreçti. Ne kadar süreceğini hukukçular herhalde tayin edecektir, onu bilmiyorum. Belki mahkeme dava sürecince belki görevde bulunacak, onu da oradan çıkacak en nihai karardan sonra belki. Bu süreç yani yargı
1: belki
3: süreci tamamen
1: ipucu olabilir. Bazı bilgileri paylaşayım sonra. Sayın Koç isterseniz. Mesela şöyle diyor: mahkeme dosyadaki iddialar, tanık beyanları, masak raporları, ETS kayıtları ve soruşturma dosyalarını değerlendirerek kurultay sürecinin delegelerin iradesini etkileyen usulsüzlükler yapılıyor yönündeki iddiaları ciddi buldu. Kararda bazı delegelere para verildi, belediye meclis başkanlığı ve meclis üyeliği teklifleri yapıldı, belediyelerde işe alım vaadinde bulunuldu, market kartları dağıtıldı, delegelerin oy tercihlerinin organize şekilde yönlendirildiği iddialarına yer verildi. Mahkeme bu iddiaların siyasi partilerdeki demokratik işleyişe aykırı olabileceğini belirterek kurultayın mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük kapsamını değerlendirmesi gerektiğine hükmetti. Bu kapsamda CHP'nin 38. olan kurultayın iptaline, kurultayda alınan kararların geçersiz sayılmasına, parti yönetiminin kurultay öncesindeki yapıya dönmesine yönelik değerlendirme yapıldığı görüldü. Kararda ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerle ilgili yürüyen ceza soruşturmalarına, ki az önce muhabirimiz de söyledi, atıf yapıldı. Ancak mahkeme daha sonra yapılan olağanüstü kurultay nedeniyle bazı davaların konusuz kaldığı değerlendirmesini dosyaya ekledi. Karar oy birliğiyle alındı ve dosya için Yargıtay yolunda açık bırakıldığı vurgulandı. Kararda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı birkaç yerde geçiyor ve mahkeme özellikle şu noktaların altını çiziyor: kurultay sürecinde bazı delegelerin Özgür Özelliğine yönlendirildiği, İlk tur oylama sonrası ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekileceğine dair aykırı açıklamalar yapıldı. Yani manipülasyon. Bu yöntemlerle delegenin iradesinin sakatlandığı bilgisi veriliyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunulduğu değerlendirmesi de yine dosyada yer almış. Ayrıca özetle karar metninde Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultayda bazı organize müdahale yapıldığı iddiaları ciddi bulunuyor ve mutlak butlan tartışmasının temel gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor. Birçok bilgi var. Hani çok uzun bir mahkeme kararı ama aslına bakarsanız Kılıçdaroğlu hançerlendim derken hiç de haksız değilmiş. Kurultayı elinden çalmışlar anladığımız kadarıyla.
3: Ya bu çok zaten belliydi. Bir daha kurultayın yapıldığı günleri hatırlayalım sevgili İbrahim. Döviz bürosundan bahsedildi, delegelere para dağıtıldığından bahsedildi. İşte cep telefonu, konut, şu bu, bir sürü şeyin aslında delegelerin bir şekilde satın alınarak, yani o günlere giderseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk gelse deviremez diyorlardı. Onu hatırlayalım. Peki ne oldu da bak Kemal Kılıçdaroğlu bir anda rüzgar tersine döndü de ve devrildi? Bunun izahı da yine parti içerisinden aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından anlatılmıştı. Bütün detaylarıyla anlatılmıştı. En nihayetinde biz zaten bu kurultayda dönen bütün filmi birisi Bursa'da, birisi Ağrı'daydı yanlış hatırlamıyorsam. İki CHP'li gençlik örgütünün yöneticilerinin birbirleriyle kavgasından, bunların yaptığı itiraflar neticesinde biz bunları öğrenmiştik. Ve konu sonra yargıya taşındı ve yargı süreci başladı. Yargı sürecinde de gördük ki evet, yani kurultayda doğrudan pavyon önlerinde, hatta değil mi, bazı ifadeler de ortaya çıktı. Pavyon önlerinde para dağıtmaya varana kadar bunların tamamı yapılmış ve delegelerin iradesi satın alınmış, sakatlanmış. Şimdi CHP'de şöyle bir şey var. Yani Özgür Özel'in, daha doğrusu yönettiği CHP'nin şöyle bir alışkanlığı çıktı tuhaf bir şekilde. Bunlar ortaya çıkıyor fakat şöyle bir savunma yapıyor. Ya diyorlar ki ne var yani, sonuçta seçim zamanı seçmene bir şey verilmiyor mu? Yani o zaman o da rüşvet olur, o zaman seçim de sakatlanır gibi. Yok, hayır, burada siz doğrudan delegenin iradesine rüşvet vererek suç işlemişsiniz. Şimdi bu bugüne geldiğimiz zaman bu Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışı ilk defa yapmadı mesela, değil mi? Biraz önce bahsettiğiniz arınma çağrısını geçen sene de yapmıştı benzer bir şeyi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli şöyle baskıladılar. Hiçbir şekilde itiraz etme. Oysa ki konunun bizzat muhatabı ve mağduru Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorlar ki, senin sesini çıkarma, biz ne yaptıysak yaptık,

0: bu delegeyi satın aldıysak aldık. Sen 2023 seçimlerinde başkan seçilemedin, cumhurbaşkanı seçilemedin. O yüzden sesini çıkarma, kenarda dur. Biz bir şekilde imza ettik, bizim ayağımıza engel olma dediler. Ama işte bu iş yargıya taşınınca öyle olmuyor. Bence şu an yargı tam da aslında beklenen, olması gereken kararı verdi. Siz biraz önce hatırlattınız. Ya Uşak Belediye Başkanı bunları anlattı mesela. Ya Uşak Belediye Başkanı bakın verdiği ek ifadeden neyi anlattı? Dedi ki ya ben götürdüm dedi, elimle arabasına para koydum dedi ya şeyin. Özgür Özel'in, bir genel başkan, bugün partiyi yöneten genel başkan, düşünün ki belediye başkanından rüşvet alıyor. Ona varana kadar asıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kurultayda, kurultay öncesinde, sonrasında bütün yaptıkları her şey bu kadar ortaya saçılmışken, partiyi iddianamede geçtiği şekilde tıpkı İstanbul'u ele geçirdiği gibi partiyi de parayla, partiyi para harcayarak kurduğu sistem çarkıyla satın aldığı ve bu yolla Türkiye'ye hakim olma, Türkiye'yi de ele geçirme çabasında, niyetinde olduğunu bu suç örgütünün iddianame, zaten 4000 sayfalık iddianame zaten bir sürü detayıyla anlatıyor bu işleri. Şimdi
1: bu arada
0: ne
1: bir
0: yapacak?
1: Son dakika Kemal Kılıçdaroğlu susacak, yargı susacak. Şu anda CHP MYK toplantısı için çağrı yapıldı. CHP Genel Merkezi oldukça hareketli olacak gibi görünüyor bugün.
0: Evet. Bundan sonraki süreçte CHP ne olur? Yani İstanbul Kongresi'nde de biliyorsunuz dönen benzer hadiselerden dolayı Gürsel Tekin getirildi. Kayyum olarak bir heyetle birlikte, o 3 kişilik bir heyet içerisinde şu an Gürsel Tekin yönetiyor. Aynı süreç, yani bu yargı süreci tamamlanana kadar CHP'nin başında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağını görüyoruz. Burada Özgür Özel, ona verilen akıllar ve taktikler neticesinde, ya sen işte yeni şeyler yaparsan, yeniden olağanüstü kurultaylara gidersen buradan kendini kurtarmış olursun diye akıl verdiler. Birkaç üst üste kurultay yaparak ya bak işte ben bu sefer parayla değil böyle seçildim demeye çalıştı ama oradaki suç düşmemiş oldu. Dolayısıyla yargı bugün böyle bir karar verdi. Bu yargılamanın bittiğini, nihai sürecin tamamlandığını da göstermiyor. Yani nihayetinde işte Yargıtay süreci olacak.
1: Bu ama dönemde yani tedbir Kemal kararı Kılıçdaroğlu alınması şu an itibariyle artık Özgür Özel ve ekibinin yetkisiz kaldığı anlamına mı geliyor?
0: Elbette yani. Yani şimdi İstanbul'da önceki il başkanı ne ifade ediyorsa bundan sonra da resmi anlamda ki Özgür Özel'in de düştüğü durum bu olacak. Tabii benim dikkat çekmeye çalıştığım bir asıl bir başka konu, Kemal Kılıçdaroğlu partiyi bundan sonra işte nasıl yönetecek? O kurulların tamamı eğer eski haline gelecekse, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu kadrolar yeniden tamamı iş başına gelecekse, bundan sonraki süreci yönetmesi daha kolay olacaktır. Ama biz biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu ekibi partiye bir şekilde çöktü. Bunların tamamının ne kadar mesela bu kararla birlikte tasfiye oluyor, görevden çekiliyor. Biraz onun detaylarına bakmamız lazım.
1: Peki.
0: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani çok rahat bu süreç yürüteceğini düşünmüyorum şimdi.
1: Peki. Orada. Sayın Akkır, buradan devam edelim. Şimdi baktığımızda özellikle mecliste CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri olduğunu biliyoruz. Yani hatta en son bu işte ikinci arama çağrısını paylaşanlar oldu. 20-25 civarında milletvekili ama 55'in üzerinde milletvekilinin aslında doğrudan Kılıçdaroğlu'yla gönlünün biri olduğu yönünde kulislere yansıyan bilgiler de vardı. Bu anlamda CHP'de siz bir çatırdama bekler misiniz? İşte İmamoğlu mesela, Özgür Özel ikilisi bundan sonra Kılıçdaroğlu'na karşı hangi hamleleri yapabilirler? Bir de şu an yargı kararına karşı zaman zaman şöyle şeyler söyledi, işte genel merkezi komple kapatırız, içeri girmesine kimsenin izin vermeyiz. Bu tür yasa dışı bir şey yaparlarsa nereye varır bu mesele CHP içinde?
2: Bu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal olarak işte tıpkı bir karpuzun ikiye ayrılması gibi aslında siyasal olarak ikiye ayrılacağını bize gösteriyor. Bir taraftan zaten süreç başladığı andan itibaren biz şunu çok sıklıkla konuştuk. Ben şunu sıklıkla söyledim. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun etrafında pozisyon alan siyasi aktörler var. Sizin de bahsettiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten mesajını, o arınma çağrısını paylaşan milletvekilleri var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan insanlar vardı. Zaten bunun özellikle 2023'ten itibaren bir karşılığı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, az ya da çok. Bir taraftan bu yaşadığımız süreç o arınma çağrısı üzerinden ahlaki bir baskı oluşturmaya çalıştı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu üzerinden, Ekrem İmamoğlu etrafında siyaset yapan aktörler üzerinden. Şu anda hukukun vermiş olduğu mutlak butlan kararı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir taraftan hançerlenmiş olduğunu tescillendirirken bir taraftan da o Kemal Kılıçdaroğlu'nun vurgulamış olduğu o

0: onun mesajıdır. Zaten hukuken ona devredilse de bu mesaj aynı zamanda affedersiniz, aynı zamanda kendi seçmen tabanına dönük bir mesaj ve partiyi toparlama kapasitesinin olduğunu ifade etti. Bu bağlamda ben bundan sonraki sürecin Cumhuriyet Halk Partisi için hem siyasal olarak hem toplumsal olarak hem hukuken işin gerçeği zor olduğunu düşünüyorum. Bir partinin ikiye ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Hukuken nasıl bir siyasi mi hukuki bir mücadele içine gireceklerini çok tahmin edemiyorum. Ancak yaşadığımız süreç Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki krizi daha da derinleştirecek. Çünkü özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun vurgulamış olduğu o ahlaki meşruiyetini kaybeden bir yönetim var. Şu anda bu yönetim hukuki meşruiyetini de kaybetti. Böylesi bir zeminde işte rüşvetin, ihaleye fesat karıştırmanın ve mutlak mutlanın konuşulduğu bir süreçte mevcut yönetimin gayri hukuki bir şekilde devam etmeye çalışma teşebbüsünün Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahil selamete ulaştıracağından çok emin değilim. Burada bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzlaşıya ihtiyacı var, ancak ne Özgür Özel'in ne işte Ekrem İmamoğlu ekibinin uzlaşıya da pek açık olmadığını bize gösteriyor. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iktidar çatışması tamamen derinleşecek. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla da bir bütün olarak okuduğunuzda şu anda partiyi toparlayacak. Ahlaki olarak da meşru aktör, hukuken de meşru aktör benim dedi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Notlara bakıyorum, evet. Affınıza sığınarak izleyiciler de şimdi İbrahim sürekli telefonla işte meşgul diye düşünüyordur. Baktığım notlarda da birçok mesele var. Aslında mahkeme kararından satır satır da kamuoyuna bugüne kadar yansıyan meselelerin tescil edildiğini de anlıyoruz bu anlamda. Şimdi Sayın Koç, size de bu konuyu sormak istiyorum. Sürekli olarak bugüne kadar AK Parti bu meseleyle ilgili adres gibi göstermeye çalıştılar ama aslında baktığınızda şu an içinde olduğumuz tabloya baktığımızda tüm meselenin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Hani bugüne kadarki oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları da yerle bir oldu mu? En son çünkü Kılıçdaroğlu'nu sarayın adamı ilan etmişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Hatta Özgür Özel'e sert bir tepkisi de olmuştu bu arınma çağrısında. Hani biz toprak oluruz ama eğilip bükülmeyiz diye söylemişti. Hani sarayda mermer olacağına toprak ol çiçek açsın diye bir çıkış olunca Özgür Özel'in. Bu anlamda ikili arasındaki diyalog nasıl yürüyecek sizce?
2: Yani ben bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel, daha doğrusu İmamoğlu ekibi arasında bir diyalog sürecinin yürütüleceği kanaatinde değilim şimdi doğrusunu isterseniz. Çünkü zaten böyle bir ihtimale karşı onlar da bir taraftan hazırlık yapıyorlardı. Parti genel merkezi için yeni bir adres, yeni bir parti, yeni bir adres. Bunun hazırlıklarını bile yapmışlardı. Şimdi dolayısıyla bundan sonra İmamoğlu'nun yönetimindeki Özgür Özel ekibinin başka bir parti üzerinden yol yürümeye devam edeceğini tahmin ediyorum. Tabii buranın tabii gözden kaçmaması gereken bir başka bir şey daha var. Burada bir suç işlenmişse bu suçun failleri arasında, suçun ortakları arasında Özgür Özel'in payı nedir? Bir kere bunu da bir görmek lazım. Yani bundan sonra sadece partiyle ilgili tam bir karar çıktı. Yargı burada bir tedbir koydu. Ama
1: bir dakika, burası burada... çok önemli Sayın Koç. Şimdi bugüne kadar mesela hep işte İmamoğlu'nun duygusal motivasyonlarıyla bu işin kotarıldığı meselesi konuşuluyordu ama özellikle Uşak Belediye Başkanı'nın paylaşımları, işte verdiği ilk ifadelerden sonra işin rengi biraz değişti. Gene Böcek ailesinin yaptığı açıklamalarda da biraz işin rengi değişti. Bu anlamda oklar CHP Genel Başkanı ya da işte şu an mahkeme tarafından görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de gösterir mi sizce bundan sonra?
2: Benim bu konudaki tavrım çok net. Ben bu kurultaydan bu tarafa, yani bu hadiseler ortaya çıkmasından bu tarafa Özgür Özel için hep suç ortaklığı ifadesini kullandım. Bunu bilerek yaptım. Çünkü orada öyle bir suç işlenmişse bunu düşünün ki Ekrem İmamoğlu diyor ki ben seçimi kazanacağım. Önce bir İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir sağlama alayım. Daha sonra geleceğim, genel başkan olacağım. Sen ben gelene kadar burayı idare et diyor. Buranın başında dur diyor. Belli ki kendi aralarında bir anlaşma yapmışlar. Ve delege satın almakta dahil olmak üzere kurultayda dönen bütün hadiseleri, CHP yeniden yapılandırma konusunu İkisi baş başa kafa kafaya vermişler ve bu süreci birlikte yönetmişler.

0: Bunun başka bir izahı olamaz yani.
1: Yani ben tüm arkadaşlarıma kefilim söylendi, öyle hani biraz da mecburiyetten, zorunluluktan mı söylenmiş Özgür Özel tarafından?
0: Ben hatta daha ötesinde, ben Ekrem İmamoğlu'nun ya olur ya bu bize bir yanlış yapar diye tedbir bile aldığını düşünüyorum. Yani diyelim ki Özgür Özel ya dedi bu Ekrem İmamoğlu'na artık umut kestirdi. Bunun neticesi belli oldu. Bari ben bu partiyi ele alayım da istediğim ben yöneteyim dedi mesela. Ben buna da Silivri'deki şu an Ekrem İmamoğlu'nun ve onun ekibinin müsaade edeceğini düşünmüyorum. Ki zaten aralarında öyle %100 bir güven olduğunu da zannetmiyorum. Öyle olsa bir de ayrıca Özgür Özel'in ekibini kendi adamlarından belirleme ihtiyacı duymazdı. Yani oradan sıkıştırma, oradan kendini sağlama alma ihtiyacı duymazdı. Siyaset bu. Belki onun da kendine göre aslında düşündüğü zaman haklılığı var. Kemal Kılıçdaroğlu için gözyaşları döken Özgür Özel'in şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu için söylediklerini görüyoruz. Yani CHP böyle bir parti. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i çok da kendi başına ya sadece bir, bu işi sağlam almak konusunu sadece sözde bıraktığı kanaatinde değilim şimdi doğrusu isterseniz. Dolayısıyla bundan sonra ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu partiyi bu kirlenmişlikten kurtarma adına inisiyatif aldığını söyleyecek ve bundan sonraki süreçte partinin sanki gitmemiş gibi genel başkanlığını yapmaya en azından yargı süreci tamamlanana kadar devam edecek. Özgür Özel ve İmamoğlu ekibi de buna alternatif seçmen kitlesini kendi kuracakları partiye çekmek için bir yol izleyecekler ki bunun hazırlıklarını da yapmışlardı. Bu da sürpriz değil. Bizden bundan sonra gözü biraz önce hocamın bahsettiği gibi aslında ikiye ayrılmış bir CHP'den bundan sonra bahsedeceğiz. Şu var, CHP seçmeninin tabii bir hususiyeti var. İlla altı okul görür pusulada ve ona oy basar. Bu alışkanlığını da biliyoruz. Nihayetinde geçmişte pek çok farklı denemeler oldu. En sonuçta Muharrem İnceler falan bu işi yaptı. Ama hiçbir yere varamadılar.
1: Peki Sayın Hakkı.
0: Seçmen iradesi şey önemli.
2: Evet.
1: Şöyle devam edelim. 4 dakikam kaldı. Kaan Yakupan'a devredeceğim akşam haberlerinde yayını. Şimdi Mansur Yavaş mesela nasıl bir pozisyon alıyordur şu anda sizce? Çünkü Özgür Özel en son işte 19 Mayıs dedi ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız genç biri olacak dedi. Ben bile yaşlıyım dedi. Mansur Bey benden yaşlı dedi. Zaten İmamoğlu da cezaevini demeye getirdi. Şimdi Mansur Yavaş o sırada üstünün çizilmesinin bir mutsuzluğuyla böyle bir başında öne eğmişti. Ne olacak şu anda o dengeler?
2: Şu anda partide hem Ankara bağlamında hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu il ve ilçeler bağlamında dengenin ve siyasi stratejinin yeniden kurulacağını söyleyebiliriz. Aslında bu sürecin hani biraz önce Yücel Bey bahsetti ya, şu anda mutlak karar çıktığı andan itibaren, hatta bence bu mesajla birlikte zaten Kemal Kılıçdaroğlu bir mesaj verdi. Partinin ahlaki olarak meşru aktörü benim dedi. Şu anda hukuken de hukuk meşru aktörün Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti. Bu bağlamda şunun altını çizebilirim Ankara özelinde. Bir, Ankara ve belli başlı büyük şehirlerde zaten siyasi harita yeniden çizilecek. Siyasi mühendisler yeniden ortaya koyulacak ancak...
1: Şöyle mi olacak? Meclis Kılıçdaroğlu'na yerel yönetimler Özgür Özel ve İmamoğlu'na mı kalacak? Yoksa orada da bir rüzgar döner mi bu anlamda?
2: Zaten tabii ki temel itibariyle belli başlı siyasi aktörler zaten güçlünün yanındadır. Mansur Yavaş'ı Ankara'da o siyaset mühendisliğinin bir parçası olarak ön plana çıkaran zaten Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi işte... vizyonla uygun bir aday olarak zaten Ankara'ya koyuldu ve Ankara'da seçildi. Bu bağlamda Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun dışlayıcı siyasetine de çok uyumlu bir aktör değildi. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Evet, Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında muhakkak ve muhtemelen ve muhakkak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında pozisyon olacak. Ancak hani biraz önce sizin haberinizde de vardı ya, Ankara'da Mansur Yavaş'ın başarılı olduğu anlamına da gelmiyor bu. Çünkü 5 yıldan beri Ankara'da çok başarısız bir belediyecilik ortaya koydu.
1: Tabii canım,
2: Mansur
1: az
2: Yavaş.
1: Önce sele kapalı bir yuvarlanarak giden insanların görüntülerini paylaştık az önceki yayında.
2: Şimdi kesinlikle ona atıf yaptım. Onu referans gösteriyorum ben de, o görüntüyü. ya beni bir Türkiye vatandaşı olarak beni şu çok rahatsız ediyor. Geçen dönemde son birkaç ay içinde Ankara'ya gittim. Muhalif bir arkadaşımla konuşurken aynen şu sistemi yaptı. Dedi bu bir ülkenin, Türkiye gibi bir ülkenin başkentinde bidonlarla ben evime su taşıyorum. Ya hani burada temel bir başarısızlık var. Ancak tüm bu başarısızlığın dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazan kaynamaya devam ediyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken o ahlaki meşruiyet ve şu anda gelen hukuki meşruiyetle birlikte kendi meşruiyetini, siyasal meşruiyetini kendi tabanına, kendi kabul tabanı etmiyor. Bağlamında seçmeni ikna etmesi gerekiyor. Bunu başarabilir mi? Muhtemelen başaracaktır çünkü toplumsal bir karşılığı var. Özellikle bir kısım CHP'liler bağlamında, ancak partinin bölünmesinin ben de kaçınılmaz olduğunu düşünenlerdenim.
1: Peki son sorum olsun, süren bitti ama Muharrem İnce şimdi Kılıçdaroğlu döneminde partiye ayrılıp Memleket Partisi'ni kurmak zorunda kalmıştı. Özel döneminde geri gelmişti. Ne olacak şimdi, bitti sürem ama?
2: Zaten özellikle Muharrem İnce'nin toplumsal ve siyasal karşılığının olmadığını biz görmüş olduk işin gerçeği. Şu anda burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin acil ihtiyacı olan siyaset şu olmalı. Toplumsal ve siyasal karşılığı olan aktörlerle yol yürümeli. Peki. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki. İtibarı zedelenmiş, meşruiyetini kaybetmiş aktörlerle yol yürürse zaten bir karşılığı olmayacak bu sürecinde.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Hoşçakalın. Evet, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir açıkçası yargı kararı çok sıcak bir gelişmeydi. Son dakika olarak sizlerle paylaştık. 17 sohbetleri sırasında yayına denk geldi bu sıcak gelişme ama elbette 24 ekranlarında sizlerle tüm gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Benim sadece sürem sona erdi. Kaan Yakupan akşam haberlerinde üstad nöbeti devralacak ve tüm bu mutlak butlan kararı ve sonrasında CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili detayları sizlerle paylaşacak. Özellikle CHP Genel Merkezi önünde muhabirimiz olacak. Başkentten yansıyanları Ankara'dan Melik Yiğitel'den alacağız birazdan ve hukukçulara elbette danışacağız. Özellikle Star Gazetesi yazarı Cüneyt Altıparmağı bizimle olacağını söyleyebilirim ve Kaan Yakupan'a iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.

Evet, akşam haberleri sınırına girdik ve ekranınızda son dakika gelişmesi olarak da zaten görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yargıdan karar çıktı. Mutlak butlan kararı ve kararın ardından şimdi tabii pek çok soru barındırıyor. Bundan sonra ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir pozisyon alacak? Kemal Kılıçdaroğlu eski CHP Genel Başkanı bundan sonra hangi adımları atacak, neler olacak? Tabii öncelikle hukuki altyapısına bakmak lazım mahkemeden çıkan kararın. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararı ne diyor? Gerekçelerde, butlan kararının gerekçesinde. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'yla 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştiği için kesin, hükümsüz, mutlak butlanla sakat kabul edilmiştir. Aslına bakarsanız tabii hukuki süreçte böyle bir karar çıkması bekleniyordu. Siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de son günlerde yükselen sesler, hatta CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı açıklamalarda bazı mesajları da okumak mümkündü. Neden butlan kararı verildi? Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı. Başka para, iş, adaylık ve başka menfaat, vaatler belirleyici görüldü. Oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi. Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde önemli bir unsur sayıldı. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi. Ayrıca kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi. Önemli bir unsur, önemli bir madde. İlk derece mahkemenin dava konusuz kaldığı yaklaşımı isabetli bulunmadı. Önceki yönetime dönüş sonucu bağlandı. Mahkeme kararı

0: CHP Büyük Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesinin çeşitli menfaatler gerekçesiyle sakatlandığı, bunun parti içi demokrasi, eşitlik ve kamu düzenine aykırı olduğu kanaatiyle mutlak butlan sonucuna varılmıştır ifadesi kullanılıyor. Yargıdan gelen karar bu. Tabii konuklarımız olacak. Bu konuyu değerlendireceğiz. Türkiye'nin en sıcak başlığı. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, avukat Cüneyt Altıparmak yayınımıza katılıyor.
1: Merhaba.
0: Hemen dönelim. Melik Yiğitel merhaba, Cüneyt Altıparmak merhaba.
1: Merhaba, selamlar.
0: Şimdi önce Melik Yiğitel isterseniz işin hukuki altyapısıyla başlayalım. Cüneyt Bey, az önce paylaştığım detayları herhalde dinlediniz. Sizde de mevcut değil mi, elinizde var mı şu an?
2: Evet.
0: Aslında baştan bayağı beri oldum. İşte çeşitli davalarda mahkemelerin vermiş olduğu kararlar ya da devam eden soruşturmalar, o soruşturma dosyalarında yer alan pek çok detayın da bu kararda olduğunu görüyoruz net bir şekilde. Beklemediğimiz bir karar değildi. Nasıl yorumluyorsunuz? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Son karar mı? Bundan sonra hukuken başka hangi adımlar atılabilir? Bu karar verildikten sonra eski parti yönetimi göreve gelecek. Öyle anlaşılıyor. Bu nasıl olacak? Nasıl bir süreç yaşanacak?
2: Tabii şimdi verilen karar siyasi açıdan çok sonucu veya çok durumu doğurabilir ama önce hukuki durumunun net bir şekilde anlaşılması gerekiyor.
0: Evet.
2: Burada mahkemenin verdiği karar aslında önceki duruma dönme kararı. Yani 38. genel kurul hiç yapılmamış gibi düşünüyor mahkeme. Çünkü bu süreçin tamamı 38. genel kurulun başlamasından sonuna kadar olan süreçte bir takım hukuki ihlallerin, özellikle bu delegelerin oy kullanma reflekslerinin yoğunluğu içinde seçimi etkileyebilecek düzeyde ve farkın içinde tezahür ettiği kanaatine ulaşıyor ve bunu da bir hüküme bağlıyor mahkeme. Böylelikle aslında mahkemenin verdiği karar teknik olarak söylemek gerekirse kesin hükümsüzlük. Yani baştan sona kadar bugün yapılmamış gibi, yani bugün o genel kurul yapılmamış gibi 4-5 Kasım'da 2023'te 38. genel kurul yapılmamış gibi bu genel kurulun tekrarlanması sürecine dönüyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta şu, bununla beraber bu sürecin de devam etmesi için bir tedbir kararı. Yani diyor ki ben bu kararı verdim ama bu karar günün sonunda kesinleşene kadar da kararımın icrai olarak devam etmesi gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Bu şu demek, Kılıçdaroğlu yönetim, sadece Kılıçdaroğlu'na da görev vermiyor, altını çizmek gerekiyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve parti meclisiyle Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, yani 37. genel kurulda seçilmiş kim varsa onların aynen göreve devam etmesi yönünde bir karar kuruyor. Burada verdiği tedbirler üstlenmeleri de şu anlama geliyor. Bugünden itibaren CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 38. genel kurula giderken kim varsa yönetimde veya parti meclisinde onlar artık partinin yetkili kişileri. Üçüncü bir durum da şu, karar temize gider mi meselesi. Bugünden itibaren CHP'nin yönetimi hukuki olarak değişmiş oluyor. Dolayısıyla bu yeni eski yönetimi gündeme getiren kararın temiz edilip edilmemesine de artık yeni yönetim karar verecek. Bu da ayrı bir hukuki tartışma veya ayrı bir düzlem olarak karşılıklı bir karar. Özeti bu. Mahkeme aynı zamanda ihtiyacı tedbiri uygulanması için de Ankara İl Seçim Kurulu'na ve Çankaya 4. ilçe seçim kuruluna da ve Ankara Valiliğine de kararı iletiyor. Yani ben kararımı bu andan itibaren de icra edin diyor. Muhtemelen müzekkerede ya bugün ya da yazılmıştır ya da yarın yazılacaktır. Karar özeti hukuki olarak böyle.
0: Evet. Şimdi Cüneyt Bey, tabii bunun devamı da var. Birazdan size yine dönerim. Melik Yiğitel'le devam edelim. Şimdi Melik Yiğitel, evet, mahkeme kararını verdi. Aslında hani evet, bomba ortaya bırakıldı. Özgür Özel programlarını iptal etti haliyle. CHP'de işte MYK toplantısı, MKYK toplantısı yapılacak. Acilen bir toplantı kararı alındı. Ama bu bilinmeyen ya da tahmin edilmeyen bir sonuç değildi. Haliyle mevcut yönetim buna göre herhalde hazırlıklarını yapmıştır diye umuyoruz. Birkaç gündür özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama

0: Sonrasında Özgür Özel'den ve partinin farklı kesimlerinden, farklı hiziplerden gelen açıklamalar da vardı. Kılıçdaroğlu'nun üzerine bir baskı kurmaya çalışılıyordu. Fakat şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Arınmadan söz ediyor. Yani işte o Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası, CHP'li belediyelerdeki o yolsuzluk operasyonları ve çok daha fazlası, işte Aziz İhsan Aktaş. Tüm bunlarda, iddianamelerde biz hep neyi gördük? Şunu gördük. Tüm bu işte irtikap, yolsuzluk, rüşvet sonrasında elde edilen o paraların, rüşvetten gelen paraların, irtikaptan gelen paraların bir şekilde yeni bir siyasi dizayn Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşmesi için harcandığı ya da hazırlandığı yönünde. Şimdi bu mutlak mutlan kararı da aslında o davalardan da besleniyor, öyle değil mi?
1: Tabii ya, yani şöyle, şimdi bir kere ben Cüneyt Bey de anlattı. Şu anda mahkemenin verdiği, 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği mutlak kararı elimde. Ya yani gayet net madde, hangi maddeye neye atıf yapılmış, hepsi çok net. Çok tamamen hukuki bir dille yazıldığı için ben okumayacağım, çünkü maddelere atıf var, uzun uzun, çok anlaşılır değil. Bunun için biraz hukuk bilmek gerekiyor, ancak Cüneyt Bey anlayabilir, belki biz biraz anlayabiliriz, ama bunu ben tabii ne anlama geldiğine uzun uzun baktım. Şöyle, şimdi bu karar aslında tartışmasız. Bir kere bunda şey olduğu için, tedbiren karar olduğu için, tedbirli karar olduğu için hemen yarın Kemal Bey gidip o koltuğa oturabilir, tartışmasız. Yani eğer tedbir olmasaydı Yargıtay'a temyiz sürecine gidebilirdi. O temyiz sürecini Kemal Bey'in beklemesi gerekebilirdi. Ama mahkeme kararı çok net. Yani diyor ki yani Türkçesi kenlem yekün, yani Arapçası kenlem yekün. Tamamen bu kongre yok hükmündedir diyor. Başa döndük diyor. Ve bunu söylerken de 3 tane önemli nokta var. Ben uzun uzun sizi yormayayım. Bir, diyor ki sonradan yapılan olağanüstü kurultayın hiçbiri sakatlığı gidermedi. Bu çok önemli. Çünkü mevcut CHP yönetimi diyordu ki biz daha kaç kere kongre yapalım, hem İstanbul için hem de burada olağan ve olağanüstü kongreleri kastederek, yaptıkları o iki kongreyi sayarak, en son İstanbul delegelerini bypass ederek biliyorsunuz kongre yaptılar.
0: Evet.
1: Fakat mahkeme diyor ki sonradan yapılan olağanüstü kurultayın hiçbiri sakatlığı gidermedi diyor. İkinci önemli şey, bu çok çok önemli. İlk derece mahkemenin dava konusuz kaldığı yaklaşımı hukuken tamamen mesnetsizdir, temeli yoktur diyor. Yani ilk derece mahkemesi davanın konusuz kaldığına dair aldığı karar da, o da yok hükmünde diyor. Ve sonucu şöyle diyor. Önceki yönetime dönüş ancak bu hukuki mağduriyeti ortadan kaldırabilir diyor. Önceki yönetime dönüş, yani mutlak mutlak, yani kenlem yekün, yani diyor ki 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesi gerekiyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organları, burası çok önemli, yani kurultaydan önce Kemal Bey'in genel başkanıyla birlikte o 80 kişilik parti meclisinin görevi de devam ediyor diyor.
0: Evet.
1: Artı genel başkan yardımcılıkları. Dolayısıyla o parti meclisi gelip oraya oturacak. İşin ilginç tarafı, o parti meclisi üyelerinin önemli bir bölümü şu anda Özgür Bey'le hareket ediyor. Şeyle birlikteler. Kemal Bey'e muhalefet edenler de var. Dolayısıyla onlar da parti meclisi üyeliği devam edecek onların da. Yani çok böyle enteresan, siyasette enteresan bir tablo. Yani hukuken tartışmasız, net. Karar çok net. O kadar sarih anlatılıyor ki.
0: Şimdi karar net, ama yani Özgür Özel,
1: tarafı yok.
0: Özgür Özel ve yanındakiler, parti üst düzeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na tamam biz kapıdan çıkıyoruz buyurun derler mi? Yani her ne kadar hukuki olsa
1: mecbur
0: da karar,
1: diyecek.
0: Mahkemeden çıkan karar senin de söylediğin gibi son derece net olsa da böyle olur mu? Yoksa ayak mı sürür, başka bir şey mi yaparlar?
1: Hukuken öyle bir şansları yok. Yani gerekirse polis marifetiyle o genel merkezden çıkarılırlar. Çünkü karar çok net. Çok
0: il
1: net.
0: İl başkanlığında oldu
1: yani
0: ya.
1: Yani bölge idare. Şöyle ama bu hani genel merkez meselesi çok net. Çıkmazlarsa Kemal Bey'in alacağı kararlar ve Kemal Bey'in parti meclisi geçerli. Yani o fiili bir işgale dönüşür. Ve istenirse polis marifetiyle de çıkarılabilir. Şimdi iş oraya doğru gider mi? Ben emin değilim. Bence
0: peki
1: Özgür
0: bu yola
1: Bey'le
0: başvurur mu? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu yarın sabah gidip CHP genel merkezine böyle bir adım atar mı? Yoksa şimdi arada hani bayram var, biraz karar soğusun, böyle bir adım mı atar? Ne yapar?
1: Valla bence en geç pazartesi günü Kemal Bey gider oraya oturur. Benim tahminim. Çünkü şöyle yani hukuk bana bunu emrediyor der. Ve çünkü yapılması gereken işler var. Bak o videolu mesajda ne diyor sevgili Kaan Yakupan? Diyor ki bu partinin bir önce arınması lazım. Bu partiye gölge düştü. Bu parti bir Ulu Çınar parti mahvettiler. Yani kendine böyle bir ajandada bu görev başlıkları belirlemiş ve onu bir önce hayata geçirmek istiyor. Onun yolu da gidip oraya oturmasıdır. Ha diyelim ki hani partiden çıkmadılar, işte polis marifeti bir sürü şey. Burada Kemal Bey'in mührü geçerli. Onu artık aldığı kararlar geçerli. Burada çok bir tartışma yok. Burada şöyle ben Özgür Özel ve ekibinin de buna çok ayak direteceğini düşünmüyorum. Çünkü bu hukuka meydan okumak olur. Fakat şöyle bir şey bir tartışma önümüzde duruyor ve muhtemeldir ki biz bunu uzun uzun tartışacağız. İşte Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? A şıkkı. Buradan kopacak bir parti kuracak. Özgür Özel bir yedek parti hazır demişti ama bunu biz kapatmaya karşı dedik diyor. İyi de parti hakkında herhangi bir kapatma kararı, soruşturma, inceleme yok ki. Mutlak Putlan var. Mutlak Putlan'a karşı bir o yedek parti harekete geçirecekler mi? Topluca istifa edip oraya mı gidecekler? Birinci şık bu. İkinci şık, ya evet mahkemenin kararına saygımız var. Biz parti içindeki vekillik görevlerimize devam edelim. Çünkü aynı zamanda Özgür Özel grup başkanı. Şu anda genel başkanlıktan düştü, grup başkanı oldu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ben grup başkanlığını devam ettirmeyeceğim, istifa ediyorum, düz milletvekili olarak devam ediyorum diyebilir. Bilmiyoruz onu. Yani parti içinde bir şekilde mevcut hali kabulleniyoruz. Evet Kemal Bey, devam ediyoruz. Üç, olağanüstü kongre için bastırıp bu olağanüstü kongrede yeniden aday olup Kemal Bey'e karşı yarışması meselesi.
0: Ama zaten yani şu andan itibaren bu kararı verecek olan da Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Onlardır. Yani isterse mesela Cüneyt Bey daha iyi söyler ama ya olağanüstü kongre değil de olağan süreci işletirim der. Sanırım hukuken 6 aya kadar da gitmeyebiliyor. Hatta 1 yıla kadar da gitmeyebiliyor. Çünkü bu arayı yok hükmünde saydı ya. Şimdi biz başa dönüyoruz. Başa döneceğimiz için de 5-6 ay falan isterse hatta 1 yıla kadar bir mazeret iletip Yargıtay'a bunu uzatabiliyor. Çünkü daha önce Kemal Bey bunu yaptı. Mesela normal süresini aştı 5-6 ay. O süreyi makul süre onu karar verebiliyor. Ama şu anda inisiyatif tamamen Kemal Bey ve parti meclisinde. Ama parti meclisteki çoğunluk da Kemal Bey'in lehine gibi görünüyor. Fakat ha diyelim ki yani ya bu parti bu hale geldi, biz saf değiştiriyoruz, karşı tarafa geçiyoruz deyip parti mecliste çoğunluğu sağlayıp imza da toplayabilirler. Olağanüstü kurultay için bastırabilirler.
0: Şimdi bu karardan sonra tamamen bir ayrışma olur mu Melike İtel? Yani meclis çatısı altında da
1: bence
0: milletvekilleri nezdinde de bir ayrışma olur mu? Onu şimdi bir virgül koyalım, konuşalım. Ona geleceğiz.
1: Tabii.
0: Ama Cüneyt Altıparmak'a sorayım. Yani hukuki olarak şimdi Özgür Özel ve yanındaki CHP yöneticilerinin elinde ne kaldı? Yani bu mahkeme kararından sonra Yargıtay'a başvurma hakkı var mı? O süreçte ne olur? Mahkeme ne kadar da böylesi bir durumda bir sonuca varır? Şimdi burada da bir boşluk olacak değil mi o mahkeme sürecinde?
2: Tabii burada bir tedbir uygulandığı için aslında biz kararın bugün itibariyle uygulandığını söyleyebiliriz. Uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun da tabii harekete geçebilmesi için kurumların bölge adliye mahkemesinden daireden bir müzekkerenin çıkması lazım. Bir yazı yazılması lazım ki işte bu kararı böyle. Bundan sonra siz muhatap olarak şu isimleri alacaksınız biçiminde bir bildirimin yapılması lazım. Bunun da birkaç gün içerisinde yapılması mümkün. Bu Aynı zamanda şöyle tartışmalar abi çok üzecek. Mesela Kılıçdaroğlu

0: görevleri kabul etmesine olur. Veya bunun dışında parti meclisi üyeleri içerisinde kimler bu görevi üstlenebilir gibi bir tartışma var. Bu tartışmalar bitmez. Ama şu var, biz şaibe konusunu söylüyorduk. Hatırlarsanız şaibe ile ilgili bir durum vardı.
1: Evet.
0: Mahkemenin tespiti var burada. Ben onu özellikle şöyle özetlemek istiyorum. Burada tabii iPad dağıtma, telefon dağıtma meselesi deniyor ama konut temin edilerek iradelerinin yönlendirildiği bir kısım denegenin de olduğu mahkeme kararında tespit ediliyor. Burada eylemin suç olması veya suç olup olmaması ayrı bir tartışma. Bu ayrı bir davada deniliyor. Ama bu tip davranışların seçim sürecine bir biçimde iradeyi fesada uğratabilecek durumda olduğu değerlendiriliyor mahkeme tarafından. Biraz önce Halit Bey aslında çok önemli bir noktaya temas etti. O da şu, mahkeme, aslında bu mahkeme İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın bir ölçek büyütülüp genel merkezde verilmiş hali diyebiliriz bu aslında. Yani biz bunun demosunu tırnak içerisinde İstanbul seçimlerinde veya İstanbul İl Başkanlığı krizinde gördük. Aynı kriz burada işler mi, yürür mü? Orada hala biliyorsunuz iki başlılık var. Bir işte 38 ve 39 meselesi var. Burada da mahkemenin 38. Genel Kurul'un hukuka uygun olmaması sebebiyle sonraki tüm genel kurulların da hukuka aykırı olacağı biçimindeki yorumu siyasi anlamda da önemli bir referans noktası içeriyor. Yani siz 38'i doğru yapmadan 39. Olağan Genel Kurulu da doğru yapsanız 38 doğru olmadığı için ortada ben meseleyi 38. Genel Kurul'dan tekrar başlatırım biçiminde bir hukuki yorum var. Süreç aslında tarafların iktidarla geçebileceği bir süreç olabilir. Ya da ben çağrılardan biraz meselenin
1: şimdi
0: sertleşeceği.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama da geldi. Bu karar Türkiye ve CHP'ye hayırlı olsun diyor Kemal Kılıçdaroğlu. İlk açıklaması bu. Artık KCD'de de CHP Genel Başkanı diyoruz. Yani yasa geliyor, öyle demek gerekiyor değil mi? Yani,
2: tabii
1: hukuken CHP öyle. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu artık. Şimdi tabii bu noktada şunu ifade etmek lazım belki Cüneyt Altıparmak. Ya birkaç madde ben okumak istiyorum. Şimdi delegelerin...
2: Ya sevgili Kaan, çok buyurun. Özür dilerim.
1: Tabii.
2: Çok özür dilerim. Şimdi Cüneyt Hocam da biraz açsın, hani önemli, değerli bir hukukçu. Şimdi bakın şöyle, mahkemenin önünde mesela çağrı heyeti kararı verebilirdi. Yani o ihtimallerden biri, o karar yok. Yani diyorlar ya hani seçime gidilmesi gerekiyor. Hayır, bu çağrı heyeti değil ki. İstanbul'daki mesela çağrı heyetiydi. Yani görsel ve çağrı heyeti olarak oturdu. Şimdi çağrı heyeti kararı yok burada. Bir. İki, ya her ne kadar delegelerde böyle tartışmalar, şikayetler varsa da sonucu değiştirmedi ihtimali de yok. Yani tamam, yok hükmünde de yok. Üç, mutlak butlan tek başına da, o da yok. Tedbirli mutlak butlan var. Yani tamamen keenlem yekün. Yani tamamen 3-4 Kasım'a dönme. Yani Kemal Bey, parti meclisi, genel başkan yardımcıları, meclis grup yönetimi olduğu gibi yaşanmamış varsayı ve oraya geliyor. O yüzden de inisiyatif tümüyle Kemal Bey'in elinde artık.
1: Şimdi yani, sözü yine vereceğim ama şimdi Cüneyt Altıparmak çok namusait koşullarda bizimle bağlantıyı kurdu bu sıcak gelişme üzerine. Her anda şarjı bitebilir. Yani daha açık söyleyeyim, yolda. Ama arabayı durdurdu. Sağ olsun bizi kırmadı. Bağlantı sağladı. Şimdi Cüneyt Altıparmak, şurası da önemli. Mahkemenin bu kararının ardında şimdi yine aynı konuya dair bir de ceza davası var. Bu mahkemeden çıkan karar ceza davasına nasıl yansır desek?
0: Bu mahkemeden çıkacak tespitin hiçbir şekilde ceza dosyasıyla ilgisi yok. Ama ceza dosyasından bir tespit çıksaydı, bu sayı birçok delegeyi etkileyebiliyor biçimde değerlendirilseydi, biz o zaman bunun ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesi kararının üzerinde bir etkisi olabileceğini değerlendirebilirdik. Melih Bey'in aslında sorduğu soru çok kritik bir soru. Ben de tüm kararı okuduğumda tek takıldığım nokta var. Genel kurul başladıktan sonra mı bir menfaat temini ve fesat karıştırma var, yoksa genel kurul başlamadan önce mi bir planlama var? Mahkeme aslında bununla ilgili zırni de olsa bir tespitte bulunuyor. Süreci divan oluşmadan önceki aşamadan itibaren ortadan kaldırdığı Bravo. İçin öncesine dayanan bir hukuka aykırılık veya fesat işleminin de olduğunu görüyor. Eğer

0: divan
1: Aynen
0: oluştuktan
1: öyle hocam.
0: sonra, yani turlar arasında bir fesat karıştırma durumu olsaydı biz geçici heyeti görürdük. İstanbul'la genel kurul arasındaki genel kurul veya işte 30 38. olağan genel kurultay arasındaki farkında hukuk pembe olduğunu değerlendiriyorum.
2: Yani şimdi şu, bu maddelerden bazılarını tekraren söylemek istiyorum. Delegelerin özgür özelliğine yine oy kullanması için çalışma yürütüldüğü, bazı delegelere para verildiği, belediye kadrolarında görev ve işe alım vaatleri yapıldığı, belediye iştiraklerinde pozisyon teklif edildiği, market kartları dağıtıldığı iddiaları kararda tek tek sıralanıyor. Şimdi bunların hepsi o karara
1: Tabii.
2: girmiş. İlk turdan
1: Aynen.
2: sonra delegelere Kemal Kılıçdaroğlu çekiliyor mesajı yayıldığı, delegelerin kararının bu yöntemle değiştirildiği, kurultay
0: Şimdi bunu
2: iradesinin
0: da
2: organize şekilde yönlendirildiği.
0: bunun altını çizmek gerekiyor Tan Bey. Suç arandı. Bu iş için baştan beri bir suçun olması gerektiği arandı. Yani bir para transferi hukuka aykırılık sadece suç değildir. Bir kişiye yalan da söylersiniz ve yalan söyleyerek onun iradesini fesata uğratırsanız, seçme iradesinde değişiklik göstermesine sebebiyet verirseniz, bu halde de bizim hukuka aykırılıktan bahsetmemiz mümkün olur. Mahkemenin biraz önce söylediğimiz bağlamdaki çekiliyor biçimindeki bir yaygaranın koparılması da aslında bir hukuka
2: Evet. Melih Kiitel, devam edelim. Şimdi Cüneyt
1: Evet.
2: Altıparmak şarjı bittiği anda zaten bize otomatik olarak veda etmiş
1: Evet.
2: olacak, ama o zamana kadar tabii Cüneyt Altıparmak'a göndermeyelim. Şarjının bitmesini de bekleyelim. Evet Melih Kiitel, nerede
1: Evet.
2: kalmıştık?
1: Evet, Cüneyt
2: Şimdi
1: Altıparmağı
2: Türkiye
1: şey
2: Büyük
1: buyurun,
2: Millet
1: inşallah
2: Meclisi'nde ne
1: şarjı biraz
2: olur?
1: daha
2: Mesela
1: devam
2: bir
1: eder.
2: ayrışma olur mu? Özgür Özel ve onunla birlikte
1: Şöyle.
2: hareket edenler bugün MKYK toplantısının ardından mesela partiden ayrılıp başka bir partiye geçinceye kadar bağımsız mı kalırlar? Böyle bir ihtimal var mı?
1: Aha.
2: Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edecek milletvekillerinin sayısı noktasında ne diyebiliriz?
1: Şöyle ben ya şimdi şöyle tabii mesela Kemal Bey'in o sesli videosunu 22 tane milletvekili retweet etti. Şimdi bu çok açık iradesini beyan edenlerdi. Bir de ya Kemal Bey çok haklı diyenler en az 15-20 kişi de öyle var. Şimdi bir de böyle bekleyen ve rüzgarın nereye eseceğini bekleyenler var. Şimdi ben bugün itibariyle CHP'deki havanın değişeceğini düşünüyorum. Yani Kemal Bey'in hani tamamen bir şekilde kontrolü sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu CHP delegesi öyle ya, Deniz Bey'e gitme, ağladılar, başlarını kafalarını duvara vurdular. Ertesi gün hepsi Deniz Bey gitsin dedi. Şimdi bu siyaset doğasında var mı yok mu bilmiyorum, o artık insanların vicdanına kalmış bir şey, ama şöyle ben burada havanın tümüyle Kemal Bey'in lehine döneceğini düşünüyorum. Çünkü bu karar o bakın bu hukuki karar doğru mu değil mi, hukuki zeminde hukukçular tartışabilir bunu. Siyasi sonuçlarını da oturup biz kendimiz tartışabiliriz. Ama bu kararın kendisi o kadar net ve sarih ki, yani bu gözlük ne kadar netse bu gözlük değil mi? Tartışmasız gözlük. Ama güzel
2: Melih
1: gözlük mü
2: Yiğitel,
1: değil
2: bir
1: mi? Ya
2: virgül, bir
1: kırmızı değil,
2: virgül,
1: burada mı
2: Cüneyt
1: siyah
2: Altıparmak
1: olsaydı?
2: şarjı bitmek üzere. Bir anda ekrandan gitmesin şarjı bitip, kendisine teşekkür edip gönderelim. Cüneyt Altıparmak, çok çok
1: Tamam.
2: teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin, iyi
0: Ben teşekkür ederim.
2: yolculuklar.
0: İyi yayınlar.
2: Çok
0: İyi yayınlar,
2: teşekkürler.
0: sağ olun.
1: Eyvallah.
2: Evet Melih Yiğitel, buyurun.
1: Evet, yani dolayısıyla hani buna dair bir tartışma yok. Yani karar çok net. Kemal Bey ve ekibi bugün itibariyle artık CHP yönetimindedir. Eski parti meclisi vardır. Yani Kemal Bey dönemindeki parti meclisi. Şimdi sizin sorunuz tabii çok doğru yerinde bir soru, ama bir o kadar da cevabı zor bir soru. Şunun için cevabı zor. Şimdi mutlak mutlak kararı teorik olarak bu ihtimal çok güçlü. Aslında Özgür Özel ve yönetiminin masası da duruyordu. Kendileri de ya mutlak puttan çıkarsa ne yapalım sorusunu kendi aralarında da uzun uzun aslında tartıştılar. Dün de Kemal Bey'in bu videolu mesajına ilişkin gelen eleştirilerde de aslında bunun aşağı yukarı ipucu var. Yani karar çıksa bile Kemal Bey oraya oturmasın. İşte Kemal Bey otursa bile, hukuken mecburse bir süre sonra bize bıraksın falan, böyle bir sürü seçenek. Şimdi ama biz Kemal Bey'in videolu mesajında koltuğu hiç de ya da yönetimi hiç de bu ekibe bırakmayacağını gördük. Yani işaret etse bile işaret edeceği kişinin Özgür Özel ve etrafındaki Veli Ağbaba'dır, Ali Mahir Başarı'dır, Gökhan Zeybek'tir, Gökhan Günaydın'dır, Burhanettin Bulut'tur. Ya, bunların olmadığını net anladık. Çünkü niye? Dün dedik ya CHP ehli ellerde değil, harama bulaştırdınız, Uluçınar'ı mahvettiniz. Neler neler saydı. Şimdi bunu sayan biri veliaht olarak onları işaret etmeyeceği çok net. Dolayısıyla şimdi birinci şık çöktü. Yani Kemal Bey bize yol versin, biz kongreye gidelim ve gelip oraya oturalım. Kemal Bey size yol vermeyecek ve gelip oraya o şekilde oturamayacaksınız. Önlerinde şu kaldı. Şimdi bir, ayrı bir grup olarak parti içinde hareket ederek kongre sürecini bekleyene kadar örgütler üzerinde ve kendi aralarında çalışma yürütmek. Yani Kemal Bey ve ekibi işte bir kongre tarihi açıklar. Bilemiyoruz zaten ne zaman olur. O kongre tarihini beklerler ve o kongre olduğunda da çıkıp Kemal Bey'e karşı yarışırlar. Birinci şık bu. İkinci şık, sizin dediğiniz gibi Kemal Bey'i protesto edip grup toplantılarına katılmayıp ayrı bir grup olarak hareket etmek, parti içinde hareket etmek, Kemal Bey'e meydan okumak ve bir hizip şeklinde parti içinde işte özhakiki, tırnak içinde mecazi anlamda söylüyorum, özhakiki CHP'li biziz deyip parti içi hareket edebilirler. 3, yarından itibaren ya biz işte 20 tane 30 tane her ne kadar milletvekili varsa, ama grup kurma önemli tabii, grup kuracak sayıyı bulduk ve biz ayrılıyoruz. Şu saatlerle partimizin adı işte Hürriyet Partisi ya da Ekim Partisi. Biz CHP olarak yolumuza buraya devam edeceğiz. Seçimde de bizim burada kendi kararlarımızı alacağız. Bizimle yürüyenler istifa edip buraya gelsinler. İl örgütlerinden belediye başkanı istifalar olur ve o partiye geçer. Ya da zayıf ihtimal ama teorik olarak mümkün ihtimal, içeride ya arkadaş, bak mahkeme hukukta dedi ki ya siz hani bu işleri doğru yapmamışsınız. Kılıçdaroğlu oraya oturttu. Bu karara saygı duyalım. Kemal Bey ne karar verecekse bekleyelim. Bu en zayıf olan ihtimal. Bana sorarsanız
2: yani en zayıf olan ama olur. Aslında belki de hani CHP'yi en güçlü kılacak şey de bu değil mi aslında?
1: Bravo. Bravo. Bravo. Aynen öyle. İşte mesela şeyi herhangi bir tarafa angaja olmamış ve bir şekilde hani ya bu CHP hani Cumhuriyet'te yaşıt bir parti, siyasi birikimi var, bunu heba etmeyin diyenler bu son şıkta birleşiyor. Diyor ki ya hukuka saygı duyalım. Kemal Bey 13 yıl emek vermiş. İşte yaşını başını almış. Bir otursun bakalım ve saygı duyalım deniyor. Ama şu an bu, mevcut ekip bu şıkkı çok böyle içselleştirmedi. Bu saatten sonra değişir mi bilmiyorum. Şu anki mevcut ekim grup diyor ki ya gidelim bir parti kuralım. Hatta parti isminde Ekim Partisi olabileceği ya da Hürriyet Partisi. Gerçi Hürriyet'te bir parti var. Ondan onay almaları gerekiyor ya da o partiyle ittifak kurmaları gerekiyor ya da o isim hakkını bu tarafa geçmesi gerekiyor. Bu toplantıda kendi aralarında tartıştılar ama sonra baktılar ki öyle bir parti var. Şimdi ya da yani ayrı bir grup kuracak sayı bulduğunuzda zaten grup kurduğunuz için seçime girebiliyorsunuz. Evet. Yani örgütlenmeyi tümüyle tamamla, öbür türlü çünkü sizin illerin tüm illerde örgütlenip ilçelerde de yarısından bir fazla, 3/2 orada, ilçelerde de yarısından bir fazla örgütlenmeniz gerekiyor. Şimdi o zaman da alabilir. O yüzden grup kurmak onlar için en makul olanı, eğer ayrışmayı seçeceklerse. Ama ben şu hemen olmaz o. Yani Sayın Kılıçdaroğlu eğer velev ki oraya oturursa muhtemelen Kemal Bey'le bir görüşmeyi deneyecekler. Sevgili Kaan Yakupan. Yani ya tamam hani mahkeme kararıyla geldin ama hani biz de yerel seçimde bir başarı sağladık. İşte partide bir hareket getirdik. Tekrar bize bırak diye Kemal Bey'e bir öneri götürecekler. O mutlak olacak. Yani o çok net yani. Ama Kemal Bey'in ben kabul edebileceğine dair %10 bile ihtimal vermiyorum. Çünkü Kemal Bey çok öfkeli. Partiyi harama bulaştırdılar, yolsuzluğa bulaştırdılar, ahlak dışılığa bulaştırdılar. Bu partiyi onlardan kurtarmam gerekir diye onu ziyaret eden heyetlere bunu çok açık bir şekilde ifade ettiğini biliyorum. çok net ifade ettiğini biliyorum.
2: Şimdi dolayısıyla Melike bunu İdel, net yine
1: ifade
2: Balla,
1: eden biri parti onlara tekrar bırakmaz.
2: Sözünü Balla böleyim. Çünkü Ahmet Taner tabii. Işıldak da şu an CHP genel merkezinde. Oradaki atmosferi de merak ediyoruz. Şimdi orada ne oluyor? Olağanüstü toplantı, olağanüstü MYK toplantısı başladı mı Ahmet Taner? Şu an CHP genel merkezinin önündeki durum ne?
3: Kaan Yakup, aslına bakarsanız bu trafiğe rağmen bir kalabalık gelmiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Tabii MYK toplantısı da bir yandan devam ediyor. Vekiller bu tarafa doğru geliyorlar genel merkezin içerisine. Devam ettiğini söyleyelim. Yani toplantıdan sonrasında da açıklama yapacaklar. Şimdi biraz kameraman arkadaşım Ömer Özgün'den rica edeceğim. Bir etrafı göstersin size. Dediğim gibi trafik saati, polisler direkt olarak burada önlemlerini almış durumdalar. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin dışarısında polisler görevlendirmiş durumdalar. Tabii partililer de bir yandan genel merkeze doğru gelmeye çalışıyorlar. Ama şunu ifade edelim, trafik saatindeyiz. Biz buraya yakın olmamıza rağmen yarım saatte gelebildik. Burası daha da kalabalıklaşacaktır. Akşam saatleri itibariyle özellikle. Tabii bir yandan da MYK devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri, şu anki lideri Özgür Özel bir açıklama yaptı ve bütün partilileri genel merkeze davet etti. 81 ildeki bütün milletvekillerini yine genel merkeze çağırdı. Tabii ki bu bir direniş kararı olabilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak buttan kararı sonrasında teklif gidecek ve Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek ama az önce yaptığı açıklamada ülke için hayırlı olsun dedi ki biz bazı kulis bilgisini de paylaşalım. Kulağımıza burada çalınanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramdan sonra teklifi kabul edeceği söyleniyor. Şu an her şeyin çok taze, çok sıcak ve kendisine çok tepki gösterileceğini düşündüğünü söylüyor. O yüzden mahkemenin bu kararını bayramdan sonra kabul edeceğini söylüyor. Yani bu sadece CHP'yi bağlayan Ankara'yı değil, yani İstanbul İl Başkanı'nı da bağlayan bir karar. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de 8 Ekim 2023'te seçilmişti Kaan Yakupan. Mahkeme orada da hak ihlali, irade sakatlığı kararı verdi. Özgür Çelik de görevden alındı, artık netleşmiş oldu. Tabii MYK toplanıyor dedik. Tüm milletvekilleri Ankara Teşkilatı Genel Merkezi'ne çağırıyor demiştik. Tabii dediğimiz gibi şu an Kaan Yakupan, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ömer Özgün sizlere gösteriyor kalabalığı. Şimdi parti otobüsü de yavaş yavaş girişe doğru çekiliyor. İçeride girişler de bu arada geniş bir güvenlik önlemi var. İçeriden gelenler de güvenlik önleminden geçiyor. Akabinde buraya geliyorlar. Biz şu an partinin içerisinde değiliz, dışarısındayız. İçerisi daha da kalabalık. Yani bu bir şekilde şimdi Özgür Özel ve ekibi kararı tanımayacaklar büyük ihtimalle. Tabii MYK sonrasında yapacakları açıklamada daha netleşecek pek çok şey. Ama tüm partileri buraya davet etti. Biz de an be an bunları takip etmeye devam ediyoruz sizler için. Tabii şunu da ifade edelim. Akşam saatlerinde burada tansiyonun da yükselmesi bekleniyor. O yüzden güvenlik ekipleri önlemlerini de almış durumda. Tekrar hatırlatalım ne olmuştu? 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayda mutlak buttan kararı çıktı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve geri dönebilir kararı çıktı. Özgür Özel ve yönetiminin aldığı bütün kararlar geçersiz sayılacak şu an itibariyle. Tabii kurultayda yapmışlardı biliyorsunuz. 4-5 Kasım'dan sonraki süreçte yine bu irade sakatlığı sürecinde karar alınmıştı. Kurultay kararları alınmıştı. 2 tane olağanüstü, 2 tane olağan kurultay yapmışlardı. Şimdi onların da geçersiz sayıldığını mahkeme hükmetti. Bundan sonra ne olacak? Özgür Özel ve ekibinin aldığı kararlar geçersiz sayılacak. Mahkeme kararına göre MYK toplantısı sonrasında Özgür Özel'in yapacağı açıklamalar da tabii bu noktada oldukça büyük önem taşıyor diyebiliriz Kaan Yakup'a. Biz de gelişmeleri dilimizin döndüğü müddetçe anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Buradaki atmosferi de akşama kadar takip edeceğimizi de söyleyelim. Dediğimiz gibi şu an bir kalabalık var ama o kalabalık akşam saatlerine doğru daha da yükselecek. Geniş önlemler alınmış durumda. CHP Genel Merkezi'nde şu an atmosfer bu yönde Kaan Yakup'a.
2: Işıldak, çok teşekkürler sıcağı sıcağına paylaştığın bilgiler için. Tabii CHP Genel Merkezi'nde bir yandan olağanüstü MYK toplantısı başladı, devam ediyor. Ama CHP Genel Merkezi'nin önünde de bir kalabalık var. Tabii merak ettiğimiz bir başka adres daha var aslında. Önümüzdeki dakikalarda oraya da gideriz. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin bulunduğu noktada. Orada nasıl bir hazırlık var? Evet, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Hayırlı olsun açıklaması geldi ama Ahmet Taner Işıldak da ifade etti. Az önce ben de Melik Yiğitel'e soru tevcih ederken acaba bayram sonrasına bırakır mı diye, ama şu an fiili bir durum var zaten Melik Yiğitel. Yani şu an Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, bitti. Yani o kurultaydan sonraki bütün tasarruflar noktalanmış durumda, eski durumuna dönmüş oldu CHP. Yani eski CHP değil artık CHP. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bayram sonrasında ne yapar? Öyle. Hangi kararı alır? Hangi adımı atar? Genel merkeze gider mi? Daha sonra mı gider? Bunlar başka mesele. Ama ana mesele şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Aynen öyle. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun

0: kendi kurultayda seçtiği 80 kişilik parti meclisi. Şu anda net o. Çünkü parti meclisi, şunun için söylüyorum sevgili Kaan Yakupan. Şimdi parti meclisini toplayıp genel başkan yardımcılarını ataması gerekiyor. Şu anki genel başkan yardımcılarının hiçbiri Kemal Bey'in tasvip ettiği isimler değil. Dolayısıyla parti meclisini toplayacak ve o parti meclisinin içinden genel başkan yardımcılarını seçecek. Muhtemelen hepsini de değiştirecek. Yani hiçbiri kalmayacak. Çünkü hepsi de bir kere Kemal Bey'i eleştiren, hatta bir tanesi Kemal Bey gelip oturursa yüzüne tükürürler dedi. Gökhan Zeybek orada oturuyor. Yani o bir kere hani orada onu tutmaz. Keza Burhanettin Bulut, yani orada duracak bir isim değil. Şimdi
1: Ali Mahir başarır.
0: Ali Mahir başarır, grup başkan vekili. Bu büyük ihtimalle o değişecek. Gökhan Günaydın. Bunların hepsi değişecek. Ne yapacak Kemal Bey? Kemal Bey 80 kişilik parti meclisini toplayacak ve o parti meclisinde yeni bir yönetim oluşturacak. Genel başkan yardımcıları. Sonra da meclis içinde, meclisteki gruptan da grup başkan vekillerini ve bir tane de grup başkanı seçmesi gerekiyor. Çünkü Kemal Bey milletvekili olmadığı için bir de grup başkanı seçmesi gerekiyor. Yani Özgür Özel'i değiştirecekse. Çünkü bir önceki hale döneceksek Özgür Özel grup başkanı.
1: Evet.
0: Ama ben devam etmek istemiyorum ya da Kemal Bey ben seni istemiyorum diyebilir. Yeni bir grup başkanı seçmesi gerekiyor. Bir de grup başkan vekilleri seçmesi gerekiyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in bir önce yapması gereken işler var. Ha bu işleri şimdi mi tercih eder, bayram sonrasını bekler onu bilmiyorum. O timing kafasında ne var bilmiyorum. Ama ben çok uzun süre bekleyebileceği kanaatinde değilim. Yani çünkü şu anda artık fiili bir durumu oluştu. Ve o fiili durumda da bir şekilde partinin kendi işlerine bakması gerekiyor. O bakımdan da ben yarın ya da en geç pazartesi günü Kemal Bey'in parti meclisini toplayıp şunları genel başkan yardımcısı olarak atadım. Şunları meclis grup yönetimine atadım. Önümüzdeki dönemde de yapacağımız işler diye bunu bir şekilde deklare edeceği kanaatindeyim. Bu bugün olmaz belki, bu akşam olmaz. Ama yarın en geç pazartesi, belki de hafta sonu tercih edebilir. Sonuçta partileri, yani Kemal Bey şu anda elini kolunu bağlayan hiçbir şey yok. 80 kişilik parti meclisi de parti üzerindeki bütün tasarruf hakkına sahip. O bakımdan da ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde bu kararı çok geciktirmeden vereceğini düşünüyorum. Burada şimdi ne olacak? Sayın Özgür Özel ve parti yönetimi MYK toplantısında ya bu karar hukuki değil, bu karar şudur budur falan filan diye bunu oturup anlatabilir. Bunun hukuken hiçbir karşılığı yok. Siyaseten bunu arasallaştırmak isteyebilir. Siyaseten bunu bir retoriğe dönüştürmek isteyebilir. Siyaseten bunu bir argüman haline getirip bunu bir karşı tez olarak tartışmaya açabilir. Ama bunun hukuken hiçbir geçerliği yok. Yani Özgür Bey ve ekibinin bu karara saygı duyup duymamasının hiçbir önemi yok. Sonuçta bu kararı değiştirecek kadar, bir şey değil o.
1: Her ne kadar şekli bir şey olsa da mesela şu anda işte Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı yapılıyor. Toplantı bitti. Bir açıklama yapacaklar. Hukuka saygımız sonsuz. Elbette bu karara uyacağız demelerini bekliyoruz. Öyle olmasını tahmin ediyoruz. Ya da kapıları kilitleyecekler. Kimse bizi buradan çıkartamaz diyecekler. Şimdi evet, ama şu an fiili olarak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan en doğal hakkı da yapacaksa işte o tüm bundan sonraki yapacağı bütün işleri, alacağı o kararları az önce tek tek sıraladın. Hepsini o parti genel merkezinde yapacak. Yani bu bina bizim, sizin değil. O binayı size vermeyiz. Kapıdan içeri sokmayız. Daha önce benzer şeyler olduğu için yani bunlar aklıma geliyor. İstanbul'da öyle olmadı mı?
0: Yo haklısın. İstanbul'da o çağrı heyetine karşı böyle bir tavır aldılar. Burada da o ihtimal var. Yani Kemal Bey'in engellemeye çalışmaları, çıkmak istemeyebilirler falan ama burada şeyde gerekirse Kemal Bey polis marifetiyle onları çıkarabilir. Çünkü bu çağrı heyeti değil. Yani İstanbul'daki çağrı heyeti. Ya çağrı heyeti nedir? Diyor ki doğru, ya ben geçici bir tane heyet oluşturdum. Bu kongre yapana kadar devam edecek. Şimdi burada tedbirli mutlak mutlam var. Yani tamamen yok hükmünde, bir de tedbirli de temiz süreci işlerse bile siz orada oturamazsınız. Çünkü telafisi mümkün olmayan başka sonuçlar doğurabilir diyor. Yani kalkmanız gerekiyor diyor oradan. Hemen Kemal Bey'in gelip oraya oturması lazım. Çünkü zaten bir şeyi delege iradesini sakata uğrattınız. Ve bu delege iradesini de sakata uğrattığınız için de zaten hukuken suç olan bir şeyi ortaya koydunuz. O bakımdan da orayı boşaltmanız gerekir. O yüzden de tekrar ediyorum, yani Kemal Bey istediği zaman gider o genel başkanlık koltuğuna oturur. Onların buna direnmesi ya da Kemal Bey istemiyoruz, buraya sokmayacağız demesi hiçbir anlamı yok. Yani şöyle söyleyeyim, bunu hani siyaseten değil de hukuken söylüyorum. Ya Kemal Bey oraya oturamaz. Benim dememle şu an itibariyle Özgür Özel'in bunun demesi anlamı arasında hiçbir fark yok.
1: Şimdi Özgür yani Özel'in tabii yönetimi aşamasında.
0: Onunki de o kadar anlamlı.
1: Şimdi Özgür Özel'in genel başkan seçilme süreci, işte o kurultay, mutlak butlan kararı verilen o kurultay, o kongre diyelim. Neticede bir adres daha var. Biz şimdi bir yandan CHP genel merkezine bakıyoruz. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna bakıyoruz ama diğer taraftan da bu noktaya gelirken çok fazla müdahil olan tarafta şu an Silivri'de. Yani o Silivri evet. Şu an bu gelişmeyi nasıl okuyacak? Daha doğrusu Silivri'deki bu gelişmeler oraya nasıl yansıyacak?
0: Vallahi şöyle, şimdi bu arada Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in de bir açıklama yapması bekleniyor.
1: Evet.
0: Çünkü sürekli bu süre evet bu burada çünkü hedefe kondu. Onun da bir açıklama yapması bekleniyor. Şöyle ya bence şu an itibariyle artık Silivri'nin parti üzerindeki hükmü, etkisi kalmadı. Yani kararın açıklandığı saat itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkisi, CHP'yi yönlendirmesi, manipüle etmesi, bir takım kararları deklare etmesi, bir takım görevler tevdi etmesi, vermesi şu an itibariyle artık teknik olarak böyle bir şey mümkün değil.
1: Melih Yiğiter, bu arada
0: çünkü
1: CHP Genel
0: tamamen
1: Merkezi'nin bahçesi iyice kalabalıklaşmaya başladı. Şimdi sloganlar falan da var.
0: Çağrı yapmışlar galiba.
1: Ama şimdi o gelenler acaba Özgür Özel'e destek verenler mi yoksa Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler mi? Bakıyorum çünkü yüzler gülüyor. Herhalde çıkan kararda memnun olanların geldiğini tahmin ediyorum en azından.
0: Valla bence de öyle, çünkü şöyle ya bu çok karar dediğim gibi mevcut şu anki yani Özgür Özel'in, daha doğrusu artık o eski oldu. Eski Özgür Özel yönetimi de mutlak butlanı aşağı yukarı içselleştirmişti. Hatta bugün bir internet sesi gazetesine verdiği röportajda Sayın Özgür Özel bir olası bir mutlak butlan kararı olması durumunda kendi cumhurbaşkanı adayımızı biz gerekirse 100 bin imzayla çıkarırız demiş.
1: Şu an Adalet demiş. Bakanı Akın Gürlek açıklamaya başladı. Hemen
0: tamam,
1: o açıklamaya
0: geçelim.
2: Okay. Öneme sahiptir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasi olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.

0: temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek kısa bir açıklama yaptı ama o açıklama aslında her şeyi anlatıyor. CHP'li delegeler başvurdu ve CHP'li delegelerin başvurusunun sonunda bağımsız yargı kararını verdi. İşte tanıklıklar, çeşitli verilen o belgeler, evraklar, göz tanıklıkları bunların hepsinin neticesinde işte demokrasinin kendini koruması olarak da ifade etti Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve başka yollara tevessül edilmemesi gerektiğinin de aslında bir şekilde altını çizdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi Melik Yiğitel'le devam edelim. Evet, aslında bu süreci sadece sade bir şekilde netleştiren bir açıklamaydı. CHP'liler başvurdu.
2: Doğru, doğru.
1: Bağımsız yargıda kararını verdi. Yani biz burada yaşanan bu gelişmelerin hiçbir yerinde başka hiçbir şeyi aramayın. Zaten CHP'liler başvurdu ve mahkemede kararını verdi diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ama orada ben şunu sanki hissettim. Aynı şeyi siz de hissettiniz mi? Yani karar neyse o, buna uyun. Başka yollara tevessül etmeyin aynen. Mesajı da alınıyor.
2: Aynen, aynen, aynen. Aynen, aynen. Yani herkes karara saygı duysun. Önemli. İkincisi de ya bu zaten hani CHP'nin kendi içinden kaynaklanan bir sorun. Yani kimdir? Şikayet eden CHP delegeleri ve Hatay, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, eski belediye başkanı şikayet eden. Ondan sonra rüşvet, delegelere rüşvet verdiğini, para verdiğini söyleyenler yine CHP içinden. Belirli delegeleri birbirlerine işte delege ederek, dağıtarak herkes bir grup delegeyi işte bir şekilde ikna çalışması söyleyen yine Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı. Belirli ölçüde genel merkeze delegeleri dağıtmak üzere para yollandığı ve teslim edildiği yine Muhittin Böcek Antalya Belediye Başkanı. Yani olay tümüyle CHP'nin içinden geçiyor, içinde geçiyor. Suçlayan CHP'li, suçlanan CHP'li. Mevcut durumda işte yönetim gaspı yapıldığını söyleyenler yine CHP'li. Gelenler de yine CHP'li. Yani Kemal Bey uzaydan gelmiyor. Başka bir partiden gelmiyor. 13 burada 13 yıl genel başkanlık yapmış biri. Ve CHP'nin bir önceki cumhurbaşkanı adayı. İşte dolayısıyla mesele CHP'yi ilgilendiren bir mesele. Bunu niye uzun uzun anlattım? Şunun için sevgili Kaan Yakupan. Şimdi birazdan toplantı bittiğinde Sayın Özgür Özel ve ekibi muhtemeldir ki burayı bir siyasi argümana çevirmeye çalışacak. Yani şunu diyecek. Ya işte bize operasyon yapıldı. Yargı bize operasyon yaptı. İşte bu işte AK Parti'nin bir oyunudur falan diye. Ama mesele hukuki bir karar, bir yargı kararı. Sayın Akın Gürlek'in de ifade ettiği o şey bir karar alındı. Tamamen yargının kendi objektif kararı, yargı siyasi sonuçlara bakmaz. Yargı kendisinin önündeki somut duruma bakar. O somut duruma göre de ne o yasa anayasa neyi emrediyorsa onun kararını verir. Bundan bu sonuç almış, bu istifade etmiş, bu etmemiş orayla pek ilgilenmez yargı. Dolayısıyla ben burada bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu açıklamanın ve hani şeyin Özgür Özel ve ekibinin çıkıp bir şekilde kendi içerideki tartışmayı perdelemek için başka birini suçlamanın da siyaseten çok karşılığı olacağı kanaatinde değilim.
1: Evet. Şimdi tabii sadece iki adrese bakmamak lazım dedik ya biraz önce. Hani bir tarafta Silivri var, evet. Bir tarafta tabii daha önce bir şekilde işte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen, son dönemde çok fazla gerçi sesi çıkmayan bir de Mansur Yavaş var. Hani Ekrem İmamoğlu'nun nerede durduğu ya da burada kimi desteklediği, nasıl desteklediği bu zaten belli. Ama burada farklı klikler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde o da değil, o da değil diyebilecek bir yapı da çıkma ihtimali var mı?

0: kitabını sandıkta yenmeyi başaran bir siyasetçi zaten. Ve bunu tercih ediyor. Metodu, mücadele metodunun ne olduğunu da hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz 40 sene Erdoğan'ı tanıma imkanı verdi Türkiye kamuoyuna. Dolayısıyla sorulacak aslında tek bir soru var. Arkadaşlar, bu durumun bu hale gelmesinin müsebbibi kimdir? Karşımızda bunun müsebbipleri duruyorlar ve haksızlığa uğramış gibi davranıyorlar. Büyük bir sıkıntı var. Bu büyük sıkıntının sebebi de bu sıkıntıyı demokrasinin kabul edemeyeceği, yani Akın Gürlek dedi ki seçim güvenliği dediğiniz sadece genel seçim, yerel seçim değil, partilerin kendi iç seçimlerinin güvenliğidir aynı zamanda. Burada da kanunun açıkça belirttiği bir vazife var yargıya düşen. Yani ne yapılması bekleniyordu?
1: Tercettin Kutay, az önce avukat Kamil Ekinci de katılacak demiştik. Katıldı şu an bizimle beraber. Kendisine de merhaba efendim. Diyelim. Hani hukuki... Evet, şimdi Kamil Bey, Adalet Bakanı açıkladı. Yani şikayeti yapanlar da ortada. Çünkü Tercettin Kutay'ın söyledikleri son derece isabetli. Yani burada işte AK Parti ya da bir başka parti, bir başka odak yok. Yani... Başvuruyu yapanlar da CHP'li. Bu kararın alınmasının ardından genel başkanlığa ve CHP yönetimine gelecek olanlar da yine CHP'li. Öncelikle mutlak mutlak kararı bugün çıktı, evet, ama yargı süreci tamamlandı mı? Hayır, temyiz süreci var dedi Adalet Bakanı Sayın Gürlek. Bu süreç

0: Kemal Kılıçdaroğlu başa dönüldü. Haliyle o yargı süreci nasıl devam edecek? Arada başka bir karar çıkma ihtimali var mı? Bu karar durdurulabilir mi?
1: Şimdi şöyle, aslında Taceddin Hocam'ın söyledikleri üzerine küçük bir katkı yapmak istiyorum ve sizin bu sorunuzun da sebebine gelmek istiyorum. Taceddin Hocam'ın dediği gibi o kadar fazla işte yandaş medya, yandaş yazarlar diye o kadar fazla söylediler ki biz şunu söylemek durumunda kalıyoruz. Şikayet edenler CHP'li,

ettiğinin hiçbir şekilde tartışılmaması, bunu konuşmamak gerekiyor. Ama Taceddin Hocam'ın dediği gibi o kadar işin esasına girmeyip o kadar usulle ilgili tartışma açıyorlar ki maalesef bunu izah etmek için şikayet edenler, CHP'li dava açanlar CHP'li diye izahat yapmak durumunda hissediyoruz kendimizi. Şimdi mutlak butlan ve iptal edilebilirlik arasında bir nüans var. O da şu. Şimdi aslında bakarsanız CHP'nin sürekli olarak kongre yapmasının sebebi de bu. Neden? Çünkü onlar bunun belki iptal edilme noktasında

isabetli, çünkü bir taraftan mutlak mutlak kararı verip bir taraftan da bu tedbir kararını vermemesi, aslına bakarsanız hem hukuki açıdan hem de siyasi açıdan birçok da açmaza yol açacaktı. Çünkü yarın bir kongre daha yapılacaktı. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'na götürmeye çalışacaklardı. Böyle değişik durumlar ortaya çıkacaktı ve iki başlıkta partinin içerisinde çıkacaktı. Tartışmalar ortaya çıkacaktı. Şimdi yeni bir karar verilebilir mi? İtiraz üzerine evet, yeni bir karar verilebilir. Bu kararın itiraz yolu açık. Ama itiraz üzerine yeni bir karar verilene kadar bu karar geçerli. Ve bu kararla ilgili de aslına bakarsanız davanın taraflarının herhangi bir tasarruf yetkisi yok. Bu karara uymak durumundalar. Tabii burada dediğim gibi o kadar böyle farklı bir durum ortaya çıkartılıyor ki işin esasına girmeden, yani rüşvetlerin verildiğine dair iddia var. Bununla ilgili bir cevap yok. Bu kişilerin etkilendiğine dair telefon alışverişleri, bunların hiçbirine dair bir iddia yok. Hatta şöyle bir pişkinlik de var. Olsa bile biz yeniden kongre yaptık. Yani bir siyasi partideki kendi

0: ortada. Yani zaten mahkemenin bu konuda daha önce vermiş olduğu karar aslına bakarsanız tartışmalı bir karardı. Ama şu anda Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar gayet açık izah edilmiş, hani gerekçesiz bir karar değil. Neden Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğunu ve neden mutlak mutlak karar verilmesi gerektiğini gerekçeli bir şekilde açıklamış. Siyasi karar nasıl olur? Siyasi karar gereksiz bir şekilde kopyala yapıştır, iki cümlelik, üç cümlelik böyle bir gerekçeyle karar verirsiniz. Buna belki siyasi bir karar diyebilirsiniz ama bu endişeyi mahkemede taşımış olacak ki ayrıntılı bir şekilde hem mahkemenin görevi yönündeki itirazları somut bir şekilde karşılayacak yasa maddeleri yazılmış, hem neden mutlak mutlak kararı verileceğine dair, verilmesi gerektiğine dair yasal mevzuat açısından ve işlenmiş olan fiillerin yasadaki karşılıkları izah edilmek suretiyle bu konuda gerekçelendirilmiş doyurucu bir karar şu an için ve bu itiraz sonucu eğer kaldırılmazsa o zamana kadar da geçerli bir karar.
1: Evet, Taceddin Kutay, sizinle devam edelim. Tabii bu siyasi tarihimizde benim bildiğim kadarıyla yaşanmış bir örneği yok, değil mi? Yani böyle bir örnek ben bilmiyorum. Siz hatırlıyor musunuz Kamil Bey ya da Taceddin Bey, siz hatırlıyor musunuz böyle bir örnek bugüne kadar?

0: noktaya getirdi ki aklı muhalefet. Maalesef bir süredir alkollü sürücü yolda durduruyor trafik polisi. Sen AKP'nin polisisin, sana hesap vermem diyen kadın şoföre denk geliyoruz. Allah aşkına, bu bir ülkenin nizamı, kamusal nizamı açısından kabul edilemez bir durumdur. CHP kurultayında yaşanan, ya çok özür dilerim izleyenlerden, ulus pavyonlarını duyduk. Lalim'deki dövizcileri duyduk, Erzurum delegesini duyduk, 3 harfli marketlerin o alışveriş kağıtlarını duyduk, kişi başı 1000 lira mevzularını duyduk, duymadığımız şey kalmadı.
1: Cep yani telefonlarını duyduk. Sağlıklı...
0: Ya neler duyduk, neler duyduk, cep telefonlarını duyduk, duyduk Allah duyduk. Hangi sağlıklı demokraside yargı...

0: veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktı. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlüğün açıklaması herhangi bir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde son derece net. Az önce avukat Kamil Ekinci de söyledi, Taceddin Kutay da ifade etti. Yani hani öyle bir noktaya geliyor ki işte biz yandaş sunucu, siz yandaş hukukçu, siz yandaş gazeteci hocasınız ama her şey ortada. Yani tuhaf bir şey de yok. Bakın bu noktada Özgür Özel, CHP eski genel başkanı olarak da not dişiyim, bir mesaj paylaşmış sosyal medyada. Diyor ki, ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum, ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Teslim olmamayı, ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum. Açıklama bu. Öncelikle bu açıklamayı nasıl okumak lazım? Taceddin Kutay neyi vaat ediyor?
2: Onur, haysiyet gibi kavramlar öyle subjektif kavramlar değildir. Objektif kavramlardır. Herkes neyin ne olduğunu bilir. Onurun, haysiyetin, şerefin ne olduğunu bilir. Onur, haysiyet gibi kavramlar bu izah edemediğiniz bir takım şeyleri kaldırmaz. O sebeple

0: gecikmesin. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız diyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu açıklamayı nasıl anlamak lazım? Bir yanda Özgür Özel'in yanındaki kişiler ya da işte ona yakın şimdilik makamlarda bulunanların açıklamaları var. CHP Genel Merkezi'ne kalabalıkları davet ediyorlar. Diğer yanda soğukkanlı, itidal çağrısı yapan bir açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil. İki kez metinde aslında şahsi ikballer ifadesi geçiyor. Yani siyaseten aslında bunu kullanması da çok anlamlı. Çünkü bu sürece gelirken, bu noktaya gelirken, bu başvurular yapılırken, mahkemeden bu kararlar çıkarken tam da işte aslında orada şahsi ikballer üzerindeki hırs bu noktaya getirmedi mi Taceddin Kutay?
1: Tam olarak böyle oldu ve burada aslında şikayetçilerin Kemal Kılıçdaroğlu'na mücavir olması, Kemal Kılıçdaroğlu'na da beyefendi siz böyle diyorsunuz ama siz de böyle davrandınız deme hakkı veriyor şu anda Özgür Özel taraftarlarına. Ama burada önemli olan mesele, hani siz de şahsi ikbaliniz için bir şikayet edip puntak putlana sürüklediniz diyebilir onlar da. Zaten bu de söyleniyor da. Fakat burada bence daha önemli mesele şu, isteyen istediğini söylesin ama atom bombası kullanacaksanız oradan dönüş olmadığını bileceksiniz. Toprak radyasyonlanıyor, hava, bulut mulut bir yerlere gidiyor, bir şeyler var, dönüş yok artık bazı şeylerin. Meral Akşener altılı masadan kalktığında iki güncük kadıncağızın işitmediği hakaret kalmamıştı. Yani ırzı namusu af buyursunlar. İşit bir hanımefendiye edilmeyecek ne laflar edilmişti o süreçte. Şimdi dönüyorum bakıyorum geçtiğimiz bir yıllık süreçte Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in işittiği hakaretlerin misliyle işitti. Ve bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu şahsi ikbal, efendim genel başkanlığım, Özgür Özel'in itibarı, Ekrem İmamoğlu'nun itibarı bunları düşünecek bir noktayı çoktan aştı. Şimdi bu partinin yeniden genel başkanı bir noktaya kadar bu partiyi taşıyıp götürmek durumunda ama kitlesi ona sabah akşam hakaret eden insanlardan oluşuyor. Bu aşılması zor bir eşik. Bakalım Kemal Bey bundan sonra nasıl davranacak çok merak ediyorum. Çünkü Kemal Bey efendim sana verdiğim oylar haram olsun. Geçen ne dedi bir tanesi? Bunun da ağır bir şey söyledi, ben söylemeyeyim şimdi. Öyle olduğunu bilseydim peşinden gitmezdim. Propagandasını yapmazdık Erdoğan'a karşı. Pişman mısın? Çok pişmanım. Bunların hepsini işittik. Şu anda buyurun yeniden genel başkanınız bu zaten.
0: Evet.
1: Şu an itibariyle B planınız nedir?
0: Şimdi o B planınız nedir? CHP'nin B planı nedir? Kılıçdaroğlu'na, daha doğrusu Özgür Özel ve arkadaşları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyorlardı? Yani mahkemeden mutlak butlan kararı çıktığında buna uymamasını mı bekliyorlardı? Ya da böyle bir ihtimal var mıydı? Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar da şu anda yayınımıza katılıyor. Sayın Alabar da iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Kaan Bey.
0: Soru tam da size geldi şu an. Yani Özgür Özel ve yanındaki CHP'liler bu mahkeme kararı sonrasında ne bekliyorlardı? Yani Kılıçdaroğlu hayır ben kabul etmiyorum mu? Ama durum öyle bir karar değil bu. Karar o kurultayın iptali, tüm alınan sonuçlarıyla birlikte iptali anlamına geliyor. Haliyle zaten fiili olarak Kemal Kılıçdaroğlu şu an genel başkan.
2: Hayır, şöyle de bir şey var tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu'nun

0: rakip olarak bulunduğu kurultayda delege iradesi sakatlandıysa, Kemal Kılıçdaroğlu dışarıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına idareten gel denilen bir kayyum değil. Yani 4 Kasım 2023 sonrasındaki ortaya çıkan tablonun artık hükümsüz olduğunu, bu kurultayın hiç yapılmamış hükmünde olduğunu söylüyor mahkeme kararı. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu sırtımdan hançerlendim dediği, delegelerin pavyonda para karşılığında iradesinin sakatlandığı, bazılarının çocuklarına belediyelerde iş vermek maksadıyla bu konuyla alakalı vaatler verildiği ki zaten mutlak mutlanın gerekçelerini ifade eden şeye baktığımızda var. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bir Gürsel Tekin olayındaki gibi bir olay değil. Bir olay yok burada. Kemal Kılıçdaroğlu açık bir şekilde 4 Kasım'da girdiği kurultay yarışında bu karar şunu söylüyor: karşısındaki ekip demokratik olmayan yollarla delegenin iradesini sakatladı diyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlak çıksa bile ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermem, dolayısıyla da kenarda otururum falan deme gibi bir şansının olmadığını, daha doğrusu bunu demeyeceğini anlamış olması gerekirdi Özgür Özel'in. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde protestolar ortaya koyularak partinin genel merkezini teslim etmeme şeklinde bir irade var. Fakat konu bina da değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu karşısındaki bir binayı kiralasa, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra burasıdır dese, Cumhuriyet Halk Partisi devlet açısından orasıdır. Yani siz oradaki binada oturup ancak kendinizi tatmin edersiniz.
1: Hukuken ama bu tabii, Atap Kılıçdaroğlu ve eski yönetim.
0: Tabii. Şöyle yani, Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili süreç esnasında zaman zaman yapmış olduğu açıklamalarda ben hiçbir zaman hırsızlık yapmadım şeklinde ortaya koyduğu ifadelerde zaten bu mutlak mutlan davası ile ilgili hususlarda kararı kendi ofisinde nasıl çıkacağını, nasıl tecelli edeceğini bekleyen ve buna göre de pozisyon hazırlayan bir isim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmesini Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitle olarak tasvip edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Bu siyaseten ayrı bir konu bu. Ama mahkeme kararını verirken altı düşer mi, düşmez mi? Şimdi ben bakıyorum Ekrem İmamoğlu'na yakın muhalif medyada açık bir şekilde işte Türkiye'nin yabancı yatırımı çekmede müşkülün raporu, kurum içi yazışmalar, fezlekelerle birlikte delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkisi tesis edilerek yönlendirildiği ortaya çıkartılmıştır.
1: Hayır, üstelik bir de bu dava açılırken Yusuf Alabar'da siz mi başvuruda bulundunuz? Taceddin Kutay mı başvuruda bulundu? Ben mi başvuruda bulundum?
0: Hemen buna da geleyim. Şimdi mesela burada önümde var. Bir sürü davacı var ama Hatip Karaaslan'la Lütfü Savaş, ki Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Belediye Başkanı'ydı. Delegenin iradesinin kurultayda sakatlandığı gerekçesiyle bir Cumhuriyet Halk Partili olarak gitti mahkemenin kapısını çaldı ve dedi ki biz bu konuyla ilgili davacıyız. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa İl Başkanlığı delegelerle alakalı para verildiği, para alındığı iddiasıyla bunun ispatlanması için kendi eliyle gitti mahkemeye başvurdu. Dolayısıyla kurultayda birbiriyle yarışan iki liste var. Bunlardan bir tanesi Özgür Özel ve arkasında Ekrem İmamoğlu, diğerinde de Kemal Kılıçdaroğlu. Bu iki delege yarışırken 4 Kasım 2023 öncesi Türkiye'deki hava şuydu: Ekrem İmamoğlu ne yaparsa yapsın Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde 15 sene içerisinde tahkim etmiş olduğu yapıyı bozması mümkün değil. Ama Ekrem İmamoğlu, anlaşılan o ki bir takım Özgür Özel'le beraber girişilen İşte duygusal ilişkilerle delegenin iradesinin sakatlandığı bu kararla tescil edilmiş oldu. Burada bu konuyla ilgili para, iş, adaylık ve başka menfaatler delegenin iradesini kullanmasında belirleyici olduğu gibi oyların denetlendiği ve gizli iradenin de zedelendiğine dair bir değerlendirme var. Yani demişler ki al bu parayı, al bu telefonu, çocuğunu işe alacağız. Ama o sandığa girdiğinde

0: de Kemal Kılıçdaroğlu'na değil de Özgür Özel'e oy verdiğini fotoğrafla ve bunu gönder. Bununla ilgili ortaya çıkmış görüntüler var. Oyların denetlenmesi hususunun da gizli iradenin sakatlanması anlamına geliyor. Bu ve bunun gibi birçok şey. Ben yani normal anlamda bu işe hukukçuların birçok delil getirebilecek konuşmaları olabilir ama yani Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nin karar özeti her Türk vatandaşının konuyu çok rahat bir şekilde anlayabilecek şekilde bir özeti var. Şimdi buradan baktığımızda önceki yönetime dönüş sonucu alınmış ve deniliyor ki 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının görevine devam etmesine karar verildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Ankara'daki iddialar o ki Kılıçdaroğlu'na destek verecek 40 ya da 50 civarında bir milletvekilinin olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü Mayıs 2023 seçimlerinde kimlerin milletvekili olacağına karar yetkisi genel başkan olarak başta Kılıçdaroğlu olmak üzere o dönemki parti yetkililerindeydi. Dolayısıyla o şartlarda seçime gidildiği için bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek 50'ye yakın milletvekili var. Bunlar da kararı destekliyorlar. Kılıçdaroğlu dün bir açıklama yaptığında 12 tane milletvekili bunu sosyal medyasına taşıdı. Şimdi böyle olunca bugün mutlak mutlak kararı açıklanmadan önce birçok il ve ilçe teşkilatlarıyla görüşmeler yapılıp bu konuda net bir tavır takınarak Özgür Özel'in yanında durulması talep edilmiş. Evet. Buna rağmen Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partili teşkilatlar Özgür Özel'in talep etmiş olduğu bu hususu vermedi. Şimdi tabii şunu ortaya koyalım ama bir cümle söyleyeyim, buraya sonra devam edebiliriz. Yolsuzluk konularıyla mutlak butlan arasında %100 bir ilişki yok. Yani Özkan Yalım'ın kurultayda kullanmak için 1 milyon TL'yi Denizli'de Demirhan isimli şahısa verdim demesi, Demirhan isimli şahısın gözaltına alınması, İki kişinin telefonlarının HTS kayıtlarında aynı noktadan Denizli'de sinyal vermesi, yapılmış olan cep telefonu görüşmeleri bu konuyu doğruluyor. Bunu zaten mutlak butlan karar vermeden önce delege iradesinin alınması kapsamında...
1: Kabul doğru ama şimdi Yusuf Alabar da gerekçeler arasındaki bu maddeler aynı zamanda işte o kararı götüren maddeler haliyle. Yani şunu merak ediyoruz mesela, şimdi avukat Kamil Ekinci'ye ben soracağım. Bir önceki kuşakta da buna bir cevap aramıştık ama tam bir cevap olmamıştı, orada yarım kalmıştı. Yani madem gerekçeler bunlar, işte akçeli işler var, arabalara konulan paralar var, iş vaadi var, pek çok şey var. Bunlar yarın bir gün olacak, işte Haziran ayında yanılmıyorsam, ceza davasında karara yönelik ne tür bir etki yaratır? Bu noktada Taceddin Kutay da aramızdan ayrılacak. Başka bir programı vardı, daha önceden zaten konuşmuştuk. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Doktor Taceddin Kutay, sağ olun, var olun, iyi akşamlar.
2: Hoşçakalın efendim, sağ
1: olun. Evet Kamil Bey.
3: Tekrar alabilir miyim?
1: Yani gerekçelerde zaten mahkemenin vermiş olduğu gerekçelerde madde madde sıralanıyor. Yani delegelerin nasıl ikna edildiği, nasıl o kararların sakatlandığı detaylarıyla veriliyor. Haliyle yarın bir gün o maddelerle ilgili, yani o para alışverişleri olsun, işte çeşitli eğlence yerlerinin kapısında verilen paralar, elden teslim edilen paralar, bunlar ceza davalarında yine bu kişilerle alakalı ne tür bir karşılık bulacaktır?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle evet, bu her iki dava açısından, her iki davadaki deliller birbiri arasında kullanılabilir. Yani ceza davasındaki bir delil Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ya da Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki yargılamada kullanılabilir. Ama şimdi şu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Buyur. Bakın bir fiil kişinin Türk Ceza Kanunu anlamında bir suç işlediği anlamına gelmeyebilir. Ama aynı fiil bir kongrenin iptaline gerekçe yapılabilir. Yani bu anlamda işte eğer burada bir mutlak butlan kararı verildiyse tamam, ceza davası bitmiştir. Buradaki delille orada da ceza verebilirsiniz. Eğer veremezseniz buradaki Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı usulsüzdür gibi bir çıkarım evvela yanlış olur. Dolayısıyla da Yani

0: burada verilmiş olan kararda evet oradaki ceza yargılamasındaki deliller kesinlikle etkili. Çünkü zaten bunlar hem siyasi partiler kanununda hem de dernekler kanununda hem de borçlar kanunundaki hükümlere göre ahlaka ve adaba aykırı, eşitlik ilkesine aykırı bir sonuç doğuracak şekilde delegenin iradesini etkilediği için zaten bu kongrenin iptaline sebep olacak fiiller. Ama bakın ceza yargılaması farklıdır. Her şey ortadadır. Aslına bakarsanız kamuoyu bu fiil yapılmıştır diyebilir. Hatta mahkeme heyeti de bu fiil yapılmıştır, işlenmiştir fail tarafından diyebilir. Ama ceza yargılamasında şüpheden sanık yararlanır ilkesi vardır. Dolayısıyla da bir tane unsur eğer yerine getirilmemişse ya da en ufak bir şüphe sanık hakkında oluşmuşsa mahkeme heyeti %99 bu fiil işlemiştir diyebilmesine rağmen ceza vermeyebilir. Ama aynı açıklıktaki bir şeyde bakın burada hürriyeti bağlayıcı bir sonuç yoktur. Burada Türk Ceza Kanunu anlamında ceza verilebilir bir fiil olması gerekmeksizin ahlaka, adaba aykırı ya da eşitliği bozucu, anayasal düzeni, kamu düzenini bozucu, toplumun seçimlere olan güvenini bozucu herhangi bir fiiliniz, herhangi bir faaliyetiniz varsa o zaman bu kongrenin iptali sonucunu doğurabilir. O anlamda evet deliller birbiri arasında kullanılabilir ama her ikisini bu mantıkla birbirinden ayırarak aslında değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki Kamil Bey, teşekkür ederim. Şimdi Yusuf Bey, tabii bundan sonra CHP'nin önünde birden fazla seçenek var gibi görünüyor. Ama diyeceksiniz ki hangi
2: Evet.
1: CHP'den bahsediyorsun? Yeni CHP yönetimi mi? Eski CHP yönetimi mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen gelen ilk bilgilere göre çok fazla acele etmeyeceği ama bayramdan sonra artık tamamen kontrolü eline alacağını ve adımlarını atacağını gelen bilgiler bize bunu söylüyor. Diğer taraftan şimdi Özgür Özel yönetimi, yani artık eski yönetim diyelim, CHP'nin genel merkezinin bahçesine kalabalıkları davet ediyor. Bundan sonra ne olabilir? Az önce bir parça şey yapmıştık. Yani yeni bir parti olabilir, bir grup kurabilir. Haliyle birden fazla CHP, en yeni CHP, en hakiki CHP diye bunu çoğaltabiliriz. Yani farklı farklı CHP'ler olabilir. Siz ne öngörüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani tabii şu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel merkezine döndükten sonra Özgür Özel ve onunla beraber gelmiş ekibin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalabilme imkanları gözükmüyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 gün önce, daha doğrusu dün yapmış olduğu açıklamalarda arının demesi partinin içerisinde ismi yolsuzluklarla anılan birçok kişiyi arınmasıyla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına koyacağı kesin. Şimdi dolayısıyla bu şartlar altında Özgür Özel ve ekibinin kalıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde demokratik mücadeleye tekrardan devam edeceğini söylemek çok anlamlı olmaz. Eğer Türkiye'de son 3-4 aydan bu yana hız kazanan yerel yönetimler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine de sıçramış olan yolsuzlukla ilgili artık mızrağın da çuvala sığmadığı olaylar hiç yaşanmamış olsaydı, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok açık bir şekilde bir mücadele devam edebilirdi. Ama bu kişilerle alakalı artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunları partide tutmakla alakalı bir tasarrufta bulunması mümkün değildir. Yani siyaseten mümkün değildir. Dolayısıyla Özkan Yalım'la yol yürümeyeceği, efendime söyleyeyim, Muhittin Böcek'le yol yürümeyeceği, zaten Tanju Özcan'la yol yürümüyordu, geri getirdiler. Yol yürümeyeceği, adı yolsuzluklarla anılmış birçok kişiyle yol yürümeyeceği çok açık. Aksi takdirde Kemal Kılıçdaroğlu kendi söylemlerini ve kendini inkar etmiş olur. Yol yürümeyecekse o zaman başka bir parti kurup o parti üzerinden Türkiye'de siyasete devam etme en anlamlı seçenek olarak kalıyor. Tabii bu şu açıdan üzücü. İktidarlar her partide var Kaan Yakupan. Yani en diktatör rejimlerde de en demokratik rejimlerde de iktidar var. Asıl mühim olan muhalefetin olması. Türkiye'de muhalefetin bu içine düşmüş olduğu durumdan insanların keyif aldıklarını düşünmüyoruz elbette. Lakin bu 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayda nelerin yapıldığını çok açık bir şekilde biliyoruz. Yolsuzluklarla beraber ortaya çıkan bir şey bize gösterdi ki Adalet Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu ifadelerle birebir söylemek gerekirse Ekrem İmamoğlu Türkiye'de başta Cumhuriyet Halk Partisi siyasetini ele geçirmek, oradan da Cumhurbaşkanlığına yürüyebilmek için oluşturduğu yolsuzluk havuzuyla Türkiye'de bir organize şebeke kurmuştur. Bunu yargı söylüyor. Bunun ne kadar doğru, ne kadar gerçekten uzak olduğunu mahkeme kararı verdiğinde öğreneceğiz. Fakat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin 6. katına ya da en etkin isimlerin para nerede, üstünden 5000 dolar alınmış, bunların hiçbirisini Veli Ağbaba mesela inkar etmedi. O parayı ben dedi seçim çalışmalarında kullandım, onun parasıydı. Nereden gönderilmiş para? Yurt içi kargoyla. Peki bununla alakalı hususlar ortada durduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nden etkin bir muhalefet yapmasını beklemek mümkün mü? Evet, zor olacak. Evet, sancılı olacak. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş, gönül vermiş vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili geçilen süreç boyunca duydukları üzüntüleri anlamak zorunda kalacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık cumhuriyeti kuran bir parti olarak bu yaşananlar ile adının anılmaması gerektiğini kendi seçmenlerine de Türkiye'ye de ispat etmesi gerekiyor.
1: Yani i̇şte CHP bu gerçekten belki bunu bir arınma fırsatı olarak görüp ki görmeli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklaması da aslında kucaklayıcı bir açıklama. Yani gün birlikte olma zamanı, sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Herkesi ifadesi aslında herkesi kucaklayacağı anlamına geliyor. Ama karşı taraf, yani dünün CHP Genel Başkanı ve yönetimi bu kucaklaşmayı kabul edecek mi? Esas mesele bu. Değil mi?
2: Evet, istemeyeceklerdir. Hatta şöyle de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün itibariyle diyelim ki oyu ne kadar? %32. Bunu afaki söylüyorum. Birçok elimizde seçim anketi var. %32, hadi %33, hadi %35, neyse. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim diyen kitlenin kahir ekseriyeti şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Çünkü 2023 yılında yaşanmışlıklar var. Ama bu yolsuzlukları da içine sindiremeyen çok önemli bir kesim var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi aslında 40 katır ile 40 satır arasında diyebileceğimiz bir ikilemin içerisine girdi şu andan itibaren. Evet, Kılıçdaroğlu'nu tasvip eden, isteyen bir kesim var. Ama ben biliyorum, birçok arkadaşım var Cumhuriyet Halk Partili. Onlarla yaptığım görüşmelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şansını 14 Mayıs 2023 seçimleriyle birlikte bitirdiğini, tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başında görmek istemediklerini, ama partide şu an devam eden yolsuzluklarla ilgili ayyuka çıkmış konulardan da ızdırap duyduklarını, bunu kabul etmediklerini, bunun artık bu mızrağın çuvala sığmadığını da söylüyorlar. Şimdi dolayısıyla birden fazla parametresi olan, birden fazla değişkeni olan bir problem çözülmesi gerekecek. Yani Kılıçdaroğlu'nu sevmeyenler aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na destek vererek bu yolsuzluklar sürecinden partinin sağ salim bir limana ulaşmasını isteyecekler. Yani bu kendi içerisinde oksimoron bir durum gibi gözükse de, birbiriyle çelişen durumlar gibi gözükse de siyaseten bunların yaşandığını Kaan Yakuban, evet, önümüzdeki süreçlerde göreceğiz.
1: Yusuf Alabar'da çok teşekkürler. Sağ olun. Avukat Kamil Ekinci, son 1-1,5 dakika eğer haksızlık ettiysem kusura bakmayın süre konusunda, ama son sözlerinizi rica ediyorum, son değerlendirmeniz.
0: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına baktığım zaman ben şunu görüyorum. Malum kongre sonunda kazanan aday bu tür bir konuşma yapar. Hepinizi kucaklayacağım, herkesi kucaklayacağım diye. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ben bu partinin genel başkanıyım. Ben itidalli bir şekilde ortalık sakinleşince geleceğim, görevimin başına geçeceğim diyor. Ben bunu anlıyorum. Muhtemelen de Özgür Özel'in mahkeme kararlarından sonra, yapılan şikayetlerden sonra yapmış olduğu şeyi muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu yasal zeminde yapmaya çalışacak. Yani partiyi yeni bir kongreye götürüp yeni bir seçim yoluna sokacak diye düşünüyorum. Ama tabii yarından itibaren suç işleyerek mağduriyet yaratılmaya başlanacak CHP'nin parti binalarında, özellikle de genel merkezde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeri girmesine engel olacaklar. İşte yayının başında da söylendiği gibi gazetecilere saldıracaklar vesaire. Yani suç üzerinden baskı oluşturup haliyle kolluk kuvvetleri de buna karşı tedbir alacaklar ve bu tedbirleri gösterip bir mağduriyet oluşturacaklar diye düşünüyorum. Umarım her şey demokratik bir ortamda gerçekleşir. Çünkü bunları çocuklarımız, gençlerimiz izliyor ve bir demokrasi geleneği açısından da çocuklara bunun maalesef kötü örnek oluyor. Umarım demokratik bir zemine oturur.
1: Evet, daha önce başka anlamlarda kullanılmış bir ifade vardır. Hani bu akşam CHP'nin ışıkları sönmeyecek belli. Hareketli bir gece olacak. Sadece bu gece de değil, önümüzdeki günlerde CHP'yi pek çok şey bekliyor. Bakalım ne olacak? İzleyeceğiz, takip edeceğiz, paylaşacağız, yorumlamaya çalışacağız. Yusuf Alabar'da çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Avukat ben Kamil Ekinci, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sıcağı sıcağına değerlendirme fırsatı bulduk sizinle birlikte. Efendim, ben de şimdi noktayı koyuyorum. Özel yayınımız devam edecek saat 20'den itibaren. İbrahim Güneş ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
7: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
8: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Fiberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın.

0: 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: tüm Türkiye bu röportajı konuşur.
1: O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
0: Akşam gazetesi ve 24 FBI'ın kırmızı bültenle aradığı Gülistan Doku cinayetinin firari faili Umut Altaş'ın izini sürdü, buldu ve konuşturdu. Altaş katilin ismini söyledi.
2: Türkan'ın arabasında öldürdü, o zaman Şükrü'nün arabasında taşıdılar.
0: Amerika'daki Umut Altaş cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği yerleri söyledi.
2: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
0: Soruşturmanın seyrini değiştirecek röportaj ve çok özel görüntüler sadece 24'te.
1: Dereye mereye atmazdı.
2: Dereye atmazlar. Bir toprağa mı gömülmüşmüş?
1: Saklayacakları bir yere gömülmüşler. Çünkü dereye atsalar boğulurlar.
0: Umut Altaş röportajı Cuma saat 7'de 24.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Handi Kredi, garanti BBVA.
8: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
9: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
10: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
11: Bir telefon uzakta olan.
8: Bir bankacı. Tanıştıralım.
12: Benim bankacım Müge.
13: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, Benim Bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: 24 Özel'e hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş efendim. Bugün özel yayınımızın sebebi bir mahkeme kararı. Hakimler kararı verdi oy birliğiyle ve CHP'de mutlak karar çıkmasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm yetkileri deyim yerindeyse elinden alınmış oldu. Yani CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu anda ve şaibeli kurultay öncesine geri dönüldü. Tüm bu meseleyi konuşacağız ve birçok durakta canlı yayında ekiplerimiz bizi bekliyor olacak. Kimler bizimle? Ahmet Taner Işıldak CHP Genel Merkezi önünde bizi bekliyor. Emre Ayaz Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Oğuz Polat Bilek kıdemli yargı editörümüz stüdyoda bizimle birlikte. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel Ankara stüdyomuzda. Gazeteci Hakkı Öcal ve avukat Şükrü Aksu da uzaktan erişimle bizimle olacak. Çok sıcak bir güne merhaba dedik aslına bakarsanız bugün. Birçok gelişme vardı. Özellikle Sumut meselesi çok gündemimizdeydi ama akşam saatlerinde tüm gündem değişti diyebiliriz. Peki şimdi neler oluyor? CHP Genel Merkezi'ne götüreceğim. Ahmet Taner Işıldak'a soracağım. Zaman zaman taşkınlık da yaşandı. Bu yüzden de muhabirler binanın içine sığınmak zorunda kaldılar. Ahmet Taner Işıldak, CHP Genel Merkezi'nde şu an neler oluyor?
1: İbrahim Güneş, aslında Cumhuriyet Halk Partisi için gün 17.30'da başladı. Zira mutlak tutan kararı çıktı. CHP kurmayları hemen genel merkeze çağrıldı. 81 ilden milletvekilleri ve aynı zamanda MYK üyeleri buraya çağrıldı ve MYK toplantısı devam ediyor. Gitgide kalabalık da artmaya başlıyor. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi kalabalık öfkeli ve tepkisini basın mensuplarına da gösteriyor. Benim sayabildiğim kadarıyla iki kanal CHP genel merkezinden çıkartıldı. Yuhalamalar eşliğinde, itilmeler eşliğinde çıkartıldı. Biz de ikinci kata geldik. Şu an itibariyle CHP'nin ikinci katındayız. Aşağıda dediğim gibi öfkeli bir kalabalık var. Toplantı hala devam ediyor İbrahim Güneş. Yani toplantı sonrasındaysa Özgür Özel'in açıklama yapmasını bekliyoruz. Şimdi biraz dışarıdaki görüntüyü anlatayım size. Eğer ki rejideki arkadaşlarımızdan rica edeceğim, o görüntüleri bir vermesini isteyeceğim. Şimdi binanın büyük bir girişi var aslına bakarsanız. O girişin önüne miting otobüsü çekildi. Kılıçdaroğlu olur da buraya gelmek isterse diye otobüs korkulukların önüne çekildi. Kalabalık da zaten o noktada toplandı. Basın mensupları da kendi güvenlikleri için yukarıya çıktı. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama satırlarına baktığımız zaman

0: Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik simgesidir dedi ve 38. olan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma meselesi değil. Asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır ifadelerini kullandı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine mahkeme kararıyla geçmiş durumda ve Özgür Özel yönetiminin 4-5 Kasım 2023'ten beri aldığı kararlar, ki bunun içerisinde olağanüstü kurultaylar ve normal kurultay, olağan kurultaylar da dahil olmak üzere, bunların feshedildiğini, bunların bir hükmünün olmadığını açıkladı. Şimdi ise gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dakikalar sonra açıklamasını yapmayı bekliyoruz. Emre Ayaz da o noktada, tabii ki o detaylarını ona bırakayım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde tansiyon gitgide artmaya devam ediyor İbrahim Güneş.
1: Peki CHP'deki başka sıcak durağı Emre Ayaz'a gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bizi bekliyor. Sana teşekkür ederiz Ahmet Taner Işıldak. Ve Emre Ayaz, şunu merak ediyoruz. Bir açıklama var mı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan? Bir birlik beraberlik mesajı bekleniyordu. Neler oluyor orada?
2: İbrahim Güneş, sizin de söylediğiniz gibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sosyal medya üzerinden oldu ve yaptığı sosyal medya paylaşımında da birlik beraberlik mesajı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün devam edeceğinden bahsetti. Ve aslında baktığımızda biz bu haberi alır almaz basın mensupları olarak hemen

0: Yürezel tarafının tam tersini aslında. Çünkü bakıldığında yok hükmündedir, bu kararı saymıyoruz gibi açıklamalar olmuştu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de onun destekçisi olan vekiller de aslında birlik mesajları verdi ve iktidara yürüyüş olarak ana temada buluşmak istediklerini de söyledi. Onun nitekim de devamında Kılıçdaroğlu'nun avukatı da açıklamada bulundu. Son yaklaşık 10 dakika önce Celal Çelik'in yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun birazdan Özgür Özel'i arayacağını söyledi ve Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştireceğini, parti yönetimiyle görüşerek de aslında burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geleceğinden de bahsettik. Öncesinde grup başkanıydı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde. Tabii belki tekrar birlikte çalışmak adına kendisine partide görev teklifi de olabilir tabii ki. Bu konuda da gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Kararı aslında Kemal Kılıçdaroğlu ofisinde öğrendi. Ofisinde öğrendikten sonra hemen eve geçti ve gelişmeleri de konutundan takip ediyor. Biz de 24 ekibi olarak süreci Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takip etmeye devam ediyoruz İbrahim İlginç.
1: Emir Ayas, teşekkür ediyoruz sana. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi konuklarıma geçeceğim elbette ama öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Çünkü CHP'de özellikle mutlak kararından mutsuz olanlar sürece baktığımızda şöyle söylüyorlardı. Bu bir sarayla ilgili bir yargı darbesi söylemine sarılıyorlardı. Bu yüzden de Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki yani bu mesele tamamen hukuki zeminde işleyen bir konudur ve demokrasi kazanmıştır dedi. Şunu da altını çizmek gerekiyor. Bu sürece baktığımızda şikayet edenlerin CHP'li, şikayet edilenlerin CHP'li, itirafçıların CHP'li, dosya belge getirenlerin yine CHP'li olduğunda unutmamak gerekiyor. İşte bakanın açıklamaları.
2: Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yol açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek de böyle söyledi. Şimdi Avukat Şükrü Aksu da aramıza katıldı. Gazeteci Hakkı Öcal, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 editör Oğuz Polat Büyük bizimle. Hepiniz tekrar yine hoş geldiniz. Şimdi önce bir başkente gideyim hemen müsaadenizle. Şimdi Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e bir soralım. Sayın Yiğitel, kolay gelsin. Şimdi merak ettiğimiz en önemli başlık şu. Nasıl bir hava var? Hani kılıçlar mı çekildi yoksa bir zeytin dalı uzatma durumu mu olacak? Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun telefon trafiği yapması neyi çözer? Sizce ne oluyor şu anda?
3: Şu anda şöyle, yani Kemal Bey zeytin dalı uzatıyor ama karşı taraf o zeytin dalı alacak mı? Onun cevabı yok bizde. Pek alacak gibi de görünmüyor. Şu ana kadar esen havayı söylüyorum. Şimdi Kemal Bey'in söylediği şey, kaldığımız yerden devam edelim. Hani önemli olan partinin birliği, bütünlüğü. Dolayısıyla eski parti meclisi üyeleriyle, ama MYK'da bir takım değişiklikler yapacak mutlak surette. Çünkü ona çok ağır hakaret eden isimler, şu anda mesela genel başkan yardımcı koltuğunda oturanlar var. Muhtemelen onları değiştirecek. Zaten parti tüzüğü buna el veriyor. Yani parti meclisi toplantısında istediği parti meclisi üyelerinden birilerini genel başkan yardımcılığına atayabiliyor. Özgür Özel grup başkanı

0: başkanıydı. İsterse ve anlaşırlarsa devam edebilir. İstemezse onun yerine yeni bir isim atamak zorunda. Çünkü Kemal Bey milletvekili değil. O yüzden bir grup başkanı. Yani Kemal Bey'i mecliste temsil edecek bir isim lazım. O atama olacak. Grup başkan vekili ataması olacak. Grup başkan vekilleri yenilenecek. Çünkü şu ankiler yani Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın çok sert şekilde Kemal Bey'i eleştiren isimler. Dolayısıyla bu üç isim de kesin değişecek. Şimdi sürece baktığımızda Kemal Bey diyor ki sulh içinde bu partiyi yönetelim ama şu, Kemal Bey CHP'de bir temizlik yapacak sevgili İbrahim.
1: Hem bir budama dönemi olacak yani.
0: Yani budama ama böyle şeyle, tırpanla yapacak. Yani böyle cerrahi müdahale değil, uğraşmayacak. Böyle tırpanla yapacak o işi. O çok kesin. Çünkü o hem daha önce biz hani Kemal Bey'le birkaç gazeteci bir araya gelmiştik. Orada partinin ehil olmayan eller tarafından yönetildiğini, partinin hiç tarihinde yaşamadığı bir takım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ve bunun sürdürülemez olduğunu ifade etmişti. Ve hani birçok böyle normalde hani CHP içinde herhangi bir yönetim kademesinde görev almayacak isimlerin karar mekanizmasında olduğunu ve parti hızla uçuruma sürüklediğini ifade etmişti. Fakat orada sonrası zaten biliyorsun mutlak buttan çıkarsa onu ziyaret eden heyete bunu kabul edeceğini ifade etmiştir.
1: Evet.
0: Ama asıl videolu mesajda, yani dünkü o videolu mesajda zaten parti harama bulaştı diyor, yolsuz hırsızlar geldi partiye diyor, bu ulu çınar diyor. Yani çok ciddi tırpanlayacağını işaretini verdi. Şimdi Kemal Bey cephesi aslında net. Yani bazı isimlerle yollarını ayıracak, bazı isimlere günahtan ya da yanlıştan dönme fırsatı tanıyacak. Özgür Özel onlardan bir tanesi. Yani diyecek ki İmamoğlu'ndan kop da gel. Kop da gel. Ona etkisinden bir çık. Gel eski haline gel. Diyecek. Kabul ederse Özgür Bey'le devam etme olasılığı var. Öbür taraf çok karışık. İşte öbür taraf, karşı taraf şey tartışmanın içinden çıkamıyor. Bir grup diyor ki ya burada artık bize tırnak içinde ekmek yok. Biz grup kurulacak bir sayıyla milletvekili olarak kopalım ve gidelim bir parti kuralım. Diyelim ki tırnak içinde, tabii egzajere ediyorum, öz hakiki CHP biziz deyip kitleyi buraya çağıralım. Bir kısmı da diyor ki hayır, kalalım, kavga edecekse burada kavga edelim. Parti içinde kalarak kavga edelim. İşte iki gün önce yaptıkları o toplantıda şöyle bir tartışma, önemli bir perde arkası bu. Şimdi parti içinde kalalım ve kavga edelim ekibine şöyle bir soru soruyor Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel. Ya kalalım da kardeşim ne yapacağız yani? Yani Kemal Bey ve parti meclisi ekibi gelecek göreve. İşte onların da önerisi şu. Ya öyle ya da böyle 3 ay geç erken ama bir şekilde Kemal Bey bir kongreye gitmek zorunda yasal olarak. Hı hı. Diyelim ki ek süre aldı, 6 ay sonra gitti ama gidecek. İşte o kongrede biz yeniden aday olalım.
1: Peki.
0: Tekrar göreve talibiz diyelim diyorlar. Gerekçe olarak bunu gösteriyorlar. Diğerleri de ya artık bize hayat hakkı tanımaz, zaten Kemal Bey tırpanlayınca biz gücümüzü de kaybederiz, bir daha bu partiyi ele geçirmemiz imkansız, gidelim parti kuralım ve orada siyasete devam edelim diyor. Bir de şöyle bir şey var, onlara telkinde bulunan, ya akıllı olun, bakın hani partiyi böyle karpuz gibi ikiye bölemezsiniz, gidersiniz arkanızdan kimse gelmez. Örnek Muharrem İnce, örnek Emine Ülker Tarhan, bak geri geldiler diyor. Şimdi hangisi hakim olacak? Bu toplantıda belki net bir sonuç çıkmayabilir. Onu da niye söyleyeyim? Burada hani gizli saklımız yok. Değil mi Hakkı abi? Her şeyi açık konuşalım. Arama dönemi. Kemal Bey diyor ya arama dönemi. O dedikten sonra bizim elimizi kim tutar? İşte burada şöyle bir ben şimdi az önce yayına hazırlanırken bir isimle konuştum. Dedim ki ya ne yapacaksınız? Hani bir şey söyle hani. Sonra da ya yayında ya Melik böyle dedin ama öyle değil deme dedim. Söylediği şeyi aktarıyorum. Özgür Özel

0: bu süre içinde zamanını bilmemekle birlikte Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, onunla müzakere edecek, istişare edecek ve muhtemelen karar öyle çıkacak dedi. Bu çok önemli. Bunu bu kayda geçsin diye özellikle söylüyorum.
1: Teşekkür ederim. Sayın Öcal, buradan devam edelim mi? Şimdi vuruşarak çekilmek mi yoksa başka illere göç etmek mi? Sizce ne olacak? Denge nasıl olacak? Bir bunu sorayım. Bir de Kılıçdaroğlu'nun bu arınma mesajlarının etkisi oldu mu sizce parti üzerinde? Yani o konsolidasyonu sağlayabilecek mi? Şimdi baktığınızda tabanda da bir ayrışma olacak gibi görünüyor. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı?
2: Vallahi İbrahim Bey, ben CHP'de, Melik Hocam da tanıktır, iki yola da gidildi daha evvel. Yani ayrılıyoruz, Ecevit ayrı şey çekti başına gitti efendim, ama mesela Deniz Hoca, Deniz Baykal ayrılmadı, parti içerisinde kalarak mücadele verdi. Onu da gördük Halk Partisi'nde nasıl işlediğini. Benim şu anda tarihe baktıktan sonra bir tek dileğim var. Yani Halk Partisi'nin iktidara aday olduğu iddiasını bu kadar dile getirmiş bir parti olarak şu sırada yanlış yapmaması lazım. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmemesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu çok daha siyasi davranıyor. Yani öbür tarafa evet zeytin dalı uzatıyor. Böyle çok güzel, yani çiçek sunar gibi uzatmıyor belki ama uzatıyor. Yani Özgür Özel, Sayın Özel isterse partide kalabilir. Diğer tutuklu arkadaşların zaten bir iddiaları yok.
1: Ama o zaman bu Sayın Hocam, burada şimdi Kılıçdaroğlu hançerleme meselesini Özgür Özel'i bir kenara mı koyuyor? Yoksa partideki gücü itibariyle şu an için hasım olmak mı istemiyor? Yani hani sonuçta hançerlendiğini öyle ya da böyle defalarca söyledi ve bugün de mahkeme kararıyla öyle ya da böyle bu konu artık resmi hale geldi. Yani yargı kararıyla bu kurultayın çalındığı resmileşti.
2: Hançerin saplandığı anlaşıldı. Ve bu hançer de menfaat sağlanarak, bazı delegelere hediyeler verilerek, menfaat sağlanarak kurultay saptırıldı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu istemeyiz, istemiyoruz diyen bir kurultaydan geçmedik. Onu işte Melik Hocam'ın belirttiği gibi 6 ay içerisinde görürüz en geç. Kurultay ne aşamada? Kurultayları genel merkezler düzenler. Türkiye'deki gelenek odur. Yani
1: peki ama Sayın Hocam bile... şimdi en azından mahkeme kararına bakarsak bu kurultayda epey sağlam bir duygusal motivasyon olmuş. Şimdi muslukların kesildiği, işte suç örgütü olarak birçok ismin cezaevinde olduğu, mal varlıklarına el konulduğu bir dönemde delegeler üzerinde yeniden bir duygusal motivasyon kurulması mümkün olur mu Kılıçdaroğlu'na karşı?
2: Duygusal motivasyon parayla kurulmuş, menfaatle kurulmuştu. Diğer CHP'li fikir olarak, vatan sevgisi olarak kendini bu işe adamış CHP'lileri tenzih ederim. Ama delege çoğunluğu öyle görüldü ki bu duygusal ilişki onlar için parayla, yatla, hediyeyle, ne bileyim uyduruk bir takım hediyelerle sağlanmış. Bunu sağlamak için Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaaflarını dile getirmek ayrıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdi hakaret etmek, onu sarayın mahkemesinin getirdiği adam falan diye küçümsemeye kalkmak da daha bir ayrıdır. Ve bu ikinci söylem, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret edeyim derken partiyi küçültürsünüz. Şu sırada onu yapmamaları lazım. Sayın Özel acaba bu olgunluğu gösterecek mi? Gösterir. Çünkü kendisi siyasetçi bir insan. Siyaset budur. Isıramadığınız eli öpersiniz. Saplayamadığınız, sonuna kadar saplayamadığınız hançeri geri çekersiniz. Hiç saplamamış gibi bir de adamı öpersiniz. Yani bunları yaparlar.
1: Peki Sayın Hocam, burada ya mesela şöyle bir pazarlık da olur mu? Şimdi bir yandan da mesela birazdan Oğuz Polat Bey'e de soracağım ama işte böceklerin itirafı var. Böcek ailesinin işte Özkan Yalım'ın itirafları var. Ve oklar biraz Özgür Özel'i de gösteriyor. Bugün Özel'in dokunulmazlığı olmasa yargıya gidip hesap vermek durumunda kalacak. Bir seçim sonra, işte atıyorum 2027 Kasım'ında ya da 2000'de bir seçim olacaksa Kılıçdaroğlu'na ya beni tekrardan milletvekili yap, ben de senin yolundan gideyim diye bir pazarlık da olur mu sizce? Çünkü dokunulmazlık işi çok hayati önemli olacak gibi görünüyor.
2: Siyasetçi derken zaten biraz pejoratif anlamda kullandım kelimeyi. Yani öyle fazla ideolojik sağlam bir tutumu falan yok Sayın Özel'in. Yani gayet gerçek davranıyor birçok konuda. Dolayısıyla dediğinizi yapıp böyle bir pazarlığa girebilir. Girsin de zaten, girsin de. Yani bu partide kavgayı önler. Melik Bey'in söylediği gibi parti karpuz gibi ikiye bölünmemiş olur. Normal bir usulü bir şekilde bir iki dilimi kenara kesmek başka, ortadan küt diye ikiye ayırmak başka. Yani dolayısıyla şu anda söylenecek tek şey, tek kelime var AK Partilere: itidal, itidal, itidal. Yani başka hiçbir şey aklıma gelmiyor.
1: Peki. Şimdi Sayın Aksu, size devam edelim. Mansur Yavaş'tan da bir açıklama var. Yargının ağır baskı altında olduğunu iddia ediyor kendisi. Aynı zamanda da baktığımızda yargı kararına uyulması yönünde de bir durumu var galiba. Şimdi biraz uzunca da bir metin bakmaya çalışıyorum bir yandan. Siz hukukçu gözüyle baktığınızda nasıl okuyorsunuz? En son cümlesini okuyayım. Bugün ihtiyaç duyulan şey sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kenetlenmesi değildir. Türkiye'nin demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanla bir araya gelmesidir. Mansur Yavaş'tan gelen ilk açıklama bu. Şimdi şu soruyu sorayım. Bu süreçlerinin neresinde Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti var ya da Cumhur İttifakı var? Yani başından sonuna CHP'lerin şikayet ettiği, CHP'lerin şikayet edildiği, CHP'lerin belge götürdüğü, CHP'lerin itirafçı olduğu bir yargılama izlemedik mi biz? Biz başka bir dünyayı mı izliyoruz?
3: Şöyle cevap vereyim sizin bu sorunuza. Bakın, bizim hukuk yargılamalarımız hukuk usulü muhakemeleri kanununa göre yapılır İbrahim Bey. Ve burada yargılamaya esas alınan ilkeler vardır. Bunlardan bir tanesi de kanunun 24. maddesindeki tasarruf ilkesidir. Bu bize ne anlatır? Hakim iki taraftan birinin talebi olmaksızın kendiliğinden bir davayı inceleyemez ya da karara bağlayamaz. Yine taraflarca getirilme ilkesi söz konusudur. Siz kendiniz delilleri mahkemeye götürür sunarsınız. Mahkeme hakimi bu tarz davalarda kendiliğinden delil araştırması yapmaz. Dolayısıyla taraflar ne delil getirdiyse, neleri ileri sürdüyse, hangi tanıkları dinlettiyse, hangi hile iddialarını ortaya koyduysa onları değerlendirerek kanunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapar. Bakın, başka bir ilke daha söyleyeyim size. Taleple bağlılık ilkesi. Bu ne demek? Davacı taraf ya da davalı tarafın talep ettiğinden fazlasına hükmedemez. Azına hükmedebilir, ancak fazlasına hükmedemez. Dolayısıyla burada bugün çıkan kararı değerlendirdiğinizde mutlak mutlak kararın verilmesini isteyen ve talep eden CHP'li üyelerin açmış olduğu bir dava söz konusu. Siz zaten CHP'ye üye değilseniz, delege değilseniz bu davada taraf olma ehliyetiniz de zaten yok. Bu noktada bunu Türk siyasetinin tamamına ya da Türk halkının tamamına teşmil ediyor olmak, siyasi tarafı beni ilgilendirmez ama hukuki tarafıyla mümkün değil. Kanun bize bunu söylüyor. Tabii bu noktada şunu bir kere söyleyelim. Bakın, anayasanın 68 ve 69. maddeleri çok açık, net. Siyasi partiler demokratik hukuk düzeninin bir parçasıdır. Bu nedenle programları, tüzükleri, eylemleri demokratik hukuk ilkelerine de aykırı olamayacağı gibi, bakın, suç işlemez değil, suç işlemeye teşvik edemezler. Bu noktada Sayın mahkemenin vermiş olduğu karara baktığınızda hile iddialarının bu dosya özelinde mevcut bulunduğuna kanaat getirdiğini mahkeme ortaya koyuyor. Tabii ki bu karar hukuken kesin olan bir karar değil. Yargıtay yolu açık olan bir karar. Ancak burada ihtiyati tedbir ara kararını uyguladığı için kararın tevhim edildiği tarihten itibaren bu karar hukuken var hükmündedir ve anayasanın atfı gereğince de hiçbir merci ya da makam bu karara direnemez. Bunun hukuki direnme yolu şudur: bir haftalık süre içerisinde ihtiyat tedbir ara kararına karşı kararı veren mahkemeye itiraz edebilirsiniz. Ancak kararı veren mahkeme bu itirazı reddederse bu takdirde bu hüküm devam edecektir. Tabii şunu söyleyelim.
1: Yani
3: itiraz
1: Mansur
3: etmek,
1: Yavaş bir iki ay içinde hemen kongreye gidilsin diyor. Kongre kararı alınca açıklansın diyor.
3: Şimdi onu da söyleyelim tabii ki. Burada Mansur Yavaş'ın ya da herhangi bir siyasi organın mevcut olan şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine talimat verme gibi durumun söz konusu değil. Burada aslında ilk yapılacak işlem şu. Bakın, CHP'nin kendi iş tüzüğünün 68. maddesi var. Kesin ihraç sebebiyle sırayla sayılmış. Bunlardan iki tanesini söylüyorum size. Bir tanesi seçimlerde bir şekilde oylamayı hile karıştırmak. İkincisi seçimlerde bir grup ya da kişi lehine açıktan ya da gizli oy kullanmak. Bu kesin ihraç sebebiyle sek sebebidir. Dolayısıyla bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu'nun yapacağı ilk iş, adı şaibeye karışmış, hakkında soruşturma başlatılmış ya da ceza yargılaması açılmış ya da hakkında hüküm verilmiş olan kişilerle ilgili kesin ihraç istemiyle sevk durumunu biz görebiliriz. Bu takdirde İl Disiplin Kurulları'nda 2 ay, Yüksek Disiplin Kurulu'na 4 aylık süre içerisinde karar verme durumu söz konusu olabilir. Çünkü kamuoyunda şöyle iddialar var. Mahkeme öyle bir karar verdi ki o hile karıştıran kişiler yeniden göreve geldi gibi bir durum söz konusu. Ancak bu göreve gelme öyle bir göreve gelme değil. Burada sayın mahkemenin vermiş olduğu karar aynı zamanda kamusal bir görev niteliğinde bir karar. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu hakkında şaibe iddiası bulunan, kendi parti iş tüzüğüne aykırı davranan kişilerle ilgili gerekli işlemleri yapmak zorunda. Bir noktaya şöyle değineyim.
1: Bu yani şunu söylüyorum Sayın Aksu, delege dengesi de değişir mi bu saatten sonra?
3: Tabii delege dengesi mutlaka değişmek zorunda. Siz hakkında hakkında karar verilmiş olan bir grup var. Bu delegeler deniliyor ki hile karıştırdılar. Siz nasıl olur da kendi iş tüzüğünüze, siyasi partiler kanununa ve anayasaya aykırı olacak şekilde hala o delegeleri orada tutarsanız, suç işlemiş olursunuz. O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gereğini derhal yerine getiriyor olması lazım. İlk işinin bu olması lazım. Yani hukuki olarak söylüyorum bunu. Siyasi tarafıyla ilgili değil. Dolayısıyla bu noktada şu anda yapılacak olan işlemler sırasıyla belli. Tabii burada İstanbul İl Kongresi'nin de iptaliyle ilgili, yani mutlak butlanla yok olduğu, kesin hükümsüzlüğe tabi olduğu kararı verildiği için orada da ayrı bir süreç kendi içerisinde yürüyecek. Şunu söyleyelim, bu karara karşı direnme yoluna gidilirse, hukuk dışında bir direnme yoluna gidilirse, kanun diyor ki bize HMK 396 6 aya kadar disiplin hapis cezası verilir diyor. Bunu da not olarak...
1: Yani o zaman şu an bu delegeler ya da işte parti meclis üyeleri CHP'nin kapısına kilidi vurup arkasında barikat kurup bekleyemiyorlar artık.
3: Suç. Bu suç yaparlarsa.
1: Sus. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de arkadaşlarımız bu mutlak mutlak kararıyla ilgili bir infografik hazırladılar. Oğuz Polat Bilek'le de onu biraz konuşalım istiyorum. Müsaadenizle Oğuz, şöyle gidelim istersen, ışıklar açsın arkadaşlar. Şimdi 9 madde var. Bize biraz bunları anlatmanı rica etsem. Oy birliğiyle alınan kararın gerekçeleri diye ne anlatıyor bu ifadeler bize, 9 madde?
4: Şimdi şöyle, delege iradesinin fesada uğratılması, bu zaten son zamanlarda devam eden neredeyse bütün davalarda, yani yolsuzluk, rüşvet, irtikap davalarından bahsediyorum. Bir ucu dönüp dolaşıp bu kurultaya dayanıyor. Önce İstanbul İl Kurultayı, ondan sonra 38. Genel Kurultay. Oraya dayanıyor. Delege iradesinin fesada uğratılması. Bu konuda MASAK raporları var, tanık beyanları var, yazışmalar var, deliller var, para alışverişine dair fotoğraflar var. Bu yöntemleri kullanarak delege iradesinin satın alındığı, yönlendirildiği belirtiliyor. Bazı delegelerin oy tercihleri yönlendirildi. Zaten birinci maddeyle bağlantılı nasıl yönlendirildi? İşte akçeli ilişkilerle, yani iş Kiptaş'tan daire dağıtımına kadar varıyor. Biliyorsunuz aynı zamanda Kiptaş'ın genel müdürü de İmamoğlu suç örgütü davasında yargılanıyor. Bir itirafçı var, Adem Söytekin. Ben 75 dairenin diyor, kimlere verildiğini biliyorum diyor. Çünkü 100 kişilik VIP list oluşturulmuştu. Bir kısmı belediye çalışanıydı, bir kısmı da diyor kurultay delegesiydi. Hmm. Biliyorsunuz bu daha önce
1: kurultayda etkili olan isimlerdi.
4: Evet, bu daha önce biliyorsunuz başka Cumhuriyet Halk Partisi, yani şöyle de isimler seçiliyor. Mesela atıyorum Oğuz Polat Bilek bana daire verecekler ya, ben sadece bir tane delegenin oyu değil, benim konsolide ettiğim bir delege grubu da var aynı zamanda.
1: Ben beraberimde 10 kişi getirin diyorsun mesela.
4: Evet, anladım. Bugünkü işte ortaya çıkan Özkan Yalım'ın yazışmaları, belediye başkanıyla yazışırken diyor ki şu isim var, 30'a yakın bir oy toplayabilir bize. Yani bir değil, birden çok delegeyi konsolide edecek tiplere bu paralar ve daireler dağıtılıyor. Para, iş, adaylık, başka vaatler, biliyorsunuz Türkiye'nin farklı belediyelerinde, ilçe belediyelerinde kızı, oğlu, eniştesi, damadı kim varsa bir şekilde işe sokulmuş.
1: Yani nepotizm dediğimiz meselenin vücut bulmuş
4: tam,
1: hali.
4: Kesinlikle öyle. Tam göbeği, hatta ben üniversite mezunuyum, ilkokul mezunları genel müdür oldu, ben niye garsonluk diye tepki gösterenler bile var. Yani oy karşılığında verilen makamı aynı zamanda eğitimin de önüne sürerek bir haklılık zemini oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Şu enteresan, oyların denetlenmesi, fotoğrafların istenmesi meselesi.
4: Bununla aynı aslında. Oylar denetlendi, gizli irade zedelendi, oy pusuluların fotoğrafı istendi. Şimdi veriyorsunuz bana ama ya ben paravanın arkasına geçtiğimde farklı...

0: Evet, oy kullanırsan. Onun için bunu bir şekilde kanıtlayacaksınız. Onun da fotoğrafı isteniyor aynı zamanda. Sadece fotoğrafı istenmiyor İbrahim Bey. Yani o sandıkta kaç kişi oy kullandı? Kaç delegeyle daha önceden görüştüler? Kime ne verdiler? Bakalım birbirini tutuyor sağlama mu, örtüşüyor yapıyorlar mu? Bir de bunun sağlaması yapılıyor. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkeleri ihlal edildi. Zaten bu çok açık. Hı-hı. Çok açık. Bütün, hatta hatırlayın 38. kurultaydan önce İstanbul kurultayında Özkan Salıcı'nın kürsüye çıkıp Özgür Çelik'e istinaden kullandığı bir ifade vardı. Özgür Bey kardeşim maşallah buraya gelirken her yerde de senin afişlerin vesaire diye. O da demişti ki bazı iş adamları sponsor oldu. Sonradan biz öğrendik ki o iş adamları işte maalesef Turgut Koç gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde eli kolu her yere uzanan belediyelerden ihaleler toplayan, bakın bir özel bilgi de vereyim, Bakırköy'de delege listesine genel merkez ilçe yönetiminden iki delege istiyor. İlçe yönetiminden iki delege istiyor ama Turgut Koç'un adı verilmiyor. Turgut Koç çünkü partinin tabanında değil, saha çalışmalarında bulunmamış, kimse tanımıyor. Herkes şu an bile tedirginlik var Turgut Koç'a dair. Herkes birbirine soruyor. Onun ismi gidince sonradan aranıp Turgut Koç'un ayrıca ismi isteniyor. Üst düzey bir Cumhuriyet Halk Partili tarafından. İş buralara kadar varıyor. Şu an herkes diken üstünde bekliyor. Demokrasi esaslarına uygun yapılmadı. Bu maddelerin hepsi zaten bunu anlatıyor. Kanun hükümlerine siyasi partiler kanunu, değerli konuklarımız Şükrü Bey çok daha iyi anlattı. Kendisi de hukukçu. Siyasi partiler kanununun hükmüne açık bir şekilde muhalefet
1: var. Son maddede olağanüstü kurultay sakatlığı gidermedi diyor. Yani evet. Bugüne kadar sav oydu. İşte ya şaibeli kurultay diyorsunuz ama üstüne 3 tane daha kurultay yaptık. Biz artık bu işleri kapattık diyorlardı.
0: Çünkü zaten çürük zemin üzerine, yani satın alınan delegeler ya da delege olmaması gereken isimlerin delege yapılması, oraya kadar götürebiliriz. Çürük zemin üzerine inşa edilen bir bina var. Birkaç da ekim var. Melik Bey çok önemli bir şey söyledi. Özgür Özel Silivri'ye gidecek gününü bilmemekle birlikte. Ben buradan söylemiş olayım diye. Bugün Silivri'de 41. celsedeydik. Ekrem İmamoğlu duruşma arasında hiç, yani o konuşmayı yapmasını beklemiyordum. Tahliyeler var, önümüz bayram, şov yapar vesaire. Özgür Özel benim can dostumdur. Özgür kardeşimi çok seviyorum diye bir mesaj yolladı.
1: Yazılı mı?
0: Belli ki. Hayır. Giderken böyle tünele girerken duruşma salonunun ortasından. O an anlam verememiştim ama tabii ki bu kararın çıkacağını uzun zamandır bütün gazeteciler bekliyor. Az çok da biliyordu. Demek ki bize gelen ya da diğer gazetecilere giden bilgi ve bugün yükleneceğine dair böyle bir mesaj alınmış. Bir de parti yöneticileriyle birkaç görüşme yaptım. Hızlıca onu da aktarayım size. Büyük bir tedirginlik ve endişe var İbrahim Bey. Çünkü şimdiye kadar bir kibirli sürecin geldiğini, kurultaydan sonra kendi adamlarını yerleştirdiklerini, üstencilik yaptıklarını, partinin esas kadrolarına, çalışanlara üstenci bir yaklaşımın olduğunu söylüyorlardı. Bugün itibariyle de o kibirden duyulan çekince yerini endişeye bırakmış partinin geleceği açısından. Tabii ki yargı buna göre karar vermez, kitaba göre karar verir. Bakmış sakatlık var, mutlak mutlak kararı çıkmış.
1: Sayın Aksu, siz ne diyorsunuz bu maddelere? Yani 9 madde, delege iradesinin fesata uğratılması, para iş adaylık, başka menfaatlerin verilmesi, oyların denetlenmesi, fotoğraf istenmesi, kanuna aykırı eylemler, olağanüstü kurultay sakatlığı gideremedi, dava konusuz kaldı kararı, yerel mahkeme de eleştiriyor, isabetli bulunmadı diyor. Özel ve ekibinin artık yetkisiz olduğu söyleniyor. Şimdi 4-5 Kasım 2023 öncesine tamamen döndük mü? Ne anlama geliyor şu an? Bu ne anlama geliyor tam olarak bize? Ne anlatıyor bu karar metni? Mesela ben merak ediyorum. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu an hala İstanbul İl Başkanı mı? Gürsel Tekin var mahkemenin atadığı İl Başkanı. İşte 81'deki İl Başkanları şimdi mesela mecliste düzeltiyorum. Genel merkeze geliyorlar. Onlar şu anda ne anlatıyorlar? Ne yetkiyle işlem yapacaklar? Mühür kimde şimdi?
2: Tamam. Bir soruyla başlayayım. CHP'nin İstanbul İl Kongresi ile ilgili ihtiyati bir ara kararı verildi mi verilmedi mi? Ben onu hukukçu olarak görmedim. Eğer siz vakıfsanız ona göre cevaplayacağım bu kısmı. Ancak
1: yani en son mahkeme kararı Gürsel Tekin'in görevine devam etmesi yönündeydi. Oğuz daha itaat etmiştir ama.
0: Verildi Şükrü Bey. Şöyle anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kurultayı'nın şaibeli olduğu belirtilen kurultayın yok sayılmasına, eski yönetimin tekrar görevine dönmesine, ancak Canan Kaftancıoğlu hakkında bir siyasi yasak olduğu için onun yerine de bir hanımefendi belirlenmiş. O ismin görevi devralmasına şeklinde kararda belirtilmiş İstanbul Kurultayı da.
2: Tamam, şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Ben davanın konusuz kalmasıyla ilgili daha önce verilen kararı sizlerle de yapmış olduğum yayınlarda eleştirmiştim. Çünkü burada siz böyle bir davayı konusuz bırakamazsınız. Konusuz bırakma gerekiyor.

0: ilçesi neydi?
1: Ha.
0: CHP Sayın Özgür Özel ve ekibinin yeniden bir ekip kurarak özellikle birçok delegeyi noter kanalıyla toplantıya davet sistemini kurdurarak bu yargılama sürecini akamete uğratma niyetiyle hareket ettiği bir süreci görmüştük. O zaman ben de şu konuyla eleştirmiştim. Siz her ne kadar delegeler yoluyla noterden çağrı bile yapsanız, bu çağrıya uygun davranarak toplantıyı, yani kurultayı toplayacak olan Yüksek Seçim Kurulu'na bunu bildirecek olan kişi Sayın Özgür Özel, yani genel başkandır. Genel başkanın seçilmiş olduğu kurultay da 38. olağan genel kurultay olduğu için, dolayısıyla siz bunu yok hükmünde konusuz kaldı olarak değerlendiremezsiniz diye o zaman da açıklamaları yapmıştım. Nitekim bugün mahkemenin vermiş olduğu bu açıklamada bunu teyit etti. Az önce saymış olduğunuz hususlar, bakın, mutlak mutlan dediğimiz şey aslında çok ağır bir yaptırım. Yani sıradan bir şey değil. Mutlak mutlan ve yokluk halleri süre sınırına tabi olmaksızın normalde kurultaylarda, genel kurullarda 1 aylık ve 3 aylık dava açma süreleri vardır. Ancak mutlak mutlan ve yokluk hükmünde emredici kanuni düzenlemelere açık aykırılıklar olduğu için, az önce söyledim, Anayasa 68-69 demokratik hukuk ilkelerine aykırı işlem, eylem yapamazsınız. Suç işlemeye teşvik edemezsiniz. Oylamalara hile karıştıramazsınız. Herhangi bir kişiyle yine açık olarak çalışamaz, açık ya da örtülü şekilde çalışamazsınız. Çünkü burada amaç siyasi parti olan, tüzel kişilik olan kurumun, aynı zamanda devletin yönetilmesiyle ilgili noktalarda söz sahibi olan kurumların şeffaflığını ve demokrasiye olan uygunluğunu sağlamaktır. İşte bunlara aykırı davrandığınızda açıkça kanunun emrini, hangi kanunun? Anayasanın, siyasi partiler kanununun, medeni kanunun ve dernekler kanununun hükümlerini yok saydığınız için ve kendinize buradan bir çıkar elde ettiğiniz için kanun koyucunun vermiş olduğu kararlar doğrultusunda, koymuş olduğu uygulamalar doğrultusunda siz mutlak mutlan yaptırımıyla karşı karşıya kalırsınız. Bugün itibariyle tekrar söylüyorum, bu karar kesin bir karar değil. Yargıtay tarafından bir açık nokta var, onu söyleyeyim bu kararla ilgili. Yargıtay bu kararı şöyle diyerek bozabilir. Ceza yargılamasında henüz bir kesin hüküm tesis edilmediği için ceza yargılamasının sonucunu bekledikten sonra bir karar ver diye bir bozma durumu söz konusu olabilir. Bu bozulmuş olması demek, böyle bir ihtimal var. Ama ancak bu ihtimal bu kararın yeniden çıkmayacağı anlamına da gelmez. Benim hukukçu olarak bu karar noktasında söyleyebileceğim eleştiri noktası burası. Çünkü ceza yargılamasında olur da beraat kararı çıkarsa bu mahkemenin kararı noktasında bir sıkıntı oluşturur. Ancak bugün itibariyle şunu da söyleyeyim. En temel hukuk ilkesi şudur. Ceza yargıcının vereceği karar hukuk yargıcını bağlamaz. Hukuk yargıcının vereceği karar ceza yargıcını
1: Evet.
0: bağlamaz. Ancak içerik olarak tespit etmiş olduğu noktalar, az önce saydığınız hile, tanıkların beyanları, HTS kayıtları, bir kişi gerçekten işe sokuldu mu, sokulmadı mı bu eylem sonrasında, bunlarla ilgili bağlılık söz konusu olur. Dolayısıyla
1: Evet.
0: bu karar sonrasında ceza yargılamasında da bir ceza kararının çıkma ihtimalinin olabildiğini söylemek lazım. Bugün itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve gelmiştir. Kendileri bu görevde vazgeçmedikleri takdirde, istifa etmedikleri takdirde ve bugün itibariyle, bu saat itibariyle Sayın Özgür Özel ve ekibinin hukuken CHP'nin yönetiminde söz sahibi olması mümkün değildir.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Aksu. Sağ olun, var olun. Sürem az kaldı. Eğer ayrılmak isterseniz vedalaşabiliriz. Kalacaksa zaten bir 7 dakika sonra vedalaşacağız. Sayın İlter, sürem az kaldığı için
0: Tamam, teşekkür.
1: kısa bir değerlendirme isteyeceğim. Manşet
0: Tabii.
1: atacak olsanız ne
0: Tabii ki.
1: derdiniz? Ben düşündüm mesela yarının manşeti ne olur diye. Kendi adıma yargı hançeri çıkardı diye bir manşet düşünmüştüm. Sizin manşetiniz ne olurdu bu konuyla ilgili olarak? Bir de tabii şunu da merak ediyorum. Bundan sonrası için tekrardan Kılıçdaroğlu'nun gönderilmesi yönünde bir hamle yapabilecek gücü kaldı mı? Takati kaldı mı CHP'de, özel cephesinin?
2: Valla bence hayır. Hatta Kemal Bey eğer doğru hamleler yaparsa havayı da tamamen kendine doğru çevirir. Yani çünkü CHP'de böyledir. Ya ben şeyi hatırlıyorum. Mesela Deniz Bey bırakmak istediğini söylediğinde böyle ağlayanlar, kafası duvara vuranlar. Ertesi gün Deniz Bey gitsin deyip Kemal Bey'in arkasına hizalandılar. Yine bu kongrede ben o kongrenin ilk günde vardım. Ya Kemal Bey açık ara alır falan filan dediler. Pat başka bir sorun çıktı. Sonra baktık tamamen duygusalmış. Şimdi dolayısıyla ben burada şeyi biliyorum. Yani Kemal Bey'i eğer doğru hamleler yaparsa havayı çok

0: rahat değiştirebileceğini düşünüyorum. Öbür taraf çok ciddi güç kaybetti. Bu şeylerle, itirafçıların anlattıklarıyla hakikaten çok güç kaybettiler. Yani hani para, pul, işte ahlak dışı işler, çoklu kadın ilişkileri falan, yani utanılacak hale geldi dersem çok mu ağır olur? Yani hakikaten hani böyle, bunu ben söylemiyorum. Bunu özellikle böyle biraz daha mutaassıp sağduyulu CHP'ler diyor ki ya, partimiz utanılacak hale geldi. Şimdi
1: Evet.
0: bu çok ağır bir laf. O yüzden bence Özgür Bey ciddi güç kaybetti. Ben olsam geri döndü diye
1: Yani bir
0: başlatarım.
1: liderlik gösteremedi desek herhalde yeri olur mu bu süreçleri yönetme konusunda? Tabii şöyle bir sıkıntı da var. Yani
0: Yok,
1: hani
0: yok,
1: gerçeklerin
0: yapamadı.
1: yüzüne çıkmak gibi huyu vardır. Yani hani siz ne kadar bir şeyin üzerine örtmeye çalışsanız da bir süre sonra ortaya çıkanlarla zorda kalıyor. Mesela Uşak'ta saldırı altındayız diye açıklama yapıyorsunuz. Sonra Uşak'ta sahip çıktığınız adam diyor ki yo biz aslında neler neler çevirdik diyor. Ne diyeceksiniz ki?
0: Doğru. Tabii, ya ben onu diyorum yani, savunulamayacak işlerin içini, işleri savunmaya
1: Peki.
0: başladılar. Yani ne bir, ya şimdi ben hani bir şey söyleyeceğim ama hani sussun diye bir de Özgür Özel'i de suça bulaştırmışlar. Yani ne bileyim, böyle çektikçe geliyor ya,
1: Peki.
0: matruşka gibi.
1: Sayın
0: İçinden
1: Hocam 4
0: çıkmak
1: dakikam
0: zor.
1: kaldı size vereceğim efendim. Kılıçdaroğlu yuvarlak masayı kurarak bir başarı size göre ortaya koymuş muydu? Muhalefetin tavrı sizce ne olacak CHP'ye yönelik bundan sonrası için? Hani bir 4 dakikam kaldı ama sizinle veda için onu paylaşalım.
2: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ben Melik Hocam'ın bahsettiği çıkış yolunun tek yol olduğu kanaatindeyim. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Fakat Sina Bey'in anlattığı, Oğuz Bey'in anlattığı verilere de bakarsak o zaman anlaşılıyor Kılıçdaroğlu'nun niye dün arınma kelimesini kullandı. Arınma ağır bir kelime. Yani ar var içinde, haya var. Yani arınmak için sadece temizlenmek, bir takım suçluları kapının önüne koymak değil. Bayağı CHP'de bir ruhi düzenlenme, yeniden kendini bulma ihtiyacı olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu görüyor ve zannederim bunu yapacak.
1: Sayın Hocam bir de yani şunu da söyleyebilirim. Şimdi mesela CHP Genel Merkezi'nin önüne de bakıyoruz. Hepi topu 300-500 kişi geldi yani. Hani mesela İmamoğlu davasında da ilk gün böyle yüz binlerce kişi gelecek, ortalığı titretecekler diye bir hava oluşturuldu. İşte Oğuz Polat Bilek'le biz oradaydık. Yani hadi mübalağalı anlatayım 2000 kişi yoktu yani. Hani
0: Yani.
1: ya 1000 kişi belki 1500 kişi bin vardı. Bu anlamda hani tabanda da herhalde bir bıkkınlık hali mi var sizce?
2: Hem bıkkınlık var hem de bir bekleme hali var. Yani biz hepimiz hukukçu değiliz, onun için çok kolay anlamıyoruz. Millet bekliyor ki bu gece televizyonlarda duysunlar, anlasınlar ne olup bittiğini. Ona göre yarın tavrını koyacaklar. Ama kesinlikle bu son mahkemelerin Silivri sefaretinden sonra ben Sayın Özel'in ya da Sayın İmamoğlu'nun bir iddiaları kalacağı kanaatinde değilim.
1: Peki. Kısaca Hakkı
2: Teşekkür
1: Hocam zinleri çok teşekkür ederim Üstad. Kıymetli yorumlar için bir başka yayında görüşmek üzere. Oğuz 2 dakikam kaldı. 1,5 dakika ama Silivri'ye dair beklentilerin ne? Bundan sonra işte o ekipleri yeniden konsolide etme durumu olur mu? Zaten şu an için çok ilgi azalmıştı. Mesela nasıl bir fotoğraf okuyorsun sen
3: Büyük
1: mesela?
3: bir motivasyon kaybı vardı. Son 3 haftadır bunu seziyordum. Hatta arkadaşlarımla sohbet ederken bunu dile getiriyordum. Sık sık büyük bir motivasyon kaybı vardı. Çünkü sanık kürsüne çıkan her itirafçının söyledikleri başka bir hava estiriyor. Yeniden sanıklar çıkıyor, motivasyon konuşması yapıyor, birbirlerini motive ediyor ama hem gazeteciler arasında hem izleyiciler arasında bunun düştüğünü görmüştük. Bugün hatta tahliye taleplerine ilişkin daha büyük tahliye talepleri beklerken savcı 5 istedi, mahkeme 9 isim hakkında verdi. Daha da düştüklerini gördük. Mesela her zamanki o sevinç çığlıkları, naraları yoktu. Çünkü gittikçe bence daha çok ikna olan bir Cumhuriyet Halk Partisi tabanı var bu davalara. Sadece Silivri'deki konuşmalar, Silivri'deki savunmalar verilemeyen yanıtlar değil. Aynı zamanda kamuoyunun göz önünde cereyan eden olaylar da bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesini bu konuda ikna ediyor. İkna oldukları için de gittikçe o motivasyon düşüklüğünü yaşıyorlar. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun bugün Özgür Özel'e yönelik can dostumdur, kardeşimdir vesaire söylemi de hala onun peşinden giden birkaç yüz kişi ya da birkaç bin kişi her neyse bunları bir arada tutma girişimi

0: Aynı zamanda çünkü işaret ediyor ne olursa olsun onun peşinden gidiyor.
1: Ama hepimiz biliyoruz ki siyasete 24 saat bile çok uzun bir zamandır ve gözden ırak olan da gönülden ırak olabiliyor. Çok teşekkür ederim Oğuz Polat Bilek.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıdemli yargı muhabirimiz, daha doğrusu yargı editörümüz bizimleydi. Bütün meseleleri konuşmaya çalıştık eline boyuna bu mutlak mutlan davası kararında. Ben veda ediyorum 24 Özel'de efendim. Birazdan Yağmur Yıldız temsil heyetinde konuklarla beraber bu konuyu konuşmaya devam edecek. Hoşçakalın.

0: üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir

Daha başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda

0: tüm Türkiye bu röportajı konuşur.
1: O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
0: Akşam gazetesi ve 24 FBI'ın kırmızı bültenle aradığı Gülistan Doku cinayetinin firari faili Umut Altaş'ın izini sürdü, buldu ve konuşturdu. Altaş katilin ismini söyledi.
2: Türkan'ın arabasında öldürdü, o zaman Şükrü'nün arabasında taşıdılar.
0: Amerika'daki Umut Altaş cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği yerleri söyledi.
2: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
0: Soruşturmanın seyrini değiştirecek röportaj ve çok özel görüntüler sadece 24'te.
1: Dereye mereye atmazlar.
2: Dereye atmazlar. Bir toprağa mı gömülmüşler?
1: Saklayacakları bir yere gömmüşler. Çünkü dereye atsalar boğulurlar.
0: Umut Altaş röportajı Cuma saat 7'de 24.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
3: Nice bayramlara eriş evladım.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
11: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: İyi akşamlar temsiliyetine hoş geldiniz. Yayını İbrahim Güneş'ten devraldık. Kesintisiz bir yayın akışımız var ve aylar sonra ilk kez temsiliyetinde dış politikayı değil Türkiye'nin iç meselesini, iç gündemi konuşuyoruz. Sıcak gelişmeler yaşandı bugün. CHP'ye ilişkin özellikle yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirmeyi 24 ekranlarında sürdüreceğiz. Hemen vakit kaybetmeden önce stüdyodaki konuklarımı takdim edeyim. Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan hoş geldiniz.
2: Merhaba Yağmur.
0: Ve siyaset bilimci Bekir İlhan hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Yağmur.
0: Ve uzaktan bağlantı konuğumuz emekli başsavcı Mehmet Demir var. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Ve iki noktada sıcak bağlantımız olacak. Muhabir arkadaşım Ahmet Taner Işıldak CHP Genel Merkezi'nde. 24 muhabiri Emre Ayaz arkadaşım da Kılıçdaroğlu'nun konutunda bizleri bekliyor. Öncelikle Emre bizi duyuyorsan sana seslenelim. Peşi sıra açıklamalar yapıldı vekillerden. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutundaki son durum nedir? Hem oradaki gelişmeleri hem de yapılan açıklamalara dair detayları senden dinleyelim.
5: Yağmur Yıldız, öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararını ofisindeyken aldı ve ofisinde bu kararı aldıktan sonra konutuna geçti. Arkamda görmüş olduğunuz yerse Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu, birinci katta oturuyor kendisi ve bu süreçte milletvekilleri, kendisinin destekçisi olan milletvekilleri buradaydı. Hüseyin Yıldız, Mahir Polat ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de buradaydı ve açıklamalar oldu. Açıklamalarda bu süreçten daha güçlü çıkacağız dedi Mahir Polat ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda değerlendirmeli olacağını, ancak sürecin daha henüz yeni olduğunu ve değerlendirmeleri yapacağını söyledi. Yine devamında Hüseyin Yıldız, Aydın Milletvekili CHP'nin açıklamalarda bulundu konutun önünde ve o açıklamalarda da yine CHP 103 yıldır var ve var olmaya da devam edecektir dedi ve birlik beraberlik mesajı verdi. Aslında burada da vatandaşlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olan vatandaşlar buradaydı. Daha çok CHP seçmeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri buradaydı. Genel merkezdeki kargaşa bu noktada yoktu. Ve açıklamalar sonrası, her açıklama sonrası bir alkış da oldu destekçiler tarafından. Tabii bu gelişmeler devam ederken hemen sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Özgür Özel'in telefonla aranacağını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Telefonla aranacağını, ancak Celal Çelik'e tekrar kontak kuramadık açıklamadan sonrasında. Görüşme oldu mu, ona dair bilgi edinmeye çalıştık. Ancak bu konuda da şu an herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ancak burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda da süreci takip etmeye devam ediyoruz Yağmur Yıldız. Burada kalabalık hem basın ordusu olarak hem de Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinde yoğun olduğunu söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısında görmeyi bekliyor muyuz ve telefon görüşmesine ilişkin yeni bir gelişme olabilir mi? Son olarak bunu da sorarak sözü yeniden sana bırakayım.
5: Yağmur Yıldız, bu konuda gelişmeleri, açıklamaları avukatı Celal Çelik yapıyor ve açıklamada sadece Özgür Özel'le görüşeceğini söylemişti. Nitekim sosyal medyada da çok dolaşan bir bilgi vardı. WhatsApp'tan o kavga ya da hukuk dışı mobbing uyguladığı isimlerden dolayı WhatsApp'ını sildi, bu sohbet uygulaması sildiği söylenmişti. Tabii bu konuda gelişmeler üzerinde telefonla arandı mı, aradı mı, aramada ne gibi açıklamalar oldu, bununla ilgili herhangi bir şekilde ne Kılıçdaroğlu'nun avukatından ne de vekiller tarafından herhangi bir açıklama olmadı. Şu an hem vekiller hem de Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri de konutun önünde bekleyişini sürdürüyor.
0: Peki sevgili Emre Ayaz, çok teşekkür ediyoruz. Oradaki nöbetin

oldukça önemliydi. Tüm gelişmeleri takip ettin, aktarmaya devam ettin. Çok teşekkür ediyoruz Emre Ayaz. Fadime Hanım, gelişmeleri muhabir arkadaşlarımız sahada takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Bunu soracağım ama dilerseniz önce bir CHP Genel

0: Son durum ne? Gerilimin oldukça arttığını biliyoruz. Bu arada CHP genel merkezinden aslında başta ben olmak üzere yani tahmin ediyorum ki çoğu kişi bir sağduyu çağrısı bekliyordur. Çünkü sadece bilgiyi aktarmak üzere görevli olan basın mensuplarına yönelik saldırı görüntülerini izledik ve bu çirkin görüntülerin sonlandırılması için bence genel merkezden bir sağduyu çağrısı gelmeli. O öfkeli tutum hala var mı? Bunun yanı sıra hem Özgür Özel'in afişinin, posterinin asıldığı hem de Kılıçdaroğlu'nun portresine bir saldırı gerçekleştirildiği de ifade edildi. Tüm bu soruları yanıtlamak üzere sözü sana bırakayım Ahmet.
1: Yağmur yoldası, ben de herkese iyi akşamlar dilerim. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. 17.30'dan sonra oldukça hareketlenmeye başladı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Zira mahkemeden mutlak tutan kararı çıktı. Tabii biz ilk dakikalardan itibaren genel merkezde bulunduk. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte. Şimdi ilk başlarda kalabalık çok yoğun değildi. Fakat trafik saatinin atlatılmasıyla birlikte kalabalık iyice buraya akmaya başladı. Tabii biraz da öfke de var senin de dediğin gibi. Yani basın mensuplarına yönelik bir öfke oldu öncelikle. İki tane kanal benim sayabildiğim kadarıyla CHP'liler tarafından CHP Genel Merkezi'nden çıkartıldılar. Şu dakika itibariyle şunun bilgisini de vereyim Yağmur Yıldız. MYK toplantısı hala devam ediyor. Bu en uzun MYK toplantılarından birisi olacak. Aslına bakarsanız Özgür Özel'in toplantı hala bitmiş değil. Toplantı sonrasında bir açıklama bekleniyor. Şimdi bu resim olayına gelelim. Özgür Özel'in bir portresi asıldı Genel Merkez'in önüne. Tam tersine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi ise burada kırıldı. Şimdi bilmeyenler vardır, anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine ilk girişe girdiğinizde hemen sağ tarafta sizi genel başkanların fotoğrafları ağırlıyor. Genel başkanların fotoğraflarının olduğu yerde haliyle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafı vardı. Fakat o fotoğrafı partililer parçaladılar. O fotoğraf artık şu anda yok. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi biraz daha itidal çağrısının gelmesini bekliyoruz aslına bakarsanız MYK sonrasında. Zira dediğim gibi en ufak bir öfkelendirme burada olayları çok daha farklı yerlere çekebilir. MYK toplantısı sonrası Özgür Özel'in açıklamaları önemli. Tabii mutlak tutan olaylarına çok fazla girmeyeceğim. Zira siz konuklarınızla konuşacaksınızdır. Ama buradaki tempo, buradaki hareketlilik gün an be an artmaya devam ediyor Yağmur Yıldız.
0: Peki Ahmet Taner Işıldak, şunu soracağım. Parti genel merkezine parti otobüsünün çekildiğini görmüştük. Bu Özgür Özel'in ilerleyen saatlerde otobüs üzerinden bir konuşma yapacağı anlamına mı geliyor? Buna ilişkin bir bilgi var mı?
1: Şu an net bir bilgi yok. Aslında Yağmur Yıldız şöyle, iki tane seçim otobüsü geldi şu an buraya. Bir tanesi genel merkezin hemen önüne, bariyerlerin önüne çekildi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir şekilde genel merkeze gelmesini engellemek için, makam arabasıyla girişini engellemek için çekildi. Diğeri de biraz daha sağ tarafa çekildi. O sağ taraftan da büyük ihtimalle konuşma yapacak. Zira o otobüsün üzerinde de hazırlıklar devam ediyor. Ama dediğim gibi bu toplantı o kadar uzun sürmesini bekliyoruz ki biz gece saatlerine kadar bekliyoruz. Gece saatlerinden sonra burada kalabalık duracak mı, devam edecek mi ya da nasıl bir yol izlenecek? O dediğim gibi MYK sonrasında gözlerin çevrildiği şu anki özel yönetiminin ve ekibinin kararına bağlı.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili Ahmet Taner Işıldak. Emre Ayaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda, Ahmet Taner Işıldak ise CHP Genel Merkezi'nde bugüne dair tüm gelişmeleri takip ederek izleyicilerimize ve bize aktardılar. Fadime Hanım, öncelikle dilerseniz genel merkez önündeki gelişmelerle başlayalım mı? Hem portrenin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada yıllardır duran portresinin kırılıp indirilmesi, otobüsle bir bariyer çekilmesi. Bu aslında Özgür Özel ve ekibinin nasıl bir tutum izleyeceğinin sinyallerini veriyor mu bize?
2: Kuşkusuz bunlar önemli işaretler. Yani portrenin kırılması değil, o muhtemelen oradaki bir kişinin bir anlık öfkeyle, tepkiyle o portreyi kırmasıdır. Yoksa işte Kılıçdaroğlu 2023'ten bu yana orada değil. Hı hı. Dolayısıyla 2 yıldır orada duran, 3 yıldır orada duran bir portrenin şimdi kırılıyor olması anlık bir tepki. Ama otobüsün belli amaçla işte bir makam aracının girmesini engellemek ve Özgür Özel'in konuşma yapacaksa CHP'nin önündeki o boşluğa hitap edilecek bir alana park edilmesi kuşkusuz yine genel merkezde alınan bir karardır o, yani bir hazırlık olduğu anlaşılıyor.
0: Ve Özgür Özel'in portresi asıldı aynı zamanda genel merkezin dış yüzüne.
2: Evet. Ya bir direniş olacağını zaten ilan etti
0: Özgür Özel'de. İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bu kimseyi sokmayız eylemine döner mi?
2: Yani Gürsel Tekin'in orada mahkeme tarafından bir tür kayyum olarak yani mahkeme adına atanmış olmasına orada CHP'liler büyük bir tepki vermişler ve günler sürmüştü ve çok çirkin, utandıran görüntüler de ortaya çıkmıştı.

0: İşte ben o derece olmaması gerektiğine inanıyorum. Ama şu ana kadarki emareler sanki biraz direneceğiz, hani bu cepheyi savunmamız lazım gibi tuhaf bir yere doğru sürüklendiğini gösteriyor. Özgür Özel'den gelen o ilk açıklama, yani Gül Bahçesi'nin içerisinden geçerek iktidara yürüyeceğimizi vaat etmedim, bir direniş vaat ediyorum gibi mealde bir açıklama yaptı. Birkaç CHP'lilerin farklı kanallar üzerinden yaptıkları açıklamalar da öyle bir direnişten bahsediyorlar. Zaten bu mutlak butlanla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve belediye başkanı, Hatay eski belediye başkanı olan Lütfü Savaş, biliyorsunuz bu ilk davayı, kurultayı mahkemeye götüren kişi. Lütfü Savaş da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ve belediye başkanı. Ondan önce de Bursa'da bazı delegelerin kurultayda, bu 38. kurultayda delegelerin oylarının para karşılığı satın aldığına dair tanıklıkları üzerinden bir iddianın savcılığa intikal ettirilmesi sonrası aslında açılan bir davadan bahsediyoruz. Yani bunu şimdi bütün bu süreç boyunca işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve mevcut, daha doğrusu görevden alınan, mahkemenin görevden aldığı CHP yönetimi bunu bir siyasi operasyonmuş, siyasi mühendislikmiş, işte bunu iktidar, yani AK Parti'yi kastediyorlar, CHP'nin iktidara yürümesinin önüne geçmek amacıyla yaptığı bir operasyon vesaire diye satmaya çalışsalar da
1: yargı
0: onun
1: kararı.
0: içinde bu bir yargı kararı. Yani tam adıyla söyleyelim, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği bir karar. Ve bu kararla neticelenen bugün, ki bunun üst mahkemelere taşınma, yani yargı yolu da açık, Türkiye bir hukuk devleti, yargı yolu da açık, buna itiraz da edebilirler. Ama nihayetinde bu davanın başladığı nokta CHP'li delegelerin, yani o gün o şaibeli kurultayın yapıldığı gün salonda olan ve bazı şeylere tanıklık eden delegenin oyunun sakata uğratıldığı fikrine kapılan, tanıklığına tanık olan, bu olayları tanık olan insanların itirazları, CİMER'e yazmaları, mahkemeye başvurmaları ve adı hani bilinen, Türkiye kamuoyu tarafından bilinen bir isim olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın davayı açmasıyla başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ve Lütfü Savaş tek değil, onunla birlikte yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 kişi daha aynı şüpheyle davayı açıyorlar. Ve tabii ki savcı da önüne gelen bu suç duyurusundan hareketle dosyayı açıyor ve çalışmaya başlıyor. Ondan sonra biliyorsunuz işte tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan faydalanarak olup bitenleri anlatan isimler.
1: Ki zaten itirafçıların çoğu da kendi içinden çıktı.
0: Tamamı
1: değiller.
0: Tamamı CHP'li.
1: Yani AK Parti'yi ilgilendiren veya siyasi ilgilenen bir karar yok.
0: Zaten onu, AK Partili birinin buraya müdahil olması mümkün değil. Bunların tamamı, yani bu dosyanın içinde konuşan, ifadesi alınan herkes CHP üyesi. Yani AK Partili ya da X Partili bir ismin bu dosyaya girip de CHP kurultayı hakkında fikir beyan etmesi, tanıklıkta bulunması mümkün değil zaten.
1: Bunun burada tamamı Lütfü Savaş dediğiniz bir açıklama geldi.
0: Bir açıklama yaptı, evet.
1: Evet,
0: bugün.
1: Ben bir Atatürk sevdalısı, bu ülkeyi seven biri olarak partimin üzerinde bir şaibe kalsın istemedim. Umut verilebilir bir parti haline gelmesi için bu davanın çok önemli olduğunu düşünerek açtım demiş.
0: Ve yani reddedildiği dönemlerde yeniden itiraz ederek bu davanın sürmesi yönünde bir karar alınmasını sağladılar. Yani takipçisi oldular. Şimdi bu şu kısmını bence biraz daha üzerinde duralım. Şimdi şaibeli kurultay 4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da yapıldı. Ve bu kurultayda, ki kurultayı ben salonda izlemedim ama televizyonda birden fazla kanal üzerinden ve sosyal medyada da CHP'ye yakın isimler üzerinden anlık olarak takip ettim. O gün henüz kurultay neticelenmeden bir şaibe dolaşıyordu. Bakın, dolaşan şaibe şuydu. Bir gün öncesinden başlayan bir söylentiden bahsediyorum. İstanbul Laleli'de kapalı olan bir döviz bürosunun açtırıldığı ve oradan bavullarla paranın çıkartılıp Ankara'ya getirildiği yönünde bir şaibeyi bir gün öncesinden sosyal medyada gördüm. Bunu haberleştirenler oldu ve bunu CHP'ye yakın, CHP medyasında çalışan ya da işte doğrudan CHP ile gönül bağını ifade eden gazetecilerin yazdığını özellikle vurgulamak istiyorum. Sonra o kurultay esnasında da birinci tur tamamlandı. Birinci turda 18 oy fark ortaya çıktı. Ve bu 18 oy ile ilgili de bir şüphe oluştu. İkinci ture çünkü bazıları geçersiz sayıldı oyların. Dolayısıyla o 18 oy geçersiz sayıldı ve ikinci tura gidilmesi gerekti. Tüzi'ye göre de ikinci tura giderken belli bir saat, yanlış hatırlamıyorsam 2 saat, 3 saat gibi bir zaman aralığı ya da 1 saat, çok emin değilim şimdi. Bir zaman aralığının geçmesi gerekiyor ki ikinci turu başlatabilsin. Ekrem İmamoğlu divan başkanı ve hatta sonradan bir ses kaydı çıktı hatırlarsanız. O zaman aralığı beklenmiyor. İkinci tura geçiliyor. O esnada da salona şöyle bir söylenti yayılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu çekildi. Adaylıktan çekildi, yarışmayacak diye bir hatta televizyonlarda altyazı geçti, yorumlar yapıldı vesaire vesaire. Ama ondan sonra yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada cesareti kırıldı, bir tür baskılanmaya maruz kaldı vesaire. Kurultay neticesinde böyle sonuçlandı. Ama ortaya çıkan sonraki tanıklıklar, bakın bazı pek çok delege var. Adem Soytekin İBB davasındaki Ekrem İmamoğlu'nun kasası hükmünde birisi. O doğrudan delegelerden bazılarına daha üst takım kategoriler yapmışlar. Her delege değil, delegelere etkileme pozisyonunda olan bazı delegelere Kiptaş'tan evler verildiği, daireler verildiği de dahil olmak üzere bazılarına daha büyük miktarda para, bazılarına daha küçük miktarlarda para, bazılarına yemek kartı.
1: Rezil bir durum aslında.
0: Her türlü rezil ama bu kategori üzerinde bir dağıtım yapıldığı çok net olarak söyleniyor. CHP Genel Merkezi'ne gidildi. Ankara'da bir pavyonda, çok affedersiniz izleyicilerimizden de özür diliyorum, bir eğlence merkezinde akşam eğlenildiği, kapıya çıkıldığı, kapıda konuşulduğu, kime ne kadar para verileceğinin konuşulduğu ve o paraların teslim edildiğini bazı tanıklar ifade ediyorlar. Bunlar HTS kayıtlarıyla çakışıyor. İsimler ve HTS kayıtları çakışıyor. Özkan Yalın, bakın çok yeni.
1: Çok uzun bir süreç aslında bugüne gelene kadar.
0: Çok bugüne geliyorum. Şimdi Özkan Yalın Uşak Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Büyükşehir Belediye Başkanı. O daha çok 21 yaşındaki 4 sevgili, çok özür diliyorum izleyicilerimizden ama olayı ister istemez tarif ederek buraya gelmek gerekiyor. 4 ayrı sevgilisi olduğu ve bu sevgililerini Uşak'ta belediyeye de işe yerleştirdiği, bunların da çalışmadan para aldıkları gibi bir rezaletle ortaya çıkmıştı. Ama sonradan o da itirafçı oldu ve aldığı paraları CHP Genel Merkezi'nde nereye taşıdığını söyledi. Yani 100 ayrı delegeyle konuştuğunu, o delegelerin ikna ettiğini, Özgür Özel'e oy vermeleri konusunda, hatta bazı delegelerin oy sandığının başında fotoğraf çekip kendisine gönderdiğini, o fotoğrafları da Selin Sayak Böke'ye ilettiğini söyledi. Evet. Bir isim daha, Muhittin Böcek. O kim? O da Antalya Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı. Görevden alındı ama bu olaylar olurken o da öyle. Oğlu vasıtasıyla CHP Genel Merkezi'nden Özgür Özel aracılığıyla Veli Ağbaba'nın adı geçti. İşte belli miktarlarda, büyük miktarlar bunlar. Paralar istendiği ve oğlunu görevlendirdiği, o paraların CHP Genel Merkezi'ne götürülüp elden teslim edildiği, bunların da bu kurultay esnasında Özgür Özel lehine oy kullanılmak üzere kullanıldığı yönünde bir dizi itirafçı var. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Parti üyeleri ve bunlar şimdi bu sadece birileri böyle dediğiyle olan bir dosya değil. Şunun altını çizmek lazım. Şimdi 3 yıldır biz bu davayı takip ediyoruz, itirafçıları vesaire. HTS kayıtları çakışıyor verilen ifadelerle. Yani telefon konuşmaları, telefonları nereden sinyal vermiş, o konuşma nerede yapılmış, kimle konuşmuş, o kişi de orada mı, onun sinyaliyle birlikte çakıştığını mahkeme tespit ediyor savcılık. Masak raporları, para alışverişleri, banka giriş çıkışları, paralar...

0: SGK kayıtları mesela bir delege oy verecek Özgür Özel'e ama diyor ki oğlum şuraya işe yerleştirin. O sayıdaki delegenin çocuğunun bir işe yerleştirildiğine dair SGK kayıtları somut verilerden bahsediyorum. Ve elbette bu fotoğraflar yani WhatsApp üzerinden Selin Sayıböke ya da CHP'deki Özgür Özel'e yakın bir diğer isme bu delegenin Özgür Özel lehine oy verdiğini gösteren fotoğraflar gibi somut deliller neticesinde mahkeme Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan kararı aldı diyerek özetliyorum.
1: Bir virgül koyacağım. Fadime Hanım aslında tüm bu süreci ve bu süreçte yaşananların aslında itirafçılığının da CHP'den geldiğini ve yaşanan rezillikleri anlatmış oldu. Sayın Demir'in sanıyorum vakti kısıtlı, o yüzden sözü kendisine bırakacağım.
2: Evet.
1: Bu davanın aslında siyasi mi yoksa hukuki mi olduğu çok tartışıldı. Bugün gelinen noktada apaçık bir şekilde onun bir yargı kararı olduğunu ifade etmek doğru değil mi Sayın Demir?
2: Evet, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bu karar kesinlikle Türk yargı tarihinin çok en önemli kararlarından birisi. İlk karar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir partinin hakkında verilen, daha doğrusu bir partinin genel kurulu hakkında verilen mutlak butlan kararı ilktir bu. Ve yargının oluşturduğu en önemli içtihatlardan birisidir. Zaten bu kararı baştan sona okuduğumuz zaman bunun bir siyasetle bir ilgisi olmadığı, tamamen yasa maddeleri, hukuk prensipleri ve yargının teamüllerine uygun olarak gelişen bir karar olduğu net olarak ortadadır. Çünkü bakıyorsunuz CHP'nin yapmış olduğu bir kurultay hakkında yine CHP'li kurultay üyeleri zaten dava açıyor. Zaten başkaları da dava açamaz. Yasa gereğince, usul gereğince, siyasi partiler yasası gereğince ve medeni kanun gereğince sadece yani o partinin delegeleri dava açabilir. Davayı açanlar da onlar. Ve Ankara BAM 36 Hukuk Dairesi gerekçeli kararında 4-5 tane hukuk dosyasını, birkaç tane de ceza dosyasını incelediğini, ifadeleri değerlendirdiğini, delilleri değerlendirdiğini ve bunun neticesinde 38. CHP'nin 38. kurultayının anayasanın, siyasi partiler yasasının, medeni kanunun ortaya koyduğu efendim eşitlik, özgür iradeyle seçim ve demokrasi kurallarına uymadığını tespit ettiğini, yani özgür iradesinin delegelerin sakatlandığını tespit ettiğini net olarak açığa koyuyor. Birincisi bu. İkincisi zaten bu karar CHP'nin tüzel kişiliğiyle ya da kurumsal yapısıyla ilgili bir karar değil. Yani bunun bir siyasetle ilgisi de yok. Çünkü bu karar tamamen sadece 38. kurultayın delegeleri üzerinde onların hür iradelerinin sakata uğratılmasıyla, sakatlanmasıyla ilgili ortaya konan delilleri değerlendirip o kurultayla ilgili bir karardır. Bu kurultayı yapılmamış sayılmasına karar veriyor. Ve bu tamamen CHP'nin yeniden bir araya gelip yeniden bir kurultay yapmalarına ön açıyor. Yani bu kararda şimdi 38. kurultay öncesine dönmesine karar verilmiş. 38. kurultayda seçilen bütün başkan ve yönetim organlarının görevden alınmasına tedbiren karar verilmiş. Bu kararın hemen uygulanması gereken bölümü de zaten bu ihtiyati tedbir kararıdır. Diyor ki 38. kurultayda seçilen genel başkanı da, merkez yürütme kurulunu da, disiplin kurulunu da vesaire, bunları görevden aldım ve bunun yerine

0: de diyor bu kurultayı 34-5 Kasım tarihi öncesine döndürdüm. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yeniden göreve iade ettim diyor. Bu kararın aslı esası aslında bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi partilerinin nasıl seçim yapacağı, derneklerinin nasıl seçim yapacağı, velhasılı nasıl bir demokrasiye evrileceğimizi açıkça, net olarak prensipleriyle, kurallarıyla tespit eden bir karardır. Gerekçeler çok yerindedir. Siyasetle asla bilgisi yoktur.
1: Sonrası için Özgür
0: Yani
1: Özel
0: böyle
1: ve ekibinin başvuracağı hukuki yol nedir? Kısaca onu da alabilir miyiz?
0: şimdi şöyle azizim, zaten kararın neticesinde Yargıtay yolu açıktır. Şeyle ilgili, siz söyleyin, mutlak mutlan kararıyla ilgili bölümde Yargıtay yolu açıktır. Ve zaten tedbir verdiği için de o tedbir de bu karar kesinleşinceye kadar geçerlidir. Yani bu tedbir kararları derhal uygulanır. O geciktirilemez. Ama mutlak mutlanla ilgili bölüm Yargıtay'ın denetimine tabidir, temyize tabidir. Bu da açıkça zaten kararda belirtilmiştir. Şu andan itibaren CHP'nin 38. kurultayda seçilmiş olan başkan ve yönetim organlarının yetkisi bitmiştir. Asla bundan sonra herhangi bir karar alamazlar. Kongre kararı da alamazlar. Bundan sonra alınacak bütün kararları bu tedbir kararıyla göreve getirilen, tedbir kararıyla görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu ve disiplin kurulu yerine getirmelidir.
1: Şu an
0: Tedbir
1: yapılan
0: kararı
1: MYK
0: ertelenemez.
1: toplantısı da
0: Efendim?
1: geçersiz mi o halde?
0: Efendim?
1: Aslında Özgür Özel'in şu dakikalarda genel merkezde düzenlediği MYK toplantısı da geçersiz diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle bakın, bu karar da böyledir. Yani MYK daha toplanabilirler. Yani ama resmi bir toplantı sayılmaz. Bu toplantıda herhangi bir karar alırlarsa geçerli sayılmaz. Çünkü neden? Bu kararda 38. kurultayı kenlem yakın, yani mutlak mutlan saydığı için, yok saydığı için, ondan sonra yapılan olağanüstü kongreler, olağan kongreler ve buradaki yapılan veya seçilen organları da iptal etmiştir mahkeme. O yüzden bundan sonra, bu tarihten itibaren Özgür Özel CHP'nin genel başkanı değildir. Merkez karar organı değildir. Disiplin kurulu değildir. Bundan sonra mesela şu andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmeye kalkışırlarsa yapamazlar. Ne yetkileri vardır, ne de görevleri vardır. Şu andan
1: Peki.
0: itibaren Özgür Özel'in genel başkanlığı, yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve kararda belirtilen organlar yok hükmündedir. Yoktur yani, şey karşısında, hukuk karşısında hiçbir icraatta bulunamazlar, karar alamazlar. Hukuk aleminde onların yaptığı hiçbir işlemin geçerliliği ve değeri yoktur.
1: Çok teşekkürler emekli başsavcı Mehmet Demir'in yorumlarını aldık. Sayın Demir çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Ankara'dan
0: de
1: iyi
0: teşekkür
1: akşamlar diliyoruz.
0: ediyorum.
1: Çok sağ
0: İyi
1: olun.
0: akşamlar diliyorum. Kusura bakmayın, vaktim azdı.
1: Estağfurullah. Çok
0: Tüm
1: teşekkürler.
0: huzuruna da iyi akşamlar
1: İyi
0: diliyorum. İyi
1: akşamlar.
0: akşamlar.
1: Sağ olun. Bekir Bey sizinle devam edelim. Şimdi Özgür Özel'in artık hiçbir yetkisi olmadığına göre aslında şu an MYK'yı da toplayacağı yerin genel merkezi olmadığına göre eğer İstanbul'daki gibi genel merkeze sokmama konusunda bir direniş eylemi olursa hakkı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis zoruyla da girme yetkisi var öyle değil mi? Süreç nasıl ilerler sizce? Çünkü gerilimin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Portresi kırılmış aslında o görüntüleri ekrana vermek istemeyiz ama üzerinde ayaklarıyla çiğnenen bir Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı görüntüsü geliyor genel merkezden. Gerilim yüksek. Dolayısıyla kapıya zincir vurma gibi bir durum olursa Kılıçdaroğlu'nun polis gücüyle girme gibi bir görüntüsüyle karşılaşır mıyız?
2: Yani şunu söyleyebilirim Yağmur Hanım, şuradan başlayayım isterseniz.

0: Siz yani programı açarken şunu ifade ettiniz değil mi? 2-3 aydır hep bir dış politika konuşuyorduk. Onun öncesinde de zaten hani bu süreçle ilgili olarak da hep ifade etmeye de çalışıyorduk. CHP'yi konuşurken de hep ifade etmeye çalışıyorduk. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bulunduğu bu iç krizler olsun, hukuki süreçlere yönelik geliştirilen refleksler olsun. Bunları çokça tartıştık. Nitekim az önce Fadime Hanım güzel bir kronolojik sıralama yaptı. Aynı şekilde Sayın Demir de hukuki süreci gayet güzel bir şekilde ele aldı. Geldiğimiz noktada gerçekten de enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Ne anlamda enteresan bir durumla karşı karşıyayız? Az önce Mehmet Bey zaten ifade ederken benim de aklımda benzer şeyler dönüyordu. Şimdi bakın teknik olarak evet mevcut MYK adı altında toplanan CHP içerisindeki şu andaki yapı evet resmi olarak herhangi bir şu anda yok hükmünde sayılıyor. Onların vereceği bir karar veya yapacağı bir icraat gerçekten hukuken aslında yok hükmünde. Yani şimdi az önce şeyden bahsettik. Yani parti genel merkezi önüne bir otobüs çekildi. Kılıçdaroğlu girmesin diye bir otobüs çekildiği söylendi, değil mi? Yani hadi evet aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun portresinin kırılması, Kılıçdaroğlu'nun portresine yönelik işte hani saldırı yapılması belki orada sinirli bir CHP'nin yapmış olduğu bir şeydir. Partinin o anki işte hani CHP'li Özgür Özel'i vesaire bağlamayabilir de diyebilirsiniz. Yani Fadime Hanım da zaten az önce öyle ifade etti ama oraya mesela evet partinin önüne otobüs çekme kararını Özgür Özel hangi sıfatla şu anda vermiş oldu veya o verdiyse tabii ki veya her veren kişi hangi sıfatla verdi veya evet şu anda partinin bir MYK'sının toplandığı söyleniyor. Şimdi tabii ki CHP'nin parti organlarını hani motomot bilmiyorum ama klasik olarak bir partinin genel sekreterliği vardır. MYK toplanıyorsa genel sekreterlikten bir yazı çıkar. O yazı üzerinde resmi işlem yapılır. Şu tarihte şurada şurada toplantı yapıldı vesaire. Şimdi o genel sekreterlik dediğimiz hani veya genel sekreterliğin muadili kurum CHP içerisinde neyse o kurumun vermiş olduğu karar böyle bir kararı biz nasıl göreceğiz? Hukuken böyle bir karar var mı yok mu? Şu anda çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Veya aslında enteresan bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani bizler vatandaşlar olarak süreci izleyenler olarak enteresan bir durumla karşı karşıya değiliz aslında. CHP'liler açısından, CHP tabanı ve CHP'nin yönetici elitleri açısından enteresan bir durum var. Ya da mesela şu anda siz bir CHP üyesisiniz. Sizin telefonunuza bir mesaj geliyor. İşte genel başkanımız işte Özgür Özel'in çağrısıyla genel merkezimiz önüne bekleniyorsunuz. Şimdi siz bir CHP delegesi veya CHP üyesi olarak bu mesaja yönelik tepkiniz veya bu mesaja yönelik refleksiniz ne olacak? Hali hazırda zaten mahkemenin verdiği kararda da Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının hani göreve iadesi teknik olarak, fiil olarak böyle bir şey ortada. Şimdi önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani bu kararın doğal olarak temize tabi kısımları var. Muhtemelen Özgür Özel hattı bu mesele üzerinde bir hukuki süreci devam ettirecektir. Yani tabii ki bunu da en iyi değerlendirecek olanlar hukuki uzmanlar olacaktır.
1: Kılıçdaroğlu'nun Özel'e bir telefon açacağı ifade ediliyor ama Özel'in buna yaklaşımı ne olur? Olumlu bir yaklaşım bekliyor muyuz?
0: Ben şu açıdan baktığımız
1: Hani
0: zaman yani
1: süreci birlikte yürütelim
0: tabii.
1: gibi bir telefon görüşmesi olacağı ifade edildi.
0: Evet, yani Kılıçdaroğlu bana kalırsa süreci daha sükunetle götürüyor. Hatta ben şunu da özellikle düşündüm. Ya mesela dün Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partililere yönelik bir video yayınladı. Ve bu süreci gerçekten de sükunetle götürülmesi ve itidalle götürülmesine yönelik bir çağrıda bulundu. Aynı şekilde şu anda Özgür Özel'e yönelik bir telefon görüşmesi olacağı da ifade ediliyor. Bu da aynı şekilde Kılıçdaroğlu tarafından bu sükunet ve itidalin devam ettirileceğinin göstergesi. Ama ben mevcut durumda Sayın Özgür Özel'in buna nasıl cevap vereceği konusunda aslına bakarsanız kafamda soru işaretleri var. Yani gönül ister ki o sükunete karşılık olarak sükunetle cevap versin. Eğer ki temiz yolu hani temize tabi kısmı bu kararın açık olduğu takdirde tabii ki ona ilişkin hukuki süreç de başlatırlar ama CHP içerisinde bakın Yağmur Hanım şunun noktaya gelmek istiyorum. Hani az önce dedik ya 2-3 aydır dış politika konuşuyoruz. Öncesinde de ama CHP'yi konuşuyorduk. Bakın 4-5 Kasım 2023'ten itibaren aslında Sayın Özgür Özel'in bu şaibelerle ilgili olarak, bu az önce Fadime Hanım'ın bahsettiği bütün meselelerle ilgili olarak bakın tırnak içinde söylüyorum arkaya dönük olarak bir temizlik yapma, ilgili tedbir kararlarını alma, partisini Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bakın CHP'nin hani bir üyesi olarak Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla temizlemesi, arındırması gibi fırsatlar vardı. Bakın çok uzun bir süreçten bahsediyoruz değil mi? Bu süreç içerisinde Sayın Özgür Özel ne yaptı? Yani bu şaibe iddialarının üzerine kendisi gitmek üzerine, yakın kendisi gitmiş olsaydı kamuoyuna daha ikna edici bir pozisyonda bulabilirdi kendisini. Şunu söyleyebilirdi: ey CHP'liler, ey Türk milleti, bakın bu şaibe iddiaları var. Bu şaibe iddiaları işte Sayın Kılıçdaroğlu ve işte onun çevresindeki bazı insanlardan geliyor vesaire. Bakın ben kendim bu şaibe iddiaların üzerine gidiyorum. Ben kendim ortaya çıkartıyorum, partiyi arındırıyorum deme fırsatı Özgür Özel'in vardı. Ama ne yaptılar? O dönemde işte kurultaylarla, işte çeşitli yine aynı şekilde parti içi, tüzük içi vesaire hani hukuki bir takım süreçlerle, bu süreç içerisinde Sayın Özgür Özel ne yaptı? Aslına bakarsanız CHP içerisinde kendi liderlerini sürekli pekiştirmeye çalıştı. Tabii ki bu süreç içerisinde Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak doğrudan doğruya bir cephe de almadı. Ekrem İmamoğlu'ndan da bana kalırsa siyaseten bağımsızlaşmaya çalıştığı yerler de oldu. Ama hiçbir şekilde ne Türk milletine ne Cumhuriyet Halk Partililere yönelik şöyle bir, az önce ifade ettiğim gibi, bakın ben kendim bu iddiaların üzerine gidiyorum demedi. Ve deme fırsatı vardı. Bunu deme fırsatı vardı. İnanın daha ikna edici olurdu. İnanın daha, aslına bakarsanız, kendisini hani siyaseten daha güçlü bir pozisyona sokardı. Ama yapmadı. Yapmamayı tercih etti. Neden tercih etti? Bunu farklı bir tartışma konusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kimlerin vesayeti var şu anda? Hangi para odaklarının vesayeti var konusunda zaten hani o anda zaten farklı muammalar içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi, kendi iç krizleri içerisinde. Ama geldiğimiz noktada yine bakın geçtiğimiz günlerde de Sayın Özgür Özel nereye bir yazı yazdı? Yine aynı şekilde bu süreçte uluslararası medyaya da sürekli servisler yapılıyordu. Hani ısmarlama bazı yazılar yazdırılıyordu. Mesela The Economist dergisine değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam birkaç gün öncesinde Sayın Özgür Özel bir yazı hani
1: mülakat var.
0: Mülakat hani gerçekleştirdi. Bakın yine aynı şekilde dünde Türk milletine, Türk halkına, Türk seçmenine değil, yine aynı şekilde dışarıya yönelik bir projeksiyon. Bakın hatta ben şunu derim, bakın o sırada Kılıçdaroğlu CHP'lilere bir video çağrısında bulunurken Özgür Özel mülakatı The Economist'e veriyordu. Mesela bakın bu bile bir önemli gösterge aslına bakarsanız. Ve az önce de ifade ettiğim gibi bütün bu süreç içerisinde bir fırsat vardı. Bu fırsatı Sayın Özgür Özel kaçırmıştır. Yani siyaseten kaçırmıştır. Yani dediğim gibi hukuki süreç bağımsız bir şekilde kendi mecraında akıp gidiyordu zaten bu süreç içerisinde. Ama sizler siyaseten de hukuken de kendi içinize dönük gerekli tedbirleri aldığınızı hem hukuk camiasına hem de Türk seçmenine göstermiş olmalıydınız. Yine aynı şekilde bakın biz bu süreçte şunu da gördük Yağmur Hanım. CHP'nin en başından beri bütün bu hukuki süreçler karşısında kurmaya çalıştığı hikayenin de teker teker çöktüğünü gördük. Bu mahkeme süreçleri siyasal iktidarın bir oyunu, siyasal iktidarın bir operasyonu işte vesaire vesaire gibi, bakın bütün bu hikayelerin de zaman zaman çöktüğünü gördük. Ne anlamda çöktüğünü gördük? Bakın ortaya çeşitli ifadeler konuldu, çeşitli deliller konuldu. ETS kayıtlarından tutun da para alışverişlerine kadar çeşitli şeyleri mahkeme değerlendirdi. Bu hikayelerin hepsi aslına bakarsanız o süreç içerisinde de çöktü. Geldiğimiz noktada dediğimiz gibi bu CHP içerisindeki iç krizi daha da derinleştirecektir doğal olarak. Az önce de ifade ettiğim gibi siyaseten çok farklı yönetilebilirdi ve Özgür Özel aslında hem hukuken hem siyaseten bu konuda daha güçlü bir şekilde de çıkma fırsatı vardı. Ama bunu tercih etmediler. Tekrardan söylüyorum. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç krizleriyle devam edecektir ve maalesef kendi iç krizlerini Cumhuriyet Halk Partisi memleket krizine dönüştürmeye de çalışacaktır. Ama tabii ki bu seçmen nezdinde gerek CHP tabanında gerekse de genel hani Türk seçmeninin nezdinde ne kadar karşılık bulur ben çok emin değilim.
1: Peki şimdi yönetmenimden rica edeceğim. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Sayın Bakan ne söyledi? Bir yeniden dinleyelim.
2: Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir. Üyelerin

0: dindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir.
1: Sayın Büyükelçim, sıcağı sıcağına ülkenin Adalet Bakanı'ndan da böyle ilk ağızdan bir açıklama geliyor olması oldukça kıymetli. Siz aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda görev almış bir isim olarak bu süreci nasıl okuyorsunuz?
2: Şimdi ben sizlerin aranızda onu düşündüm sizler konuşurken. Ben galiba CHP ile en çok içli dışlı olan kişiydim. Çünkü Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Meclis Grubu'nun milletvekili olduğum için ve Gerhard Schröder'in yanında koşturduğum için CHP ile Sayın Deniz Baykal'la, Sayın Kılıçdaroğlu'yla nice buluşmalarda, sosyalist internasyonellerde bir araya gelmiş bir bireyim. Ve bu şekilde düşündüğümde tabii CHP'nin içinde bulunduğu bu durum beni üzüyor. Yani şu anlamda üzüyor. Serin kanlı olunması, soğuk kanlı olunması gereken bir dönemde, yani sosyal demokrat bir partide, sosyalist internasyonel üyesi olan bir partide eski bir başkanın portresini kırmak, efendim bir arabanın gelmemesi için bir otobüsü yolun önüne koymak, bunlar sosyal demokrat yöntemler değil. Yani izin verin bu şekilde konuşayım. Ve gerçekten örnek de vermek istiyorum. Bakın şimdi siz demin çok doğru söylediniz. Deutsche Welle'ye bakıyorum. Teşekkür ederim İbrahim Güneş'e de bana hemen yolladı. Deutsche Welle'yi, Reuters'i neler yazmışlar etmişler. Beni de şaşırtmadı. Çünkü şu anda dışarıda CHP içinde belli bir grubun yaydığı bir algı söz konusu. Ve bu algı Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin özel olarak mahkemeler üzerinden muhalefeti sabote etmeye çalıştığı, muhalefeti devre dışı bırakmaya çalıştığı bir operasyon olarak satılıyor, pazarlanıyor. Ama bakın hatırlatayım. Sosyal Demokrat partilerde bu durum Avrupa'da sadece Türkiye'de olmuyor. Bir örnek vereceğim size. 3 yıl önce Avusturya'da SPÖ diye bilinen Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nde başkanlık seçimi vardı. Ve bu seçimde sona kalan iki aday, biri Andreas Babler, diğeri de Peter Doskozil adaydılar. Ve seçim sonucunda Peter Doskozil kazandı. Herkes kutladı. Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı Peter Doskozil aynı zamanda Burgenland eyaletinin başbakanıydı. Sonra ortaya çıktı ki sahtekarlık yapılmış. Kıyamet koptu.
3: Benzer bir durum.
2: Ve diğer aday, aslında hak etmiş olan aday Andreas Babler, şu an Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı ve hali hazırda da Avusturya Başbakan Yardımcısı. Yani koalisyonda da partisini temsil ediyor. Yani bu tip durumlar sadece bize özgü olaylar değil. İlla bir hükümetin burnunu sokması, ortalığı karıştırması gerekmiyor. Yani partiler de kendi işlerinde yanlış yapabilirler ki yaptılar. Ve bunlar zaten kanıtlanıyor. Bütün bunları benim tekrarlamama gerek yok.
1: Aslında önümde CHP seçmeni de belki önce siyasi olarak görüyordu ama işte o baklava kutuları, para kulelerini görünce
2: kanıtlandıkça
1: değil mi? Seçmende işte, de bir
2: ama işte ne yazık ki hep yanlış algılar. Yani sokaktaki seçmeni de tabii algılar etkiliyor. Seçmeni de harcamak istemiyorum birey olarak. Çünkü onları da anlıyorum. Yani sürekli bir yanlış propaganda var. Sürekli bir yalan yayılıyor. Ve bu yalanların arasında CHP'li olan birinin doğruyu, temizi seçmesi de zorlanıyor. Bu nedenle aslında ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bugünden sonra Sayın Kılıçdaroğlu CHP binasına girer girmez, 10 gün sonra girer, 15 gün sonra girer. Ama bu iş artık belli. Yani hukuk devleti, Sayın Bakan'ın söylediği gibi, hukuk devletinde bir karar verilmiş. Ve bu karar gerçekten öyle sıradan bir karar değil. Çok uzun süren bir soruşturma sonunda. Yani düşünün, 2023'te bahsediyoruz. 2026 yılının Mayıs ayının sonunda alınan bir karardan, yani nasıl bir süreç işlemiş, ne kadar ince elenmiş, ne kadar detaylı araştırılmış.
1: Ve hep çünkü söylüyoruz, itirafçılar da CHP'li.
2: Aynen ya, şaka değil. Ana muhalefet partisi, yani Türkiye'nin Cumhuriyet'in partisi diye tanınan bir partiden bahsediyoruz. Elbette ki bu titizliğin gösterilmesi de gerekiyordu. Dediğiniz gibi de yani aynı Almanya'da, Fransa'da veya Avusturya'da olabileceği gibi Sosyal Demokrat Parti içinde yapılan bir bir kurultay sonrası delegeler şikayetçi olabilir, mahkemeye gidebilir. Mahkeme onları haklı görürse de Avusturya'da da bu sonuç alınır, Almanya'da da bu sonuç alınır, İtalya'da da bu sonuç alınır. Ama şimdi asıl önemli olan yurt dışındaki bu algıyla CHP nasıl başa çıkacak? Gerçekten ben hatta onu düşündüm. Ya CHP'ye yardım etmek lazım. Yani gerçek, hani şimdi öyle bir hale geldi ki otobüs firması gibi konuşuyoruz. Öz CHP, hakiki CHP böyle bir duruma düştük ama hani ben de kendimi şimdi yakaladım öyle. Gerçek şey CHP diyorum. Yani ben de o hatayı yaptım. CHP diye tekrarlayayım. CHP'ye, yani şu anda yargının da CHP diye tanımladığı CHP'ye destek olmak gerekiyor. Çünkü bu CHP'nin yurt dışında kendisini anlatması gerekiyor. Yani örneğin ben Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na öneri olarak, nacizane öneri olarak diyebilirim ki onun bir an önce önümüzdeki bir hafta, iki hafta içinde vakit bulup bir Brüksel ziyareti yapması, bir Berlin ziyareti yapması, Sosyalist İnternasyonel ile ilişki kurması.
1: Çok
2: ve
1: erken değil mi ama
2: hayır,
1: çünkü
2: çok
1: daha
2: geç bile kalındı.
1: Temizlik ve arınma
2: ama
1: süreci
2: anlatmak
1: bile başlatılmadı.
2: Bakın yurt dışındaki algıları, biz burada hep dış politika konuşuyoruz ya, aslında bu konuştuğumuz konunun dış politikadan hiçbir yabancı yanı yok. Yani Türkiye'nin çıkarları açısından ülkemizin doğru bir tanıtıma sahip olabilmesi algılar altında, yani düşünsenize bizim ülkemiz için ne kadar talihsiz bir durum. Bir takım gazeteciler, bir takım televizyoncular şu an otokrasi, demokrasi karma karışık kavramlar üzerinden CHP'de olan biteni suni bir olaymış gibi tanımlamaya çalışıyorlar ve bunu düzeltebilecek kişi de gerçekten şu anda bu mahkeme kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu. Yani ben bile onunla giderim sırf Sosyalist İnternasyonel'e bu gerçekleri anlatabilmek için.
1: Peki Fadime Hanım, araya gitmeden önce 4 dakikamız kaldı ama devam edelim istiyorum sizinle. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teklif gideceği ifade edildi ama zaten sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklama ile birlikte kabul ettiğini de beyan etmiş oldu. 7 kişilik bir MYK takımı kuracağı ifade ediliyor ve bundan sonrası için mahalle mahalle bir kongre süreci başlayacak. Nasıl bir rota ve yol haritası izler Kemal Kılıçdaroğlu?
3: Kemal Kılıçdaroğlu aslında en başından itibaren şeyi söyledi, yani bir kayyum atanmasına gerek yok o görevi kabul edeceğine dair. Hı hı. CHP içerisinde bütün bu şaibelerin, şüphelerin temizlenmesi gerektiğine ilişkin ta 2023, yani ilk şaibe söylentileri ortaya çıkmaya başladığında ve artık bunlar yazılıp çizilip televizyonlarda konuşulduğu bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanı da CHP'den bahsederken, Özgür Özel'den bahsederken şaibeli kurultay ve Özgür Özel arasındaki bağlantı üzerine bir vurgu yapmıştı. Kılıçdaroğlu onun peşi sıra kendisi şaibeli bir kurultay süreci yaşandığına dair söylentilerin olduğunu, bunun netleşmesi gerektiğine dair fikrini beyan etti. Yine CHP'ye yakın bir televizyon programında bunu söyledi. Devamında zaten bu süreç başladı ve bütün bu süre içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında davaya müdahil olma ihtimali üzerine de epeyce bir kulis döndü. Özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, sayıları değişken olsa da işte 30-40 45 hatta şimdi 65 rakamını duyuyorum. Çünkü biraz da bu mutlak mutlan kararını bekleyen de vekiller vardı CHP içerisinde de. Bütün bu süreçten hoşnutsuz olan ama ne yapacağını bilemeyip durumda, hani mevcut durum netleşsin diye bekleyen bir kadro da vardı. Şu anda 70'lerde bir rakamdan bahsediliyor. Belediye başkanları biliyorsunuz peş peşe istifa etti, AK Parti'ye geçenler oldu. İşte görevden alınanlar, ortaya çıkan rezaletler, CHP'lilerin de elbette CHP'ye gönülden bağlı olan, CHP içerisinde de kuşkusuz tertemiz seçmenin oyuyla seçilmiş olan ve hizmet etmek arzusunda olan insanlar var. Bütün bunlardan rahatsızlar.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun gücü ne durumda? Özgür Özel'in gücü ne durumda? Bunu
3: kısmen biliyoruz. Şimdi bu kurultay sonrasında Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplanan bir grup milletvekili vardı ve bunlar hatta Kılıçdaroğlu'ndan hani bir an önce müdahil ol ve süreç neticelensin istiyordu. Kılıçdaroğlu daha çekimser davrandı ama iradesini ortaya koydu. Yani gazetecilerle konuşurken basına ofis tuttu, sürekli misafir kabul etti, süreçleri takip etti ve dışarıya verdiği mesajlar da aslında siyaseten emekli olmadığını, daha yapacak çok işi olduğunu, şu şaibelerin de bence bütün bu şaibelere inanıyordu. Hı. Kemal Kılıçdaroğlu gidip belki ifade verse dosyada bir tanık olabilecekti. Ama o onu seçmedi. Yani neticelensin diye bekledi. Hı. Başka CHP'liler gittiler, kendileri ifade verdiler. Ve bugün işte dün akşam itibariyle, dün öğlen itibariyle bir arınma videosu atmıştı.
1: Arınma ifadesi biraz ağır değil mi? Hani içinde ağır geçen...
3: Bence özenle seçilmiş, isabetli bir şey. Çünkü şimdi ismi geçen bu CHP'nin mevcut yönetimi, yani mahkemenin görevden aldığı, yetkisiz kıldığı genel başkan ve onun parti yönetimindeki isimlerin müdahil oldukları, etrafında dönen şey, delegenin oyunun nereden geldiği belli olmayan bazı kirli paralarla, bütün bu İBB yolsuzluk dosyaları da dahil olmak üzere, baklava kutuları vesaire de dahil olmak üzere, peki, kirli bir parayla iradenin satın alındığı yönde, bu temiz bir iş değil ve bu ancak arınmakla hani mümkün olabilir.
1: Beni sıkıştırmadan bir virgül koyalım. Saat başında Fadime Hanım'la devam edeceğiz efendim, lütfen ayrılmayın.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
11: bankacılık. İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Vur, vur. Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
1: Öf be baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
0: Sağ ol, tamam.
2: Baba, baba.
1: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
1: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
8: Nice bayramlara eriş evladım.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
12: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam.

0: gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı, nefesler tutuldu ve geliyor... Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
1: Otobit'te. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşim.

0: Temsil heyetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. CHP'de yepyeni bir süreç başlıyor. Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olarak CHP görevine getirildi. Fadime Hanım, tabii bu süreçte hem bir tarafın gerilimini, gerginliğini hem de bir tarafın uygulayacağı stratejiyi konuşuyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu özellikle partiyi temizleme mesajını verdi dün, arınma ifadesini kullandı. Bu ciddi bir mesele. Örneğin biz ilerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihraç edildiğini öğrenebilir miyiz?
1: Şimdi yürüyen bir de ceza davaları var biliyorsun. Yine buna hem İBB'de yürüyen dava, Ekrem İmamoğlu suç örgütü etrafında yürüyen dava ve kurultayla o dosyalar birleştirildi. Orada itirafçı olanların bazı ifadeleri bu dosyanın içine geldi. Çünkü bunların hepsi aslında birbiriyle çok ilintili konular. Dolayısıyla hani bu mahkemeye de itirazlar, bu karara da itirazlar olacaktır ama nihayetinde yürüyen başka davalar da var CHP özelinde. Ekrem İmamoğlu'nun hani bu konuda bir ceza alması, çünkü bazı itirafçıların Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla belli genel başkan yardımcılarının o paraları aldıkları, işte mesela çok hani Veli Ağbaba'nın adı çok geçiyor, Selin Sayak Böke'ye doğrudan Özgür Özel için oy veren delegelerin fotoğraflarının gönderilmesi, işte işe yerleştirilecek, yani bunların hepsi CHP'de yönetim katındaki isimlerin eliyle yapılmış işler. Bunu kim adına yaptılar? Özgür Özel adına yaptılar. Ama biz bu şaibeli 38. kurultaydan sonra Ekrem İmamoğlu tutuklanıp, gözaltına alınıp, sonra tutuklanıp cezaevine yargılama süreci devam ederken gönderildiği ana kadar İmamoğlu'nun aslında Özgür Özel'in üzerinde bir tahakküm kurduğunu, genel başkanın, asıl genel başkanın İmamoğlu olduğunu, Özgür Özel'in vekaleten aslında o pozisyonda olduğunu sadece sezmedik, gördük. Yani kürsüde bile ona yer vermediğini, neredeyse dirseğiyle Özgür Özel'i arkaya ettiğini, ikisinin bir arada olduğu yerlerde patronun kim olduğunun çok belli olduğu fotoğrafları ve görüntüleri hatırlayın.
0: Ki yani CHP'de aslında bir süre sonra rahatsız olmaya başladı. Çünkü artık CHP'yi cezaevi önü partisine çevirdi. Hala tepkiler öyle vardı.
1: Şimdi yakında da mutlaka gidecektir. Genelde cuma günleri gidiyordu Silivri'ye. Belki yarın bekleyebiliriz cezaevine gidebilir. Hatta bugün bir arkadaş söyledi 24 ekranlarında. İsmini şimdi hatırlayamıyorum. Ama bugün işte biliyorsunuz bu İBB davasının duruşmaları devam ediyor biliyorsunuz. İfadeler alınmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun Özgür Özel'i çok severim, çok yakın bir dostumdur, ona çok güveniyorum diye durduk yere Özgür Özel'e bir mesaj gönderdiğinin bilgisini, haberine geçti arkadaş. Bir gazeteci arkadaşımız bizden, 24'ten biri, ismini şimdi hatırlayamadım. Yanlış söylemiyorum inşallah. Dolayısıyla hani böyle kritik bir zamanda Özgür Özel'i hala içeriden destek veren, benim için diren diyen bir İmamoğlu gerçeği var. Mesela şunu unutmamak gerekiyor. Bütün bunları konuşurken biz şimdi çok fazla parçalı, işte belediyelerde, ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri tartışmaları var. İstanbul İl Kurultayı iptal edildi. 38. olağan kurultay şaibe nedeniyle bugün iptal edildi ama bir mahkeme süreci yaşandı. Bu kurultayın üzerinden şimdi tekrar ben tarihlerini çıkardım emin olmak için. Bu kısa sürede, yani 2023'ün Kasım'ında zaten şaibeli kurultay yapılıyor. 4 kurultay yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. 4.
0: Mesela İstanbul'u da etkiliyor ve il başkanı Özgür Çelik demiş ki kenetlendik, kararlıyız, kazanacağız, bu abluka dağılacak. Şimdi neyi kazanacaklar?
1: Evet, ve mahkemenin kararına karşı neyi kazanacaklar?
0: Ve bu abluka dağılacak dediği, şu an bir abluka var.

0: kıyasla bu CHP genel merkezi
1: şu anda yetkisiz oldukları, evet yetkisiz oldukları parti binasında artık onların elinden alınmış yetkisizler şu anda. Yani mahkemenin verdiği karar onları görevden almak ve en son şaibesiz, temiz bir kurultayla seçilmiş olan Kılıçdaroğlu'nu ve onun parti meclisini görev

0: da var. Olası bir kongre kararı için Yüksek Seçim Kuruluna
1: başvurur
0: ve şu an YSK'nın bu hatta Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Yani itiraz edeceklerse burası bir Türk hukuk sistemi. Avukatlarına, hukukçularına danışacaklar. Biz bu kararı doğru bulmuyoruz diyebilirler. İtiraz etmek istiyoruz edebilirler. Bunun yolu yöntemi bellidir. Dava kararı itiraz dilekçesine hazırlar. Mahkemeye istinafa götürürler. Temyize Yargıtay'a. Yargıtay bana kalırsa bunca somut delilden sonra onayacaktır. Bunu hani reddedecektir daha doğrusu bu başvuruyu. Ama nihayetinde yargı yolu açık bir durumdan bahsediyoruz. Şu anda yetkisiz oldukları bir alanda bir tür işgal faaliyeti aslında mevcut durumda bulunmaları ve bu manipülasyona da gerek yok. En başından itibaren aslında bütün bu şaibe iddiaları ortaya çıktığında temiz bir şekilde biz mahkeme sonucunu bekliyoruz. Biz güveniyoruz. Biz seçmenimizin, delegemizin iradesine inanıyoruz. Alnımızın akıyla seçildik demek yerine mütemadiyen bu bir siyasi operasyon. Mütemadiyen işte bize iktidara yürüyüşümüzü engel. Peki bu baklava kutularını nasıl açıklıyorsun Özgür Özel? Şimdi baklava kutularının içinde sen döviz aldı mı senin belediye başkanın? Bunu ilk gördüğün anda sen demedin mi canlı yayında tepemden aşağı kaynar sular boşaldı diye? Ama ertesi gün dedin ki polis kumpas kurmuş benim belediye başkanıma. 32 saatlik elimde görüntü var. Bu bir kumpas filan. Ama 32 saniye bile gösteremedin o hani kumpas olduğuna dair. Ya da işte Uşak Belediye Başkanı'nın, senin belediye başkanın, sen aday gösterdin, sen destekledin. Ortaya bu rezalet çıktığında dedin ki sen bu demokrasi nöbeti kurdun, yani belediyenin önünde çadır kurdun, mitingler yaptın ama adamın 4 tane sevgilisi varmış ve belediyeye ben maaşa bağlamış. Yaşı da 21 yani kızların. Şimdi hani ama işin hani bir böyle gayri ahlaki, çirkin, ayıp, utanç verici bir tarafı var. Hani siyaseten de yakışıksız. Ama burada en önemli kısmı işin bir yolsuzluk tarafı var. Yani kamunun tanıdığı, o makama tanınmış ve oyla, yani seçmen oyuyla gelip o makama oturuyorsunuz, o makama tanınmış. Haklar var, yetkiler var. Onları kullanıyorsun. O makamda oluşturulmuş bir bütçe var. Ve üstelik Ankara'dan gidiyor o bütçenin büyük bir kısmı. Sen o parayı da kullanarak, iş adamından alarak, onu tehdit ederek, bir takım yolsuzluklarla şahsi menfaat elde ediyorsun. Bunu da demokrasi nöbetiyle siyasi operasyon diye yutturmaya çalışıyorsun. Artık bunun CHP tabanında da büyük bir rahatsızlığa yol açtığını artık herkes görüyor. İstifa eden belediye başkanları. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dün attığı, senin bahsettiğin o arınma videosundan sonra 17 CHP milletvekili, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan CHP grubunun sıralarında oturan 17 milletvekili onu retweet etti. Ve ondan sonra da aslında dendi ki mesela genel merkezden il başkanlarının arandığı, Özgür Özel de çünkü bir tweet attı. Ve denmiş ki bu sürede, yani bu bir kulis bilgisi, Özgür Özel'in mesajını RT edin, paylaşın, çoğaltın, arkasında durun diye. Ama buna rağmen, o talimata rağmen
0: örgütlenmedi.
1: Onu Özgür Özel'in arkasında durmayan bir teşkilat yapısı var. Dolayısıyla meclisten de mesela 65 rakamını duyduğum 65 milletvekili Kılıçdaroğlu'yla hareket edebilir deniyor.
0: Bir sıcak yedek parti var bu arada.
1: Tabii.
0: Özgür Özel açıklama yapacak. Hatta frekans bilgileri de paylaşıldı ama iki ayrı noktada hazırlık yapılıyor. Biri CHP Genel Merkezi içindeki konferans salonunda kürsüden bir basın toplantısı yapılacağı yönünde. Bir de otobüs çekildi demiştik. Otobüs üzerinden de dışarıda kendini bekleyen kalabalığa CHP'lilere hitap şeklinde bir açıklama yapacakmış. Saati henüz belli değil ama CHP'de bulunan muhabir arkadaşım Ahmet Taner Işıldak bu bilgiyi aktardı. Sevgili Ahmet'e teşekkür ediyoruz. İki ayrı noktada hem kürsüden hem de otobüs üstünden bir konuşma gerçekleştirecek. Böyle biraz miting havası mı yarattı?
1: Kuşkusuz. Şimdi biliyorsun Saraçhane'de ilk başlamıştı bu demokrasi nöbetlerine. Ekrem İmamoğlu suç örgütü dolayısıyla soruşturma devam ederken

0: Sonra da bunu illere taşıdı. Nerede bir yolsuzluk dosyası açıldıysa, hatta belediye başkanı kendisi itirafçı olup, evet şu iş adamından böyle aldım, bunu buraya ver. Yani itirafçı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi belediye başkanı, ama Özgür Özel o belediyenin önünde çadır kurdu ve demokrasi nöbeti yaptı.
1: Ve
0: Bir
1: orada da rezillikler yaşandı. Gençlerle polisler karşı karşıya geldi.
0: Kuşkusuz hani işte biliyorsun bütün bu olayların haberleştirilmesine itiraz etmeler, işte şu televizyonu izlemeyin, bu televizyonu izleyin, şu kahveyi içmeyin, bu kahveyi için gibi tuhaf bir boykot süreci de başlattı. Aslında hani bunların hepsi bir nedir? Hani biz tertemiziz. Bizim belediye başkanlarımız, bizim adı geçen soruşturmadaki isimlerimiz temiz. Biz temiz bir partiyiz, ama iktidar bizi engelliyor söylemi üzerine bunu kurduğunu anlıyoruz, biliyoruz, bunu söylüyor. Ama bu şimdi 3 yıl önce belki bir refleks olarak bunu koyabilirsin, ama
2: Ama bugün
0: şimdi
2: 17'den itibaren bu değişti.
0: hayır, o gün için bile mesela itirafçı olan senin kendi belediye başkanın, üstelik mesela Uşak söz konusu olduğunda Uşak'ta Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı, bakın kadın kolları, oradaki isimler, yani il başkanlığında görevli olan CHP'liler bunu genel merkeze defalarca söylemişler. Ankara'ya gelmişler, Özgür Özel'le görüşmüşler. Bakın bu belediye başkanının böyle yolsuzlukları var, böyle kirli işleri var, müdahale edin demişler. Ama Özgür Özel buna müdahale etmemiş. Sonra işte kamuoyunun önüne çıkınca CHP seçmenine seslenirken, bu bir demokrasi nöbeti diyor. Ama sen biliyorsun bunun böyle olduğunu. Peki temizleyeceğim, sen nasıl CHP'nin adını kirletirsin?
2: Ama bugünkü
0: Bunu
2: miting,
0: yapmıyor işte.
2: bugünkü konuşma bu ya, ben size bir şey soracağım. Mantık olarak ben de siz konuşurken deminden beri onu düşünüyorum. Bugün yapacağı basın toplantısı ve miting özünde kime karşı? Bugün yapacağı basın toplantısı ve miting özünde şu an yasal olarak CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Yani bu bir demokrasi mitingi değil. Bu bir
0: Evet.
2: demokrasi basın toplantısı değil. Parti içi bir
0: Rekab.
2: başkanlığı geçersiz hale gelmiş birinin başkanlığı geçerli olan bir başkana karşı yapacağı bir gövde gösterisi.
0: Ama
2: Yani
0: işte
2: bu mantık nerede diye onu sor.
0: şöyle kuruyorlar aslında Ozan Bey. Yani diyorlar ki bu bir siyasi operasyon. İktidar bizi engellemek için bunu yaptı, yapıyor. Ve bu kadar hani bu itirafları iktidar mı yaptırtıyor, ya da bu HTS kayıtları, Masak raporları, bankadaki para alışverişlerini hani kim yapıyor? AK Parti
2: Ama
0: mi yapıyor
2: yılların
0: bunu?
2: başkanı, genel başkanı bunu kabul ediyor ve doğru buluyor.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunun arınılmalı, CHP'nin adı bu pislikle anılamaz, arınılmalı diyor. Şimdi şu temel kurgu şu: iktidar bize bir operasyon çekiyor, Kemal Kılıçdaroğlu da buna
2: O da çok saf.
0: alet
2: O da
0: oluyor.
2: çok
0: O da
2: saf.
0: çok saf. Zaten yenilmeyi, kurultayda yenilmeyi kendine yediremedi. Yaşlı üstelik. Mesela dün Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu arınma şeyleri, Allah herkese güzel bir yaşlılık nasip etsin türünden, hani onun yaşını ve
2: Trumpvari
0: buradığını bir
2: olmuş.
0: manada vurgulayan şeyler, daha ağır
1: Mesela Ali
0: hakaretçiler
1: Mahir
0: şeyler
1: Başarır
0: de
1: da
0: yapıldı.
1: gidecektir, öyle değil mi? Çünkü Kemal
0: Gitti.
1: Kılıçdaroğlu işte kendine yeni grup başkan vekilleri seçecektir. İşte MYK'sını
0: Tabii.
1: 7
0: Hani
1: kişiden oluşturacağı
0: milletvekilliği
1: ifade ediliyor.
0: bakidir, ama parti açısından tayin edilen Özgür Özel'in, yani parti meclisinin aldığı kararlar şu anda iptal. Onlar
2: Ve bu
0: artık
2: korkunç
0: yok.
2: bir organizasyon. Yani Kılıçdaroğlu ve ekibi şu anda 2023'e dönecek. O zamanki isimleri bulacak.
0: Hazırlar,
2: Türkiye
0: listeler
2: genelinde
0: biliniyor.
2: bayağı büyük bir
0: Tabii
2: organizasyon.
0: tabii.
2: Yani
1: Peki bu tabloya baktığımızda kriz daha da mı derinleşecek, yoksa bir temizlenme mi olacak
0: Ya Kemal
1: CHP'de?
0: Kılıçdaroğlu temizleyecek kuşkusuz. Yani bir arınma kararlılığı var. 3 yıldır çalıştığını, listeleri hazırladığını, eylem planı yaptığını biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bunu temizleyecek. Yani bir kurultaya götürme beklentisi var, ama nihayetinde o hani delege sistemi de değişecek. Çünkü şu mevcut delege sistemini Özgür Özel İmamoğlu ikilisi dizayn ettiler ve onu da anlaşılıyor ki bu para ilişkileri üzerinden dizayn ettiler. En azından mahkemenin verdiği karar üzerinden bu aklı yürütebiliriz.
1: O zaman
0: Ama hani
1: şey mi,
0: şu
1: Kılıçdaroğlu bugüne kadar bekledi ve bu süreçte de boş durmadı, her şeyi planladı.
0: Tabii kuşkusuz, yani ne olacağını, mutlak mutlanın anlamı bilindiği için sonuçlarına dair bir hazırlığı var, ama Özgür Özel de aniden "aa böyle mi karar çıktı" demiyor.

0: O da şimdi epeyce bir zamandır biliyorsun bir yedek partiden bahsediliyor. Hı hı. O partinin adı belli. Hı hı. Tescil edildiği söyleniyor. Binası tutuldu. Hı hı. Yani CHP'den artık CHP'de bir pozisyonları olmadığı için şimdi o binadan çıkıp tutulan binaya geçip o tabelayı asıp hangi milletvekilleri gelecekse, hangi belediye başkanları ya da teşkilattan isimler gelecekse o tabelanın altında direnecekler.
1: Ve Sosyalist Enternasyonel'i terk edecekler.
0: Gibi yani, yani. Evet. Yani bazı rakamlar, isimler var. Çünkü 138 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin halihazırda mecliste grup olarak. Yani 65 rakamını duydum ben. Eğer böyle bir şey olursa yarı yarıya ikiye yarılacak gibi görünüyor.
2: Bu arada MYK toplantısı sona ermiş. CHP Genel Merkezi'nden gelen bir bilgi. Özgür Özel Başkanlığı'nda CHP Genel Merkezi'nde yapılan ama aslında hukuken ve parti tüzüğü olarak da bir geçerliliği olmayan MYK toplantısı sona erdi bilgisi geldi. Dolayısıyla demek ilerleyen dakikalarda Özgür Özel açıklamalarda bulunacak ki ona ilişkin de hem frekans paylaşıldı hem de gerekli ayarlamalar yapıldı. Salon düzeni alınmış, fotoğraf karelerini atıyor takip eden arkadaşlarımız. İlerleyen dakikalarda Özgür Özel'in ne söyleyeceğini de paylaşacağız. Ekrana da yansıdı. Şu an konferans salonunda kürsü hazır. Özgür Özel'in ne söyleyeceğini takip edeceğiz. Fadime Hanım tamamladıysanız.
0: Tamamladım tabii.
2: Geleceğim. Bekir Bey, süreç nasıl evrilir? Partide şimdi Kemal Kılıç yani hala mevcutta bulunan veya tekrar göreve gelecek olan isimler var. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam edecek olan isimler var. Mevcutta kalıp ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen isimler var. Biraz bir karmaşa söz konusu bu. İç karışıklığı nasıl ifade ederiz?
3: Şimdi Yağmur Hanım baktığımız zaman artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes bir ikilemle artık karşı karşıya. Yani zaten şimdiye kadar ki bütün bu süreç içerisinde bu ikilemler aslında mevcuttu ama geldiğimiz noktada artık herkes bir noktada kararını vermek durumunda kalacaktır. Herkesten kastettiğim de CHP'nin üst düzey isimlerinden tutun da CHP tabanına kadar herhangi bir CHP'li seçmenden tutun da yani CHP'nin kah Kemal Kılıçdaroğlu hattında kalan üst isimleri, kah Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel hattında kalan üst düzey isimleri ne kadar herkes bir ikilemle karşı karşıya. Ne anlamda bir ikilem? Bakın mevcut durumda tabii ki.
2: İkilenme aslında üç ayaklı bir parti düzeni. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir tarafta Özgür Özel, bir tarafta
0: da onların arasında tabii, da bir ayrışma var.
3: Tam da o noktaya doğru geleceğiz. Yani ilk etapta tabii ki biz hani Kılıçdaroğlu'nun karşısında İmamoğlu Özel hattı diyoruz ama ben de yer yer hani çeşitli perspektiflerden Özgür Özel İmamoğlu'nu da ayrıştırabiliriz. Hı. Ne anlamda ayrıştırabiliriz? Aslına bakarsanız az önce Fadime Hanım bahsetti. Yani mevcut durumda bir ikilemle karşı karşıyayız deriz ya. Bakın CHP'nin şu anda meclis grubunu mesela ben merak ediyorum. Yani meclis grubunda bakalım kimler Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacak? Elbette ki Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacaklar olacaktır. Çünkü 2023 seçim listesini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aslında hazırlamıştı. Bu noktada yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın duran veya onu direkt destekleyecek isimler olacak. Yine aynı şekilde İmamoğlu Özgür Özel hattını destekleyecek isimler olacak. Ortada kalmaya çalışan isimler de olacaktır. Yine aynı şekilde CHP'nin genel merkezinden tutun da teşkilatlarına kadar dediğimiz gibi bu ikilemle herkes baş etmeye çalışacak. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir durum var Yağmur Hanım. Yani spekülasyonlar yapılıyor deniyor. İşte bu bir parti hazırlıklarına dair çeşitli spekülasyonlar dönüyor. Hı hı. Şimdi böyle bir durum olması durumunda aslında bana kalırsa CHP içerisinde işler daha da karışacaktır. Neden daha da karışacaktır? Bakın işte tam da bu yeni parti meselesi bana kalırsa Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ayrışmasını daha da derinleştirecektir. Neden? Çünkü bakın Özgür Özel CHP'nin genel başkanı olarak kalmış olsaydı her ne kadar Ekrem İmamoğlu'nun aslında vesayeti veya o hattın vesayeti altında siyaset yapmaya çalışmış olsa bile günün sonunda CHP genel başkanı olarak kendisini yer yer İmamoğlu'ndan ayrıştırma pozisyonu, İmamoğlu'ndan ayrıştırma fırsatı her zaman elindeydi. Ve yer yerde bu tarz hareketlerinde biz görüyorduk. Ama bakın şimdi yeni parti kurulacağı söyleniyor ya, farazi konuşuyorum, velev ki kuruldu yeni parti. A partisi, B partisi diye parti kurdular. Bu noktada bakın eğer ki Özgür Özel bu partinin başına geçerse işte tam da bu noktada Sayın Özgür Özel gerçekten de aslında İmamoğlu'ndan kendisini ayrıştıramaz artık. Bakın CHP'nin başındaki Özgür Özel kendisini ayrıştırabilirdi ve biz gerçekten de Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, İmamoğlu gibi üçlü bir sac ayağından bahsedebilirdik. Ama yeni parti

0: Parti kurulursa ve Özgür Özel yeni partinin kağıt üzerinde de genel başkanı olursa, bu yeni partinin bakın finansmanını kim sağlayacak? Bu yeni partinin örgütsel tabanını kim kuracak? Bu yeni partinin ideolojik oryantasyonu ne olacak? Tabii ki ideolojik oryantasyon dediğimiz zaman hani Cumhuriyet Halk Partisi kendisini tabii ki Atatürkçü bir parti, sosyal demokrat bir parti, solcu bir parti falan diye tanımlayabilir. Yani yeni partide kendisini görünürde bu şekilde tanımlayacaktır elbette. Ama gerçek manasıyla o ideolojik olarak kendisini tanımladığı şekliyle gerçek manada yine CHP'lilere, yani CHP'nin o çekirdek seçmeni dediğimiz kesime ne kadar hitap edecektir? Bunların hepsi ayrı tartışma konusu. Az önce de söylediğim gibi Özgür Özel eğer ki bu yeni partiye katılırsa, genel başkan sıfatıyla bile katılmış olsa, aslında kendisi için daha zor bir süreç başlayacak. Kendisi için aslında tam anlamıyla İmamoğlu hattının himayesine girecek bir pozisyon etmiş olacak kendisini. Dediğim
1: bir
0: gibi.
1: Bir de CHP seçmeni olarak analiz ettiğimizde seçmen bu partiye, partinin kimliğine mi oy veriyor yoksa kişilere mi oy veriyor?
0: Biz şunu biliyoruz. Özellikle hani siyaset bilim açısından da baktığımız zaman, yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dediğimiz bir tabii ki seçmen var. Bu seçmenin
1: İzmir örneğini verelim. Tabii. Kim gelirse gelsin, evet, CHP'ye oy veren bir İzmir
0: tabii
1: var.
0: Yani İzmir dediğimiz tabii ki
1: Çankaya,
0: Kadıköy tarzı. Bunlar tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi için bizim hani ne derler, hani kalesi dediğimiz veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kor çekirdek seçmen grubu dediğimizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde söylüyorum paradigma seçmen grubu, yani tipolojik olarak da baktığımız zaman böyle bir seçmen grubu var. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani dediğimiz gibi yani Anadolu'da da bir seçmen hani kitlesi vesaire var. Ama biz şunu biliyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi seçmen grubunda şöyle bir özellik var. Bakın özellikle de uzun yıllardır muhalefette bir kalan bir parti olduğu için aşırı derecede aslında muhafazakarlaşmış. Bakın ideolojik olarak değil, tutum olarak, siyasal tutum olarak muhafazakarlaşmış bir seçmen grubundan bahsediyoruz. Ne anlamda, bakın kim gelirse gelsin, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy vermiyor. Hı. Ekrem İmamoğlu'na da oy vermiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabelasına oy veriyor. Bakın evet. Cumhuriyet Halk Partisi tabelası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütsel varlığı, yine aynı şekilde CHP'nin tarihsel varlığı, 100 yıllık bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi, yani işine geldiği zaman kendisini Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu iddia ediyor. Yani tabii ki o zamanki CHP ile bu zamanki CHP kurumsal süreklilik anlamında, hukuki süreklilik anlamında ne kadar bağlantılı ayrı bir tartışma konusu. Velev ki bir dakikalığında bunu kabul edelim. Geldiğimiz noktada dediğimiz gibi siyaseten bu kadar kemikleşmiş, bakın hani kemik kitlesi diyoruz ya, her partinin bir kemik kitlesi olur, çekirdek kitlesi olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın bu daha fazladır. Bunun da sebebi az önce ifade ettiğim gibi hep muhalefette kalmanın vermiş olduğu bir siyasal muhafazakarlaşmadır. Yani ideolojik olarak değil, siyasal muhafazakarlaşmadır. Ve bana kalırsa yeni parti kurulduğu dakikadan itibaren az önce söylediğim o ideolojik formasyon problemi, örgütsel formasyon problemi ve yine aynı şekilde finansal meseleler ile ilgili bir problemlere zaten maruz kalacak. Diyelim ki bunları çözdüler. Finansmanı çözdünüz. Bir şekilde işte size katılan belediye başkanları oldu veya size katılan bir şekilde hani çevrenizde iş adamları vesaire oldu. Bunu çözdünüz. Veya bir şekilde örgütsel anlamda da CHP'den size kopuk gelenler oldu. Bunu da çözdünüz. Hadi ideolojik olarak da kendinizi zaten CHP'nin hani söylemine bağladınız. İşte biz de sosyal demokrat Atatürkçü bir partiyiz diye kurdunuz. Tamam, bunlara kadar okey, ama işte az önce de dediğimiz gibi bütün bu süreçte CHP seçmeni, CHP'nin İzmir'deki seçmeni, CHP'nin Aydın'daki seçmeni, Edirne'deki, Ankara'daki, Hakkari'deki seçmeni seni ne kadar CHP'nin, tırnak içinde söylüyorum, az önce ifade ettik ya, gerçek CHP olarak, öz CHP olarak veya gerçek manasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil eden parti olarak görecek. Bunların hepsi muamma ve dediğimiz gibi yeni partinin kurulsa bile, böyle bir parti kurulsa bile, farazi konuşuyorum şu anda, bir spekülasyonlar tabii az önce ifade ettiğim gibi yapılıyor, ama böyle bir parti kurulsa bile bakın bu meydan okumalarla karşılaşacak, hem seçmen tabanında hem kendi kurumsal kimliği açısından böyle problemlerle karşılaşacak. Bir de az önce tekrar ifade etmek istiyorum, Özgür Özel açısından da az önce dediğim gibi siz CHP genel başkanı olarak kendinizi bir aktör olarak konumlandırabilirsiniz, ama yeni partinin genel başkanı olarak artık siz doğrudan doğruya bir vesayet altında hareket ettiğinizi dünyaya ve Türk toplumuna da ilan etmiş olursunuz diye ben düşünüyorum.
1: Peki bu sırada Özgür Özel bu mutlak butlan kararını genel merkezde Deutsche Welle ile mülakat yaptığı sırada öğrenmiş. Bunun Avrupa'da yankısı, etkileri nasıl olur? Örneğin yeni bir parti kurulması halinde Özgür Özel bu kimliğini nasıl ifade edecek, nasıl yansıtacak ve nasıl benimsetecek?
2: Tabii ben deminden beri

0: Onu arada bir zaten araya girerek belirtmeye çalıştığım konuydu. Yeni parti, yani yeni parti deyince ilk önce sormak lazım. Bir parti oluşumunun bir ideolojik arka planı olması lazım. Hani parti, ben ötekilere inat bir parti kuruyorum işte,
1: Yine kendi
0: beni
1: köklerini
0: devre dışı bıraktılar. Ben bunun için şimdi bir parti kuruyorum.
1: evet.
0: Hani misketlerimi alıp gidiyorum tarzı bir duruma geldik.
1: Oynamıyor.
0: Ve bir de tabii şimdi CHP tabanına dikkat ederseniz 2023'teki olaylı kurultaydaki arka planda ne yazıyordu? Değişim kurultayı. Değişim sözü verdiler ama değişim ahlaki açıdan tam bir iflas oldu. Yani
1: Küçük ne oldu?
0: değişim gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi yeni parti kuracak olanlar gemi batırmış durumdalar. Yani gemi batıranların kuracağı bir parti tabana ne umut verebilir? Bu zaten hani ilk önce Türkiye'de bir soru işareti. Ama yurt dışında da örneğin Sosyalist Enternasyonal üyesi bir CHP var. Ve bu CHP'yi sevelim, sevmeyelim, beğenelim, beğenmeyelim. Kurumsal olarak Sosyalist Enternasyonel'de var olan ve varlığı da kolay kolay değişmeyecek olan bir yapı. Şimdi bu CHP'den ayrılanlar, biz daha çok sosyal demokratız, gerçek sosyal demokratız iddialarıyla bir parti kurduklarında bu partiyi Avrupa'daki muhataplarına nasıl pazarlayacaklar? O arada tabii bir Kılıçdaroğlu gerçeği var ve Kılıçdaroğlu'nun çevresinde de biz temiziz, onlar kirli propagandası yapacak olan bir CHP var. Yani aslında Avrupalıların kafaları çok karışacak. Bence de iyi olacak. Çünkü onların da kafaların karışması gerekiyor. Hep kolaya yatıyorlar. Yani ne anlatılırsa ona inandıkları için zaten böyle yanlış yanlış algılar gündeme geliyor. Bu açıdan bakıldığında ben Özgür Özel'in veya her kimse yeni CHP'den bu tüm yolsuzlukları, masumiyeti gerçekten şaibeli olanların, grubunu savunanların bir parti kurarak kendini kabul ettirebileceklerine Avrupa'da inanmıyorum. Yani ilk baştan bir heyecan yaratabilirler. Hani bir Magyar, Orban filan tarzı oyunlar oynayabilirler. Ama çok çabuk zaman içinde gerçek yüzleri ortaya çıkar. Yani CHP'yi küçümsemeyelim. Ben CHP eğer gerçekten bu şansı iyi kullanırsa, bu bir şans CHP için. Bu şansı iyi kullanırsa sadece tabanını tekrardan Türkiye'de kazanmak değil, Avrupa'da da itibarını kazanabilir. Ve ben bunu şahsen isterim. Çünkü bizim ülkemizin de kaliteli, iyi bir muhalefete ihtiyacı var. Yani muhalefetin iyi olduğu bir ülkede hükümet çok daha iyi olur. İktidar çok daha iyi olur. Bu açıdan sevinirim.
1: Kendi kendimizle rekabet ediyoruz açıklamasını belki yapabiliriz.
0: Ben ya Cumhurbaşkanımızın bunu çok sık söylediğine tanık olmuş bir insanım. Yani bizim ne yazık ki iyi bir muhalefet yok diye hep yakınır Cumhurbaşkanımız ve haklıdır. Her ülkenin, her iktidarın iyi bir muhalefete ihtiyacı var inancındayım. Ben eğer demokrasiye inanıyorsak ve bu açıdan da CHP bu konuma gelmeyi hak ediyor. İnşallah gelir diyorum.
1: Peki. Fadime Hanım, şimdi temiz yolu var elbette, ancak ortada pek çok delil, somut iddialar, itiraflar vesaire varken pek hukuki açıdan sürecin farklı bir noktaya evrilmeyeceğini öngörüyoruz. Yeni bir siyasi partinin benimsenmesi oldukça zor olacak ki Büyükelçim'in de dediği gibi kökleri olmayan bir partiyle neyi ne kadar ispat edebilirsiniz? Dolayısıyla artık bugünden sonra Özgür Özel'in siyasi hayatı bitti diyebilir miyiz?
2: Ya tabii Özgür Özel bu kurultayda genel başkan seçildikten sonra bu süreci Ekrem İmamoğlu'nun aslında kurduğu düzenek
1: gölgesinde
2: ama ya şöyle bir şey, Ekrem İmamoğlu bir düzenek kurduğunu anlıyoruz. Bunu biz nereden anlıyoruz? Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede bir tanımlama var ve bir akış var. Orada deniyor ki Ekrem İmamoğlu bir suç örgütü kurdu. Daha sonra bir para havuzu oluşturdu. Tabii çok kabaca özetleyerek söylüyorum. Bir para havuzu oluşturdu. Bu işte yolsuzluklar, iş adamları vesaire vesaire marifetiyle. Sonra bu paranın gücüyle partiyi ele geçirdi. İşte kurultaydan bahsediyoruz. Sonra aslında amacı parti, evet, delegelerin oyu marifetiyle o makamları, genel başkanlığı, kadroları, parti yönetimini satın aldı. Belediye başkanlarını, istediği isimleri belirleme gücünü satın aldı ve seçtiği belediye başkanlarının her birinin bir soruşturmanın konusu

0: olması, görevden alınması, her birinin bir başka yolsuzluğun içinden çıkması gibi bir sonuç ortada zaten. Bunları takip etmeye, iddianame okumaya yetişemiyoruz. İfade okumaya yetişemiyoruz. Kim, biz gazeteciler olarak.
1: Böcek de itirafçı oldu.
0: Antalya yani. Büyükşehir Belediye Başkanı. Pek çok böyle yer, işte İstanbul ilçe belediye başkanları, İzmir'de öyle, Aydın, pek çok yerde yani. Şimdi ama peki bunu neden yaptı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel? Özgür Özel orada atanmış bir isim, öyle anlıyoruz. Yani İmamoğlu'nun lehine partiyi yönetsin. İmamoğlu'nu da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin başına Cumhurbaşkanı yapsın. Yani bu paranın gücüyle Cumhurbaşkanı olmak üzere bir düzeneğin kurulduğu ve işleyişin böyle olduğuna dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir görüşü var. Ve bütün bu akışın buna uyduğunu görüyoruz aslında. Bunun altını bir çizmek lazım. Burada Özgür Özel, İmamoğlu hapse girdiği gün kısmen özgürleşti. Çünkü meydan ona kaldı. Kürsü, mikrofonlar, kameralar onu göstermeye başladı. CHP medyasında o konuşur oldu. Her hafta birkaç kez Silivri'ye giderek tekmil verdi. Oradan aldığı mesajları söyledi vesaire. Ama bütün bu süreçle ilgili mesela bağımsız, özgür ve CHP'nin kurumsal kimliğini önemseyen 103 yıllık bir partiyi ayakta temiz tutmak ve gerçekten iktidara taşımak isteyen bir genel başkan ne yapardı? Bir dakika, şu belediye başkanı rüşvet alırken mi yakalandı? Bunun görüntüleri mi var? Bu sevgilisine devlet kasasından, milletin parasından maaş mı ödemiş? Pavyonunda çalışanların maaşını belediyeye mi ödetmiş? Bir dakika, bunun CHP ile ilgisi olamaz.
1: Ama ve bırakın disipline göndermesi gerekiyor.
0: Gönderemedi işte, gönderemedi.
2: Bu fırsatı vardı işte bunların zamanında.
0: Bilakis o adı kirli işlerle geçen belediyelerin önünde çadır kurdu, demokrasi nöbeti yaptı ve hep ne dedi? İktidar bizi engellemeye çalışıyor dedi. Şunu deseydi, aklan da gel. Senin üyeliğini askıya alıyorum. Ben sana inanıyorum ama mahkemeden al gel, burası bir parti. Burası 100 yıllık bir parti, temiz tutmamız lazım deseydi ve bunun arkasında durabilseydi bence böyle olmazdı. Ama
3: aslında
0: bunu yapmadı çünkü.
3: Aslında ikinin de ben istifa ediyorum. Aklanacağım demesi
0: gerekirdi. Ama bunların hiçbiri olmadı. Yani 32 saatlik kumpas görüntüsü var dedi. Aksi görüntüler çıktı vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları görünce...
1: Ve bu süreçte hiç hizmet de üretilmedi.
0: Üstelik.
1: Yani sadece Ekrem İmamoğlu'na odaklı bir siyaset yürütüldü.
0: Evet. Ekrem'i bütün CHP örgütlenmiş vaziyette Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı yapmak üzere örgütlenmiş görünüyor. Bütün bu paralar, bu işler bunun için. Peki neden?
1: Seçmen niye oy verir?
0: Neden? Yok, şu önemli bak.
3: Ekonomi için
0: şimdi
3: ne diyorlar?
0: Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye Cumhurbaşkanı yapmayı kim istiyor? Bak, bu soru çok önemli bir soru. Kim istiyor bütün bu düzeneyi? Bunun arkasındaki masrafı, zahmeti kim çekiyor?
1: Kendisi.
0: Yok, neden yani? Bunun arkasında bir akıl var. Bir organizasyon aklı var. Ben bunun Deniz Baykal'ı
3: devirenler.
0: Evet, bir görüntüsünü kaydedip 3 gün sonra, bak 3 gün sonra istifa etti Deniz Baykal. İstifa etti. Neden? CHP'yi bu tartışmalı durumdan çıkarabilmek için. Mesela bu bir siyasi ahlaktır. Bu kıymetli bir şeydir. Kurumsal kimliği temiz tutmak adına orada kendisi savunduğu pozisyonunu savundu vesaire, ama CHP'yi temiz tutmaya çalıştı. Şimdi o günden bu yana da CHP mütemadiyen operasyona maruz kalıyor. O gün Deniz Baykal'a bu operasyonu yapan el ve o elin arkasındaki konsorsiyuma dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye'yi böyle amorf bir yapı, kirli bir yapının tarafından yönetilmesini kim ister? Döşevelle'ye konuşanlar, işte
1: söyle, dış odaklar.
2: Dış odaklar.
0: Yani evet, bir konsorsiyum, yani bir odak, yerli olmayan, seçmen olmayan bir odak olduğunu Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta bazı büyükelçilerle kritik zamanlarda kritik toplantılar yaptığını, işte CHP'ye yakın bazı isimlerin otoparklarda, orada burada sarı zarflarla paralar aldıklarını, bazı fotoğrafları hatırlamak

0: lazım. Nasıl bir zamanda oluyor bütün bu operasyon? CHP üzerine bir operasyon. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, İran'a müdahale edilecekken, İsrail bölgede yayılırken, Doğu Akdeniz'de Türkiye kendi menfaatlerini savunurken. Peki bütün bu esnada CHP'nin bu konulardaki söylemi ne? Ne işimiz var bizim Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? İşte SDG bize mi saldıracak? Ya da işte gidin Esed'le konuşun. Esed bu arada binmiş Rusya'ya kaçıyor. Yani bir Türkiye'nin bağımsız siyaset yapmasının önüne geçebilmek için halkın oyuyla, bir manada bir göz boyama. Halkın oyuyla, çünkü eskiden darbe yapıyorlardı,
1: Hatta
0: oluyordu.
1: Büyükelçi, CHP'de önemli bir milletvekili Mavi Vatan'a karşı
0: Tabii
1: tepki
0: tabii.
1: verdi. Adını vermeyeyim.
0: Karabağ'da Türkiye asker gönderiyoruz. O diyor ki maalesef Karabağ'a asker gönderiyoruz diyen CHP'li genel başkan
1: Maalesef.
0: Yardımcıları oldu politika. Yani şimdi bunların hepsini, bütün bu fotoğrafları üst üste koyunca ortaya bir
2: resim
0: çıkıyor. Tabloya
2: geniş açıdan bakın.
0: Bir resim çıkıyor. Bu kadar zahmete ve masrafa, uğraşa neden gerek duyuluyor ve kim? Neden? Kim kiminle beraber, kim kimi, yani neden habire böyle kritik bir zamanda Döşevelle'ye konuşuyor Özgür Özel? Konuşsun. Yani istediği kanal ona açık yani. Öyle değil mi? Konuşabiliyor, paylaşabiliyor. Ya da Ekrem İmamoğlu'nun sık sık yaptığı diğer ziyaretler ve
1: Ödüller.
0: ödüller, mesajlar, hepsini birlikte okursak bir anlam
2: Peki
0: çıkıyor.
2: Özgür Özel genel merkezi bırakmak istemezse yarın Türkiye'de nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız?
0: Yani buna mahal vermemeleri gerekir. Burada bir siyasi olgunluğa, Türk yasalarına, işleyişe ve elbette CHP'nin arına namusuna hani bir sahip çıkmak lazım. Üstelik kendi itibarına da direneceksen bunun yeri burası değil. Sana o mahkeme kararı tebliğ edildi resmi olarak. Sen şimdi yetkisiz ol, ne olacak? Kendini kapıya mı bağlayacak? Koltuğa mı bağlayacak?
1: Onun yapması gereken ilk şey Kılıçdaroğlu'nun portresini alıp duvara
0: asması,
1: astırmak. Yani
0: Kılıçdaroğlu'ya
1: en doğrusu
0: tokalaşması ve en kısa zamanda Sayın Genel Başkan bir kurultaya giderseniz CHP seçmeninin, Türkiye toplumunun bizden beklentileri var. İktidara yürüyelim birlikte dese mesela, oradan büyük bir hikayeyle çıkabilirler.
2: Nasıl bir açıklama yapmasını bekliyorsunuz?
0: Direniş. Az önce de işte size gül bahçesi vaat etmedim. Direnmeyi, acı çekerek ama pes etmeyerek direnmeyi vesaire diye bir şiir yazmış, öyle değil mi? Şimdi o şiiri seslendirecek bence, ona benzer bir şey.
2: Peki yani yeni parti arayışları konusunda
0: Ekim Partisi.
2: Ona ilişkin izleyicilerimize bilgilendirelim mi? İsmin yani, Ekim olacağı ifade edildi.
0: Ekrem İmamoğlu'nun isminden mülhem. Ekim Partisi olacağına dair yine CHP kaynakları, yani CHP'ye çok yakın içeriden bilgi alan ya da sızdırılan, yani bu işler biraz öyle yürüyor. Gazetecilerin yazıp çizdikleri, söyledikleri üzerinden biliyoruz. Bir yer tutulduğunu aylar öncesinden duyduk. Yerine neredeyse lokasyon olarak biliyoruz. Dolayısıyla hani orada işte isimler belli. Herkes şu anda pozisyonunu belli etmeye çalışıyor. Özgür Özel'in tweetini RT etmeyen milletvekilleri de bir karar verecek.
2: Alıntılamaya.
0: Dolayısıyla partide bir ayrışma. Ve belki CHP mevcut parti grubu bölünecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nda kaldı CHP. O hakikaten hani bir 30 sayısını tutabilecek mi? 30 çünkü grup kurma sayısı, biliyorsun.
2: Partiden ihraçlar noktasında ne söylersiniz?
0: Şimdi zaten bir milletvekili Kılıçdaroğlu ile ilgili hani mahkemenin kararına saygı duyulsun dediği için Gaziantep milletvekili ile ilgili bir ihraç istemiyle disipline sevk durumu vardı. Benzer süreçlerin yaşayacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu onları yani mevcut milletvekillerini kazanmaya çalışacaktır. Çünkü o isimleri listeye o yazdı ama kuşkusuz o da Özgür Özel onun grup başkan vekiliydi. Ekrem İmamoğlu onun belediye başkanıydı ve üstelik de para akışı o zaman da vardı genel merkeze. İstanbul il binasının nasıl alındığını unutmayalım. O para sayma görüntüleri sonra çıktı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde o paralar...
1: İl başkanının adı da başkaydı.
0: Evet, demek istediğim şey şu. Kılıçdaroğlu'nun genel

0: başkan olduğu bir dönemde bavullarla gelen bir takım paralar, bir tür yasa dışı kanunun yanından dönerek alınmış bir il binası. Kılıçdaroğlu bunu o zaman göz yumdu. Dolayısıyla bir tür iş ortaklığı, bir iş birliği var en başta. Ama işlerin rengi değişince Kemal Kılıçdaroğlu'la İmamoğlu ve Özgür Özel arasında bir ayrışma, bir polarizasyon oluyor.
1: İmamoğlu'nu ihraç eder mi Kılıçdaroğlu?
0: Mümkün, çünkü sırtımdan hançerlendim dedi o kurultayda. Yani hangi şartlarda mücadele verdiğini söyledi. Kurultayda o ilk birinci tur ve ikinci tur arasında dönen alavere dalavereyi o yaşadı ve nihayetinde partiden çıkıp gitmek zorunda olan, sen artık yaşlandın git torun sev diyenlerle şimdi aynı zamanda üstelik bütün çamaşırlar ortaya dökülmüş. Dolayısıyla bir mücadelesi olacaktır.
1: Mansur Yavaş ne tarafta durur diye aslında merak ediyorduk. Kapatmadan önce kısaca sizden de onu değerlendirmenizi almak isterim. Dedi ki elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılmaz, ancak hukuki süreçler partiyi zayıflatmanın, bölmenin, tasfiye etmenin aracı haline getirilemez. Demokrasi ve millet iradesi ağır baskı altında dedi Mansur Yavaş.
2: Hiçbir şey
1: Ankara Büyük
0: çok sağlam ama ortada
1: tarafını belli etmiş.
2: Mansur Yavaş'lık
3: yani,
2: yapmış.
3: Evet, yavaş yavaş. Yani çok fazla hani işte her iki tarafa da meyletmeyen ortada bir açıklama. Zaten bana kalırsa bu süreçte, yani daha doğrusu sadece bu Kılıçdaroğlu ve hani yine Ekrem İmamoğlu'na yönelik o dava süreçlerinden ziyade, bakın biz Mansur Yavaş'ı en son CHP'de bir aktör olarak ne zaman konuşuyorduk? Geçtiğimiz yıl 19 Mart'tan önce konuşuyorduk. Yani 2025'in Şubat aylarında, Şubat-Ocak aylarında hatırlayacak olursanız Ekrem İmamoğlu o zaman tabii anlaşıldığı üzere işte bir kendisine yönelik yargı sürecinin başlayacağına yönelik haber aldığı iddia ediliyor ve önden kendisini CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etme projesi vardı. Acele. Ve buna da bir şekilde acele Özgür Özel'i de yani yanına katarak şey yapıyordu. Bir bu siyasal projeyi yapıyordu ve o dönemde aslında Mansur Yavaş'ın tutumunu konuşuyorduk. İşte yine Kılıçdaroğlu'nu fazla konuşmuyorduk. Artık neredeyse denklem dışında kaldığı söyleniyordu. Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hattı üzerinden biz konuşuyorduk. Geriye bıraktığımız 15 ay boyunca aslına bakarsanız Mansur Bey bir kenara çekildi. Bir kenara çekildi ve aslında son derece Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu söz konusu aktörlerin birbirini yiyip bitirmesini bana kalırsa bekler.
2: Yani şimdi her zamanki taktiğini uyguladı aslında.
1: Ya bir yani bir partinin gülünç duruma düşmesi de gerçekten üzücü. Bir izleyicimiz demiş ki şimdi yarın sabah makam şoförü kimi almaya gidecek demiş.
3: İşte ben de arada da söylemiştim. Mesela CHP yani baktığınız zaman bir MK olduğu söyleniyordu ya şimdi. Yani oradaki şu andaki yani genel merkezdeki personel kimden herhangi bir talimat alacak, kimden herhangi bir emir alacak?
2: Daha doğru soru o makam aracı kimin şu an?
3: Evet, makam aracı şu an kimin? Aslında mahkeme kararı açık. Yani geldiğimiz noktada veya şu anda Sayın Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Genel merkezde yapacak açıklamayı, CHP genel merkezinde yapacak. Hani hangi ünvanı haiz olarak böyle bir açıklamayı yapacak?
2: Avrupa'yı anlamda bugün eve kendi arabasıyla gitmesi gerekiyor. Yani, ya da bir taksiye
3: evet, öyle bir durum var. Yani sonuç olarak dediğimiz gibi bana kalırsa bu 15 ay boyunca Mansur Yavaş üzerinden konuşacak olursak bir çeşit kenara aslında çekildi de demek doğru olmaz. O süreçte zaten tam kenara itilmek üzereydi. Yani İmamoğlu, Özgür Özel hattı üzerinden itilmek üzereydi.
0: Yedek gibi tutuldu. Tabii. O da yedek olmadığını
3: tabii,
0: söyledi.
3: Tabii yedek olmadığını söyledi. Sonrasında dediğimiz gibi yani tekrar Kılıçdaroğlu'nun denkleme girdiğini şu anda görüyoruz. Bu noktada bana kalırsa önümüzdeki süreçte işte az önce ifade ettiğim gibi yeni parti kurulursa ben o yeni partinin çok fazla iş yapmayacağını düşünüyorum. CHP'nin kurumsal kimliğini tutan Kılıçdaroğlu ekibinin bir şekilde o finansal kaynakları, o örgütsel kaynağı ve o ideolojik yapıyı elinde tutan kim tutarsa onun daha güçlü olacağını düşünüyorum.
1: Seçmen kaymaz ama öyle
3: seçmenin
1: değil mi?
3: Seçmenin de ben kayacağını düşünmüyorum. Çünkü ikna edici olmayacaklardır.
2: Şunu sorabilir miyim size? Mansur Yavaş da yavaş yavaş Kılıçdaroğlu ile birlikte benim bir adaylık şansım var diye düşünüyorum.
3: Bence de. Çünkü tam oraya gelecektim. Şöyle bir durum var.
1: Soruları ben soruyorum ama.
3: Öyle. Ben birazcık da yeni parti kurulursa, bakın yeni parti kurulursa az önce söyledim zaten. Yeni parti kuruldu. Dakikadan itibaren Sayın Özgür Özel İmamoğlu'nun gölgesinde kalmış olacak. İmamoğlu'nun gölgesinde kalmış olacak. O yeni partinin ben az önce dediğim gibi seçmen nezdinde, CHP seçmeninizde karşılık bulacağını düşünmüyorum. Onlar aslında kendi kendilerini tasfiye etmiş olurlar diye düşünüyorum. Yani yeni partinin kurulması durumunda. Ben farazi bir senaryo üzerinden konuşuyorum. Yani tabii ki spekülasyonlar

0: Az önce ifade ettiğimiz gibi var, kurulduğu söyleniyor, tescillendi vesaire, işte yerini tutulduğu vesaire söyleniyor. Bunların hepsi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç problemleri. Ama velev ki kurulduğu takdirde siyasi sonucu itibariyle benim öngörüm böyle bir seçmen kayması olmayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde de kuranların çok fazla CHP meclis grubundan da fazla bir kişiyi kopartamayacağını, yine CHP örgüt ve teşkilatından da fazla bir kişiyi koparamayacağını düşünüyorum.
1: Kopanlar da dönerler.
0: Kopanlar da dönerler.
2: Daha önce de denemeler oldu.
0: Öyle bir durumda son derece zaten kendilerini oldu. Daha 15 ay öncesinde kendisini tasfiye etmeye çalışan Özgür Özel İkrem İmamoğlu ikilisine zaten Mansur Yavaş'ın o hatta oynamayacağı zaten açık. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içerisinde kalır. Hatta şöyle paradoksal bir durum olur. O dönemler hatırlayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Sayın Mansur Yavaş'a yönelik ne imaları yapılıyordu? Tabii. Cumhuriyet Halk Partili değil. Orijinal olarak aynen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bize sonradan katılmış bir isim. Bizim
1: evet, gerçek bir Ekrem İmamoğlu gibi CHP'li değil
0: CHP'li
1: diyorlar.
0: CHP'li değil diyorlardı ve paradoksal olarak günün sonunda CHP'de kalan Mansur Yavaş olmuş olur böyle bir süreçte. Diğerleri de bana kalırsa kendilerini tasfiye etmiş olurlar yani siyaseten diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki dediğimiz gibi yani siyasette gerçekten de hani klişe ve gerçekten gerçek olduğu için bir klişeye dönüştü. Yani 24 saat çok bir süreç. Yani biz 15 ay öncesi
3: çok uzun bir
0: evet, süreç. Uzun bir süreç. Yani biz 15 ay öncesinden bahsediyoruz. İşte dediğim gibi yani sizi CHP'likten meden, sizi CHP'li olmadığını iddia eden adamların şu anda belki de CHP ile kurumsal bir bağı kalmayacak ama siz peki. CHP içerisinde kalmış olacaksınız. Enteresan bir
3: şey. Peki Bekir İlhan, Fadime Özkan ve Ozan
1: Co-moderatör.
3: Çok teşekkür ediyorum bu yoğun gündemi değerlendirdiğiniz için ve yaklaşık 2 saat boyunca bizlere eşlik eden kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz Emre Ayaz ve Ahmet Taner Işıldak iki ayrı noktadan bize canlı bağlantılar gerçekleştirdiler. Biz veda ediyoruz ancak moderatör gecede sevgili Erkan Kol yeni gelişmeleri aktarmaya devam edecek diyelim. Ankara'dan iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.

0: tüm Türkiye bu röportajı konuşur.
1: O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
0: Akşam gazetesi ve 24 FBI'ın kırmızı bültenle aradığı Gülistan Doku cinayetinin firari faili Umut Altaş'ın izini sürdü, buldu ve konuşturdu. Altaş katilin ismini söyledi.
2: Türkay'ın arabasında öldürüldü, o zaman Şükrü'nün arabasında taşıdılar. Hı.
0: Amerika'daki Umut Altaş cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği yerleri söyledi.
2: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
0: Soruşturmanın seyrini değiştirecek röportaj ve çok özel görüntüler sadece 24'te.
1: Dereye mereye atmazlar.
2: Dereye atmazlar. Bir toprağa mı gömülmüştür?
1: Saklayacakları bir yere gömülmüştür. Çünkü dereye atsalar boğulur.
0: Umut Altaş röportajı Cuma saat 7'de 24.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
6: Bunu al şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
14: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
15: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
13: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
16: Dikiş makinesi falan

0: Arıl arıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
2: Tamam.
0: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
3: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 21.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
13: Fiberimiz yok Yüksel abi.
12: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim.
14: Çek, çek, çek.
12: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Fiber ısınma hedef.
12: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Fiber ısınma hedef.
15: Yüksel abi! Ne zaman varacağız?
12: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
15: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
14: Fiber hızında hedefim, havada karada.
12: Hedefinize geldiniz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
17: Türksel gücünde 5G.
12: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
15: Yazmışlar abi.
12: Altını çiziyorum oğlum.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
20: Albayrak Finans.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
22: Hesap basit, hesap basit.
23: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
21: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Handi Kredi, garanti BBVA.
7: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
8: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan,
9: her ihtiyacınızı yanınızda olan,
10: bir telefon uzakta olan
7: bir bankacı. Tanıştıralım.
11: Benim bankacım Müge.
12: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: Efendim, moderatör geceye başladık. 24 ekranlarındayız. Ekrandaki son dakikayı da görüyorsunuz. Birkaç saat önce paylaşılan, mahkemeden gelen karar. CHP'de mutlak butlan kararı açıklandı CHP ile ilgili. CHP'nin 38. kurultayı ile ilgili. Ankara sıcak, CHP genel merkezi çok sıcak. Kılıçdaroğlu'nun evinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önü çok sıcak. O duraklara gideceğiz. Bundan sonra CHP'de neler olacak? Özgür Özel önümüzdeki süre içerisinde bir açıklama yapacak bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. X hesabı üzerinden. O açıklamaya da bakacağız detaylı bir şekilde. Bir yandan da denildi ki Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i telefonla arayacak, bir irtibat kuracaklar. İşin özü CHP kaynıyor, kaynamaya devam ediyor. 24 ekipleri sahada, kim nerede bir bakalım. Tabii en önemli, en sıcak duraklardan ilki CHP Genel Merkezi. 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak orada. Gideceğiz. Neler konuşuluyor ki Özgür Özel dediğimiz gibi önümüzdeki dakikalar içerisinde bir açıklama yapacak. Tabii önemli duraklardan bir diğeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önü. Artık Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Orada da Emre Ayaz bizi bekliyor. Birazdan ona da gideceğiz. Orada ne oluyor? Orada hava nasıl? Onu da teneffüs edeceğiz ama öncesinde nereye gidiyoruz? CHP Genel Merkezi'ne bir gidelim. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. CHP Genel Merkezi'nde detayları Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Ve elbette az önce de söylediğimiz gibi Özgür Özel'in açıklamaları da olacak demiştik. Ahmet Taner Işıldak neler paylaşacak bize, bir dönelim. Ahmet'e, detayları Ahmet'ten alalım.
1: Erkan Kol, iyi akşamlar diliyorum. İsterseniz direkt olarak şeyle başlayalım. Birkaç dakika sonra açıklama yapacak demiştiniz Özgür Özel. Evet, basın konferans salonu hazırlandı. Biraz sonra konferans salonundan Özgür Özel MK toplantısı sonrası açıklama yapacak. Onun ardındansa hemen CHP'nin ön tarafında, genel merkezin ön tarafındaki alanda yoğun bir kalabalık var. Vatandaşlar bekliyor, CHP'liler bekliyor orada. Özgür Özel orada seçim otobüsünün üstüne çıkarak oradan da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Şimdi peki neye dair konuşma yapacak Erkan Kol? Yani sabah biz 17.30'dan itibaren CHP Genel Merkezi'ndeyiz ve bilgi almaya çalışıyoruz. Bunu çok dikkat ediyorlar. Herhangi bir şekilde bilgi sızmasına izin vermiyorlar. Ama genel olarak bir belirsizlik hakim olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle açıklamalarda hangi dili kullanacakları, uzlaşma mesajı mı yoksa direnme mesajı mı vereceği pek çok tartışılan konular ve basın mensuplarının merak ettiği konular arasında ilerleyen dakikalarda ona da yanıt bulacağız. Peki 17.30'dan itibaren neler oldu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde? İlk başta çağrı geldi Özgür Özel'den. MYK üyelerini, 81'in milletvekillerini CHP Genel Merkezi'ne çağırdı ve burada kurmaylarıyla MK toplantısına istişarelere başladı. Vatandaşlar da yavaş yavaş CHP Genel Merkezi'ne gelmeye başlamıştı. Tabii ilk başta hemen CHP Genel Merkezi'nin önüne bariyerler, o tarafa seçim otobüsü çekildi ki Kemal Kılıçdaroğlu makam arabasıyla buraya girmesin diye, dediğimiz gibi ilk başta direnme mesajı, hatta Özel şu sözleri kullanmıştı. Ben size acıya katlanmaya ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Onun akabinde de zaten CHP'liler buraya geldi. Aynı zamanda ilginç görüntüler de yaşandı burada. Şimdi bilmeyen varsa diye anlatayım. Genel merkezi ilk girdiğinizde hemen sağ tarafta sizi bir köşe karşılıyor. O da CHP'nin genel başkanlarının, eski ve şu anki genel başkanlarının tablolarının olduğu bir alan. O tablonun olduğu alanda CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tablosunu alarak üstüne bastılar ve kırdılar. Onu attılar, tepki gösterdiler açıkçası. Dediğimiz gibi basın mensuplarına da çok fazla tepki oldu açıkçası. İki tane kanal benim sayabildiğim kadarıyla yakapaça dışarı atıldı diyebiliriz alanda. Çıkartıldılar. O saat, bu saat itibariyle de aslında kalabalığın bekleyişi devam ediyor ama toplantı hala bitmedi. Saatler 18'i gösterdiğinde toplantı başladı ve neredeyse 6 saat olmuş olacak. Yani 5. saatteyiz de 6. saatte birazdan gireceğiz. O birazdan da açıklamalarını yapacak. Şimdi notlarıma da bakıyorum. Şimdi şöyle bir olay da var. Burada olan en büyük tartışmalardan bir tanesi şu Erkan Kol. 1 Haziran'da da bir de ceza davası var. Bu kurultayda herhangi bir şekilde şahibe karıştırmış mı diye bir ceza davası görülüyor. Şimdi 1 Haziran'da da onun görüşmesi olacak. Eğer o da onanırsa aralarında Ekrem İmamoğlu'nda bulunduğu 15 isim hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar bir hapis cezası olacak. Tabii bu mutlak butlan kararı sadece CHP Genel Merkezi'nin Ankara'yı değil, aynı zamanda İstanbul'u da etkiledi. İstanbul'da biliyorsunuz geçici olarak Gürsel Tekin atanmıştı. Bu kararla birlikte o da gitti. Yeni bir isim atandığını da söyleyelim. Şimdi hemen notlarıma bakıyorum. Oraya da Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atanmış bulunuyor. Tabii oldukça büyük bir karışıklık var açıkçası. Neyin nasıl yapılacağını çok bilinmediği bir dönemdeyiz. İşte aslında hepsi de Özgür Özel'in açıklamasıyla netlik kazanacak unsurlardan bir tanesi. Biz de burada kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte mesaimizi devam ettiriyoruz diyelim Erkan Kol. Sözü size bırakalım.
0: Ahmet Taner Işıldak. Ahmet teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle. Ahmet CHP Genel Merkezi'nde oradaki durumu aktardı. Dediğimiz gibi önümüzdeki dakikalarda orası daha da hareketli olacak. Öyle gözüküyor. Şimdi önemli duraklardan biri neresi demiştik? Emre geldi hemen ekrana. Emre Yaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Emre kolay gelsin. Tabii birkaç saat oldu.

0: Aradı mı, bir görüşme oldu mu?
1: Erkan Kul, saat 17.30 itibariyle mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra genel merkezin dışında diğer adreste Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi oldu. Kılıçdaroğlu o anlarda ofisindeydi ve ofisinde o karar çıktıktan sonra, o haberi aldıktan sonra konutuna geçti. Arkamda görmüş olduğunuz konutuna geçti ve gelişmeleri oradan takip etti. O süreç devam ederken tabii milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de bu konumdaydı. Biz geldiğimizde bu noktada ve onun açıklamaları oldu ama Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik açıklamalarda bulundu. Açıklamasında sizin de söylediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i bir telefonla araması durumu olacağını söylemişti. Yaklaşık yarım saat içinde arayacağını söylemişti. Ancak her yarım saatte bir aslında avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti, konuta girdi. Biz de her seferinde sorduk, görüşme oldu mu, arandı mı? Şu saate kadar, yani saat 17.30'dan 23'e kadar, hatta en son sorumuzda yaklaşık 15 dakika önce kendisine sorduk Celal Çelik'e. Herhangi bir telefonla aramanın gerçekleşmediğini henüz söyledi ve telefonla görüşme gerçekleşmedi. Ancak baktığımızda sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajları verdi. İktidara yürüyeceğiz hep birlikte dedi. Nitekim açıklamalardan sonra, o tweet geldikten sonra, sosyal medya paylaşımından sonra iki milletvekilinin de bu konutun önünde açıklaması oldu. Onlar kimler diye baktığımızda ise Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız, Aydın milletvekili, açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda il teşkilatıyla, ilçe teşkilatıyla, parti meclisiyle hep birlikte iktidara yürüyeceğiz dedi. CHP 103 yıldır vardı ve var olacaktır dendi. Ve bu konuda da hep birlikte birlik olma çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetinde olduğu gibi. Tabi bu konuda açıklamalarda şu da vardı. Mahir Polat'a sorduğumuzda Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek? Gidecek mi? Bugün bir genel merkeze uğrayacak mı şeklinde söylediğimizde süreç çok taze dedi. Ancak uygun olduğu vakitte hem basına durumla ilgili açıklama, değerlendirme açıklaması yapacağını hem de genel merkeze gideceğini söyledi. Tabii bu konuda söylenenler arasında bayramdan sonra gideceği söylentileri de var. Ancak resmi olarak ne avukatından ne de kendisini destekleyen, konutunun yanında bulunan milletvekillerinden böyle bir duyum almadık. Ancak sürecin taze olmasından kaynaklı olarak da süreci değerlendirdiğini Kılıçdaroğlu'nun ve bu konuda da 17.30'da mutlak mutlak kararıyla 37. Olağan Kurultay'da mevcut bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin göreve tekrar geleceğini, hatta o görevde 37. Olağan Kurultay'da da Özgür Özel'in de grup başkanı olduğunu ifade ederek sözü size bırakalım.
0: Peki. Teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için Emre Ayaz. Emre Ayaz neredeydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun evinin önündeydi. Oradan ayrıntıları paylaştı bizlerle. Tabii gözlerin çevrildiği iki nokta dedik. Biri CHP Genel Merkezi, biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önü. Artık Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı. 38. kurultay artık yok hükmünde. Ve ondan sonraki süreçteki yapılan kurultaylar, olağanüstü olağan kurultaylar, CHP bu süreç içerisinde sürekli kurultay yaptı biliyorsunuz. Peki bundan sonra ne olacak? CHP'den gelen açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalar, mahkemenin verdiği karar bir yanda duruyor. Hepsini konuşacağız. Özellikle mahkemenin verdiği kararda paylaştığı gerekçeler var. Yani gerekçeli kararını paylaştı mahkeme. Birazdan onu da paylaşacağız sizlerle. Orada çok önemli detaylar var. Özellikle bu seçim süreci içerisinde nelerin yapıldığı, seçime nasıl şaibenin karıştırıldığı meselesi çok çok önemli. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile ilgili bazı detaylar da var. Hatırlayacaksınız. Bu süreç içerisinde en çok konuştuğumuz meselelerden biri. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya gelerek bu seçim süreci içerisinde, kurultay süreci içerisinde işte temelinde şu var. Parayla veya başka vaatlerle CHP kurultayı öncesinde CHP delegelerinin yönelimlerini değiştirmek, oy atacakları ismi değiştirmek, onlara vaatlerde bulunarak. O gerekçeli kararda her şey tek tek sıralanmış. Onlara da bakacağız birazdan hepsine. Ama önce konuşmaya başlayalım. Şöyle süreci. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendioğlu bizlerle. Birkaç dakika içinde de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Levent Ersin Orallı da bizlerle olacak, yayınımızda olacak. Hasan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Şimdi pek çok şey soracağım ama önce şöyle sırayla başlayalım. Şunu sormak istiyorum.

0: İzleyenlerden bilmeyen olabilir. Mutlak butlan kararı verildi 38. kurultayla ilgili CHP'nin. Ne bu? Mutlak butlan nedir?
1: Mutlak butlan kesin bir geçersizlik demek. Yapılan bir işlem var. Yani zahiren şekilde bir yapılan işlem var. Fakat hukuki şartlar oluşmamış, hukuki kurallara dikkat edilmemiş ve bu nedenle yapıldığı andan itibaren geçersiz saymak. Şimdi mutlak dediğimiz şey kesin. Butlan da demek batıl olma, sakat olma ama ağır bir sakatlık bir hali. Bunun sonradan düzelmesi mümkün değil. Yani bir çocuğun ölü doğması gibi düşünün. Bu çocuğun yeniden yani ilaç verilmesi, doktora götürülmesi vesaireyle bunun düzelme ihtimali hiç yok demek.
0: Ayrıca Özgür
1: Bunun
0: Özel
1: böyle...
0: de konuşuyor. Şu an açıklama da yapıyor. Canlı onu da söyleyelim.
1: Evet.
0: Buyurun hocam, devam edelim.
1: Evet. Yani dolayısıyla mutlak butlan hali olduğu zaman işlem o andan itibaren hiç yapılmamış sayılır ve hiç olmamış sayılır ve o andan itibaren yapılan bütün işlemlerde geçersiz olur. Biz buna mutlak butlan diyoruz. Bunun düzelme ihtimali de hiç yok. Bu nedenle hem bu 2,5 sene kadar önce yapılmış olan kurultay hem de ondan sonra yapılan kurultaylar,
0: Hepsi
1: bunun üzerine
0: geçersiz.
1: bina edilen, bunun üzerine yapılan her şey geçersiz sayılır. Mutlak butlan dediğimiz şey hukukun ağır bir şekilde ihlali, kanunun emredici ilkelerine uyulmaması, bu mutlak butlan.
0: Yani 4 Kasım 2023 sabahı, daha
1: Evet.
0: kurultaya gitmeden önce CHP parti yönetimi isimleri kimden oluşuyorsa, mesela o süre
1: Evet.
0: içerisinde kimler varsa, yani bu karardan sonra yine aynı şey mi geçerli olacak?
1: Tabii ki bu karardan önce
0: O
1: kimler
0: halde bu
1: varsa on
0: CHP içerisinde işte ilçe yönetimleri vesaire, bunların hepsi mi yok hükmünde artık? Onlarda da
1: hepsi
0: yeniden
1: yok hükmünde
0: seçimler
1: olacak.
0: olacak, öyle mi?
1: Tabii ki öyle. Yani 4 Kasım'dan itibaren yapılmış olan bütün işlemler iptal edilmiş. Diyelim il teşkilatları feshedilmiş, yerine yenileri getirilmiş. Bu konuda da 45 kadar il başkanlığından söz ediliyor açık medyada. Yani dolayısıyla bu 45 kadar il başkanlığının başkanlığı da geçersiz olabilecek. Mahkeme kararı, bir de mahkeme kararında gördüğümüz şey şu: çok açık, net bir karar yazılmış. Yani herhangi bir duraksamaya ihtiyaç olmadan nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili çok açık olarak yazılmış. Çünkü hukukun çok ağır bir şekilde ihlal edildiğine karar vermiş. Bir de bu mahkeme bir yani asli hukuk değil de onun üstü istinaf mahkemesi. Yani bölge adliye mahkemesi bu ve onun kararı da tabii ki temize tabi. Yani 2 hafta içerisinde bunu temiz edebilirler ama bununla birlikte çok açık ve net olarak nelerin verildiği açıklanmış. Bir de tedbir kararı verilmiş. Tedbir kararı demek yani Yargıtay'a gidilebilir, şimdi beklenebilir gibi bir şey söylememiş. Derhal bu karar uygulanmalı ve gereği içinde ilçe seçim kuruluna, Çankaya 4. ayrıca Ankara İl Seçim Kurulu'na ve Yüksek Seçim Kurulu'nda gereği içinde bunlar gönderilmiş, bir de Ankara Valiliği'ne. Yani bunlar da gereğini yapacaklar. Bundan sonra tabii yani gerek Çankaya ilçe, gerek il seçim Ankara İl Seçim ve gerekse Yüksek Seçim Kurulu da bu konularla ilgili ne yapacaklarını açıklayabilirler. Ankara Valiliği de öyle. Bunlara da gereği için bildirilmiş ve zaten 2 haftalık süre de verilmiş. Ana muhalefetin elinde böyle bir imkan var. Yargıtay ilgili dairesine varsa gerekçeleri, işte bu mahkemeler yetkisiz mi görüyor ve ne diyorsa, zaten daha önce ne dedikleri de belli aslında bakarsanız. Ve bu konuda yayımlandı da, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekçeleri nelerdir? Bu böyle bir karar çıkarsa nasıl itiraz edileceği konusunda sosyal medyada da dolaşıyor. Yani ona göre işte asli hukuk mahkemelerin yetkili olmadığını, bunun üstü olan istinafın da yetkili olmadığını, Yargıtay'ın da yetkili olmadığını ileri sürecekler. Ve işin Yüksek Seçim Kurulu'na ait bir karar olması gerektiğinden muhtemelen bahsedecekler. Ve yani önümüzdeki günlerde bu tartışmalar devam edip gidecek.
0: Evet, bu söylediklerinizden sonuç olarak şunu anlıyorum. Sadece Özgür Özel'in genel başkanlığı değil, o süreçten sonra seçilen ilçe başkanları, il başkanlarının da Artık il başkanı ve ilçe başkanı olmadığını anlıyoruz. Yani alınan bütün kararlar yok hükmünde.
1: Çünkü
0: Peki burada şunu sormak istiyorum. Yani biz o halde Özgür Özel'den bahsederken bundan sonraki süreçte eski CHP genel başkanı da diyemeyeceğiz. Değil mi? Eski CHP genel başkanı
1: Yani
0: olmuyor çünkü o süreç yok hükmünde. CHP için bir rüya gibi. Yoktu yani. Hiç
1: Aynen
0: yok.
1: öyle. Tabii ki öyle. Yani 4 Kasım gününe kadar girilecek ve 4 Kasım'dan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrosu, disiplin kadrosu, parti meclisi kimlerse onlar yeniden iş başına gelecekler. Eğer bunlar diyelim görevi kabul etmeyeceklerse eğer diyelim sayın yani Kılıçdaroğlu görev kabul edeceği görülüyor ve işte parti meclisi disiplin kurulu o zaman da kayyum atanır partiye ve yani Kemal Kılıçdaroğlu önceki sayın başkan bunlar da yaptıkları ilgili mahkemeye rapor vermek durumundalar. Çünkü alınan bir tedbir kararı var. Devletin üç önemli organı var. Malumalileriniz yasama, yürütme ve yargı. Devletin üç önemli uzvundan biri ve yargı kararı da mutlaka uygulanmak zorunda. Dolayısıyla bu uygulanacak ve yani öyle zannediyorum yani yarından itibaren de bir görev devir teslimi de yapılabilir. Veya bir taraftan da buna eğer karşı çıkılırsa o da yani yürümez. Çünkü Ankara
0: Bu,
1: valine de gereği için
0: evet, bunun bir
1: bildirilmiş
0: süresi
1: zaten.
0: var mı? Şimdi mahkeme bugün bu kararı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görevi işte şu kadar günde alması gerekiyor, devralması gerekiyor gibi bir süre var mı hukukta?
1: Hayır yani öyle bir süre yok. Bu süre yarın yani makul bir süre, akla uygun bir
0: En
1: süre
0: kısa zamanda
1: içerisinde
0: yani o halde.
1: en kısa zamanda alması gerekiyor. Çünkü yani Cumhuriyet'te yaşıt bir partiden söz ediyoruz. Ana Muhalefet Partisi'nden söz ediyoruz. Türkiye'nin ana muhalefetsiz kalmaması gerekiyor. Ve yani gelen haberler de bu yönde. Ve yani eminim bu olacak. Ama bunun yanında yani eğer isterlerse 2 hafta içerisinde bunu Yargıtay'a ilgili dairesine götürebilecekler. Zaten dediğim gibi bu sosyal medyadan hangi tür itirazlar yapılacağı da aşağı yukarı belli. Yani öyle diyelim.
0: Evet. Şimdi
1: Ama
0: tabii
1: yani
0: temyiz
1: gerekçeli karardı.
0: mesela
1: Dediğiniz
0: bugün
1: gibi
0: Bakan
1: yani.
0: Akın Gürlek de buna vurgu yaptı. Temyiz az önce siz söylediniz. Temyiz yolunun açık olduğunu söyledi. Yani sonuç olarak bunu şunu anlıyoruz. Bu nihai evet mahkeme kararını verdi. Temyizden dönebilir, dönmeyebilir. Ama bu süreç içerisinde devir teslimin olması gerekiyor. Mahkemenin işaret ettiği şekilde Özgür Özel genel başkan değil artık. O Özgür Özel
1: Değil.
0: Manisa, CHP Manisa milletvekili şu an itibariyle.
1: Evet
0: Peki
1: ve ya,
0: Cumhuriyet Halk Partisi
1: önceye döndüğümüz
0: temize giderse o süreç tahminen ne kadar zamanda sonuçlanır?
1: yani bu konuda herhangi bir tahmin yürütmek
0: Zor.
1: yani bizim hukuk sistemimize göre bir yani belirli bir somut bir şey olması mümkün değil. Elindeki işe göre hangi daireye gidecekse o dairenin elindeki işler neler var, ne kadar dosyalar var, Yargıtay'da dosyalar çok da az değil. Yani buna göre buna bir öncelik verebilirler belki. Onların yani bileceği bir şey, oranın işte başkanı gündemini alacak. Orada üyeler var. Bir araya gelecekler, bir karar verecekler. Yani kısa bir zamanda mı alacaklar veya ne zaman alacaklar? Kamuoyunun dikkatin olduğu bir dava olduğu için üzerinde yani duracaklar.
0: Evet.
1: Ama orada yani bu dava sadece böyle bir dosyadan ibaret değil. Malumunuz Türkiye'nin birkaç yerinde dava açıldı. Sonra bunlar Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde birleşti. Ve orada yani konusu kalmayan bir dava dolayısıyla karar verilmesine yeri olmadığı karar verildi, istinaf edildi ve istinafta da istinafı yapan yine Cumhuriyet Halk Partililer. Tamamı Cumhuriyet Halk Partililer. Yani bu davanın bütün tarafları Cumhuriyet Halk Partililer
0: Bugün
1: ve
0: Akın Gürlek de onu söyledi Adalet Bakanı. Yeri gelmişken o sözlerini de ifade edeyim. Diyor ki özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi başvurularıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden isimlerin başvurularıyla başlamış. Yine CHP'deki beyanlar ve tanıklarıyla CHP'den gelen beyan ve tanıklarla şekillenmiştir diyor. Onların başvurusuyla
1: Yani
0: başladı, onlarla devam etti.
1: beyan Tanıklar var, masak raporları var,
0: Evet.
1: HTS kayıtları var, tanık beyanları, Uşak Belediye Başkanı'nın görevden alınan beyanları, diğer belediye başkanlarının dediği şeyler var, işin içerisine para döndüğü, bunlar hep gerekçeli kararın içerisinde bunların tamamı var, paranın döndüğü, işte belediye başkanlığı önerildiği, yani birilerine belediye meclis üyeliği önerildiği, market alışveriş kartları verildiği, bir de oyları fotoğraflarla tespit

0: edip ilgililere, bu 12 kişi, çünkü yargılanan 12 kişi var ve işte davalı konumunda mağdur da Kemal Kılıçdaroğlu malumunuz bu dosyada. Dolayısıyla bütün bunlar çok yani gerekçel olarak mahkeme kararında yer alıyor. Bir de birinci oylamadan sonra ikinci oylamayı geciktirerek Sayın Kılıçdaroğlu istifa edecek haberi yayılıyor. Bu da yani mahkeme kararında olduğu gibi yer alıyor.
1: Mahkeme kararında olduğu gibi yer alıyor. Tabii bundan
0: Evet,
1: sonraki
0: evet.
1: süreç içerisinde yaşanacaklar, olası meseleler
0: Evet.
1: önemli. Temiz konusunu konuştuk. Bu süreç içerisinde mahkemenin verdiği karara etki eden meseleler var. Şimdi o gerekçeli karardaki
0: Evet.
1: detayları birazdan da konuşmaya başlayacağız. Şimdi bir de 1 Temmuz'da ceza davası meselesi var.
0: Tabii ki.
1: Bu nedir? Mesela bu karar neden şimdi verildi? O dava ile arasında bir bağ var mı? Ya da orada verilecek karar mutlak mutlanla ilgili bir durumu etkiler mi?
0: Şimdi tabii ki mahkeme kararları birbirini etkiler. Yani bununla ilgili tek bir dosyanın olmadığını bütün Türkiye biliyor aslında. Çünkü ceza mahkemeleri var bu İstanbul'da, Aydın'da, Antalya'da ve bunların tamamı bir araya geliyor. Şimdi bu yani istinap mahkemesi önündeki dosya biz ben de geçmişte avukattım. Yine avukatım fakat avukatlık yapmıyorum şu anda da kuzu dosya derdik. Yani kuzu gibi
1: Evet.
0: olmuş. Bayağı yani kocaman dosyalar. Telisle getirilen, çuvalla getirilen dosyalar da oluyor. Bu dava öyle bir şey. Yani davalar geliyor, işlerinden beyanlar var, işte HTS kayıtları, MASAK kayıtları, telefon görüşmeleri, telefonların içerisine çıkan fotoğraflar. Şimdi bunlarla bir de ayrıca ceza kanunu da ihlal edilmiş bu mahkeme kararına göre. Bu da siyasi partiler kanunu aykırılıktan, oradaki ceza hükümlerine aykırılıktan. Çünkü oradaki emredici hükümler var. Demokrasi ve eşitlik kuralları. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üyelerin arasına eşitsiz konulmuştur deniliyor bu kararda. Yani hepsine eşit muamele yapılmamış ve demokrasi esaslarına aykırılık davranmış. Oysa Siyasi Partiler Kanunu 2820 sayılı kanuna göre siyasi partiler bütün işlerinde demokrasi esaslarına riayet etmek zorundalar. Ama burada bazıları kayırılmış ve bazıları da kayırılarak güce dayalı işlem diyor bu mahkeme kararında. Güç ilişkileriyle irade sakatlanması ve irade fesadı kavramı kullanılıyor. Delegelerin iradeleri fesada uğratıldı. Bu da siyasi partiler kanununa göre suç. Bu suçlarla ilgili de ayrıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gelecek. Tabii ki bu karar da dediğimiz gibi temize tabi, bir 2 haftalık temize tabi. Elbette yani
1: Yani
0: kapsül
1: söylediklerinizden
0: görüşleri
1: şunu anlıyorum. Burada sadece evet mahkeme bir karar verdi. Ama işte mutlak mutlanla kalacak bir şey değil. Bunların bir de cezai sorumluluğu var. Yani siz
0: o da
1: bunları
0: ayrı bir
1: yaptınız.
0: dosya.
1: İşte dizayn
0: Evet.
1: ettiniz. Özür dilerim. Dizayn ettiniz partiyi o süreç içerisinde. Delegeleri baskı uyguladınız. İşte para verdiniz. Bir şeyler vaat ettiniz. Tamam. Düştü. Mutlak mutlan oldu. Artık geçersiz. Ama bir de bunun yargılaması var, değil mi ya? Doğru anlıyorum.
0: Tabii ki. Ceza yargılaması ayrı devam edecek. O ayrı bir dosya, ayrı bir mahkeme. Ceza davası ayrıca yürüyecek. Bu farklı bir dosya. Yani birden burada kamunun zararı olduğu için ayrıca tedbir kararı verildi. Bu da dikkat çekiyor. Yani mahkeme bir tedbir kararı vermeyebilirdi de. Sadece bir karar verirdi ve işte temyizi de kabil 15 gün yani 2 hafta içerisinde yargıtaya gidilebilir diyebilirdi. Ama burada kamunun zararı olduğu, kamunun haklarının çok ağır biçimde ihlal olduğu kanısına vardığı için tedbir kararı verildi. Yani hemen gelsin iş başına önceki yönetim. Çünkü bu sonraki yönetim demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı ve Siyasi Partiler Kanunu 2820 sayılı kanunun emredici hükümlerine aykırılık içerisinde. Burada hemen iş başına gelmesini istedi. Bu yani kamu yararının acilen ihlali düzeltmesi talebi. Yani onarıcı bir adalet tabiri caizse. Mahkeme kararında bu da yani çok dikkat çekiyor. İhtiyati tedbir kararı.
1: Evet. Tabii üzerinde konuşacağımız çok detay var. Özellikle bu mahkemenin gerekçeli kararı çok çok ayrıntılı,
0: Çok
1: üzerinde durmamız
0: ayrıntılı.
1: gereken çok çok başlıklar çok önemli. Hepsinin üzerinde ayrı ayrı durmak
0: Evet.
1: gerekiyor. Levent

0: Levent Ersin Orallı bizimle olacak demiştik. Levent Ersin Orallı hazır sanıyorum aramızda. Levent Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erkan Bey. Sizlere, kıymetli hocama saygı ve selamlarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben de saygılarımı sunuyorum.
0: Şimdi Levent Bey döneceğim size, sorularımı sormaya başlayacağım. Ama öncesinde şu gerekçeli karar, bir dediğimiz var. O gerekçeli kararı bir getirelim arkadaşlar, bir bakalım. O kararda çok önemli ifadeler var, detaylar var. Şu ışığı da bir açalım size zahmet. Evet, açtık. Şimdi neler söyleniyor? Mutlak mutlan kararı neden alındı? Oy birliğiyle. Bakın oy birliğiyle evet. Alındı. Ben bunu da soracağım. Oy birliği, oy çokluğu bu kararın alınmasında önemli. Oy birliğiyle alınan bir karar. Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Şöyle madde madde gidelim. Hepsini konuşacağız. Delege iradesi fesada uğratıldı deniliyor. Delegenin iradesi üzerinde yapılan baskı. Bazı delegelerin oy tercihleri yönlendirildi. Az önce de onu konuşmuştuk. İşte nasıl yönlendirildi? İşte kimine ifadeler paylaşılan o dava dosyası üzerinde hatırlayacaksınız. Nakit paraların götürüldüğü, bazı marketlerden kartların verildiği, işte telefonların verildiği, paraların. Sonuç olarak belli bir motivasyonla, yani bunun özünde de para var. Veya paraya işte para edecek şeyler var daha doğrusu. Bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na değil de Özgür Özel'e oy atmaları sağlandı. İşte burada detaylar, para, iş, adaylık ve başka vaatlerde bulunuldu deniliyor. Oylar denetlendi ve gizli irade zedelendi. Yani nasıl? Hatırlayacaksınız işte sadece size bir para verdik gidin orada oy atın değil. Oy attığınıza dair bir de fotoğraf çekin. Bunu bize kanıtlayın denildi. O süreç içerisindeki ifadelerden hatırlayacağız. İşte son dönemde hatırlayın Özkan Yalım'ın ifadeleri, bu para trafiğini anlattığı ifadeleri burada önemli bir yer alıyor. Oy pusularının fotoğrafları istendi, zaten ondan bahsettim. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkeleri ihlal edildi. Tek tek maddeleri ifade edelim. Tabii benim anladığım şeyler var. Hukukçu değilim. Hukukçularımız orada. Hepsini soracağım birazdan. Seçimler demokrasi esaslarına uygun yapılmadı. Kanun hükümlerine aykırı hareket edildi. Sonradan yapılan olağanüstü kurultay sakatlığı gidermedi. Şimdi en çok konuşulan mesele bu. Evet, deniliyor ki biz 38. kurultayı yaptık. Ama sonradan kurultaylar da yaptık. İşte bir olağanüstüsü var. Olağan kurultay var CHP'de. Ama diyor ki mahkeme kararında bunlar diyor o sakatlığı gideremedi. Tam olarak ne diyor? Sonradan yapılan olağanüstü kurultay bu bahsedilen sakatlığı gideremedi. Peki ne anlama gelir bunlar? Levent Bey, delege iradesi fesata uğratıldı. Para, iş, adaylık, başka vaatler vesaire vesaire pek çok şeyden bahsediliyor. Kanuna aykırılık. Özellikle CHP içindeki isimlerin şu an savunduğu, hayır siz ona öyle diyorsunuz ama biz sonra kurultaylar yaptık. İşte tekrar Özgür Özel'in genel başkanlığı perçinlendi. Hayır, o bizim genel başkanımız, olur mu, yeni kurultaylar yaptık deniliyor. Şöyle hepsinin bir detayını isteyeceğim sizden. Bu maddeler ne anlatıyor bize?
1: Evet. Bir kesin hükümsüzlük kararı alındıktan sonra 38. kurultaya dair, orada seçilmiş iradenin almış olduğu devam mahiyetindeki bütün kararlar hukuki anlamda anlamsız hale geliyor. O bakımdan daha sonrası sizin olağanüstü kurultay yapmanız, yeni olağan kurultayı toplamanız, parti meclisi oluşturmanız, disiplin kurullarını belirlemeniz, merkez yönetim kurulunu ortaya koymuş olmanızın bu saatten sonra bir anlam ifade etmeyeceği mutlak mutlak böyle bir karar. Kesin manada hükümsüzlük. Çünkü 38. kurultay kesin hükümsüz ise o kurultayda ortaya çıkmış iradenin aldığı kararlar da hükmünü kaybediyor. O bakımdan Bölge Adliye Mahkemesi kararı alırken siz bu hukuksuzluğu gideremediniz diyor. Ortadan kalacak tedbirleri alamadınız diyor. Aslında bir miktar da parti içerisinde bir sürecin işletilmesi beklenmiş belli ki. Disiplin kurullarının çalışması beklenmiş belli ki. Ama açık olan bir hadise var. Hem siyasi partiler kanunu itibariyle, kıymetli hocam den vurdu, hem seçim kanunu itibariyle bir partinin kendi içerisindeki seçim sürecinin de hem anayasal bağlamda hem de kanuni anlamda demokrasiye ilişkin ilkelere uyumlu olması beklenir. İradelerin sakatlanmaması beklenir. İradelerin yönlendirilmemesi

0: beklenir. Adaylar arasında eşitlik ilkesine aykırı bir durumun doğmaması, menfaat sağlamak amacıyla, çıkar sağlamak amacıyla bir oydaşma sürecinin doğmaması beklenir. Ama Bölge Adliye Mahkemesi diyor ki, aşağı tarafta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozarken bu hadiseye siz konusuz kalmış diye bakmamalısınız diyor. Seçmen ve delegasyonun iradesinin bu denli sakat olduğu bir alanda biz nihai kararı alıncaya kadar ihtiyati bir tedbir kararı alalım. Niye alıyor bu ihtiyati tedbir kararını? Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği zarar görmesin diye. Mevcut yönetim anlayışıyla bir süreç yeniden sakat olacak biçimde yönetilmesin diye. Daha fazla hukuka aykırı kararla karşı karşıya kalınmasın ve içinden çıkılma ihtimali iyice zor olacak yeni hukuki süreçler cereyan etmesin diye. Bu çok samimi söylüyorum. Kıymetli izleyenlerimiz bunun altını özellikle çizsinler. Bu ihtiyati tedbir kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini korumak amacıyla alınmış bir karardır. Partisel manada tüzel kişilik daha fazla zarar görmesin diye alınmış bir ihtiyati karardır. Bunun da altını çizelim. Bu manada yürütme organının ya da herhangi bir yapının doğrudan bir baskı altında kalarak yargıya müdahale ettiği vesaire gibi söylemlerin ne kadar gerçek dışı olduğunu da bir kere daha vurgulamış olalım Erkan Bey.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından da herhalde şunu görüyoruz değil mi? Bu görevi devralacak.
0: Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 38. kurultayın öncesinde dönülsün kararını uygulamaz ise partiye haliyle bir kayyum atanması durumu söz konusu olacaktır. Yönetsel bir kayyumun atanmasına göz yumamam cümlesini hatırlıyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. O bakımdan partiyi şüphesiz kendi deyimiyle partilerin yönetiyor olması olası bir yargısal kayyumdan çok daha iyi olacaktır söylemi haliyle o partinin devralınmasını yönetsel anlamda partinin partilerce yönetilmesi gerektiğine uygun olacaktır. Ama Erkan Bey şunu da söyleyelim. Bir mahkemenin kararına katılmayabilirsiniz. Bir yargısal kararı ifade özgürlüğü bağlamında eleştirebilirsiniz. Bu gayet makul bir durum. Ama o kararı uygulamıyorum diyemezsiniz. Hem usul hukuku bağlamında, anayasal bağlamda bir kararı uygulama noktasında eğer idareyi, kolluk güçlerini icraî bir faaliyet yapmaya davet ederseniz bu durumda haliyle bu hukuk devleti ilkesi demokrasi çatısı altında yaşamaya gayret ettiğimiz sürece de zarar verecek bir mahiyete dönüşebilir. 100 yılı aşkın bir siyasi hareketin önemli bir ideolojik söylemle demokratik söylemleri barındıran bir hareketin de muhtemelen Türkiye siyasi tarihinde demokrasiye ya da hukuk devleti anlayışına zarar vermekten imtina etmesi de bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak bizim doğal hakkımızdır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu burada CHP'nin önündeki yollar. Biri temyiz. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek de dedi. Başka bir yol var mı? Mesela diyor ki CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Gereken yapılacak. Yani ne yapabilir? Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bulunan isimler. Artık onlar o yani şu anda aslında şunu da söyleyemeyiz değil mi? Yani Ali Mahir Başarır CHP Grup Başkan Vekili değil şu anda o halde. Az önce onu konuştuk. Hasan Bey'le siz gelmeden önce eski CHP Genel Başkanı da diyemeyeceğiz Özgür Özel'e galiba öyle gözüküyor.
0: Şüphesiz tarihsel hukuki anlamda bir genel başkanlık dönemi var, orası boş geçmedi.
1: Ama yok fakat, hükmünde.
0: Evet, fakat acaba CHP bunu nasıl algılayacak? Orası bir geçiş dönemi mi olacak? Boş küme olarak mı değerlendirilecek göreceğiz. Fakat gereğini yapacağız cümlesini ben gayet anlamlı buluyorum. Yargının kararını uygulayacağız demek istemiştir herhalde.
1: Tanımıyoruz diyor ama.
0: Adalete. Keşke öyle olsa değil mi? Hukuk devletine inanması beklenir. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin tamamını temsilden sorumlu bir grup başkan vekilinin hukuk kararını uymuyorum cümlesini makul bulmamak gerekir. Fakat temyiz süreci kritik bir süreç. Bölge Adliye Mahkemesi'nin
1: almış Özgür Özel Yargıtay'a başvurumuzu yaptık demiş Levent Bey.
0: Olmaz. Yapamaz. Yapamaz.
1: Yarın da YSK'ya karar... başvurumuzu yapacağız diyor. Ama bunlar hukuki doğru yollar değil. Doğru anlıyorum değil mi söylediklerinizden?
0: Açık söylemek gerekirse hangi sıfatla yapacağı sorusunu soruyorum ben. Şimdi davacıların evet, kim olduğu belli. Şimdi Lütfü Bey ve çok sayıda
1: yani
0: kişi
1: Manisa davacı. Milletvekili olarak yapacak herhalde o halde.
0: Çok güzel. Olmaz. Olmaz.
1: O da olmaz.
0: Partide davalı olan bu yargı kararında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı artık kim tarafından yönetiliyorsa temyiz sürecini onun izlemesi beklenir. Yani tüzel kişiliği temsilen, örnek veriyorum, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı adına bir başvuruda bulunabilir. Ama Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi adına bir başvuru yönetme kabiliyeti söz konusu değil. Burada bu saatten sonra belki Kemal Bey'le gayet de makul olur, orta bir yol bulunur, Kemal Bey ikna edilir, efendim biz böyle bir yolsuzluk yapmadık, sizden ricam partiyi böyle bir sıkıntının içerisine sokmayalım, gelin beraber bir temyiz başvurusunda bulunalım ve bu süreçle ilgili kararı bekleyelim diyebilirler. Şimdi olgun bir tavır hukuk sistematiğini iyileştirilmesi ve etkin kullanılmasıyla ilintilidir. Parti içinde barış sağlanır, o anlamda bölünmüşlük ortadan kalkar ve demokrasiye ilişkin, hukuk devletine ilişkin sorgular ortadan kalkar diye düşünüyorum.
1: Hasan Bey, ben sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Yargıtay'a başvurduk diyor. Yarın evet, YSK'ya şimdi, başvuracağız diyor. Yani başvurulacak yerler buralar mı? Sizin yorumunuz ne?
2: Şimdi efendim, yani şöyle bir tartışma olabilir. Sayın Özgür Özel grup başkanı vekiliydi o dönemde. Hı-hı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanı vekiliydi. Ama yani partinin genel başkanı izin vermezse grup başkanı vekili olarak nasıl başvuracak? Hı-hı. Çünkü yani eğer kendi yani genel başkanla çatışan bir karar vermiş, o zaman o görevden de alınabilir mahkeme kararına göre. Bu nedenle yani ben meslektaşıma katılıyorum, saygıdeğer meslektaşıma. Yani grup başkan vekili olmak da başvurma için tam yani bir genel başkandan yetki almadan böyle bir şeye başvurması mümkün değil. Çünkü mahkeme kararı ile kendisi hükümsüz hale düşmüş zaten. Böyle bir şey yapmaları kendilerini yani hala işte biz yani geçerliyiz, geçerli yönetimiz anlamına geliyor ki bu mahkeme kararına aykırı olur ve tedbir kararına da aykırı olur tabii ki.
1: Evet.
2: Yani başvuracakları yerler Yüksek Seçim Kurulu. Yani ama buna genel başkan başvuracak. İşte Yargıtay, İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu işte ya buralara başvurabilir. Çünkü gereği için buralara mahkeme kararı yazılmış. Tabii ki bunların yani en önemlisi Yüksek Seçim Kurulu. Çünkü onların iddialarında yani şöyle diyeyim, iki türlü Cumhuriyet Halk Partisi var şu anda. Bir arınmak isteyenler, bir de arınmak istemeyenler tabiri caizse. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi arınmak isteyen ve partiyi yolsuzluklardan, usulsüzlüklerden kurtarmak isteyen bir ekip. Ama Sayın Özgür Özel ekibi de şu anda bizde herhangi bir şey yok. Biz yani ekibimiz masum ve biz de doğru yoldayız diyen bir ekip. Ve bu iki ekip birbiriyle çatışan iki ekip. Yani bunlar bir araya gelirler ve anlaşırlar. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuralım, işte Yargıtay'a. O zaman olur. Ama yani bu konuda anlaşamazlarsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği olur. O ne dese o olacak elbette.
1: Evet, burada şunu anlamak lazım. İzleyicilerimize de bir kez daha ifade etmek lazım. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve evet, 2023-4 Kasım sabahı kadrolar, listelerde kim varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet, şu an o isimler geçerli. Evet. Tüm bu süreç oraya döndü. Arası bütün o süreç 2-3 yıllık süreç iptal edildi. Peki evet, bir şey diyecektiniz hocam, tamamlayın.
2: Yani tabii sadece genel başkan değil, parti meclisi de komple önceki
1: tabii,
2: ekip
1: tabii,
2: disiplin kurulu da öyle.
1: Tabii.
2: Çünkü
1: yani ilçe başkanları az önce de konuştuğumuz gibi.
2: Evet, bu dava açanları malum partiden ihraç edilmişti. Yani yine ihraçlar olabilir ama şu anda ihraç edemez diyelim Sayın Özgür Özel. Yani o diyelim dava açanlar diğerleri yani herhangi birini. Çünkü disiplin kurulu da artık önceki disiplin kurulu olacak. Yeni ihraçlar da söz konusu olamaz. Yeni il teşkilatları feshi de mümkün değil. Yani tabiri caizse hiçbir görevi yok. Yani yargıtaya başvurmak çok önemli bir görev. O değil, daha küçük işlerde bile, yani bir çaycı bile atama, bir kahve getirecek bir adamı atama, bunları bile yapamaz
1: Peki.
2: artık. Çünkü mahkeme kararı son derece açık.
1: Şimdi bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek, az önce ifade ettim, bir kez daha söyleyeyim. Levent Bey, size soracağım. Yani özellikle dedi, vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden başvurularla başlamış. Yine CHP'den gelen beyanlar ve tanıklıklarla şekillenmiştir dedi. Ama ısrarla bu meselenin hiçbir noktasında, işte hükümet olmamasına rağmen, AK Parti olmamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmamasına rağmen, şimdi sosyal medyaya da şöyle göz ucuyla tabii akşamdan beri de bakıyoruz ama oraya mal etme çabası var. Özgür Özel buradaki açıklamalarında da şunu diyor. Ne demiş? Birileri bizim kurultayı kazanmamızı hazmedemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor. Birileri de yerel seçimleri kazanmamızı hazmedemedi diyor. Yani ısrarla meseleyi hükümete mal etme çabası var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bunu bir yorumlamanızı isteyeceğim.
0: Bir hazmedememişlik olabilir. Bu siyaset. Kemal Bey sırtından hançerlendiğini söyledi mesela. Bu bir siyasi kanaat. Yerel seçimleri kazandığı için iktidar cenahı bundan kaynaklı olarak mutlu olmayabilir. Bu da siyaset. Ama Erkan Bey, konuştuğumuz konu hukuk. Konuşulan konu hukuk olduğu zaman siyaset dehlizleri içerisinde kaybolmanın manası yok. Bu saatten sonra tribünlere oynamanın anlamı yok. Bu saatten sonra yapılması gereken hadisenin Sayın Genel Başkan'la Sayın Grup Başkan Vekili'nin, bakın bunları somut sıfatları itibariyle söylüyorum. Sayın Genel Başkan'la Sayın Grup Başkan Vekili'nin bir araya gelip bu süreci nasıl yönetebileceklerine dair bir ortak akıl geliştirmek. Çünkü ya hukuktan taviz vereceksiniz ya demokrasiden taviz vereceksiniz anlayışıyla eğer yol yürümeye gayret ederseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik iki ayağından bir tanesini ortadan kaldıracak bir yönelim içerisine girme riskiyle karşı
1: Bu
0: karşıyasınız.
1: arada çok bölüyorum. Özgür
0: Aynen.
1: Özel, Kemal Kılıçdaroğlu aradı demiş. Onu aradığını söylüyor. Ama tabii detay vermedi sanırım.
0: Özgür Bey Kemal Bey'i mi aramış?
1: Yok, Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i arıyor.
0: Bak çok makul, gayet makul. Bir genel başkanın grup başkan vekiline telefon
1: Çok pardon.
0: etmesi.
1: Açmadı mı? Açmamış mı? Telefonunu açmamış. Geri dön. Telefonuna dönmedim, ne konuşacağız demiş. Tamam, şimdi anladım.
0: Ne
1: Ses tam
0: konuşacak
1: gelmedi az önce.
0: konusunda biz kendisine yardımcı olalım ne konuşacağı konusunda
1: Bir
0: birlikte
1: dakikamız
0: karar
1: Levent Bey. Süremiz bitti.
0: al
1: Bir
0: o
1: dakika
0: zaman bizi
1: tamamlayalım.
0: izliyorsa
1: Bir
0: hemen
1: dakika tamamlayalım.
0: birlikte bir karar alarak bundan sonraki siyaset sürecini işletmeliler çünkü terörsüz Türkiye var çünkü mavi vatana ilişkin önemli hukuksal süreçler var çünkü Türkiye'nin yönetilmesi gereken yasama organı ihtiyaç duyduğumuz zaman dilimleri var. Devir bir çatışma devri değil. Yasama organına üye olduklarını unutmasın sayın milletvekilleri. Sadece bir partinin vekili değiller, 600 vekil 86 milyonu temsil ediyor. O bakımdan asli görevlerinin milletvekili olduğu gerçeğini asla unutmasınlar. Bunu konuşmalarında fayda görüyorum Erkan Bey.
1: Genel başkanların da telefonunu açsınlar o halde.
0: Yok, büyüğün zaten bakın bayrama da yaklaşıyoruz.
1: Peki.
0: Büyüğünün telefonunu açmamak diye bir şey var mı geleneğimizde göreneğimizde?
1: Yok tabii.
0: Kıymetli hocam telefon etse benim açma lüksüm var mı? Olmaz. Gideceksiniz elini öpeceksiniz
1: Peki. Şimdiden size de hayırlı bayramlar Levent Bey. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: değil mi? Sağ olun.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Levent Ersin Orallı hocam, çok teşekkür ediyorum detayları paylaştığınız için bizlerle. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendioğlu hocam, size de şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Detayları
2: İyi
1: bizlerle
2: bayramlar
1: paylaştığınız
2: diliyorum
1: için,
2: sayın
1: hukuki pek çok
2: meslektaşıma da.
1: mesele vardı. Onları da aydınlatmış olduk moderatör gecenin bu bölümünde. Konuştuk, değerlendirdik. Bu bölümün sonuna geldik. Saat başında elbette bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz ama bir ara.

0: tüm Türkiye bu röportajı konuşur.
1: O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
0: Akşam gazetesi ve 24 FBI'ın kırmızı bültenle aradığı Gülistan Doku cinayetinin firari faili Umut Altaş'ın izini sürdü, buldu ve konuşturdu. Altaş katilin ismini söyledi.
2: Türkan'ın arabasında öldürdü, o zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar. Hı.
0: Amerika'daki Umut Altaş cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği yerleri söyledi.

0: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
1: Soruşturmanın seyrini değiştirecek röportaj ve çok özel görüntüler sadece 24'te.
2: Dereye mereye atmazlar.
0: Dereye atmazlar. Bir toprağa mı gömülmüşmüş?
2: Saklayacakları bir yere gömmüşler. Çünkü dereye atsalar boğulurlar.
1: Umut Altaş röportajı Cuma saat 7'de 24.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adına.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar,

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Biberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
3: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanı.

kodlamayla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Efendim, moderatör geceye devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat daha sizlerle beraberiz. Elbette gündemimiz belli. Son dakika ekranda. CHP'de 38. kurultayı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı. Yine bu bültenimizin içerisinde de yoğun bir şekilde konuşacağız. Siyaseten CHP'ye etkileri ne olacak? Hepsine bakacağız. Ama önce gün içerisinde yaşananlara bir bakalım. 38. kurultayla ilgili mutlak butlan kararı geldi mahkemeden. 7. Asliye Hukuk Mahkemesi açıkladığı mutlak butlan kararını. Haberimizi izleyelim.
1: CHP'de beklenen karar çıktı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi mutlak butlan kararını açıkladı. Özgür Özel yönetimi bu kararla yok hükmünde. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacak.
2: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda.
1: Satın alınan delegeler, şaibe karışan bir kurultay. Sonuç, rezil olan CHP yönetimi. CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayıyla ilgili Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, son olarak eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olduğu ifadeyi dosyaya eklemişti. O ifadeler incelendi. Dosyanın tümü tekrar masaya yatırıldı ve karar aşamasına geçildi.
3: 1 milyon TL civarında borcumuzun olduğunu tüm vatandaşlar.
1: İstinaf Mahkemesi, CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili mutlak butlana hükmetti. Bu kararla Özgür Özel yönetimi, Özel yönetiminin aldığı kararlar ve bu süreçte yapılan tüm seçimler yok sayıldı. Yani CHP'de Özgür Özel dönemi hiç yaşanmadı sayıldı.
4: Mansur Başkanımın konuşmasıyla birlikte
1: kararla CHP 38. olağan kurultay sonrasına döndü. Genel Başkan tekrar Kemal Kılıçdaroğlu oldu. O kurultay öncesinde kim hangi görevdeyse CHP'de tekrar aynı koltuğa oturacak. Daha sonra CHP tekrar kurultaya gidecek.
0: Mutlak butlanın kısa özeti böyleydi. Tabii karar açıldıktan sonra gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu ilk hesabından ilk açıklamasını yaptı ve sağduyu çağrısında bulundu.
5: Mahkeme mutlak butlan dedi. Ankara bir anda hareketlendi. Gözler CHP Genel Merkezi'nde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeydi. Başkent siyaseti en sıcak günlerinden birini yaşadı. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararının çıkması sonrası CHP Genel Merkezi'nde deprem yaşandı. Özgür Özel mahkeme kararına rağmen aceleyle MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu genel merkeze gelir diye parti kapısına seçim otobüsü çekildi. Barikat kurulmaya çalışıldı. Bu sırada Ankara 36. Hukuk Dairesi Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Genel başkanlık görevi Kemal Kılıçdaroğlu'na devredildi.
2: 38. olağan kurultay başkanlık kurulu başkanlığına
5: art arda gelen kararlarla gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine çevrildi. Kılıçdaroğlu karar sonrası bu karar Türkiye ve CHP'ye hayırlı olsun açıklamasını yaptı. Kararı bütün partililer sükunetle karşılasın mesajı verdi.
2: Ben Kemal geliyorum.
0: Evet, kararla öyle gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Meseleyi bundan sonraki süreçte CHP içindeki siyasete etkisini hepsini konuşacağız. Daha doğrusu konuşmaya devam edeceğiz. Star gazetesi yazarı doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz ve gazeteci Levent Eke bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Erkan
7: Bey. Bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, sizinle başlayalım. Şimdi karar ortada. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden gelen tepkiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu sükunete davet ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Özgür Özel de Yargıtay'a başvurumuzu yaptık. Yarın da Yüksek Seçim Kurulu'na başvurumuzu yapacağız dedi. Şimdi bir önceki bölümde hukukçularla konuştuğumuzda yolun bu olmadığı söyleniyor. Yani temize gitmesi gerektiği ifade ediliyor. Ama orada da bir durum var. Özgür Özel artık genel başkan değil. Bir önceki kurultay dönemine döndüğümüzde grup başkan vekili ve Manisa milletvekili. Şu an başka hiçbir görevi yok. Parti meclisi o parti meclisi değil. MYK o MYK değil. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi CHP genel merkezinde olan isimlerin hiçbiri aslında o görevde değil şu an içerisinde. Ne olacak Mehmet Yalçın Yılmaz bundan sonra?
7: Tabii çok siyasi tarihimizde yaşamadığımız, karşılaşmadığımız bir durum açıkçası. Öncelikle demokrasimiz açısından üzüntü verici bir durum. Ana Muhalefet Partisi'nin yaşadığı bu kriz aslında belki önümüzdeki günlerde

haftalarca, belki de aylarca konuşulacak bir tartışmayı aslında körüklüyor sevgili Erkan. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin o meşhur kurultayına giden süreçte

0: bekleyen önemli bir lobi vardı. Hem siyaset sahnesinde bunun izlerini görüyorduk, bir yandan da medyada, iş dünyasında etkisini görüyorduk. Aslında o günlerde başlayan kavga bugün bir yargı kararıyla bambaşka bir boyuta evrildi ama mesele aynı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim yönetecek meselesi. Burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri sonrası gerçekleşen kongre ile ilgili, kurultayla ilgili başlangıçta bir sessizlik yaşadı ama parti içerisindeki taraftarları bu meseleyi ciddiye aldılar ve yargı sürecini başlatacak bazı ihbarlar ve şikayetler gitti. Tabi burada meselenin en önemli kısmı aslında az önce bir otobüs sahnesi verdiniz Erkan Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde bir otobüs görüntüsü var. Aslında otobüs görüntüsü, otobüsteki tasarım meseleyi gösteriyor. Bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na ait otobüste tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavganın esas aktörlerinin kim olduğunu, parti içerisinde İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki kavganın ne boyutta olduğunu gösteriyor. Ve kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de Özgür Özel'in bir emanetçi olduğu çok tartışıldı. Siyasetin finansmanını Ekrem İmamoğlu'nun sağladığı çok tartışıldı ve nihayetinde gelinen noktada bugün verilen karar yeni bir tartışmayı başlattı. Bu karar ne cihette uygulanacak? Esas karar beklenecek mi? Yani temiz kararı beklenecek mi? Yoksa beklenmeden yarın genel başkanlık koltuğu el değiştirecek mi tartışması başlattı. Tabii bu da hukukçular arasında belki bu gece sabaha kadar konuşulacak. Yarın da yine hukukçular açıklamalar yapacaklar. Biz de takip edeceğiz. Ama meselenin bir siyasi krize dönüştüğünü şimdiden söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu saatten sonra bir bütünlük içerisinde olması çok mümkün görünmüyor. Taraflardan bir kesim ki Özgür Özel'in başını çekeceği Ekrem İmamoğlu adına belki de bir kesim belki de yeni bir siyasi yolculuğa çıkacak. Belki de bunun için bir hazırlık da yapmış olabilirler diye düşünüyorum sevgili Erkan.
1: Özgür Özel zaten böyle bir ifadesi var, açıklaması var. Şöyle diyor, hemen notlarıma bakacağım ve bulacağım. Tam bu süreç içerisinde bir röportajdaymış haber geldiğinde. Yedekte bir parti olduğu iddiaları doğru mu diye soruluyor Özgür Özel'e. Doğru diyor, mutlak butlan öncesinde de vardı. Kapatılma tehlikesine karşı hazırlamıştık ifadelerini kullanmış Mehmet Yalçın Yılmaz.
0: Evet, yani bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu iki cephenin bir arada olması çok mümkün görünmüyor açıkçası. Zaten İstanbul İl Kurultayı'nda yaşanan olaylar biliyorsunuz İstanbul delegesine hakim olan bir siyasi partide kurultaya çok daha rahat gidiyor. Çünkü yaklaşık 1/5 delegeye hakim olmuş oluyorsunuz. O dönemde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul delegesinde ağırlık kazanması zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatına dair tartışmaları başlatmıştı. Burada tabii bazı finansal tartışmalar ortaya çıktı. Delege transferleri, işte para kulelerini tartışmalarıyla birlikte aslında biz siyasetin kirlendiğine dair bazı tablolar hatırlamaya başladık. Gelinen noktada bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu çok sert açıklamalar yapmaya başladı. Siyasal etik tartışmaları daha çok öne çıkmaya başladı. Önümüzdeki günlerde herhalde iki ayrı siyasi hareket olarak karşımıza çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi.
1: CHP'de çok çok hareketli günler bizi bekliyor. Levent Eke, Özgür Özel diyor ki bundan sonra gece gündüz genel merkezimizdeyiz, baba ocağını terk etmeyiz. Şimdi mahkeme kararı ortada. Böyle söylemde bulunan artık eski genel başkan da diyemiyoruz Özgür Özel çünkü o süreçte yok sayıldı. CHP Manisa milletvekili ya da grup başkanı artık. Mahkeme böyle söylüyor çünkü. Mahkemenin verdiği karara böyle bir çıkışta bulundu Özgür Özel bugün. az önce birkaç dakika önce yaptığı açıklama.

0: Ne olacak? Bu sürecin içerisinde nasıl çıkacak CHP? Eğer Özgür Özel orayı terk etmezse ne olacak yani?
1: Tablo ne kadar acı değil mi Erkan Bey?
0: Evet.
1: Cumhuriyeti kuran parti, Cumhuriyet'le yaşıt parti, Atatürk'ün partisi olarak nitelendirdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Mahkeme kararlarını uygulamamakta direneceğini açıklayan, siz de altını çizdiniz, artık genel başkan diyemiyoruz kendisine mahkeme kararından sonra, mutlak butlan kararından sonra. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili mahkeme kararlarına uyulmayacağını açık açık kamuoyuna deklare etti az önce. Hep birlikte izlediğimiz açıklamalarını da, takip ettiğimiz açıklamalarını da. Şimdi bir taraftan bu acı veriyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü pozisyon. Bir taraftan da biraz önceki görüntülere ben de döneyim. O otobüsün Cumhuriyet Halk Partisi'nin nizamiyesine çekilmesi ve mahkeme tarafından genel başkanlık görevini yeniden alması yönünde karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu o genel merkeze sokmama adımını. Bu da çok acı. Bir acı daha var, o da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararından sonra, şimdi yeniden genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olarak adlandıracağız kendisini, onun fotoğrafına CHP genel merkezinde yapılan hareket, hakaret, ayaklar altına alınması. Bu da o acı fotoğraflara bir acı daha ekliyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta ne yazık ki Türk demokrasisi açısından da kara bir leke. Cumhuriyet Halk Partililer açtı bu davayı. Cumhuriyet Halk Partililerin Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın girişimleriyle başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı kurultayda şahibi olduğu yönünde. Sonrasında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden itirafçılar, tanıklar o kurultayda, yani 38. olağan kurultayda 4-5 Kasım tarihli bir şahibi olduğu, usulsüzlük yapıldığı, delegelerin parayla satın alındığı gibi somut verilerle destekleyerek, somut delillerle destekleyerek bir dava yargı sürecine dönüştü bu iş. Ve sonrasında da
0: tam lafı sözü gelmişken Levent Bey, yani mahkemenin o gerekçeli kararı, oradaki ifadeleri de bir kez daha aktaralım, üzerinden konuşalım isterseniz. Delege iradesi fesata uğratıldı. Para, iş, adaylık ve başka vaatler var. Oylar denetlendi ve gizli irade zedelendi. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkeleri ihlal edildi. Kanuna aykırılık bulundu. Olağanüstü kurultaylar sakatlığı gideremedi. Dava konusuz kaldı kararı isabetli bulunmadı. Özel ve ekibi yetkisiz bulunduğu 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönüldü diyor gerekçeli kararda mahkeme.
1: Bir siyasi partiden bahsediyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Bunların bir siyasi partiyle yan yana gelmesi, birlikte anılması mümkün mü bir demokraside? Asla. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte düştüğü pozisyonu anlatmaya çalışıyoruz. Bunlarla birlikte anılıyor ne yazık ki. Eski genel başkan mahkeme kararından sonra yeniden genel başkan olacak Kemal Kılıçdaroğlu dün bir video paylaştı. Herkes biliyor, herkesin hafızasında.
0: Arının dedi.
1: Partisine arınma çağrısı yapıyor.
0: Evet.
1: Bu pisliklerden, hırsızlıklardan, rüşvetten, yolsuzluklardan arının, bunları geride bırakın. Normal bir siyasi parti kimliğine bürünün yeniden, eskisi gibi diye bir çağrısı var. Bunu bir genel başkan yapıyor. Ne acıdır ki kendi partisine yönelik yapıyor. Şimdi gelelim. Ne olacak bundan sonra? Şimdi az önce yine bahsettik o otobüsün çekilmesi, genel başkanın genel merkeze alınmama girişimi. Kim yapıyor bunu? Mahkeme kararıyla birlikte artık tırnak içinde korsan bir yönetim yapıyor. Çünkü artık ne Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ne de MYK üyeleri partinin A takımı. Artık korsan bir yönetim. Onların aldıkları kararlar geçersiz. Bundan sonra yapacakları her adım geçersiz. Peki böyle bir yönetim mahkeme kararına da uymayacak. Ne olacak peki en sonunda? Sonunda şu görüntüyle de karşılaşırsak bu da yine demokrasiye kara bir leke olarak geçecek. Ne yazık ki, umarım ki böyle olmaz. Polis zoruyla şu andaki yönetim

0: merkezden çıkarılacak ve mahkeme kararıyla genel başkanlığa yeniden gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu polis eşliğinde genel merkeze gelecek ki bu acı tabloyu ne yazık ki İstanbul'da, İstanbul Teşkilatı'nda yaşamıştık daha öncesinde. Şimdi bir kez de bunun daha büyük boyutunu genel merkezde yaşayacağız. Çünkü açıklanan mücadele edileceği, tırnak içinde nasıl bir mücadeleyse artık bu.
1: Siyasi partilerden önceki genel başkan.
2: Evet hocam, buyurun devam edelim.
0: Yani bu şekilde bir görüntüye bizi mahkum bırakıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Umarım sağduyu hakim gelir, mahkeme kararına uyulur ve işler çığırından çıkmadan bir tatlıya bağlanır diye umut ediyorum.
2: Evet, şimdi gerekçeli karar demişken, gerekçeli kararın içerisinde, mutlak butlan kararında bir Ekrem İmamoğlu detayı da var. Arkadaşlar bir infografimiz vardı, o infografiyi bir verelim. O karar içerisinde hangi detaylara vurgu yapılıyor bir görelim. Gelecek infografimiz özellikle bu süreç içerisinde nelerin olduğu, LED'in önüne doğru gideceğim, şu ışığı bir açalım. Mutlak butlan kararında o İmamoğlu detayında neler var? Şimdi bakalım. Ekrem İmamoğlu organize yapının merkezindeki isimlerden biri tespiti var. Gerekçeli kararda. İmamoğlu hakkında yürütülen ceza soruşturmalarına atıf yapılıyor. Delegelerin Özgür Özel lehine oy kullanması için çalışma yürütüldü deniliyor. Bu diğer detaylarda da vardı. Daha önceki infografikte paylaşmıştık. Ama burada Ekrem İmamoğlu'nun etkisine dair bir vurgu var. İlk turdan sonra delegelere Kemal Kılıçdaroğlu çekiliyor mesajı yayıldı deniliyor. Ceza soruşturması kısmında Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla anılıyor. MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık anlatımları dosyaya girdi. Karar oy birliğiyle alındı ve dosya için Yargıtay yolu açık bırakıldı. Daha doğrusu temyiz yolu açık bırakıldı demek daha da doğru olabilir. Paylaşılan o detaylar arasında bunlar önemli bir yer tutuyor. Mehmet Yalçın Yılmaz, şimdi bir yandan da tabii devam eden İmamoğlu suç örgütü davası var. Orada daha önce mahkeme şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Daha doğrusu oradaki durumun Ankara'daki diğer mahkeme tarafından da belgelerin talep edildiğini biliyorduk. Daha sonra Özkan Yalım'ın ifadeleri de mahkeme tarafından istendi. Tekrar eski Uşak Belediye Başkanı. Ve orada hatırlayalım, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemişti. 3-4 kere ifade verdi. Ardından işte Özgür Özel ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İşte paraları nasıl delegelere götürdükleri, ne kadar para bağışlaması gerektiği, daha doğrusu tırnak içerisinde ifadelerle ne kadar para götürdüğü, gönderdiği hepsini ifade etmişti, paylaşmıştı Özkan Yalım. Bu Ekrem İmamoğlu vurgusu gerekçeli karar içerisinde ne anlatıyor bize?
3: Zaten esas kavganın kritik cephesini tarif ediyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun kavgası hepimiz biliyoruz ki Özgür Özel'le değil. Özgür Özel partide görevi vardı, Kılıçdaroğlu'nun ekibindeydi, ancak 2023'e giden süreçte Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen lobi tarafından bir anlamda emanetçi başkan olarak genel merkeze getirtildi. Ve biliyorsunuz Özgür Özel uzun zamandır, yani 18 Mart dediğimiz Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili, operasyonuyla ilgili günden beri Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için uğraşıyor. Bu mücadelenin de gideceği yer belli. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyordu. Dolayısıyla burada taraflar çok net. Erkan Bey, Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için, partiye hakim olmak için bir savaş verdi. Burada da en önemli silahı paraydı. Paralar özellikle İstanbul Kongresi, diğer il kongreleri ve Büyük Genel Merkez Kurultayı'nda çok konuşuldu ve bunlar da Cumhuriyet Halk Partililer tarafından kayıt altına alınmıştı veya işte telefonlarında mesajlar, görüntü, görüşme kayıt

0: HTS kayıtları, bütün bunlar zaten kamuoyunun gündeminde dolaştı. Birçok gazeteciye bu dosyalar, bilgiler aktarıldı biliyorsunuz. Özellikle şikayetçi olan Cumhuriyet Halk Partililer tarafından. Kaldı ki hani bize de geldi böyle şeyler. CHP'li bazı siyasi isimler bunları böyle kamuoyunda yazan, konuşan köşe yazarlarına bile ulaştırdılar. Ve bunlardan tabii en ilginci işte cep telefonu dağıtılması, işte ciddi miktarlarda destelerle dolarların dağıtılması, delegelerin o gece karar değiştirmesi, işte Ankara'da lüks otellerde ağırlatılması, bir de işe alma meselesi var. Yani delegelerin oyları karşılığında çeşitli belediyelerde işe alma sözleri veriliyor. Bu sözlerde de işe insanlar gitmiyor. Yani bir de o tarafı var, daha etik sorunlar da var. Yani bankamatik personeline dönüştürülüyor. Bu tabii delegeler için bir anlamda siyasi kararlarına etki eden son derece etik dışı bir durum. Tabii bu olayı artık sevgili Erkan, hani tablo net, İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirme planı diye tanımlıyoruz. Kemal Bey de bunu engelledi. Bunu engellerken taraftarlarıyla, ekibiyle bir mücadele verdi. Yargı mücadelesi verdi. Bu anlamda partiyi suça bulaştıran, partide kirli işlerle meşgul kişilerle de Kemal Bey mücadele edeceğini defaatle söyledi. Burada tabii benim vurgulayabileceğim mesele şu. Bu sadece bir hani kurultay, kirli bir kurultay meselesi değil. Türk siyasi tarihinde çok önemli bir tartışmayı da başlatıyor. Yani siyasi partilerin geleceği ve bugünü yeterince tartışılmalı mı? Bu süreçlerdeki hukuk dışı süreçler, eylemler ve müdahaleler nasıl şeffaf hale getirilebilir? Yani siyaseti nasıl temizleyebiliriz? Siyaseti nasıl etik dairede bir alan haline getirebiliriz? Tartışmasını da başlatıyor. Dolayısıyla burada çok uzun zaman sürecek bir kavga başlıyor açıkçası. Ümit ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi çabuk halleder ve o arınmayı da gerçekleştirir. Hani biz burada Kemal Bey'i destekliyor gibi algılanmamalı. Kemal Bey daha temiz siyaset yaptığını söylüyor. Nitekim öyleydi. Yani karşılaştırırsak eğer, şimdi rakibi olan ve partiyi ele geçirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırdığımız zaman Kemal Bey'in daha temiz bir siyaset ürettiğini söyleyebiliriz. Hani siyasette başarılı olmak ayrı, başarısız olmak, seçim kaybetmek, kazanmak ayrı bir şey, ama en azından Kemal Bey'in bazı değerlere daha çok hakim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla partiyi bu gayrimeşru işlerle, yasa dışı suçlarla, özellikle geçtiğimiz haftalarda çok basına, gündeme gelen Antalya, Uşak belediye başkanlarının CHP'yi bu anlamda kirlettiği bir atmosferde Kemal Bey'in gelip partisini temizleme hakkı da var. Yani siyaseten var. Bugün de hukuken bir anlamda öne açılmış oluyor. Dolayısıyla biz biraz olayları gözlemleyeceğiz ve anlamaya çalışacağız sevgili Erkan.
1: Levent Bey, bu İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunulması, daha doğrusu böyle bir detayın yer alması, o süreç içerisinde çok konuştuk. İşte CHP içerisinde yeni bir dizayn. İmamoğlu suç örgütü iddianamesi içerisinde de şu vurgu vardı. İşte belirli kaynakları bir araya getirerek Ekrem İmamoğlu'nun bu işin sonunda, son tahlilde Cumhurbaşkanı yapmak. İşte burada dış istihbarat servisleriyle bağlantılar, bazı terör gruplarıyla bağlantılar, farklı isimler üzerinden istihbarat servisleriyle kurulan ağlar, hepsi ifade edilmişti. Asıl aktör olarak İmamoğlu mu işaret ediliyor acaba? Bu dizayn içerisinde. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Erkan Bey, aslında tablo

0: Kemal Kılıçdaroğlu çok net görmüştü ve çok net ortaya koymuştu. Özgür Özel tarafından siyasi partinin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderinin tek bir kişiye endekslendiğini, o tek kişi kim? Ekrem İmamoğlu. Bu şekilde olamayacağını, bu tutumun yanlış olduğunu, bu politikanın yanlış olduğunu gerek zaman zaman yaptığı açıklamalarda gerekse içinde ben de olduğum, benim de olduğum bazı gazetecilerle yaptığı görüşmelerde açık açık dile getiriyordu bunu. İşte bugün tablo daha da netleşiyor. Gelen itiraflar, parti içinden mahkemeye sunulan belgeler, bilgiler, deliller bir suç örgütü yapısını ortaya koyuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nu. Başta tabii çokça tartıştık. Bir diploma sorunu var. O bir türlü aşılamadı. Yatay geçiş sıkıntısı bir türlü anlatılamadı. Ve bu geçersizliği de mahkeme kararıyla ortaya kondu. Ama sonrasında yine ısrarcı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi o aday olamayacağı net bir şekilde ortaya çıkmasına rağmen tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut artık mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği gibi partinin bütün kaderi bir kişinin kaderine endekslendi. İşte burada ne diyelim siyaset açısından bir yanlış tutum olarak nitelendirilebilecek bir adım atıldı. Mehmet Hocam çok net aslında ortaya koydu. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel vasıtasıyla partiyi ele geçirmeye çalıştı ve yeni bir dizayn yapmaya çalıştı. Tabii bu delegelerin işte satın alınması, partinin ele geçirilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapılması ve neticesinde bu şekilde bir seçime girilmesi öngörüldü. Ancak bu gerek yargı kararlarıyla gerekse parti içinden başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere yükselen seslerle önlenmiş oldu. Şimdi ortaya dökülen tırnak içinde kepazelikler olarak adlandırayım ben bunu. İşte Antalya'da görüyoruz, Uşak'ta görüyoruz, itirafçı oluyorlar. Onların itiraflarından okuyoruz, kamuoyuna yansıyor bu bilgiler. Maazallah şimdi bu isimlerin bir seçimde ülke yönetimine gelmesi durumunda neler yaşayacağımızı tahayyül bile etmek istemiyorum aslında ben. İşte bir taraftan suç örgütü iddianamesi var, devam eden bir yargılama süreci var. Bir tarafta mutlak butlak kararı verilen ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla son bulan bir yargılama aşaması var. Şimdi iki koldan yürüyor ve artık yargının tabloyu son derece netleştirmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni belki de kendilerinin çıkarttığı raya yargı kararıyla gelmesini sağlıyor. Bu da Mehmet Hocam'ın da dediği gibi bir demokrasi kazanımı olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kendisini toparlaması ve eski sağlıklı siyasi hareketlerine, siyasetine dönmesiyle bir anlamda eski günlerine kavuşmasıyla Türk siyasetinin de bir derin nefes alacağını düşünüyorum ben
1: Evet,
0: Erkan Bey.
1: tabii bir de hani konuştuk biraz. İşte Özgür Özel'in bundan sonraki süreçte takınacağı tavır. Yani bakıyoruz işte borsa manipülasyonundan işte hayatı durdururuz gerekirse açıklamalarına, ifadelerine pek çok detay var. Dünkü açıklamasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu devam edelim. Mehmet Yalçın Yılmaz, arının demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu söylerken CHP Genel Başkanı değildi. Şimdi onu başkalarına söylemişti. Ama şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'yi arındırabilecek mi Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Yani bunu bilemeyim. Bilmem mümkün değil şu anda ama tabii partideki cepheleşme çok keskin. Ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütü birbirini gayet iyi tanıyor. Özellikle bu kurultay sonrası, olaylı kurultay sonrası, biliyorsunuz bir müddet sonra Kemal Kılıçdaroğlu hançer metaforunu kullanmıştı. Yani sırtından hançerlendiğini söylemişti. Orada zaten o mesaj Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na gidiyordu. O arada Kemal Bey'in yanında olduğunu zannettiği bazı kişilerin de o gece taraf değiştirdiğini biliyoruz. Hatta o gece iki tur gerçekleşmişti biliyorsunuz. İlk turdan sonra Kemal Bey'e çok baskı yaptılar. Ve orada özellikle Ekrem İmamoğlu'nun baskı yaptığını biliyoruz. Özgür Özel'in hakeza bir baskı yaptığını biliyoruz. Yani bir psikolojik baskıyla aslında Kemal Bey'i kendi yanındaki ekibin içerisinden de hançerleyenler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Kemal Bey'in bir listesi vardır. Zaten bir kara listesi vardır. Bu kara listede milletvekillerinden, parti yöneticilerinden ve özellikle belediye başkanlarından kimlerin bu tırnak içerisinde arınmaya muhtaç olduğunu net bir şekilde sayısal olarak, liste olarak ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Bu arınma nerede gerçekleşir? Yani bu arınmadan kasıt bir hamamda temizlenme gibi değil. Bunun etik ve ahlaki diyebileceğimiz alanda sorunlar yumağı olduğunu, karşılıklı bağımlılıklar içerdiğini de söyleyebiliriz. Çeşitli belediyelerde yaşanan olaylar biliyorsunuz basında çokça tartışıldı geçtiğimiz
1: Evet.
2: haftalarda. Yani bu kirli alanın arınması çok kolay değil. Ancak aktörlerin değişimiyle mümkündür. Yani aktörleri değiştirerek Kemal Bey bu temizliği yapabilir. Ben bu anlamda bir bölünme yaşanabileceğini, yani yeni bir parti hikayesiyle birlikte bir grubun oraya gideceğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan çok zarar göreceğini de düşünüyorum. Çünkü sevgili Erkan, neticede siyasetin finansmanı dediğimiz meselede büyük bir birikim yapılmış. İşte bahsi geçen davalarda da bahsedilen rakamlar hiç de az değil açıkçası. Dolayısıyla bu siyasetin finansmanı üzerinden yeni bir siyasi hareketi canlandıracaklarını düşünüyorum. Tabii önümüzdeki günler gergin geçecek. Özgür Özel partiden çıkmayacağını, ekibiyle, kadrosuyla birlikte orada duracağını söylüyor. Kemal Bey daha itidal içerisinde bu sürecin daha yumuşak bir geçişle olmasını istiyor. Biliyorsunuz İstanbul İl binasında da benzer bir durum yaşanmıştı. Orada da Gürsel Tekin mahkeme kararıyla atandığı için biliyorsunuz iki ayrı il binası olmuştu. Hatta bazı medya gruplarında da Özgür Bey'i il binası kullanıyorlar. Oysa mahkeme kararıyla Gürsel Bey'di. Ya böyle çok tartışmalı açıkçası biraz da çıkar odaklı bir süreç yaşanacak. Tabii üzücü nokta şu. Seçmen, yurttaş hangi partiye gönül verirse versin partisinden ilkelerine bağlı, prensipli politikalar ve politikacılar la karşılaşmak istiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bugün anketlerde %30 civarında ki iktidar partisine rakip neredeyse başa baş gidiyor. Ama birinci gündemi koltukta kim oturacak? İkinci gündemi siyasi rant sürecinde kimler ne kadar komisyon alacak? Bir milletvekili listesine girmenin bedeli milyon dolarlarla konuşuluyor. Birileri itiraf ediyor ben götürdüm şuna verdim otoparkta verdim genel başkan yardımcısını buldum falan diyor. Ya bu kadar kirli bir alan açıkçası. Hani bizim için bir siyasi analizden de açıkçası analizi de yıpratıyor ve yoruyor. Dolayısıyla önümüzde zor bir süreç var. Ümit ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç temizliğini yaparak Türk siyasetine daha etik bir düzeyde katkı verecek aktörler üretir.
1: Tabii karar açıklandıktan sonra kim ne dedi, kim nasıl tepki verdi, kim hangi tarafta durdu meselesi önem kazandı. Levent Eke. Şimdi gözlerin çevrildiği isimlerden biri Mansur Yavaş'tı. Şimdi bir tepki gösterdi evet yaptığı paylaşımda ama şöyle diyor Mansur Yavaş. Özgür Özel'in çevresinde yer alan, çevresinde kümelenen ve bu kararı tanımayacağız diyenlerin dışında duruyor. Şöyle diyor. Elbette pek çok şey söyledi. İşte doğru değildir vesaire vesaire ama elbette ortada yargı kararı var. Hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılamaz dedi Mansur Yavaş. Yapılması gereken aklı selimle hareket etmek. Yani şu an Özgür Özel'in söylediklerini tamamen dışında tavır alan bir Mansur Yavaş görüyoruz. Bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Tarafı belli mi sizce?
0: Tabii bir cümle daha var. Oradan başlayayım izninizle Erkan Bey. Birkaç ay içinde yine bir olağan ya da olağanüstü kurultaya götürmesi beklentisini de dile getiriyor evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Ama ben pek öyle olacağını düşünmüyorum. Mehmet Hocam da biraz değindi o konuya. Arınma işi nasıl olacak? Kimin eliyle olacak? Elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve 38. kurultay öncesinde parti yönetiminde olan isimler tarafından o arınma gerçekleştirilecek. Peki arınma nasıl olur? İşte suça karışan, usulsüzlüğe karışan, yolsuzluğa karışan, gayri ahlaki hareket eden bir isimler zaten parti tarafından iç yapıları da biliniyordur. İşte o isimlerin bence bir disiplin sürecine sevkine de biz bu süreçte şahitlik edeceğiz. İşte o arınma belki bir anlamda bu şekilde kendini gösterecek ve kendini hissettirecek ilerideki dönemde. Birkaç ay içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben parti olağan ya da olağanüstü kurultaya götürmeyeceğine inananlardanım. O sürecin biraz daha uzun süreceğini ve bu partinin Kemal Kılıçdaroğlu eliyle bir arınma harekatı, bir mücadelesi yaşayacağını düşünüyorum ben bir gazeteci olarak, yıllardır siyaseti takip eden bir isim olarak. Şimdi bir revanşist demeyeyim ama daha öncesinde işte bu değişim yani yönetim değişikliği olduğu zaman sonrasında gelen açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzüne tükürmeye varacak tepkiler gösterilmişti. Mutlak buttan sonrasında şayet gelir ve görevi devralırsa ve eski genel başkanlarına ağza alınmayacak her türlü şeyler söylenmişti bazı CHP'liler tarafından. Şimdi yine altını çizeyim bir rövanş olacağını düşünmüyorum ama bunların da bir şekilde hesabının artık görüleceğine inanıyorum. Tabii Mansur Yavaş'ın açıklamaları önemli. Erkan Bey siz de altını çizdiniz. Aslında Mansur Yavaş bir anlamda tarafını belli etmiş. Bir net bir tavır ortaya koymuş durumda. Nedir o? İşte bir tarafta mücadeleden, merkezi terk etmemekten, tırnak içinde vuruşa vuruşa bir mücadele vermekten bahseden Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir taraftan da işte sağduyu çağrısı yapan, itidalli davranılması gerektiğini söyleyen mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ortada. Şimdi Mansur Yavaş'ın sözlerini, ifadelerini bu iki kefeden hangisine koyarsak acaba tam oturmuş ve örtüşmüş olacak? Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla Mansur Yavaş'ın açıklamalarının örtüştüğünü görmek mümkün. Dolayısıyla işte giden bir parti yönetimi var. Sonrasında yine ve yeniden gelecek Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi var. Söz konusu isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Parti yönetimiyle kavga ederse pek huzurlu günler geçirmeyeceği ortada. Dolayısıyla bu mahkeme kararına uyulması ve mahkeme neyi gösteriyorsa ona riayet edilmesi bir hukukçu olarak, altını çizeyim, bir hukukçu Mansur Yavaş, bir hukukçunun göstereceği en normal adım, normal tavır bu. Mahkeme kararını saygıyla karşılıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun itidal çağrısına bir anlamda ayak uydurarak yeni yönetimle sıcak ilişkiler geliştireceğini de ortaya koymuş gibi görünüyor Mansur Yavaş Erkan Bey.
1: Mehmet Yalçın Yılmaz, sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Bir 2-3 dakikaya da tamamlayalım. Mansur Yavaş'ın bu itidalli açıklaması ve mahkeme kararlarına saygı gösterelim, gösterin ifadesi. Hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılamaz ifadesi. Bir yorum da sizden alayım.
2: Tabii partisi içerisinde şu anda en bu anlamda steril kalan aktör. Dolayısıyla gidişatı gözlemleyip partisinde kalmak isteyecek ve önümüzdeki dönemde aktif siyaset görevini sürdürmek isteyecek. Bu belediye başkanlığına devam etmek olabilir ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylık sürecinde bir rol almak da olabilir. Gayet sakin ve makul bir açıklama. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet iki cephe var ama hala makul, biraz da dengeyi gözeten aktörler de var. Sanırım Mansur Yavaş bu toz duman arasında biraz daha kenarda kalmak ve Kemal Bey göreve geldikten sonra yine belediye başkanlığını yaparak ona destek vermek isteyecektir diye düşünüyorum. Zaten Ekrem İmamoğlu'yla yeterince uyum içinde olmadığını da biliyorduk.
1: Star Gazetesi yazarı doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, gazeteci Levent Eke. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun. İki konuğumuza da uzun uzatıya konuştuk meseleyi. Tabii CHP içerisinde kazan kaynamaya devam ediyor. Aktaracağımız başka haberlerimiz de var. Devam ediyoruz biz de.

0: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının ABD'ye kaçan ve kırmızı bültenle aranan kilit ismi Umut Altaş'a 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın izini sürdü, yerini tespit etti ve röportaja ikna etti. Cinayet günü ve sonrasında yaşananları tek tek anlattı. İşte soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bilgiler ve özel görüntülerle Umut Altaş'ın gündemi sarsacak açıklamaları. Bu sabah sadece 24 ekranlarında olacak ve saat 7'de ekranlara gelecek.
1: Tüm Türkiye bu röportajı konuştu.
2: O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım babasına dedi.
1: Akşam Gazetesi ve 24 FBI'ın kırmızı bültenle aradığı Gülistan Doku cinayetinin firari faili Umut Altaş'ın izini sürdü, buldu ve konuşturdu. Altaş katilin ismini söyledi.
3: Türkan arabasında öldürdü, o zaman Şükrü'nün arabasında taşıdılar.
1: Amerika'daki Umut Altaş, cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği yerleri söyledi.
3: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
1: Soruşturmanın seyrini değiştirecek röportaj ve çok özel görüntüler sadece 24'te.
2: Dereye mereye atmazlar.
3: Dereye atmazlar. Bir toprağa mı gömülmüştür?
2: Saklayacakları bir yere gömülmüştür. Çünkü dereye atsalar boğulur.
1: Umut Altaş röportajı sabah saat 7'de 24'te.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Efes 2026 tatbikatında konuştu. Erdoğan, soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Erdoğan, Türk ordusu istiklalin ordusudur diyerek Türk ordusunun önemine de dikkat çekti.
4: Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personelin katıldığı Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde tarihi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor dedi.
4: Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
5: Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin damga vurduğu tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk ordusu istiklalin ordusudur diyerek Türk ordusunun önemine dikkati çekti.
4: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan hassas bir dönemden geçiyoruz diyerek yeni ittifaklar kurulduğunu ama yeni bir düzen kurulamadığını hatırlattı.
4: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken Biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
5: Erdoğan, Türkiye'nin soykırım şebekeleri karşısında insanlığı savunmayı devam edeceğinin altını bir kez daha çizdi.
4: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel somut filosunda yer alan aktivistler İstanbul'a geldi. İsrail'in müdahalesine maruz kalan gönüllüler yaşadıkları süreci anlattı. Aktivistler amaçlarının dünyaya insanlık vicdanını göstermek olduğunu söyledi.
6: 500'e yakın aktivist Sumut Filosu misyonuna dahil olduk. Sumut Filosu'nun misyonunun ne kadar değerli, kıymetli olduğunu bir kez daha şahadet ettik, gördük.
7: Sumut Filosu ikinci kez Filistin'e destek olmak için Gazze'deki ablukayı aşarak insani yardım götürmek amacıyla Marmaris'ten açılmıştı. Uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Negev çölündeki Ketziot hapishanesinden çıkarılan küresel Sumut Filosu aktivistleri İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na götürüldü. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde 85'i Türk olmak üzere 422 aktivist özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistlerin İstanbul Havalimanı'na inişiyle birlikte büyük coşku yaşandı. Yaşadıkları süreci insanlık mücadelesi olarak tanımladılar.
8: Çok ağladım. İşkence gördüğüm için değil. Bu insani yardımı Gazze'de bizi dört gözle bekleyen bebeklere ulaştıramadığımız için. Filistin ve Gazze'deki masum insanlar.

0: S400'de beklerken biz oraya gidemedik. Ve bizi terör olarak ilan etmiş Netanyahu, bizim ne taşıdığımızı sordular ve size burada söylüyorum. Biz vicdan taşıyorduk. Biz insani yardım taşıyorduk. Bizim silahımız, kalbimiz, insanlığımız ve merhametimizdi.
1: Aktivistler İsrail güçlerinin zulmünü anlattı.
2: Çok sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık orada. Birçok arkadaşımız, kardeşimiz, bacımız yaralandı. Çok kötü muamelelere maruz kaldık.
1: Uzun süre dar alanlarda tutulanlar ve psikolojik baskıya maruz kalanlar da vardı.
3: Şu an orada bekleyen 300'e yakın arkadaşımız bulunuyor. Özellikle buradan Hafter güçlerine ve Sisi rejimine şunu söylüyorum. Gazze'ye giden bu insani yardımların, bu ambulansların önünde engel olmayın. İsrail için bir emniyet sebebi olmayın. Açın yolları, bırakın dünyanın insani yardım gönüllüleri, gazeteciler, doktorlar ve tüm bu malzemeler Gazze'ye ulaşsın.
1: Sevdiklerine kavuşan aktivistlerin aklında Gazze vardı.
4: Başımıza gelmesi ihtimal olan şeylerin farkındaydık. Ancak İsrail beklediğimizin kat kat daha üstü bir zulüm uyguladı. Herkese zulmetti. Bütün aktivistlere tek tek zulmetti. Bildiğiniz üzere İsrail'in yapıyor. Bizler de elhamdülillah yoldayız. Yeniden Frank Romano'nun söylediği gibi yeniden hazırlıkları yapacağız inşallah.
1: Aktivistler konuşmaların ardından sağlık kontrolü için adli tıp kurumuna götürüldü.
5: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece'yi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Oh, gülen gülsün, gafil ne bilsin. Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
4: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.
0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Ben Hikmet Genç. Programı bugün Taceddin Kutay'la yapacağız. Hoş geldin
1: Taceddin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk.
0: Nasılsın hocam, iyisiniz? Hocam diyebiliyorum. Buradaki hocam böyle herhangi bir hocam değil, hocalık yaptığınız için hocasın yani.
1: Öyle bir şey var, evet.
0: Bugün de böyle çok şıksın maşallah. Evet, bir duru surat, bir mah cemalini gördük falan. Evet, abi, başladım. Seni görünce dayanamıyoruz hocam. Eyvallah. Geçen onu duymuşlar. Hatta diyor ki çok güzel bir girizgah oldu dedi. Niye? Ya diyor adamı gördün diyor. Heh. Hani o şey sanki program Sultan Palamut devrinde yapılan Sultan program Palamut gibi. Adam öyle. Yapacak bir şey yok.
1: Eyvallah.
0: Peki hocam. Yani tamam bu sefer vaktimizi iyi kullanalım. Hadi. Bu sefer derken daha önce kullanmıştık ama daha hızlı gidelim. Bazı konular var tartışacak uzun uzun. Burayı şöyle dışarıdan başlayalım. Önce bir başlığım var. Diyor ki katilden yeni alçaktık. Daha önce en son programda konuşmuştuk galiba değil mi? Sen de salı günü. Aynı mevzu Sumut.
1: Tabii ki.
0: Tabii konuşmuştuk.
1: En önemli
0: onunla ilgili
1: meselemiz.
0: Tabii ki işte İsrail'i bakanlar kendi aralarında farklı, işte burada bendeki notta göre İsrail'i bakanlar birbirine düştüler. Ondan sonra ve bazı açıklamalar yaptı. Neticede bizim o senin önündeki notlarla görüldüğü gibi birinci sayfada da bunlar var. Bununla ilgili bir daha bir tekrar bize bir şeyler söyler misiniz? Sumut bizim ne işe yaradı ve neticesi ne oldu?
1: Abi bunu konuştuk daha evvel, birkaç kere konuştuk, birkaç kere daha konuşacağız, hatta mümkünse her gün konuşacağız. Bu karşımızdaki katillerin, alçakların,
0: evet,
1: hudutsuzluğunu eskiden de dünyanın gözüne sokuyordu hadiseler ama eskiden sokmayan bir medya vardı. Çünkü merkez medya bu adamların sermayesinin elindeydi ve kontrolündeydi. Şu anda başka bir dünya artık. Bu postmodernite hepimiz rahatsız eden şeyler var ya. Hepimizin elinde cep telefonu bilmem ne, sosyal medya, çocuklarımız giriyor. Ha bak bunun iyi tarafları da var. İyi taraflarından biri de bu. Artık dünyaya istedikleri manipülasyonu istedikleri imbikten, huniden süzerek sunamıyorlar. Şimdi bu gibi faaliyetlerin en önemli hizmeti bu adamların uluslararası hukuku tanıma işleri. Bir, uluslararası karasularında falan yapıyor. İki, herhangi bir insani meselede dünyanın geri kalanıyla aynı paydada buluşma kabiliyetlerinin olmayışı. Yani bak bir Alman yazar diyor ki milliyetçilik bazı milletlere çok yakışır, Almanlara hiç yakışmadı diyor. Milliyetçilik. Hmm. Bu adamlar, bu adamların kendi kafalarındaki millet fikirleri bütün dünyaya zarar veren bir fikir haline gelmeye başladı artık. Bunu bütün dünyanın gözünün önüne sokuyorlar ve bu kardeşlerimiz, Sumut'taki kardeşlerimiz 3-5 gün eziyet çekeceklerini bilerek,
0: tabii,
1: böyle bir şeye razı olarak fedakarhane gittiler. Bu hizmetlerini tebrik ederiz. Allah razı olsun. İnşallah daha da hayırlı hizmetlere vesile olsun. Böyle söyleriz.
0: Evet. Yani ben şöyle tespitini çok enteresan buldum. Daha doğrusu çok doğru. Dese keşke bunları hep duysak daha. Çünkü bu işte insan hafızası çok unutmaya çok meyyaldir tabii. Bu devam ettiği sürece bu katliamın, yani İsrail'de yaşananların, daha doğrusu İsrail'de bile Filistin'de yaşananların, Gazze'de yaşanan katliamın da tekrar o hafızayı çalıştırma noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sen de onu ifade ediyorsun. Konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz diye. Dünya kamuoyuna da gelmiş olması kıymetli. Dün de Murat Özer'le konuştuğumuzda o da enteresan bir örnek verdi. Dedi ki yani yıllar önce o 28 Şubat sürecinde notlar alınsaydı, davalar açılsaydı hep inkar ettiler bunları çünkü. O davalar bile yıllar sonra değil mi? Bir not olarak köşede kalsaydı, bir sürü dava açılsaydı onun belki de karşılığını daha sonra bulabilecekti. Dünya kamuoyu da böyle. Yani bunlar göz önünde katliam yapıyor diyor. Adam dövüyorlar. Bir dava açılması lazım. Değil mi? Bir tepki gösterilmesi lazım. Uluslararası kamuoyunda, mahkemelerde.
1: Bak o misali şuradan misallendirebiliriz. Yaşımız yetiyor bazı şeylere. Biz küçükken, biz Konyalıyız, memlekete gidiyoruz. İplikçi Camii var. İplikçi Camii'nin başına gelenleri falan dinliyoruz tek parti döneminde.
0: He, tabii.
1: İhtiyarlar var. Diyorlar ki bak şurada da şu oldu, burada da bu oldu. Şimdi bak bir jenerasyon ömrünü tamam etti. Buradaki vazife tamam oldu. Alemi cemale göçtüler. Ha o zamanlar ne deniyordu? İşte efendim devrimlerin oturması için falan olması için filan olması için yapılıyordu. Dönem şartlarını düşünmek lazım. Abi 1-2 senedir şey duymaya başladık dikkat ediyorsan 2-3 senedir. Camiler ahır yapıldı deniyor. Yalan söylüyorlar. Neye güveniyorlar?
0: Neye?
1: O jenerasyonun gitmesine güveniyorlar. Canlı şahitler kalmadı artık.
0: Ha.
1: Bundan 10 sene evvel gözüyle
0: bak
1: gören. Ne diyorsun kardeşim buradaki samanları ben temizledim diyen. O zamanlar gençtim diyen amcalar hayattaydı.
0: Evet,
1: bak dikkat et 2-3 senedir bir müddet 5 senede neyse bir şeye güvenerek yok böyle bir şey yalan söylüyorsunuz demeye başladılar. 28 Şubat'la ilgili de başladı. Çünkü hiçbir normal insan kabul etmez bazı muamelelerini bunların. Doğru. Ve şu anda nefes alamıyoruz, Türkiye'yi mahvettiniz efendim, başımıza neler geliyor biliyor musunuz diyenler var ya. Ortalama, bazen ortalama üstü bir devlet şiddetini gayet anormal bir şeymiş gibi kullanıp devlet şiddeti bazen ortalama ortalamanın üstüne çıkar. Bütün Batı demokrasilerinde de olur bu. Bütün şartlı devletlerde de olur. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. İsteriz ki olmasın. Şayan arzu değildir. Öyle şeyler söylüyorlar ki Cumhuriyet'in, devletin, Türklük tarihinin en kötü yıllarını yaşıyoruz. Hikayeler anlatıyorlar bizlere. Ya arkadaşlar siz saçmalamayın yani, bizim düne kadar maruz kaldığımız muameleler, beyaz toroslar, işkenceler, şunlar bunlar falan filan olacak doğru. Şey değildi. Öyle bir şey olmadı diyor sana.
0: Yani çok güzel bak, doğru. Onların da
1: işte Sumut mevzusu da bunun gibi bir şey. Dokümente etmek lazım.
0: Dokümente etmek lazım. Gerçi o camilerle ilgili bazı kayıtlar var. Mesela şu kadar caminin satıldığına dair. Ya da mesela bazı arşivlerde gördüm. Çok enteresan. Neydi o Eminönü'ndeki, Karaköy'deki caminin...
1: Kara Mustafa Paşa Camii'nin.
0: Şeye dönüşmesi, kumarhaneye. Meşhur kulüple dönüşüyor. Kumarhane oluyor. Yani cami köşede böyle bir binanın içerisinde şey var yani, tescilli o da yani, dokümantre deyince aklıma geldi. Bunların olması çok kıymetli insan hafızasında
1: abi,
0: sadece.
1: Rakı fabrikasının deposu yapılan hazire
0: alkol
1: var.
0: Alkol sağlığa zarardır. Nasıl?
1: Rakı fabrikasının deposu yapılan hazire var.

0: Hazire ne demek? Kabir.
1: Kabir, makber.
0: Mezar taşını yık, ya. Düzle orayı, üzerine rakı şeylerini koy. Evet. Kolilerini, kasalarını.
1: O dediğin o camilerin ahır haline getirildiği dönemlerde yaşayan insanlarla bu fakir görüşmüştür. Dediğin çok

0: Bu dokümente etmek çok, önemli çok bir kıymetli, hizmettir. Doğru. Yarın bir gün en azından bir ahlaki üstünlüğü de bırakmıyor sana yani. Bravo. Bir de seni yalancı yapıyor.
1: Hatta senden benden daha dindarlar onlar. İmamlar açtılar ya.
0: Dinimizi elimizden aldınız tabii, falan.
1: Tabii. Sonra arkasından Kur'an-ı Kerim'de tesettür diye bir şey yoktur diye fetvayı da veriyor. Nereden biliyorsun? Yani Elif'i görse mertek zanneder ama senden benden daha iyi biliyor.
0: Tabii.
1: Çünkü hakiki Müslüman diye bir cümle var.
0: Evet.
1: Tamam mı? Bir de içi temiz oluyor hocam.
0: Evet.
1: Evet. Peki hocam, buradan devam edelim. İçi deyince, temizleyince çok çok böyle bir...
0: Semizli bir kafiye redif yapasın geldi.
1: Ben babam rahmetli öderdi. Ya çok temiz, evet hakikaten tertemiz. Hiçbir şey yok adamda, bomboş.
0: Yani, ama eskilerin öyle bir öyle redifi derler. Var biliyor musun? Dün diyor denk geldim diyor, içim temiz, kıçım semiz diyor derlerdi. Evet. Öyle bir remiz var, şeydi var.
1: Ben buraya gelmesin diye güldü geçtim ama ben söylemiş oldum.
0: Ya, o kadar söylenir canım, bu şey
1: tabii,
0: değil
1: tabii,
0: bu.
1: Doğru, şey tabii de, denir.
0: Bir de eskilerin lafı. Biz de buyurdu uydurmadık.
1: Tabii biz demiyoruz tabii. Onlar Sumut Filosu'yla ilgili olarak Hakan Fidan'ın bir açıklaması. Doğru mu üstad? Üstüne yazmamışsın ama. Köysel Sumut Filosu şu anda ekranda bir paylaşım var. Onu hemen okuyalım sadece. Sumut Filosu'na gel. Hukuka aykırı müdahale sonucunda alık olan vatandaşlarımızın güvenliği ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Merak etmeyin efendim. Bugün düzenleyeceğim özel uçak seferiyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcı Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz diyor. Bundan da şuradan çıkar, şunu söyleyeyim. Sence bununla ilgili ben çok güzel yorum yaparsın. Eskiden böyle değildi hocam. Ne?
0: Tam eskiden değildi, seni dinliyorum. Evet.
1: Niye açtın? Hayır, soru bu kadar.
0: Ha bu yani kadar, eskiden böyle, eskiden
1: yani bir
0: böyle.
1: Bir devlet düşün. Ya. Şunu ben çok insanımızın böyle orada burada mahsur kaldığını hatırlıyorum da. Ne kadar güzel, bunu yapmadığı zaman dövüyorlar Türkiye'de artık. Vay, Türk vatandaşın kanı kıymetli değil mi?
0: Ya yok, yok yani... Nepal'de şurada burada dağa çıkarken kaldım, gelsin devlet beni alsın tweetler görüyoruz.
1: Bravo.
0: Ya.
1: Sonra Türkiye'ye küfrediyor yalnız.
0: Eder. O öyle yani bedasla necabet mi verir? Hiç üniforma Erdus falan vursan eşekine eşektir Ziya Paşa merhum. Evet. Rahnak olsun Ziya Paşa'mızın ruhu.
1: İyi bir şey dedin herhalde.
0: Bedasla necabet mi verir hiç üniforma? Zerdüs palan vursan eşekine eşektir.
1: Evet, zerdüs palan bende. Vursan dediğin nedir?
0: Altından
1: semer de koysan değil mi? Eşek. Ha, gençler anlasın diye hocam şimdi.
0: Aslı kötü olana hiç üniforma asalet verir mi diyor.
1: Üniforma asalet verir mi?
0: Vermez.
1: Vermez tabii ki.
0: Altından semer de vursan eşekine eşektir diyor. Terkibi ben. Çocuklu yani ama gençler mençler de lütfen terkibi ben de bilmeyen genç olmaz.
1: Var hocam.
0: Her beyti. Yok. Hocam. Hiç kimse bilmiyor.
1: Başka
0: da.
1: Başka bir mevzu da tabii.
0: Olmaması terkibi. Lazım. Her beyti bir atasözüdür. Bunu öğrenmek lazım terkibi bende. Gazabından Allah'a sığın şahsı halimin. Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Bak, her beyti bir atasözü yani.
1: Atasözü değil mi? Müthiş yani.
0: Tabii.
1: Bir de çok derdini çok kısa da anlatabiliyorsun.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii.
1: Bir sürü tabii, dolgu cümlesine gerek yok.
0: Şimdi şöyle, eskiden böyle değildi oradan alma canım. Sen çok ileri bir safhadan al. Eskiden olsa Sumut Mumut olmazdı ki. Eskiden olsa 24 Nisan öncesi Amerika'da Yahudi şeyine, lobisine gideceğiz, yalvaracağız. Aman efendim mermini tasarısını ne olur çıkarmasına engel olun. Buyurunuz bu da bizim size nacizane, fakirane hediyelerimiz. Aa evet, bu yılda 24 Nisan'ı atladık çok şükür. Ondan sonra bir dahaki Ocak ayında yine hazırlıklarımız başlar. Yani 7 ay insan gibi yaşayabiliyorsun, yaşayamıyorsun. Ondan sonra Yahudi lobisine gideceksin ki Ermeni lobisine mani olsun. Amerika'da senatodan Ermeni tasarısı çıkmasın. Ondan sonra çok onlar güzel, da diyecekler ki efendim sizler de lütfen dikkatli olunuz. Bakınız bizim İsrail, Orta Doğu'daki tek gerçek demokrasi. Onun haricinde demokrasi yok zaten. İnsan gibi yaşanan yer İsrail'dir. Buraya sahip çıkın, siz de orada abilik yapın. Aman efendim bizim öz vazifemizdir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak İsrail'i ilk tanıyan devletiz. Buna sahip çıkmaz mıyız? Böyle bir retoriğimiz
1: sonra
0: vardı.
1: Sonra senin Cumhurbaşkanın Ahmet Recep Sezer gider İsrail Meclisi'nde, parlamentosunda. Hatta manşetleri konu olur. Vay ne güzel sempatik bir hareketti. Şalom der İsrail parlamentosunda.
0: Yani şöyle.
1: Selam sen olsun eğer, Ahmet Necdet Sezer.
0: Sen eğer kırmızı ışıkta değil. Duran bir cumhurbaşkanıysan bunu yapacak kadar ekstra hakkın tabii, oluyor. Tabii. Yeter ki kırmızı ışıkta dur yani.
1: İyi pompaladılar ama değil mi? Güzel yırttılar değil mi? Ne güzel geçtik.
0: Müthiş.
1: Peki. Hocam Xi Jinping Putin görüştü.
0: Evet.
1: Putin gitti oraya. Evet. Dün de konuştuk. Mevzu devam ediyor da. Ben çok uzatmayacağım. Sadece bir şey soracağım sana. Abi Rusya ve Çin dostlar mı? sence?
0: Hayır, yani konuştuğumuz üzere Rusya ve Çin birbiriyle potansiyel düşmandır.
1: Çok
0: Türkiye ve İran gibi.
1: Efendim?

0: Türkiye ve İran gibi.
1: Tamam. Ama ikisi de komünist değil mi hocam?
0: O çok eski tartışma o.
1: Düz soruyorum.
0: Ama senin yaşın yeter. Benim yaşım yetmez. Ben senin oğlun yaşındayım biliyorsun. Yani 70'li yıllarda.
1: Benim dayım tekerli icat etti hesap etti.
0: 70'li yıllarda Çincilerle Sovyetçiler arasındaki çatışmalar. Hatta Günzileli'nin bir teorisi var. O kanlı 77 1 Mayıs hadisesi var ya. Yok diyor Amerika'dan diyor geldiler dediler diyor Intercontinental Oteli'nden ateş. Yalan abi diyor. Sovyetçilerle Çinciler birbirine girdiler birbirlerine sıktılar diyor. Hadise bu diyor. Ben de meydandaydım diyor adam yani. Yani şey değil.
1: Taksim'deki olaylardan bahsediyoruz.
0: Tabii canım ikisi de sosyalistim derken harp etti bunlar.
1: İki komünist kavga etmiş oradan insan mı ölmüş?
0: Zaten solcu birbiriyle kavga eder.
1: Peki ya şöyle ama şimdi genel kanından bahsediyor hocam. Şimdi bir adamların sonuçta şöyle bir iddiası
0: şu anda, var mı? Şu anda sosyalist değil bu arada Rusya.
1: Değil, tabii değil. Doğru.
0: Şu anda Çin piyasa sosyalisti.
1: Çin hala hocam her ne kadar dünya açılsa da hala kapalı kutu. Hala ben Çin'in Rusya gibi bir politbüro bir konumu var mıdır? Kimler yönetiyor hala bilmiyorum.
0: Var var.
1: Ama çok gizli hocam. Çok kapalı.
0: Değil aslında. Değil mi? Görüyorsun ne olduğunu görüyorsun. Görürler mi ama? Aşağı yukarı anlıyorsun. Evet.
1: Emin değilim.
0: Fakat belli bir safhadan sonra bak Rusya'dayken iş şöyleydi. Stalin'in yanındakilerin kimler olduğunu gizli servisler bilirdi. Dünyanın geri kalanındakiler bilmez. Yok Lavrentin Beria'lar, yok Mikonovlar, şunlar bunlar. Mikoyanlar şunlar bunlar bilinmezdi dünyanın geri kalanında. Bilenler bilirdi. Şimdi Çin'de kimlerin ne olduğunu gayet internet sitesinde falan da tespit edip görebiliyorsun. Yani, fakat tespit edip ondan sonrasını göremiyorsun.
1: Yani benim dediğim
0: kimse deyip dokunamıyor da.
1: Evet. Yani çok o yapıyı hala yani o sağlam bir şekilde ayakta kalması şartlı uzun bir tabii Çin çok ayrı bir acaba Çin için özel bir program yapılır yani.
0: Hocam Çin çok başarılıdır yüzlerce. Şey evet. Olarak. Yani özellikle Japon Harbi'nden sonra o yaşanan kıtlık, felaket, açlık Çin yüzyılın başına çok zor varmıştı.
1: Bir de çok kadim bir medeniyet. Yani ama, baktığın zaman kültürel dokusu çok
0: başarısı şu oldu. Bilip. Bak bunu hiçbirimiz göze alamayız. Bizim görgümüze, ahlaki değerlerimize falan terstir ama çok acı bir reçete uygulayarak bir şekilde üretimi, istihdamı arttırdı Çin. Fakat arada giden jenerasyonlar gitti.
1: Evet. Şöyle bir soru soracağım. Çin'i bitirip içeri dönüyorum. Ne diyorsun? Başka bir
0: tabii,
1: şey.
0: Tabii.
1: Tamam şu. Ben tabii dediğim gibi yani bu tabii şey konuştular dünyada. Ukrayna'nın durumunu konuştular. İki tane eski sol tüfekler var ya bir araya geldiler. Ne konuşacaklar? Artı enerji arzı, dünyada enerji tüketimi falan filan. Gayet doğal ama şöyle bir ifadesi var Xi Jinping'in diyor ki çok kısaca söyleyip de tamamını okumayayım orman kanunlarına teslim olmayalım diyor kardeşim diyor.
0: Evet.
1: Diyor bunu diyen kim? Çin. Doğru mu? Yanlış. Doğru Çin. Yani Xi Jinping diyor yani belki diyor çok kutuplu olsun dünya ABD'ye teslim olmayalım gibi bir şey ifade buna benzer bir şey söylüyor. Ve diyor ve şu enteresan bir şey şöyle bir ifadesi de var diyor ki uluslararası düzeni orman kanunu tarzı güç ve hakimiyet çekişmesine tehlikeli şekilde yakınlaştırıyor. Zorbalığa, insan haklarına karşı duruş diyor. Şimdi hocam yani bunu söylüyorsun da Orta Doğu'da Çin ne yapıyor mesela? Mesela. Şimdi ya, ya da Ukrayna'da mesela ne kadar Rusya'nın da durabildi? İran'da ne yaptı? Çok dostlu ya bunlar. İran mesela Rusya İran'a hiç yaklaşmadı. Niye hocam?
0: Niye yaklaşsın ya?
1: Hocam dostlar füzeyi almışsın. Bak
0: yani Rusya'ya Ukrayna Harbi'nin başından beridir uygulanan bir şey var. Ambargo var. Ethereum sistemiyle aşmaya çalışıyor bunu. Ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor. Rusya dünyada kendi kendine yetebilen tek ülke. Kapasak her yeri Rusya kendi kendini idame ettirir. Kütüğü de var, gazı da var, petrolü de var, balığı da var, tarımı da var, her şeyi var Rusya'nın. Ama bununla birlikte ekonominin dengeleri böyle şeylerin ötesinde taleplere sahip ya. Rusya'nın şu anda işine gelen ne İran Savaşı'nda? Hürmüz Boğazı kapandı mı? Petrol fiyatları, gaz fiyatları yükseldi mi? Tamam Rusya para kazanıyor abi. Uzasın bu iş Rusya'nın işine gelir. Niye yanında durayım deli miyim yani? Çünkü hepimiz biliyoruz. Bunu Rusya'da hepimizden başlayın. İki fincan
1: ama o zaman ahlaktan şeyden uluslararası insan ne diyor şey gibi konuşmuş yani ben bir kısmını şöyle diyor dünya daha adil olabilir diyor mesela Çin Rusya'da evet diyor dünya daha büyük bir adalet daha dengeli bir dünyadan bahsediyoruz diyor da samimiyetsiz görüyorum yani ben Trump değilse bunlar da aynı şekilde hocam yani diktatöryal olması önemli değil yani
0: bazı kavramlar var

0: direkt kontrovers bir yorumla tersinden yorumlayabilirsin. Mesela yurtta sulh, cihanda sulh diyorsun ya. Düşmanlarının hepsini yok ederek sulhü tesis edebilirsin. Savaşmayarak değil.
1: Doğru.
0: Burada da yani dünyaya adalet lazım. Tamam, adalet lazım. Ben hepinize pay edecek kadar güçlü olursam, evet, adil olacaksın.
1: Şunları kesip doğrarsam bir de kavga etmezsin.
0: Mesela.
1: Değil mi? Şunlar fazlalık.
0: Mesela. O yüzden bunlar retoriktir. Bir de şöyle abi. Demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik, işte barış, güler yüzlülük, sevgi, kardeşlik falan filan. Bütün dünya buna inansa.
1: Birlik inansa, olsa.
0: Bunların hayat hepsi. Bayramı olsa. Evet, mesela. Evet. Sonra Michael Jackson'ın o şarkısı.
1: We are the world, we are the children. Black mesela, and white.
0: Bunların hepsi uluslararası münasebetlerde karşıdakine karşı kullanacağın argümanlardır. Türkiye'de insan hakları ihlalleri var diyen adamların kapısının önünde 1000 tane teseyyüp ya. Var. Yani.
1: Teseyyüf, vay be.
0: Teseyyüf, şey, bu da Ziya Paşa'dan.
1: Çıkarttın yani.
0: Bu da Ziya Paşa'dan.
1: Var mı bunun Şii'de bağlantısı yapabilir mi? Yok, o kadar yoktur. Ne? Var mı? Ziya Paşa'nın dedin ya, gene bir böyle beytin içinde kullanabilir misin?
0: Onlar tabii, onlar verir ne laf ile aleme nizamat. Bin türlü teseyyüp vardır hanelerinde, öyle beyti unuttum şimdi, tamam. De hatırlarım.
1: Tamam.
0: Hatırlarım, ezbere biliyordum çünkü ilk ödevlerimdendi terkibi ben ezberlemek. Hatırlarım ama neyse.
1: Tamam.
0: Şimdi burada bu adamların kapılarının önünde 50 tane pislik varken, hani eskilerin yine bir sözü var. Keçi dere kenarında duruyormuş, koyunu dereden atlarken görmüş, koyunun kuyruğu kalkmış, aa poposu gözüktü diye gülmüş ama keçininki her zaman açıkta. Şimdi yine merhum Sahaflar Şeyhi...
1: Bunlara da insan hakları bu mu diyorsun?
0: Yok
1: ya?
0: Evet, Sahaflar Şeyhi dünya... Muzaffer Efendi'nin misalidir bu, böyle anlatıyor. Kendisine bakmaz diyor, aynı olmadığı için diyor, ama koyununki bir defa kalkar öyle dereden zıplarken. Bunların hikayeleri budur. Çin insan hakları, insanlık falan bilmez. Genel
1: ama
0: olarak
1: söylüyor,
0: bilmez. Seciyesinde yoktur.
1: Yok, değil mi?
0: Çarlık zamanından beridir Rusya bilmez bu işleri. Sovyetlerde de bilmez. Yani bilmez. Böyle bir kültürleri yoktur. Batıya baktığında evet, hakikaten humanist insanlar, humanist takımlar vardır ama harp etmeye başladığında Batılı harp etmez. Batılı yok etmeye çalışır. Ya bak, sadece bir misal. Hepsi gözümüzün önünde oldu. Telefonuyla aldı, millet çekti. Bir şey vardı, hatırlıyor musun? Hendek hadiseleri. Hatırlıyorsun, öyle bir hadise yaşandı değil mi ülkede? Yokmuş gibi davranıyoruz şimdi. Diyarbakır'da, surun içinde neler yaşandı? Kaç şehit verdik biz orada?
1: 800'e yakın. 780.
0: Bilmiyor muyduk varil bombasına bilmem neyi, gazı mazı vermeyi? Metrekare, metrekare, metrekare.
1: Mikrocerrahi bir operasyon mu?
0: Metrekare, metrekare. Bizim askerimiz.
1: Çok yazdıkız biz.
0: Elhamdülillah, çok ahlaklı savaştı. Ahlaklı savaşır. Şeyimiz yok. Ha bu arada içinden ahlaksız çıkmaz mı? Bir dünya çıkar. Beyaz Toros süren çıkmaz mı? Çıkar.
1: Çıkar.
0: Çeteler, çıkmışır, klikler tabii. Çıkmaz mı? Çıkar. Düdüklünün, tencerenin düdüğünü gevşetirsen abi içeride deveran çıkar. Biz de basınçla tutarsın bazı şeyleri. Çünkü çok homojen bir toplum değilizdir. Çok heterojen bir toplumuzdur. Farklı farklı ırklardan geliriz. Hani tükürüyoruz, Amerika'ya yolluyoruz, ne olduğumuzu açıklıyor ya. Sen tükür, ben tükürüyüm. İkimizin arasında zerre kadar münasebet çıkmayabilir. Akrabalık anlamında. Böyle bir cemiyet içinde böyle şeyler oluyor. Bunu da bir basınçla tutuyoruz. Sistemimiz bu anlamda arızaya mütemayil midir? Mütemayildir. Ama idealimiz, inan bana, ne Çin, ne Maçin, ne Rusya, ne Avrupa. Bizimkisi onlara göre vallahi tertemizdir.
1: Çok güzel konuştun be. Ağzın bağlıyorsun. Tarihe bir dönüşte ne önemi vardır diye ben gençken çok düşünmüşümdür. Yani bize bunu anlatıyorsun da falan. Tarih ders için yapıyoruz ya tarihi. Fakat bu yaşananlar, bu gerçek sana ait bir kimlik bu yani. Bunun Batılılar da bu şekilde yapıyorlar ve o geçmişte o eski anlam değer dünyası günümüzü bir yere getirip hatırlamak hafıza çok müthiş bir şeye enerji sebep oluyor. Unutulanlar tekrar hafızaya tekrar yerleşiyor. Hatırlıyoruz ya şunlar. Hocam şunu yorumlasana sen, şu an göremiyorsun değil mi? Hakkına baksana bir. Tamam. Mesela şu, ya ata bunları yapmış.
0: Evet.
1: Değil mi? Oradan gelmiş, kılıç salamış. Bir de o zaman şunu söyleyip
0: bu, Busbek'in seyahatnamesini okumayı herkese öneriyorum. Çok zevkli bir metindir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında gelmiş Busbek, Avusturya elçisi. Onun sonlarına doğru yani 160-170. Sayfaları falan çok zevklidir. Oraya kadar da akar gider de. Türklerin atla ilişkisi. Bizim atlarımız, biz atlarımıza niye böyle güzel? Aa bir baktım diyor, adam öpüyor, seviyor. At onu görüyor, gözleri ışıldıyor. Türk'ün atla ilişkisi bak, Kanuni devrinde şehirli hale gelmişiz ama hala çok özel. Çok değil özel. Mi? Sonra bir yerde çok... kaymış gitmiş şimdi asil İngiliz atları. İşte yani şöyle Arap atları falan hikayeleri anlatıyor.

0: Cüzdan. Türk'üz biz Türk. Dört atla sefere çıkarız.
1: Eyvallah.
0: Orta Asya'da.
1: Eyvallah. Zamanında. Etnospor açılışı inşallah herkes de ziyaret etsin.
0: Bir anekdot aktarayım mı? Dün derste Sir Robert Peel'in 1829 yılında İngiltere'de polis teşkilatını nasıl kurduğunu anlatırken çocuklara dedim ki yani bakın İngiliz askerlerinin kıyafeti kırmızı urbalılar derdik. Hatırlar mısınız dedim. Abi baktılar kırmızı urbalıları bilmiyorlar. Dedim nasıl kırmızı urbalıyı bilmiyorsun? Hikmet abi kırmızı urbalılar ne anlıyorsun? Sonra döndüler urba ne dedi bir tanesi.
1: Ha urbayı bir
0: çünkü Texas Tom Mix okumadılar.
1: Tabii. Güzel.
0: Evet şimdi bak bunları her gün göre göre. Şimdi ufacık çocuklar haydır Allah diye zıplıyorlar oldukları yerde. Sen demin çok güzel bir şey söyledin onu da tekrar etmediğin için ben senin adına tekrar ediyorum. Zaman içinde bazı şeyler çivi gibi böyle çakılıyor insanın kafası.
1: Çakılıyor doğru.
0: Kendinle ilgililer çakılıyor ne kadar da güzel.
1: Her zaman için bir ilham kaynağı da oluyorsa bir ruh veriyor orada.
0: Evet.
1: Bir canlılık veriyor kültürel bir doku oluşuyor orada güzel evet. Bir şey. Evet. Tamam şimdi çünkü günümüz için söylüyoruz hocam şimdi gençlik çok seviyoruz ediyoruz ama şey problem var camın içinde yaşayan bir gençlik var yani.
0: Evet.
1: O bunu veremiyor gidip görmek lazım etnospora. Çocuklarınızı alın ve gidin ve gösterin. O aklından çıkmayacaktır o yaşta gördükleri şeyler.
0: İnşallah.
1: O falan inşallah. Peki.
0: Heves de etsin.
1: Hocam çok hızlı içeri vallahi içeride çok az aktif.
0: Hadi saldır Ankara gücü.
1: Hemen saldırıyor. Şimdi demiş ki Trump ben ne istersem Netanyahu onu yapacak. Evet konu içeri güldü. Hocam fıkra anlatmıyorum.
0: Böyle filmlerde oluyor ya şöyle ufak bir cüce elinde de böyle biraz gerizekalı kıvamında bir dev. Saldır Bobby diyor saldırıyor falan böyle filmlerde oluyor. Bir aklıma gelmedi hangi film ama şu an böyle bir görüntü var karşımızda canım. Dev diyor ki bundan sonra ben ne dersem bu cüce onu yapacak. Yok kardeş yok. Yok mümkün değil aç kalırsın.
1: Ya, o zaman Trump da yani dediğim çok güzel oldu. Güldün dedi ki ben bunu yorumlamayayım. Yok öyle bir şey. Neden? Çünkü daha Siyonist mi ABD? Netanyahu'nun yani Trump İsrail emrinde mi Siyonistlerin? Öyle mi demek istiyorsun?
0: Abi şunu ben birkaç defa söyledim. Millet de diyecek ki bu adam herhalde hayatı boyunca başka kitap okumadığından bunu söylüyor ama bazı kitaplar var ki günümüzde ki hadiseleri anlamlandırıyor. Bugünlerde Sebastian Hafner'in kitabını söylüyorum ama bak Kevin MacDonald'ın Eleştiri Kültürü diye bir kitabı var. Şöyle ufacık bir İngiliz tuğlası kalınlığında bir kitap. Bunun ilk 110-120 sayfası giriş bölümüdür. Kaknüs yayınlarından çıktı. Kevin MacDonald Eleştiri Kültürü. Bunun o 110-120 sayfası 1900'lerin başı yani 20. yüzyılın başında Siyonist sermaye Amerika'daki sistemin nasıl ele geçirdiği anlatır. Bağımsız müstakil bir Amerika'dan bahsedemiyoruz. Aksi takdirde hiç kimse... Ne Oklahoma'nın, Tennessee'nin çöllerinde, şeylerinde, tarlalarında çalışan çocuklar gelin dünyaya özgürlük getireceğiz diye Avrupa'ya savaşmaya götüremezdi. Bu çocuklar burada İsrail'in kuruluşu için öldüler buranın çocukları.
1: Çok güzel, bravo.
0: MacDonald bunu anlatıyor. Bunu okusun bunu merak edenler. Evet, o yüzden, Kaknüs yayınları.
1: O yüzden ben de dersem Netanyahu onu yapar lafına güldün. O yüzden böyle de
0: tabii, gülerim ben.
1: Peki hocam hemen devam. Çok kısa bir videom var onu da vereceğim. Arkasında içeride son 15 dakika pata çata CHP konuşacağız.
0: Yani. Çatara patara hadi.
1: Şimdi dün
0: Sayın Erdoğan... Sabah sporumuzu yapacağız yani.
1: Yapacağız tabii. İşte o şey etnoyu gördük ya.
0: Bu da bizim etnosporumuz.
1: Şimdi orada Oktay elimize şu anda. Sen önde ben arkada beraber vuracağı hedefleri. Şimdi bir Sayın Erdoğan dünkü grup toplantısından bir konuşması var. Orada bir mesajı var. Onu bir varsa arkadaşlar dinleyelim. Onun üzerine birkaç cümle arkasından... etno.
2: Partilerimiz kapatıldı. Siyasi yürüyüşlerimiz engellendi. Yok sayıldık. Ötelendik. Dışlandık. Kendi öz yurdumuzda örselendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman alevi gibi parlayıp sönecek bir hareket hiç değildir. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır.
1: diyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu hareket ümmet davasıdır. Bu hareket öyle neydi ben hep diyorum ya, sexus empiricus davası değildir. Sexus empiricus davası olanlar kafayı çekerler ve ardından
0: CHP'ye giderler
1: ya, diyorsun. Öyle, öyle hani şey oluyor, büyülenir ya insan bir anda böyle. Evet. Yok, çok şey söyleyeceğim, aklıma geldi gitti. Ya dövecekler beni. Ya hoca var derya gibi konuşacak kesin.
0: Yok yok, derya kesin gibi değil.
1: Devam edin. Öyle diyorlar abi. De, bırak diyor konuş.
0: Tamam. Sertlikte konuşmayınca hadi hocam, hepimize buyur şey yapıyorlar. Biz tetikçi değiliz
1: nedir
0: gerçi
1: hocam,
0: de.
1: Hocam sen bu dava deyince ne anlıyorsun? Ne demek istedi?
0: Bak Sayın benim bir tane davam var. Senin de bir tane davan olduğunu düşünüyorum. Hayat öyle bir şey ki murad-ı ilahi, Allah murad ediyor. Seni halk ediyor. Gönderiyor, diyor ki gönderiş sebebim de şu. Başka bir davam yok benim. Ona müteveccih, ona uygun yaşamak. Alttaki davalara gelince politik hareketler, nizam veren hareketler, yöntemler. Buna uygun yaklaştıran yahut uzaklaştıran şeyler oluyor. Benim bir tane davam var. Bir tane liderim var. İkinci bir tane yok. Muhammed Mustafa. İkinci bir tane yok. Aleyhissalatü vesselam. Altındakiler ona yaklaştıran yahut uzaklaştıran kimseler oluyor. Vallahi ben geçtiğimiz dönemdeki tatbikatına bakıyorum. Tanzimat'tan beridir bakıyorum. Çok muhteşem. Ahmet Cevdet Paşalar, şunlar bunlar gelmiş gitmiş. Mithat Paşalar da gelmiş gitmiş. Cumhuriyet dönemindekilere bakıyorum. Menderesler de gelmiş gitmiş. Karaoğlanlar da gelmiş gitmiş. Erdoğan şu an bu şeyiyle, yaptığı siyasi yürüyüşüyle buna uygun bir şekilde gemiyi yürütüyor mu yürütmüyor mu? Ben buna bakar, bundan yola çıkarım. Çok Rezzak güzel olan Allah, ekmeğimizi suyumuzu kimse vermiyor bizim.
1: Doğru, çok güzel söyledin.
0: Tamam.
1: Ahsent.
0: Evet.
1: Ahsente iyi, aferin
0: derim. Evet. Şimdi burada Erdoğan'ı değil, ötekini şey yap. Ötekisi uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Buradan uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Ben akşam gazetesinde yazdım. Kovancılar Camii hadisesi. Datça'da bir Kovancılar Camii. Cami yok bölgede, ezan yok. Bir minik şeye, orman bölgesine devletimiz cami yapıyor. Caminin henüz şeyi devam ederken, inşaatı devam ederken Datça Aktur'da. Ben bilmem, bizim hocamızın evi var. Onu ziyarete gittiğimizde inşaatın başındaki ustayla sohbet ederken başına gelenleri anlatıyor. İki sene sonra iktidar değişecek. Biz de burada meyhane yapacağız, rakı içeceğiz buraya falan diyen teyzelerin hikayelerini dinliyorum.
1: Tabii yani tarih edici bir konuşma oldu bu ama söylemeyeceğim. Tamam.
0: Yok söyle, istersen söyle. Yok, yani, neyse, mesele değil. Karşımda bir hikaye var. Burada bir hikaye var. Bu hikaye doğru bir hikaye mi? Pek çok yanlışı var canım, söylüyoruz da.
1: Evet.
0: Neler neler söylüyoruz. İşine gelmeyenler de diyor ki mahalle mi değiştiriyorsun Taceddin, bana diyor yani. Yani izzetimize, şerefimize dokunacak şeyler de söylüyor. Yani. Yok yok, burada da manyak çok. Burada da manyak çok.
1: Cehalet hocam, cehalet. Üstad seni tanımıyor. Senin derinden ya, gerçek yüzünü görmek öyle kolay değil. Çünkü çok atraktif bir adamsın. Hep dışında söylediklerine bakıyorlar. Abi arkasındaki o donanımı görseler.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Şey derler yani, derler ki biz bu alim, ulema, allame-i cihana. Yani
0: ben buraya bakmıyorum çünkü burada tatbikatta bir dünya arıza var ama idealine bakıyorum. Diyorum ki bu ama Muhammed Mustafa'nın yoluna vabeste bir şeydir. Fakat buraya bakıyorum, bu alenen düşman ya, bak dün Antalya'da hopluyorlar zıplıyorlar, tarikata barikat, kahrolsun şeriat diye bağırıyorlar. Kahrolsun şeriat.
1: Dinsiz donsuz
0: dinsiz işte onlar. Bizim efendimiz sahibi şeriattır, sen ne biçim konuşuyorsun, kimden bahsediyorsun, şeriat dediğinde neden bahsettiğini biliyor musun?
1: Tabii.
0: Cahil.
1: Öyle hocam yani, fazla kafayı ya, bu aidiyet meselesi. Ben bunu zaman zaman söylüyorum. Hemen o zaman şuraya geçeceğim. Başka videoya geçeceğim. Şunu
0: Petrospor mevzusu geçti ama akşam gazetesinin sürmanşeti. Bakın akşam gazetesi eğer almıyorsanız alınız. Alamayacaksanız da gazetede bakınız. Esra Albayrak hanımefendinin efendim. Dün önemli bir toplantı vardı TÜGVA'da. TÜGVA bu yaz okulları açıyor abi.
1: Bitiş. Evet. Benim çocuklar.
0: Ve çoluğumuzu çocuğumuzu ona buna kaptırmayacağız, sahip çıkacağız mottosuyla. Benim de gitmem lazımdı ama dün son dersim vardı finaller
1: benim
0: öncesi.
1: Benim kızlar katıldılar, çok mutlu oluyorlar. Öyle TÜGVA'nın etkinlikte inanılmaz güzel şeyler.
0: 500 bin çocuğa yaz okulu imkanı sunacak.
1: Müthiş
0: inşallah
1: şey
0: bu yaz.
1: Evet.
0: Çocuklarımız
1: ilim,
0: irfan, spor, şu bu falan filan. Çok güzel eğlenecekler. Lütfen rica ederiz. Çoluğunuzu çocuğunuzu olmadık yerlere emanet edeceğinize buralara göndermenizi tavsiye ederim. Burada arıza çıkmaz mı? Kulun olduğu yerde arıza çıkar. Ama

0: Ne yapalım ki Allah Bravo. Bizi bir kartal olarak yaratmadı dağların tepesinde tek başımıza yaşayalım.
1: Tamam, şiir gibi konuşuyorsun maalesef. Tedbirli olacağız. Seni zor kesiyorum ya.
0: Estağfurullah. Neyse, buyurun.
1: Ama kesmem görevimi de emin olayım. Kesmem tabii,
0: buyurun,
1: lazım.
0: Buyurun efendim, buyurun efendim. Şimdi, saadetle buyurun mevzum efendim.
1: Mevzum yoktu, vaktimiz daraldı. Heh. Ama öyle bir yere girdik ki ben çocuklarım, kızlarım çok mutlu oldu. Böyle yaz kursları var, kampları var. Müthiş bir şey ya. Çocuğu o dijital, o sanal hayal aleminden alıp gerçeği yaklaştıran, orada arkadaşlık, kamp, oradaki duygular, o güzellikleri yaşayan, ilk defa tabiata dokunan çocuklar haline geliyorlar ya. Müthiş işler bunlar, biliyor musun? Şunu kıymetli bilen insan için var ya. Bak, deneyin hakikaten.
0: Ben yani, bir de izciliği çok önemserim.
1: O hakikaten ilk defa temas etmeye başladılar insanlar birbirlerine. Çocuklar kendi odalarına çekilmişler. Hayatları da dijital dünyada yok etmek var. Bir de burada kamplara katılıp yaz okullarında insanlaşmak var ya. Başka dediğim yani. Evet. Üsküdar'da zabıta selam cezası. Duydun mu abi olayı?
0: Yok, duymadım abi.
1: Görüntüleri de var. Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri şey yapmışlar, ceza kesmişler bir dükkana. Dükkana çünkü gelince CHP'li şeye selam vermemişler. Bir ses hazır, bir dinleyelim abi, bakalım şunu. Şu, olay şu.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı işler, doğrudan arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstüne başlıyor.
1: Şimdi hocam, mesele CHP ilçe başkan yardımcısı mıydı? Tam hatırlayamıyorum yani, kelime kelime. İlçe başkanı. Tamam, Berk Tütüncü ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama gerginliğinin ardından esnafı tehdit ediyor. Arkasından esnafa zabıta geliyor ve orada işte bunu arıyorlar. Diyor, sen burada sandalyeyi buraya mı koydun, sandalyeye niye oturuyorsunuz, ters çevirin, dördünüz birden oturun mu diyor. Bir şeyler diyor orada. Ondan sonra... Ne diyorsun?
0: Bu hikaye baştan sona yanlış. Bir, CHP bilmem ne kolları, senin ne işin var? Esnaf denetler gibi dışarıda. İki, selam veriliyor. Sen niye selam almıyorsun adam? Verilen selam alınır. Orada da bir yanlışlık var. Tamam, ben CHP... Tamam abi, bunu selamı alırsın. Buyurun efendim, hoş geldiniz mekanımıza. Sağ olun, bizim sizinle işimiz yok. Buyurun, size bir çay ikram edeyim dersin. Gelmiş mekanına. Bu tutum da yanlış. Üç, çıkarayak tehdit ediyor. Baştan sona yanlış. Dört, zabıta eğer oraya koyması uygun değilse, önüne gelen şeyi yapıyor ya memlekette. Onu oradan kaldırt. Cezanı yaz. Bunun için Berk Tütüncü'yü bekleme. Hangi bir şeyine bakayım?
1: Şimdi sen bunu, şunu şöyle yorumladın. Ben şimdi sana bir itiraz edeyim. Şöyle yorumladın. Dedin ki ben bir vatandaşım, geldim. Türkiye'nin şartları, bu toprağı ben tanımıyorum. Tercüme ettiler. Baktım, tercümeye göre durum böyle bu. Yani hani şey gibi düşün, matematik gibi düşün. Abi 2 artı 2 4 eder diyorsun sen bana. Falan verilmedi, hiç alınmadı. Kızdın oldu benim şey mi?
0: O zaten terbiyesizlik ha. Canım. Sen orada şimdi, kamu erkeğine nasıl kendinle ilgili bir mevzu hallediyorsun?
1: Ne dersen de şöyle bir gerçek var. Bir selam verdin vermedin. İstersen vermezsen terbiyesizliğine vurursun gidersin, ama arkadan zabıta göndermek ne demek abi?
0: Abi. Yani, yolsuzluk, bak belediye belediye kültürünün yolsuzluk olduğunu konuştuk demin bazı zihinlerin, evet. Arkadaşların. Evet. Bu arkadaşla esnaf olarak böyle mücadele edersen bu başına gelir. Bunu göze alıyorsan abi, yapacaksın. Ama
1: geliri kabul edemiyorum işte ben. Yani ben kapıdan geldim. Ben esnafım, düşün, ben esnafım geldi. Bu başıma gelmiş bir şey değil.
0: Evet.
1: Farklı mecra ve ortamlarda geldi. Senin de başına gelmiştir. Sonra seni görürler, taciz ederler.
0: Neler geliyor abi.
1: O.
0: Küfür eden de var, her şey var.
1: Abi senin şöyle ben. Efendim biz sizinle tanışmıyoruz galiba. O yüzden zat şahinizi şuradan uzaklaşmanızı ve temas etmemenizi rica ediyorum. Bu demen lazım. Yoksa sen ne diyorsun mu demen lazım. Yani burada bu şartlar farklı olabilir ama şöyle bir gerçek var. Sen kimsin? Çok özür dilerim. Ulan sen kimsin?
0: Tabii,
1: geldin
0: tabii.
1: Esnafa. Vay, benim selamımı almadın. Sana ne lan?
0: Tabii.
1: Sana ne? Almıyorum. Deseniz ha. Bunun cezası çeker. Dersin ki arkadaş, ben buraya geldim. Bana kabaca bir davranışta bulundun. Kendi hakkınla ilgili şey konuşursun.
0: Bak, çünkü buna sen... zaten katılıyorum. Evet,
1: ama
0: buna zaten
1: katılıyorum. Zabıta göndermek ne ya?
0: Buna zaten katılıyorum. Sen kimsin ki kamu erkini kendi şahsi onurun için kullanır? Bunu zaten konuşmuyorum bile.

0: Programımızda Kemal Bey diyor ki sulh içinde bu partiyi yönetelim ama şu, Kemal Bey CHP'de bir temizlik yapacak sevgili İbrahim.
1: Hem bir budama dönemi olacak yani.
0: Yani budama ama böyle şeyle, tırpanla yapacak. Yani böyle cerrahi müdahale değil, uğraşmayacak. Böyle tırpanla yapacak o işi. O çok kesin. Çünkü o hem daha önce biz hani Kemal Bey ile birkaç gazeteci bir araya gelmiştik. Orada partinin ehil olmayan eller tarafından yönetildiğini, partinin hiç tarihinde yaşamadığı bir takım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ve bunun sürdürülemez olduğunu ifade etmişti. Ve hani birçok böyle normalde hani CHP içinde herhangi bir yönetim kademesinde görev almayacak isimlerin karar mekanizmasında olduğunu ve parti hızla uçuruma sürüklediğini ifade etmişti. Fakat orada sonrası zaten biliyorsun, mutlak buttan çıkarsa onu ziyaret eden heyete bunu kabul edeceğini ifade etmişti.
1: Evet.
0: Ama asıl videolu mesajda, yani dünkü o videolu mesajda zaten parti harama bulaştı diyor, yolsuz hırsızlar geldi partiye diyor, bu ulu çınar diyor. Yani çok ciddi tırpanlayacağını işaretini verdi. Şimdi Kemal Bey cephesi aslında net. Yani bazı isimlerle yollarını ayıracak, bazı isimlere günahtan ya da yanlıştan dönme fırsatı tanıyacak. Özgür Özel onlardan bir tanesi. Yani diyecek ki İmamoğlu'ndan kop da gel. Kop da gel. Ona etkisinden bir çık. Gel eski haline gel. Diyecek. Kabul ederse Özgür Bey'le devam etme olasılığı var. Öbür taraf çok karışık. İşte öbür taraf, karşı taraf şey tartışmanın içinde çıkamıyor. Bir grup diyor ki ya burada artık bize tırnak içinde ekmek yok. Biz grup kurulacak bir sayıyla milletvekili olarak kopalım ve gidelim bir parti kuralım. Diyelim ki tırnak içinde, tabii egzajere ediyorum, öz hakiki CHP biziz deyip kitleyi buraya çağıralım. Bir kısmı da diyor ki hayır, kalalım, kavga edecekse burada kavga edelim. Parti içinde kalarak kavga edelim. İşte iki gün önce yaptıkları o toplantıda şöyle bir tartışma, önemli bir perde arkası bu. Şimdi parti içinde kalalım ve kavga edelim ekibine şöyle bir soru soruyor Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel. Ya kalalım da kardeşim ne yapacağız yani? Yani Kemal Bey ve parti meclisi ekibi gelecek göreve. İşte onların da önerisi şu. Ya öyle ya da böyle 3 ay geç erken ama bir şekilde Kemal Bey bir kongreye gitmek zorunda yasal olarak. Hı hı. Diyelim ki ek süre aldı, 6 ay sonra gitti ama gidecek. İşte o kongrede biz yeniden aday olalım.
1: Peki.
0: Tekrar göreve talibiz diyelim diyorlar. Gerekçe olarak bunu gösteriyorlar. Diğerleri de ya artık bize hayat hakkı tanımaz, zaten Kemal Bey tırpanlayınca biz gücümüzü de kaybederiz, bir daha bu partiyi ele geçirmemiz imkansız, gidelim parti kuralım ve orada siyasete devam edelim diyor. Bir de şöyle bir şey var, onlara telkinde bulunan, ya akıllı olun, bakın hani partiyi böyle karpuz gibi ikiye bölemezsiniz, gidersiniz arkanızdan kimse gelmez. Örnek Muharrem İnce, örnek Emine Ülker Tarhan, bak geri geldiler diyor. Şimdi hangisi hakim olacak? Bu toplantıda belki net bir sonuç çıkmayabilir. Onu da niye söyleyeyim? Burada hani gizli saklımız yok. Değil mi Hakkı abi? Her şeyi açık konuşalım. Arınma dönemi. Kemal Bey diyor ya, arınma dönemi. O dedikten sonra bizim elimizi kim tutar? İşte burada şöyle bir, ben şimdi az önce yayına hazırlanırken bir isimle konuştum. Dedim ki ya ne yapacaksınız? Hani bir şey söyle, hani sonra da ya yayında ya Melik böyle dedin ama öyle değil deme dedim. Söylediği şeyi aktarıyorum. Özgür Özel bu süre içinde zamanını bilmemekle birlikte Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Onunla müzakere edecek, istişare edecek ve muhtemelen karar öyle çıkacak dedi. Bu çok önemli. Bunu bu kayda girsin diye özellikle söylüyorum.
1: Teşekkür ederim. Sayın Hocal, buradan devam edelim mi? Şimdi vuruşarak çekilmek mi yoksa başka illere göç etmek mi? Sizce ne olacak? Denge nasıl olacak? Bir bunu sorayım. Bir de Kılıçdaroğlu'nun bu arınma mesajlarının etkisi oldu mu sizce parti üzerinde? Yani o konsolidasyonu sağlayabilecek mi? Şimdi

0: Baktığınızda tabanda da bir ayrışma olacak gibi görünüyor. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı?
1: Valla İbrahim Bey, ben CHP'de Melik Hocam da tanıktır. İki yola da gidildi daha evvel. Yani ayrılıyoruz. Ecevit ayrı şey çekti başına gitti. Efendim, ama mesela Deniz Hoca, Deniz Baykal ayrılmadı. Parti içerisinde kalarak mücadele verdi. Onu da gördük Halk Partisi'nde nasıl işlediğini. Benim şu anda tarihe baktıktan sonra bir tek dileğim var. Yani Halk Partisi'nin iktidara aday olduğu iddiasını bu kadar dile getirmiş bir parti olarak şu sırada yanlış yapmaması lazım. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmemesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu çok daha siyasi davranıyor. Yani öbür tarafa evet zeytin dalı uzatıyor. Böyle çok güzel, yani çiçek sunar gibi uzatmıyor belki ama uzatıyor. Yani Özgür Özel, Sayın Özel isterse partide kalabilir. Diğer tutuklu arkadaşların zaten bir iddiaları yok.
0: Ama o zaman bu Sayın Hocam, burada şimdi Kılıçdaroğlu hançerleme meselesini Özgür Özel'i bir kenara mı koyuyor? Yoksa partideki gücü itibariyle şu an için hasım olmak mı istemiyor? Yani hani sonuçta hançerlendiğini öyle ya da böyle defalarca söyledi ve bugün de mahkeme kararıyla öyle ya da böyle bu konu artık resmi hale geldi. Yani yargı kararıyla bu kurultayın çalındığı resmileşti.
1: Hançerin saplandığı anlaşıldı. Ve bu hançer de menfaat sağlanarak, bazı delegelere hediyeler verilerek, menfaat sağlanarak kurultay saptırıldı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu istemeyiz, istemiyoruz diyen bir kurultaydan geçmedik. Onu işte Melik Hocam'ın belirttiği gibi 6 ay içerisinde görürüz en geç. Kurultay ne aşamada? Kurultayları genel merkezler düzenler. Türkiye'deki gelenek odur. Yani
0: peki ama Sayın Hocam bile... şimdi en azından mahkeme kararına bakarsak bu kurultayda epey sağlam bir duygusal motivasyon olmuş. Şimdi muslukların kesildiği, işte suç örgütü olarak birçok ismin cezaevinde olduğu, mal varlıklarına el konulduğu bir dönemde delegeler üzerinde yeniden bir duygusal motivasyon kurulması mümkün olur mu Kılıçdaroğlu'na karşı?
1: Duygusal motivasyon parayla kurulmuş, menfaatle kurulmuştu. Diğer CHP'li fikir olarak, vatan sevgisi olarak kendini bu işe adamı CHP'lileri tenzih ederim. Ama delege çoğunluğu öyle görüldü ki bu duygusal ilişki onlar için parayla, yatla, hediyeyle, ne bileyim uyduruk bir takım hediyelerle sağlanmış. Bunu sağlamak için Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaaflarını dile getirmek ayrıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdi hakaret etmek, onu sarayın mahkemesinin getirdiği adam falan diye küçümsemeye kalkmak da daha bir ayrıdır. Ve bu ikinci söylem, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret edeyim derken partiyi küçültürsünüz. Şu sırada onu yapmamaları lazım. Sayın Özel acaba bu olgunluğu gösterecek mi? Gösterir. Çünkü kendisi siyasetçi bir insan. Siyaset budur. Isıramadığınız eli öpersiniz. Saplayamadığınız, sonuna kadar saplayamadığınız hançeri geri çekersiniz. Hiç saplamamış gibi bir de adamı öpersiniz. Yani bunları yaparlar.
0: Peki Sayın Hocam, burada ya mesela şöyle bir pazarlık da olur mu? Şimdi bir yandan da mesela birazdan Oğuz Polat Bey'e de soracağım ama işte böceklerin itirafı var. Böcek ailesinin işte Özkan Yalım'ın itirafları var. Ve oklar biraz Özgür Özel'i de gösteriyor. Bugün Özel'in dokunulmazlığı olmasa yargıya gidip hesap vermek durumunda kalacak. Bir seçim sonra, işte atıyorum 2027 Kasım'ında ya da 2000'de bir seçim olacaksa, Kılıçdaroğlu'na ya beni tekrardan milletvekili yap, ben de senin yolundan gideyim diye bir pazarlık da olur mu sizce? Çünkü dokunulmazlık işi çok hayati önemli olacak gibi görünüyor.
1: Siyasetçi derken zaten biraz pejoratif anlamda kullandım kelimeyi. Yani öyle fazla ideolojik sağlam bir tutumu falan yok Sayın Özel'in. Yani gayet gevşek davranıyor birçok konuda. Dolayısıyla dediğinizi yapıp böyle bir pazarlığa girebilir. Girsin de yani bu partide kavgayı önler. Melik Bey'in söylediği gibi parti karpuz gibi ikiye bölünmemiş olur. normal bir usullu şekilde bir iki dilimi kenara kesmek başka, ortadan Kürt diye ikiye ayırmak başka. Yani dolayısıyla şu anda söylenecek tek şey, tek kelime var AK Partilere: itidal, itidal, itidal. Yani başka hiçbir şey aklıma gelmiyor.
0: Peki. Şimdi Sayın Aksu, size devam edelim. Mansur Yavaş'tan da bir açıklama var. Yargının ağır baskı altında olduğunu iddia ediyor kendisi. Aynı zamanda da baktığımızda yargı kararına uyulması yönünde de bir durumu var galiba. Şimdi biraz uzunca da bir metin bakmaya çalışıyorum bir yandan. Siz hukukçu gözüyle baktığınızda nasıl okuyorsunuz? En son cümlesini okuyayım. Bugün ihtiyaç duyulan şey sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kenetlenmesi değildir. Türkiye'nin demokrasi, hukuka ve millet iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanla bir araya gelmesidir. Mansur Yavaş'tan gelen ilk açıklama bu. Şimdi şu soruyu sorayım. Bu süreçlerinin neresinde Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti var ya da Cumhur İttifakı var? Yani başından sonuna CHP'lerin şikayet ettiği, CHP'lerin şikayet edildiği, CHP'lerin belge götürdüğü, CHP'lerin itirafçı olduğu bir yargılama izlemedik mi biz? Biz başka bir dünyayı mı izliyoruz?
2: Şöyle cevap vereyim sizin bu sorunuza. Bakın, bizim hukuk yargılamalarımız hukuk usulü muhakemeleri kanununa göre yapılır İbrahim Bey. Ve burada yargılamaya esas alınan ilkeler vardır. Bunlardan bir tanesi de kanunun 24. maddesindeki tasarruf ilkesidir. Bu bize ne anlatır? Hakim iki taraftan birinin talebi olmaksızın kendiliğinden bir davayı inceleyemez ya da kararı bağlayamaz. Yine taraflarca getirilme ilkesi söz konusudur. Siz kendiniz delilleri mahkemeye götürür sunarsınız. Mahkeme hakimi bu tarz davalarda kendiliğinden delil araştırması yapmaz. Dolayısıyla taraflar ne delil getirdiyse, neleri ileri sürdüyse, hangi tanıkları dinlettiyse, hangi hile iddialarını ortaya koyduysa onları değerlendirerek kanunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapar. Bakın, başka bir ilke daha söyleyeyim size. Taleple bağlılık ilkesi. Bu ne demek? Davacı taraf ya da davalı tarafın talep ettiğinden fazlasına hükmedemez. Azına hükmedebilir ancak fazlasına hükmedemez. Dolayısıyla burada bugün çıkan kararı değerlendirdiğinizde mutlak mutlak kararının verilmesini isteyen ve talep eden CHP'li üyelerin açmış olduğu bir dava söz konusu. Siz zaten CHP'li üye değilseniz, delege değilseniz bu davada taraf olma ehliyetiniz de zaten yok. Bu noktada bunu Türk siyasetinin tamamına ya da Türk halkının tamamına teşmil ediyor olmak, siyasi tarafı beni ilgilendirmez ama hukuki tarafıyla mümkün değil. Kanun bize bunu söylüyor. Tabii bu noktada şunu bir kere söyleyelim. Bakın, anayasanın 68 ve 69. maddeleri çok açık, net. Siyasi partiler demokratik hukuk düzeninin bir parçasıdır. Bu nedenle programları, tüzükleri, eylemleri demokratik hukuk ilkelerine aykırı olamayacağı gibi, bakın, suç işlemez değil, suç işlemeye teşvik edemezler. Bu noktada sayın mahkemenin vermiş olduğu karara baktığınızda hile iddialarının bu dosya özelinde mevcut bulunduğuna kanaat getirdiğini mahkeme ortaya koyuyor. Tabii ki bu karar hukuken kesin olan bir karar değil. Yargıtay yolu açık olan bir karar. Ancak burada ihtiyati tedbir ara kararını uyguladığı için kararın tevhim edildiği tarihten itibaren bu karar hukuken var hükmündedir ve anayasanın atfı gereğince de hiçbir merci ya da makam bu karara direnemez. Bunun hukuki direnme yolu şudur: bir haftalık süre içerisinde ihtiyat tedbir ara kararına karşı kararı veren mahkemeye itiraz edebilirsiniz. Ancak kararı veren mahkeme bu itirazı reddederse bu takdirde bu hüküm devam edecektir. Tabii şunu söyleyelim.
0: Yani
2: itiraz etmek
0: bir iki ay içinde hemen kongreye gidilsin diyor. Kongre kararı alınca açıklansın diyor.
2: Şimdi onu da söyleyelim tabii ki. Burada Mansur Yavaş'ın ya da herhangi bir siyasi organın mevcut olan şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine talimat verme gibi durumun söz konusu değil. Burada aslında ilk yapılacak işlem şu. Bakın, CHP'nin kendi iç tüzüğünün 68. maddesi var. Kesin ihraç sebebiyle sırayla sayılmış. Bunlardan iki tanesini söylüyorum size. Bir tanesi seçimlerde bir şekilde oylamayı hile karıştırmak. İkincisi seçimlerde bir grup ya da kişi lehine açıktan ya da gizli oy kullanmak. Bu kesin ihraç sebebiyle sek sebebidir. Dolayısıyla bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu'nun yapacağı ilk iş, adı şaibeye karışmış, hakkında soruşturma başlatılmış ya da ceza yargılaması açılmış ya da hakkında hüküm verilmiş olan kişilerle ilgili kesin ihraç istemiyle sevk durumunu biz görebiliriz. Bu takdirde il disiplin kurullarında 2 ay, yüksek disiplin kurulunda 4 aylık süre içerisinde karar verme durumu söz konusu olabilir. Çünkü kamuoyunda şöyle iddialar var. Mahkeme öyle bir karar verdi ki o hile karıştıran kişiler yeniden göreve geldi gibi bir durum söz konusu. Ancak bu göreve gelme öyle bir göreve gelme değil. Burada sayın mahkemenin vermiş olduğu karar aynı zamanda kamusal bir görev niteliğinde bir karar. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek İstihbarat Kurulu hakkında şaibe iddiası bulunan, kendi parti iş tüzüğüne aykırı davranan kişilerle ilgili gerekli işlemleri yapmak zorunda. Bir noktaya şöyle değineyim.
0: Bu yani kararı şunu söylüyorum Sayın Aksu, delege dengesi de değişir mi bu saatten sonra?
2: Tabii delege dengesi mutlaka değişmek zorunda. Siz hakkında şimdi hakkında karar verilmiş olan bir grup var. Bu delegeler deniliyor ki hile karıştırdılar. Siz nasıl olur da kendi iş tüzüğünüze, siyasi partiler kanununa ve anayasaya aykırı olacak şekilde hala o delegeleri orada tutarsınız? Tutarsanız suç işlemiş olursunuz. O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gereğini derhal yerine getiriyor olması lazım. İlk işinin bu olması lazım. Yani hukuki olarak söylüyorum bunu. Siyasi tarafıyla ilgili değil. Dolayısıyla bu noktada şu anda yapılacak olan işlemler sırasıyla belli. Tabii burada İstanbul İl Kongresi'nin de iptaliyle ilgili, yani mutlak butlanla yok olduğu, kesin hükümsüzlüğe tabi olduğu kararı verildiği için orada da ayrı bir süreç kendi içerisinde yürüyecek. Şunu söyleyelim, bu karara karşı direnme yoluna gidilirse, hukuk dışında bir direnme yoluna gidilirse, kanun diyor ki bize HMK 396 6 aya kadar disiplin hapis cezası verilir diyor. Bunu da not olarak...
0: Yani o zaman şu an bu delegeler ya da işte parti meclis üyeleri CHP'nin kapısına kilidi vurup arkasında barikat kurup bekleyemiyorlar artık.
2: Suç. Bu suç yaparlarsa. Suç.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de arkadaşlarımız bu butlat butlan kararıyla ilgili bir infografik hazırladılar. Oğuz Polat Bilek'le de onu biraz konuşalım istiyorum. Müsaadenizle Oğuz, şöyle gidelim isterseniz. Işıkları açsın arkadaşlar. Şimdi 9 madde var. Bize biraz bunları anlatmanı rica etsem. Oy birliğiyle alınan kararın gerekçeleri diye. Ne anlatıyor bu ifadeler bize 9 madde?
3: Şimdi şöyle, delege iradesinin fesada uğratılması. Bu zaten son zamanlarda devam eden neredeyse bütün davalarda, yani yolsuzluk, rüşvet, irtikap davalarından bahsediyorum, bir ucu dönüp dolaşıp bu kurultaya dayanıyor. Önce İstanbul İl Kurultayı, ondan sonra 38. Genel Kurultay. Oraya dayanıyor. Delege iradesinin fesada uğratılması. Bu konuda MASAK raporları var, tanık beyanları var, yazışmalar var, deliller var, para alışverişine dair fotoğraflar var. Bu yöntemleri kullanarak delege iradesinin satın alındığı, yönlendirildiği belirtiliyor. Bazı delegelerin oy tercihleri yönlendirildi. Zaten birinci maddeyle bağlantılı nasıl yönlendirildi? İşte akçeli ilişkilerle, yani iş Kiptaş'tan daire dağıtımına kadar varıyor. Biliyorsunuz aynı zamanda Kiptaş'ın genel müdürü de İmamoğlu suç örgütü davasında yargılanıyor. Bir itirafçı var, Adem Söytekin. Ben 75 dairenin diyor kimlere verildiğini biliyorum diyor. Çünkü 100 kişilik VIP liste oluşturulmuştu. Bir kısmı belediye çalışanıydı, bir kısmı da diyor kurultay delegesiydi. Hmm. Biliyorsunuz bu daha önce
0: kurultayda etkili olan isimlerdi.
3: Evet, bu daha önce biliyorsunuz başka Cumhuriyet Halk Partisi, yani şöyle de isimler seçiliyor. Mesela atıyorum Oğuz Polat Bilek bana daire verecekler ya, ben sadece bir tane delegenin oyu değil, benim konsolide ettiğim bir delege grubu da var aynı zamanda.
0: Ben beraberimde 10 kişi getiririm diyorsun mesela.
3: Evet, anladım. Bugünkü işte ortaya çıkan Özkan Yalım'ın yazışmaları, belediye başkanıyla yazışırken diyor ki şu isim var, 30'a yakın bir oy toplayabilir bize. Yani bir değil, birden çok delegeyi konsolide edecek tiplere bu paralar ve daireler dağıtılıyor. Para, iş, adaylık, başka vaatler, biliyorsunuz Türkiye'nin farklı belediyelerinde, ilçe belediyelerinde kızı, oğlu, eniştesi, damadı kim varsa bir şekilde işe sokulmuş.
0: Yani nepotizm dediğimiz meselenin vücut bulmuş
3: tam,
0: hali.
3: Kesinlikle öyle. Tam göbeği, hatta ben üniversite mezunuyum, ilkokul mezunları genel müdür oldu, ben niye garsonluk diye tepki gösterenler bile var. Yani oy karşılığında verilen makamı aynı zamanda eğitimini de önüne sürerek bir haklılık zemini oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Şu enteresan, oyların denetlenmesi, fotoğrafların istenmesi meselesi.
3: Bununla aynı aslında. Oylar denetlendi, gizli irade zedelendi, oy pusuluların fotoğrafı istendi. Şimdi veriyorsunuz bana ama ya ben paravanın arkasına geçtiğimde farklı yönde bir oy kullanırsam, onun için bunu bir şekilde kanıtlayacaksınız. Onun da fotoğrafı isteniyor aynı zamanda. Sadece fotoğrafı istenmiyor İbrahim Bey. Yani o sandıkta kaç kişi oy kullandı? Kaç delegeyle daha önceden görüştüler? Kime ne verdiler? Bakalım birbirini tutuyor mu, örtüşüyor mu? Bir de bunun sağlaması yapılıyor. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkeleri ihlal edildi. Zaten bu çok açık. Çok açık. Bütün, hatta hatırlayın 38. kurultaydan önce İstanbul kurultayında Özkan Salıcı'nın kürsüye çıkıp Özgür Çelik'e istinaden kullandığı bir ifade vardı. Özgür Bey

0: kardeşim maşallah buraya gelirken her yerde de senin afişlerin vesaire diye. O da demişti ki bazı iş adamları sponsor oldu. Sonradan biz öğrendik ki o iş adamları işte maalesef Turgut Koç gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde eli kolu her yere uzanan belediyelerden ihaleler toplayan. Bakın bir özel bilgi de vereyim. Bakırköy'de delege listesine genel merkez ilçe yönetiminden iki delege istiyor. İlçe yönetiminden iki delege istiyor ama Turgut Koç'un adı verilmiyor. Turgut Koç çünkü partinin tabanında değil, sağ çalışmalarında bulunmamış, kimse tanımıyor. Herkes şu an bile tedirginlik var Turgut Koç'a dair. Herkes birbirine soruyor. Onun ismi gidince sonradan aranıp Turgut Koç'un ayrıca ismi isteniyor. Üst düzey bir Cumhuriyet Halk Partili tarafından. İş buralara kadar varıyor. Şu an herkes diken üstünde bekliyor. Demokrasi esaslarına uygun yapılmadı. Bu maddelerin hepsi zaten bunu anlatıyor. Kanun hükümlerine siyasi partiler kanunu, değerli konuklarımız Şükrü Bey çok daha iyi anlattı. Kendisi de hukukçu. Siyasi partiler kanunun hükmüne açık bir şekilde muhalefet var.
1: Son maddede olağanüstü kurultay sakatlığı gidermedi diyor. Yani evet. Bugüne kadar sav oydu. İşte ya şaibeli kurultay diyorsunuz ama üstüne 3 tane daha kurultay yaptık. Biz artık bu işleri kapattık diyorlardı.
0: Çünkü zaten çürük zemin üzerine yani satın alınan delegeler ya da delege olmaması gereken isimlerin delege yapılması oraya kadar götürebiliriz. Çürük zemin üzerine inşa edilen bir bina var. Birkaç da ekim var. Melik Bey çok önemli bir şey söyledi. Özgür Özel Silivri'ye gidecek gününü bilmemekle birlikte. Ben buradan söylemiş olayım diye. Bugün Silivri'de 41. celsedeydik. Ekrem İmamoğlu duruşma arasında hiç yani o konuşmayı yapmasını beklemiyordum. Tahliyeler var, önümüz bayram, şov yapar vesaire. Özgür Özel benim can dostumdur. Özgür kardeşimi çok seviyorum diye bir mesaj yolladı.
1: Yazılı mı?
0: Belli ki hayır giderken ya. Böyle tünele girerken duruşma salonunun ortasından. O an anlam verememiştim ama tabii ki bu kararın çıkacağını uzun zamandır bütün gazeteciler bekliyor. Az çok da biliyordu. Demek ki bize gelen ya da diğer gazetecilere giden bilgi ve bugün yükleneceğine evet. dair böyle bir mesaj alınmış. Bir de parti yöneticileriyle birkaç görüşme yaptım. Hızlıca onu da aktarayım tabii. size. Büyük bir tedirginlik ve endişe var İbrahim Bey. Çünkü şimdiye kadar bir kibirli sürecin geldiğini, kurultaydan sonra kendi adamlarını yerleştirdiklerini, üstencilik yaptıklarını, partinin esas kadrolarına çalışanlara üstenci bir yaklaşımın olduğunu söylüyorlardı. Bugün itibariyle de o kibirden duyulan çekince yerine endişeye bırakmış partinin geleceği açısından. Tabii ki yargı buna göre karar vermez, kitaba göre karar verir. Bakmış sakatlık var, mutlak mutlak kararı çıkmış.
1: Sayın Aksu, siz ne diyorsunuz bu maddelere, yani 9 madde, delege iradesinin fesata uğratılması, para iş adaylık, başka menfaatlerin verilmesi, oyların denetlenmesi, fotoğraf istenmesi, kanuna aykırı eylemler, olağanüstü kurultay sakatlığı gideremedi, dava konusuz kaldı kararı, yerel mahkeme de eleştiriyor, isabetli bulunmadı diyor. Özel ve ekibinin artık yetkisiz olduğu söyleniyor. Şimdi 4-5 Kasım 2023 öncesine tamamen döndük mü? Ne anlama geliyor şu an? Bu ne anlama geliyor tam olarak bize? Ne anlatıyor bu karar metni? Mesela ben merak ediyorum. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu an hala İstanbul İl Başkanı mı? Gürsel Tekin var mahkemenin atadığı İl Başkanı. İşte 81'deki il başkanları şimdi mesela mecliste düzeltiyorum. Genel merkeze geliyorlar. Onlar şu anda ne anlatıyorlar? Ne yetkiyle işlem yapacaklar? Mühür kimde şimdi?
2: Tamam. Bir soruyla başlayayım. CHP'nin İstanbul İl Kongresi ile ilgili ihtiyati bir ara kararı verildi mi verilmedi mi ben onu hukukçu olarak görmedim. Eğer siz vakıfsanız ona göre cevaplayacağım bu kısmı. Ancak
1: yani en son mahkeme ilgili kararı Gürsel Tekin'in görevine devam etmesi yönünde Oğuz daha itaat etmiştir ama.
0: Verildi Şükrü Bey. Şöyle anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kurultayı'nın şaibeli olduğu belirtilen kurultayın yok sayılmasına, eski yönetimin tekrar görevine dönmesine, ancak Canan Kaftancıoğlu hakkında bir siyasi yasak olduğu için onun yerine de bir hanımefendi belirlenmiş. O ismin görevi devralmasına şeklinde kararda belirtilmiş İstanbul Kurultayı da.
2: Tamam, şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Ben davanın konusuz kalması ile ilgili daha önce verilen kararı sizlerle de yapmış olduğum yayınlarda eleştirmiştim. Çünkü burada siz böyle bir davayı konusuz bırakamazsınız. Konusuz bırakma gerekçesi neydi? He. CHP Sayın Özgür Özel ve ekibinin yeniden bir ekip kurarak özellikle birçok delegeyi noter kanalıyla toplantıya davet sistemini kurdurarak bu yargılama sürecini akamete uğratma niyetiyle hareket ettiği bir süreci görmüştük. O zaman ben de şu konuyla eleştirmiştim. Siz her ne kadar delegeler yoluyla noterden çağrı bile yapsanız, bu çağrıya uygun davranarak toplantıyı, yani kurultayı toplayacak olan Yüksek Seçim Kurulu'na bunu bildirecek olan kişi Sayın Özgür Özel, yani genel başkandır.

0: genel başkanın seçilmiş olduğu kurultay da 38. olağan genel kurultay olduğu için dolayısıyla siz bunu yok hükmünde konusuz kaldı olarak değerlendiremezsiniz diye o zaman da açıklamaları yapmıştım. Nitekim bugün mahkemenin vermiş olduğu bu açıklamada bunu teyit etti. Az önce saymış olduğunuz hususlar, bakın mutlak butlan dediğimiz şey aslında çok ağır bir yaptırım. Yani sıradan bir şey değil. Mutlak butlan ve yokluk halleri süre sınırına tabi olmaksızın normalde kurultaylarda, genel kurullarda 1 aylık ve 3 aylık dava açma süreleri vardır. Ancak mutlak butlan ve yokluk hükmünde emredici kanuni düzenlemelere açık aykırılıklar olduğu için az önce söyledim Anayasa 68-69 demokratik hukuk ilkelerine aykırı işlem, eylem yapamazsınız. Suç işlemeye teşvik edemezsiniz. Oylamalara hile karıştıramazsınız. Herhangi bir kişi lehine açık olarak çalışamaz, açık ya da örtülü şekilde çalışamazsınız. Çünkü burada amaç siyasi parti olan, tüzel kişilik olan kurumun aynı zamanda devletin yönetilmesiyle ilgili noktalarda söz sahibi olan kurumların şeffaflığını ve demokrasiye olan uygunluğunu sağlamaktır. İşte bunlara aykırı davrandığınızda açıkça kanunun emrini, hangi kanunun? Anayasanın, siyasi partiler kanununun, medeni kanun ve dernekler kanunun hükümlerini yok saydığınız için ve kendinize buradan bir çıkar elde ettiğiniz için kanun koyucunun vermiş olduğu kararlar doğrultusunda, koymuş olduğu uygulamalar doğrultusunda siz mutlak butlan yaptırımıyla karşı karşıya kalırsınız. Bugün itibariyle tekrar söylüyorum, bu karar kesin bir karar değil. Yargıtay tarafından bir açık nokta var, onu söyleyeyim bu kararla ilgili. Yargıtay bu kararı şöyle diyerek bozabilir. Ceza yargılamasında henüz bir kesin hüküm tesis edilmediği için ceza yargılamasının sonucunu bekledikten sonra bir karar ver diye bir bozma durumu söz konusu olabilir. Bu bozulmuş olması demek, böyle bir ihtimal var. Ancak bu ihtimal bu kararın yeniden çıkmayacağı anlamına da gelmez. Benim hukukçu olarak bu karar noktasında söyleyebileceğim eleştiri noktası burası. Çünkü ceza yargılamasında olur da beraat kararı çıkarsa bu mahkemenin kararı noktasında bir sıkıntı oluşturur. Ancak bugün itibariyle şunu da söyleyeyim. En temel hukuk ilkesi şudur. Ceza yargıcının vereceği karar hukuk yargıcını bağlamaz. Hukuk yargıcının vereceği karar ceza yargıcını bağlamaz.
1: Evet.
0: Ancak içerik olarak tespit etmiş olduğu noktalar, az önce saydığınız hile, tanıkların beyanları, HTS kayıtları, bir kişi gerçekten işe sokuldu mu, sokulmadı mı bu eylem sonrasında, bunlarla ilgili bağlılık söz konusu olur. Dolayısıyla
1: Evet.
0: bu karar sonrasında ceza yargılamasında da bir ceza kararının çıkma ihtimalinin olabildiğini söylemek lazım. Bugün itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve gelmiştir. Kendileri bu görevde vazgeçmedikleri takdirde, istifa etmedikleri takdirde ve bugün itibariyle, bu saat itibariyle Sayın Özgür Özel ve ekibinin hukuken CHP'nin yönetiminde söz sahibi olması mümkün değildir.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Aksu. Sağ olun, var olun. Sürem az kaldı. Eğer ayrılmak isterseniz vedalaşabiliriz. Kalacaksa zaten bir 7 dakika sonra vedalaşacağız. Sayın İlter, sürem az kaldığı için
0: Tamam, teşekkür.
1: kısa bir değerlendirme isteyeceğim. Manşet
0: Tabii.
1: atacak olsanız ne
0: Tabii.
1: derdiniz? Ben düşündüm mesela yarının manşeti ne olur diye. Kendi adıma yargı hançeri çıkardı diye bir manşet düşünmüştüm. Sizin manşetiniz ne olurdu bu konuyla ilgili olarak? Bir de tabii şunu da merak ediyorum. Bundan sonrası için tekrardan Kılıçdaroğlu'nun gönderilmesi yönünde bir hamle yapabilecek gücü kaldı mı, takadi kaldı mı CHP'de, özel cephesinin?
2: Valla bence hayır. Hatta Kemal Bey eğer doğru hamleler yaparsa havayı da tamamen kendine doğru çevirir. Yani çünkü CHP'de böyledir. Ya ben şeyi hatırlıyorum. Mesela Deniz Bey bırakmak istediğini söylediğinde böyle ağlayanlar, kafası duvara vuranlar. Ertesi gün Deniz Bey gitsin deyip Kemal Bey'in arkasını hizalandılar. Yine bu kongrede ben o kongrenin ilk günde vardım. Ya Kemal Bey açık ara alır falan filan dediler. Pat başka bir sonuç çıktı. Sonra baktık tamamen duygusalmış. Şimdi dolayısıyla ben burada şeyi biliyorum. Yani Kemal Bey'i eğer doğru hamleler yaparsa havayı çok rahat değiştirebileceğini düşünüyorum. Öbür taraf çok ciddi güç kaybetti. Bu şeylerle, itirafçıların anlattıklarıyla hakikaten çok güç kaybettiler. Yani hani para, pul, işte ahlak dışı işler, çoklu kadın ilişkileri falan, yani utanılacak hale geldi desem çok mu ağır olur? Yani hakikaten hani böyle, bunu ben söylemiyorum. Bunu özellikle böyle biraz daha mutaassıp sağduyulu CHP'ler diyor ki partimiz utanılacak hale geldi. Şimdi
1: Evet.
2: bu çok ağır bir laf. O yüzden bence Özgür Bey ciddi güç kaybetti. Ben olsam geri döndü diye başlattım.
1: Yani bir liderlik gösteremedi desek herhalde yeri olur mu bu süreçleri yönetme konusunda? Tabii şöyle bir sıkıntı da var.
2: Yok,
1: yani hani
2: yok,
1: gerçeklerin yüzüne çıkmak gibi huyu vardır. Yani hani siz ne kadar bir şeyin örtmeye çalışsanız da bir süre sonra ortaya çıkanlarla zorda kalıyor. Mesela Uşak'ta saldırı altındayız diye açıklama yapıyorsunuz. Sonra Uşak'ta sahip çıktığınız adam diyor ki yo biz aslında neler neler çevirdik diyor. Ne diyeceksiniz ki?
2: Doğru. Tabii tabii ya ben onu diyorum yani savunulamayacak işlerin içini işleri savunmaya başladılar.
1: Peki.
2: Yani ne bir ya şimdi ben hani bir şey söyleyeceğim ama hani sussun diye bir de Özgür Özel'i de suça bulaştırmışlar. Yani ne bileyim böyle çektikçe geliyor ya matruf çıkar gibi.
1: Sayın Hocam 4 dakikam kaldı size vereceğim efendim. Kılıçdaroğlu yuvarlak masayı kurarak bir başarı size göre ortaya koymuş muydu? Muhalefetin tavrı sizce ne olacak CHP yönelik bundan sonrası için? Hani bir 4 dakikam kaldı ama sizinle veda için onu paylaşalım.
3: Çok teşekkür ederim. Ben Melik Hocam'ın bahsettiği çıkış yolunun tek yol olduğu kanaatindeyim. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Fakat Sina Bey'in anlattığı, Oğuz Bey'in anlattığı verilere de bakarsak o zaman anlaşılıyor Kılıçdaroğlu'nun niye dün arınma kelimesini kullandı. Arınma ağır bir kelime. Yani ar var içinde, haya var. Yani arınmak için sadece temizlenmek bir takım suçluları kapının önüne koymak değil. Bayağı CHP'de bir ruhi düzenlenme, yeniden kendini bulma ihtiyacı olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu görüyor ve zannederim bunu yapacak.
1: Sayın Hocam bir de yani şunu da söyleyebilirim. Şimdi mesela CHP Genel Merkezi'nin önüne de bakıyoruz. Happy Top'u 300-500 kişi geldi yani. Hani mesela İmamoğlu davasında da ilk gün böyle yüz binlerce kişi gelecek, ortalığı titretecekler diye bir hava oluşturuldu. İşte Oğuz Polat Bilek'le biz oradaydık. Yani hadi mübalağalı anlatayım 2000 kişi yoktu yani. Hani yani 1000 kişi belki 1500 kişi vardı. Bu anlamda hani tabanda da herhalde bir bıkkınlık hali mi var sizce?
3: Hem bıkkınlık var hem de bir bekleme hali var. Yani biz hepimiz hukukçu değiliz. Onun için çok kolay anlamıyoruz. Millet bekliyor ki bu gece televizyonlarda duysunlar, anlasınlar ne olup bittiğini. Ona göre yarın tavrını koyacaklar. Ama kesinlikle bu son mahkemelerin Silivri safahatinden sonra ben Sayın Özel'in ya da Sayın İmamoğlu'nun bir iddiaları kalacağı karantinde değilim.
1: Peki. Gazeteci Hakkı Hocam Zimmeri çok teşekkür ederim. Üstad kıymetli yorumlar için bir başka yayında görüşmek üzere. Oğuz 2 dakikam kaldı. 1,5 dakika ama Silivri'ye dair beklentilerin ne? Bundan sonra işte o ekipleri yeniden konsolide etme durumu olur mu? Zaten şu an için çok ilgi azalmıştı. Mesela nasıl bir fotoğraf okuyorsun sen?
4: Büyük bir motivasyon kaybı vardı. Son 3 haftadır bunu seziyordum. Hatta arkadaşlarımla sohbet ederken bunu dile getiriyordum. Sık sık büyük bir motivasyon kaybı vardı. Çünkü sanık kürsüne çıkan her itirafçının söyledikleri başka bir hava estiriyor. Yeniden sanıklar çıkıyor, motivasyon konuşması yapıyor, birbirlerini motive ediyor ama hem gazeteciler arasında hem izleyiciler arasında bunun düştüğünü görmüştük. Bugün hatta tahliye taleplerine ilişkin daha büyük tahliye talepleri beklerken savcı 5 istedi. Mahkeme 9 isim hakkında verdi. Daha da düştüklerini gördük. Mesela her zamanki o sevinç çığlıkları, naraları yoktu. Çünkü gittikçe bence daha çok ikna olan bir Cumhuriyet Halk Partisi tabanı var bu davalara. Sadece Silivri'deki konuşmalar, Silivri'deki savunmalar, verilemeyen yanıtlar değil. Aynı zamanda kamuoyunun göz önünde cereyan eden olaylar da bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesini bu konuda ikna ediyor. İkna oldukları için de gittikçe o motivasyon düşüklüğünü yaşıyorlar. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun bugün Özgür Özel'e yönelik can dostumdur, kardeşimdir vesaire söylemi de hala onun peşinden giden birkaç yüz kişi ya da birkaç bin kişi her neyse bunları bir arada tutma girişimi aynı zamanda çünkü işaret ediyor ne olursa olsun onun peşinden gidiyor.
1: Ama hepimiz biliyoruz ki siyasete 24 saat bile çok uzun bir zamandır ve gözden ırak olan da gönülden ırak olabiliyor. Çok teşekkür ederim Oğuz Polat Bilek.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Kıdemli yargı muhabirimiz, daha doğrusu yargı editörümüz bizimleydi. Bütün meseleleri konuşmaya çalıştık. Eline boyuna bu mutlak mutlan davası kararında. Ben veda ediyorum. 24 Özel'de efendim. Birazdan Yağmur Yıldız temsil heyetinde konuklara beraber bu konuyu konuşmaya devam edecek. Hoşçakalın.

0: biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak ki. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: İyi akşamlar. Bazen bir kitap alırsınız, az çok bildiğiniz yahut sezgiyle bulduğunuz, bazı şüphelendiğiniz meseleler de vardır zihninizde. Sonra bir bilim adamı her şeyi yerli yerinde önünüze bildiğinizle bilmediğinizle koyar. Bu kitaplar öyle. Açılışta bir kez daha göstermek istiyorum. Mesela şundan başlasanız, Dünya Tarihi ve Siyaset İletişim Yayınları'ndan Huri Cihan İslamoğlu. Hızlı hızlı okuyorsunuz önce, sonra bir kez daha okuyayım, sakin sakin diyorsunuz. Çünkü hızlı hızlı okurken, aa bir de bu varmış, bu da varmış, bunu düşünmüştüm, bundan emin değildim diyorsunuz. Sonra belki onunla başlayınca Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve köylü. Çünkü çok açıkçası biz bu kitaptan pek başlamıyoruz galiba okumaya. Osmanlı ve köylü deyince onu merak etmiyoruz. Merak etmememiz telkin edilmiş gibi gözüküyor. Neden Avrupa tarihi? Yine Huri Cihan İslamoğlu'nun Avrupa'ya farklı zaviyelerden bakan hocaların görüşleri ve onlarla mukayeseli tarihçilik üzerinden soruları ve yanıtları. Huri Cihan İslamoğlu, iktisat tarihçisi hocamızın entelektüel biyografisi üzerinden onun Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Macaristan, Fransa ve Çin'de, Hindistan'da yaptığı çalışmalar, görüp gösterdiklerini hayatı üzerinden mukayeseli tarihle onun yaptığı okuma üzerinden biz de anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şununla başlamak istiyorum müsaadenizle. Biz çok uzun yıllardır, aslında iki asırdır neredeyse, modernizm ve modernite kelime ve kavramını işitiyoruz. Pek bilmiyoruz galiba, çünkü şimdi sokakta bir sokak röportajı yapsak, hatta okur yazarları da dahil etsek, bize galiba modernite deyince en önce bir yaşam tarzından söz ederler. Bir parça okumuş yazmışsa bu sefer sanayi devrimi filan onlardan bahseder. Onda da kaçan bir tren ve bizim bir türlü yakalayamadığımız bir zamandan söz eder. Sizin kitabınızda da modernite enine boyuna ele alınmış. Nedir modernite ve modernizm?
1: Şimdi çok tabii iddialı bir konu. Ben daha basitten gireceğim. Şimdi benim kuşağım modernlikle 60'ların sonu 70'lerde karşılaşıyoruz. Amerika'da özellikle, Türkiye'de de çünkü Amerika etkisinde öğretilen sosyal bilimlerde modernlik veya modernlik kuramı, modernlik anlayışı, modernlik perspektifi diye bir şey okutuluyor. Ve devamlı tartışma o çerçevede cereyan ediyor. Modernlik şu, yani Batı'nın 19. yüzyıldaki gelişiminin bir türlü özetlenmiş şekliyle sunuluyor. O şekil şu, işte kişilerin serbest ticaret yapabildikleri, kişisel haklarının, özgürlüklerinin korunduğu bir yargı sisteminin olduğu, yani bağımsız yargı sisteminin bulunduğu ve bu serbest ticaret yapan kişilerin temsil edilebilecekleri, seslerini duyurabilecekleri bir şey, siyasi sistem. Yani ona da demokrasi deniyor. Ve bu paket, bu modernlik paketi Avrupa'ya özgü bir paket olduğunu biliyoruz biz. Ve Avrupa dışında bu yok. Ve bizim o kuşak, o 60'ların sonunda 70'lerde karşı karşıya geldiğimiz gerçeklik bir yeni uluslar gerçekliği, eski sömürgelerin özgürleşmesi, bağımsızlıklarını aldığı bir dünya, 50'lerde,

0: 60'larda bu gerçekleşmekteydi. Biz üniversitedeyken, bizim kuşağımız üniversitedeyken ve bu paketler, bu modernleşme paketleri buralarda uygulanıyordu. Şimdi o dönemde ayrıca bu paketlere bir de sanayileşme, iktisadi gelişme adı altında ekleniyor. Ama bu sanayileşme şöyle bir, bağımlı bir sanayileşme. Yani şöyle, bu ülkeler tüketim malları üretecekler. İthal ikamesi denilen yani iktisadi model. Tüketim malları üretecekler. Sermaye malları, yani makine aksamı o malları üretmek için batıdan gelecek. Veya Türkiye'de mesela bu ithalat şeyden yapılıyor. Doğu Avrupa'dan, Çekoslovakya, Polonya'dan falan. Yani şey, ama bu bir bağımlı sanayileşme modeli. Yani burada da önemli olan yine sanayileşme ve bir de devlet giriyor işin içine. Çünkü Alman sanayileşmesinin, geç sanayileşmenin önemli bir sanayileşmede önemli bir aktör devletler. Onun için bir rasyonel devlet, bürokratik devlet ögesi de bu modele katılıyor, serbest piyasa modelinin yanı sıra. Şimdi bu uygulamalar Afrika'da, Asya'da gerçekleşiyor 60'larda, 70'lerde. Fakat büyük başarısızlık sonuç. Yani sonuçta ne bir orta sınıf ortaya çıkıyor, ne bir sanayileşme, işte fabrikalar, dumanlar çıkan fabrikalar falan, o zamanların ideali insanlar için bu yeni uluslar dediğimiz bölgelerde. Fakat bu gerçekleşemiyor nedense. Bunu bir şey olarak bütün tartışmalar, sosyal bilimdeki tartışmalar falan bu çerçeve üzerinde cereyan ediyor. Bunlar bir türlü modern olamıyorlar. Şimdi buradan çıktı bu bir olay. 60'larda, 70'lerde. Şimdi bu çerçeveyle tarihe baktığınızda, Osmanlı gibi mesela bir yere bak, bir bölgenin tarihine baktığınızda, o 19. yüzyıl bu tarihler için batılılaşma tarihi olarak tanımlanıyor büyük ölçüde. Ben o zaman 19. yüzyıl Osmanlı'ya baktığım zaman ana tekst okutulan kitap Bernard Lewis'in Modern Türkiye'nin Yükselişi kitabıdır.
1: Bugün hala okuyoruz.
0: Öyle mi? Yazık.
1: Evet. Yani akademide de herhalde öyle.
0: Evet, evet. Ben Halüz'ün kendisi, evet, çok donanımlı bir bilim adamı. Gayet iyi Arapça bilirdi. Vefat etti sanıyorum.
1: Evet.
0: Bilirdi. Fakat ya Osmanlı tarihinin çarpıtılmasında önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum.
1: Okul kitaplarımızda da öyle. Yani evet. Bugün Türkiye'de liseyi bitirmiş bir çocuk, eğer bir de üstüne üniversitede okuduysa, bu konularla haşır neşir olduysa hala böyle çıkıyor.
0: Evet, yani bu batılılaşma ya indirgenmesi Osmanlı tarihinin 19. yüzyıl acı. Çünkü şöyle, şimdi şuradan bakalım. 19. yüzyılda bu sözünü ettiğim model, yani serbest ticarete dayanan bir gelişme çizgisi. 19. yüzyılda bu ticaret önemli. Batı egemenliği kendini ticaret çerçevesinde tanımlıyor. Ve daha sanayileşme boyutu girmemiş bu Batı'nın öz tanımı içine. Orada baktığınızda modelin ana varsayımı Batı'nın karşısında olan, Batılı olmayan bölgenin medeni olması, insan toplumları içerisinde yer alabilmesi için bir türlü batılılaşması gerekiyor. Batı gibi olması gerekiyor.
1: Evet. O da öyle söylüyor zaten. Evet. Benim gibi olursan ne evet. Ala ama aslında olamazsın ama dene.
0: Ama o zaman daha bir kapı aralık. Çünkü bu kapı ikinci gelişinde modernitenin 80'ler 90'lar ikinci bir geliş var. Serbest piyasa ekonomisinin yerleştirilmeye çalışılmasıyla küresel piyasalarda. O zaman o kapıyı kapatıyor. Bu kapı şeyde mesela Derin Acemoğlu'nun çalışmalarında o kapı kapanıyor. Şöyle bir argüman var orada Batı tanımlanırken. Defansif bir argüman o. Çünkü Çin yükselmiş. Çin büyük bir serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde büyük bir büyüme kaydediyor. Büyük bir gelişme kaydediyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Olmuş işte. Yani iktisaden yetişmişler, yakalamışlar. Bu Batı gibi mi artık? Hayır diyor Derin Acemoğlu. Bu Batı gibi değil diyor. Olamaz zaten diyor. Çünkü diyor Batı diyor en eski kadim tarihinde çok önemli bir şey olarak hukuk geliştirmiştir. Katılımcı yönetim şekilleri geliştirmiştir. Bu iyice kadim tarihindedir Batı'nın. Bunu yakalamaya imkan yoktur. Yani Çin ne kadar gelişirse gelişsin.
1: Gelişmiş sayılamaz.
0: Gelişmiş sayılamaz.
1: Peki nasıl oluyor? 19. yüzyıl siz de çok bahsediyorsunuz. 19. yüzyıl şarkiyatçılığı dahilinde 21. yüzyılda tekrar yeriden yine eski
0: yerinden şöyle bakmak. Şimdi bütün bunlara güç mücadeleleri, güç çerçevesi içerisinde
1: yani bakmak. Samimi olarak böyle bakıyor. Ama baktığın herhalde. Çünkü ama geriye baktığımızda bugün artık hepimiz 19. yüzyıldan daha iyi biliyoruz. Yani o sonradan yazılmış tarih hakkında daha fazla bilgimiz var. Onun için Daron Acemoğlu'nun bizde de çok satan tezi, kitabının izah edemediğini akademisyen olmadan da görebiliyoruz.
0: Şimdi ama oradaki koşullarla, hangi koşullarda ikinci modernlik gündeme geliyor, ona bakalım. Ben ona ikinci modernlik diyorum. Şimdi birinci modernlikte evet üçüncü dünya gelişme politikaları çerçevesinde bir iflas söz konusu. Yani biz 70'lere geldiğimizde görüyoruz ki ne bir orta sınıf gelişmiş. Evet bir devletler var fakat bu devletler daha çok askerlerin hakim olduğu, yönettiği ve bu askeri güç çok önemli bu devletler için. Çünkü Soğuk Savaş çerçevesinde çoğu bir Amerika'ya hizmet
1: desteğiyle,
0: Amerika'nın desteğiyle gerçekleşmişler. bunlara yapılan yardımların büyük kısmı bu askeri yardımlar, Soğuk Savaş'taki aldıkları rol icabı. Ondan sonra bürokrasileri gelen yardımları bir türlü paylaştırmak amacıyla kurulmuş bürokrasiler. Onun için yani devlet bir 19. yüzyılı Alman devletini görmüyoruz biz bu 3. dünya bağlamında. Gayet suistimaller almış gidiyor Afrika'da ve diğer bölgelerde. Yani bir türlü bir başarısızlık örneği, Batı gibi olmak bir tarafa, çok yönetilmesi çok güç, toplumlar da ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Dokusuyla da çok oynanmış toplumlar.
0: Dokusuyla da oynar. Şimdi bundan sonra bir modernlik resmiyle bir düş kırıklığı yaşanıyor. Ve 80'lerde falan bir postmodern akım vardır. Oradaki özellikle modernlik adı altında güçlü devlet yapılarının eleştirisi gündeme gelir. Fakat o postmodernlik çerçevesinde bir serbest piyasa ekonomisi desteği de vardır. Yani serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde biz devletlerden kurtulduk, özgürleştik meselesi de vardır. Yani moderniteyi de geride bıraktık artık. O modernite kavgası da bitti meselesi vardır. Şimdi bütün bu kavganın içerisinde ben moderniteyi tekrar düşünmesi gereken bir olgu olarak gördüm. Şöyle ki, özellikle 80'li yılların sonunda 90'larda postmodernite tartışmaları gündeme geldiğinde ben o dönemde Çin'le ilgilenmeye başlamıştım. Ve

0: Yine gite gele şunu görmeye başladım. Hani bir bu modernlik reddi, batıyı reddederken falan hep bu toplumların düşünce şeyiyle örtüşmüyor gibi gelmeye başladı ben. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Siz modernliği reddederken hep batıyla uğraşıyorsunuz. Şimdi modernlik denilen olay ne demek modernlik? Onu bir düşünelim. Benim anlayışım Marshall Hudson'da konuşurdu bu konuda epeyce. Modernlik bir dönüşüm algısı. Bir dönüşüm yenilik algısı. Şimdi tarihsel olarak bir yerde toplumsal yapılar içerisinde farklı aktörlerin değişen koşullar karşısında bir türlü çözüm arama.
1: Aslında o dönüşüm tabii bir taraftan da kriz yönetimi mi?
0: Kriz
1: Çünkü
0: evet. Dönüşüm demek o
1: yeni
0: demek.
1: yeni bir şeyler geliyor ve yeniden bir şeyleri tanzim
0: Evet.
1: edip düzenleme
0: Ve yani
1: yeteneğimiz
0: moderniği
1: olması
0: 19.
1: gerekiyor.
0: yüzyılla sınırlamak bence öbür toplumlar için, Batı dışındaki büyük medeniyetler için, onları temsil eden toplumlar için haksızlık oluyordu. Çünkü bunların çok büyük tarihleri var. Çin'in tarihine bakıyorsunuz, Hindistan'ın tarihine, bizim tarihimize, bizim çok büyük tarihlerimiz var. Yani bu dönüşüm tarihini Batı'yla sınırlayıp onu reddetmek veya kabul etmekle uğraşmak bir yerde diğer toplumlara, onların dönüşüm hikayelerine saygısızlık oluyor diye düşündüm. Onun için bir farklı modernlik anlayışı ortaya koymaya için yola koyuldum. O da şu, işte demin de söylediğim gibi bu şu an, şey anlayışından yola çıktığınızda farklı aktörlerin değişen koşullar çerçevesinde 13. 14. yüzyıldan bu yana Avrasya, yani Çin denizinden Atlantik'e kadar olan
1: Şimdi
0: bölgeyi
1: ondan önce de durağan bir hayat yoktu.
0: yok, kesin yok.
1: Her zaman dönem dönem uyum sağlanması ve yeniden
0: Her
1: düşünülmesi gereken bir
0: sürekli.
1: sürekliliği var.
0: Şimdi ne var o coğrafyada? Bakıyorsunuz 13. 14. yüzyıllardan bu yana Roma çözüldükten sonra Roma İmparatorluğu buranın, bu coğrafyanın birbiriyle olan enteraksiyon yoluyla bütünleştirdiği imparatorluk yapıları var. Ondan sonra ulus devlet yapıları geliyor gündeme. Bunlar ondan sonra ticarette büyük artış. Bu yapıların mümkün kıldığı ticari ortamlar var. Şimdi ticarete baktığımızda bu dönemde büyük imparatorluklar çerçevesinde çok zengin ticaret ağları mevcut. Bu ortamda sürekli çözümler üretiliyor farklı aktörler tarafından.
1: Bunları da modernlik diye
0: Bu
1: tanımlıyorsunuz.
0: tabii, yani bu evrensel bir modernlik anlayışı 13. yüzyıldan bu yana. Bu çok önemli geliyor bana. Bu çerçeve içerisinde modernliği evrenselleştiriyorsunuz. Yalnız Batıyla sınırlamıyorsunuz. Batının 19. yüzyıl 18'den başlayan sanayileşme olsun, serbest ticaret olsun, o dönüşümle sınırlamıyorsunuz. Evrenselleştiriyorsunuz olayı. Kapitalizm bu çerçeve içerisinde bir çözüm. Şimdi burada kapitalizmle modernlik arasında bir mesafe koymak çok önemli. Çünkü Batı'ya odaklanan bir modernite anlayışı kapitalizmle modernliği bütünleştirdi hep. Yani bir yerde batılı olmak, batılı gibi davranmak aynı zamanda kapitalist de olmak oluyordu. Halbuki biz kapitalist olmayan modernleşme örnekleri her taraf 21. yüzyılda, 20. yüzyılda şahit olundu bu yapılara. Yani Sovyetler Birliği böyle bir yapıydı. Onun etrafındaki gelişen bölgeler böyle yapılardı. Yani modernlikle kapitalizm

0: birbirinden ayırma meselesi. Bu önemli. Kapitalizmde bir çözüm önerisi olarak görmek.
1: Bizim işittiğimiz ve bildiğimiz modernleşme, siz onu tabii modernleşmeyi evet 19. yüzyılla

0: Çünkü bizim başımız dertte bu kavramsallaştırmalarla. Bu bizim bu zamana kadar işte yayının başında söylediğiniz gibi bildiğimiz hikaye. Aslında tarih dışı derken işte o 19. yüzyılda çizilen hattın bu tarafında ne olmuş pek hükmü yok galiba. Yanlış mı anlıyorum?
1: Evet.
0: Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle bir şey. Bir yerde de hep biz batı dışı açısından bakıyoruz meseleye. Batı içinde de bir sorun var bu konuda.
0: Muhakkak.
1: Ha, yani batı da sorunlu, şöyle sorunlu.
0: Ama zannımız ve vehmimiz o konuda sorunsuz, mükemmel.
1: Sorunsuz olarak onu işte tarih dışılaştırıyoruz.
0: Ha, biz de öyle yapıyoruz.
1: Başka türlü.
0: Ha,
1: tabii biz yani hem şimdi şöyle bir şey var. Şöyle meseleye şöyle bakalım. Şey.
0: Şimdi bu bize öğretilmiş bir durum.
1: Evet. Bir ideal tipler halinde dünyayı algılamak. Tarih dışılık bu. Yani tarihten soyutluyorsunuz, modeller oluşturuyorsunuz. Bir batı modeli var. Orada her şey ideal olarak mevcut. Bizde de her şey ideal olarak mevcut değil.
0: Evet.
1: Yani ikisi de tarih dışı bu analizlerin. Yani buna ideolojik denebilir. Bu algılama türüne tarih dışı tarihsel materyali tarih dışı olarak görüyorsunuz, öyle ideal tipler olarak görüyorsunuz. Tarih ideal tip, tarih içi demek dönüşüm içinde olmaktır. Hiçbir şey ideal tip olarak donmuş şekilde kendini sunmaz tarih içinde. Tarih her an değişme şeyidir. Değişme durumu içindedir tarihsel olan her zaman. Tarih
0: dinamik bir şey.
1: Dinamik bir şeydir. Tarih içinde olmak dinamizmle özdeştir. Tarih dışılıkta dinamizmin dışında dondurulmuş anlar olarak düşünelim onu. Biz şimdi Avrupa'nın tarihini de dondurmuşuz. Yani öyle, hiç öyle bir noktada olmamış zaten Avrupa. Çünkü baktığınızda serbest piyasa modeli çerçevesinde değerlendirdiğimizde hani devlet olmayacak, işte iktisadi bireylerin ticari faaliyeti serbest olacak, onların işte mükemmel haklarla donanımlı olacaklar, mahkemeler o hakları koruyacak, ideal bir model bu. Ama mesela İngiltere'nin tarihine baktığında bu çok sorunlu bir tarih bakıyorsunuz. Yani hiçbir zaman 19. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de işler ay yuka çıkıyor. İşte sanayileşme çerçevesinde mahkemelere başvuruyorlar. İşçiler, fabrikalar, sömürü düzeyleri çok yüksek.
0: Dilenci sayısında böyle müthiş
1: dilenciler
0: bir artış oluyor.
1: Bir tarafta.
0: Fakirlik, evet.
1: Fakirlik, istikrarsızlık toplumda. Ve mahkemelere başvurulduğu zaman mahkemeler hep patronların lehine kararlarını veriyor. Ve ne yapıyorlar? İşte o mesela 1820-30'larda bir İngiliz idari yönetim devleti kurulmaya başlıyor. Bir bürokratik İngiliz devletinin nüvesi atılıyor o dönemde. Çok ilginç mesela. Ve o çerçeve içerisinde idari mahkemeler kuruluyor.
0: Yani bu aslında İngiliz modernleşmesi.
1: Modernleşmesi ama yani ideal değil.
0: Evet evet. İdeal biz öyle zannediyoruz.
1: Biz ideal sanmışız. Yani bize baktığımızda biz çok sofistikeyiz tabii. Şimdi Osmanlı 19. yüzyılda İngiltere'ye, Fransa'ya baktığında ayağa kalkmış herkes. İşte mülkiyet isyanları var Fransa'da mesela devrimden sonra.
0: Çünkü çok alt üst oluş var değil mi 19. yüzyıl?
1: Osmanlı baktığında Osmanlı ne diyor buna? Yönetememişler, yönetemediler meseleyi diyor. Öyle yapılmaz bu iş diyor. Hani tepeden bastıramazsın diyor özel mülkiyeti.
0: Osmanlılar.
1: Osmanlı öyle diyor, bastıramazsın bunu diyor. Yani yönetemezsin o zaman diyor, isyan çıkar diyor. Onun için Osmanlı'nın bu yapıları, önerme tarzı çok daha farklı.
0: Yani aslında batılılaşma, Bernard Lewis, modernleşme 19. yüzyılda başladı. Biz de okulda öyle öğrendik dedim.

0: Siz de diyorsunuz ki tersine eleştirel bakıyordu. Bu şekilde bu kriz yönetilemez.
1: Tabii.
0: Tepeden inerek Osmanlı. Ve başka.
1: Evet,
0: bir model.
1: Yani zaten ticari
0: şimdi modernleşme var ama böyle değil.
1: Tabii. Hmm. Yani modernleşiyor. Modernleşme demeyeyim ama dönüşüyor. Evet. Yani modernleşme tabii. Onu benim tanımımda modernleşme o. Ama şimdi şöyle bir şey, şöyle bakın meseleye. Ben 13. yüzyılda diyorum ki 13. yüzyıldan
0: onunla
1: itibaren
0: onunla devam eden bir durum söz konusu.
1: Bu imparatorluk yapıları çerçevesinde bir yönetim odağı bu imparatorluk yapıları. Aynı zamanda ticaretin çok arttığı bir ortamdayız ve bu gelişmelerin sonucu olarak 17. yüzyıldan başlayarak Osmanlı'da mesela kıpırdıyor işler. Osmanlı tarihinde genellikle bir gerilemenin şeyi olarak görülür. İltizam sistemi.
0: Evet.
1: İltizam sistemi, halbuki ticaret olduğu zaman iltizam olur. İltizam sisteminin artması demek her zaman Osmanlı.
0: Ne demek iltizam sistemi?
1: İltizam sistemi şu: siz gidiyorsunuz, devlete şu kadar miktar para veriyorsunuz. Siz mesela şu ek köyün vergi toplama işini alıyorsunuz. Bu. Yani ama sizin elinizde nakit olması lazım. Hı hı. Nakiti nereden alacaksınız? Eğer ortamda ticaret varsa nakit olur. Onun için iltizam o kadar kötü bir şey değil. Ortamın ticari birikiminin artmış olduğunu gösterir. Fransa'da da mesela 18. yüzyılda tax farming, iltizam sistemi yaygındır. Yani bu onun için, ama bize ne öğretildi? İşte timar sistemi çökünce iltizam sistemi geldi. İşte ondan sonra Osmanlı'nın çöküşü başladı. Öyle değil.
0: Öyle değil.
1: Öyle değil. Yani
0: nasıl, bir daha söyleyin, çünkü biz diğerini bellediğimiz için.
1: Şimdi timar sistemi çok ideal bir sistem olarak veriliyor. O da tarih dışı olarak görülüyor. Oradaki problemler hiç ortaya çıkmıyor.
0: Bu yazımda.
1: Evet, bu idealize edilen tarihler yazımında. Timar sistemi işte klasik dönem olarak resmediliyor. Onun 16. yüzyılın sonunda bozulması söz konusu. Bu bozuluşla birlikte zaten devletin de masrafları artıyor. O silah teknolojileri değişmiş falan. Ve devletin nakite ihtiyacı var. İltizama vermeye başlıyor. Ama iltizam her zaman var Osmanlı. Baştan beri bütün bu şeylerde var. Bir vergi toplama şeyi olarak. Daha da önemlisi, vergi toplamaktan da daha önemli, devletin nakite ihtiyacı olduğu zaman. Nakite ihtiyacı var merkezi yönetimin. Ve iltizama verilmeye başlıyor şeyler. Şimdi bu benim bakış açımdan. İltizam kötü bir şey değil yani. Şu şekilde kötü bir şey değil. Ticaret ortada nakit dolaştığını gösteriyor bize. Yani ticaretin arttığını gösteriyor.
0: Hatta
1: onu gösteriyor. Çünkü 19. yüzyılda da mesela halen iltizam var, hep var. 19. yüzyılın sonunda da var iltizam. Ticaret var ortamda çünkü. Yani onu küçümsemeyeceksiniz, Osmanlı ticaretini. Onun da ötesinde bu ticaretin artması, ticari üretimin artmasıyla 17. yüzyıldan itibaren özel mülkiyet meselesi gündemde Osmanlı'da. Devlet topraklarının
0: mülkiyet. Nedir özel mülkiyet meselesi? Ne demek 19.
1: Şimdi
0: yüzyılda?
1: Şimdi bakın, mülkiyet şu demek. Anglo-Sakson dilinde mülkiyet tek kelime şeyidir, bir kavramdır. O mülkiyet dediğiniz zaman anlaşılan özel mülkiyettir. Özel mülkiyet ne demek? Bu benim özel mülküm ise bunu üstünde her türlü hak benimdir. Yani bunu atarım, satarım, yakarım, her bir şey yapabilirim buna. Bu benim özel mülkümdür şimdi. Ama bu aynı zamanda da bir egemenlik hakkı, bir iktidar. Ben bunun üzerinde iktidar sahibiyim. Onun için devlet yönetimleri özel mülkiyetten mesafeli olmuşlardır. Çünkü ben bunun özel toprağa geldiğimizde, onun üstündeki çalışan insanlara geldiğimizde benim

0: Onlar üzerinde de özel mülkiyetim var. Yani mülkiyet hakkımı doğuruyor bu özel mülkiyet durumu. Ve bu şey mesela bu ürünü ben alırım, ben yerim, ben satarım. Bunu paylaşım meselesi, birilerine paylaşmak meselesi diye bir şey gündeme gelmiyor özel mülkiyet algısı çerçevesi içerisinde.
1: Sonra mülkiyet üzerinden bir modernleşme sürecine mi tanık oluyoruz?
0: Şimdi kapitalizm öyle bir şey. Şimdi onun için kapitalizmi bu eğilimini engelleyecek çeşitli önlemler alınmıştır. O önlemlerden birisi devletler mesela 19. yüzyılda devletlerin müdahalesi. Çünkü işte ayyuka çıkıyor, isyanlar oluyor.
1: Evet, kanlı mücadelelere sahne oluyor, evet. Bilhassa kıta Avrupa'sı.
0: Evet, ya yani onun için mesela Osmanlı şöyle bir durum.
1: Orada nasıl mülkiyet?
0: Şimdi Osmanlı gibi toplarda bir toprak alındığı zaman, İngiltere'de de Normanlar işgal ettiği zaman toprak kralın oluyor. Yani şey, Osmanlı'da da rakaba konur. Yani toprak şeyindir, hazinenindir.
1: Yani bir sultan, nevi devletin gibi.
0: Evet, sultanın hazinesindir, hazinedir. Bu ne demek? O şeye, padişaha, o toprağa çeşitli konularda dağıtma hakkı verir. Bu önemli. Onun için mesela kullanım hakkını verir işleyene toprağa. Tasarruf hakkıdır o. Bu özel mülkiyet hakkı değildir, tasarruf hakkıdır. Ama bu babadan oğula geçer. Ama sınırları var.
1: Ama aynı sistem dahilinde.
0: Aynı sistem dahilinde. 3 yıldan...
1: Yani orada mülkiyetin sahibi yokmuş gibi, sanki adalet dağıtıcısı gibi mi? Mülk dağıtıcısı gibi
0: işte
1: mi?
0: Adalet
1: yani öbürü
0: kavramı,
1: de almıyor.
0: Evet,
1: ama
0: adalet
1: onun
0: kavramı da
1: değil.
0: Buradan giriyor. Çünkü özel mülkiyet olsa o, orada adaleti kurmak zor. Çünkü bir adama bağlı. Evet. Ama şimdi padişah olunca padişahın legitimasyon problemi var. Yani o mülk üzerinde daha adil bir dağıtım yapma durumunda eğer padişah olarak kalmayı planlıyorsa şey olarak.
1: Bir nevi devlet yani.
0: Devlet tabii. Devlet mülkiyeti dediğimiz şey
1: yani
0: o.
1: Padişah evet cismani bir insan ama bir taraftan da
0: tabii,
1: tüzel kişilik
0: tabii
1: gibi.
0: Devlet bu. Devlet meselesi. Devletin tanımına girmeden yani devleti o kadar ucuz kullanmak istemedim o terminolojiyi.
1: Evet, belki bugün ben düşününce şey zannedebilir ki bizim yani böyle retoriklerimiz var. Hani her şey padişahın canı istediği gibi dağıtıyor, veriyor,
0: hayır,
1: alıyor.
0: Hayır, öyle bir şey
1: hayır,
0: yok.
1: Öyle zanlarımız olduğu için
0: devlet,
1: bir nevi devlet yani.
0: Zaten,
1: ve zaten mülkiyet ama tasarruf hakkı dediniz daha
0: evet,
1: ziyade.
0: Evet, tasarruf hakkı diyor, bir olarak veriyor. Özel mülkiyet var, mülk toprakları var. O mülk toprakları vakıf olabiliyor mesela, onu vakıf yapabiliyorlar. Mülk toprakları yok değil o şeyde, İslam hukukunda mülk tabii ki özel mülkiyet tanımlanıyor. Fakat bunun çok yaygınlaşması önemli.
1: Neden?
0: Onun için vakıf sistemimiz her zaman çok önemli. Çünkü ya şeye müsait, haksızlığa müsait, özel mülkiyet şey bir olay, denetimiz kolay bir olay değil. Mesela şimdi son dönemdeki dünyada olanlara bakalım, 80'lerden bu yana serbest piyasa politikaları çerçevesinde işte devletlerin geriletilmesi, devlet politikaları hep özel mülkiyete sınır koyar. Yani vergilendirme. Mesela vergiler sınırdır özel mülkiyete. Bana vergi koyduğunuz zaman siz benim fonlarımın bir kısmına el koyuyorsunuz. Benim özel mülkiyetime tecavüz ediyorsunuz mesela.
1: Aslında
0: vergi demek o demek. Şimdi şeyde mesela Trump vergileri azaltıyor. Neden?